Buradan Hüseyin Bey'e tekrar selamlarımı yollayayım. Kendisi bir ayakkabı ustası gördüğüm kadarıyla. Burak abi, ben de bir Ahmet sporluyum. Radyo spor mu güzel, yoksa onu siz mi güzelleştiriyorsunuz demiş. Buradan dinleyicimizin adına bakalım. Acar Yalçın selamlar, sevgiler. Vallahi bilmiyorum, bunu başkalarına sormak lazım. Ben mutluyum. En azından bu pozitif enerji size geçiyor anladığım kadarıyla. Ve Radyo spor güzel ya. Tek başıma ben güzelleştirmiyorumdur. Belki büyük bir faktör olabilir ama, ama neyse. İyi yayınlar abi demiş bir dinleyicimiz. Selamlar, sevgiler. Abdurrahim Erdem. O bir dinleyicimiz. Abi bu benim oğlum. Adı da Burak. Antrenmanlarda bol bol gol atıyor. Hocaları geleceğin Burak Yılmaz'ı diyorlar maşallah. Maşallah diyelim, Fikret Bey evladını paylaşmış. Zannediyorum 9-10 yaşında falandır diye düşünüyorum. Ya da 11 mi? Yok. 9-10. Benim de kardeşim var 7 yaşında. Oradan bir ölçümleme yaptım. İnşallah sağlıklı uzun bir ömrü olur. Spordan da keyif almaya devam eder. Siz de, bu tabii ki veli olmak da zor. Hani o kadar işin gücün arasında çocuğunu antrenmana götürmek, yediğine, içtiğine, uyuduğuna dikkat etmek. Benim ailem de çok uğraştığı için zamanında biliyorum. O yüzden siz de inşallah oğlunuzun güzel günlerini görürsünüz, başarılı günlerinizi görürsünüz. Oğlunuzun da önünde inşallah sağlıklı, huzurlu, mutlu, sporla iç içe güzel bir ömür olur diyelim. Buradan Fikret Bey'e ve evladına da sevgilerimizi yollayalım. Adaşınmış bu aradaki sevgili Burak. Devam edelim. Fenerbahçeli futbolcuların 6 maç cezasından bahsetmek temenni olmuş. Allah akıl fikir versin Sedat. Yani maalesef, maalesef. Ya burada bunu Fenerbahçe'yle de alakalı değil. Galatasaraylı bir futbolcu aynı durumda da olsa Avrupa nezdinde istemem. Ya Beşiktaş'ta olsa da istemem. Trabzonspor'da. Neden bizim takımlarımız zor durumda kalsın ki? Olabilecek en iyi şekilde mücadele edelim. Ya şey, iyi bir şey mi mesela? Bakın bunu takım özelinde söylemiyorum. Herhangi bir takım düşünün. X takımı olsun. 6 maç sonunda, bunu iki oyuncu için söylemiyorum bu arada. Hani bunu yazanların arzu ettiğini anlamak açısından söylüyorum. 6 maç sonunda Avrupa'da paçavra edip kenara atsalar Türk takımlarını, burada niye mutlu olalım ki biz? Hepsini kaybetse, hepsinden kötü skor alsa, bunu niye isteyelim? Allah rızası için. Çünkü şey diyorlar ya, hani orada Avrupa basını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş demiyor. Türk temsilcisi diyor, o cümlede girizgah yapılır. Buyurun okuyun bütün gazeteleri. Bunu görmek istiyor muyuz gerçekten? Olabilecek en iyi şekilde çıkalım oradan. Yani yüksek ceza temennisi niye bulunursunuz abi? Düşman mıyız biz ya? Yapmayın, kurban olayım. Bana bunlar doğru gelmiyor, yapmayalım. Selamlar, takım ayırt etmiyorsun. Güzel, diğer radyoları dinlememe itiraz ettin bir dinleyicinin lafı üzerine Delfin Yunus Tane diğer radyolara takılıyor. İspiyon gibi olmasın dediğinde ben beklerdim. Delfin Yunus Tane kendisini bilir tabii ki. Diğer radyoları da dinler, üzüldüm. Samimi söylüyorum, seni seviyorum biliyorsun demiş Yunus abi. Ben de Yunus abiyi severim bu arada. Orada takıldım. Hani bana kırıldıysan da özür diliyorum. Espri olsun diye söyledim. Yoksa ne olacak? Buradan sevgili Yunus abiye de selamlarımı yollayayım. Öyle şeylere takılmayız ya. Hayat, hani çok kısa diyecek bir noktada değilim, daha genç olduğum için yanlış anlaşılmasın ama günün sonunda şeyi biliyoruz, bir kere geliyoruz neticede dünyaya. Keyif aldığımız şeylerden kendimizi niye mahrum edelim? Orada keyif alıyorsan, burada keyif alıyorsan, başka bir şeyden keyif alıyorsan kaçmamak lazım. Burak kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ın Ümit Akdağ transferini yorumlar mısın? Bir de Raskin transferi hala gündemi koruyor sanırım, gelişme var mı, son durum nedir demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Galip Bey. Ümit Akdağ transferi, dediğim gibi, bence önemli bir hamle. Potansiyelli bir oyuncu, iyi de bir oyuncu olduğunu düşünüyorum Ümit Akdağ isminin. Çünkü işte Alanyaspor'da Pereira'nın savunmasının bel kemiği olmuştu orada. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği bir oyuncuydu. Yerli kontenjanının seneye daha da önem arz edeceği dönemde, eğer bu saçma yabancı kuralına bir şekilde set çekilmezse şayet, Ümit Akdağ isminin daha kıymetli olacağını düşünüyorum ilerleyen dönemde. İyi de bir transfer olduğunu düşünüyorum. İyi bir oyuncu yani. Sadece yerli yabancı kontenjanı meselesi de değil. O yüzden ben iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Raskin transferinde de beğendiğim bir oyuncu. Dün burada da konuştuk. Rangers'ta ve Belçika milli takımında takip ettiğim oyunculardan biriydi. Bence olmayacak o transfer. Glasgow Rangers'ın çok ayak sürmesi. Bir de gördüğüm çok kötü bir şey. Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Yani Bir transfer sürecindeyken şey çıkıyor. Ya bu basın mensuplarına nereden gidiyor onu da bilmiyorum. Raskin transferinde pürüz çıktı. Ya. Yani bunu neden basına veriyor? Ben bunların fiyat arttırma politikası olduğunu düşünüyorum. Artık basın mensuplarını o kadar güzel çözmüş ki bütün dünyadaki menajerler ve kulüp yetkilileri, abi direkt haber gidiyor ya. Bunlar fiyat arttırma oyunu, yemeyeceksin. Raskin gelmesin abi. Yani burada bütün Fabrizio'suydu, o suydu, bu suydu. Raskin transferinde pürüz çıktı abi. Masada görüşülen şey senin kulağına nasıl geliyor hemen ya?

Bence haber uçuruluyor. Burada basın mensubuna bir şey demiyorum. Onun da işi odur. Öyle bir hayatını kazanıyor. Saygı duyuyorum. Kulüplerde bence art niyet var ve basını artık silah olarak kullanmaya başladılar. Ben doğru bulmuyorum. Açık yüreklikle söylüyorum. Bir basın işi yapıyoruz burada Radyo Spor'da. Yarın bir gün başka bir kurum da olur. Olmaz bilmiyorum. Burada net bir şekilde hani zaman beni haklı göstereceği için kendime güvendiği için rahat konuşuyorum. Bir transfer masasına bana böyle bir haber gelirse çıtımı çıkartmayacağım. İsterlerse işin içine finans girsin, başka bir şey girsin, vaatler girsin, çıtımı çıkartmayacağım. Kimsenin tekerine çomak sokmayacaksın abi. Bu doğru.

Bir kere su bulandı. Orada bir Rangers tarafının ya da menajer tarafının art niyetli olduğunu düşünüyorum bu basına servis işinden sonra. İnşallah olmaz. Çok iyi oyuncu, inşallah olmaz. Söyleyeceklerim bu kadar. Fener böyle açıklama yapacağına bu hareket normalde hele Guendouzi, Skriniar, Duran, Greenwood bunları uyarmasan kaybeden Fenerbahçe oluyor. Ben Burhan demiş. Ya burada oyuncuların biraz da maç önü uyarılması gerektiği de alakalı bir mesaj mı bilmiyorum. Biraz devrik bir cümle olmuş ama ümit ediyorum doğru ifade edebilmişimdir. Burak kolay gelsin kardeşim. Derbinin hakemi belli oldu mu demiş İzmir'den Serkan Bey. Hemen son olarak bir check edelim. Yani isim zikretmek doğru mu bilmiyorum ama aklımda bir hakem var geçen seneden beri. Bu arada derbinin hakemi belli değil. Sürekli geçen sene 30 tane derbi yöneten. Mübalağa yapıyorum tabii bir hakem. Onun olmamasını umuyorum. Yani artık bu kadar eleştiriye açık şeyler yapılmışken tekrar tekrar bunun üzerine gitmek bana ayıp geliyor ya. Ya şeyi düşünün hani biri size ters bir hareket yaptı. Çok rahatsız oldunuz bundan. Sonra bir daha yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Ya kör göze parmak işine yokuz. Biraz bak hani bir niyetin varsa iyi ya da kötü bunu en azından hissettirmeden yap. Karşısındakine de şey yap hani hadi uyuttum bari bir şekilde geçirdim de karşısındaki de kendini salak gibi hissetmesin yani. Bu kadar kör göze parmak bu zorbalığa giriyor artık. Şey otokrasiye giriyor. Ben buna karşıyım kimse kusura bakmasın. İnşallah o hakem olmaz. Bekleyip göreceğiz. İsim vermiyorum ama hepiniz anladınız bu arada. Merhaba Burak, ben Fenerbahçeliyim. Şampiyon olacağına bu sene inanıyorum. Başakşehir Risa Tekstil'de dinliyorum demiş. Buradan selamlar. Bir bakalım şampiyon olacak mısınız? Göreceğiz. Bu sene şampiyonluk yarışının Çetin geçmesini bekliyorum. Devam edelim. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar sevgili Burak Alaca. Avrupa listesi için transfer dönemi kapanmış olabilir ama Beşiktaş için Salih Özcan'ın ikamesi yok. En azından lig maçlarında dinlendirmek adına. Şu 2 gün içinde mutlaka bir 6 numara transferi şart olmaz mı? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani burada şey var. Takdir edersiniz. Endi de hala gitmedi. Hani rotasyon olarak bazı maçlarda çok Endi de Salih Özcan etkisi yaratacağını düşünmüyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama Endi de kullanılabilirmiş gibi düşünüyorum. Şu anki görüntü o. Hoca memnundur değildir onu tabii ki. Yani şimdiye kadar çok fazla süre almadığı için görmek doğru yorumlamak doğru değil ama Endidi ile satılmazsa devam edilir diye tahmin ediyorum. Hani ideal midir? Hayır. Sevgili Engin Çetin, Engin abiyle ilgili bir soru gelmiş. Kendisi gelecek haftalarda yine Salı günü burada olacak bu arada. Bir problem yok. Sadece küçük bir izinde. Selamlar. Guendouzi'ye edilen küfürleri kim savunur? Bizde olsa küfür edeni dövüyorlar. Yani. Yani. Maç boyu küfür ettiler dedi adam mesela bana. Bunu nasıl savunacaksın ki? İyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe Guendouzi'nin neyini savunacak acaba diyen arkadaş. Maç başlamadan başlayıp maç sonuna kadar ailesine küfür etseler kendi ne yapar acaba? Biraz empati yapmak gerekir bence. Hakaret olarak ya da küfür olarak değil. Sevinerek en güzel cevabı verirsin. Guendouzi de onu yaptı demiş. Ya ben dediğim gibi bu neden sonuç motivasyon bakmadan Avrupa'da olan şeylerde takımımızın mümkün olduğu lehine takımlarımızın karar çıkmasına yanayım. En azından hissiyat olarak bunu arzu ediyorum. Onun haricinde detaylara Guendouzi haksız da olsa ki bence haksız değil maç boyu provoke edildi. Ha, bir futbolcu olarak soğukkanlılığını koruyabilirdi falan filan onları geçelim. Haksız da olsa haklı da olsa ben cezanın minimize olmasını isterim. Burada Guendouzi değil mesele Fenerbahçe. O yüzden yani. Burak Bey kolay gelsin. Ben İzmir'den Kamer abone oldum demiş. Bir de mesaj eklemiş. O mesajı okumayayım. Kamer Bey'e sevgiler. Teşekkür ediyorum. Tekrar edeyim. Burak Alıcı YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerden gelecek destekler kıymetli. Çok da müteşekkirim şimdiye kadar abone olanlara, destek olanlara. Bir de ekstra rica olarak son videoya beğeni ve yorum atabilirseniz beni çok memnun edersiniz. Dediğim gibi henüz trafiğe takılmadı video YouTube tarafında. O süreci hızlandırmak açısından da bir desteğinizi rica edebilirim sizlerden. Teşekkür ediyorum tekrardan Kamer Bey'e de. Merhaba kolay gelsin kardeşim. Bu akşam Şanlıurfa sporumuzun maçı var. Bol şansınızı alırım. Bursa Spor'a bu akşam için başarılar diliyorum. Evet sabah bültene bakarken bir gördüm maçı. İstanbul Spor karşısında. İyi başladı Bursa Spor Lig'e. 4 maçta 3 galibiyet. Son hafta Kayseri Spor maçında. Sonu biraz gerilimli olan maçta 2-1 kazanmayı başardılar. Ümit ediyorum Bursa Spor Süper Lig'e çıkar. Yani burada kim, bugün kimle oynadığı rakibi kim ligde kimle yarışıyor noktasında değilim. Bursa Spor'un yeri Süper Lig'dir. Bence muazzam bir taraftar. Muazzam bir stadyum. Yani Bursaspor ruhu olan bir takımdır. Süper Lig'de şu an eksiklik bu. Birçoğu takımın tribünü boş. Zaten İstanbul takımlarının çoğunun, üç büyükler hariç tribünü boş.
Bu ligde her şey var. Yıldız oyuncular var. İyi teknik

0: direktörler var. Futbol desen tartışılabilir ama var. Sadece bence ciddi bir ruh eksikliği var. Bursaspor gibi, Eskişehirspor gibi ligin ihtiyacı olan ruhu getirecek takımlar lazım. Bakın, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe bunlar bu ligin bu ruhu aşağıdan çıkıp getirdi. Devamının da gelmesi lazım. Ya mesela Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bir deplasmana gittiğinde tribün baskısını hissetmeleri lazım. Göztepe'de hissediliyor, Samsun'da, Kocaeli'de hissediliyor. Ama İstanbul takımlarının bir diğerlerinin birçoğu deplasmanda bunu hissetmiyorsun. Anadolu takımlarında da hissetmediğin oluyor. Orada çok küçük şehir ya da işte ne bileyim desteği olmayan takımlar var velhasıl. Çok futbolla haşır neşir olmayan şehirlerin takımları var. Tribünlerin dolu olduğu yerleri görmek istiyoruz. Mesela senelerce boş tribünlerde olup küme düşen takımlar var. Şu an hala tribünleri bomboş. Hayalet kasaba edasında olan takımlar var. Bursaspor bu anlamda çok kilittir. Hatta şöyle söyleyeyim. Atmosfer olarak da Süper Lig'e geldiği takdirde 3 büyükleri en çok deplasmanda zorlayacak takım Bursaspor olabilir. Bakın bunu futbol takım kadro falan demiyorum, atmosfer olarak. Yeni yapılan stadyum da yeni değil artık, bayağı zaman geçti ama çok güzel, onu da söylemek lazım. Burak Bey selamlar. Her performansınızda sergilediğiniz yetenek ve tutku sizin sadece bugün değil gelecekte de adınızdan övgüyle söz ettireceğinizin en net göstergesidir. Gerçekten çok seviliyorsunuz. Tüm Radyospor ailesine selamlar. Bu arada Mert Erden Ejder Bey yazmış. Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için. Ümit ediyorum güzel günler olur hepimiz için. Benim de tabii hayatta hedeflerim var. Gelmek istediğim noktalar. Hepiniz var. Hepiniz de var. Yani belli bir noktadan sonra. En temeli ama şu. Hayatta bazen bazı şeyler beklediğimiz gibi gitmiyor ama sağlığımız olsun. Sevdiklerimizle olalım. Gerisi bir şekilde yoluna koyuluyor. Yani birçok şey kötü gittiğinde de bazen evde otururken yanında ailen varsa ya da dışarıda yanında sevdiğin biri varsa bir şekilde kafan dağılıyor. Her şeyden uzaklaşabiliyorsun. Onun çözümü var. O yüzden sağlığımız olsun, sevdiklerimiz olsun. Her şey bir şekilde yoluna girer, yolunda gider diye düşünüyorum. Ejder Bey'e de güzel mesaj için ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyelim. İyi günler Burak Bey. İstanbul'dan Hadi. Asensio'nun sakatlığında İrfan Can orta sahada ne kadar yetersiz kaldı herkes gördü herhalde. Fenerbahçe yönetimi görmüyor mu? Can Uzun konusunda herhangi bir gelişme var mı? Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Yani Can Uzun konusunda büyük bütçeli bir transfer herhalde 40-50 milyondan aşağı bitmez. Artık Avrupa listesine yazılmadıysa da artık Fenerbahçe o kadar büyük bir yatırım yapar mı bilmiyorum. İrfan Can Kahveci konusunda da artık kariyerinin bitme noktası geldiği kanısındayım. Yani bundan sonrası için ne olur ne biter, Fenerbahçe'de ne kadar süre alır, bu sene kaç maç kazandırır, bunlar olabilir bu arada. Hani ben neticede şey değilim, müneccim değilim, bir çıkış sergileyebilir ama şu an için kariyerinin bitme noktasında olduğunu artık düşünüyorum. Son demleri iyi gözükmüyor. Can Uzun tarafında da dediğim gibi artık Avrupa'da listeye yazdıramadığı için çok bu kadar büyük bütçeli bir transfere gireceğini düşünmüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bursa Mudanya'dan Güray Sertmen, iyi yayınlar Burak'cığım. Sen anlat biz dinleyelim ya. Senin anlattığın her şey güzel kardeşim. 16 dakikalık Beşiktaş videosunu henüz izlemedim ama transferleri değerlendirmiştim. Muhtemelen ona da bakacağım. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum Güray Bey. Bugün beni şımarttınız. Gerçekten güzel mesajlar geliyor. Çok teşekkür ediyorum herkese öncelikle güzel sözleri için. Burada sizlerle iletişim halinde olmak da bir keyif. Hani bunu politik bir şekilde ya da laf olsun diye söylemiyorum öncelikle, onu söyleyeyim. Çünkü daha önce şey de yaptığım oldu, hani burada WhatsApp hattı olmadan yayın yaptığım da oldu. Burada konuklarla da yayın yaptığımız oluyor. Gerçekten bu başka bir keyif ya, çünkü hani hiçbirinizle fiilen tanışmıyoruz ama burada aramızda güzel bir enerji oluşuyor, sohbet ediyoruz. Yani ben burada günümün 2 saatini keyifli geçiriyorum. Zannediyorum sizin de gününüzün 2 saati burada bu şekilde keyifli geçiyor. Güzel, birbirimizin hayatına dokunuyoruz uzaktan. Bunlar önemli şeyler yani. Zaten artık insanlar iyice birbirinden kopmuşken bir şekilde böyle bağ kurabilmek bana iyi hissettiriyor. Ümit ediyorum böyle de diyaloğumuz devam eder. Yine keyifli günlerimiz olur. Burak Bey mesajlarım okundu mu? Elimde olmayan sebeplerden dinleyemedim demiş. Sefaköy'den Satılmış Bey. Okuduk, Beşiktaş'ta transferlerle alakalı da konuştuk. Çorum FK'dan da bahsettik. Çorum Spor FK'dan. Yani değerlendirdik burada. Zaten üzerine tekrar değerlendirdim. 42 geç atmışsınız. O transferler hakkında da yorumlarımı duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. İyi yayınlar abi dersen çok sevinirim, saygılar demiş sevgili spor sergi Hüseyin. Buradan selamlar, iyi yayınlar dileklerini iletelim. Tarafsız Beşiktaş taraftarıyım ama Fenerbahçeli futbolculara UEFA'nın soruşturma açmasını kınıyorum. Fransa lobisiyle iş başında hem yenildiler hem de Fenerbahçeli futbolculara saldırdılar. Umarım en az hasarla bu durumdan sıyrılırız. Vallahi çok teşekkür ediyorum buradan Fırat Bey'e. Doğru bakış açısı bu. Avrupa'da Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yok abi. Avrupa'da biz varız. Burada hiç kimse hiçbir Türk takımını müşkül durumda bırakamaz. Bu Fransız lobisi çok tehlikeli. Zamanında Lyon deplasmanında Beşiktaş taraftarına da zulmettiler. Ama büyük bir yaptırım olmadı. Ya ben anlamıyorum. Bu FIFA'da da FIBA'da da Türk takımları böyle müşkül durumda kaldığında cezalar nedense ağır olmuyor. Ama bizim en ufak ters bir hareketimizde çok acımasızca yaklaşıyorlar. Biz buna karşı birlikte savaşabiliriz ama hala çıkıp şey diyenler var. Yani Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareket iş mi? Adama 90 dakika provoke etmek iş mi? Maç bitimi üzerine saldırmak iş mi? Biraz da kendi biraz da birlik olalım, karşı ne yaptı ona bakalım ya. Hayır, ben şunu da anlamıyorum. Biz genel kültür olarak hatayı kendimizde arayan insanlar da değiliz normalde. Nereden geliyor da hani Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray yani rakip takım olunca birden hatayı kendimizde arama dürtüsü bizde geliyor. Abi bunu gündelik hayatta yapalım, güzel bir şey. Suçu kendine arayabilirsin. Bu insanı geliştirirdi ama dışarıya karşı yapmayalım bunu Allah aşkına. Bu doğru bir tutum değil. Sevgili Yunus Delfin'den de özür kabul edilmiştir demiş. Burada barışmamıza sevindim Yunus abiyle. Dediğim gibi hani Yunus abi senelerdir burada dinleyip sohbet ettiğimiz biri. O anlamda bana kırılsın istemem. Hani orada takıldım, lütfen yanlış anlamasın. Kocaman sevgilerimi göndereyim Yunus abiye. Burak Bey'i yayınlar. Adınıza yazdığım ilk mesaj bu bence. Trabzonspor Polo Anuaçu'yu verip Anderson Talişka'yı alsaydı her iki takım içinde daha iyi olmaz mıydı? Neden hiç düşünülmedi acaba? Siz ne dersiniz bu konuda demiş. Yani Trabzonspor onu açıyı vermez muhtemelen. Çünkü geçen sene gol kralı oyuncu olmuş bir oyuncuyu doğrudan rakibine vermek zor. Salah'la Talişka'yı da bir arada düşünemedim. İki toplu oynaması lazım maçın. O da mesela Trabzonspor'un sonunu getirecek hamle olurdu. O yüzden yani kağıt üstünde belki iki oyuncu da iyi oyuncu olduğu için hayaller kurdurabilir ama dediğim gibi hani gol kralını rakibine vermek zaten çok makul değil ki Salah'la Talişka bir arada o maçı iki toplu oynamasan o maçtan hiçbir şey çıkmaz abi. Yani hücumda tıkanır gidersin. Yunus Delfindane abimiz tecrübesiyle radyonun en kıymetli dinleyicilerindendir. Burak Alaca Radyospor'un genç nadide çiçeğidir. İkisi de canımız ciğerimizdir. Bunları yazarak arada köprü olup size barış elçisi olmak istiyorum. İkinize de çok ama çok seviliyorsunuz demiş Mustafa Demirkaya. Bilmukabele buradan Mustafa Bey'e de selamlarımı, sevgilerimizi iletelim. O da uzun zamandır bütün programlarda dinlediğim, sohbet ettiğim ve pozitif mesajlar atan kıymetli bir dinleyicimiz. Kendisine de sevgilerimizi yollayalım. Abi bizim basın ajan gibi hepsi demiş. Yani burada sosyal medya işi kötü oldu ya. Ben çocukluğuma dönüyorum. Bakın hani benim çocukluğum çok geçmişte değil, 2010'ların başına. Ben transfer haberlerini sabah hani aileme zorla spor gazetesi aldırıp ya da onların aldığı gazetenin gazete küpürlerinden spor sayfasını okumayı özledim ya. Ya her saniye bir şey kaçırıyormuş gibi hissediyorum sosyal medyada. Bir daha her şeyin bu kadar ayyuka çıkması iyi bir şey değil. Bu kulüpleri de zorluyor. Ben net söylüyorum. Bu sene 3 büyük takımdan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, belki Trabzonspor'da da öyle. En az 5-6 tane transfer sosyal medyada daldudük oldu diye patlamıştır. Çok net eminim buna. Bu mesela ciddi bir gelir kaynağıdır da herhalde. Böyle gazeteci olduğun zaman ya da duyumcu olduğun zaman çok ciddi etkileşim alıyorsun. Bunun bir geri getirisi vardır. Kanallardan teklif alırsın. Sponsorluk gelir, o gelir, bu gelir. Böyle bakınca hani bizim mesleğimizde biri için mantıklı ama ben doğru bulmuyorum. Yapmazdım, açık söyleyeyim. Hani burada şey denmesin yani yarın bir gün fırsat gelir. Mangırı görünce senin de rengin değişir gibi bir hani insanız netice. Böyle bir yorum gelirse çok açık ve net söylüyorum. Ben böyle işlere yokum. Kimsenin tekerine çomak sokmadan işine bakacaksın. Bence olması gereken de odur. Güzel sohbet. Kısa bir araya gidelim. WhatsApp hattımızda da hatırlatalım. Sonra devam edelim. Burada takımlara da değmiş oluyoruz. 0538 052 1487 birazdan buradayız.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Hazır ve nazırsanız kaldığımız yerden devam edelim. Bir sürü mesajımız var, bir sürü gündemde madde var. Hepsini değerlendireceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0538 052 1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Derbinin hakemi denilince aklı hemen onun adı gelir. Kendisi İngiltere Futbol Federasyonu'nun gözde ismi, İngilizceyi üst düzeyde konuşmaktadır. İsmi Jason Arm. Çok inanılmaz iyi bir mesajmış bu arada. Tebrik ediyorum Mert Yazıcı'ya. Jason Arm. Devam edelim. Mersin'de bir yayın problemimiz varmış bu arada. Onu belirtmiş olalım bir düzelmesi açısından. Buradan teknik ekibe iletelim. Mesajıma şiirle başlamak istiyorum. Beşiktaşlı Burak abi yorumları sağlam. Fenerli Erdi'den sana kocaman selam. Takımları ayrı olsa da gönülleri bir yerde dostluk kazansın. Her zaman bu güzel sahnede. Mesajımı okur yüzlerde tebessüm. Bu şiirle olsun. Yayında güzel bir bölüm. Mutlu programlar abi. Çok iyi. Çok iyi. Buradan Erdi'ye selamlar, sevgiler. Teşekkür edelim. Düşmana yazar gibi yazanları cidden anlamıyorum. Tüm takımlarımıza başarılar, vurdukları gol olsun demiş bir dinleyicimiz Emrah Gül. Perspektif budur. Doğru perspektif budur. Burak kardeşim abone olundu, son video beğenildi, hype'landı, seviliyorsun demiş. Galip Bey çok teşekkür ediyorum. Tekrar ricada bulunayım. Çok da abartım oluyor bilmiyorum ama. Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son videoya destek olursanız beğeni, yorum ve hype olarak beni çok mutlu edersiniz. Dediğim gibi orada da bir şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Burada zaten çok fazla insanın karşısına çıkıp temas kurabiliyoruz. Orada da dediğim gibi en azından kitle oluşturma hedefi içerisindeyim. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son video beğeni, yorum ve hype atabilirseniz beni çok mutlu edersiniz. Böyle bir ricada bulunayım. Çok teşekkür ediyorum şimdiden destek olan herkese. Parti kuru oy verelim modunda herkes Allah bozmasın bu sevgiyi. İyi yayınlar Bursa'dan Fikri Bey yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Yani bir mukabele karşılıklı olduğunu bilebilirsiniz. Yani laf olsun diye de söylemiyorum. Anlaşılıyordur herhalde, öyle düşünüyorum. Sağ olun. İyi günler, ben Engin Benzer. Trabzonspor taraftarı ve Diyarbakırspor'un Ahmetspor taraftarı Türk sporuna zarar veriyorlar. Neye istinaden onu bir söyleyebilirseniz. Hani tabii ki taraftarların agresyonları, holiganizmi olabiliyor ama spesifik bir sebebi var mı bunun, onu merak ettiğim için soruyorum. Yoksa hani afaki kalmasın, bunu okumuş oldum ama. İyi yayınlar Burak kardeşim, İbrahim Aşan, Tolga kardeşimle sizi dinliyoruz. Bir sorum olacak, Vedat Muriç Türk statüsünde mi diye sormuş. Değil, şu sebepten değil. Kendi milli takımında 3 maçtan fazla oynayan oyuncular yerli statüsüne sayılmıyor. Yani işte ne bileyim işte Arda Okan için transfer söylentileri var ya. Makedonya'dan bir milli takım teklifi var. Orada mesela 3 maçtan fazla oynarsa ya da işte ne bileyim Beşiktaş'ın aldığı Ümit Aktağ, Romanya'dan bir teklif var. 3 maçtan fazla oynadığı takdirde yerli statüsüne sayılmıyor. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Merhaba sevgili Burak Alaca, basketbol programlarını yanı sıra futbol için de ayrı bir program yapmanı istiyoruz. Beşiktaş taraftarı Osman Bey yazmış. Teşekkür ediyorum. Yani bir gün fırsat olursa yaparız elbette. Yani az önce de söylediğim gibi YouTube tarafında da yapmaya gayret ediyorum futbol programı düzenli olarak. Abi bu şey vardır ya, klasik bir artık espri mi denir? Ne iş olsa yaparım abi diye. Ya yaparız yani burada hani deseler ki bir konsept değişikliğine gittik, radikalleşiyoruz, moda programı yapacağız işte benim stilim diye, ne bileyim. Öyle bir şey yapacağız derlerse hazırlanırız, birkaç hafta geliriz yaparız. Yani ne iş olsa yaparım abi, dediğim gibi burada tamamen Radyo Spor'un takdirine kalmış. Dediğim gibi çok erinmem, her şeyi bir şekilde kotardığımızı düşünüyorum. Burak Bey iyi yayınlar. Sizce basketbol mu futbol mu demiş bir dinleyicimiz. Hemen ismine bakalım. Ergül Bey. Zor soru. Ben hepsini seviyorum ya. Neden diye sorarsanız ben hani çok şey bir insan değilim. Ne denir ona? Aşırı sosyal bir insan olmadığım için ya da anti sosyal de değilim tabii ki. Arkadaşlarım var, belli bölüm geçiriyorum ama kendi kendime vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ya da evde vakit geçirmeyi de çok seven biriyim. O sebepten spor benim için, sinema benim için, işte ne bileyim müzik benim için çok kıymetli. Kendi kendime vakit geçirebiliyorum. O yüzden ayırt edemem ya. Ya şudur mesela, o gün basketbolla futbolla eş zamanlı maç vardır. Hangi maç benim daha çok ilgimi çekiyorsa ona göre branş seçerim ama onun haricinde hiç ayırt etmem. Hani ikisini de daha önce oynadım. Çocukluğumdan beri ikisiyle de çok haşır neşirim. Eski bir spor kanalı vardı, şimdi ismini zikretmek doğru olmaz ama hepiniz bilirsiniz işte, çok büyük isimlerin olduğu bir spor kanalı vardı. Hepinizin aklına aynı şey geliyor işte, Mehmet Demirkollar, Fuat Akdağlar, Ercan abinin olduğu. Çocukken ben mesela 6-7 yaşından sonra çizgi film falan öyle işleri bırakıp direkt spor kanalında yelkencilik belgeseli, F1 belgeseli falan izleyerek çok vakit geçirirdim evde. O yüzden böyle bir alışkanlık benim için, hepsi keyif. Nusret Özdemir yazmış. Sevgili Burak, huzurlu bir yaşam için herkesi olduğu gibi kabul etmeli, selamlar demiş. Bu önemli. Kendini kabul ettirmek için ekstra çaba sarf etmek de çok tehlikeli. Onu söyleyebilirim. Hani bunu insanlarda gözlemliyorum. Çok dediğim gibi hani çok girişken bir insan da değilim normalde ve dışarıdan insanları gözlemleme fırsatım da oluyor üçüncü bir göz olarak. Kendini sevdirme çabası da çok tehlikeli bence. Olduğun gibi olursun. Herkes herkesi sevmek zorunda da değil ayrıca. Yani hepimiz sevmeyenler de vardır, sevenler de vardır. Ben mesela beni sevmeyen insanları da çok çabuk hani bulunduğum ortamda idrak edebilirim. Yani de öyle bir şeyim de var. Biraz dışarıdan baktığım için. Dediğim gibi olduğun gibi olacaksın. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Sen kendini sev, gerisi çok mühim değil. Zaten gerisi gelir diye söyleyebilirim. Katılıyorum burada sevgili Nusret Özdemir'e. Nurettin Samast, Trabzon'dan yazıyorum. Burak Bey selamlar. İstanbul takımlarına Muhammed Salah gelmiş olsaydı sabah akşam spor kanallarında konuşulurdu. Trabzon'a geldiği için hiç bahsedilmiyor. Çok az bir şekilde bile ismi duyulmuyor. Bunun nedenini öğrenebilir miyim Trabzon'a karşı? Ben şahsen Trabzon'a karşı bir durumum yok. Dün Fatih Tekke ayrılığı üzerinden Muhammed Salah'tan da çokça bahsetmiştik. Ama şu an şöyle bir dönem var sevgili Nurettin Bey. Transfer çalışmaları, transfer dönemi devam ettiği için gündeme sürekli yeni isimler geliyor. Muhammed Salah'ı bundan sonra şöyle alabiliriz. Hani performans mesela. Başakşehir maçındaki performansından sonra çokça konuşmuştuk. Bundan sonra performansıyla daha çok konuşabiliriz. Hani en azından transfer dönemi bitene kadar hala yeni gündeme gelecek oyuncular konuşuluyor olacak. O yüzden dediğim gibi hani burada Muhammed Salah İstanbul takımlarına gelseydi öyle olurdu böyle olurdu gibi düşünmeyelim. Hani ya mesela Osimhen geldi, performansıyla konuşuyoruz bir senedir. Osimhen burada diye konuşmuyoruz ki, adam her hafta çıkıyor iki tane atıyor mesela, uyduruyorum ya da ne bileyim. İşte Asensio'dan sürekli burada bahsetmiyoruz. Trossard'dan şimdiye kadar çok fazla bahsetmedik. Ya bunlar performans odaklı. Bakın bu hafta Vlahovic çok konuştuk. Adam hat-trick yaptığı için yani transferde o gün gündemde kim varsa genelde o konuşuluyor. Yani şahsım adına en azından ben böyle bakıyorum. Hani farklı bir bakış açısı olan varsa onlara da sorup danışmak lazım. Ama en azından sorunuza ben kendi adıma böyle cevap vereyim. Burak kardeşim seni hayranlıkla dinliyoruz. İbrahim Aşan Tolga kardeşimle sana selamlarımızı iletiyoruz diye bir dinleyicimiz yazmış. Yine Vedat Muriç'in statü durumunu sormuşsunuz. Orada kendisi Türk statüsünde değil. Farklı milli takımda birden fazla maça çıktığı için onu söyleyebiliriz. Mission completed. İyi yayınlar Burak Bey. Evet, buradan bir dinleyicimizden daha destek gelmiş. Sevgili Erhan Bölükbaş'tan YouTube kanalıma abone olup videoya da hype atmış. Çok teşekkür ediyorum. 33.360 hype puanı olmuş. Desteklerinizi bekliyorum. Beni de mutlu ediyorsunuz böyle yaparak. Hani yapan yapmayan diye ayırdığım için değil ama destek görmek de güzel. Burada son videoya beğeniyorum ve hype atabilirseniz çok mutlu olurum. Diyeyim tekrardan, Burak Alaca YouTube kanalına abone olmanızı beklerim. Yine bu saat diliminde yaklaşık 20-25 abone gelmiş. Çok teşekkür ediyorum emekleriniz için. Zahmet verdim. Sevgiler saygılar hepinize de. Sevgili Yunus abi bir görsel paylaşmış. Eşiyle şu an yemekteler. Buradan keyifli bir gün diliyorum. Afiyet olsun. Selamlar sevgiler eşinize de. Ümit ediyorum güzel bir gününüz olur. Burada Radyo Spor olarak da bu gününüze eşlik etmek bizim açımızdan keyifli. Buradan Yunus abiye de selamlar sevgiler diyelim. Keyfiniz bol olsun. Mutlu gözüküyorsunuz ama. Buradan şeyi de sormak isterim. Kaç yıllık bir birlikteliğiniz var? Hakikaten görüntünüz çok hoşuma gitti. Süreyya Plajı özlemişsindir kuzu demiş. Buradan Delfin ve Kutsiye Dane. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Sağlıklı uzun ömürler diliyorum sizlere. Gerçekten benim içimi ısıtan güzel bir görüntü oldu. Allah herkese böyle mutlu olabileceği insanlarla birlikte olabilme fırsatı versin. Ya zaten hayat kendi başına zor. İnsanların biraz doğru kişiyi bulup birbirinin hayatını kolaylaştırması gerekiyor. Bunlar önemli. Bu anlamda da ben şu attığım fotoğrafa bakınca sevgili Yunus abiye diyorum, şanslı biri olduğunu söyleyebilirim. İkinizin de yüzünde güzel bir tebessüm var. Allah yüzünüzü soldurmasın inşallah, böyle ömrünüzün kalanında mutlu bir şekilde geçirirsiniz. Sağlıklı, huzurlu. Reklam aramız varmış. WhatsApp'ı hatırlatıyorum. Devam ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili Yunus abi eşi Kutsiye Hanım'la bir fotoğraf yollamıştı. Kutsiye Hanım'ın da selamı varmış. Bizden de selamlar, saygılar. Keyfiniz bol olsun diyelim. 2003'ten beri de birliktelermiş. 23 yıl. Yani bunun en azından kendi nezdimde ne kadar uzun bir süre olduğunu şöyle anlatayım. Ben 2001'liyim. Yani ben 2 yaşındaymışım evlendiklerinde. Ümit ediyorum dediğim gibi sağlıklı daha uzun 23 yıllar önünüzde olur. Böyle insanların birlikteyken mutlu olduğunu da görmek güzel. Hani uzun yıllar geçtikten sonra... Günümüzde benim gözlemlediğim en büyük problem şu. Artık tüketim alışkanlıklarından bilmiyorum. İnsanlar sadece hani hayata dair işte ne bileyim heveslerini işte ne bileyim okuma etme gibi şeylerden de bahsetmiyorum. Birbirleriyle olan ilişkilerini de çok çabuk tüketiyorlar. Burada formül nedir? Hani hayat deneyimi benden daha yüksek olan uzun yıllardır işte evli olan ya da aynı işte sebat eden insanlar için söylüyorum bunu. Her şeyi artık çok çabuk tüketiyoruz. O yüzden böyle görüntüler görmek mutlu. İnsanlar bir süre sonra birbirlerinden bazen sıkılabiliyor. Bazen hayat sıkıyor. Farklı arayışlar oluyor vesaire derken

0: Maalesef artık bu 2000 sonrası kuşak demeyeceğim. Herhalde 90'lardan itibaren başlayan bir şey. Gözlemim bu en azından. Hayat çok çabuk tüketiyoruz. Bunlar güzel şeyler değil ya. Çünkü şey var. Benim gözlemlediğim bazı şeylerin değerini kaybettikten sonra daha çok anlayabiliyorsun. O yüzden içinde bulunduğun durumların bazen ne kadar kıymetli olabileceği, şükürsüz olmamak lazım velhasıl toparlamak gerekirse. Gerçekten bu fotoğraf çok hoşuma gitti. Tekrardan sizlere selamlarımı yolluyorum. Devam edelim. Bir dinleyicimiz abone olmuş, onu göndermiş. İsminizi de kontrol etmek isterim. Girgin Varol, çok teşekkür ediyorum tekrardan. Destekleriniz için. Ümit ediyorum. Orada da keyifli içerikler sizin de ilginizi çeker. Hani burada sadece afaki abone olmanızı rica ettiğim için değil, orada da keyifli vakit geçirebilirsiniz diyelim. Sağ olun, var olun. Burada Dušan Vlahović için Beşiktaş'la alakalı açıklamalar almış. Orada dikkatimi çeken detaylar var. Yani Dušan Vlahović transferi bir dilema hali almış diye ya yaz aylarında. Geldi, geliyor, istiyor, istemiyor gibi gibi gibi. Bir sürü söylem vardı. Dün Nübel'in ilginç açıklamaları vardı. Mesela kendime bir İstanbul kart aldım. Kilyos'a gittim. İşte bunun üzerine şey vardı. Asya yakasına geçtim otobüsle birlikte. Halka karıştım. Fotoğrafçılığı çok seviyorum diye falan gibi. Genel bence müthiş bir hayata bakış açısı. Çünkü burada şey var. Hayattan beklenti öncelikle doğru ayarlamak lazım. Hani hayatta bazı işte statü, gelir vesaire arttığı zaman da hayattan keyif aldığın şeylerin değişmemesi lazım. Mesela ben atıyorum Taksim'e gitmekten inanılmaz keyif alırım. Şu anda söylüyorum bunu. Hani neden diye sorarsanız orada işte yüzyıllardır süregelen çeşitli binalar, 1900 yılların başından kalma, farklı mimariler, popülasyon çok karışık falan, yani bir gözlem. Ama bunu yarın bir gün hani bir futbolcu gibi 10 milyon euro kazansam da yapmak isterim mesela. Bu anlamda kendi özünden çok sapmamak bence kıymetli. Bu genel itibariyle de önemli bir şey. Güzel açıklamalardı. Baktınız mı abi soruna diye Mersin'den bir dinleyicimiz yazmış. İlettik, hani burada doğrudan biz ilgilenemiyoruz. Farklı bir teknik ekip var bununla ilgilenen. İlettik, yani onların tez vakitte çözmesini umuyorum. Dediğim gibi ben yani o süreçle alakalı bir bilgi sahibi değilim. Sadece iletebiliyorum. Ben de abone oldum demiş Serkan Bey İzmir'den. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Sevgiler buradan. Vlahović ne demiş ona bakalım. Mozart Sport'a konuşmuş. Dediğim gibi Mozart Sport'ta daha önce bir iki tane basketbol üzerinde haberim çıkmıştı yine. Sevgili Barış Ersek'le bir röportajımız geçen sene çıkmıştı. Sırp basınında, Yunan basınında falan biraz geçmişte öyle haberlerim çıktı, bilmiyorum. Buradakinden daha fazla en azından gazetecilik tarafında biliniyor olabilirim. Öyle çeşitli Avrupa basınında, Polonya basınında, Sırp basınında, Yunan basınında birkaç tane daha ülke var ama zamanında orada bir nebze bir şeyler yaptık. Habercilik kovaladığımızda. Yunanistan'a gittiğimde de hatta geçen hafta söylemiştim, orada Hristos Harpidis diye bir gazeteci var. Şimdi gerçi menajerlik yapıyor ama zamanında Fenerbahçe'ye Itudis'in geleceğini falan Avrupa'da ilk paylaşan gazeteciydi kendisi. Bir gün mahsur kaldığımı anlatmıştım. Son gün bir sabah DM kutumda mesajla uyanmıştı. Neredesin diye. Gittim onun dükkanında kahve içtik falan. Böyle ilişkiler de getirebiliyor. Tabii o anlamda güzel, müteşekkir. Hani bugün müteşekkirim. Güzel şeyler oldu. Onunla da bir sohbet etmiştik. Her neyse. Demiş ki Vlahović, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi rakiplerimiz var. Bence bu üç büyük takım bizimle birlikte şampiyonluğun en büyük adayları. Kesinlikle kolay olmayacak ama her zaman en yüksek hedeflere sahibim. Hedefim Beşiktaş ile şampiyon olmak demiş ki ilk havaalanındaki basına yaptığı açıklamada da Türkçe şampiyon olmak istiyoruz demişti. Fenerbahçe'nin beni takıma katmak için Beşiktaş'ın beni takıma katmak için gösterdiği istek beni çok etkiledi. Bütün yaz benimle iletişime geçmeye çalıştılar. Bütün yaz. Elimden gelen her şeyi yaptılar. Bu benim çok hoşuma gitti çünkü genel olarak hayatta seni en çok isteyen yere gitmen gerektiğini düşünüyorum. Başkanımız ve sportif direktörümüz Belgrad'a geldiler. 10 gün kadar kaldılar ve görüşmeler yaptık. Öncelikle onların bu arzusu, hedefleri ve projesi belirleyici oldu. Ve elbette çok iyi tanıdığım, Fiorentina'da birlikte çalıştığım Vincenzo Italiano. Bu belki beni buraya getiren en önemli şeydi. Kendisine bir soru gelmiş. Sözleşmende yer alan formalarından elde edilecek gelirin bir kısmının UNICEF'e bağışlanacağı madde hakkında bilgi verir misin? Bir yıldır UNICEF'le çalıştığım için bunun güzel bir jest olacağını düşündüm. UNICEF elçisiyim ve bunun bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum. Dolayısıyla bu küçük bir jest de benim açımdan özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapmam gerektiğini düşündüğüm ve hissettiğim şeyi yapıyorum demiş. Beşiktaş taraftarı beni havalimanında karşıladı. Bu bana çok garip geldi. Garip derken taraftarlar arasında böyle bir coşku ve mutluluk yaratabileceğimi hayal bile etmezdim. Bunun için çok mutluyum. Ateşli olduklarını, futbolu çok sevdiklerini ve her şeyi çok içselleştirdiklerini biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Kulüplerini ve oyuncularını, onlar için kelimenin tam anlamıyla her şey demek ve gerçekten muazzamdı bu demiş Dušan Vlahović. Yani burada Balkan oyuncuları da bilhassa Tadiç'te de vardı. Onlar da aidiyeti yüksek ve böyle şeyleri daha doğrusu futbolla alakalı şeyleri içselleştirmeye çok müsaitler. Bu anlamda bu tarz bir oyuncu yapısı Beşiktaş'ın içerisinde olması ya da Türk kulüplerinde olması bence kıymetli. Ve şunu söyleyelim hani Vlahović'in hayat hikayesini bilenler kendisi bir Partizan taraftarı. Partizan da bu arada Sırbistan'ın hani Beşiktaş'a kulüp kültürü olarak en çok benzetebileceğimiz takımlarından biri. Bu anlamda burada çok yabancılık çekeceğini de düşünmüyorum. Söylediğinde çok kıymetli bir nüans var. Hadi size de sormuş olalım. Hayatta her zaman en çok istendiğin yerde mi olmalısın? En çok istendiğin yere mi gitmelisin? Bunu sadece futbol gibi düşünmeyin. Hepimizin hayatında bazı dönüm noktaları var. Bazı seçimler yapmamız gereken noktalar var. Kendi en çok istediğin yere mi gitmek daha doğrudur? Yoksa seni en çok isteyen yere mi? Bu çok zor. Yani seni bir çok isteyen bir yere gitmek de karşındakinin bu şevki arzusu sende de bir arzu yaratabilir ama aksi takdirde mutlu da olmayabilirsin. Bilmiyorum ama burada tabii ki karşılıklı bir arzu olduğunu görüyoruz Vlahović üzerinde. Bu zor bir soru. Sen en çok isteyen yere gidebilirsin ama sen en çok neyi istiyorsun? O da genel olarak önemli. Bunlar biraz içinden çıkması zor konular. Bu arada Yunus abi yazmış. Güzel bir mesaj. Bunu paylaşmak isterim. Bence hepimizin hayatında anahtar olabilecek ya da şifre olabilecek bir mesaj. Güven, sevgi, saygı, sadakat hayatın vazgeçilmezidir. Bu evlilik olur, kardeşler arasında, iş hayatında olmazsa olmazdır diye düşünüyoruz. Rabbim sana da helal süt emmiş bir sana ve bekar kardeşlerime helal süt emmiş birer kişi nasip etsin inşallah demiş sevgili Yunus abi. Yani herkesin gönlünce olsun her şey. Yani ben daha şu hayatımın şu evresinde çok öyle bir şey düşünmüyorum ama yani ilerleyen dönemde ama dediğim gibi herkesin gönlünce olsun. Yine Yunus abi çok güzel bir şey paylaşmış burada. Bence herkes için önemli. Yani hayatta güven, sevgi, saygı, sadakat bunlar sadece insan ilişkileri değil. Kendine de güvenmen lazım. Kendini sevmen lazım. Kendine saygı duyman ve kendi öz değerlerine sadakatli olman gerekiyor. Bu sadece ikili ilişkilerde değil hayatın genel şifrelerinden biri. Kendine güvenmezsen çok fazla istemediğin şeyi yapmak zorunda kalırsın. Kendini sevmezsen kimseyi sevemezsin. Bu burada başlıyor bence. Kendine saygı duymazsan yine dediğim gibi. Kendine hak ettiğin değeri göstermezsen başkalarından da göremezsin ve kendi özüne, öz değerlerine de saygı duyman lazım. Savrulup gitmemek için sadakatli olman lazım. Bence çok güzel bir mesaj. Buradan Yunus abiye selamlar. Bakalım bakalım bakalım. İyi yayınlar Burak Bey. Fenerbahçe Tarifi'nin sponsor transferlerini değerlendirebilir misiniz? Bu arada Ülker yazmışsınız. Tarifi'nin oldu sponsor. Onu da söylemek lazım. İsim isim gidelim. Hadi burada biraz normalde 6. adam saatinde olduğumuz için hani biraz da ona değinmemde bir beis olduğunu düşünmüyorum. Yine WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım. Katılım çok güzel. Teşekkür ederim öncelikle. Bugün gerçekten benim de günümü çok keyifli bir hale getirdiniz. Sağ olun. 0538 052 1487 tekrar ediyorum. 0538 052 1487. Sohbet ediyoruz. Spordan bahsediyoruz. Gayet keyifliyiz. Şu sohbeti sizlerle birlikte yani bir sahil kenarında bir akşamüstü serinliğinde hep birlikte yapmak da güzel olabilirmiş gerçekten. Şu an gözümü kapatıp bunu düşündüğümde bana kendimi iyi hissettirdi. Bilmiyorum ne düşünürsünüz ama gerçekten keyifli. Fenerbahçe Tarfin. Transferler güzel. Yaş ortalaması biraz yüksek. Kafamdaki soru işareti bu. Yani sakatlıklar vesaire olduğu bir durumda. Nasıl kotar alabilir? Geniş bir kadro var. Bu olumlu tabii ki. Bunu biraz tolere edebilmek açısından. Braxton Key, Ignas Sarcunas, Johnny Juzang, Marcus Bingham, Shane Larkin, yeniden Sertaç Şanlı, Shavon Shields, Trent Forrest ve Will Clyburn transferler. Genel itibariyle Sarunas Yasikevicius Fenerbahçe'ye geldiğinden itibaren biraz daha asker profilli diyebileceğimiz, daha çok koça biat edecek profilde oyuncular varken şimdi Rockstar diyebileceğimiz tarzda biraz daha kendi nasıl desem kontrol etmesi daha zor kendi kararlarıyla maç içinde var olabilen maç içinde kendi kararlarını alabilen oyuncular var. Will Clyburn gibi, Shane Larkin gibi, zaman zaman Shavon Shields gibi bunlar tabii ki farklı profil oyuncular. Saras Yasikevičius'a nasıl olacak göreceğiz. Sarunas SK3'ün artık coaching anlamında da iyi tecrübe edindiğini ve kendi geliştirdiğini düşünüyorum. Bu anlamda bence Fenerbahçe için işleri iyi gidebilir Saras'la birlikte. Yine burada Shane Larkin transferi çok kritik bir transfer. Herhalde Türkiye'de başka bir takımda oynamasını Shane Larkin'in hiç kimse bundan 2 sene önce tahmin etmiyordu. Yine Will Clyburn ilginç bir transfer. Genel itibariyle Fenerbahçe'nin şu an şampiyonluğun A segment iki adayından biri olduğunu düşünüyorum. Bunlar Panathinaikos ve Fenerbahçe. S segment adayı da Olympiakos. Hem kulübün 100. yıl olması hem son şampiyonluk üzerine yaptıkları hamleler falan. Yani böyle bir sıralama var kafamdan. Bunu en azından sizlerle paylaşabilirim. İyi ama genel durum. Asensio Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi, herhangi bir bilginiz var mı? Kulüpten açıklama yapılmadı halen diye biliyorum. Evet, maç kadrosu açıklanmadı. Lyon maçında yoktu. 7-10 gün deniyordu sakatlığı için. Beşiktaş maçında dönecek mi dönmeyecek mi inanın bilmiyorum. Bunu göreceğiz ama dönmemesi durumunda Beşiktaş'ın çok kritik bir eksiklik olur. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Mersin'den Mehmet Aktaş. Cumartesi derbi için düşünceleriniz nelerdir? Benim düşüncem 4-1 Fenerbahçe kazanır. Ben bu çok gollü bir maç bekliyorum ama hani bu kadar mutlak iki takımdan birinin 4-1 Fenerbahçe'nin ya da 4-1 Beşiktaş'ın kazanacağını düşünmüyorum. Onu açıkça söyleyeyim yani. Biraz daha sert ve çetin olabilir. Bol gollü bir maç bekliyorum. Seyir zevki de yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de burada 2-2'lik, 3-3'lük bir beraberlikten yanayım. Ya da 1-1 çok pozisyona girilen, çok gol kaçan bir maç olabilir diye düşünmekteyim. Dediğim gibi bu kadar keskin fikirlerim yok. Sevgili Yunus abi, bugünkü yayının bant kaydı var mı, dışarıdayım demiş. İlerleyen saatlerde Radyo Spor YouTube kanalından da bu arada programların tekrarını bulabilirsiniz. Sağ olsun sevgili Ahmet Özölçer programların tekrarını yüklüyor oraya da. İlerleyen saatlerde dediğim gibi tekrardan alabilirsiniz oradan bant kaydını. Sevgili Yunus abi yazmış ses kaydı alamadım diye. Saat aralığı olarak da herhalde 13 sonrası, yani işte ilk yarı reklam 45. dakika sonrası 45-60 aralığında bulabilirsiniz diye düşünüyorum videoda. İki part olarak da girebilir. Hani Anadolu Ateşi ve 6. Adam. 6. Adam kısmında bulabilirsiniz. Onu da belirtmek isterim. Vlahovic'in forma giydiği takımlardaki renk tesadüfe güzel. Partizan siyah beyaz, Juventus siyah beyaz, şimdi de Beşiktaş siyah beyaz. Gol attığında o zaman Kaya'nın Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi şarkısı çalınır mı mesela? Siyah beyaz, benim gibi biraz. O da çok kasvetli gerçi gol için ama bilemedim. Güzel bir detay. Üçü de bu arada kültür olarak, hadi Juventus'u biraz ayırıyorum ama Partizan ve Beşiktaş gerçekten kültür olarak birbirine benzeyen takımlar. Belgrad'da biraz Partizan taraftar kültürünü de gözlemleme fırsatım olmuştu. Benzer kültürler. Aidiyet çok yüksek, onunla yaşıyorlar. Burada da böyle genel itibariyle atmosfer çok güzel. Ben gittiğim dönem 3 Aralık, 3 Mart'ta bir Euroleague'de Kızıl Yıldız Partizan derbisi vardı. Tabii ki gidemedim. O gün gitmiştim. Bilet yoktu falan ama izledim maçı da sonra. Esport ve Esport Plus'tan Belgrad'da bile. Güzeldi. Güzeldi. Benziyor. Yani Vlahovic'in o yüzden en azından kalben bir aidiyet sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki kariyerinin yol haritası da bir tesadüf ama bundan sonra yani Juventus, Beşiktaş, yani siyah beyaz başka daha büyük bir takım var mı gidebileceği bilmiyorum. Kalabilir o yüzden. Düşünüyorum var mı? Ya Eflatun Beyaz var, ona gerek yok, gitmesin. Başka. Premier Lig'de düşünüyorum. Tottenham lacivert beyaz. Yani ben olsam gitmezdim Tottenham'a. Orada bir inanılmaz kötü bir yönetim var. Başka neresi var diye düşündüm şu an. Siyah beyaz. PAOK falan hiç gerek yok. İyi ya böyle, herhalde burada birkaç sene oynar diye düşünüyorum ya. Okey, yani bu ayrıntıya kendisi de dikkat ettiyse şayet burada iyi bir fırsat var. Dušan Vlahović'in de Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşmesi var. Burada tamamlamasını ya da ne bileyim Euro 2028'de şayet Sırbistan milli takımıyla iyi bir performans sergilerse belki 2 yıl sonra bir karlı bir yol ayrımı olabilir ama onu da o gün görmek lazım. Daha çok erken, daha adam hani bu sosyal medyada bir şey var ya, bir halka tatlısı satan adamın yanında adam nasıl deyince de abi daha dur yutağa değmedi diyor. Bu da o şekilde. Bunu ilerleyen dönemde konuşuruz. Neyse. Burak Bey merhaba. YouTube kanalınızda basketbol maç tahminleri veriyor musunuz demiş Nurettin Bey. Yani henüz öyle bir şeyim yok. Yeni sezonda hani talep olduğu durumda bakarız. Yeni sezonda basketbolda maç sonu canlı yayını da açacağım. Dediğim gibi hani tahmin konusunda da şu an Öyle bir şey yapmadım ama yeni sezonda maçlar başlayınca dediğim gibi yeteri kadar talep olursa öyle bir içerikte yaparız. Onu da söyleyeyim. Siyah beyaz Newcastle var demiş bir dinleyicimiz. Yine ben Newcastle iyi bir takım. Premier Lig takımı elbette. Yine bir tane daha Newcastle mesajı gelmiş ama ağırlık olarak ya da taraftar kitlesi olarak Beşiktaş'ın yerine hani sonra gideceğim direkt Newcastle olur muydu bilmiyorum. Yani genç bir futbolcu olsam yapardım ama hani atıyorum 28 yaşından sonra hani Atletico Madrid, Juventus o profilde takımlara giderdim ama Newcastle bilmiyorum o kadar net değilim açıkçası. Burak kardeşim izdivaç ile ilgili mesajlarda daha istekliymiş gibi cevap ver. Valide Hanım dinliyorsa buradan saygılar demiş. Manisa'dan Yenal Bey. Yani çok büyük bir arzum olduğunu söyleyemeyeceğim bu konuda. Daha çok erken. Bir de yani daha hayatımızda yoluna koymamız gereken çok şey var. Tabii konunun bu kadar fazla bugün izdivaca gelmesi de ilginç. Yenal Bey'in de dikkatini çekmiş. Daha arzulu cevap verip buradan Instagram üzerinden storylerden birazdan vesikalık bir fotoğraf paylaşacağım. Onu alıp çıktı olarak alırsanız altın günleri düğün gibi organizasyonlarda elden ele dolaştırırsanız ve bana ulaşırsanız burada gerekli gelişmeleri hep birlikte ilerletebiliriz ama şu an çok tabii ki şaka bir yana öyle izdivaç falan daha çok erken çok erken. Newcastle var demiş siyah beyaz bir dinleyicimiz yine. Yani yok ya. Gerek yok. İyiyiz böyle. Daha yeni yeni başladı kendisi de. Bu arada Mirettin'in menajerinin Beşiktaş'la alakalı bir eski teknik direktörü düzeltiyorum. Lampard Ozaoğlu'ya bir açıklaması var. Reklama gitmeden onu çok kısa verelim. Mirettin'in uluslararası profile sahip olan Beşiktaş'a katılma kararı onun her açıdan gelişmesine yardımcı olacak. Bu sayede en büyük hedeflerinden biri olan İtalya milli takımına yer edinebilir diye Beşiktaş'ın Avrupa'daki algısı özelinden ya da işte kendisine sunulan proje özelinden böyle bir bakış açısında olduğunu belirtmiş. O yüzden onu da belirtelim. Bu arada annemden çok kısa bir mesaj gelmiş. Benim de arzum yok hiç izdivacınla alakalı diye. Neyse kısa bir araya gidelim. 0538 052 1487 sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet transfer ateşinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 0538 052 1487 0538 052 1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Güzel bir sohbet oluyor. Teşekkür ederim. İlginç konulara giriyoruz. Yani zaman zaman futboldan uzaklaşıyoruz. Zaman zaman futbola giriyoruz falan. Keyifli. Gayet keyifli bir yayın oluyor. Ümit ediyorum siz de keyif alıyorsunuzdur. Bir podcast kafasında bir program oluyor. Yani hani çok sanki bugün sporla ilgisi olmayan birinin de açıp ilgisini çekebilecek bir şey gibi ilerliyor. Bu da güzel bence. Herkese hitap ediyor olması, herkesi çekiyor olması. O açıdan gayet keyifli oluyor benim açımdan da. Bakalım bakalım gündemde nelerimiz var. Biraz da çok kısa basketbola değinmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Hazır son yarım saatimiz var. Çok gündem yok. Yarın cumartesi ve pazar basketbol konuşacağımız için çok aceleci davranmıyorum basketbol konusunda ama yine biraz değinmiş olalım. Bakalım neler var Avrupa piyasasında. Çok ilginç bir haber var NBA'den. Çok kısa onu paylaşmak isterim. Bir maaş ödemesi konusunda Clippers ve Kawhi Leonard hakkında bir soruşturma vardı. Maaşının bir kısmını dışarıdan farklı kurumlar üzerinden ödeme yaparak Steve Ballmer yani Clippers sahibi Kawhi Leonard'a ödeme yapıyor diye vesaire böyle bir yolsuzluk soruşturması vardı. Cezalar açıklandı. Clippers'ın 5 tane draft hakkı birinci tur alındı. Kawhi Leonard'a $700,000 para cezası verildi. Clippers'ın sahibi Steve Ballmer'a usulsüz sürece vesile olduğu için 1 yıl men geldi ve en bombası Los Angeles Clippers'a $30 milyon ceza kesildi. $30 milyon çok ciddi meblağ değil mi sizce? Avrupa'da mesela yer yerinden oynar. $30 milyon ceza kesildi. Hakikaten ilginç. Bunlar büyük şeyler. Bakalım bakalım bakalım başka neler var gündemimizde. Hazırlık maçları oynanıyor takımlarımız arasında. Şu an için çok referans gösterecek bir hazırlık maçı göremedim. Fenerbahçe'nin Tofaş-Glint Körfez maçı vardı. Beşiktaş'ın Tofaş'la maçı vardı. Dün Bursa'nın Glint Manisa Basket'te bir maçı var. Dediğim gibi çok referans olacak maçlar görmedim. Bunlar biraz daha ısınma turları. Hani sezonun açılmasına biraz daha kısa süre kala daha detaylı bakmak lazım tabii ama şu an için bir referans yok. Takımlar biraz daha Birbirini tanıyor. Daha yeni çok fazla maç oynamıyor. Çok kastırdıklarını da düşünmüyorum. O yüzden biraz daha zamana ihtiyaç var. Merhaba, İzmir'den Kemal. Merak ettiğim bir takım düşünün. Türkiye'de şampiyon. Ziraat Türkiye Kupası'nı almış, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı almış, Süper Kupası'nı kazanmış, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmiş. Böyle bir takımın kasasına giren rakam nedir ki her sene milyon eurolar havada uçuşuyor? Süper Lig şampiyonunun 6 milyon euro gibi bir geliri var. Ziraat Türkiye Kupası'nın 1 milyon euro altında bir geliri var. Cumhurbaşkanlığı Kupası ne, Süper Kupa mı? Ayrı bir kupa mı var şu an futbolda? Bu futbolda Galatasaray'dan bahsettiğinizi düşünüyorum burada gizli özne olarak ama. Ya burada Cumhurbaşkanlığı Kupası olduğunu ben futbolu ilk kez duyuyorum. Var mı böyle bir şey? Süper Kupayı da biliyoruz. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali de okey. Çeyrek finali değil, son 16. Bu hangi takım ya? Şu an bilemedim. İyi yayınlar. Sertaç Şanlı'nın basketbol Süper Ligi'nde oynamadığı takım kalmadı. Sanki sürekli her sene bir yerlere gidiyor. Bu bana 90'lı yıllardaki Levent Topsakal abimizi hatırlattı. Sertaç Şanlı bu gidişle Levent Topsakal abimizin rekorunu kırabilir diye düşünüyorum demiş. Ya bu arada Levent Hoca da burada Esport'ta yayın yaptığı için hafta sonları. Bazen sabah sohbet ediyoruz yayın arasında ayaküstü. Gördüğüm en pozitif ve en mütevazı insanlardan biri. Yani şeyi bekliyorsun, yalan yok. Hani hepimiz normal insanlarız. Hani Levent Topsakal bir Türk basketbol efsanesi mi? Tarz olarak da bir rockstar bu arada. Hakikaten inanılmaz cool bir insan. Orada şey bekliyorsun, hani biraz daha mesafeli olmasını bekliyorsun ama inanılmaz hoş sohbet, inanılmaz sempatik bir insan. Buradan bizi dinliyorsa Levent hocamıza da selamlar, sevgiler. Hakikaten gördüğüm en pozitif, en klas insanlardan biri. Erman Hoca da öyle keza. Erman Kunter'le de bazen Euroleague sezonlarında hafta sonu yayın arasında sohbet etme fırsatımız oluyor. Hakikaten çok pozitif insanlar. Levent Hoca da büyük efsanedir bu arada. Ben 90'lı yıllarda olmadığım için sonradan bunu kulaktan kulağa bir şekilde öğrendim. Ya da işte ne bileyim, çok az veri olduğu için izleme fırsatımız oldu ama büyük bir efsane olduğunu biliyoruz. Bu anlamda gerçekten tutumu, yaklaşımı hakikaten çok kıymetli bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu muhasebeci arkadaş muhtemelen Fenerbahçe'yi kendi takımı yıllardır şampiyon olamadan harcıyor. Yapan mı harcayamayacak falan filan. Yani ben size açık ve net bir şey söyleyeyim mi? Bunun Fenerbahçe Galatasaray'la alakası yok. Hani Şampiyonlar Ligi'nde kat ettiği mesafe iyi para ve Şampiyonlar Ligi'nin şey tarafı da var hani. Ciddi bir bilet gelirin var. Forma satışların var, Şampiyonlar Ligi'nden elde ettiğin gelir var, yayın geliri var falan filan. Orada ciddi bir para var. Hani yıllık 40-50 milyon euro toparlıyorsundur. Hatta işte bilet gelirleri, satışı vesaire derken bir 50-60 milyon euro belki toparlıyorsun. Ama Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda, Süper Kupa'da para yok arkadaşlar. Yani ki hani Şampiyonlar Ligi'nden kazandığın yıllık 50-60 milyon euro. Hadi forma satışı falan koydum, 100 milyon euro hasılatta zaten senin yıllık maaş bütçen. İki takım için söylüyorum, Fenerbahçe ve Galatasaray için. Bence Beşiktaş'ın şu an o düzeyde değil. Neredeyse 100 milyonun üzerinde. Bu tekerin dönmesini şampiyon olmakla falan pek bir alakası yok. Yani daha rahat dönüyordur belki ama zaten çok kolay değil. O yüzden yani dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemek çok büyük bir mesele değil. Takımlar bir şekilde finansman yaratıyor. Yani Türkiye'deki büyük iş adamları yönetim kurulunda oluyor vesaire. İşte sponsorlar gibi gibi gibi fon yaratılıyor. Burada Şampiyonlar Ligi'ne gidip gitmemek çok büyük bir, dediğim gibi, belirleyici değil, onu söyleyeyim. Zaten öyle bir şey olsa Şampiyonlar Ligi'ne giden takım her sene makası açar, kimse yarışamaz yani. Öyle düşün. Şampiyonluk yarışı son yıllarda hep kafa kafaya bitiyor. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Keşke basketbolu daha fazla yapsanız. Mesela her gün bir saat sevgili Ali bunu duyar mı demiş. Bilmiyorum, şu an bizi dinliyorum Ali abi. Bir saat sonra yayında. Yani hafta sonları da var bir gün ve belki akışa böyle bir ekleme yaparlar. Bilmiyorum, kendi takdirleridir. Biz ne iş olsa yaparız mottosundan devam ediyoruz. Son 15 dakikamız var. Birkaç tane dinleyici hattından dinleyici alsak mı acaba? Vaktimiz var mı? Buradan sevgili Batıkan abiye de sormak isterim. Okey miyiz? 0212 363 04 34 0212 363 04 34 dinleyici hattımıza bekliyoruz. Burada kendi takımlarımızla alakalı konuştuğumuz, rakip taraflara, taraftarlara cevap hakkı doğurmayacak sevgi saygı çerçevesindeki sohbetimize, bugünkü tonda sohbetimize devam edelim. Katılmak isteyenler için 0212 363 04 34. Tekrar ediyorum, 0212 363 04 34 ne oldu? Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik. WhatsApp hattı diyorum, iyice kafa karıştı ya bitime doğru. Dinleyici hattına aramalarınızı bekliyoruz. Programa katılıp sohbete dahil olmak isterseniz hattımız açık.

0: basketbola bugün çok girmedim. Gerekçe de şu, basketbol gündeminde şu an yaprak kıpırdamıyor hakikaten. Artık liglerin başlamasına yaklaşık 20-25 gün kaldı. Biraz daha hareketlenecektir sonlara doğru ama artık takımlar oturdu, hazırlık maçları oynanıyor falan. Bundan sonra çok fazla. Hareket olacağını zannetmiyorum. Bakalım bakalım bakalım. WhatsApp hattımızı da hadi bir kere hatırlatayım. 0538 052 1487 diyelim. Sevgili Acun Ilıcalı'nın bir ifadesi dikkatimi çekti. Geçen sene Sergei Yekirovic takım Premier Lig'e çıkarttığında ona bir söz vermiştim ligde tutacağıma dair. Sözümü tutamadım. Premier Lig'e çıktık diye. Acun Ilıcalı bir paylaşım yapmış. Yekirovic'e bu yaz sana 15 yeni transfer yapacağım sözünü vermiştim ama ben de başarısız oldum. 18 oyuncu getirdik diye bir paylaşım yapmış. Çok repütasyonu yüksek oyuncular değil ama Austin'in ilginç bir transfer politikası var. Hep belli yaşın altında potansiyelli oyunculara gidiyorlar. Yunanistan'dan işte Jolakis ve bir oyuncu daha aldılar şimdi Olympiakos'tan. O yüzden burada potansiyel vadeden oyuncular olduğunu düşünüyorum. Onlar da seneye ciddi kazançlar elde edebilir diyelim. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar Özbek. Kolay gelsin.
0: Merhaba, isminizi rica edebilir miyim?
1: Serptaş ben. Az evvel mesaj atmıştı bir iki tane. Okuttunuz bir tanesini. Ya ben şimdi şöyle söyleyeyim. Çok da tutmayın sizi de.
0: Estağfurullah.
1: Attığım son mesajla alakalı şöyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir Trabzonspor'un 1-2 yıllık güzel bir yapılanması vardı. Genç topçular, isimli topçular buluyordu. Fransa 2. ligine Ulaye, işte Augusto, Felipe Augusto vesaire. Bu arada ben Beşiktaşlıyım, onu söyleyeyim. Güzel bir yapılanma, Fatih Hoca ile güzel bir, zaten o toprağın, o coğrafyanın çocuğu olduğu için güzel bir yapılanma oluyordu. Sonra bir anda bundan vazgeçildi. Yani Trabzonspor'un DNA'sına uymayan, Trabzonspor'un, ben Trabzonspor'u seven bir futbol sever olarak bu soruyu soruyorum size, yorumunuzu merak ediyorum. Trabzonspor'un DNA'sına uymayan, tarihine hiç olmayan işler olmaya başladı. İşte Muhammed Salah'la başlayan bu acayip bir süreç, Fabinho, Savic, onlar için biraz yaşlı vesaire. Acaba Trabzonspor'daki son 15 yıldaki bu işte Katarlı, Dubai, Suudi'li, düzeltiyorum, Suudi insanların oradaki nüfusunun çoğalması, Trabzonspor'un Salah'la başlayan bir Arap pazarının yönelmesi ve Dubai'lerin, Katarların Trabzonspor'a olan ilgisini zaten önceki yıllardan da biliyoruz. Bununla alakalı acaba bir satış söz konusu olabilir mi? Böyle bir düşünce içerisinde olabilirler mi? O yoldan, yapılanma yoldan vazgeçip böyle bir yola girmelerinin temelinde takım değerini ve isim imajını yükseltip, isimlerle imajı yükseltip bir satış yoluna gitme söz konusu olabilir mi? Enteresan olan şu, şöyle bitireyim. Trabzonspor belki de bu ülkenin en milliyetçi coğrafyasıdır. Doğru mu?
0: Tabii
1: yani,
0: ki.
1: Tabii. Yani bunu hiç tartışmaya da gerek yok. Hani o coğrafyada, o topraklarda böyle bir düşünce söz konusu olabilir mi? Benim aklıma gelen soru bu şekilde. Hani çünkü bu yapılanmanın hemen birkaç ay içerisinde ya da bir sene içerisinde bu tarafa evrilmesi çok da ne Trabzon'un doğasıyla bağdaşıyor ne de bizim mantığımızla örtüşüyor ya da benim mantığımla örtüşmüyor diye bu sormak istedim. Sizin yorumunuz nedir bu konuda? Ya da bir duyum var mıdır? Ya da benim taraftar hezeyanım mıdır? Yanılıyor da olabilirim. Bu konuda sizin düşüncenizi merak ediyorum.
0: Yani şu var, Trabzonspor tarafında önce şuna bir kontrol ettim sizle konuşurken. Trabzonspor, Trabzonspor Kulübü Derneği'ne ait. Burada derneğe ait %51'lik bir hisse. Derneğe ait yine %49'u da diğer halka açık paylardan oluşuyor. Yani %51'lik kısım satılmaya müsait. İstanbul takımlarından burada biraz ayrışıyormuş. Bu bilgiyi edindim şu anda siz konuşurken.
1: Evet, dernekler esasına göre o %51-49 olayını bildiğim için zaten ben. Çünkü ben de dikkat ediyorum. Mesela Beşiktaş'ta bu oran 62-63 civarında. Dernekler esasına tabi olduğu için hani orada çok söz konusu olamayabiliyor. Bunun için bir yasa lazım, bunun için bir SPK düzenlemesi lazım, bunun için bir kulüp içi siyasetinle bir görüşme lazım gibi durumlar söz konusu oluyor. Ama Trabzon için dediğimiz gibi geçerli değil. Zaten kafamı karıştıran nokta da o. O yüzden ben size bu konuyu danışıyorum. Yorumunuzu merak ediyorum, rica ediyorum.
0: Ben şunu söyleyeyim, ben Trabzon halkının böyle bir şey kabul edeceğini öncelikle düşünmüyorum. Az önce siz de bahsettiniz işte, inanılmaz milliyetçi, inanılmaz Trabzon'a sadık, sadece hani milli değerler değil, şehrin değerlerine de çok sahip çıkan bir halk varken böyle bir şey yapmak bence çok tepki çekecektir. Trabzonspor,
1: Ankaralı olarak ve bir Beşiktaş taraftarı olarak mesela ben de Trabzonspor'un böyle bir süreç

0: olmasını ben de şahsi olarak kabullenmiyorum. Bir Türk vatandaşı olarak her şeyden özel bir önce bir ulusalcı, milliyetçi bir insan olarak kişisel görüşümü söylüyorum. Tabii ben tabii kabul ediyorum. Ama Trabzon'da bu işlerin böyle olması insanı bir acaba getiriyor insanların aklına. Yani benim gibi evhamlı bir insan bile bunu düşünebiliyorsa, yani birçok insan böyle düşünüyor olabilir.
1: Ya bu arada şey var şimdi, Trabzonspor çok iyi bir yapılanmaya gitmişken ki bence bu genç oyuncu alıp satma işiyle birlikte doğru oyuncuları da bulursan, hani atıyorum 5 değil 15 milyon euro kaliteli genç oyuncular aldığın takdirde 2-3 seneye zaten şampiyonluk potasına daha ciddi girecektin. Ama bu süreçte bir kestirmeye gidilmesi, daha farklı profilde tekrar para kazanamayacağın oyunculara gidilmesi bence şüpheli. Yani mesela hep forma satışı deniyor ya Salah transferinde.
0: Evet.
1: Şu kadar para kazanacak.
0: Şu anda çok bir bildiğim kadarıyla o marketinglerde çok fazla bir, hani tabii ki Salah etkisi vardı. Salah çok büyük bir oyuncu. Keşke Beşiktaş'ta olsaydı, çok çok iyi olurdu. Hani Salah nerede olursa iyi bir topçu. Onu kimse hani böyle şey yapamaz, inkar edemez ama marketing değeri beklentinin çok çok altında kaldığını buradaki Trabzonlu böyle hatta Akçaabatlı çok sevdiğim kan kardeşim, bizim arkadaşımdan bile duyuyorum. Çocuk yani sabah akşam Trabzonspor konuşan bir arkadaştan bahsediyorum. Çok yakın bir kardeşim kendisi. Abi yok öyle beklenti hani hiç olmadı dedi. Ya ben... İlk zamanlar bir hareketlilik oldu. Onun dışında kombine zaten biz 10 bin satıyorduk, 15 bin sattık.
1: Ya burada...
0: Yani kadar da olsun dedi.
1: Şimdi burada forma satışı gibi beklentiler için şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun altyapısı da olması lazım ya. Burada hani İstanbul takımlarının zaten hani şey var. Her birinin 20'şer milyon taraftarı var. Nüfusun çoğunu onlar oluşturuyor. Trabzonspor'un taraftar dükkanı sadece 4 ilde var. Bursa'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Trabzon'da. Zaten o büyük hacimlere ulaşmak da çok zor. Yani burada dediğim gibi hazır çok iyi giden bir sistem varken şimdi bu sistemden kazandığım paraları... İyi oyuncu, efsane bir oyuncu, ona bir sözüm yok ama 30 yaş üstü, 35'e yakın bir oyuncuya bağlamak benim kafama yatmadı. Bence çünkü çok doğru bir şey yapıyorlardı daha öncesinde ki takdir ettiğimi de burada defaatle söyledim, üzüldüm. Yani Türk futbolunda böyle üretici ya da işte yap işlet devretle finansal olarak kendini özgürleştiren, Avrupa'da da bir repütasyon kazanan bir takım olması beni mutlu ediyordu. Bu profilden çıkmaları hayal kırıklığına uğrattı, açık konuşayım.
0: Yani biz demek ki aynı noktadayız sizinle görüş olarak. Yani ben de dediğim gibi isterdim. Çünkü Fransa 2. liginden topçu buluyorsun. İşte Danimarka 1. liginden alttaki topçu buluyorsun. 3 liraya 5 liraya ve onları satıyorsun. Çok da güzel bir şey. Ben Fatih Tekke Hoca'yı, Beşiktaş'ta olduğum işim ve adamlığından dolayı Fatih Tekke Hoca'yı çok çok ayrı severim.
1: Aynı şekilde
0: ben de. Ayrı bir sempatim vardır. Her Beşiktaş'ta sever Fatih Tekke Hoca'yı. Yani biz de severiz. Çok da adam gibi de adamdır. Düzgünlü bir adamdır. Şöyle kapatayım, çok da tuttum, kusura bakmayın. Hocam, Fatih Hocam istifa ediyor dün ya da evvelsi gün, yani bir iki gün önce hani ayrılıyoruz. Ve öyle bir adam ki 525 milyon lira alacağını bırakıyor. Bakın yarım katrilyondan bahsediyorum. 525 milyon liradan vazgeçiyor bu adam. Yani o kadar helaller, o kadar adam gibi adamdır. Yani helal olsun Fatih Hoca'ya. İnşallah bir yerlerde... kafasındaki bu yarım kalan yapılanmayı bir yerlerde hayata geçirir. Hepimize de örnek olur. Hepimize bu konuda feyz alırız. Feyz almaya devam edelim.
1: Hemfikirim sizlerle. Yani Fatih Tekke'yi tanıyan insanlardan duyduğum kadarıyla yine gözlemlerime dayanarak hakikaten çok delikanlı, düzgün bir insan. Hiçbir zaman ifade olarak söylüyorum bunu. Politik davranmayan, özü sözü bir sözünü esirgemeyen, gerektiğinde sert şeyleri de söyleyen çok düzgün bir insandır ki Beşiktaş'ta da oynadığı için de ekstra geçmişten bir sempatim var.
0: Tabii ki. Rakibinin hakkını savunan bir insandır. Rakibinin bile hakkını savunan bir insandır. Yani bu gerçekten sporcunun olması gereken o ruhu taşıyan, Türkiye'yi son zamanlarda özellikle çok hasretiz böyle insanlara, böyle karakterlere. Rakibinin hakkını bile savunan, çok düzgün, çok karakterli, ahlaklı bir insan oldu zaten. Bizler de biliyoruz. Ben de 46 yaşındayım. Ben tribünün içerisinden gelmeyeyim İstanbul'da 9 yıldan. Yani o yüzden de oradan da biliyoruz az çok Fatih Hocam. Yani Allah onun yolunu baksın, inşallah açık etsin. En güzel şeyler onun olsun. Ama dediğim gibi Trabzonspor'un yapılanma süreciyle alakalı bu vazgeçiş ve bu tarafa tam tersi evrilmesi inşallah Trabzonspor için de hayırlı olur. Çünkü lazım. Bu ülkeye Trabzonspor da lazım. Fenerbahçe'de lazım. Samsunspor da lazım. Bu ülkeye lazım. Gerçekten artık şeyler yapmak zorundayız. Düşmanlığı, kavgayı bırakıp

0: gösterecek takımlar var. Ümit ediyorum çok başarılı olup doğru yerlere gelir. Sözleşmesinin kalanındaki meblağı bırakması da herkesin yapacağı bir iş değil. Zamanında işte Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktörün bir Beşiktaşlı olarak teknik direktörlerin kalan parayı alıp gittiğini falan görmüştük. Bir şey oldu. Bu arada orada yanlış bilinen çok şeyler de vardır işte. O kalan parayı alma işiyle alakalı falan onları da bir kısmını biliyorum. Ya dediğim gibi Fatih Tekke çok düzgün bir profil inşallah çok başarılı olur. Abi iyi yayınlar Ferdi ben. Bu bahsedilen Fenerbahçeli futbolcuların cezası ne zaman belli olur? Bunlar cezaları alırsa Şampiyonlar Ligi'nde o takımlara karşı nasıl direnç göstereceğiz bilmiyorum. Hep kritik bir konu. Hattımızda bir dinleyicimiz varmış. Son 2 dakikamız var. Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, 63 yaşındayım, ismim Ahmet, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyurunuz.
1: Ben Burak Bey ile görüşüyorum değil mi?
0: Benim, evet.
1: Burak Bey, ben aslında dün aradım, ulaşamadım da dün bir arkadaş size bağlandı. Bu transferlerle ilgili bir öneride bulundu. Size destekler bir şey yaptınız. Cümleniz oldu ama futbolcu alımları durdurulsun, satışları olsun diye, bu elde kalan futbolcuların erimesiyle ilgili. Hatırladınız mı?
0: Hatırladım.
1: Bunu söyleyen arkadaş, eğer alım olmazsa kime satacaksınız? Onu herhalde düşünmedi.
0: Yo, onu şeye isnaden söyledi. Dünyanın çeşitli yerlerinde transfer dönemi açık olsun, çeşitli yerlerinde kapalıyken hani bir dönem farklı kıtalara satabil, böyle bir sürekli olarak sirkülasyon olsun diye. Yani atıyorum.
1: Ama o zaman zaten böyle bir kural, yani kural olarak söyledi arkadaşlar. Yani kural getirilmesine gerek yok ki, o zaten doğal akışta olabilecek bir şeydi.
0: Ya bu zaten o, çok olabilites olan bir şey değil.
1: Ben ona takıldım dün, onun için aradım. Ulaşamadım da onu şimdi düşünce bu konuyu söylemek istemiştim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bakalım, evet, yaklaşık 1 dakikamız var, doğru mu düşünüyorum? Evet, herkese mesajları için teşekkür ederim, aramalar için de ayrıca teşekkür ederim. Keyifli, ilginç bir yayın oldu yani, birçoğu hayata dair konuya da girdik çıktık, güldük, eğlendik. Zannediyorum sizler için de keyifli bir 2 saat olmuştur, ben şahsım adına çok keyif aldım. Teşekkür ediyorum tekrardan herkese. Yarın yine 12-2 aralığında burada olacağım. Yarın ilk saat Anadolu Ateşi, ikinci saat 6. Adam, biraz da basketbol konuşacağız. Onun haricinde sizlerden ricam, yayında da bulunmuştum, Burak Alaca YouTube kanalına abone olup bana destek olursanız ve son videoya beğeniyorum ve hype atarsanız çok mutlu olurum. Bunu da yenilemiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
10: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick

0: Herkese merhaba. Radyo Spora ve Ettire'ye hoş geldiniz. 14.02 saatlerimiz yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487 WhatsApp numaramız. Her zaman olduğu gibi programda WhatsApp mesajlarına da yer vereceğiz. Günlerden Perşembe dedik. Mert Elam'la birlikteyiz. Mert'e bakıyorum. Ama bugün Mert'in %80'in üzerinde bir enerjisi var. Çünkü gece az uyudu. Bazen öyle olur bilirsin.
1: Evet, bu arada öyle oldu.
0: Öyle olur. Yani,
1: beklediğim kadar
0: enerji yüksek olur.
1: Olmadı.
0: Büyük ihtimalle öğleden sonra bir yerde sana bir şey yapacak, vuracak. Ondan sonra bir enerjin düşer ama şu an yüksek. Şu an bir yüksek, şeyin yok.
1: Çünkü arada da bir kaçamak yaptım. O açıdan da yükselmiş olabilir.
0: Bir power nap yaptın.
1: Evet. Power'ı geçti galiba. Power nap 20 dakika mı 30 dakika mı?
0: Öyle diyorlar, 20 dakika diyorlar genelde.
1: Benim biraz aşmış olabilir ama tabii aşması demek çok iyi de, yani nap yaptığımı da söyleyemem de. Neyse, bir şekilde kendime geldim, daha iyi.
0: Tamam, o zaman bize net rakamlarla konuş lütfen.
1: 85 diyorum ya.
0: 85.
1: 85 diyorum.
0: Son yıllarda verdiğin ilk şey rakam olabilir.
1: Evet.
0: Hedefi çok yukarı koydun.
1: Vallahi bilmiyorum, devamını getirebilir miyim bugüne özel.
0: Getirirsin artık. Niye getirmiyorsun? %85 söyledikten sonra düşecek hali yok herhalde.
1: Yok, hani gelecek hafta için.
0: Hafta için. Daha dur ya. Gelecek haftayı hafta düşünmeyin. Gelecek hafta düşünmek gerekir.
1: Tamam.
0: Hakemler açıklandı mı?
1: Yok.
0: Derbinin hakemi kim olacak?
1: Derbinin hakemi yani kopya çekeceğim yine tabii. Dün Hüseyin abi yazdı herhalde, Hüseyin Özkök. Batuhan Kolak ve Halimut Meler dedi. Hatırladığım kadarıyla Twitter'da.
0: İkisini toparlayarak tek bir hakem çıkarmayı mı düşünüyor şey MHK?
1: Çift hakem. İki hakem.
0: Çift hakem. Anca ikisinden tek hakem çıkar diye mi düşünmüşler? Kim favoriymiş peki?
1: İşte Batuhan Kolak herhalde.
0: Batuhan Kolak. Evet, Halimut Meler değil.
1: Bu sezonu da genel olarak formla başladığı söyleniyor. Geçen sezonu da iyi kapatmıştı. O olabilir. Biliyorsun ama Ali abi, belli olmuyor MHK'nin sağ solu. Hani geçen hafta Yasin Kol Fenerbahçe maçını yönetmişti. Normalde bir sonraki hafta Fenerbahçe'nin maçında olmaz. Ama bu MHK ile belli de olmaz. Bu MHK çok sürpriz genç bir atama da yapabilir. Yabancı hakem de getirebilir. Halil Umut Meler'i de atayabilir. Yani yelpazesi çok geniş bu MHK'nin. O yüzden bilemiyorum tam kim olur olmaz. Herkes olabilir, herkes olmayabilir.
0: Evet. Ahmet Tarin %85'e tepki göstermiş.
1: Neden?
0: Çünkü biz %85 değiliz Radyo Spor dinleyicileri olarak şu an. Senin yani verdiğin oran biraz canımızı sıktı.
1: O seviyeye
0: biz senin seviyene yaklaşamadık şu an. %60 ile %70 arasında gidip geliyoruz biz genel olarak, ortalama olarak. En sevdiğin yemek mi çıktı da %85 oldu diye bir şey gelmiş.
1: En sevdiğin yemek çıkmadı. Ama kötü de değildi yemek. Ben şey sevmem ya, bilmiyorum. Rosto köfteyi normalde çok beğendiğim bir şey değil ama öğlen yedim.
0: Mert Elam çalışırken bile tatil yapıyor denmiş.
1: Evet, öyle bir özelliğim var.
0: Emre Öztekin Ozan Ergün derbinin hakemi olur diye.
1: Ozan Ergün daha Süper Lig'de bu sezon maç yönetmedi ya.
0: Geçen günü benim aklıma gelen hakem Ozan Ergün'dü.
1: Ozan Ergün'ün mü varın kararına uymadı?
0: Öyle diye düşünüyorum ama yanlış olabilir. Şu an
1: Ozan Ergün değildi.
0: Ozan Ergün aklıma bir türlü gelmeyen hakem Ozan Ergün'dü.
1: Ozan Ergün'dü ama Ozan Ergün'ün öyle bir vakası yok.
0: Varlık
1: diye,
0: durumu yok diyorsun.
1: Yok. Hatırlıyorum. Bildiğim kadarıyla da bu sezon daha Süper Lig'de maçı yok Ozan Ergün. Hatırla, ilk hafta birinci lig maçına atanmıştı. Onu konuşmuştuk. Olmaz o yüzden Ozan Ergün. Eğer çok iyi saklamıyorlarsa böyle Ozan Ergün'ü. Gerçi olabilir ya. Olmaz demeyeyim de olabilir. O da olur.
0: Mehmet Ünlü de derbinin hakemi kim olur diye sormuş. Sizce kim olmalı demiş. Ve keşke Paraguay maçındaki El Salvadorlu hakemi getirseler demiş. Ivan Barton. Gözümüz canımız. Keşke gelseydi valla. Çok iyi olurdu.
1: Evet. Somalili hakemi getirseydik. Ya da
0: Somalili hakem de gibi. Garibanı kullandılar.
1: Yapsak.
0: Anthony Taylor diyenler var.
1: Çıksın yönetsin değil mi?
0: Büyük harflerle Yasin Kol yazan var derbinin hakemi olarak. Evet, tabii ki derbi hafta sonunda oynanacak. Şimdi bu bir iki gün transfere çok odaklandı takımlar. Artık dün UEFA listeleri verildi. Transferin bitmesine de bugün kaçı? Üçü.
1: Üçü yarın.
0: Yarın transfer sonlanacak.

0: Dolayısıyla artık bu saatten sonra zaten alınacak oyuncular sadece Türkiye'de kullanılabildiği için büyük takımlardan ekstra bir transfer beklemiyor. Biraz da Anadolu takımlarında hareketlilik olur diye bekliyoruz. Bu da son derece normal. Belki büyük takımlarda hani forma şansı bulamayacak olan oyuncular Anadolu takımlarına transfer olacaklardır. O yüzden yavaş yavaş tabii derbi heyecanı da hakemle beraber başlayacak. Hafta sonunda Fenerbahçe Beşiktaş derbisini hep beraber seyredeceğiz. Ben de merak ettim acaba oranlar ne diye derbide. Oranlar açıklanmış.
1: Tabii, açık oranlar. Bakmadım da.
0: Sen baktın mı? Bakmadın.
1: Ben bugün La Liga'ya bir maç yazdım. Yazarken maçlar
0: Bütün
1: açıktı,
0: şeyleri
1: aslında
0: gördüm.
1: da bakmadım.
0: Evet, Süper Lig'de haftaya yarın Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle başlayacağız. Bu hafta Cumartesi günü saat 20'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak ve Fenerbahçe'nin oranı iddiada 1.78.
1: 1.78.
0: Beşiktaş galibiyeti 3.91. 2.5 gol altı 2.09, 2.5 gol üstü 1.64 verilmiş. Gol var da 1.60 olarak verilmiş. Yani Fenerbahçe burada favori demek yanlış olmaz. 1.78 öyle çok yüksek bir oran değil.
1: Evet, Barış abinin oradaki eşiği galiba 1.80 diye düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: 1.80'den üzeri, yani 1.78'ler net favori demek anlamına geliyor. Valla ben Fenerbahçe'ye 1.78'den oynamam.
0: Beşiktaş'ı
1: Beşiktaş'ı
0: 3.91'den oynar mısın?
1: valla çifte şanslı düşünebilirim. Çifte şansı kaç?
0: Çifte şansı kaç?
1: Oran güzel yani. Yüksek oran denemek isteyenler Beşiktaş galibiyeti de
0: Çifte şansı
1: düşünebilir.
0: kaç?
1: Çifte şansı da denenebilir. Bir 60 falan herhalde. Oluyor mu 3.90'ın çifte şansı acaba?
0: Handikap 1 dediğimizde çifte şans olur herhalde. 1.77 gözüküyor. Handikap
1: 77.
0: 1'de 2'yi seçtiğimizde çifte şans olmuş oluyor, değil mi? Tabii öyle oluyor.
1: 77.
0: 77.
1: Mesela 77'den Fenerbahçe'ye, 78'den Fenerbahçe galibiyeti Beşiktaş'ın yenilmezliği mi? Ben iki ihtimal olduğu için
0: 1.79 hatta.
1: yenilmezliği tercih ederdim o oranda.
0: 1.79 evet iyi bir oran.
1: Bence iyi bir oran. Bu maç yani Beşiktaş'ın durumu düşünüldüğünde. Yalnız orada da şöyle bir soru işareti var. Deplasmanda Beşiktaş bu sezon çok istediği performansları veremedi, gösteremedi. Hem yurt içinde hem yurt dışında. O bir soru işareti olabilir. Ama o riske de girilebilir. Sonuçta Beşiktaş da ritmini arttırıyor. Son maçta bayağı bir özgüven depoladı. Bir eksiği gediği var mı Beşiktaş'ın? Düşünüyorum. Yok. İyi bir kadro çıkacak. Yedek kulübesi zengin. Denenebilir ya Beşiktaş.
0: Bütün derbileri o hakem yönetsin demiş. Ivan Barton'dan bahsediyor dinleyicimiz. Geçen sene hepsini Yasin Kolu yönetti de ne oldu?
1: Bir şey soracağım. El Salvador'un nasıl bir ligi var? Yarı zamanlı getirelim Barton'u mesela sezonun yarısında. Kaç ay sürüyordur ki El Salvador ligi? Çok küçümsedim ama. El Salvador lig var mı mesela ya da?
0: El Salvador'da futbol var mı sorusunu
1: Ya
0: biraz
1: da.
0: sonra Mert Erem
1: Mesela El
0: soracak.
1: Salvador ligi nasıl bir lig
0: Ya da
1: acaba?
0: El Salvador niye var ülke olarak
1: Evet.
0: diye oraya kadar götürebildin şeyi. El Salvador'u
1: Kaç
0: seven
1: nüfusu falan bilmiyorum
0: ve
1: hiç.
0: acaba mesela El Salvador'a giden dinleyici var mı şu an?
1: El Salvador'da daha önce bulunmuş birini
0: Evet.
1: söylüyorsun.
0: El Salvador'a giriş çıkış yapmış bir dinleyicimiz var mı şu an?
1: El
0: Dinleyenler
1: Salvador
0: arasında.
1: çok spesifik bir yer yani.
0: El
1: Turistik
0: Salvador'a niye
1: gitmezsin ya.
0: gidersin?
1: Turistik gitmezsin herhalde. Bir işin falan
0: Tabii canım bir işin olacak.
1: çıkması lazım ki nasıl bir iş olacak? O da El Salvador'a gitmeni gerektirecek. Orada inşaat işine girebilirsin belki. Türklerden düşününce nasıl gidebiliriz? Konferans falan olacak hali yok. El Salvador'da konferansa
0: Ama
1: gidelim.
0: yabancı hakem gündeme geldiğinde Ivan Barton da bence kesin gündeme gelecek.
1: Evet. Gelir.
0: Onu söyleyelim.
1: Ben bir de Somalili hakem diyorum. Mesela Somali'de de nasıl bir lig var acaba?
0: Yani El Salvador'un nüfusu 7 milyonmuş.
1: Çokmuş ya.
0: Tam böyle Merkez Amerika'da.
1: O zaman buna 16 takımlı
0: Ondan
1: ligi vardır en
0: sonra
1: kötü.
0: kuzeyinde Guatemala var. Kuzey doğusunda, kuzey batısında Guatemala var. Kuzey doğusunda Honduras var. Honduras'ın sınırı şeye kadar devam ediyor. Nikaragua falan. Acayip acayip coğrafyalar.
1: Yani
0: Ve şey tarafında. Pasifik Okyanusu tarafında.
1: hiç.
0: Şey tarafında değil.

0: ne derler, Güney Amerika'nın Atlantik Okyanusu tarafında değil, Pasifik Okyanusu tarafında. Yani getirebiliriz.
1: Getirebiliriz. Ben ligine de baktım. 12 takımlı ligi varmış El Salvador'un. Açılış ligi, kapanış ligi yapmışlar onlar da. Şu an sezon yok galiba ya. Bakayım. 12 takım yine beklediğimden iyi. Çok küçümsediğim kadar çıkmadı.
0: Şimdi
1: Ha, yeni sezon da başlamış.
0: yeni sezon da
1: 7 maç
0: başlamış.
1: geçmiş El Salvador Ligi'nde meraklısına. El
0: El
1: Salvador.
0: Salvador liginden bir takım bilen var mı?
1: El Salvador Ligi'nden
0: Orada
1: mi?
0: da var mı böyle mesela Barcelona? Genelde
1: Ha.
0: koyuyorlar ya.
1: Var.
0: Var mı?
1: Var.
0: Var değil
1: Lider
0: mi?
1: şu an kim tahmin edemezsin.
0: Kim?
1: Inter.
0: Inter. Başka
1: Düz
0: hangi takım
1: Inter
0: orada?
1: yazıyor. İkinci sırada da Fas var.
0: Fas.
1: Fas. CD Fas. Atletico'lu bir takım.
0: Ivan Barton gibi bir yetenek orada harcanıyor ya.
1: Balboa var.
0: Atletico Bilbao.
1: Atletico.
0: Ricky Balboa'nın kurduğu.
1: Atletik Bilbao ile Atletico Madrid'in karışımını yapmış adamlar.
0: Çok iyi ya.
1: Atletico
0: Evet, Dominik Cumhuriyeti'ne gittik. Oradan El Salvador'a el salladık demiş Mehmet Ünlü.
1: Dominik.
0: El Salvador'a giden olur da geri gelebilir mi? Orası şüpheli demiş bir dinleyici. Dünyanın en tehlikeli yeri diye lanse ediliyor.
1: El
0: Öyle mi?
1: Salvador. Allah Allah.
0: Bilmiyorum. Ben öyle bir şey duymamıştım.
1: Bu kanalda da bir tane program var biliyor musun? YouTuber bir arkadaşımız yapıyor. Böyle tehlikeli yerlere giriyor çıkıyor yurt dışında.
0: Ha, yok bilmiyorum.
1: Acaba görmedin mi?
0: Yok bilmiyorum valla.
1: Şimdi adını da unuttum. Yazar dinleyicilerimiz. O zaman o kesin
0: Yani
1: gitmiştir
0: El
1: El
0: Salvador'a
1: Salvador'a.
0: olan bu yaklaşımımızı kınıyorum.
1: Tamam.
0: Sen de çok şey yaptın.
1: Evet.
0: Dinleyicilerden de gelen mesajlar hiç hoş değil yani El Salvador'a bu şekilde
1: El
0: yaklaşmanız.
1: salladık falan.
0: Aynen. Dünyaya Ivan Barton gibi bir değeri kazandırdılar. Öyle düşünmek gerekiyor. El
1: Peki
0: Salvador'la
1: başka ne
0: alakalı olarak.
1: kazandırdılar? Ivan Bartun'a kadar El Salvador'la bir şeyimiz var mıydı?
0: Bilmiyorum. Yapay zeka yazmak lazım El Salvador'un dünya kültürüne katkıları
1: Mesela
0: diye.
1: Honduras Dünya Kupası'nda oynadı.
0: Oynadı.
1: Örnek
0: El
1: veriyorum.
0: Salvador da oynadı. El
1: Kaç yılıydı?
0: Salvador da oynadı. El Salvador'la Honduras aynı Dünya Kupası'nda oynadığı için savaş çıktı. Birbirlerine girdiler. İnsanlar
1: O
0: öldü.
1: elemelerde değil miydi?
0: Elemeler melemeler işte. Dünya Kupası yüzünden şey
1: Tamam.
0: yaptılar. Savaş yaptı bu iki ülke.
1: Oradan mı bir şey biliyoruz
0: Oradan
1: sanki?
0: onu biliyorum ben.
1: Tamam.
0: 2 gün kadar bir savaş yaptılar. 50 kişiye yakın öldü bu savaşta.
1: Doğru. O elemelerdi ama Dünya Kupası'nın kendisi değildi diye hatırlıyorum.
0: Evet. Peki. Şimdi El Salvador'u bir tarafa bırakıyoruz. Hakem derbinin hakemi daha belli değil. Oranlardan bahsettik. Derbi tabii daha yarın biraz daha detaylı olarak konuşacağız. Takımlar muhtemeller nasıl bir karşılaşma olabilir? Saha içine gireceğiz. Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Hepimiz El Salvadorluyuz diye. Yani bu mesajla artık araya gidebilirim. Aradan sonra dört büyüklerin yaptıkları kadrolarla alakalı olarak, transfer dönemleriyle alakalı olarak mertebi iki sorum var. Bunları daha önceden konuştuk ama dünkü kadrolarla beraber bir güncellemeye gideceğiz. Şimdi ilk aramız, aradan sonra devam.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Şengül demiş ki abi dört büyüklerin yeni transferleriyle bir kadro yapsanız nasıl olur?
1: Aa.
0: Demiş. Olmaz. Çünkü kaleci transferi örnek veriyorum sadece Beşiktaş yaptı.
1: Tamam
0: Oraya
1: işte
0: zaten
1: karma takım yapacağız.
0: tamamen zaten direkt Nübel giriyor. Bir şey yok ama şunu yapabiliriz.
1: Başka yok mu?
0: Şöyle sorayım ben sana. Ben sana şöyle sorayım.
1: Sor.
0: Daha kestirme olsun. Şimdi hafta sonunda Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Sosyal medyada çok gördüm. O mu bu mu diye sormuşlar.
1: He.
0: Ben de sana genişleterek sorayım onu. Uğurcan mı, Onana mı, Ederson mu, Nübel mi?
1: Oo.
0: Böyle bir karma kadro yapabiliriz.
1: Abo. Çok zor. Ederson değil. Orası kesin.
0: Niye? İlk Ederson'u mu eledin?
1: İlk Ederson eledim. Sen de
0: Tamam.
1: Ederson eleyeceksin abi. Bana şey yapma. Yani
0: Artistlik yapma diyorsun.
1: vallahi
0: Sen
1: yapma.
0: de şey gidecek.
1: Şimdi burada eğri
0: Ben
1: oturup orada konuşalım.
0: hala bu programda El Salvador'a yapılan saygısızlığı
1: Orada
0: düşünüyorum.
1: mı kaldım?
0: Ben orada kaldım. Evet,
1: Tamam.
0: hangisi?
1: Şimdi
0: Ederson gitti.
1: eleyerek gideyim daha kolay olabilir. Çünkü zorlandım bir anda düşününce. Sonra kimi eleyeceğim? Valla şimdi sadece bu sezonki performansa bakarsak Uğurcan'ı seçemiyorum. Çünkü bir şey göremedik doğru düzgün.
0: Genel olarak düşün bence. Hem bu seneki performansı
1: Nübel'in geçen yıllarını da bilmiyorum.
0: bu seneki performansı genel kariyeri her şeyi dikkate al.
1: O zaman ona da demem lazım.
0: Onayı mı seçersin bu seneki performansıyla?
1: Ama genel kariyer, ay bu sene işte bu sene Uğurcan'ı seçemiyorum dedim ya. Bu sene Uğurcan'la tamam. Bir şey göremedim.
0: Nübel'i hiç mi seçmiyorsun mesela?
1: Abi bir dakika. Kriterleri ben anlamadım.
0: Şimdi bak şöyle. Sana 4 tane kaleci ismi söyledim.
1: Tamam. Neye göre seçeceğimi söyle. 4
0: büyük
1: söyle.
0: Takımın kalecisini söyledim. Tamam. Bunların genel yetenek havuzuna bak. Türkiye Ligi'ndeki performanslarına bak. Hı hı. Ondan sonra mevcut form durumlarına bak. Ama mevcut form durumu bu kıyaslamada çok şey olmaması lazım. Hani örnek veriyorum %50'sini mevcut form durumuyla ilgili söylememek lazım. Hı hı. %15-20'si olur. Hı hı. Şimdi oldu mu? Daha açıklayıcı oldu mu?
1: Yani tam tabii %100 şey yapmadım ama ben bir şey söyleyeyim. Yine Ederson'u sona koyarım.
0: Tamam.
1: Bu listede. Hani şu an bir takım olsa hadi öyle şey yapayım. Şu an takım olsa kimi kaleye koyarım?
0: Heh, öyle düşünebilirsin.
1: Öyle daha kolay olacak benim açımdan. Valla şu anki haliyle...
0: Sana üstelik 10+4 kuralı da uygulatmayacağım.
1: Bir zahmet. İyi olur.
0: İstediğin kadar yabancı serbest. Bizde böyle bir federasyonuz.
1: Zaten işte. 11'in 11'ini yabancı yapabiliyorum ben.
0: Yaparsın.
1: O problem olmaz. Valla Nübel çok etkiledi bu sezonki performansıyla. Yani Onana, Uğurcan, Ederson'dan ziyade Nübel çok etkiledi. O yüzden Nübel diyeceğim şu an.
0: Kaleyi Nübel aldın.
1: Evet.
0: Dört büyükler arasında şu an Nübel'i seçtin. Evet. Kaleci olarak. Tamam. Aynen. Geldik sağ beke. Semedo, Şalai, Pina.
1: Şu an Cabral oynuyor.
0: Cabral. O da olur. Parantez. Parantez. Abi. O da olur. Ve Murillo.
1: Ben burada hakkımı Şalai'den yana kullanmak istiyorum.
0: Şalai bir ailesi bir de sen bu kadar seviyorsun.
1: Evet, Galatasaray'da dün de bayağı övdük. En istikrarlı oyunculardan biri Galatasaray'da. Pina da ikinci oyuncum olurdu burada. Ben Pina'yı da çok beğeniyorum. Pina'yı da ikiye yazardım.
0: Pina yedeği oldu.
1: Evet,
0: Nübel'in yedeği kim oldu?
1: Nübel'in yedeğini Uğurcan yaptım.
0: Uğurcan yaptın. Dur evet. Onu da yazayım. Yedekleri de yazayım.
1: Tamam.
0: Sonra iyice linç biraz daha azalır.
1: Şu an belki. Uğurcan'dan dolayı Galatasaray'dan linç diyeceğim için Şalai'yi aldım.
0: Şalai'yi aldım. Orada politikası. Denge politikası yaptın. Yedeğini Pina yaptın.
1: Evet yedeği Pina. Şu ana kadar Fenerbahçe'den kimse almadım. Şimdi stoperden Fenerbahçe'li seçelim.
0: Stoper ikilileri olarak düşün.
1: İkili mi alacağız?
0: Hayır ikili almayacağız. Tamam. Ama ikili olarak söyleyeceğim. Skriniar, Ake.
1: Tamam.
0: Davinson Sanchez, Abdülkerim. Beşiktaş'ta Agbodu ve Jalo diyelim.
1: Tamam.
0: Trabzonspor'da da tabii şimdi orada Batagov'u alacak mıyız? Veivu diyelim. Bir de hangisi daha adaletli olur? Batagov'u mu söylemek, Savic'i mi söylemek?
1: Savic ya. Savic. Batagov Savic çünkü.
0: Batagov Savic diyorum. Veivu Savic.
1: Savic. Valla zor. Burada da ikiliyi bulmak. Skriniar'ı direkt söyleyemiyorum. Bu sezonki performansını eleştirdim çünkü yayınlarda baya. Ama yerinde Davinson, Veivu da çok hatalar yaptı. Jalo da bu seneden çıkış yaptı ama yerine Skriniar diyeyim. Çok riske girmeyeyim sağ stoperde.
0: Evet. Bir Galatasaray, bir Fenerbahçe, bir...
1: Kim olmadı? Daha evet. Trabzonlu birini almadım.
0: Evet. Bir de Trabzonlu bu Savic'i eklersen tam olarak... Eyyam'ın şeyine zirvesine vurmuş olacağız. İlk 3 oyuncuyla beraber, 4 oyuncuyla beraber.
1: Nereden alabilirim Trabzon'dan? Şimdi alamazsam hiç alamayabilirim.
0: Bilemiyorum.
1: Ama Salah var gerçi. Salah kurtarır beni. Sol stoperde Abdülkerim diyeyim hadi.
0: Sol stoperde Abdülkerim dedim.
1: Skriniar diyeyim.
0: Abdülkerim. Peki
1: yedek olarak
0: nasıl yapıyoruz?
1: Yedek olarak da Veivu'yu bir alalım.
0: Veivu'yu bir alalım.
1: Şey yapmayalım.
0: Oradan bir gitmeyelim diyorsun.
1: Evet.
0: Veivu nasıl yazılıyor ya?
1: N-W-A-I-W-U.
0: Vallahi öyle nereden biliyorsun? Abdülkerim'in yedeği.
1: Abdülkerim'in yedeği de Ake diyorum.
0: Ake. Tamam. Şimdilik kadron şöyle oldu. Kalede Nübel, sağ bekin Şalai, stoperlerin Skriniar ve Abdülkerim oldu.
1: Güzel.
0: Sol beke geldik. Rıdvan Ouattara Beşiktaş'ta. Trabzonspor'da Mustafa'yı söyleyecek misin?
1: Şu an o oynuyor az kadroda.
0: Bir de Cabral mı diyeceğiz?
1: Tabii ki.
0: Cabral diyeceğiz. Galatasaray'da Eren Jakobs, Fenerbahçe'de Levent ve Archie Brown.
1: En zayıf yer burası herhalde.
0: Evet, bu rotasyon bence de.
1: Sol bek yani en zayıf yer gözüküyor. Çok zor buradan da seçmek. Ben Jakobs'u çok beğendiğim için Jakobs'u alacağım.
0: Jakobs diyorsun.
1: Jakobs'tan kullanacağım. Yedeğine de

0: Kimi koyayım? Jakobs'un yedeği. Sen Mustafa'yı koyarsın büyük ihtimalle ikiden birine.
1: Ben Rıdvan'ı koyabilirim ya. Bu sene
0: Rıdvan.
1: ben Rıdvan'ı bayağı beğeniyorum.
0: Ben de Rıdvan diyebilirim. Tamam, ben de Rıdvan diyeyim.
1: Rıdvan mı diyeceksin?
0: Rıdvan diyeyim ya da yine de. Ben de beğeniyorum Rıdvan'ı.
1: Hı. Klasik bir 4-2-3-1 mi oynayacağız?
0: Yani 4-2-3-1, 4-4-2 karışımı bir çift forvet gibi de olabilir.
1: Ha, sen
0: Salah
1: Salah
0: çünkü.
1: olduğu için oradan Salah'a yanlıyorsun 4-4-2'ye.
0: Salah.
1: Tamam.
0: Salah şu an ona göz kırpıyor.
1: O zaman merkezlere geliyorum.
0: Hı.
1: Lemina, Torreira,
0: O burası çok zor.
1: Kante, Guendouzi, Fabinho, Folcarelli diyelim.
0: Aha.
1: Sakat olmasına rağmen. Beşiktaş'ta da Salih Özcan'la Orkun.
0: Valla Salih'e yazık olacak gibi geliyor.
1: Salih'e mi yazık oluyor?
0: Yani Guendouzi diyeceğim çünkü orada.
1: Guendouzi denir.
0: Guendouzi geçen seneden de devam ettiği için ve bu sezon da aynı performans gösterdiği için Guendouzi diyeceğim, yedeğine Salih diyeceğim.
1: Yedeğine Salih diyeceksin.
0: Diğer tarafta da Orkun'u koyacağım.
1: Orkun'u koyacaksın.
0: Orkun'a alternatif olarak da Kante'yi koyacağım.
1: Kante'yi koyacaksın.
0: Galatasaraylılar kızmasın.
1: Galatasaray ve Trabzon düşünsün. Merkezden
0: Evet.
1: oyuncuları seçilmedi.
0: Fabinho'yu çünkü daha göremedik. Ve
1: Evet.
0: Folcarelli'yi de
1: Bence
0: koymadık.
1: makul bir merkez yedekleriyle de beraber.
0: Değil mi? Sen de böyle
1: Evet,
0: yapardın.
1: ben de böyle
0: Belki
1: yapardım.
0: Salih, hani bu sezon gerçekten çok etkiliyor performansıyla, ama ben
1: Guendouzi,
0: Guendouzi diyorum.
1: Orkun, Salih, Kante yedekler. Güzel. Peki gelelim sağ kanada. Sağ kanatta ilk alternatifimiz Mason Greenwood. İkinci alternatifimiz Muhammed Salah.
0: Ben onu
1: Nasıl yapacaksın?
0: 10 numaraya da koyabilirim bu, yani merkeze.
1: Tamam, o zaman
0: Çünkü son maçlarda hep Muçi
1: tamam.
0: oynuyor orada.
1: Muçi diyeyim o zaman.
0: Tamam.
1: Muçi
0: Hı.
1: slash Salah diyeyim.
0: Sen istersen sağ açığa koyabilirsin. Ben
1: Galatasaray'da Sané dedim.
0: Hı.
1: Kim kaldı?
0: Yunus bu arada oynuyor.
1: Yunus. Beşiktaş'ta da Raşit Sağ.
0: Evet.
1: Çerni, Poku, hatta Raşit Sağ işte, yani o da kanatta. Tabii
0: Yani burası
1: seçilmeyecek ama.
0: çok belli zaten, bir numara Greenwood olacak da Greenwood'un alternatifi kim olur? Yani düşününce yine Sané'ye gideceğiz ya. Yani. Ne yapacağız? Sané'yi almayacak mıyız?
1: El mecbur diyorsun.
0: Yani
1: Sahneye gittin.
0: Sané'ye gideceğiz. Form grafiği çok
1: Peki.
0: yüksek olmasa da.
1: Direkt öteki tarafa geçeyim.
0: Sola geç.
1: Sola geçeyim. Solda Kerem. Kerem'in alternatifi Oğuz diyelim. Fenerbahçe'de.
0: Aha.
1: Galatasaray'da Leao, Barış Alper. Beşiktaş'ta Trossard, İlhan. Trabzonspor'da
0: Aral'la Savyola diyebiliriz.
1: Savyola ile Aral diyeceğiz. Evet, Aral kesin. Bir de Savyola diyeceğiz.
0: Yani burada da Trossard olur. İlk
1: Leao'nun
0: 11'im.
1: önüne koydun.
0: Evet, Leao'nun önüne koydum. Alternatifini de Leao yaparım. Daha bir şey görmedik gerçi ama diğerleriyle
1: İsim
0: kıyaslayınca
1: etkili
0: evet,
1: diyorsun.
0: isme gitmek
1: Leao.
0: makul geldi.
1: Tamam.
0: Fabio'nun önünde çok iyi isimler olduğu için Fabio diyemedim de.
1: Takıma bak. Nübel, Şalay, Şikrinyar, Abdülkerim, Jakobs, Guendouzi, Orkun, bir tarafta Greenwood, bir tarafta Trossard. O zaman senin geri kalanını anladık. Salah'la
0: Osimhen.
1: Osimhen zaten.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yedeklerini düşünebiliriz
1: Aynen,
0: sadece.
1: sen onları düşün. Salah'ın yediği kim olacak?
0: Salah'ın yediği Asensio.
1: Osimhen'i yediğinde sen büyük ihtimalle şey yaparsın. Vlahovic yaparsın.
0: Osimhen'in yedeğini de valla
1: Onu aç mı yapacaksın yoksa?
0: Muriç de
1: Vedat Muriç mi?
0: ya çok zor. Tabii. Tamam, Vlahovic diyeceğim.
1: Salah'ın kim yedeği?
0: Salah'ın yedi Asensio.
1: Asensio mu dedin?
0: Asensio.
1: Tamam.
0: Diğerine Vlahovic yapıyorum ya. Vlahovic çok seviyorum ben. Bunun için
1: Evet.
0: performans daha iyi de şu ana
1: Asensio
0: kadar.
1: dedin. Ve Vlahovic dedin.
0: Evet. Yedek olarak da. Kaçında
1: Öyle çok müthiş ayrışmadık ya. Öyle acayip acayip ayrışmadık yani. Mesela Guendouzi, Orkun'da okeyiz. Osimhen'de zaten bence herkes okey.
0: Greenwood'da.
1: Greenwood'da da öyle. Ee, sol
0: Trossard'da da
1: önde
0: ben.
1: hani sol önde şu an Barış Alper'i tercih etmezsin. Leao'yu bilmiyoruz ama yazabilirsin belki. Fenerbahçe'de Kerem'i yazmazsın. Oğuz'u da geçmiş performansı çok yüksek olmadığı için yazmazsın. Trossard çok bir şey gösterdi mi? Hayır. Ama orada biraz daha işte isme ve daha önce yaptıklarına gitmiş oluyorsun.

0: Salah sen zaten biraz daha 4-4-2 gibi konumladığın için orada da çok fazla diyecek bir şey yok bence. Bence savunman tartışılır. Savunma tartışılır.
1: Sen yap bir savunma dörtlüsü bana.
0: Ben sana bir savunma dörtlüsü yapsam mesela Jakobs yerine yapamadım ya. Böyle benim de müthiş içime sinmedi.
1: Yani Archie'den
0: geçen isimler var da hani Jakobs yerine Archie Brown dediğin zaman çok büyük bir fark yaratmıyorsun şu an.
1: Yani.
0: O bakımdan içime sinmedi dedim. Skriniar'ı ben de alırdım ama. Sol stoper Abdülkerim. Çok evet çok öyle bir şey diyemiyorum. Süper itiraz edeceğim bir şey yok ama genelde bence itirazlar oradan çıkar.
1: Savunmadan değil mi?
0: Savunmadan çıkar.
1: Peki 11 oyuncunun dağılımı ne 4 büyükler arasında? Kimden kaç almış oldum şimdi ben?
0: Şimdi Nübel 1, Orkun 2, Trossard 3.
1: Beşiktaş'tan 3 aldım. 3.
0: Sen tamam. Kesin 4-3-3 falan öyle çok şey çıkacak. Şalay 1, Abdülkerim 2, Jakobs 3, Osimhen 4.
1: 3-4, kaldı 4. Yok, dengeli olamamış.
0: Kimi söylemedik? Fenerbahçe'yi söylemedik. Aha. Fenerbahçe, Skriniar 1, Gündüz 2, Trossard 3.
1: Bir tek Salah, Trabzon 4. Evet. 4-3-3-1.
0: Evet.
1: 4-3-3-1. Evet. Trabzon'dan bir tane alabildik.
0: Evet. Trabzonspor'da kimi alabilirdin? Şu an Aral'ı almazsın. Muçi'yi almazsın. Onuachu iyi başlamış olsa belki Osimhen'in yedeği olarak Onuachu'yu yazabilirdin. Onu yazmadın.
1: Onana'yı yazabilirsiniz kaleye de işte.
0: Onana'yı yazabilirsin.
1: Beyvu, Savic olabilirdi. Bilmiyorum.
0: Mertelem'in 11'inden Osimhen'i çıkar. Düşme oynar gibi böyle müthiş şey gelmiş, yorumlar gelmiş.
1: Bu Galatasaray yapılıyor şu anda bu yorum.
0: Ne
1: bu
0: diyor?
1: Yapılıyor. Osimhen'i çıkar Galatasaray küme düşmemeye oynar falan yazıyorlar şu an.
0: Evet hani ben başka bir şey düşünüyordum programla alakalı olarak. Bir anda dört büyüklerdeki hani böyle bir karma kadro yapsak kim çıkar diye oraya doğru gittik. Böyle de bir kadro çıktı. Yedek kadro Uğurcan, Pina, Veivu, Ake, Rıdvan, Salih Kante, Sane, Leao, Asensio, Vlahović bu kadro da iyi be. Bu kadro değil. Oynasa bayağı iyi
1: vallahi
0: kadro.
1: Vallahi çok iyi kadro.
0: Oynarsa iyi kadro. İleri doğru gittikçe bayağı iyileşiyor özellikle aynen. Yani. Salih Kante, Sane, Leao, Asensio, Vlahović falan bayağı iyi kadro oluyor bu da. Evet böyle bir durum oldu. Siz tepkilerinizi Mert'e iletmeye devam ederken biz ikinci aramıza gidelim. 14-32 saatler aradan sonra devam edelim.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick devam ediyor.
0: Evet 14-35 muhteşem bir kadro yaptı Mert Elam ama bir şeyi unuttuk.
1: Teknik direktör.
0: Bu takımı kim çalıştıracak?
1: Evet kendi kendine mi çalışacak? Yani şu an zaten Trabzon'da hoca yok.
0: Hüseyin Hoca var, Hüseyin Çimşir var.
1: Hüseyin Çimşir var. Yani burada da İtalyano'da bir tartışma olduğunu pek zannetmiyorum.
0: İtalyano'ya uygun bir takım verdin mi peki İtalyano'ya?
1: Hiç vermedim.
0: Bakayım.
1: Sanki. Düşüneyim tekrar. Greenwood, Salah falan yok.
0: Salah var.
1: Orta saha gerçi iyi.
0: Trossard, Greenwood,
1: Osimhen de iyi.
0: Yani çok da kötü değil. Hani.
1: Yani Salah'la Greenwood'dan endişeliyim orada. Ön alan baskısında. Ama onun haricinde Jakobs'u, Şalay'si, Skriniar, Abdülkerim. Yani olur yine ne yapsın. İtalyano'da biraz şey yapsın ya. Esneklik göstersin bu kadroyu.
0: Salah'a göstermesi lazım. Adam Salah'tan kaçmaya çalıştı. Biz gene Salah'lı bir kadroyu evet. İtalyano'ya emanet etmeyi vallahi başardık. İşte Türk basını.
1: Peki bu kadroya sportif direktör seçecek miyiz?
0: Sportif direktörden bir tane yok mu zaten?
1: Dursun Özbek.
0: Dursun Özbek sportif direktör olarak
1: şu an Galatasaray'da öyle gözüküyor. Transferleri o yapıyor.
0: Bu kadroya başkan
1: seçsen. Oğuz Çetin de var bu arada.
0: Başkan doğru Oğuz Çetin de var. Başkan seçsen kimi seçersin? Bu kadroya.
1: Az Yıldırım'ı.
0: Az Yıldırım mı? Neden direkt Aziz Yıldırım dedin mesela?
1: Bilmiyorum öyle yıldızlar falan olunca Aziz Yıldırım seviyor öyle şeyleri. O yüzden direkt Aziz Yıldırım dedim. Sen mesela kimi seçerdin?
0: Hiçbirini seçmezdim ben bu başkanı.
1: Ben ama seçersin diye.
0: Vallahi seçmezdim.
1: Birini seçmek yani, zorundayım diye Aziz Yıldırım.
0: Yok yani Ertuğrul Doğan'ın da daha önce yaptığı şeyler var. Hani bir genelde bir takım kuruyordu. Hoca ile beraber sonra hocayı gönderiyordu. O kurduğu takımı başka hocaya emanet ediyordu. Evet,
1: sonra bir bunu, daha transfer.
0: Aynen bunu 2-3 kere yaptı. Oradan bana pek şey yapmıyor, geçmiyor hamleleri. Hani son dönem performans olarak belki Ertuğrul Doğan diyebilirsin ama benim takım şey giderdi, başkansız giderdi. Kongreye kadar başkansız giderdi. Evet, bir dinleyicimiz yazmış, teknik direktör koysaydınız koyduk. İtalyano'yu Mert teknik direktör olarak atadı. Evet. Sportif direktör olarak da Dursun Özbek ismini gündeme getirdi ama bu kabul olmadı. Kabul etmedik bunu. Dursun Başkan. Oğuz Çetin var.
1: Önder Özen
0: var. Başka da yok.
1: Aynen. Önder Özen orada da. Birini seçsem Önder Özen derdim.
0: Evet. Renklerin ne olsun? Renkler ne olsun?
1: Rengi ne seçerdik? Valla kırmızı seçerdim. Kırmızı böyle dikkat çeken.
0: Bir de lacivert seç, tam bir şey olsun. Gene Eyyam'ın dibi olsun. Kırmızı ile lacivert birbirine çok giden iki renk diye.
1: Evet. Var mı kırmızı lacivert? Var tabii. Ha? Genova falan.
0: Şalai yerine, Murillo yerine Şalai'yi seçtiğin için birkaç tane tepki gelmiş. Ama yani Şalai Mert Elam'ın özoğlu gibi. Alp kadar seviyor yani Şalai'yi. O yüzden
1: ya normalde böyle bayıldığım bir oyuncu değil bu arada Şalai. Bu Süper Lig'in sağ bek şeyinde Şalai diyorum.
0: Evet, bir dinleyicimiz Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin yaşlarını göndermiş. Ouattara 21, İlhan 20, Nübel 29, Doğan Alemdar 23, Salih Özcan 28, Trossard 31, Vlahović 26, Poku 22, Miret 23, Ümit Aktağ 22.
1: İyi baya. Geçen Acun Ilıcalı'nın transferlerinin yaşları paylaşıldı sosyal medyada.
0: Onlar da mı çok
1: orada,
0: düşük?
1: Evet, çok düşük. Kendini çok düşük. Belki oradan esinlenerek çıktı bu paylaşım. Güzel, 30 yaş üstü bir oyuncu var. O da Trossard zaten. Söylemle eylem örtüşüyor değil mi? Başkan Serdar Adalı 30 yaş üstüyle ilgili bazı şeyler söylemişti. Alacaksan da zaten Trossard gibi bir oyuncuyu alacaksın. Hiç oradan bir eleştiri gelmez. Tam tersi güzel bir şey, transfer dönemi geçirdi Beşiktaş. Acaba Önder Özen olmasaydı nasıl olurdu bu transfer dönemi? Mesela Önder Özen hiç şeyde yoktu. Değil mi? Ortalıklarda pek yoktu, pek konuşulmuyordu. Acaba mesela başkan hakkında Önder Özen'i kim soktu? Kim vesile oldu? Başkan mı düşündü? O birliktelik nasıl oldu? Bir ara lig içinde de gerçi konuşulmuştu Önder Özen gelebilir diye galiba Sergen Yalçın varken. Ama olmamıştı.
0: Sergen Yalçın istemedi dendi.
1: İstemedi dendi. Ama onda karar kılması nasıl oldu? Mesela güzel hikayelerden biri o süreç nasıl gelişti?
0: Doğru. Bir de önceki seçimde Mehmet Özdilek'ti biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu pozisyon için düşündüğü kişi.
1: Sonra kaybettiği seçimde değil mi?
0: Kaybettiği seçimde. Sonra Önder Özen'e ibre çevrildi.
1: Aslında grafa çevrildi. Önce Mehmet Özdilek'ten sonra grafla yeni seçimde sanki gitti. Sonra Serkan Reçber sanki doğru, o isim oldu. Şimdi Önder Özen'e geçiş yapıldı Beşiktaş'ta ve gayet iyi başladı Önder Hoca'da.
0: Ya mesela böyle profillerle belli bir süre çalışıldığında ve bu profillere tam olarak ne istendiği doğru anlatıldığında bence uzun vadede zaten genelde çok kötü işler çıkarmazlar. Mesela bunu Serkan Reçber için de söyleyebilirim. Hani belki üslup, konuşma, davranış biraz daha farklı olabilir. Graf için de söyleyebilirim. Yeter ki hani bu insanlara biraz daha güvenin. Hı hı. Biraz daha uzun süre kulübün içinde tutun. Bence hepsi değerli insanlar. O yüzden de sadece zamanla alakalı. Eğer kısa sürede böyle gönderirseniz, kısa sürede işte bir güç savaşı başlarsa, o güç savaşında başkan geride kaldığını hissederse ya da o kişinin medyadaki popülerliği giderek artarsa, işte bazı başarılar onun sayesinde geldiği söylenirse genelde karışıklık oradan çıkıyor. Yoksa bu insanların hepsi oyunu, futbolu, oyuncuyu iyi bilen kişiler ve yeter ki siz anlatın. Hani şöyle şöyle bir takım planlıyoruz ve anlattıktan sonra da tabii ki onu dinleyin. Hani onun da dediklerini uygulayacak bir şeyiniz olsun, planınız olsun. O zaman ben genelde başarılı olabileceklerini düşünüyorum. Benim aklıma yatıyor bu sistem.
1: Evet, yani Önder Hoca'nın da başarısız olması için bir sebep yok. Gerçi işte Türkiye'de başarı da şampiyonlukla ölçüldüğü için işler biraz daha zorlaşıyor uzun soluklu kalabilmek. Bakalım Beşiktaş ne derece o yarışın içinde kalacak. Kaldığı takdirde tabii ki İtalyano'da Önder Hoca'da tam bir sezon tamamlarlar ama hala sonuçlara çok bağlı onların da görevde kalması.
0: Aynen öyle.

0: Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın yaş ortalaması düzenlenmiş. En yaşlısı Bayern, sonraki Fenerbahçe demiş dinleyicimiz.
1: Bayern mi? Ha,
0: Bayern
1: Noyer
0: Münih.
1: falan.
0: Bayern Münih demiş.
1: Bayern mi o kadar yaşlı mı ya?
0: Ben de merak ettim şimdi öyle söyleyince. Bütün kadronun mu acaba yaş ortalamasına bakarak yaptılar? Yoksa 11'in mi yaş ortalaması? Bayern'de şu genç oyuncular da var.
1: Evet yani.
0: Bayern'in yaş ortalaması 27 gözüküyor. Takımın yaş ortalaması 27
1: En
0: gözüküyor.
1: yaş takım olamaz
0: 24
1: gene.
0: olamaz. 24 kişilik kadro değerlendirmeye alınmış burada. Şimdi son maç çıkardıkları şeye de bakayım. İlk 11'e de bakayım. İlk 11'in yaş ortalamasına da bakayım. Burada olması gerekir diye düşünüyorum.
1: Neuer işte orada 40 üzeri oluyor herhalde. 40 ya da 86'lı. Onun haricinde o kadar yaşlı oyuncu olmasa gerek ya. Bayağı bir işte Diaz, Olise, Kane de en yaşlı diğer ikinci isim
0: Yok ya.
1: olur.
0: İlk 11'in yaş ortalaması da zaten 27,2 çıkmış.
1: Yani.
0: Yok yani. Olamaz. Evet, değil demek ki, o yanlış bir şey olabilir ama Fenerbahçe üstlerde
1: Fenerbahçe
0: çıkar.
1: olabilir. Evet, Fenerbahçe
0: Fenerbahçe'nin Lyon
1: olabilir.
0: maçında söylemiştim ben, 30,4'tü yaş ortalaması. O yüzden çıkabilir Fenerbahçe. Onu da söyleyelim. Bakayım şöyle bir mesajlara. Takımın adı da Bahçesaray Taş olsun demiş.
1: Evet, adını düşünmek.
0: Eyyamspor'un diğer adı Bahçesaray Taş olsun diye bir mesaj gelmiş. Ha, bir de şöyle bir şey var. Bu takım hangi statta oynayacak diye bir
1: Ben
0: soru
1: tam onu
0: var.
1: düşündüm. Olimpiyat stadyumu geldi aklıma direkt.
0: Aa, Mert'e bak ya. Ya da yeni şey, Ankara'da yeni açılıyor ya.
1: Evet, milli
0: Yeni
1: takıma özel.
0: 19 Mayıs stadı. Ya da orada oynatırsın.
1: Tabii ne yapacağız yani?
0: Evet, Mert Futbol Federasyonu da göz kırptı bu kadroyla beraber. Mesut Bila dinleyicimiz, beni de top toplayıcı yapın demiş.
1: Yardımcıları da bir Fenerbahçe, bir Trabzon, bir Galatasaray'dan alırım Beşiktaş hocasına yanına. İrfan
0: Onun
1: hocayı.
0: milli takımda yaptıkları için biraz şeyiz. Oradan bir şeyimiz var, alışkanlığımız var orada. Çok fazla şaşırmayız buna da. Evet, büyükler neticede Avrupa'ya gönderecekleri kadroları tamamladılar. Dün tabii Trabzonspor son gün pahalı bir transfer yaptı. Franculino'yu kadrosuna kattı.
1: Pahalı derken 17 milyon euro diyorsun değil mi?
0: Hı-hı.
1: Haberleri gördün mü?
0: Görmedim.
1: Danimarka kaynaklı Bolt diye bir gazete var. 8 milyon kolay ulaşılabilir bonuslar var diyor. O transfer 25 milyon euro diyor. Trabzonspor'un TFF'nin işte limitlerine uymak için açıkladığı rakam 17. Kolay ulaşılabilir bonuslar 8. Zor ulaşılabilir bonuslar da 5 diyor. 30 milyon euroluk paket diyor Franculino transferi için. Bu
0: Oo.
1: bir. İki, Aral Şimşir'de de benzer bir durum var diyor. Onun açıklanan bonservisi 13, bonusu 2. Ve ilk lig ve ilk Avrupa maçında oynadığı için o bonuslar da zaten çoktan karşılanmış. 15 milyon euroymuş aralığında Trabzonspor'a bonservis maliyeti.
0: Oo.
1: Bu tabii bir gazetenin haberi. Michelin de açıklamadı bildiğim kadarıyla. Ama çok iddialılar bu konuda. Ben de Türk basına çıktı haber. Gerçekten hani kaynağına gittim. Kaynağında da gerçekten yazıyor bunlar. 25 milyon euro garanti gözüküyor. Çok kolay bonuslarmış. Herhalde ilk maçta süre alması, Avrupa'da ilk maçta oynaması gibi. Bir ara João Mário'da olan basitlikte bonus maddeleri olduğu söyleniyor. Geri kalan 5 biraz daha zormuş. Performansa bağlı bonuslar. 30'a kadar çıkabilirmiş bonservis şeyi,
0: Ne diyorsun
1: harcaması.
0: bu durumda?
1: Ne diyorum? Pahalı tabii yani. Sen hani hangi ifade kullanmıştın? Bonservis için yüksek mi dedin? Bir şey dedin. Yüksek, daha da yüksek yani. Senin ya da birçok kişinin bildiğinden de daha yüksek gözüküyor eğer haber doğruysa.
0: Evet, ben bilmiyordum bunu, kaçırmışım. Ama tabii yani 7 milyon euroluk bir kısmın çok kolay bonus olması,
1: 8.
0: 8 milyon euroluk bir kısmı çok kolay olması da biraz bence orası da yüksek kaçmış.
1: Yüksek. Kapada genelde açıklamıyorlar o ekstra şeyleri. İşte 17'yi net açıklıyorlar. Aral'da da baktım. Kapta net 13 yazıyor ama artı ikilik bonusla ilgili bir şey yok. Danimarka gazetesi.

0: ve onu da söylemiş.
1: Mitchell'in yeni stadyumunu Trabzonspor yapıyor gibi gözüküyor.
0: Aynen. En büyük satışları şu anda Trabzonspor yaptı onlara yani.
1: Çok onlardan. Ciddi para kazandılar Trabzonspor'a. Aldığı iki oyuncudan.
0: Onlar Osorio'yu da istiyordu bu arada Trabzonspor, hatırla sağ kanadı. O da Crystal Palace'a gitmiş. Kiralık gözüküyor ama mesela gazetenin haberinde de çok yüksek bir bonservis yazıyor. Bilmiyorum detayı. Bayağı oyuncu satmışlar.
1: Franculino 2004 doğumlu bir oyuncu. Boyu 1.86. Onu söyleyelim. Direkt olarak tabii Onuachu ile beraber santrafor pozisyonunu dolduracak. Santrafor rotasyonuna alındı. Umut Nayır henüz takımdan ayrılmadı. Üçüncü santrafor olarak da kalabilir. Ama Salah'ın da santrafor oynama özelliği düşünülürse belki Umut Nayır az süre alacağı için bugün yarın belki diyorum, tam emin değilim ama takımdan da ayrılabilir. Tabii Onuachu sezona pek iyi başlamadı. Bir tarafta çok iyi başlamayan bir Onuachu ama ligde çok büyük bir gol silahı. Diğer tarafta profil olarak biraz daha farklı bir oyuncu Franculino. Bakalım onun performansı nasıl olacak? Tabii geçen sene Trabzonspor bu pozisyonda oynayan Felipe Augusto'dan ciddi bir katkı almıştı. Beraber oynarken de, onu farklı mevkilerde oynatırken de, hatta zaman zaman tek santrafor oynarken de gol katkısı vermişti. Franculino'nun böyle beraber oynama şeyi olabilir mi? Oyuncu profili olur. İtibariyle
0: olur.
1: Olabilir.
0: Bence olur. Hmm. Ama orada da hani Muçi var, Salah var. Hani Onuachu ile beraber.
1: Onuachu ile beraber, evet.
0: Yani Salah
1: geçen
0: yoksa
1: sene Felipe Augusto'nun oynadığı olabilir. Gibi olabilir mi?
0: Olabilir. Kanatta bile belki kullanabilir Franculino'yu, Augusto'yu kullandığı gibi eğer zorda kalırsa. Şu an sanki daha çok Avrupa'daki maçlar için uygun gözüküyor Franculino. Daha atlet bir oyuncu, daha hareketli bir oyuncu. Pres gücü de Onuachu'ya göre çok daha yüksek. Ligde yine Onuachu'ya dönebilirsin. Bakalım oradaki, tabii yeni gelecek teknik direktörün burada düşüncesi çok önemli. Ama çok alternatif bir kadroya sahip olduğu da kesin Trabzonspor'un. Yani ileride Onuachu, Franculino, kanatlarda Saviolo, işte Aral ve Muçi şu anda gözüküyor. Metehan'ı saymadım bile. İşte merkezde birçok opsiyon geldi şimdi Fabio'nun gelişiyle birlikte. Bekler'de Pinay'a da kulübesinde kalıyor. Hı hı. Matagov döndüğünde yine iyi bir stoper rotasyonu olacak. Aslında çok iyi bir kadrosu var Trabzon'un alternatifleriyle birlikte.
1: Evet, Franculino Benfica altyapısından direkt Mitchell'e gidiyor. 2023-2024 sezonundaki işte 19-20 yaşında olduğu yıl 27 maçta ligde görev alıyor. 11 gol 3 asistlik bir katkı veriyor. 2024-2025 sezonunda bu kez 28 maçta görev alıyor ligde. Gene 11 gol 3 asistlik bir performansı var. Geçen sezon 21 maçta tam 17 gole çıkmayı başarıyor. Ve 21 maçta 20 gole direkt katkı veriyor. 5'te sarı kart görüyor. En fazla sarı kart gördüğü sezonda geçen sezon olmuş Franculino. Ondan önce 3 ve 1 sarı kart olduğunu görüyorum. Yani böyle çok da kart gören agresif bir oyuncu gözükmüyor. Bu sezon şimdiye kadar 4 maça çıkıyor ligde. Bir gol ve bir sarı kartla böyle istatistikler oluşturmuş. Yani oyuncu 4 maça çıktığına göre Mitchell'le fizik olarak hazır. Yani Trabzonspor'da herhalde Gençler Birliği maçının kadrosunda olur. Hı hı. Ve Hüseyin Hoca da görev verirse sürede alabilir gibi gözüküyor. Franculino dünün en flash transferi buydu. Bir de Ümit Aktağ, Alanya Spor'un genç stoperini Beşiktaş renklerine kattı. Hala bir resmi bonservis bedeli açıklanmadı.
0: Yok.
1: Ama konuşulanlar galiba 7-8 milyon euro civarında,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Ben sabah 6-7-8 dedim. Öğlen yemekhanedeki sohbette 7 dendi. Ajans Spor'una biri. İşte 8 diyen de belki çıkmıştır. O civarda bir bonservis. Daha aşağısına ikna olması kolay değildi Alanya Spor'un.
1: İyi bir para verdi yine Beşiktaş.
0: Evet, verdi. Ki şu anki paralar biraz fazla gözüküyor ama piyasanın da yükseldiğini de unutmamak lazım. Yani şu anki 7 belki 3 sene öncesinin 4-4,5 milyon eurosu olabilir. Değil mi? Piyasa çok yükseldi bonservis konusunda.
1: Doğru.
0: Geçen bunu hatta Türkiye'ye gelmiş en pahalı işte ya da en kariyerli yabancıların kadro değerlerine bakarken fark ettim. Yani Roberto Carlos 30'a çıkmış maksimum ama şu an en kötü bir sol bek 70-80 milyon euroluk oyuncu oluyor. Ve bonservis ücretleri bu yıl daha da arttı. Yani hiç düşünmeyeceğin oyunculara 100 milyon üzerinde bonservisler verildi. 7 milyon euro da yani bu seviyede öyle çok yüksek bir bonservis değil. Yani Avrupa'dan iyi bir stoper getirsen zaten o civar para veriyorsun.
1: Gene 350-400 milyon lira yapıyor ama.
0: Yapıyor da abi işte. Çok futbolun değil. Geldiği noktada normal.
1: Evet, Batuhan Ergüven az önce kurduğumuz kadroyla alakalı olarak şöyle demiş. FIFA'ya yeni bir turnuva fikri oluştu. Lig karmaları turnuvası.
0: FIFA için. Aman FIFA'ya buradan bir şey gitmesin.
1: Olur mu yani öyle bir turnuva? Mesela Bundesliga'nın çıkardığı böyle bir 11 ile La Liga'nın çıkardığı 11 karşı karşıya gelecek.
0: Çok güzel olur da olmaz ya. Olmasın yani. Olacağı varsa da olmasın yeter. Adamlar yani artık zaten suyunu çıkardık. Sürekli oynatıyoruz. Bir de bunun için oynamasınlar. Bunu şeyler yapıyorlar işte. Bu veteranlar, futbolu bırakanların karma takımları oluyor ya, milli aralarda maç yapılıyor. Onlar çok güzel oluyor. Liverpool efsaneleri, işte United efsaneleri, işte dünya karması, yok bilmem kimin takımı. Onlar çok keyifli. O bence güzel.
1: Bu kadro İtalyano'yu kovdurur demiş dinleyicimiz. Teknik direktörle alakalı bir gelişme var mı Mert?
0: Bugün Salim'in haberini gördüm. Gerard önerilmiş. Sabah en son Marek Amşik demiştik. Yeni başka bir gelişme yok diye düşünüyorum. Şimdi tekrar bakayım ama yok.
1: Bu kadroya takımı kurduk, yedekleri kurduk, renkleri, ismini, oynayacağı stadyumu, sportif direktörünü seçtik.
0: Neyi seçmedik?
1: MHK başkanını da istiyorlar. Bu takımın.
0: Tamam, federasyon başkanı da bulacağız.
1: Federasyon başkanı ve MHK başkanı kim olsun? Hı-hı. O şekilde bir talep gelmiş.
0: Senin böyle aklında güvenilir bir MHK başkanı profili kaldı mı? Geçmişteki isimlerden böyle. Şu dönemde hakemler kötüydü ama MHK başkanı elinden geleni yapıyordu dediğin, aklında kalan bir isim var mı?
1: Yok. Tamam. Mesela Zekeriya Alp'le alakalı hep iyi şeyler söylüyorlar. İnsanlığıyla ve dürüstlüğüyle alakalı, evet, olarak. Hep böyle söyleniyor. Ama iyi bir MHK başkanıydı bilmiyorum açıkçası. Hani öyle iyi bir MHK başkanıydı. Onun döneminde bir şeyler değişti, bir şey diyemem. Bunu biraz daha işte Murat Fevzi Tanırlı gibi çok yakından takip eden birileri söyleyebilir belki. Bir şey diyemeyeceğim açıkçası onunla
0: yok,
1: alakalı olarak.
0: Sabri Çelik, Kudüs Müftüoğlu, Yusuf Namoğlu aklıma gelenler bir çırpıda. Ama böyle kimsenin de içine sinen bir MHK başkanı olduğunu zannetmiyorum. Federasyon başkanında da durum farklı mı? Orada hep Hasan Doğan çok ayrı bir yere konur. Rahmetli. Hem onun haricinde de federasyon başkanları hep çok eleştirildi. Ondan sonrakiler özellikle.
1: Bir dinleyicimiz bence Serkan Reçber'in futbolcu havuzu dar. Mesela İlhan Fakılı'yı tanıyor muydu? Ya da Trossard'ı getirebilir miydi? Demiş. Ya İlhan Fakılı'yı tanımıyor olabilir ama başka bir oyuncuyu tanıyor olabilir. O da bir hani performans verebilir. İlla aynı isimler üzerinden gitmek zorunda değiller zaten. Çok bariz olan oyuncular haricinde. Benim söylemeye çalıştığım biraz daha başka bir şeydi. Hani genel olarak bu insanların futboldan anladığı, futbolu iyi yorumladığı, oyuncuları iyi yorumladığı ve onların gözüne biraz daha fazla güvenilirse bir noktada çok kötü işler yapmayacağıydı. Benim anlatmak istediğim buydu. Yoksa tercihler, isimler farklı olabilir. Evet Mert, ağzına sağlık.
0: Eyvallah abi, senin de.
1: Programın sonuna geldik. Az sonra Spor Kazanı Radyo Spor'da sizlerle birlikte olacak. Her zaman olduğu gibi. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da
0: hoşça
1: kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Erim ve Mert Elam'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum.
6: Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum.

0: bilmiyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
3: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
4: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
5: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber ben Ahmet Özölçer. Yine her zaman olduğu gibi spor gündemini sizlerle paylaşacağız, konuşacağız, tartışacağız. Aynı zamanda tabii ki sizlerden gelen mesajları da tüm dinleyenlerimizle paylaşacağız. Ercan abi hoş geldiniz Zeynep.
6: Hoş bulduk. Merhaba. Herkese iyi günler diliyorum.
5: Nasılsınız? İyi misiniz?
6: İyi Ahmet. Sen nasılsın? İyisin.
5: Gayet iyiyim. Bugün yayınımız saat 17'ye kadar, 5'e kadar bugün yayınımız. Saat 5 itibariyle Demir Lady programı, voleybol programı olacak. Onu da aktarmış olalım. Çünkü bugün saat 19'da Almanya ile kadın voleybol A milli takımımızın karşılaşması var. Önemli bir karşılaşma. Yine Sinan Erdem spor salonunda zannedersem karşılaşma. Onu da aktarmış olalım.
6: Çeyrek final. Finale yükselme maçı.
5: Yarı finale yükselme maçı Almanya ile karşılaşıyoruz. Kadın voleybol takımımıza da bir kez daha başarılar dileyelim.
6: Başarılar dileyelim bütün kalbimizle.
5: Bakalım alacak mıyız yani finale alacak mıyız? Finale çıkacak mıyız? Zaten çok başarılılar. Başarılı olmaya da devam ediyorlar Ercan abi.
6: Evet.
5: Bu arada altyapı da çok başarılı. Altyapı da Akdeniz oyunlarında madalya aldı. Yani baktığınızda A milli takım da çok başarılı. Altyapı milli takım da çok başarılı. Önümüzdeki seneler nasıl olacak çok merak ediyorum.
6: İyi olacak bence Ahmet.
5: Hangi oyuncular seçilecek? O da evet. Enteresan bir durum olacak. Çok başarılıyız voleybolda. Biz bir voleybol ülkesiyiz artık. Bunu net olarak da söyleyebiliriz. Özellikle kadınlarımız gerçekten göğsümüzü kabartıyorlar. Gurur duyuyoruz onlarla. Bir kez daha başarılar dileklerimizi iletelim. Saat 17'de de yayın olacak. Demir Lady programını sizlerle paylaştıracağız. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
6: Bir bilgi vereyim. Erkek basketbolda da dünya sıralamasında yeni bir sıralandırma yapıldı. İlk 9 içindeyiz. Ya bu da bence gayet önemli. Dünyanın sayılı takımlar arasında şu an itibariyle ilk 9 bence başarı.
5: Basketbolda bir ara dünyanın ikincisiydik Ercan abi. Evet. Amerika'dan sonra en iyisi
6: çok
5: bilsek.
6: Çok düştük sonra.
5: Çok düştük evet.
6: Şimdi 9'a yükseldik.
5: Yine 2'ye doğru çıkışımızı evet. Bekliyorum. Yani geçen sezon işte bir Almanya'ya yenilmiştik. Geçen sene yine yazın düzenlenen turnuvada. Eğer onu kazansaydık belki çok daha üste çıkabilirdik ama bakalım devam edeceğiz. Yine o ikinciliğe doğru devam edeceğiz. Amerika'ya geçmemiz çok zor da. Onlar çünkü artık gerçekten.
6: Tabii tabii.
5: Amerika dediğinizde bir basketbol ülkesi. Biz evet. Nasıl voleybol ülkesiyiz diyorsak onlar da bir basketbol ülkesi açık ve net. NBA ile beraber çok başarılılar diyelim. WhatsApp hattımızı açtık. WhatsApp numaramızı da paylaşalım. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj hattımız. Mesaj yoluyla WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı da bekliyoruz diyelim ve şöyle bir genel değerlendirmeyle başlamak istiyorum Ercan abi. Dört büyük takımımız UEFA'ya listelerini verdiler dün itibariyle artık. UEFA'ya listeler verilmiş durumda. Transfer yarın bitiyor Türkiye'de ama ben artık dört büyük takımımızın çok da transfer yapacağını düşünmüyorum.
6: Şöyle yabancı oyuncu transferinde gereklilik var mı? Neden? Ocağa kadar Avrupa kupalarında oyuncu oynatamıyorsun. Ha şöyle ben ocağa kadar tamam oynatmayayım ama bonservisi uygun. Bu oyuncu bana gerçekten bir fayda sağlar. Denirse öyle bir transfer girişimi olabilir. Ahmet.
5: Ya dört büyük takımımız için Avrupa kupalarında oynayan dört büyük takımımız var. İşte Galatasaray, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve aynı zamanda Trabzonspor'da Konferans Ligi'nde karşılaşacak rakipleriyle artık lig aşamasında bu takımlarımız. Onlar için transfer sezonu UEFA anlamında yani UEFA'ya Avrupa'ya bildirilecek liste anlamında bitti. Artık herhangi bir transferi veremeyecekler. Onu da aktarmış olalım. En son işte son olarak Trabzonspor forvet oyuncusu aldı. Onu bildirdiler. Beşiktaş'ta defans oyuncusu
6: Ümit'i aldı
5: Alanya Spor'dan. Haliyle onları bildirdiler ve artık herhangi bir bildirme durumu söz konusu değil. Ama yarına kadar da transfer devam ediyor. Dediğiniz gibi eğer fırsat transferi çıkarsa fırsat transferini değerlendirebilirler. Lig için değerlendirebilirler.
6: Doğru.
5: Ya da kontenjanları varsa tabii ki bunu da aktarmış olalım. Kontenjan yoksa onu da değerlendiremezler. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Nasıl bir transfer sezonu geçti? Genel bir değerlendirme alayım
6: sizden. Bence Avrupa piyasası dahil Bu tabii

0: olur işte oyuncu olarak değerlendirebiliriz. Ya bu oyuncu
1: Genç
0: gerçekten
1: ve bir
0: klas.
1: sezon iyi işlere imza atmış.
0: Ve geleceği çok parlak olan oyuncular. Artık o riske giriyor kulüpler. Evet diyorlar. Biz bu oyuncuya 110, 120 verebiliyoruz. Ve bu oyuncuyu alıyoruz. Bu transfer çılgınlığı diyeceğim. Bundan sonraki rakamları merak ediyorum. Ya yani şu mu olacak? İşte önümüzdeki yıl 60 milyon euroya ucuz mu diyeceğiz?
1: Ucuz diyeceğiz. 60 milyon euro, 70 milyon euro bu bantlarda konuşulacak. Standart oyuncuların transfer bedeli. Türkiye için de geçerli bu Ercan abi.
0: Ona gidiyor
1: Yani bir iki
0: iş.
1: sene içerisinde bu rakamlar telaffuz edilecek. Avrupa'da da 150-200 milyonlar telaffuz edilecek.
0: Doğru.
1: Yıldızlar'da 300-350 milyon civarı telaffuz
0: Ona
1: edilecek.
0: çıktı. Ben transfer dönemini bu yüzden bu paraların bu işin sonu yok. Bununla tabii uğraşmak zorunda olan kulüpler var. Kendi bütçeleri, marka değerleri ve işte ellerindeki o bütçeyi iyi kullanmalarıyla idare edenler olacak ve ayağını bir de yorgana göre uzatanlar olacak. Ya da borç harç içinde uğraşıp yabancı oyuncu bile belki alamıyoruz diyen kulüplerle de karşı karşıya kalacağız. Bizim ligimizi kastediyorum. Çünkü dediğin gibi 40'ın, 30'un, 25'in konuşulduğu, bizim lig de bunun içinde, oyuncularda artık bir Anadolu kulübü nasıl verecek bu paraları?
1: Sadece bizde değil Ercan abi. Fransa'yı örnek vermek istiyorum. Fransa durumu çok kötü. Yani baktığınızda kulüplerin durumu oyuncu satmak zorundalar.
0: Evet.
1: Satamadığı oyuncular var. O rakamlara ulaşamayan kulüpler var. Ne olacak ben de merak ediyorum Fransa anlamında söylüyorum.
0: Ben bir yani diğer ülkeler haklısın.
1: Büyük
0: Tamam.
1: ihtimal Fransa'da bazı takımlar küme bile düşürülebilir. Yani o noktaya bile gelebilir. Paris Saint-Germain harici bütün kulüpler sıkıntıda Fransa'da.
0: Doğru. Fakat ben önce kendi ülkeme bakıyorum tabii. Senin örneğin güzel. Ama bizim ülkemizde de işte Anadolu kulüplerinin bu transfer fırtınası arasında işlerinin hiç de kolay olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Yöneticiler ciddi manada sıkıntı yaşıyorlar transfer konusunda. Çünkü şöyle de bir olay var. Biraz işte transfer obezliği dediğimiz bir olgu oluşmaya başladı. Bu Avrupa'da da vardı. Türkiye'de de çok sıklıkla artık karşılaşıyoruz. Taraftarlar devamlı transfer istiyorlar Ercan abi. Eksik kaldık, eksik kaldık, eksik kaldık diye bir söylem çıkıyor. Eskiden futbolda eksik kaldık diye bir söylem yoktu. Yedekten ya da işte altyapıdan oyuncuları yetiştirip bir şekilde monte edip bir şekilde o eksikliği kapatma düşüncesi vardı. Biraz öz kaynaklardan devam etme düşüncesi vardı. Ama artık taraftarlarda öyle bir obezlik oluştu ki ben oyuncu istiyorum, ben yeni oyuncu istiyorum, devamlı bir sirkülasyon. Bu sirkülasyon aynı zamanda menajerlerin ekmeğine yağ sürüyor. İşte bazı yöneticilerin ekmeğine yağ sürüyor. Bazı ciddi manada iyi bir ekonomisi olan kulüplerin ekmeğine yağ sürüyor. Bunun haricinde diğer kulüpler gerçekten can çekişiyorlar. O kulüplerin yöneticisi olmak istemezdim açık ve net. Bunu da söylemek durumundayım. Çünkü çok zor işleri. Gerçekten çok zor. Ekonomik anlamda çok ciddi bir darboğaz var çoğu kulüpte ve bu darboğazı yönetmeye çalışıyorlar. Nasıl bir sonuç çıkacak? Çoğu bence bir ileriki aşamada, hemen olmaz ama bir ileriki aşamada hem de ülkemizde hem Avrupa'da çoğu kulübün kapısına kilit vurulacak gibi gözüküyor Ercan abi. Maalesef biraz karamsarım bu konuda ama bazı gerçekleri de konuşmamız gerekiyor.
0: Evet, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Biz sadece bunları belirtebiliriz. Transferlere dönersek, iyi bir düşünce Ümit'in transferi. Ya şöyle bir olay var. Kendisi Romanya doğumlu biliyorsun. Romanya alt yaş kategorilerinde forma giymiş milli takımlar düzeyinde. Ve A milli takıma çağrılırsa o şansı var.
1: Romanya'ya çağrıldı diye biliyorum
0: Ama
1: Ercan abi.
0: gitmedi.
1: O gitmedi evet. Romanya milli takımına özellikle bu Dünya Kupası öncesi hatta bizde olan karşılaşmaları öncesi Lucescu, rahmetli Lucescu diyelim.
0: Evet, toprağı bol
1: Toprağı
0: olsun.
1: bol olsun. O çağırdı diye çok haber başlığı vardı.
0: Evet, kısa mesafe de dikine iyi pas oynayabilen bir oyuncu. Sakin kalabilen. Bunu lig maçlarında ben Ümit'i dikkatle takip ediyordum. Ümit'te Chelsea altyapısı da var. Ve enteresan tabii Romanya Bükreş doğumlu. Daha sonra da Alanyaspor'a gelmesi ve forma giymesi. Tahmin ediyorum teknik direktörün de beğenisini kazanmış bir oyuncu olduğu için İtalyano'nun transferin

0: Ya Avrupa'ya yazma listesinin bitmesine saatler kala Beşiktaş onu transfer etti.
1: Detaylandıracağız. Beşiktaş'la alakalı eksiklikler nelerdi? Neleri transfer etti Beşiktaş? Avrupa listesine göre konuşuyoruz. Tabii ki Avrupa'ya verilen listeye göre konuşuyoruz. Aynı zamanda Galatasaray, aynı zamanda Fenerbahçe, aynı zamanda Trabzonspor ki son günün bence enteresan takımlarından bir tanesi Trabzonspor'du. Trabzonspor'da daha teknik direktör de yok şu anda. Konuşulan isimler var. Yabancı gelecek deniyor. Yabancı bir teknik direktörle anlaşılacak deniyor. Yerli bazı isimler ön plana çıktı ki tecrübeli isimler ön plana
0: bunların
1: çıkmış durumda.
0: hiçbirini istemiyor şey. Ya istemiyor derken bu isimlerle ilgilenmediklerini belirtti. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı canlı yayına bağlandı. Ve bu isimler çok değerli isimler. Ama biz bu isimlerle beraber gitmeyeceğiz. Olmadı. Yani görüşmemiz de olmadı dedi. Hep beraber ben de merak ediyorum ve sana katılıyorum. %95 diyelim. Yabancı teknik direktör gelecek.
1: Bir yabancı teknik direktörle anlaşılacak. Gelen
0: Evet.
1: şöyle birkaç mesaj, bayağı bir mesaj var ama birkaçını şöyle bir ara öncesi okumak istiyorum. İzmir'den Mehmet Bey bizi severek
0: Teşekkür
1: dinliyormuş.
0: ederiz
1: En
0: Mehmet
1: doğru
0: Bey.
1: güncel yorumlar için teşekkürler, dinleniyorsunuz diye yazmış. Çok teşekkürler, çok sağ olun bu güzel dilekleriniz için. Halil Demir beyefendi, Beşiktaş'ta transfer kapandı mı? Yoksa bir orta saha oyuncusu gelir mi? Ben UEFA hayal liste verildiği için yani ben kapandığını düşünüyorum dört büyük değerde. Çok ekstra yerli bir oyuncu olursa ancak transfer
0: Yo yabancı
1: olabilir.
0: da olabilir. Ocak'ta oynatır. Ahmet.
1: Ama işte ocağa kadar da böyle bir yatırım yapar mı kulüplerimiz?
0: Niye
1: Ben
0: yapmasın Ocak'ta? Hayır, bu oyuncunun lisansı çıkacak. Süper Lig'de oynayabilecek bir oyuncu alır. Ve
1: kontenjana uyuyorsa tabii ki.
0: kontenjana uyuyorsa o oyuncuyu alır. Yani çünkü istediği belki ligi de düşünecek. Ben Beşiktaş özelinde düşünüyorum bunu. Diğer kulüpler de yapabilir bunu. Fenerbahçe'nin de kontenjana uygun bir yabancı alabilir.
1: Fenerbahçe'de kontenjan bir tek U23 şu
0: Evet,
1: anda.
0: o da
1: U23'te
0: alabilir ayın.
1: ya Mimovic var. Mimovic'in yerine bir oyuncu ama bu 2 gün içerisinde Mimovic'i de göndermek durumunda ya da ona diyecek ki sadece Türkiye kupasında oynayacaksın. Osterwolde'nin de bildiğim kadarıyla lisansı böyle askıya alındı. Ligde oynatılmayacak ameliyat olduğu için.
0: Şöyle bir gerçek var. Emin Özkurt bağlandı bize. Kasus hukukçusu kendisi. Spor hukuku konusunda uzman bir hukukla ilgilenen şahsiyet. Öyle söyleyeyim. Emin Bey. Dedi ki böyle kupada için oyuncuyu oynatmama ya da o oyuncuyu ben sadece seninle kupada yer vereceğim düşüncesi tek taraflı fesih hakkı doğurur dedi. FIFA bunu kabul etmez dedi.
1: Oyunculara böyle bir hak veriliyor. FIFA öyle bir hak vermiş durumda oyunculara. Yani
0: Evet.
1: tek taraflı alacaklarını alarak gidiyorlar bir de yani
0: Tabii
1: öyle
0: tabii
1: de bir
0: tek
1: durum var. Tüm
0: taraflı
1: alacaklarını alarak
0: ya
1: gidebiliyorlar.
0: ben seni kupada oynatacağım bir yere gidemezsin olayı uluslararası hukukta ve FIFA nezdinde kabul edilmiyor. Ya bunu bize çok net olarak anlattı. Ya siz istediğiniz kadar böyle bir karar alın. Ya Türkiye'de federasyonu kastediyorum ben. Kulüplere söyleyin ya bunu yapabilirsiniz diye. Oyuncu tarafını bu bağlamıyor.
1: Oyuncu istediğini yapabilir o anda.
0: Evet.
1: Diyelim bir ara verelim. Ara sonrası artık detaylı bir şekilde transfer gündemini konuşmaya devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Transferleri konuşuyoruz. Artık detaylı bir şekilde konuşalım ki Beşiktaş'a giriş yaptık biraz önce işte Ümit'in transferiyle Alanyaspor'dan.
0: Evet.
1: Beşiktaş'ta transfer gündemi hareketliydi. Beşiktaş hangi noktalara transfer ihtiyacı vardı? Orta sahaya vardı, sol açığa vardı, forvete vardı. İşte baktığınızda bir sağ açık düşüncesi vardı. Aynı zamanda defansa bir oyuncu transfer düşüncesi vardı ve sol beke bir transfer düşüncesi vardı. Aynı zamanda bir kaleci, Ersin sonrası bir kaleciye transfer ihtiyacı
0: İki
1: vardı
0: kaleci
1: ki
0: oldu.
1: iki kaleci oldu. Bence başarılı bir transfer harekatı yaptı Beşiktaş.
0: Beklenenden daha çok oyuncu aldılar.
1: Çok oyuncu gönderdiler bu arada. 15
0: Baya,
1: civarı oyuncu gönderdiler.
0: baya çünkü Beşiktaş'ta yılların verdiği bir oyuncu hurdalığı vardı. Onu kabul edelim. Ve hem oyuncu alırken bunları göndermek bence başarılı bir transfer harekatı. Gelip tamamıyla yatan oyuncuları da gördük. Mesela Lens örneği var. Beşiktaş için konuşuyorum bunu. 3 sene yattım.

0: diyorsun. Ya tersaneye çekti kendini. 3 sene mis gibi değil mi? Sağlıklı spor falan derken Beşiktaş'tan gitti. İşin acı tarafı.
1: Sağlıklı spor.
0: Evet. İşin acı tarafı 3. lige gitti Ahmet.
1: Maalesef.
0: Yani düşünebiliyor musun? 3. lige anca gidebiliyor. Bu parasını aldı. Aslanlar gibi burada.
1: İstanbul'da güzel.
0: İstanbul'da güzel. Parasını tıkır tıkır aldı.
1: Sporunu yaptı. Sağlıklı sporunu yaptı.
0: Sağlık için sağlık spor, için spor. Onu yaptı. Sonra dediler ki sen git tek başına çalış. Çalıştım çalışmadım bilmiyorum. Ama ben paramı alırım ve yatarım dedi. İşte böyle oyunculardan kurtulmak lazım ve kesinlikle almamak lazım. Yani bunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Ta oralardan başlayan işte Onana ne verdi Beşiktaş'a Allah'ını seversen.
1: Hiçbir şey. Zaten Ercan abi Onana transferi çok enteresan bir transfer. Onana olarak başka Onana beklenirken hep herkesin düşüncesi o bilinen işte iyi oynayan Onana varken bir anda başka bir Onana'nın gelmesi ister istemez herkeste bir hayal kırıklığı yani yarattı.
0: Genç yaşına rağmen bir enkaz geldi.
1: Ne olduğu anlaşılamadı.
0: Anlaşılamayan yani. Bir oyuncu geldi. Neyse sonra Musrati'yi getirdi. Beşiktaş tarihinin en büyük bonservisiydi o yıllarda. 11 milyon euro para verdiler.
1: Muçi ile beraber geldi.
0: Muçi ile beraber geldi.
1: Devre arası.
0: Musrati'nin ne olduğunu anlayamadım. Yani meşhur. Bir değiş var ya et mi balık mı ikisi de değildi bence. Ortada hiçbir oyuncu yok. Sonra kendisi gitti bir Monaco'ya. Bence başarılı bir menajeri var. Oradan İtalya'ya, Cenova'ya. Ama gittiği takımlar da böyle oynatıyorlar 8-10 maç. Ondan sonra yüzü de bile bakmıyorlar. O da sıfır çekti. İşte Muçi de Trabzon'a gitti zaten. Muçi o Beşiktaş'ta olmadı Muçi. Bazı oyuncular bazı takımda olmuyor. Trabzon'da oldu. Başarısız bir transferdi bu o dönemler. İşte gidildi. Güney Amerika'ya iki tane genç oyuncu alayım dedi daha sonra yönetim. Bir gençlere bakalım dedi. İkisi de olmadı sıfır çekti. Ya oyuncular alışamadılar. Çünkü Güney Amerika'dan oyuncu alıyorsun. Oyuncu diyor ki ilk defa kar yağışını burada gördüm diyor mesela. Oyuncunun yaşı 18. Oyuncuyla bu 24 saat ilgilenmen lazım. Öyle ayrı departmanların oyuncunun isteklerini mutlaka yerine getirmesi, onu mutlu etmesi gerekiyor. Genç çocuklar bunlar çünkü. 18-19 yaşında. Ailelerinden ayrılmışlar. Ve binlerce kilometre uzaktan işte Türkiye'ye geliyorlar. O oyuncular da olmadı. Ama bu transferler net oynayabilen bilinen transferler. Bizim ülkemizde tamam Brezilyalılar seviliyor, iş yaparlar ama yeni nesilde dediğin gibi arada bayağı şöyle bir fark olmuş, nesil farkı olmuş. Oyuncuların Avrupa'ya alışması çok zor oluyor.
1: Güney Amerikalıların özellikle.
0: Ya yani Brezilya'dan bile artık oyuncu alırken, oyuncu mesela en son Talisca işte. Türkiye'ye gayet iyi. Oradan Arabistan tercihi var. Onun yapısında da var. Ben profesyonelim, ben parama bakarım diyor.
1: Çin'de var, Çin'e de gitti.
0: Çin'e de gitti. Ben paramı alırım, ona bakarım denilen oyuncu. Onu da bulmak zor. Artık Brezilya'da. Bu yüzden Avrupa'dan yapılacak transferlerin daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Bizim takımlarımızın. Ya yani Türkiye'yi en azından biliyorlar. Ligi iyi kötü duymuşlar. Hangi oyuncuların oynadığı belli. Avrupa kıtasından yapılan transferlerin daha faydalı olacağına ben inananlardan. Daha değişik düşünen olabilir.
1: Artık yani zaten Güney Amerika'dan transfer biraz zor. Güney Amerika'dan başka takımlar çok önceden transferi yapıyorlar. İşte Shakhtar örneğini verebiliriz. Shakhtar çok evet. Önceden alıyor. Zaten doğal olarak Portekiz'de kendi dillerini konuştukları için Brezilyalılardan bahsediyorum. Rahatlıkla gidebiliyorlar. Arjantinliler İspanya'ya rahatlıkla gidebiliyor. Yani böyle durumlar var. Hep handikap bizim ülkemiz ya o transferler
0: tabii
1: için.
0: Tabii ki Arjantinliler İspanya İtalya'yı tercih ediyorlar. Bunu kabul edelim. Olmazsa işte direkt İngilizce biliyorlarsa İngilizceyi, İngiltere'yi tercih ediyorlar. Dili biliyorlarsa orada. Mesela Tevez.
1: Çok iyilerse İngiltere'ye gidiyorlar.
0: Çok iyiler. Tevez, Manchester United tercihini biliyorsun. Ama ısrarla İngilizceye hep soğuk kaldı. Ve bu yüzden diyalogları pek başarılı değildi. Arkadaş olarak değerlendirelim. Ve kendisi daha sonra...

0: uzun süre kalamadı.
1: Bugün bir röportajına denk geldim. United diyor. Ya yani Manchester'da sadece tek takım vardı. Benim gittiğim dönemde United olarak bir şekilde o dönemlerde sadece tek takımdı diyor. Şimdi ise diyor iki takımdan konuşuyoruz. City diyor aradaki farkı kapattı.
2: Evet.
1: Bugün röportajı vardı Tevez'in. Öyle bir
0: geçti
1: röportajı.
0: Bile hatta şu anda. Değil mi?
1: Denk tabii. Geldi. City şu anda daha önde tabii ki. United'a göre. Yani
2: rating olarak anlamadım. Daha
1: çok daha iyi. Ha çok eskilerde var tabii. Eskilerde City'nin çok daha iyi olduğu dönemler de var United'a göre. Ama son dönem United'a göre City çok daha ağır basıyor.
0: Ya 20 yıllık farkı rating anlamında kapattılar. Onu söyleyebiliriz, yorumlayabiliriz. Daha net transferler de yapıyorlar.
1: Sir Alex Ferguson'la gelen o ayrımı kapattılar.
0: Tabii tabii.
1: City artık işte Manchester mavi denebiliyor. Eskiden Manchester mavi değil kırmızı deniyordu.
0: Tabii bunu
1: Manchester United'ın rengi dolayısıyla.
0: Guardiola şöyle dedi. City'den bahsederken ben City'yi kabul ettim dedi. Ama öyle bir haldeydik ki dedi. Julia Roberts dünyanın en önemli artistlerinden biri. Bir Hollywood yıldızı. Manchester'a geldiğinde United'ı ziyaret etti. Onlarla beraber poz verdi. Bizi anmadı bile dedi. İşte o halden dedi biz bir dünya takımı olmaya doğru gittik dedi. O çok önemli bir örnekti. Artık City olarak da bütün dünya bizi biliyor dedi. Manchester City olarak.
1: Biliyorlar.
0: Evet. Evet,
1: dünya biliyor biraz City'yi. Yaptığı transferlerle beraber, Guardiola'nın oynattığı oyunla beraber.
0: Evet.
1: Ama artık Guardiola da yok. Maresca var. Bakalım. Onu da konuşuruz ilerleyen
0: dakikalarda. Hiç çabana atılmayacak bir kadrosu var. Şampiyonluğa oynar. Onu ben şimdiden söyleyeyim.
1: Enzo'yu da aldılar biliyorsunuz.
0: Evet, şampiyonluğa oynar. Onu söyleyeyim. Crystal Palace maçında da bunu zaten gösterdiler. 4 attılar deplasmanda. Geçen yılın Konferans Ligi şampiyonuna. Ben Arsenal, Manchester City, Liverpool ne yapacak bilmiyorum. Barcola'yı transfer ettiler en son. Paris Saint Germain'den. Bence çok iyi bir oyuncu. Fakat yetişebilir mi bu takımlara göreceğiz.
1: Bakalım. Konuşuruz zaten bol bol yayınlarda Ercan abi. Beşiktaş'ta forvet çok önemli bir isim. Vlahovic'e emanet artık. Oh'la istenilen seviye bence bulunamadı ki Italiano'nun oyunu anlamında da Oh'la beraber değil, Vlahovic'le beraber çok daha başarılı bir
0: tabii,
1: oyun olabilir.
0: Savunmayı dağıtan dediğine katılıyorum. Yani savunma dengesini Vlahovic daha iyi bozuyor. Çok daha iyi. Oh da yedek kulübesindeki bir alternatiftir. Eğer kendisi mutlu olacaksa ki olacaktır. Kendisi de şans bulacaktır çünkü. Bence kuvvetli bir santrafor hattı var. Başta Vlahovic, sonra da Oh.
1: Oh.
0: Ve hiç bırakmadı Beşiktaş onu. İtalyan'ı da bırakmadı. Semih de var. Üç tane santraforum var. Öyle ama, düşüneceğim.
1: Ama bence Beşiktaş'ın en önemli transferi sol açığa oldu Ercan abi. Yıllar sonra bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın solda. Normalde hep forvetten dönme, işte santrafordan bozma, aslında sol kanat olmayan oyunculara hep yönelmişti Beşiktaş son transfer dönemlerinde. İlk defa solda oyun kurabilen, kanat oynayabilen, orta yapabilen, aynı zamanda beki oynatabilen bir kanat oyuncusuna, bir akıla sahip oldu Trossard'la beraber.
0: Sol açıklar ya inanılmaz süratli olur ama teknik kapasiteleri biraz düşük olabilir. Hı. Bu sağ açıklar için de geçerli. Trossard'da hepsi var. Topa istediği gibi hükmeden bir oyuncu. Ben Trossard'ı şöyle Çorum Spor maçında da izledim. Bazıları beğenmemiş olabilir. Bazı yorumcularda da işte ya biraz daha gole yakın olması lazım yorumlarını da duydum. Ben katılmıyorum. Ve saygı duyuyorum tabii o yorumlara da. Ben bu hücum aklı olarak çok iyi bir transfer diyorum.
1: Oyun kurucu bir çok kanat.
0: Çok iyi bir transfer diyorum. Ya Trossard karşı takımları çok üzer.
1: Ki zaten
0: beklenmedik pasları.
1: Arsenal'den transferi. Arsenal'de de benzer işleri yapıyordu Ercan abi.
0: Yapıyordu tabii canım. Ben şaşırdım Trossard'ın gelmesine. Ciddi söylüyorum. Ya bence bir transfer başarısı.
1: Büyük bir transfer başarısı. Yani onu Türkiye'de izlemek bence çok önemli. Önemli bir oyuncu transfer edildi. Geçen sezona baktığımızda Beşiktaş'la alakalı Orkun'u tamamlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var orta sahada diye konuşuluyordu. Salih ile beraber bir milli takım orta sahası yapıldı Beşiktaş'ta. Bence bu da başarılı bir işlem oldu.
0: Yine cepte.
1: Şöyle bir durum var. Bir başka oyuncu dün konuşuluyordu biliyorsunuz tekrardan. Bir yabancı oyuncu transferi ekstra ihtiyaç var mı düşüncesi. Biraz Beşiktaş taraftarında Salih tek kaldı düşüncesi oluşmaya başladı. Ama ben orta sahada daha farklı kurgularla İtalyanların daha farklı işlere imza atacağını düşünüyorum.
0: Fena değil orta saha ama bu orta saha tabii güç katacaktı. Şöyle söyleyeyim. Salih, Miretti, Endidi, Orkun, Olayıtan, bunlar gayet iyi isimler. Ve onun dışında da altyapıdan yetişme, görev verdiğiniz zaman sıkıştığınızda Kartal var. Hı hı. Ya ben orta sahaya da fena değil diyorum Beşiktaş'ın. Fena değil. Ya çıkar oynar.
1: Daha Miretti'yi de görmedik. Yani bir de onu da görmemiz gerekiyor.
0: Evet, çıkar oynar. Ya orta sahaya, orta sahanın oyun gücüne destek veren forvetlerin oyun kurmasıdır. Hı hı. O aradaki koordinasyon çok önemlidir. Bunda şimdi Çerni de yardımcı oluyor savunmaya. Poku'yu aldılar sürat anlamında. Driplingi çok iyi.
1: Sol sağ kanatta oynatabilecek
0: solda bir oyuncu. Solda Trossard. Trossard yeri geldiği zaman ortaya yöneliyor. Hı hı. Sağ kanatta da Trossard'ı gördüğünde şaşırmıyorsun. Ve genç, iyi seçilen İlhan var.
1: İlhan da önemli bir transfer. Ben öyle düşünüyorum. Gelecek için de bence Beşiktaş için güzel bir transfer oldu. Defans hattında bir eksiklik vardı. Hep konuşuluyordu. Stoperlere bir oyuncu
0: alternatif
1: alternatif gerekir mi diye. İşte yapıldı Alanyaspor'dan Ümit transferi. Ki bence ismi olan, transfer piyasasında gerçekten ismi dolaşan, büyük takımlarımız için hep anılan, işte Fenerbahçe ile Galatasaray ile hep anıldı, stoper olarak düşünülen bir oyuncuyu transfer etti Beşiktaş.
0: Stoper de oynar, üçlüde de oynar, yeri geldiğinde sol kanat savunma da oynar.
1: O yüzden başarılı bir transfer oldu, ben de böyle düşünüyorum Beşiktaş adına. Bir iyi, bir bayağı iyi bir transfer
0: yakından biliyoruz oyuncuyu çünkü.
1: Ama bence en önemli transferi oyunculardan çok İtalyano oldu Beşiktaş için. Evet. İtalyano teknik direktör takımına Beşiktaş evrilmeye başladı. Bunu özellikle ilk maçlarda görmeye başladık. Bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. İyi bir transfer dönemi geçirdi diye düşünüyorum. Bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bugün 17'ye kadar yayındayız. 17 itibariyle voleybol programı, Demir Lady programını dinleyebilirsiniz Radyo Spor'da. Bu akşam kadın voleybol takımımız Almanya ile karşılaşacak saat 19'da çeyrek finalde. Ve o karşılaşma öncesi Demir Lady programını Radyo Spor'dan dinleyebilirsiniz. Onu da aktarmış olalım. Hakemler açıklandı Ercan abi. 4. hafta beklenen derbinin hakemi belli oldu. Halil Umut Mener karşılaşmayı yönetecek. Cumartesi günkü Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu. Başakşehir Galatasaray maçını Kadir Sağlam yönetecek. Trabzonspor Gençler Birliği maçını Çağdaş Altay yönetecek. Erzurumspor Konyaspor karşılaşmasını Yasin Kol yönetecek. Yine Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Yine Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor karşılaşmasını Davut Dakul Çelik yönetecek. Kocaeli Spor Samsun Spor karşılaşmasını Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Çaykur Rizespor Alanya Spor karşılaşmasını Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Bunu da bir kez daha aktaralım. Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşmasını da Ümit Öztürk yönetecek. 4. hafta hakemleri belli oldu. Derbiyi Halil Umut Meler yönetecek. Zaten bekleniyordu. 2 hakem vardı. Ya 3 haftadır maç verilen Batuhan Hoca, Batuhan Kolak yönetecek diye deniyordu. Ya da Halil Umut Meler yönetecek deniyordu. Halil Umut Meler
0: normal karar
1: yönetecek.
0: Uzun süre lig maçlarında derbilerden uzak kalmıştı. Kupaları yönetti de Türkiye'nin şu anda elindeki elit hakem kategorisindeki tek isim. Başka bir isim yok. FIFA kokartlı. Ona görev verildi. Kendisine derbide başarılar dileyelim. Öyle söyleyeyim. Daha başka söyleyecek hiçbir şey yok.
1: En tecrübeli hakemi şu anda.
0: Tabii tabii.
1: Yani Merkez Hakem Kurulu'nun.
0: Merkez Hakem Kurulu'nun, Süper Lig'in şu anda elindeki en deneyimli hakem.
1: Avrupa kupalarında da mücadele eden takımlara yöneten, maçları yöneten hakem bu arada. Ender hakemlerimizden.

0: Bir tanesi
1: evet.
0: Geçmişte. Son dönem çok
1: kötü ama. Geçen sene de yönetti. Şampiyonlar Ligi yönetti.
0: Yönetti.
1: Geçen sene, geçen sezonda da görev aldı. Bu yüzden normal.
0: Tecrübeye önem verdi bence bu atamayla federasyon evet. Karşılaşmada.
1: MHK ona önem verdi.
0: Batuhan Hoca dördüncü hafta Süper Lig'de karşılaşma alamadı. Tabii birincilik.
1: Üç hafta arka arkaya maç yönetti.
0: Bundan sonra, bundan sonraki karşılaşmalarda da olabilir. Yani diğer derbilerde adını duyabiliriz Batuhan Kolağan. Ki bence iyi yönetti 3 karşılaşmayı da. Yani bu sezonun bence hakem anlamında en iyi hakemlerinden bir tanesi. Çok da hakem konuşmak istemiyoruz bu programda biliyorsunuz Ercan abi ama yeri gelmişken.
1: Yok, derbinin hakemini tabii son dakika olduk. Gelişmesi olduğu için bilgilendirmemiz gerekiyor.
0: Paylaşmış olduk. Halil Umut Meler hakem şansı da yanında olsun. Tüm hakemlerimizin hakem şansları da yanında olsun diyelim. Transfer bölümümüzü konuşuyoruz. Beşiktaş'ı konuşmuştuk. Galatasaray'ı isterseniz biraz konuşalım. Galatasaray'da transfer yapılmadı diye taraftar çok ciddi manada eleştiriyordu ama ben Galatasaray'da 4-5 transfer olacak diye düşünüyordum. 4 transfer yapıldı.
1: Ya, yapılmayacak dendi. Yine 80'lik oldu. Transfer harcaması. 80 milyon euro. Hatta belki biraz daha geçmiş olabilir. Leao zaten aşağı bir limitte, onu almanıza imkan yok. O gitti. Leao'yu aldı Galatasaray. Ki bizim ligde iş yapacağını en baştan beri söylüyorum.
0: Bu sezonun bence en önemli transferlerinden bir tanesi oldu Leao.
1: Kesinlikle öyle. Leao alındı. Onun dışında yapılan transferler biraz geleceğe yatırım olarak da değerlendirebileceğimiz transferler olarak ben düşünüyorum.
0: U23 şimdi Galatasaray'da, o 4-5 transfer nerelere yapılacaktı? Bir forvete, bir Osimhen'i yedekleyebilecek bir forvet oyuncusu ihtiyacı vardı.
1: Deniz'i aldılar.
0: Ya U23 kontenjanı yabancı olarak oraya kullanacaklardı ya da yerli bir oyuncu alacaklardı. Deniz alındı.
1: Ya şimdi Ahmet, öyle bir rahatlama var ki orada. Şöyle, şimdi Osimhen'e yakın bir oyuncu alırsan zaten 25 harcayacaksın. Hı hı. Osimhen'e yakın böyle bir oyuncu aldın. Mümkün değil. Bir de o oyuncu tamam gelmeyi kabul etti. Yedek kulübesinde otururken mırın kırın eder. Hı hı. Ya o havayı bozabilir. Ya çünkü adama 25-30 veriyorsun.
0: Oynatmıyorsun.
1: Oynatmıyorsun. Yedek kulübesinde oturuyor.
0: Büyük sıkıntı çıkartır.
1: İlerleyen dönemlerde çıkartır. Ya ona projeyi anlatmak lazım. En sıkıntı çıkartmayacak oyuncu. Yaş 22. Gencecik bir oyuncu. Şans bulduğu zaman iyi değerlendirmesi lazım. Çünkü olabilir. Osimhen'in yorgunluğu olabilir. Kart cezası olabilir. Hafif sakatlı olabilir. Deniz o maçlarda şans bulacaktır. Belki Galatasaray'ın diyelim ki evinde işte 2-0 öne geçtiği ve tempolu bir oyun oynadığı, rahat oyun oynadığı maçlarda Osimhen-Deniz ikilisini de görebiliriz. Onu da bir deneyecektir mutlaka Okan Buruk. Bazı maçlarda, belki bazı maçlara da onunla başlayacaktır. Öyle bir çift santrafor oynamak düşüncesinde de başlayacaktır. Fakat oyuncu problem çıkarmaz. Mırın kırın etmez. Bu yüzden de ben olumlu bakıyorum.
0: Bence iyi bir transfer oldu. Özellikle Osimhen'in yedekleme konusunda bir forvete ihtiyaç vardı. O forvet ihtiyacını da karşıladı Galatasaray Deniz'le
1: Bertu
0: beraber.
1: Bertu şimdi Başakşehir'de 15 milyon euroluk bir isteği oldu Başakşehir'in.
0: Bir de Bertu oynamak istiyor Ercan abi.
1: Hem o var hem de transfer bedeli 15. Ama Galatasaray daha önceki dönemlerde biliyorsun İsveç'te futbol hayatı başlıyor Deniz'in. O bu tarz oyuncuları ne yapıp ne edip daha önce kadrona katman gerekiyor. 10 milyon euro bile oyuncu Türk oyuncu olduğu için fazla değil mi? Daha önce alsan bunu altyapına, oyuncuyu 19 yaşında keşfetsen çok daha düşük bir bedelde kadrondaydı şu anda. Şimdi 10 milyon euro para verdin. Ama tabii bu transfer piyasasında konuyu öyle açmıştık ya, ucuz diye değerlendiriliyor.
0: ucuz bu transfer piyasasında o rakamlar uçunca biraz ucuz. Porto'da son dönemdeniz gayet iyi işlere imza atmaya başlamıştı. İyi bir transfer oldu bence Galatasaray adına. Deniz adına da iyi bir transfer oldu. Çok önemli bir kulübe geldi. Şampiyonlar Ligi oynayacak. Porto'da oynamıştı ama Galatasaray'la beraber de oynayacak. Önemli bir transfer. Uzun bir aradan sonra hep Okan Hoca'nın 10 numara istiyor, 10 numara istiyor diye hep çok sayıda haber başlığını paylaşmıştı.

0: okumuştuk, bu programda da konuşmuştuk. Batrakov transferi yapıldı Rusya'dan ve oynamaya da başladı, ilk karşılaşmasında oynadı. Batrakov bir Mertens olabilecek mi? Yeni Mertens olur mu? Soru işaretleri var. Bakalım neler gösterecek, neler olacak, ama ileriye düşünen, ilerisi için oynamaya çalışan bir oyuncu profilinde.
1: 21
0: kadarıyla.
1: Yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Hemen Mertens'in yaptığı o büyük işleri sergilemesini beklemek biraz insafsızlık olur. Mertens'in yaklaşık 8 yıl Napoli'de forma giydiğini unutmayalım. Yani Napoli'nin her şeyiydi. Tabii Belçika milli takımının. Batrakov da uluslararası anlamda Türkiye'yi çok önemli bir marka değeri olarak, basamak olarak değerlendirdiği için Galatasaray'a geldi. Bonservisiyle serbest kalma bedeli 55 milyon euro. Ya bu diyelim ki oyuncu çok beğenildi Avrupa transfer piyasasında. Galatasaray'ın bir anda 25'e mal ettiği oyuncuyu iki katına satacağı anlamına geliyor. İki katından da biraz daha fazla. Önemli olan tabii oyuncunun oynaması. Bu hafta, geçtiğimiz haftadan bahsediyorum, oyuna girdi. Onda bir şey diyemeyeceğim.
0: Yeni çünkü.
1: Ya, sürekliliği eksik. O da oyuna yeni girdi. İlk defa oynuyor oyunun içinde. Fakat şu var, ben faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü oyuncunun işte top kontrolü, topu alışı, saha içindeki arkadaşlarına bakışı, oyun zekası zaten yüksek. Bunu izlediğimiz görüntülerde de gördük. Oyun zekasının yüksek olduğunu hemen anlarsın. Ama bizim lige uyumu ne olabilir? O bir soru işareti olabilir. Onu da oynadıkça bu konudaki yorumlarımızı daha da geliştirebiliriz. Hı hı. Yani hemen ya nefis oldu, harika oldu diyemeyiz. Hem oyuncuya haksızlık olur, hem de biz dinleyiciye haksızlık yapmış oluruz. Harika bir transfer. Bir görelim oyuncuyu.
0: Bir beklemek lazım.
1: Ben ondan sonra da bir değerlendirelim.
0: Batrakov transferi, 10 numara transferi Okan Hoca çok istiyor diye konuşuluyordu. Artık bir 10 numarası var Galatasaray'ın, yeni jenerasyon 10 numaralardan bir tanesi. Bir U23 defans oyuncusu düşünüyordu. Yusuf düşünülüyordu Arabistan'dan, ama Yusuf olmadı. Çünkü Arabistan'daki El Hilal başka bir oyuncu alamadı gibi çok sayıda haber vardı. Onun yerine bir oyuncu geldi. Genç bir oyuncu Bichabu geldi ve yedek olarak bir stoper. Abdülkerim'i yedekleyecek bir stoper olarak
1: Bichabu, evet.
0: Bichabu. Böyle bir oyuncu transferini yaptı. Galatasaray tavsiye edilen oyunculardan bir tanesi, genç olarak söyleniyor. Bakalım, izlemekte, görmek lazım. Ben
1: şimdi Leipzig'de görmeden... geçtiğimiz yıl o kadar çok forma giyemedi. Daha önceki dönemleri fena değil. O sürekliliği sağlamış durumda. Bichabu Fransız altyapısından yetişme bir oyuncu olduğu için Leipzig'e gidiyor. Ve şimdi büyük maçlarda fiziği çok iyi biliyorsun. 1.90 boy var. Ve Leipzig'ten gelen eski antrenörlerinin yaptığı açıklamalar, Bichabu bu şans verildiğinde, o sürekliliği sağladığında sizi üzmez diyorlar. Bunu da biz oynadığı zaman tekrar karar vereceğiz.
0: Sonuçta yedeğe alınan genç bir oyuncu, yedekte olarak düşünülüyor. Tabii ki fırsat gelecek, çok sayıda maç var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi, lig ve aynı zamanda kupa maçlarını hesaba katarsak çok sayıda maç var.
1: Doğru.
0: Bu şekilde illaki geliyor oyunculara ve bu fırsatlar geliyor. İzleyip görmek lazım. Teknik kadro beğendiyse alındı. Bir de orta saha transferi vardı. Lezli çok eleştirildi. Ona da biraz zaman tanınması gerektiğini düşünüyorum.
1: Uçuku.
0: Soyadı
1: zor, Uçuku,
0: zor bir soyadı var. Ama sonuçta İngiltere'den gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Biraz da zamana ihtiyacı var. Ama tabii ki eleştirilebilecek performansı da vardı hazırlık maçlarında.
1: Oyuncuyu aldığı zaman satın alma opsiyonu var. Oynama rakamı 16. Hı hı. 25 milyon euro.
0: 25-30'a yakın bir para. Evet, evet. Can abi. Satın alma opsiyonu.
1: Satın ve zorunlu. Ya oynatacaksın ya da oyuncu işte 6 haftada 4 haftada bir forma giyecek, ocağa kadar idare edeceksin. Hı hı. Ocak ayında da eğer memnun kalmadıysan diyeceksin ki biz bu oyuncuyu almayacağız. Ya isterseniz şimdiden geri alın, ya da sezon sonuna kadar işte biz böyle birkaç maçta bir son bölümlerde deneriz ama 16'yı geçmeyiz dersin. Bunun için de zaman Ocak ayı. Oyuncunun daha tam ne vereceğini bilmiyoruz. Oynadığı maçlarda istenileni vermedi. Taraftar mırın kırın biraz.
0: Ama taraftar o dönem hiç transfer yapılmamasına da ciddi manada tepkiliydi. O evet. Dönem. Yani biraz arada kaynadı gibi geliyor bana Ercan abi.
1: Olabilir de şimdi o taraftarın tekrar gözüne girmek. Ya ben bu takımda oynayabilirim mesajını vermesi için birkaç maç oynaması gerekiyor Ahmet. Ve 16 maçı da geçerse bu sefer artı 25 yazacaksın.
0: Bonservis alınıyor zorunlu olarak.
1: Bu seneye de baktığında maaşıyla beraber 28'i geçiyor.
0: 30'a yakın.
1: Evet. Bunu bahsettik. Şans bulması gerekiyor. Hı hı. Tabii bunda teknik direktör en önemli karar verecek. Bunu da hep beraber göreceğiz.
0: 5 transfer oldu Galatasaray'da. 5 tane transfer yapıldı. Evet. Transfer yapılmıyor denen Galatasaray'da 5 transfer yapıldı ama Galatasaray taraftarının kızdığı noktalar bazı isimler konuşuldu Ercan abi. Orta sahaya özellikle çok önemli isimler konuşuldu. Bruno Fernandes'lerle başlandı. İşte City'den Arabistan'a giden Reinders konuşuldu. Bir sürü önemli isim konuşuldu. Hatta en sonunda Kamavinga konuşuldu orta saha için. Çok çok önemli isimlere Galatasaray orta saha anlamında transfer söylentisi çıktı Galatasaray'a.
1: Bilim kurgu dizilerinde kullanılan bir kelime vardır. Ütopya.
0: Ütopya. Hı
1: hı. Değil mi? Genelde. Ben de severim Ütopya'yı. Kamavinga transferi Kamavinga Ütopyası diye bir bilim kurgu yapabiliriz.
0: Son dönem onun ismi çok sıklıkla
1: nerede anıldı. Ya, nerede anıldı ama? Real Madrid'de anılmadı. İspanya basınında anılmadı. Marka yazmadı. Sadece sosyal medyada yazdı. Ligde geçtiğimiz hafta baktık. Real Madrid'in 11'i açıklandı. 11'de Kamavinga ile başlıyor.
0: Hatta Mourinho da dedi ki işte sevmediğiniz Kamavinga çok iyi oynadı. Böyle açıklaması var.
1: Evet. Bu şimdi Ahmet ütopya değil mi?
0: Biraz ütopya. Yani Bruno Fernandes ismi de çok ütopyaydı. Çünkü Bruno Fernandes geçen sezon Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi Ercan abi. Hatta geçtiğimiz hafta yine Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi. İkinci haftanın en iyi oyuncusu Bruno Fernandes seçildi. United'dan oyuncuyu almak öyle kolay değil. Yani
1: kaptanlık bandı kimde?
0: Bruno Fernandes'de.
1: Olmuyor o zaman.
0: Yani böyle evet hedef olması güzel ama işte bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor Ercan abi.
1: Ha, hedeflerim de gerçekçi olması lazım.
0: Diyelim bir araya gidelim. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'ı konuştuk, Galatasaray'ı konuştuk, transfer dönemini konuşuyoruz. Önce bir genel değerlendirme yaptık. Fenerbahçe'ye geçeceğiz, Trabzonspor'a da geçeceğiz ama gelen çok sayıda mesaj var Ercan abi. Biraz onları da eritmek istiyorum. Dinleyenlerimiz daha fazla beklemesinler. Mesajlarım okunmadı diye bazı dinleyicilerimiz yine mesaj gönderiyorlar. O yüzden eritelim mesajları. Werder Bremen'den de Darwin Kaan Soylu isimli 19 yaşında sol ayaklı orta saha. 4 maçta 11 çıktı Bremen'de. Türk vatandaşı nasıl buluyorsunuz, izlediniz mi? Ben izlemedim açıkçası oyuncuyu ama bakacağım, dinleyicimiz yazmış sağ olsunlar Ramazan Bey, takip edeceğim
1: teşekkür
0: oyuncuyu.
1: Teşekkür ederiz dinleyicimize.
0: Dinleyicimize teşekkür edelim. Talişka'dan haber var mı diye, gitti diye biliyorum sabah saatleri itibarıyla, artık Dubai'ye gitti diye biliyorum.
1: Ben de öyle biliyorum, dün akşam
0: Abu Dhabi'ye gitti, Dubai değil.
1: Arkadaşlarıyla vedalaştı antrenmanda. Eksi 20 gol yazabilir miyiz şu anda? 20 gol gitti.
0: Bunu Fenerbahçe bölümümüzde konuşuruz Ercan abi.
1: Ben rakamlara baktım bu konuda. Aklıma geldiği için şimdi hemen söyleyeyim dedim. Sonra belki mevzusu açılmaz. Gitti.
0: Biraz öyle oldu. Yani onu Fenerbahçe bölümümüzde güç kazandı mı kaybetti mi böyle bir soru sormak istiyorum zaten size. Onunla alakalı benim de kafamda bazı soru işaretleri var. Dinleyicimize de Fenerbahçe bölümümüzde paylaşırız. Trabzonspor için Vitor Pereira ismi geçiyor. Vitor Pereira düzelteyim.
1: Vitor Pereira.
0: Evet. Mantıklı bir seçim olur. Siz ne düşünüyorsunuz diye yazmış. Konferansta final yapar mıyız diye yazmış dinleyicimiz. Konferansta final biraz zor. Trabzonspor'da dinamikler biraz farklı. O dinamiklerin normale dönmesi gerekiyor. Fatih Hoca'ya bile, Fatih Tekke bile gitti. Fatih Tekke bence Trabzonspor, Trabzon'un evladı. Bence çok da kötü işler

0: yapmadı. Sadece kötü bir başlangıç yaptı bu sezona. Ama gitti. Çünkü ya, istediği bir yapı vardı. O yapı bozuldu bence. O istediği bazı oyuncular vardı. Oyuncular gelmedi. Başka oyunculara gidildi. Haliyle o istediğini yapamayacağını düşündü. O yüzden bence bu ayrılık şimdi, oldu.
1: Trabzonspor'da şimdi çok yıldız var. Değil mi? O yıldızların da gelecek olan futbol aklına inanması ve sevgi göstermesi, saygı göstermesi gerekiyor bu değişimden sonra. Ya ben Fatih Tekke'nin Salah'la arasının iyi olduğu olmadığı konusuna girmiyorum. Ya da başka oyuncularla. Bu tarz takımları yönetecek olan teknik direktörler maalesef ayrı oluyor. Keşke bunu sezon başında düşünselerdi. Bu bir. İkincisi, bilmiyorum Fatih Tekke'ye ne söylendi sezon bittikten sonra. İşte transferler ne olacak dendi. Çünkü Ulay'ı biz elimizden çıkaracağız dediler. E tamam, çıkardın. Onun yerini doldurdun mu?
0: İtalya'nın en pahalı 11'inde transfer. En pahalı transferi 11'inde olay.
1: O orta alanda onun yerini doldurdun mu?
0: Hayır.
1: Büyük bir boşluk değil mi?
0: Folcarelli de sakat. İki tane oynattığı orta saha yoktu bu sezon başlangıcında Fatih Hoca'nın.
1: Demek ki doldurmak kolay olmuyor. Bazen bulamıyorsun oyuncuları. İstesen de bulamıyorsun. Malinovski istenen bir oyuncu muydu? Belki Fatih Hoca istedi ya da yönetim de tamam dedi. Ama orta alanda şu ana kadar belki alışamadı, öyle diyeyim ben. Göremedik bir performans. Şimdi de sakat.
0: Konuşuruz Trabzonspor bölümümüzde oyuncu bazlı ya konuşuruz.
1: Ben dinleyicimize cevap vermek istedim. Onun için Pereira olur mu? İnan bilmiyorum, olur mu olmaz mı?
0: Ben çok olacağını zannetmiyorum. Yani evet.
1: Bu yıldızların içinde olur mu?
0: Olacağını zannetmiyorum. Yıldız
1: çünkü Pereira'nın Van Persie ile yaşadıkları aklıma geliyor.
0: Sadece o değil, İngiltere'de de yaşadıkları var Ercan abi. Yıldız yönetimi çok iyi değil yani ve bu sezon başında da gönderildi. Hiç hesapta olmayan bir şekilde gönderildi. Konuşuruz Trabzonspor bölümümüzde. Beşiktaş 15 futbolcu gönderdi. Zararın neresinden dönersen kârdır. Genç futbolculara yöneldi. Seneye en fazla 2 kişi alır. Yani
1: 3.
0: Senenin de, gelecek senenin de transferini yaptı demiş Aziz Bey. Çok teşekkürler mesaj için.
1: Evet, iyi bir, ben katılıyorum bu yoruma. En fazla 3.
0: 2-3 transferle bence olayı kapatacak Beşiktaş. Ben de aynı fikirdeyim. Bir açık transfer konusunda açgözlülükle alakalı konuşmuştum. Seattle'daki dinleyicimiz yazmış. Açgözlülük her alanda artık, iyi para kazanan kişi veya kişiler daha çok kazanmak derdinde. Bunun yanı sıra sistemde başkalarına yer vermemek amacı var. Başka işte insanların yoluna taş koyma amacı olmuş durumda. Ve gruplaşmalar var dünyada diye yazmış.
1: Kesinlikle çok iyi bir teşhis. Pandemi sonrasında dünyada sosyoloji değişti. Ya dinleyicimiz Seattle'dan gayet iyi özetlemiş. Sosyoloji değişti. Ve buna doğru gidiyoruz. Sonu ne olacak ben de merak ediyorum. Sadece sporda değil. Her alanda büyük bir değişim var.
0: Yine İzmir'den bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Elinde bir de yiyecek de var. Fikret Bey tabii bitirmiştir çoktan. Afiyet olsun. Göztepe'den selamlar diye yazmış. Bir de selam gönderelim. Beşiktaşlı bir dinleyicimiz yazmış. Haluk Bey, ben Trabzonspor'un durumuna çok üzülüyorum. Artık teknik direktör takımından çıkmış. Muhammed Salah üzerine kurulmuş bir takım haline gelmiş Trabzonspor. Beşiktaş'ın oynadığı futboldan memnunum. Aynı zamanda diye yazmış. Çok teşekkürler bu arada mesajı için. Kendimce Ali Bey Bursa'dan, kendimce Beşiktaş'ın Çorum Futbol Kulübü maçını ölçü almıyorum. Fenerbahçe'nin de Samsun Spor maçını. Fenerbahçe'nin bu kadro gücü, taraftar gücü ve oynarsa Asensio ile Beşiktaş'ı 2-0 ya da 3-1'lik skorlarla geçeceğini düşünüyorum diye yazmış.
1: Ben zor bir derbi olacak iki takım açısından. Onu hemen dinleyicimize söyleyeyim.
0: Zor bir derbi olacak. Yine bir dinleyicimiz, Galatasaray kadrosu 4 yaş daha yaşlandı diye eleştiriler yapılıyor. 14 yabancının sadece 4 tanesi 30-31 yaşında. Diğer 10 yabancısı ise 20 yaş, 27 yaş altı. Türklerde ise sadece Abdülkerim İlkay ve kaleci Uğurcan 30 yaş üstü. Aldığı 5 transferin sadece bir tanesi 27 yaşında. Diğeri 4'ü 23 yaş altı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'nin yaş ortalamasından da yaş ortalamasında da 18. sırada diye yazmış. Acaba biz matematik bilmiyoruz, bilmiyor muyuz diye devam etmiş.
1: Biz yaşlı demedik yalnız.
0: Yok, evet. Çok eleştiri vardı Galatasaray'da transferler yaşlı.

0: diye yazılmış, ona istinaden yazmış. Galatasaray gençleştirme operasyonu yaptı aynı zamanda, yani bunu da aktarmış olalım. Ümit'in yanına bir de Maestro'yu Beşiktaş alsa 6 numara nasıl olur diye yazmış. Bir yarış aramız var, yarış sonrası yine mesajlarla geri döneceğiz.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. 10 geçede reklamımız var. Reklama kadar şu mesajları ileteyim. Çok sayıda mesaj gelmeye devam ediyor. Tüm dinleyenlerimize de teşekkürler. Yine bir dinleyicimiz Okan Hoca'nın sistem kurması önde baskı yaparak oyun sistemiyle çok sakatlık oluyor. Oysaki oyuncuya göre sistem kurmalı diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Galatasaray'la alakalı Ercan abi yaptığı transferleri sormuş bir dinleyicimiz. Yakup Bey cevapladık geçtiğimiz saat. Lens'le alakalı yine bir dinleyicimiz yazmış. Lens Fenerbahçe'den zaten sorumlu ve oynama isteği olmayan oyuncu diye gönderildi. Beşiktaş bunu bile bile aldı. Beşiktaş'a da hiçbir şey katmadı diye yazmış ki konuştuk onu da. Bir kez daha aktaralım. Ercan abi çocukluğumdan beri hayranlıkla dinlediğim büyük usta Ercan abinin ellerinden öperim. Uzun ömürler versin. Saygılarımla diye yazmış bir dinleyicimiz. Hemen ilettim. Hakan Bey göndermiş. Böyle mesajları da yine Ercan abiye iletiyorum. Ercan abi sizi çok seven yine Antalya'dan bir dinleyicimiz Hikmet Bey yazmış. İtalyano derbide topa sahip olup güçlü ön presle oynamasını mı beklersiniz? Bir de sol kanat Rıdvan ve yeni alınan oyuncu ve stoper rotasyonlarını yeterli buluyor musunuz Ottara diye sormuş.
2: Dağılışma sürecinde sol kanatta Tosar'ı yeterli buluyorum. Onu söyleyeyim.
0: Arkası Rıdvan'la Ottara'yı.
2: Ben ilk defa derbide göreceğim İtalyan'ın nasıl. Çünkü derbi maçları farklıdır. Bu yüzden dedim ben. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş açısından zor bir maç. Ve herkes diyor ki Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri iyidir. İyi geçmiştir. Evet, katılıyorum. Heyecanlıdır. Fakat bu derbi kısır geçebilir. İki teknik direktör de kaybetmek istemeyebilir.
0: Ben farklı düşünüyorum Ercan abi.
2: Ya sezon başı çünkü.
0: Sezon başı olduğu için çok farklı düşünüyorum biraz.
2: Sezon başı da olsa artık derbiler o kadar önemli ki. Ya ben ya futbol kalitesi umarım iyi olur ama ortada vasat bir derbi izleyebiliriz. Öyle bir endişem var. Ya kompakt olarak iki takım sahada yer alacak. Fazla boşluk bırakmayacaklar. Ya bu tamamen benim şahsi düşüncem.
0: Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Biraz daha Fenerbahçe'nin yoğun bir baskıyla başlayacağını düşünüyorum.
2: Öyle başlar da.
0: Beşiktaş'ın savunma ağırlıklı oynayacağını düşünüyorum. O yüzden yani biraz farklı olabilir.
2: Tabii İtalyan'ı şaşırtabilir. Yani tam tersi presli de oynayabilir.
0: Tabii yani şaşırtabilir. Ama yani bayağı bir taraftarıyla beraber Fenerbahçe'nin de çok baskılı bir futbol oynayacağını düşünüyorum. Beşiktaş'a karşı.
2: O zaman iki tarafta presli oynarsa, birbirine baskılı oynarsa iyi maç olur.
0: Biraz iyi bir maç bekliyorum zaten Ercan abi.
2: Hayır, senin dediğin gibi o zaman iyi bir maç olur. Ama o baskıyı tabii maçın geneline yayamazsan.
0: Bir de Fenerbahçe Beşiktaş maçları ya da Beşiktaş Fenerbahçe maçları hep bol gollü keyifli maçlar oluyorlar. O yüzden de ben yine çok iyi bir maç bekliyorum.
2: Umarım. Umarım iyi maç olur.
0: Beşiktaş Sivasspor'dan Douglas'ı almıştı. Yine Lens ile alakalı bir dinleyicimiz Ayhan Bey. Onu da 7 resmi maçta oynadı 3 senede diye yazmış.
2: O da tatil yaptı işte.
0: Biz neden futbolcu eğitimine özen gösteriyoruz? Bunu geniş profesyonel yönetimlerde geliştirmek çok önemli. Ferhat Bey yazmış. Çok teşekkürler. Yine bir başka dinleyicimiz. Yıllar sonra ilk kez Beşiktaş'ın ne oynayacağını öngörebilir olduk. Kazanır kaybeder maç performansına göre değişir. Ama ne oynayacağı belli bir takım oldu artık diye yazmış.
2: Evet, doğru.
0: Teknik direktör takımına evriliyor Beşiktaş. Bunu işte hazırlık maçlarından itibaren bu programda dillendiriyorum ben. Söylemeye çalışıyorum. Onu da ortaya çıkıyor. Yani İtalyano'nun dokunuşlarını görebiliyorsunuz maçta, takım kadrosunda, oyunda, evet. Beşiktaş oyununda bunları görebiliyorsunuz. Tüm spor kategorilerinde bir şekilde kürsüye çıkıyoruz. Basketbol, voleybol, güreş, boks, judo, okçuluk ve hatta jimnastik. Biz de zaman futbol arenasında Avrupa veya dünyada ürkülecek, korkulacak takımlar haline geleceğiz ya da kürsüye çıkacağız. Mustafa Bey yazmış.
2: Bütün... Bu o kadar zor bir soru ki. Bu 20 yılda 10 yılda bir oluyor. Aklı çünkü kendisi. Bütün futbol severler de aynı şeyi söylüyorlar. Ya ben şimdi nasıl söyleyeceğim ya da sen nasıl vurgulayacaksın? Bir iki tane takımımız var Şampiyonlar Ligi'nde. Kupayı alabilirler mi? Sence alabilirler mi Şampiyonlar Ligi kupasını? Öyle bir şey görüyor musun?
0: Şu an mı?
2: Şu an.
0: Hayır. Net söyleyeyim Ercan abi, ben hiçbir Avrupa kupasını alabileceğimizi düşünmüyorum. Konferansta dahil buna.
2: Şu anda zor.
0: Alsaydık birkaç sene içerisinde alırdık. Konferansı alırdık.
2: Düzeyine bakalım. Avrupa şampiyonu olabilir miyiz?
0: Hayır. Fransa gibi bir takım göreceğiz zaten işte bu ay sonunda göreceğiz Fransa'yı. Fransa gibi bir takım varken, işte İspanya gibi bir takım, Dünya Kupası'nı almış İspanya gibi bir takım varken, Almanya gibi yeni kendini bir şekilde tekrardan başlayan bir takım varken, hadi İtalya ile bu dönem belki kafa kafaya, bu dönem sadece kafa kafaya olabiliriz. İngiltere gibi bir takım varken Harry Kane'li kadrosuyla çok zor Ercan abi.
2: Ya o seviyeye yakın mıyız?
0: Hollanda'yı saymıyorum, Portekiz'i saymıyorum, onlar da bizden isterler.
2: O seviyeye yakın mıyız?
0: Hayır.
2: Değiliz maalesef. Dünya Kupası alabilir miyiz?
0: Hayır. Şu anda hayır. Dünya Kupası'nı zaten
2: biz
0: alabiliriz.
2: Ne zaman olacağız diye soruyor değerli dinleyicimiz. İnanın ben bilmiyorum. Sen? Bence dinleyicimiz de bilmiyor tabii. Ya soruyor olabilir mi diye haklı olarak. Fakat bilmiyorum. Ya bu sorunun cevabı yok bende.
0: Murat Bey yazmış. Beşiktaş'ın teknik direktörü 2007'yi ve yönetim Mayıs'ı göremez diye yazmış.
2: Niye?
0: Bilmiyorum. Arsenal'den bahseder gibi bahsediyorsunuz diye yazmış. Yani bütün yorumları da paylaşıyoruz. Murat Bey'in evet. Yorumunu da paylaşmış olduk. Öyle görmüş herhalde. Recep Bey Halil Umut Meler hakem diye yazmış. Evet, onu da paylaştık. Onu da
2: programımızın içinde konuştuk.
0: Konuştuk, hakemi de konuştuk. Geçmiş transferlere bakarsak eğer, ben bu yapılan transferlerin Real dışında üstten de sonuçlarını düşünüyorum. Galatasaray'la alakalı yazmış dinleyicimiz. Çünkü yine Abdülkerim yerine Lemine oynayacak. Orta sahada zaten oynatmıyor. Forvet'te de Denizgül yerine Barış'ı oraya çekecek. Okan Hoca bence bu şekilde olacak. Yaşayarak göreceğiz. Ben demiştim diyeceğim kesinlikle diye yazmış dinleyicimiz.
2: Evet, göreceğiz.
0: Hasan Bey'in de mesajını aktarmış olduk. Yine... Tek eksiğin Galatasaray taraftarı olarak tek eksiğin Erdinç Bey yazmış. O kadar süre orta saha konuşup A-Klas bir ismin gelmemesi. Taraftarı yönetime karşı doldurdu. En başından bu seneki planlamamız genç oyunculara yatırım yapmak olsa diye açıklama yapasaydı bu kadar transfer yönetimin karşısında durmazdı. Bence yaptı. Dursun Özbek Başkan yaptı bu açıklamaları. İşte Dünya Kupası'ndan sonrasını bekliyoruz. Öyle çok ciddi bir transfer olmayacak. Eksiklerimizi tamamlayacağız diye yaptı.
2: Bunu yani, daha sık anlatılabilecek şekilde... Öyle,
0: 4 sezonun şampiyonuyuz. Neden bu bir anda işte transfer yapılmadı diye eleştiriliyoruz'u da dedi Dursun Özbek.
2: Evet,
0: Dursun dedi. Başkan bunu da söyledi.
2: Mayıs'tan itibaren burada en büyük hata bu, ben hata olarak değerlendiriyorum tabii, belki kendileri ne der bilemem. Mayıs'ta Icardi ile vedalaşacaklardı. İşi çok uzattılar. Benim gördüğüm oydu.
0: Bonservisler uçuk diye yazmış bir dinleyicimiz. Mesela Aral mı İlhan mı arasındaki paraya bakın diye devam etmiş. Maalesef bazı oyunculara bazı bonservisler ödendi. Ciddi bonservisler de ödendi. Evet. Ödenmek zorunda kalındı. Yani böyle de bir durum söz konusu.
2: Yani Türk oyuncu alma zorunluluğunda Aral'a istenilen rakamı verdi Trabzonspor. Yapacak bir şey yok.
0: Fenerbahçe taraftarı dinleyicimiz yazmış, fanatik Fenerbahçe taraftarıymış dinleyicimiz. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisini büyük bir heyecanla bekliyorum. Derbinin havası ve psikolojisi her zaman farklıdır. Ancak Fenerbahçe'nin sahada kendi oyununu ve karakterini yansıtması halinde bu zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağına inanıyorum diye.
2: Şimdi İsmail Kartal iki maçı birden düşünecek. Beşiktaş'ın hemen başlamıyor UEFA Avrupa Ligi maçı. Cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisini oynadıktan sonra hafta içinde Roma ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ni açıyor.
0: Perşembe günü.
2: Evet.
0: Derbiden sonra cumartesi günü derbi, perşembe günü de Roma ile karşılaşması var. Fenerbahçe'nin kendi evindeki karşılaşmada hem derbi hem de Roma karşılaşması kendi evinde. Bakalım. Göreceğiz. Özellikle Roma karşılaşması. Ben Roma'yı da izlemeye başladım. Gelecek hafta konuşuruz Ercan abi. Roma çok tehlikeli bir takım olmuş. Baktığınızda önemli transferler yapmışlar.
2: Malen
0: bayağı formda. Onu da belirteyim. Önemli işte Moray'ı aldılar. Genç oyuncu Galatasaray gündemindeydi uzunca bir süre.
2: Seyahaya çok iyi bir başlangıç.
0: İşte çok formda Roma. Konuşuruz. Önümüzdeki hafta konuşuruz. Derbiyi Fenerbahçe atlatsın. Detaylı bir şekilde konuşuruz. Bunu da aktaralım. Fenerbahçe bölümümüze geçeceğiz ama bir Batıkan'la bir göz göze gelelim. Bir ara verecek miyiz? Batıkan'a bir sorayım. Eğer ara vermiyorsak yine mesajlarla devam edeceğim. Kamavinga'yı iyi ki almadık diye soruyor dinleyicimiz. Real Madrid, kendisi Real Madrid'i bitirdi. Bizi de hem maddi hem manevi olarak bitirirdi diye yazmış.
2: Ya maddi olarak, manevi bilemem. Ama maddi olarak Real Madrid'deki rakamı 70. Sadece bonservisi.
0: Onu söyledi zaten Real Madrid. Kim giderse gitsin 70 dedi. Real Madrid bir de tok satıcı. Tok satıcı olduğu için.
2: 1 lira da inmez. 1 lira demeyelim de 1 euro.
0: 1 euro. Yani böyle bir durum var. Batıkan işareti verdi. Bir isterseniz ara verelim. Ara sonrası artık Fenerbahçe ve Trabzonspor transfer gündeminde konuşacağız.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Artık Fenerbahçe'nin de transfer gündemini konuşalım. İlk saat hem genel bir değerlendirme yaptık, hem Beşiktaş'ı konuştuk, hem Trabzonspor'u konuştuk. Mesajları özellikle geçtiğimiz saat gönderilen mesajları erittik. Bu saatte tekrar bakacağız ve bu saatin son bölümünde. Saat 17'ye kadar bugün yayınımız. 17 sonrası voleybol programı Denirleydi programını dinleyebilirsiniz Radyo Spor'da. Bu akşam kadın voleybol takımımızın karşılaşması var. Çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak. Sinan Erdem spor salonunda bu karşılaşma. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım. Fenerbahçe'de seçim vardı. Başkan değişti. Üzerine teknik direktör kim gelecek diye konuşuldu. İsmail Kartal tekrar dördüncü kez Fenerbahçe'nin başına teknik direktör olarak geldi. Transferler özellikle Fenerbahçe'de az transfer ama çok oyuncu gönderilecek. Çok sayıda oyuncusu olduğu için Fenerbahçe'de çok sayıda oyuncu gönderilecek diye konuşuluyordu. Yine de ciddi transfer yaptı Fenerbahçe. Beklenenden daha çok transfer yaptı diye konuşuluyor genelde. Ama yine de son dönemde bu 10+4 kuralıyla beraber biraz güç kaybettiği de konuşuluyor Ercan abi. İsterseniz gelen oyuncularla başlayalım Fenerbahçe'de. Bir Greenwood taraftar çok istedi. Greenwood transferi gerçekleşti. Çok önemli bir transfer bence.
2: Fenerbahçe konusu açılırken gündemde sıcak bir şey var. UEFA
0: cezası
2: Gendouzi
0: ve Greenwood
2: için bir değerlendirme var UEFA'da. Şimdi savunmalarını istedi. Gendouzi ve Greenwood için. Roma maçına kadar bu tabii savunmaları istemek demek mutlaka ceza verecek anlamına gelmiyor. Ama eğer hemen bu savunmaları beğenmezse diyelim bir maç ceza verdi. Ya da para cezası verdi bilmiyorum artık. Roma maçı için bu tabii Roma maçı öncesi iyi bir haber değil. Hı hı. Bunda bugünün sıcak bir gelişmesiydi.
0: Sabah saatlerinde
2: belki haberi olmayan dinleyicilerimiz vardır.
0: Kulüpten yapılan açıklama savunmaları vereceğiz diye açıklama yapıldı.
2: Evet, bununla ilgili savunma istenmiş çünkü.
0: Ben hala işte Lyon'dan da savunma istendiğini okudum yabancı basında.
2: Ya Lyon beni ilgilendirmiyor, seni de ilgilendirmiyor.
0: Lyon'da yani mesela işte görsün yani. Yedek kaleci düzeltiyorum, kaleci antrenörü.
2: Evet.
0: 3 ila 5 maç ceza alacağı konuşuluyor. Ben yine çok ceza alacağını düşünmüyorum bizim oyuncuların ama tabii ki UEFA ne karar verecek, ne yapacak? Yani para cezası verilir diye tahmin ediyorum ama her an her şey olabilir. Onu da bir kez daha paylaşmış olalım.
2: Şöyle bu konuyla ilgili yani nasıl bir ceza verilebilir?
0: Savunma istendiğine göre iş biraz daha ciddiye binmiş de olabilir. Yani para cezasından ziyade başka cezalar da olabilir. Bekleyip görmek lazım Ercan abi.
2: Ya bence de öyle. Şimdi şu emsal kararlar var. Onu araştırmışlar. Ben de not almıştım bunu. Bellingham'a mesela buna yakın hareketlerden dolayı bir 20 bin euro para cezası daha önce ertelemeli bir maç verilmiş. Ertelemeli. Ya bir daha yaparsan iki maç ceza alacaksın diye. Türkiye'de de forma giyen Dellaliye yani el hareketi diyelim. Onunla ilgili sorguluyor. Bir maç ceza vermiş. UEFA. O meşhur el hareketi var ya yabancıların yaptığı. Hı hı. Bunun emsallerini çıkarmışlar. Bellingham'a para cezası veriliyor. Dellaliye bir maç veriyor. Tabii göreceğiz.
0: Bakacağız. Ertelemeli cezada olabilir deniyor bu arada.
2: Evet, evet.
0: Öyle bir durum söz konusu. Tahrikte olduğu için çok ciddi tahrik olduğu konuşuluyor yine. Onun da biraz hafifletici sebep olacak.

0: konusunda Oscar Wolde'den çok memnun değildi Fenerbahçe ki geçtiğimiz sezon yenilen gollere baktığımızda yanlardan yapılan ortalar ciddi sıkıntıydı. Skriniar'la beraber bu konuda iyi bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Ake transferi yapıldı. Ake de uzun yıllar Manchester City'nin stoperiydi ve aynı zamanda Hollanda milli takımının stoperi. Dünya Kupası'nda mücadele etti. Bu
1: çok klas bir oyuncu.
0: Önemli bir transfer oldu. Yine baktığınızda Fenerbahçe'de başka transfer yapılır mı, yapılmaz mı konuşuluyordu. Bu oyuncuları haricinde Lukaku transferi yine santrafor bölgesine yapıldı. Çok önemli bir isim ama daha hazır değil Lukaku. Onu da gördük. Maçlarda gördük. Son bölümlerde oyuna dahil oldu. Geçtiğimiz sezonu sakatlık dolayısıyla çok da iyi değerlendirmeyen oyunculardan bir tanesiydi.
1: Onun yapacağı bir şey yok tabii de ama önemli. İki tane belirgin santrafor forum var. Vedat, Muriç ve Lukaku. Bu tabii iyi.
0: Bence bu sezonun en önemli transferlerinden bir tanesi. Geçen sezon da vardı ama bu kadroya bence dahil edildi Ederson. Ben öyle düşünüyorum. Son dönemdeki performansı gerçekten Manchester City'deki performansına nasıl Brezilya milli takımının karesini aldıysa öyle bir performans göstermeye başladı. Lyon maçında özellikle o performansı gösterdi. Yine ilk baştaki lig maçlarında da bu performansı gösterdi. Ve biraz konuşulmuş ki ayrılacak diye konuşuluyordu kendisinden. Önemli bir transfer gibi oldu Fenerbahçe açısından öyle görüyorum ben.
1: Doğru. Bu teşhis gayet iyi.
0: Bir sol tarafa transfer yapılabilir mi diye konuşuluyordu. Kerem kanadına bir transfer düşünüyor.
1: Yapıldı, Oğuz'u aldılar.
0: Oğuz yeni transfer gibi oldu. O bölgede de Fenerbahçe'de de böyle değişiklikler var. Nasıl buluyorsunuz Fenerbahçe'nin transfer gündemini?
1: Oğuz'un kenarda beklemesine üzülüyordum ben. Çünkü yeteneklerini biliyoruz, izledik. İki maçta da ben bu formayı hak ediyorum mesajını net olarak verdi. Oğuz'la Kerem arasında iyi bir rekabet olur. Bu Fenerbahçe'ye yarar.
0: Milli takıma da yarar.
1: Kesinlikle. Çünkü milli takımda maalesef tekrar büyük geçmiş olsun. Kenan'ın bileğindeki kırık dolayısıyla 3 ay sahalardan uzak kalacağını biliyoruz. Ameliyat oldu. Tekrar.
0: Barış Alkay da formsuz. Çok formsuz.
1: Evet. İyi başlayamadı sezona. Onda geçen sezonun yorgunluğu var Barış Alper'de. Doğru dürüst dinlenemedi. Ve bu Barış'ı etkilemiş durumda. Yani sadece bazen gitmez fizik, yorgunluk olur. Mental olarak da olabilir, fizik olarak da olabilir. İkisinin de üstünde yaşıyormuş gibi Barış Alper. Yoksa iyi bir Barış Alper'den kimse kolay kolay vazgeçmez. Fiziğini çok iyi kullanıyor çünkü biliyorsun. Bu yüzden milli takım için de iyi oldu bence. Onu söyleyebilirim rahatlıkla.
0: Sağ bek Semedo gidecek mi kalacak mı konuşuluyordu. Son haftalarda iyi performans gösteriyor. Artı bir de İsmail Kartal zaten Fenerbahçe'de oynarken futbolcuyken sağ bekti. O bölgeyi de çok iyi bilen bir antrenör. Genelde o bölgelerindeki oyuncuları parlatan antrenörlerden bir tanesi.
1: Çok doğru söylüyorsun.
0: Semedo'da da bu artışı gördük. Tecrübe anlamında da Semedo iyi bir tecrübeli bir oyuncu. Portekiz milli takım oyuncusu her şeyden önce.
1: Ya Semedo'yu nasıl beğenmiyorlar anlamıyorum. Semedo klas bir oyuncu.
0: Ya daha çok hücumu düşünüyor, daha savunmada biraz bazı hataları var diye beğenilmiyordu ama bence bu sezonda çok iyi bir giriş yaptı. Kadroda da kaldı gördüğümüz kadarıyla.
1: Semedo'dan bahsediyoruz.
0: Fenerbahçe'de gidenler özellikle çok konuşuldu. Talisca en son gitti. İşte Abu Dhabi'ye gönderildi diyebiliriz. Kadroda bir önceki saat diliminde 20 gol, eksi 20 yazar dediniz ki ben de aynı fikirdeyim. Biraz o konuda taraftar da biraz ikiye bölünmüş durumda. Oynadığı maçlarda bazen takımı eksik oynatıyor diye de taraftarda çok sayıda yorum vardı ama ben tam anlamıyla istenilen performansı ilerleyen haftalarda göstereceğini düşünüyordum Talisca'nın. Fakat bir işte bu 10+4 kuralından dolayı Talisca'yı da göndermek istedi Fenerbahçe yönetimi ve gönderdi. Forvet hattında yeni oyuncular geldi ve oyunculardan dolayı forma şansı bulamayabilirdi. Ciddi bir oyuncu var Fenerbahçe'de Asensio. Taraftarın da gözdesi ve Asensio'nun da kadroda olmasını istiyor. Geçtiğimiz sezon forvetsiz oynuyordu Fenerbahçe. Kerem, Talisca, Asensio uyumu çok önemli bir uyumdu. Ama başarı gelmedi. Şampiyonluk gelmedi. O yüzden de böyle bir ayrıma gitti Fenerbahçe. Değişik bir yöne evrildi diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Asensio da kadroda tutuldu.

0: Asensio'nun da gidip gitmemesi konuşuluyordu. Ama Asensio da 10 numara pozisyonunda ki bence sağlıklı bir Asensio formayı alır. Ona göre bir kadro kurulur diye düşünüyorum.
1: Ahmet bir tek o sakatlık psikolojisinden kurtulması lazım. Hı hı. Çok arka arkaya sakatlandı. 4 kere Şampiyonlar Ligi kazanmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hı hı. Bunu bir not olarak söyleyeyim. Büyük bir oyuncudan bahsediyoruz. O sakatlık olayını atlatması lazım. Şimdi sakatlık dönüşü de forma girmek kolay olmuyor. Hı hı. Maç kondisyonunu çünkü %50, %60 ne kadar uzak kaldıysan kaybediyorsun. Şimdi bu işin gerçeği. Talişka'yı arayabilir mi? Talişka'ya benim bakışım şu. Maçlarda, kritik anlarda golünü atan oyuncuydu Talişka. Serbest vuruş.
0: Sezon başı Fenerbahçe'yi gol anlamında sırtlayan oyuncu.
1: Sezon başının dışında geçtiğimiz sezondan da bahsedelim. Deplasman olsun. Hı hı. İç saha olsun. Bir bakmışsın Talişka golünü atmış. Hı hı. Ya gol yollarında teknik direktörün de takımın da bence elini rahatlatan bir oyuncuydu. Ama demek ki limitler, maaş konusu. Bunu en iyi Fenerbahçe yönetimi bilir. Ne sen bilirsin, ne ben bilirim. Ne de tabii tribünde maçı izlemeye gelen taraftar nereden bilecek?
0: Bu arada 30-40 milyona yakın tasarruf var maaşlarda Fenerbahçe'de.
1: Evet. Bunu en iyi yönetim bilir. Yani sıkıntıya girilir mi, girilmez mi? Bunların hesabını onlar yaparlar. Taraftarların bazıları üzülmüş olabilir ama maalesef böyle kararları da bazen almak gerekiyor. Ha, takımda gol yollarında bir problem oluşursa da yapacak bir şey yok. Bunu düşünmüşlerdir.
0: Ona göre bir kadro kuruldu bence Ercan abi. Yani forvetle oynamak, evet, ve Talişka ile oynamak iki ayrı düşünce. Ve ona göre de bir karar verdiler.
1: Ben 10 numara pozisyonunda da Talişka'nın yani orta alana işte forvete yakın bölümde Asensio tercih edildi. O da teknik bir karar. O teknik karar da ortaya çıkınca ve bu teklif gelmeseydi belki bu problem daha da büyüyecekti. Talişka yüzünü asacaktı. Ben niye oynamıyorum diye. Ya da Asensio ya ben niye oyundan çıkıyorum da 90 dakika oynayamıyorum diye. Bunlar yaşanabilirdi belki. Yönetimin tercihi bu oldu. Biz de tabii ki yayıncılar olarak değerlendirdik. Sadece gol yollarını söyledim ben. Onun dışında da bu karara saygı duymaktan başka artık yapacak hiçbir şey yok.
0: Gönderildiği için artık saygı duymaktan başka bir durum yok ama ben güç kaybettiğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle hücum hattının çok ciddi güç kaybettiğini düşünüyorum.
1: Ben de bakalım. Gol yolları dedim.
0: Yani sonuçta Vedat.
1: Aynı düşüncedeyiz.
0: Vedat'la beraber neler olacak? Lukaku'yla beraber neler olacak? Aynı zamanda Siliki Şerif de gönderildi ve ciddi bir bonservis bedeliyle gönderildi.
1: Evet.
0: O da ki sezona böyle başlanmıştı. Talişka, Vedat gelmişti ve Siliki Şerif'le beraber üçlü bir forvet hattıyla Lukaku gelmeden önce.
1: Evet.
0: Bir de üzerine Lukaku transferiydi. Çok önemli bir santrafor hattı vardı Fenerbahçe'nin.
1: Çok
0: biraz
1: doğru.
0: Oyun ya yani oradan bir güç kaybı ben görüyorum. Yani oyuncu bazlı eksilme de var tabii ki.
1: Olabilir.
0: Aynı zamanda da güç kaybı var. Ama biraz oynatacağı oyun İsmail Hoca'nın da önemli burada. Yani biraz işte kontratağa yönelik bir oyun oynatmayacak. Haliyle ona göre oyuncu istiyor. Talişka'nın durumu biraz daha farklı. Talişka oynamadığı zaman takımı da etkileyebilir. Moral anlamında takımı da etkileyebilir düşüncesi de bence devreye girdi.
1: Talişka yıldız oyuncu.
0: Oynatmak durumundasınız Ercan abi.
1: Ya, Talişka golünü de atıyor çünkü. Hı hı. Ayrılma zamanında paylaştığı mesajı hatırlıyorsun sosyal medyada. Yani kullanıp kenara atılmış gibi hissediyorum cümlesini kullandı. Öyle değil mi?
0: İsterseniz bir yarış aramız var Ercan abi. Yarış sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Bugün 17'ye kadar yayındayız. Saat 17 sonrası voleybol programı, Demir Lady programı yayında olacak. Çünkü bu akşam saat 19'da kadın milli voleybol takımımız Almanya ile çeyrek final karşılaşmasında oynayacak. O yüzden de saat 17 itibariyle Demir Lady programını takip edebilirsiniz. Bunu da bir kez daha paylaşmış olalım. Fenerbahçe'yi de konuştuk. Transfer gündemini Ercan abi. Trabzonspor'a da geçelim. Son dönemin en hareketli transfer gündemiydi Trabzonspor için. Hala da devam ediyor çünkü Fatih Tekke artık yok Trabzonspor'un başında. Yeni bir teknik direktör arayışı var. Dün çok hızlı bir transfer gündemi vardı. Hangi futbolcu, hangi forvet gelecek Trabzonspor'a diye konuşuluyordu. Ve yine bir transfer yapıldı. Ricardikson konuşuluyordu ama başka bir transfer geldi. Francolino, yanlış söylemeyeyim ismini, Francolino Dijou geldi. Midtjylland'den transfer edildi ki çok önemli bir bonservis bedeli de ödenecek. 17 milyon avro artı 8 bayağı milyon yüksek. Artı 8 milyon bonuslar var. Evet. Kolay bonuslar bu arada gördüğüm kadarıyla. 4 artı 1 yıllık sözleşme imzalanacak kendisiyle. Bir genç oyuncu transfer edildi. Onaçu'nun yanına bir oyuncu transfer edilmiş oldu. Bir transfer bekleniyordu. Acaba tecrübe mi gelecek yoksa başka bir oyuncu mu gelecek? Hatta Ahmet maçından sonra 3 isim, Ertuğrul Doğan, Onana ve süperstarı Trabzonspor'un Muhammed Salah aynı uçakta İngiltere'ye gittiler. Evet. Ve acaba forvetle mi dönülecek, santrafor mu dönülecek diye çok
1: şeyde. Son konuşuldu.
0: Richarlison konuşuldu ama Tottenham çok ciddi bir para istedi Richarlison için. Yani öyle de bir durum söz konusu.
1: Yani şu var, Richarlison konusunda Tottenham'ın bir inadı var. Nedeni şu, Richarlison'a çok büyük yatırım yaptı Tottenham. Hı hı. Ve onu 15-20'ye elinden çıkartacağına oturturum diyor. Hı hı. Şu an itibariyle. Ya, Tottenham çünkü onun parasını verebilir. Öyle bir geliri var. Bu yüzden de ben bu oyuncuyu 20'ye vermem diyor. Belki çok daha farklı bir rakam düşünüyorlar kafalarında. Çünkü oyuncu da teknik direktörleri rezerviye de söylemiş işte.
0: Ben gitmek istiyorum
1: diye. Ben gitmek istiyorum diye. Ama orada top teknik direktörde değil. Yönetimde. Yönetimde böyle bir karar verdi ve dün akşam olmadı iş. Bayağı bir düşünüldü herhalde, konuşuldu, pazarlıklar yapıldı. Olmadı.
0: Trabzonspor sezonun flash transferini yaptı bu sezon. Muhammed Salah transferi ki geldiğinden beri Trabzonspor'u sırtlıyor gördüğüm kadarıyla. Evet, puanlar kaybediliyor ama golleri atan oyuncu Muhammed Salah oluyor. Özellikle son iki karşılaşmada.
1: Salah gollerini atar.
0: Golleri atan hiçbir eksikliği yok. Yani Liverpool'da nasıl oynuyorsa Trabzonspor'da da benzer oyunu oynuyor.
1: Mükemmel bir koşu yaptı mesela Muçil'in pasında. Hı-hı. Amespor karşılaşmasında. Klasik bir Salah golü o. İzlediğimiz. Salah golünü atar. Burada problem şimdi yeni yapılan transferle beraber acaba halledilir mi? Onaçu. Başkan da Onaçu'nun takımda kalacağını söyledi. Hı hı. Ama Onaçu'nun geçen seneki performansıyla bu seneki performansı arasında bayağı bir negatif anlamda görünüm var. Bunu nasıl halledecekler? Ben bunu merak ediyorum. Ya Onaçu şu anda oynayamıyor.
0: Ercan abi, burada bence Trabzonspor seyircisine de iş düşüyor. Biraz onlar oynatacak. Biraz onlar oynatacak. Yani taraftar oynatacak. Benim evet. Bazı oyuncuları taraftar oynatacak. Çünkü öyle bir kadro kuruldu Trabzon'da. Gerçekten son yıllarım ki ben 99'dan beri Trabzonspor'un bir fiil kadrolarını net olarak biliyorum. Hatta 2000 sonrası Trabzonspor'da da çalıştım. Orada da yaşadım. Ve gayet bütün kadroları biliyorum. Evet, eksiklikleri olan bir kadroydu bu kadro. Ama son transferlerle biraz daha o eksiklikler de giderildi. Sakatlar da dönecek. Çok önemli sakatları vardı. Folcarelli çok önemli bir oyuncuydu Trabzonspor'un orta sahası için. Olayla beraber orta sahaydı zaten. Evet. İkisi birden gitti ki geçtiğimiz saat Fatih Tekke'yi konuşurken biraz konuştuk o bölümde. Aynı zamanda defans hattında Batagov çok önemli oyuncu ki performansı da o yöndeydi Trabzonspor'da. Batagov da sakatlanınca ciddi sıkıntı yaşadı.
1: Volkarelli.
0: İşte o iki oyuncunun sakatlanması, milli maç arası sonrası bu iki oyuncu da dönüyor bu arada, sakatlıklardan çıkmış olarak geri geliyorlar. Baktığınızda orta saha kurgusunda Fabinho alındı, tecrübe geldi. Nasıl olacak merak ediyorum ben de Fabinho'nun oyununu, ama sonuçta bir tecrübe katacağını düşünüyorum Trabzonspor için. Yine baktığınızda Aral çok önemli transfer bence.
1: Bence de.
0: Sezonun ilerleyen haftalarında bunu sıklıkla söyleyeceğiz. Aral alışmaya başladıktan sonra ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum ben Trabzonspor için. Çok önemli transfer baktığınızda. Yine eksiklikler vardı defans hattında. Cenk transfer edildi o eksiklikleri gidermek için. Cabral Dünya Kupası'nın golünü atmış bir oyuncudan bahsediyoruz ki sol bek çok önemli. Daha kadroya alışacak.
1: Ya bir şeyler oldu orada. Mesela Pena'nın yedek kalması.
0: Pena'nın.
1: Değil mi? Bir şeyler yaşandı sanki Trabzonspor'da. Yabancılarla mı ilgili ne oldu? Çünkü geçen sene takımı sırtlayan oyunculardan biri değil miydi Ahmet? Hı hı. Ben anlayamadım olayı.
0: Yani sağ bek Pina, sol bek Cabral diyorduk biz. Ortada da işte iyileşince Batagov, Embiwo ve kalede Onana.
1: Cabral'ı ve Pina'yı niye aldın? Geçen sene zaten Pina vardı. Oynatmak için aldın.
0: Demek ki performansını yeterli görmedi.
1: Bir şeyler var. Ya bu performans niye yeterli değil? O da sorgulanır.
0: Sezon başından beri o sıkıntılar vardı, hep konuşuluyordu. Performans olacak, karakterli oyuncular diyordu Fatih Hoca. Gelecek ama ilerleyen haftalarda gelecek diye konuşuyordu hazırlık maçlarında. Ama ciddi bir sıkıntı vardı. Bakalım nasıl olacak? Yeni teknik direktörle beraber önemli oyuncular var Trabzonspor'da. Bir kere yıldız diyebileceğimiz süperstarı Muhammed Salah haricinde Onana da bir yıldız oyuncuya baktığınızda. Onana da dünya çapında bilinen oyunculardan bir tanesi. Kalede onun da illaki söyledikleri vardır. Başkana da söyledikleri vardır. İllaki teknik direktör olarak kim getirilsin. Yani yabancıya dönme biraz oyuncuların da isteği de olabilir. Yabancı bir teknik direktör.
1: Ya şimdi bu kadar çok
0: anlaşma.
1: Bu kadar çok yabancı, mesela bir takımda kaç tane yabancı var? Diyelim ki 11-12 tane yabancım var, değil mi? Teknik direktörün mutlaka yabancı dillerden birine çok iyi hakim olması, ikinciyle konuşması gerekiyor. Maalesef günümüzün şartları bu.
0: Ben biraz, yani eğer Trabzonspor, hani herkes şimdi teknik direktör falı açıyorlar. Hep böyle ki ilk saatte de söylemiştiniz, başkan çoğu çıkan isimle konuşmadık bile diye açıklama yaptı. Şu an teknik direktör falı açılıyor. Ben de bu fala katkıda bulunmak istiyorum. Eğer gidebilecekse bir Alman teknik direktöre gitmesini tavsiye ediyorum Trabzonspor'un. Ya bu kadroyu disipline edecek ve Trabzonspor'a makine gibi bir kadro gerekiyor. Yani makine gibi işleyen bir kadro gerekiyor Trabzonspor'a.
1: Fikri niye?
0: Öyle oyuncular var çünkü gördüğüm kadarıyla.
1: Öyle oyuncular var. Buna da katılıyorum. Burada Alman da olsa şöyle bir farkın olması lazım. Starlar var Trabzonspor'da.
0: Bir süperstar var. Muhammed Salah. Süperstar. Evet, şimdi sezonun bence süperstar. Transferin bir numarası Muhammed Salah.
1: O tarz Salah gibi, ki star onu ayrı bir yere koydum. Onun dışındaki diğer oyuncular da hiç fena değil. Yıldız anlamında konuşuyoruz. O ortamı sağlayacak, oyun içi huzuru getirecek ve taraftarın beklediği o baskın oyunu sağlayabilecek bir teknik direktör gerekiyor. Ya hata yapmanın imkansız olacağı ve herkesin fikir birliğinde, oyuncular da dahil buna, kabul edeceği bir isim gerekiyor Ahmet. Ya bir Alman teknik direktör gelir ama daha önce hiç büyük yıldızlarla çalışmamıştır. Trabzonspor'da şimdi büyük oyuncular var.
0: Bir yıldız teknik direktör, yani çok disiplinli ve biraz da yıldızla yönetmiş bir teknik direktöre ihtiyaç var gibi gözüküyor.
1: Ya, teşhis bu. Trabzonspor'da gözüken. Ya o sadece harika çalıştırır, çok iyi idman yaptırır. Öyle değil. O diyaloglarıyla, oyuncularla arasının çok iyi olması gereken
0: Bir de Trabzon'a alışması gerekiyor.
1: Teknik adama ihtiyaç var, evet.
0: Bir de Trabzon'a alışması gerekiyor. Bir de öyle bir durum var Trabzon.
1: Ay, yabancı şey. Teknik direktör hemen Türkçe öğrenemediği için o konuda ben büyük zorluklar yaşayacağını tahmin etmiyorum.
0: Trabzon'da herkes teknik direktör Ercan abi. Öyle bir durum var. Yani herkes teknik direktör.
1: Severler şekilde, topu tabii.
0: Tabii çok seviyorlar. Yorum yapmayı da çok seviyorlar. O yüzden de bir o konuda teknik direktörlük konusunda doğru hamle yapmak zorunda Trabzonspor.
1: Doğru.
0: Gelen bazı mesajlar var. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Futbol takımları kurulurken takım tamamı yıldız transferi yapmak ne kadar doğru bir bir de zaferler askerlerle kazanılır. Generallerle değil. Herkes general olursa orada zafer beklemek hayal olur diye yazmış dinleyicimiz. Yüksel Bey bu mesajı göndermiş. Aynı fikirdeyim ben de. Yani sonuçta askerlerde olmak zorunda.
1: Ya bir takımda herkes olmak zorunda.
0: Yine bir dinleyicimiz Vahit Bey yazmış İzmir'den. Trabzonspor taraftarı olarak yüreğimiz yanıyor. Ünal Karaman'ın gelme ihtimali var mı, olabilir mi diye hiç zannetmiyorum. Ünal Karaman teknik zaten milletvekili.
1: Artık o bıraktı.
0: Evet, o bıraktı artık, milletvekili o.
1: Ya işte, siyasetle ilgileniyor artık. Evet.
0: İYİ Parti'den istifa etmişti. AK Parti'ye geçti. AK Parti siyaset, milletvekili.
1: Evet, ya siyasetle ilgileniyor artık. Futbolu herhalde izliyordur. O kadar.
0: Yine bir başka dinleyicimizden genel Nagelsmann Trabzonspor'a olur mu diye sormuş dinleyicimiz. Alman dedim ama işte Nagelsmann da Alman milli takımından resmen aforoz edildi. Öyle ya, gönderildi.
1: Aforozun dışında şunu da söyleyelim. Çok genç yaşında büyük takımlarla çalıştı. Ona çok iyi bütçe sunman lazım. Ya yani onun kazancıyla ilgili bütçeyi söylüyorum. O ancak öyle olabilir. Bir de faydalı olur mu dediğin gibi? Son dönemde ne olmadı?
0: Yine Trabzonspor Salah spor olmuş diye diyen bir dinleyicimiz var. Ya o kadar da demeyelim yani.
1: Salah görevini yapıyor takımın içinde. Ya golünü atıyor.
0: Ama tek bir oyuncuyla olmaz yani.
1: Olmaz tabii.
0: Bütün oyuncuların devreye girmesi lazım. Yusuf Bey selam vereyim dedim. Kolay gelsin diye yazmış. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ankara'dan Yusuf Bey göndermiş. Fenerbahçe Vedat'la ilgili bir sorun olursa Lukaku hazır değil. Her yönüyle soru işareti. 3-4 puan farkıyla şampiyonluk yaşanan ligimizde Talişka'yı Fenerbahçe arayacak. Bir de Trabzonspor'a Fatih Terim gelir mi diye sormuş. Ben Fatih Hoca'nın da artık teknik direktör olarak çalışacağını düşünmüyorum. Fatih Hoca'nın daha farklı bir noktaya gitme ihtimali olabilir diye konuşuluyordu.
1: Ya bu enteresan olur.
0: Federasyon için, federasyonda.
1: Olabilir de oldu diyelim. Bence çok enteresan olur.
0: Geri döner mi Fatih Hoca? Tabii ki her an her şey olabilir, futbol bu ama.
1: Ama öyle bir şey olmayacağını.
0: Ben daha çok yönetici konumuna gelir diye düşünüyorum ben,
1: evet,
0: Fatih Hoca.
1: Öyle bir şey olmayacağını zaten dün bir televizyonda canlı yayında Ertuğrul Doğan açıkladı. Bu isimler yok dedi. Hı
0: hı. Belçika'dan bir dinleyicimiz Talişka'nın gitmesi Fenerbahçe için gayet iyi oldu. Çünkü İsmail Hoca Talişka Asensio yönetimini yürütemeyecekti. Asensio'ya yedek kalıp küstürülecekti. İbrahim Bey yazmış. Belçika'ya da selamlarımızı iletelim.
1: Teşekkür ederiz İbrahim Bey'e yorumları için.
0: Galatasaray'ın bir orta saha almadığını için çok üzülüyorum. Hüseyin Bey yazmış, Hüseyin Mecit Bey yazmış. Ama yine bizim takımımız iyi diye yazmış.
1: İyi tabii.
0: Çok güzel dilekleri de var bizim için Ercan abi. Çok teşekkürler. Hüseyin Mecit Bey'e de teşekkürlerimizi iletelim. Trabzonspor yüksek ücret vermeye başladı. 20 milyon daha verip Guardiola'yı bence getirsin yazmış.
1: Guardiola Özgür çalışmayacağını söyledi.
0: Bir iki dinleyicimiz Guardiola'yı istediklerini söylediler.
1: Ya Guardiola'yı istemeyen herhalde çıkmaz değil mi? Fakat Guardiola ben biraz futboldan aktif olarak ya teknik direktörlükten biraz uzak kalmak istiyorum dedi. İtalya milli takımına en son bayağı bir konuştular ve teşekkür etti. Ben biraz dedi kafamı dinlemek istiyorum.
0: Zor.
1: Teknik direktörlük kolay bir meslek değil.
0: Belgeseli var. Belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Belgeselde çok acayip durumlar var. Eşiyle ayrılmasıyla alakalı oyuncuları tabii, nasıl tabii motive ediyor. Onları falan takip etmenizi isterim. Çok güzel belgesel bu arada. Ya,
1: hayatını sadece futbol adadığı için sosyal hayatında başarısız olduğunu kabul ediyor. Şimdi o da var. Bu yüzden diyor bir hayata bakmam lazım diyor. Çocuklarla uğraşmam lazım diyor. Sadece diyor hayatımda futbol vardı sabah akşam.
0: City biraz bunalttı kendisini. Tüketti diyelim. Bir ara verelim. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Artık son bölümdeyiz Spor Kazanı'nda. Bugün 17'de bırakıyoruz. Çünkü 17 itibarıyla Demir Lady Voleybol programı yayında olacak. Çünkü bu akşam saat 19'da Amili Kadın Voleybol takımımız Almanya'ya da çeyrek finalde karşılaşacak. Ondan önce Demir Lady programını da dinlemenizi tavsiye ederiz Radyo Spor'da diyelim. Ayhan Bey çalışırken bizi dinliyormuş. Çok teşekkürler. Gelen mesajları da iletmeye çalışıyorum. Çok sayıda mesaj geldi. Bazılarını okuyamayacağım. Kusurumuza bakmayın. Birkaç dakika sonra çünkü programı sonlandıracağız.

0: Fenerbahçe Talisca için çok yanlış yaptı. Bu takım işe yaramayan Mert Hakan'ı hala tutuyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler mesajı için. Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinin öncelikle sakatlığın olmadığı, hak edenin kazandığı, polemiklere yer verilmeyen bir maç olmasını dilerim. Bol gollü geçeceğini düşünüyorum diye yazmış. Derbiden sonra Avrupa maçları var. Bu yüzden çok tempolu maç beklenemez diye İzmir'den Mehmet Bey yazmış. Fenerbahçe eğer Beşiktaş'a pres yapmaya çalışırsa Beşiktaş fark yapar bence Fener'e diye yazmış bir başka dinleyicimiz. İsmi Ogün Bey. Ogün Bey'in de mesajını paylaştık. İsmail Hoca'nın ne oynayacağı belli. Belli ki aynı sistemi oynayacak diye yazmış. Beşiktaş iyi kullanırsa Beşiktaş maçı rahat alır diye yazmış. Yine bir başka dinleyicimiz Abdullah Bey. Avrupa'da kupa ne zaman alırız? Türkiye'de ne zaman hakemler doğru karar verirse, hak eden takımlar şampiyon olursa biz de Avrupa'da kupa alırız. Ben çok zor Avrupa'da kupa alacağımızı, artık çok zor. O makas çok açıldı. Özellikle Şampiyonlar Ligi kupası çok zor. Hatta konferansı bile almamız çok zor. Çok iyi takımlar var çünkü konferansı kendinde.
1: Çok açıldı çok.
0: Rotasyonu hangi takım yaparsa yapsın katılmıyorum. Lyon Fenerbahçe karşısında 11 rotasyon oyuncuyla çıktı. Kendi evinde üstüne uğradı diye yazmış. Merkez Hakem Kurulu Erman Toroğlu'na emanet edilsin. 2 sene sonra Avrupa başarısı gelir diye yazmış bir başka dinleyicimiz. Çok sayıda mesaj gelmiş durumda. Yine bir başka mesaja bakıyorum.
1: Ben hakemlerle ilgili olaya bağlamıyorum Ahmet. Aradaki transfer, bakış, lig kalitesi. Onlar çok büyük etkenler değil mi? Sadece hakem değil ki.
0: Biraz belki işte Fransa'ya yetişebiliriz gibi geliyor bana Ercan abi. Bu ekonomik anlamda biz biraz açıldık, onlar kapanmaya başladılar ama İngiltere'ye, İspanya'ya yetişemeyiz. Hele İspanya'ya hiçbir şekilde yetişemeyiz.
1: Bundesliga'ya zaten...
0: İngiltere ayrı var. Uzay ligi olarak bakıyorum. Bundesliga Almanların o sistemine de biz bir şekilde erişemeyiz. Maalesef öyle bir durum söz konusu. 5 yıl sonra ilk defa futbol takımında doğru yapılanma var. İyi futbolcular alındı diyor. Beşiktaş taraftarıymış dinleyicimiz. Onu da aktarmış. Yine derbi soruluyor. Derbiyi biraz konuştuk ama artık derbiyi yarın Mehmet Sevinç'le beraber Ercan abi konuşur. Biz de derbinin sonrasını pazartesi günü konuşuruz, yorumlarız.
1: Doğru.
0: Artık derbinin sonrasını paylaşırız. Gelen çok sayıda bir mesaj var. Harikasınız diye bir dinleyicimiz yazmış. Asıl siz harikasınız. Çok teşekkürler. Yine bizim kulüpler ucuza oyuncu almazlar. Bu paraların verildiğini gören hiçbir kulüp oyuncusunu ucuza vermez diye yazmış. Çok teşekkürler diyelim. Mesajların bir kısmını eritmeye çalıştım. Bazılarını okuyamadım mesajlar için. Kusuruma bakmayın. Eklemek istediğiniz son bir cümle var mı Ercan abi?
1: Herkese iyi akşamlar. Milli takımımıza Almanya karşısında voleybolda başarılar dileyelim ve programı kapatalım.
0: Ercan abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Ben Ahmet Özölçer. Ercan Taner'le beraber Spor Kazanı programında sizlerleydim. Saat 17 itibariyle Demirleydi programı, voleybol programı yayında olacak. Onu da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Amiri kadın voleybol takımımızda da başarılar. Batıkan'a da çok teşekkürler. Bize verdiği destek için çok teşekkür ediyoruz. Herkese mutlu akşamlar.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
7: Radyo Spor!
8: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
7: Radyo Spor!

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben bir kez daha maçlarla başlayacağım. Voleybolla başlangıcı yapacağım. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde dün Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynandı mücadele ve milliler karşılaşmayı 4 set sonunda 3-1 ile kazanmayı başardı. İlk sette 25-18'lik üstünlüğümüz vardı. İkinci sette Almanya 25-22 kazandı. Üçüncü set 25-18 bize gitti ve son sette de 25-22'lik set skoruyla beraber kazanmayı başardık ve adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı finaldeki rakibimiz de Sırbistan oldu. Onlar da bir önceki gün 3-0'la turu geçmeyi başarmıştı. Artık yarı final eşleşmeleri de dünkü karşılaşmalarla birlikte belli oldu. Diğer tarafta da İtalya ile Polonya oynayacaklar. Polonya'da dün bizim maçtan önce Sinan Erdem de Hollanda ile karşı karşıya geldi. Burada da bizim maça benzer bir senaryo. İlk seti Polonya alıyor. Sonra Hollanda 1-1'e getiriyor. İki setle birlikte 3-1 Polonya karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Bugün maç yok Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ama cumartesi günü yarı finaller başlıyor. Bizim normalde maçımız 19'daydı. Fakat şimdi okuduğum bir habere göre federasyon o günkü derbiyi gerekçe göstererek maçın 16'ya alınmasını talep etmiş. Ve SEV'den de onay gelmiş. Biz 16'da Sırbistan'ı ağırlayacağız. 19'da Sinan Erdem'de Polonya-İtalya yarı finali olacak ve pazar günü de üçüncülük ve final karşılaşmaları var. Umuyoruz final maçına çıkacağız ve şampiyonluğa bir kez daha ulaşacağız. Dün 1. Lig'de hafta tamamlandı. 5. hafta sonunda Bursaspor İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Keleci Iheanacho yeni transfer, o da lige adeta bomba gibi bir giriş yaptı. Bu maçta da 2 gol attı Nijeryalı oyuncu. 5 maç sonunda 6 gol, 2 asiste yükseldi. Çok iyi bir başlangıç. Bodrum, Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kaldı ve Iğdır'da Manisa'yı 4-2 mağlup etti. Bu maçta da enteresan. Dakika 25'te Iğdır 3-0 öne geçti ve 32'de Manisa'da teknik direktör 3 değişiklik birden yaptı ilk yarı bitmeden. Çok alışık olduğumuz bir tablo değil ama yeterli olmadı Manisa için. 4-2 karşılaşmayı kaybettiler. Fransa Lig 1'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille, Toulouse deplasmanından 3 puanla döndü. 1-0 kazanmayı başardı ama kalesinde de bayağı bir pozisyon vermiş. Berke'nin yanılmıyorsam 10 kurtarışı var karşılaşmada ilk 11'de. Sahaya çıkıyor Lille formasıyla. Başar Önal da bir başka milli oyuncu. O da 71'de Lille'de oyuna dahil oluyor. La Liga'da Sociedad 0, Celta Vigo 0 golsüz biten bir maç. İtalya'da 2 kupa maçı vardı dün. Suudi Arabistan Ligi. İskoçya'da Hibernian Hearts bir derbi mücadelesi. Hearts deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı. Şimdi bugün Süper Lig'de yeni hafta başlayacak. Saat 20'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Bununla beraber Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da, Lig 1'de ve Bundesliga'da da karşılaşmalar oynanacak. Programın son bölümünde haftanın fikstürünü de sizlere aktarmak istiyorum. Ve geçiyorum kulüp gündemlerine. Transfer sezonu bugün kapanacak Türkiye'de. Avrupa'da mücadele eden takımlar bir gün önce büyük oranda transferlerini bitirdi demiştik. Nitekim dün de öyle yeni bir gelişme olmadı takıma takviye konusunda. Haberler çıkmıyor değil. Özellikle Fenerbahçe'de ve Trabzonspor'da hala belli başlı bazı girişimlerin olduğu konuşuluyor. Trabzonspor'da Richarlison'un transferi bugüne bitimine kadar kovalanacak gibi bir haber var. Trabzonspor şartları zorlayacak. Richarlison'a Tottenham'ın Premier Lig kadrosuna yazılmadı. Onun da ayrılığı söz konusu. Trabzonspor'a transferi
gündemde, onu söyleyelim. O defter kapanmamış. Diğer tarafta da Fenerbahçe için bir stoper transferi haberi. Adil Demirbağ'ın gündemde olduğu söyleniyor son gün. Bakalım Fenerbahçe bir takviye yapacak mı? Dün Fenerbahçe'deki önemli gelişmeler, bir, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğinin açıklanması, Talisca'ya veda. Diğeri de Asensio ile ilgili gün içerisinde yapılan haberler. Serdar Çelikler ve Yusuf Kenan Çalık'a Fenerbahçe kulübü cevap verdi resmi siteden. Asensio'dan görüntülü bir paylaşım yapıldı Fenerbahçe Twitter hesabı aracılığıyla. Asensio'da takımın istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye iki gün kalmışken her şey yolunda, çok yakında takıma döneceğim dedi. Asensio'nun ameliyat olmak istediğini yönetime söylediği iddia edilmişti. Biliyorsunuz geçen yıl bir sakatlık yaşadı. Kariyerinde bir çapraz bağ sakatlığı var yıllar öncesinde. Bununla ilgili sıkıntıları oldu. İşte bu gidişte çok ciddi sakatlık yaşayabileceği, yaşamamak için bir ameliyat gerektiği gibi şeyler söylendi. Ama dün Asensio Fenerbahçe ile birlikte saha çalışmalarına başladı. Derbi kadrosunun olup olmayacağı da herhalde bugünkü antrenmandan sonra belli olacaktır. Ama beklenti kadroda olmaması yönünde İspanyol oyuncunun. Onu da dediğim gibi bugün öğleden sonra öğrenmiş oluruz. Trabzonspor'da da Richarlison takviyesiyle beraber Dragoş'un da takımdan ayrıldığını söyleyebiliriz. Yani Richarlison takviye ihtimali var. Resmiyete dökülmüş bir şey yok ama Dragoş'un ki resmi oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. İki gün önce Lundstrom'un sözleşmesi feshedilmişti. Batista Mendy Trabzonspor'da takımda kaldı. Öyle ki UEFA'ya bildirilen listede de oyuncu kendisine yer buldu. Bu da dünün sürpriz gelişmelerinden bir tanesiydi. Batista Mendy kadroda kendine yer bulurken bu sezonun önemli isimlerinden biri şu ana kadar Melih Kabasakal listede kendine yer bulamadı. Metehan Mimaroğlu yeni transferlerden, o da bulamadı. Ama Mendy buldu. Bu da enteresan bir konu. Francolino da listeye dahil edildi. Onarçu var. İşte Salah, Savio'da Aral. Klasik. Geri kalan kadroda çok bir sürpriz yok ama Melih'in ve Metehan'ın olmaması, Mendy'nin olması ilginç bir gelişme. Bakalım bunu Trabzonspor cephesi nasıl açıklayacak? Bu listeyi bu arada kim verdi? Hüseyin Hoca mı? Yönetim mi? Şu an hoca yok tabii. Ya da görüşülen adaylara danışılarak mı verildi? O da ilginç bir konu, ilginç bir döneme denk geldi UEFA kadrosunun verilmesi. Diğer takımlarımızda da Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta listeler verildi. Galatasaray'da Kaan Ayhan listede yok. Niyaga var. Mesela o enteresan. Fenerbahçe'de herhangi bir sürpriz yok. Ben dün 23 kişi yazabiliyor dedim ama Mert Günok'un altyapıdan çıktığını unuttum. O yüzden 23 demiştim. 24 kişiyi dün Mimović'le birlikte Fenerbahçe bildirdi. Orada takımda kalan herkes listeye dahil edildi. Beşiktaş'ta da Raşitsa listede yok. Şu an takımda olan isimlerden birisi ama onun haricinde bütün oyuncular, Yasin Özcan dahil, yeni transferlerden Ümit Akdağ dahil listede yer aldılar. Onu söyleyeyim. Derbi hakemi dün açıklandı. Bu hafta az önce de söyledim. Cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Hakem merak ediliyordu. Dün bir setri yaparken açıklanmamıştı. Biraz gecikmeli geldi açıklama ama iki aday konuşmuştuk. Batuhan Kolak, Halumut Meler ve Halumut Meler'i tercih etti MHK. Dördüncü hakem olarak da Batuhan Kola karşılaşmaya atadılar. Bu iki isim karşılaşmada görev alacaklar. Trabzonspor'un hoca konusuyla alakalı öneriler olduğu söyleniyor, isimler yazılıyor ama çok sıcak bir gelişme yok, onu söyleyebilirim. Ve son haber olarak da şimdi notlarıma bakıyorum, Mustafa Erhan Akiboğlu, onun da Samsunspor'a transferi gündemde. UEFA listesinde bildirilmemişti genç oyuncu. Sezonun geri kalanında Samsunspor'un başarısı için ter dökecek o da diyelim. Özeti bu şekilde yaptım. Bir şarkı reklamlarımız var. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayacağız.

0: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Bugün böyle bir farklılık olsun dedin herhalde. Evden şey yapayım, bağlanayım.
1: Senle zaman zaman konuşuyoruz. Hayat, sen planlarını yaparken başına gelenlerdir.
0: Evet.
1: Dün kızların maçı öncesinde evde ufak bir temizlik yapayım dedim. Yaptım da ama bana bir parmağa mal oldu o temizlik. Ayağımı çarptım çok kötü sandalyeye. Ondan sonra biraz kan oturdu, şişti. Çok ayakkabı giyilebilecek gibi değil. O yüzden bugün uzaktan seninle programı bu şekilde yapacağız.
0: Evet, geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Dinleyicilerden de gelir mesajlar.
1: Teşekkür
0: Onlar adına
1: ederim.
0: ben de sana geçmiş
1: Teşekkür
0: olsun.
1: ederim. Ameliyatlık bir durum yok zannedersem. Kırık çıkık bir durum da yok.
0: Emin misin? Doktora
1: Ama
0: gitmedin ama, değil mi?
1: gitmedim. İşte dün hemen klasik buz tedavisini yaptım. Ondan sonra bakayım dedim ne olacak. Çok hareket edemiyor şu an ama ayakkabı giyilemeyecek olduğu için yani yürürken çok bir şey yok. Oradan anlayabiliyorum diye düşünüyorum. Ama ayakkabı giyilebilecek gibi değildi. O yüzden gelemedim.
0: Evet, kırık olsa duramazsın derler. Durabildiğine göre herhangi bir kırık yok. Kırık tespitini o şekilde yapıyoruz biz ülkece. Peki Ali
1: Boşuna
0: abi, bir
1: boşuna tıp okumadık.
0: evet, çok tıp okuduk. Çok bilgimiz var. Sosyal medyayla birlikte bilgimiz de her konuda var, maşallahımız var. Benim biliyorsun en son kolum kırılmıştı geçen yıl mı, evvelki yıl mı? 2025'te miydi, 24'te miydi? Bak şimdi hatırlayamadım. Durulacak gibi değildi mesela orada, yani çok net anlaşılıyordu. Kırık oldu. Uzun da sürmüştü tedavisi. Umarım sen daha
1: Tabii
0: hasarlı atlatırsın.
1: seninki bayağı ciddi bir şeydi ya. O
0: Evet,
1: bayağı
0: evet.
1: ciddiydi.
0: Vallahi atlattım gibi gözüküyor şu anda. Pek bir eser kalmadı.
1: Ama futbol hayatın bitti seninle.
0: Valla ya, o bana bağlı aslında. Sonuçta kolu kırılıp futbola devam eden çok futbolcu var ama ben
1: Sen sahaya çıkmıyorsun ama.
0: çıkmıyorum. Üzerimde de yoğun bir baskı var. Hem şirkette futbol konusunda, hem işte benim lise arkadaşlarım voleybol konusunda. İçim yiyor. Spor da yapmak istiyorum. Biliyorsun çok seviyorum oynamayı da, normalde izlemek kadar. Oynamayı da seviyorum ama işte orada kendime güvenemiyorum. Yaşlandım artık. Valla kendi adıma. Senin kadar olmasa da ben de 38 oldum. Ve son yıllarda sürekli her turnuva sakatlık yaşayınca, kimisinde omuz, kimisinde parmak, kimisinde kol kırığı. Şimdi bir de Alp doğduğu için de o riske girmek de istemiyorum. Bilmiyorum, çok kafam karışık. Her gün burada şirkette zorluyorlar. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Çok ikilemde kalıyorum.
1: Oynamak çok keyifli de yaşanan bir işte sakatlık olduktan sonra onun çilesi bayağı uzun sürüyor. Dün hatta seninle konuştuk, bizim radyo trafikte çalışan arkadaşlarımızdan, aynı zamanda Esport'un da spikerlerinden Soner Sancak halı sahada yürürken aşil tendonunu kopardı.
0: Yürürken mi?
1: Yürürken evet, yani bir mücadele bir şey yok. Ondan sonra o hep onu anlatırlar, böyle bir ses gelmiş.
0: Of.
1: Yanındakilerin de dikkatini çekmiş. Ondan sonra dün de operasyon geçirdi mesela. Yarın çıkacak galiba şeyden, hastaneden bir gece kalacakmış. Yani bunlar olabiliyor tabii. İşte o sporu yapmak isterken başına böyle bir şey geldiği zaman da tabii ondan sonrası bayağı çileli oluyor açıkçası. Yani şimdi aşil tendonu diyoruz. Düşün bak, benim bir parmak bile ayakkabı giymeni engelliyor. O kadar şey, hassas konular.
0: Aşil tendonda da büyük ihtimal evde bayağı yatırır yani seni, o operasyon.
1: Yatırır diye
0: Tahmin ediyorum.
1: tam olarak bilmiyorum. Bazen yürüyebiliyorlar.
0: Öyle mi?
1: Ama alçıya da bulunuyor operasyon sonrası bildiğim kadarıyla. Çok zor işler yani.
0: Ya bir de futbol abi çok riskli sakatlık konusunda. Temas var. Halı sahalar bazen zemini çok kötü olabiliyor. Bileğini burkabiliyorsun. Onun böyle vücuda ekstra yorduğu da söyleniyor, o halı sahanın zemininin. Voleybol biraz daha güvenli geliyor açıkçası. O yüzden hani başlarsam ben başlangıcı voleyboldan yapacağım gibi gözüküyor.
1: Ya da
0: Voleybolda bir
1: işte
0: temas yok sonuçta, mücadele yok.
1: Süper Lig'de başlayacaksın. Çünkü Süper Lig'de her temas faul olduğu için sen güvende olursun.
0: Her temas. Ya Süper Lig'de ama her yabancı futbolcu da çok sert bir lig diyor. Çok sert.
1: Yani
0: Ben uçarım yani o ligde mücadele edersem.
1: sertlikleri var ama hakemler biliyorsun koruma altına alıyor seni.
0: Evet, yani biraz da yıldız futbolcuysam ya da büyük takım futbolcusuysam, evet dediğin gibi. Ama yok ya, futbol şu an, senin dün o söylemiştin Soner'in sakatlığını, ondan sonra yani döneceğim varsa bile kısa vadede mümkün değil şu an futbol,
1: Evet.
0: hani.
1: Dediğim gibi durduk yere olmuş.
0: Aynen, aşil tendon dediğin yani bir yıl kadar sürüyor bildiğim kadarıyla iyileşmesi, futbolcularda bile en ciddi sakatlıklardan biri.
1: Evet, şu an en ciddi sakatlık olarak görülüyor
0: Değil mi?
1: gerçekten de.
0: Peki sen dedin ki dün kızların maçını izlemeden önce temizlik yaparken sıkıntı yaşadın. Kızların maçı 19'daydı.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Grup aşamasında da oynamıştık. O maçı da 3-1'lik skorla kazanmıştık. Ben dün açıkçası 3-0'lık bir galibiyet olur. Artık hani finale doğru yaklaştıkça daha konsantre, daha motive bir milli takım görürüz diye düşünüyordum. Genel olarak tabii gördük yine ama ikinci seti de verdik. Son sette de Santarelli sıkıntı yaşadık diyor maç sonu yaptığı açıklamada. Ama önemli olan tabii burada kazanıp yarı final bileti almaktı. Onu da başardı kızlar ve yarı finalde de Sırbistan'la şimdi cumartesi günü karşı karşıya geleceğiz. Neler dersin maçla ilgili?
1: İzledim ben de maçın tamamını. Şöyle ki hani bir Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde mesela sen 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum diyorsun. İşte gün içerisinde başkalarıyla da konuştum ben. Herkesin aklında ya 3-0 ya 3-1 var. Ve bahsettiğimiz seviye Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final. Bunun rahatlığıyla geçtim ben de açıkçası ekran başına. Hani kazanacağız da nasıl kazanacağız? Rahat mı olacak? Biraz zorlayacak mı Almanya bizi diye. İlk set başlangıcımız çok kuvvetliydi. Özellikle Vargas'la eslerimiz geldi. Öne geçtik. Ondan sonra da pek arkamıza bakmadık. İkinci sette ilk setin biraz tersi gibi oldu. Bu kez Almanya çok iyi başladı. Çok iyi girdi sete. Biz yaklaşmaya çalıştık. Birkaç kere farkı iki sayıya kadar düşürsek de setin sonunu getiremedik. Almanya o seti aldı. Üçüncü set kolay geçti. Dördüncü sette de biraz çekişme oldu tabii doğal olarak. Almanya'nın turnuvada kalma setiydi. Ama genel olarak maçın tamamına baktığımda yani bir Avrupa Şampiyonası çeyrek finali için az önce söylediğim gibi herkeste o rahatlık, o galibiyet beklentisi vardı. Sonunda da o galibiyet geldi. Ya ben tabii biliyorsun öyle tekniğini anlayamadığım için voleybolun çok sıradan bir spor sever olarak takip ediyorum. Ama yine tabii büyük bir keyif aldık. Büyük bir gurur da duydum açıkçası.
0: Evet, Eda Erdem bizim takımın kaptanı. O da bu karşılaşmada süre alan isimlerden biri oldu. Son 16 turunda yaklaşık 4,5 aydan sonra ilk resmi maçımı oynadım diyor o da. Biliyorsun Milletler Ligi'nde dillendirilmişti Eda. Kendimi iyi hissediyorum. Maç daha iyi olacağımı da düşünüyorum. Bugün takımdaki kızlar da bana çok yardımcı oldu. Direncimin arttığını düşünüyorum. Umarım Sırbistan maçında da daha iyisini yapabilir ve takım arkadaşlarıma katkı sağlayabilirim. 2005 yılından beri milli takımda oynuyorum diyor. 2005. 21 yıl.
1: Evet, 21 yıl.
0: İlk defa İstanbul'da bir turnuvaya denk geldim. Evde oynamak çok keyifli. Ailem burada, arkadaşlarım burada. Seyircimiz zaten bizimle beraber. Çok keyifli bir şey. Benim için de güzel bir hatıra olacak. Umarım sonu da güzel biter demiş. Yani o zaman ilk defa ev sahipliği yapıyoruz bir turnuvaya. Bu da büyük bir avantaj. Biliyorsun biz basketbolda ev sahibi olduğumuzda Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ikincilikler aldık. Voleybolda da neden bir şampiyonluk çıkmasın? Basket takımına göre çok daha favori çünkü voleybolcularımız bizim.
1: Evet, maç öncesinde spiker arkadaşımız 2023 yılına gönderme yaptı. O zaman işte Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Şimdi tamam, Milletler Ligi tamam, sırada Avrupa Şampiyonası var dedi. Herkes de tabii beklenti o. Artık iki adım kaldı. Dün de biraz konuştuk maç öncesinde. Dedik ki aslında Avrupa Şampiyonası da direkt olarak böyle bir dörtlü finale doğru, hani dört takımın çok net belli olduğu ve o finale doğru giden bir turnuva gibi gözüküyordu. Şimdi önümüzde Sırbistan var. Sen girişte söyledin o karşılaşmayı da 16'ya almışlar. 16'da oynanacak. Sırbistan'la son maçlarımıza baktım. O karşılaşmalarda tabii son 4 maçta 2-2 galibiyet sayıları. Son 5 maça çıktığında 6 maça çıktığında bizim biraz daha fazla galibiyetimiz oluyor. 2023 Haziran'dan itibaren baktığında biz 6 maç yapmışız. 4'ünü kazanmayı başarmışız. Sırbistan karşısında. Yine çok zor bir karşılaşma olacağı kesin. Ama artık zaten yarı final ve final ayakları kaldığı için o da anlaşılabilir. Yani umudumuz tabii ki kazanmaları. Müthiş keyifli, müthiş güzel olur. Ben de inanıyorum kazanabiliriz. Mehmet Sevinç'in o kadar iddialı konuşmasından sonra
0: yani
1: bekliyorum açıkçası. Şampiyonluk bekliyorum artık.
0: Tabii o da çok daha yakından takip ettiği için bize kıyasla o bu kadar iddialıyken biz de hani bir bildiği vardır diyoruz kendisinin. Tabii karşımızda Boşkoviç olacak Sırbistan'da. Çok yakından tanıdığımız bir isim bizim uzun yıllardır ülkemizde. O da voleybol hayatını sürdürüyor. Dünyanın sayılı isimlerinden birisi. Bizde Vargas var. İkisinin kapışmasına dönüşecek bir yerden sonra. Büyük ihtimalle karşılaşma. İzleyenlere de eminim çok büyük bir keyif verecektir. Tabii bizim kazanmamız keyfimizi çok daha fazla arttırır. Umarız öyle olur. Ama hani dışarıdan bir voleybol severin de izlemek isteyeceği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Türkiye-Sırbistan maçının.
1: Kesin. Saat 19'da Polonya-İtalya var. Orada da herhalde İtalya değil mi? Bir adım önde gibi gözüken.
0: Evet. Takım. İtalya şu an dünyanın sayılı takımlarından biri. Gerçi son Milletler Ligi'nde onlar da sürpriz şekilde yarı finalde Brezilya'ya kaybetmişlerdi. Beklenmiyordu.
1: Doğru.
0: Net favorilerdi. Yeni o oluşturdukları teknik ekip böyle 2 sene 3 sene oldu herhalde. Çok deneyimli de bir teknik heyeti var. İtalyanların çok tecrübeli. Çok yenilmez gözüyle bakılıyordu. Orada bir fire verdiler ama bu turnuvada da gördüğüm kadarıyla grupta da fire vermeden buralara kadar geldiler. İlk büyük testleri de Polonya karşısında olacak. Voleybol severler için valla cumartesi günü güzel bir gün. Bilmiyorum bilet konusunda satışa çıktı mı çıktıysa bile büyük ihtimal çoktan tükenmiştir. Çok kısa sürede tükeneceğini düşünüyorum.
1: Evet, ilgi muazzam. Muazzam. Yer kalmaz büyük ihtimalle salonda. Final de Mert pazar günü saat 16'da.
0: Pazar günü 16'da. Üçüncülük maçı daha da erken oluyor o zaman.
1: Üçüncülük maçını görmedim açıkçası. Hı-hı. Yazmamışlar. Olmama ihtimali yok değil mi?
0: Yok. Üçüncülük maçı gözüküyordu benim baktığım kaynaktan. Hı-hı. Üçüncülük
1: ben maçı
0: var.
1: Ben de burada final 6'sında 16 gözüküyor. Bakayım tekrar. Bir
0: çünkü üçüncülük maçı var. Bizim de geçtiğimiz yıllarda üçüncülüğümüz var, dördüncülüğümüz var. Hani o şey de belli oluyor hep. Üçüncü, dördüncü. Kendi arasında bir maç yapıyorlar yarı finalde. Elenenler tabii umarız bizi ilgilendirmez. İşin üçüncülük, dördüncülük tarafı biz gözümüzü şampiyonluğa dikmiş durumdayız. Peki voleybolcularımızı bir kez daha tebrik edelim ve cumartesi günü artık yarı finalde onları destekleyeceğiz. Sinan Erdem'e gidenler yakından destekleyecek. Ekran başında bizler destekleyeceğiz. Umarız pazartesi günkü programa da Fener Sultanları'nın şampiyonluğuyla başlarız diye temennimizi yapalım. 7.30 saatlerimiz. Araya gidelim. Aradan sonra diğer konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 7.17 saatlerimiz sabah sporunda. Yine Ali abiyle birlikteyiz diyerek gireceğim ama nasıl birlikteyiz? Bugün Ali abi stüdyoda değil, telefon hattının diğer ucunda bizimle birlikte olacak. Programda Ali abi günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Serkan.
5: Efendim abi.
4: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
5: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
4: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
6: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
7: Empara. Empara, bankanın güzeli.
0: Radyo Spor. Reklam.
8: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
9: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.33 saatlerimiz sabah sporuna devam ediyoruz. İlk bölümde Fil'in sultanlarını konuştuk. Onları tebrik ettik. Şimdi futbol gündemine geri dönüş yapacağız. Ama geri dönmeden önce de bir hatırlatma yapayım. Şu anda WhatsApp'la alakalı bir problem yaşıyoruz. O yüzden WhatsApp'tan gelen mesajları şu aşamada göremiyorum. Bakalım o sorun çözülürse anons ederim. Çözülebilir yakın zamanda. Çözüldüğü zaman mesajlarınızı da döneceğimi söyleyeyim. Okumamamın sebebi şu anda bu. Peki dönelim futbol gündemine. Transfer sezonu artık bugün itibariyle sona erecek. Takımlar zaten büyük oranda takviyelerini yaptılar. Özellikle Avrupa'da mücadele eden dört büyükler. Geri kalan takımlarda da hareketlilik var bayağı görüyorum haberleri. Ve ayrılıklar tabii ki bugün transfer dönemi bitene kadar yaşanacak. Dün onlardan biri gerçekleşti. Fenerbahçe Anderson Talisca'ya resmen veda etti. Oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe güzel bir veda klibi hazırladı Brezilyalı oyuncu için ve yeni dönemde artık o da El Cezire forması giyecek. Dün aslında konuştuğumuz gibi herhangi bir bonservis geliri de elde edemedi Fenerbahçe bu transferden. Sonuçta oyuncu burada daha avantajlı konumdaki taraftı listeye yazılmayacağı için ve Fenerbahçe'de feshetti. Bir bonservis geliri yok ve çok önemli bir katkıdan da olacak gibi gözüküyor Talisca'nın yokluğunda. Fenerbahçe için büyük bir kayıp ama bir tercih yapıldı. Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti tarafına artık bu saatten sonra Fenerbahçe'de önüne bakacak. Mevcut kadroyla nasıl daha iyi oynayabilirim onu düşünecek ve o şekilde hedef odaklı gitmeye çalışacak. Ali abi sen neler dersin? Sürpriz bir gelişme değil ama yine de çok kısa bir yorumunu alayım.
1: Fenerbahçe için tam olarak senin dediğin gibi Fenerbahçe bir şeylerden vazgeçti. O vazgeçtiği şey de çok büyük bir skorer. 75 karşılaşması var Fenerbahçe'de. 44 gol atmış. 7 de asist yapmış Talisca. 75 karşılaşmada 51 gole direkt katkı. Fenerbahçe kariyeri öyle çok uzun sürmedi ama 51 gol katkısı verdi bu kısa kariyer içerisinde. Ki Beşiktaş kariyeri Türkiye'de çok fazla konuşulmuştu. Beşiktaş kariyeri Fenerbahçe kariyerine çok yakın geçmiş. Beşiktaş kariyerinde Talisca'nın 80 karşılaşması var. Fenerbahçe kariyerinde 75 mücadeleye çıkmış. Beşiktaş'ta attığı gol daha az. 37 gol atmış. Fenerbahçe'de 44 ama asisti fazlaymış Beşiktaş'ta. 14 asist yapmış. Fenerbahçe'de 7 asist yapmış. Ama ikisinde de baktığında oynadığı takımlara Süper Lig'de büyük katkı verdiğini görüyorsun. O yüzden Fenerbahçe zor bir karar verdi. Baktı takımın sağına soluna, önüne arkasına ve böyle bir karar verdi. İşte o karar verdiği noktada tabii gözler hemen Asensio'ya çevrildi. İşte dün de Asensio ile alakalı olarak yaşananlardan Fenerbahçe'nin ne kadar rahatsız olduğu hem yapılan açıklamalar hem de Asensio'nun hani bir video çekip durumunu anlatmak durumunda kalmasından zaten anlaşılıyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin sezon boyunca ortaya koyacağı performansa bağlı olarak bu Talisca kararı ısıtılıp Fenerbahçe'nin önüne gelebilir.
0: Aynen öyle. Yani dün Asensio haberleri ben gün içinde görmemiştim. Sonra şeyi gördüm. Bütün muhabirler ameliyat olmayacak diye haberler yapmaya, tweetler atmaya başladılar. Ben de nereden çıktı diye bakarken hani Serdar Çelikler bir şey söylemiş. Yusuf Kenan Çalık yine başka bir şey söylemiş. İkisinin de ortak noktası hani bir ameliyat vurgusu olmuş. Talisca'nın gittiği günde bu haberler çıkınca tabii Fenerbahçe yönetimini de bayağı zorda bırakabilirdi bunun gerçek olması. Sonuçta o bölgede iki oyuncun var. Birine gönderiyorsun. Kalan da ameliyat olacak ve 2-2,5 ay kadar sahalardan uzak kalacaksa o planlamada bir sıkıntı vardır. Oraya bir eleştiri net şekilde gelirdi. Ama Fenerbahçe dediğin gibi bunu yalanladı. Asensio video çekti, yalanladı. Hatta dün saha çalışmalarına başladığı da bildirildi Asensio'nun. Sahada yani şu anda oyuncu. Ama derbi kadrosunda olup olmayacağı belli değil. Ben bilmiyorum, çok düşük ihtimal görüyorum olmasını. Olursa da zaten yedek kulübesinde başlar. Burada bilemiyorum tabii ki tam olarak ne yaşanıyor perde arkasında. Ben hep biliyorsun şüpheci yaklaşıyorum bu tarz konulara da, açıklamalara da. Çünkü ya açıklamalar bir tarafa, bir de yaşanacaklar var. Şimdi Bugün ameliyat yok dersiniz. Yarın çıkabilir yani. Bu ihtimal bence her futbolcu için de var. Asensio gibi geçmişte gerçekten ciddi bir bağ sakat yaşamış bir oyuncunun etkilenmesi de söz konusu olabilir. Bir de yaz dönemindeki haberler, bir türlü o istenen seviyeye çıkamaması Asensio'nun, geçen yılki sakatlığı, bu yıl Osterwolde'nin yaşadığı sakatlık ve şimdi o sakatlıktan bir süre geçmişken ameliyat olma kararı çıkması. Bak orada bile hani ilk başta ameliyat yoktu. Oyuncu Roma'ya transfer olacaktı.
1: Doğru.
0: Fakat hani Eylül'de döneceği söyleniyordu. Aralık oldu şimdi Osterwolde'nin dönüşü. Şimdi hani o dönem Fenerbahçe şöyle bir açıklama yapmadı, ameliyat yok falan diye, ama yapabilirdi. Ama gelinen noktada ameliyat oldu. O yüzden hani dünkü açıklama belki kısa süreli bir hani pansuman etkisi yapmıştır. Ama ben tamamen bu ihtimalin ortadan kalktığını, Asensio'nun eski haline döneceğini de kesin olarak söyleyemem. Ben burada hani ne o sürece bakacağım. Şu an öyle bu açıklama geldi diye çok ikna olmuş değilim. Onu söyleyebilirim.
1: Geçen sene Tarışka'nın Asensio'nun Galatasaray maçına yetiştirilmek için biraz acele ettiği tedavisinde belki hem kulübün hem oyuncunun işte dün de yine söylenenler arasındaydı. O yüzden de şimdi az önce konuştuğumuz konuyla alakalı olarak tabii ki Asensio'nun şu an sahada olması gerekiyor Fenerbahçe adına. Fakat bu sakatlık olduğunda da artık onu da dış etkenlerden, Tarışka'dan, taraftar baskısından farklı şekilde değerlendirmek lazım. Oyuncu üzerinde baskı kurmak ya da oyuncunun işte illa ameliyat olmayacak, öyle bir şey söz konusu değil demek bana da açıkçası hani çok şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Olabilir eğer tedavisinin bir sürecinde şu an uygulanan tedavi sonuç vermezse, istenilen seviyede gitmezse ameliyata da karar verilebilir. Hani bunlar bizde çok abartılan şeyler ama bunlar hayatın içinde var. Önce bir doktor bakar, öyle bir karar verir. Verdiği karara işte sürece bakarlar. Ama istediği gibi gitmezse de o karar verilebilir. Ama tabii bizde komple teorileri üzerinden gidildiği için bu tarz durumlar normal süreç olarak karşılanmıyor. Hep böyle bir kaosa doğru itme, kaosa doğru sokma, işte oradan bir şey çıkartalım, oradan bir konu çıksın gibi bir yaklaşım var. Ama bunu bence Fenerbahçe taraftarı biraz bizim konuştuğumuz şekilde değerlendirirse biraz daha normalleştirecektir. Var yani, hayatın içinde bunlar var. İlk anda operasyona da karar verebilirsiniz. O operasyon olur, yapılır ama bazı sakatlıklar var. İşte operasyon olmadan da tedavi edilebiliyor ya da operasyona karar verebiliyor aynı sakatlık içerisinde. Hı-hı. Bunu daha önceden de gördük. Herhalde Asensio için de en kurtarıcı olan nokta milli ara olacaktır. Yani o milli araya kadar Asensio kendini bir şekilde atabilirse o aradaki 3 haftayla beraber dönüşte daha iyi bir Asensio izleyebiliriz diye düşünüyorum, operasyon olmazsa.
0: Aynen dediğin gibi. Geçen yıl Yunus Akgün'de galiba benzer bir süreç oldu Ali abi. Onun da bir sakatlığı oldu. Ameliyat mı olsun olmasın mı?
1: Aynen.
0: Olmamayı tercih etmişti. Çok daha kısa sürede dönmüştü. Ama mesela döndükten sonra da bölüm bölüm performansı da sallanmıştı. Milli takımda bile böyle yeteri kadar hani formda olmadığı hep söylenmişti. O zor kararlar gerçekten. Hani olmak ayrı dert, ameliyat çok uzun süre belki sahalardan uzak kalacaksın. Olmadığında da %100'ünle değil belki %70'inle oynayacaksın ama maç kaçırmayacaksın.
1: Evet.
0: Çok zor bir denklem yani, hem oyuncu hem kulüp için.
1: İstediğin seviyede çalışamıyorsun. Çalışmadığın zaman o maçtaki performans direkt olarak etkileniyor. Belki bazı hareketleri istediğin seviyede yapamıyorsun. Ama biz dinleyenler de defalarca görmüştür. Özellikle sezonun sonuna doğru 1-1,5 ay kaldıysa operasyonlar ertelenip sezon bittiği gibi operasyon geçiren çok oyuncu da var.
0: Doğru.
1: Onu da hani bir şekilde iğneyle, fedakarlıkla oynuyorlar, yapıyorlar. Öyle bir karar alınıyor. Sezon bittiği anda operasyonu oluyorlar. Çok gördük bunları. O yüzden aslında çok üzerinde konuşulacak bir durum değil. Yani üzerinde konuşulması gereken konu Asensio'nun sağlıklı olarak dönmesi Fenerbahçe adına. Yoksa bir iki maç kaçırabilir. Ben de derbide olacağını zannetmiyorum. Hatta Roma maçında da çok zor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya bugün MR'ı çekilecekmiş haberlere göre. MR'ın sonucuna göre işte kadroda olup olmayacağı belli olacak demiş dün Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden. Son haber bu, bugün MR sonucuna bakacağız. Ama dün hani sağ çalışmalarına başladığına göre çok büyük bir sıkıntı da olmasa gerek. Eğer göstermelik bir düz koşu yapmadıysa Asensio, bir iyileşme olduğu aşikar. Yavaş yavaş o da çok riske atılmadan geri dönebilir. Yalnız Asensio'nun da bu yeni dönemde sürekli bir gündem olması ve genelde de olumsuz haberlerle gündem olması da oyuncu için de pek iyi bir şey değil. Fenerbahçe için de iyi bir şey değil. Yani bir türlü o sarmaldan sanki Asensio konusunda Fenerbahçe çıkamadı Ali abi. Bir İsmail Kartal'la anlaştı, anlaşamadı. İsmail Kartal sıcak bakmıyor vesaire dendi. Şimdi bu sakatlık ameliyat konusu çıktı. Bir türlü biz Asensio'nun saha içindeki performansını o geçen yılın ilk bölümünde gösterdiği gibi konuşamadık. Yani bu da bir dezavantaj diye düşünüyorum. Bir an önce Asensio da tahmin ediyorum ki bundan kurtulmak istiyordur artık.
1: %100 öyle. Fenerbahçe adına da çok büyük dezavantaj. Sadece oyuncu değil, Fenerbahçe adına da. Az önce konuştuğumuz konuyla alakalı olarak şimdi Fenerbahçe Talisca ve Asensio'yu aynı anda takımda tutsa şu anda Asensio'nun konuşulduğunu %10'u kadar konuşulacaktı. Hı hı. Ama Talisca'ya gönderip Asensio'yla artık devam kararı aldıktan sonra Asensio'nun hani bırak sakatlığı bundan sonraki her maç performansı da çok fazla irdelenilecek, konuşulacak. Çünkü o bölgede, kritik bir bölgede Fenerbahçe'nin tek alternatifi. Fakat ne kadar büyük katkı verdiğini de o senin söylediğin geçen sezonun ilk bölümünde hep beraber gördük. Fenerbahçe şimdi tekrar o katkıyı arıyor Asensio üzerinde. Ama senin dediğin gibi yani bu sezona da talihsiz başladı. Önce İsmail Kartal hazır değil dedi. Sonra Asensio'dan hazırım açıklaması geldi. Hatırla. Hı hı. Orada bile bir adım yanlış başladı gibi. Yani gömleğin düğmesi yanlış iliklendi gibi oldu bu sezonki hikaye. Ama önemli olan işte tekrar söylüyorum. Hani Asensio'nun bu baskıyla beraber erken döndürülmesi değil, sağlıklı döndürülmesi. Olabilir, 2 maçta kaçırabilir, 3 maçta kaçırabilir. Belki milli aradan sonra dönebilir. Ama asıl olan oyuncunun artık döndükten sonra bir daha bu sakatlıkla ilgili problem yaşamaması, iyi çalışması ve performansını yükseltmesi olacak. Evet. Başka bir şey düşünmek Fenerbahçe için bence hata olur.
0: Peki tabii iş işten geçti artık, kararlar verildi ama geriye dönüp hep biz o kararları sorgulamayı da seviyoruz. Mesela olası bir hani performans düşüklüğü ya da ne bileyim sakatlık operasyon ihtimalinde yani Asensio'yu liste dışı bırakmak bir tercih olabilir miydi acaba Talisca'yı tutup Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'nin de tabii şanssız bir dönemine geldi. Osterwold de benzer şekilde sakatlandı. Asensio ile ilgili şimdi sakatlık şeyleri çıktı. Tam listeler oluşturulacakken. Yani bilmiyorum, çok büyük de bir risk. Bunu birkaç gündür konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok yüksekte. Ama oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de büyük endişeler var. Ki Asensio'nunki de çok somut, yani çok somut bir endişe. Geçen yıldan bu yana devam ediyor çünkü.
1: Öyle. Tabii bu kararı verirken Fenerbahçe sağlık heyetiyle de görüşüldüğünü düşünmek istiyorum açıkçası. Yani onun dışında bir karar verilmemiştir diye umuyorum. Sonuçta oyuncunun maaşına bakılıyor. Oyuncunun takım içindeki durumuna, konumuna bakılıyor. Takım içi dengelere bakılıyor. Performans bir şeyler düşünülüyor teknik anlamda. Ama bunun yanında bir de o iki oyuncu arasında karar verdiğinizde oyuncunun sağlık durumuyla alakalı olarak da ben o raporlar alınmıştır diye umuyorum, düşünüyorum. O yüzden de hani çok da hata yapabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Hı hı. Bu seviyede bir karar verirken.
0: Değil mi? Bayağı bütün sezonu etkileyebilecek. Tabii. Bir karar sonuçta.
1: Yani kalkıp bunu Asensio'nun sağlık durumundan bağımsız bir şekilde vermek bence mümkün değil. Hı hı.
0: Burada da artık hani olası B planında şimdi kısa vadede Asensio dönene kadar İrfan Can Kahveci bir numaralı aday gözüküyor son maça baktığımızda. Ama olmazsa da Greenwood'un işte zaman zaman oraya kayması. Belki bir çift forvet Vedat Lukaku çok iddialı olur ama olabilir. İsmail'li bir tercih sen söylüyorsun birkaç gündür. Orta sahada Guendouzi ve Kante'ye eşlik edecek. Böyle alternatifleri var. Belki Oğuz'u neneye çekmek gibi şu anda düşünmediğimiz, söylemediğimiz şeyler. Kerem'le bir çift forvet mesela. Opsiyonları var tabii ki İsmail Kartal'ın. Olmasa bile yaratmak zorunda. Sonuçta takımın teknik direktörü Fenerbahçe'de. Sonuçları aldığı müddetçe bunlar çok göz önünde olmaz. Almadığı zaman tartışılır. Bakalım bu hafta Fenerbahçe için hem derbi var, üzerine Roma maçı var. Gerçekten kritik iki eşik var Fenerbahçe'nin önünde. Bunlardan iyi şekilde çıkarsa Ne ala çıkamazsa da işte yapılacak tartışmalar aşağı yukarı belli diye düşünüyorum ve
1: bu şeyde Mert, senin söylediğin formüllerde ben İsmail Yüksekli orta sahaya bayağı sıcağım. Hı hı. Açıkçası beni heyecanlandırıyor. Neden heyecanlandırıyor? İşin hücum tarafında değil ama hani Kante, Genduzi ve İsmail Yüksekli bir orta sahanın çok az takıma merkezde teslim olacağını düşünüyorum. Hı hı. Buna Şampiyonlar Ligi de dahil. Bu üç oyuncu bir araya geldiğinde orta sahayı parsellemeleri, fizik güçleri, zaman zaman hareketli oyunları ve sertlikleriyle kolay kolay merkezi bırakmaz Fenerbahçe. Tabii orada bir hücum oyuncusundan vazgeçmiş oluyorsunuz böyle bir merkezi seçtiğinizde. Fakat orada da işte beklerin oyuna katılımı ve tabii ki hücum oyuncuların performansı kaderinizi belirliyor. Ama hani senin o söylediğin formüller içerisinde özellikle böyle bir tık zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda ben İsmail Yüksekli merkezin bayağı bir iş yapacağını düşünüyorum. Tabii bu teori, şimdi İsmail Yüksek karşılaşmaların belli anlarında üçünü beraber oynattı. Orada Fenerbahçe ile alakalı olarak hani çok olumsuz bir şey görmedik. Yani bu üç oyuncunun sahada olması hücum performansını geriye götürdü anlamında. Hı hı. Ama rakiplerin gücünü de tabii düşünmek lazım. Fakat benim bayağı bir hoşuma gidiyor o ihtimal.
0: Bir de bu üçlü Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu anda mı oynadı yoksa genelde skoru tutmak istediği bölümlerde mi girdi? Herhalde o da fark ediyor Ali abi şu anda. %100, mesela son %100. Lyon maçına bakıyorum. Hani skor 2-1, Talişka çıkıyor, İsmail giriyor. Hı-hı. Hani skoru koruması gereken bir nokta. Şimdi başlangıçta eğer üç bir arada oynayacaksa bu sefer gol atması, öne geçmesi gerek. O tabii farklı bir senaryo. Diğeri daha farklı bir senaryo. Daha şey test edilmedi bu sezon için konuşacak olursak herhalde. O üçlünün oynadığı bölümde gol atma gerekliliği.
1: 0-0'ı test edilmedi. Evet. Doğru söylüyorsun ama bu üçlü seni çok önde tutabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Geri koşma konusunda, rakibin çıkma konusunda sıkıntılı olur. Senin de geri koşmama konusunda bir lüksün olur. O baskıyla beraber baskıdan kazanılan toplarla da skor üretebilirsin bir iki pasla. Öyle ihtimaller var. Ama haklısın. Sonuçta bu üçlüyü mutlak surette bir 0-0'da belki geriye düştüğü bir dönemde de görmek lazım.
0: Evet, normalde işte Galatasaray'ın Okan Buruk'la mesela Lemina Torreira gibi bir düzene dönmesi, ki Okan Buruk'un ilk dönemini hatırla. 8 numaralar böyle daha ofansif olan, hani Sergio Oliveira, işte ertesi sene Endombele, Kerem Demirbay gibi isimlerle oynadı. Ama bir yerden sonra o baskının şiddetini arttırmak için diğer merkez orta sahanda daha defansif gücü yüksek bir isim. Böyle adeta çift altılı düzen düşünüldü. İşte Lemina Torreira'yla da o ideal ikiliyi buldu ama mesela buna bir de üçüncü oyuncu Okan Buruk en azından eklemedi. Evet. Genelde bir işte Yunus, Sara, Mertens varken işte bu sezon Batrakov. Galatasaray o şeye hiç dönmedi. O yüzden hani bu düzen tabii olmaz demiyorum, dönülmez diye bir şey yok ama çok iddialı bir büyük takım için diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum, yani bunlar doğru endişeler. Bu söylediklerine bir itirazım yok. Ama ben yine de görmek istiyorum açıkçası. Evet. Ben merak ediyorum.
0: Tamam, senin için yapacağız. Gerçi şimdi iki maçta kendi evinde değil mi Fenerbahçe'nin? Beşiktaş ve Roma karşılaşmaları. Doğru. İç saha. Deplasman olsa deneme ihtimali daha yüksek olurdu ama bilemiyorum, hani Fenerbahçe kendi evinde bir derbiye çıkarken İsmail'i 10 numara işte o pozisyonda kullanır mı? Kullanırsa nasıl bir karşılık bulur? Onlardan
1: ya
0: çok
1: bunu aslında şey olarak düşünmemek lazım bence. Yani 10 numarada İsmail gibi düşünmemek lazım. Merkezi üçlemek gibi düşünmek lazım. Ben öyle bakardım. Hani 10 numara rolünü İsmail Yüksek'e ya da orada Genduzi'ye vermeyeceksiniz. Hı-hı. Belki herkesin 6, herkesin 8 olduğu bir düzeni düşünmek gerekir. Oyuncularla konuşurken. Sağ içi parselizasyonunda. Oradan o şekilde yürümek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa hani İsmail'e direkt Asensio görevleri verilirse olmaz tabii. Hı hı. İsmail kendi oyununu oynayacak. Genduzi kendi oyununu oynayacak. Kante kendi oyununu oynayacak. O zaman ben zor geçilmesi mümkün bir orta saha görüyorum. Onun da fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama işte sen de söyledin. Herkes de zaten dinlerken düşünüyor. Bunun 0-0'ında da görmek lazım. Belki üretkenlik konusunda kitlenebilirsin bir noktada. Hı hı. Ama orada da işte Mason Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi, işte sol tarafta kim oynarsa, Oğuz ya da Kerem oynarsa, onların neler yapacağı da tabii belirleyici olacak.
0: Peki 7.53 bir reklam arasına daha gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'de ve diğer Avrupa'da mücadele eden takımlarımızda UEFA listeleri verildi. Onları böyle kısaca bir değerlendirelim. Neler olmuş, kimler alınmış, kimler alınmamış.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, DS3, DS4, DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
10: Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
11: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
12: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Teknoklub'a özel 12.999 lira.
13: Teknoloji Teknosa'da güzel.
14: Selam, ben Piraye.
15: Ben de Rutkay.
14: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
16: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
17: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: 7.56 saatlerimiz. Ali abi şu anda evden bağlanıyor, onu hatırlatayım. Onunla böyle programı yapıyoruz. Güzel de gidiyor şu ana kadar. Fenerbahçe'ye en son konuşuyorduk. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi listesi de belli oldu. Fenerbahçe'deki belki tek sürpriz olarak söylenebilecek şey Mimović'in UEFA listesine dahil edilmesi oldu. Bir hakkı vardı Fenerbahçe'nin. 24 kişi yazabiliyordu listeye. Altyapıdan 3 oyuncu var şu anda A takımda. 4 oyuncu olması gerekiyor ya da olmuyorsa da bir kişi eksik yazıyorsunuz. Fenerbahçe'de o şekilde listeyi gönderdi. Yeni transferlerden son olarak gelen Opong da listede kendine yer buldu. Levent Mercan var, Bartu Elmaz var ve geri kalan aklınıza gelebilecek A takımdaki herkes mevcut. Olmayanlar, hani Osterwold'e zaten düşünülmüyor. Çağlar yok, işte gidecek. Beka yok, gidecek. Mert Akayan dışında cezası devam ediyor. O da Ekim ayıyla birlikte galiba sahalara geri dönebilecek ama UEFA karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Burada hani Fenerbahçe bu liste konusunda en rahat takımlardan biriydi ve bir sıkıntı gözükmüyor açıkçası.
1: Evet ama 5 kaleci var biliyorsun. Hani 24 oyuncunun 5'i kaleci.
0: Yok, 24'ten fazla o diye düşünüyorum.
1: Ha şey diye.
0: Onlar zaten değil, B listesinde de yazılabilecek oyuncuları zaman zaman yazıyorlar takımda. Galatasaray da yazdı mesela bir oyuncu.
1: Doğru, ona dikkat etmedim ben, haklısın. Onun dışında zaten hiçbir şey yok. Fenerbahçe temiz bir liste verdi kendi adına.
0: En tartışmalısı Trabzonspor liste konusunda, girişte de bahsettim. Mesela Batista Mendy listede kendisine yer buldu. Şu ana kadar Mendy'nin M'sini görmedim ben Trabzonspor'da. Fakat listede yer buldu ve şu ana kadar takımın hani iyilerinden biri Melih Kabasakal listede kendine yer bulamadı. En büyük şey bu dünkü listeler konusunda. Metehan Mimaroğlu kendine yer bulamadı. Hadi Metehan'ı bir derece anlayabilirim, bir derece. Ama Mendy'yi tercih edip Melih'i etmemek herhalde sözleşme feshiyle ilgili endişelerden kaynaklı diye düşünüyorum. Yani sadece Türkiye Kupası'nı oynatmak da yeterli gelmeyecek diye düşünüyor herhalde Trabzonspor. Bu şekilde bir yola mı gitti? Tam ne oldu? Mesela Ozan Tufan var, Melih yok. Hani bu tercih de gerçekten açıklamaya muhtaç ve girişte de söyledi. Bu tercihi kim yaptı? Şu anda takımın hocası yok. Bu listeyi kim son olarak yazdı? Kimin onayından geçti? Başkanın onayı mı? Nasıl oldu? Onu da merak ediyorum.
1: Vallahi merak edilmeyecek gibi değil. Fakat 2 gün önce ya da 3 gün önce biz seninle Trabzonspor'u konuşurken gönderilecek oyunculardan bahsediyorduk. Bir ara Mendy dedik. Birbirimize baktık. Hani Mendy ile ilgili bir haber okuduk mu? İşte okumadık dedik. Ondan sonra sen kontrol ettin. Hala kadroda dedin. Ardından da tabii transferin bitmesine orada listeler için ya bir gün vardı ya 2 gün vardı. Hani ne diye düşündük? Artık Mendy'yi de Trabzonspor bir şekilde gönderir. Ondan sonra da Mendy konusu kapanır dedik. Ama bir anda Batista Mendy Avrupa kadrosuna yazılmış oldu. Demek ki kontratı çözemediler Mert. Mendy istediği bir teklifi bulamadı. Trabzonspor için de Mendy'yi takımda tutma kararı verildi. Ama kararı kim verdi? Yani bilmek mümkün değil.
0: Evet, şu an bir teknik direktörü yok. Büyük ihtimal başkan ve onun ekibi, yakın ekibi, futbola ilgilenen yönetim kurulu üyeleri bu kararı verdiler. Batista Mendy'ye böyle tekrar baktım. Hani maç kadrolarına hiç girdi mi diye bu sezon. Ferencvaros maçları vardı, lig maçları vardı ama hiçbirinde yok Batista Mendy. Maç kadrosuna yer bulmamış ve şimdi UEFA listesinde yer buldu. Burada Mendy'yi gerçekten kullanacak mı Avrupa maçlarında? Çünkü ligde de oynatamayacak bildiğim kadarıyla. Eğer Avrupa'da da oynamazsa hani Fabinho var orta sahada, Buçuari, Ozan Tufan ve Malinovski ve Yabol Folcarelli.
1: Evet.
0: Gerçi yine fena değil sayısal olarak da. Melih gibi bir performans aldığım bir oyuncu varken onun olmaması bir dezavantaj yaratabilir.
1: Yani burada kontrat üzerinden gidiyorum ben Mert. Kontratla alakalı olarak çözemedikleri için Batista Mendy ile herhalde oturup konuştular. Seni Avrupa'da oynatırız, Türkiye Kupası'nda oynarsın. Belki anladığım kadarıyla öyle bir herhalde söz kesildi. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim şu aşamada Batista Mendy ile ilgili olarak.
0: Vallahi Bu da bir tercih tabii ki. Ben Melih'in olabileceğini düşünüyordum. Mesela hani şu anda rotasyonda Ozan Tufan'dan da önde Melih. Hadi diğerleri evet. Yabancı mesela. Bu Çağrı da yabancı. Hadi onu da listeye yazmak zorunda kaldın takımdan gönderemediğin için. Ozan Tufan'ın yerine düşünebilirdi. Ama onu da düşünmemiş Trabzonspor cephesi. Ozan şu anda listede, bu sezon çok daha az süre buldu Melih'e göre. Ama onu tercih etmedi. Melih için de moral bozucu bir şey olsa gerek bu. Yani sezonu böyle başlamışken kadroda kendine yer bulamayınca o da üzülmüştür. Artık onu da yeni gelecek teknik direktör yönetmesi gerekecek. Bu tarz şeyleri tabii daha göze alıyor yönetimlerde, teknik heyette. Sonuçta yabancılar daha büyük problemler çıkarıyor. Yerliler çıkarsa bile çok geniş etkileri olmuyor. O yüzden herhalde o göze alındı yani çok net.
1: Evet, şekilde. Genelde biliyorsun bunlar yerli oyuncuların başına geliyor. Hani çok büyük problem çıkarmayacak. Böyle bir durumla karşılaştığında isyan etmeyecek, gemileri yakmayacak oyunculara böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Hı hı. Melih de biraz bence onun dezavantajını yaşadı. İşte Beşiktaş'ta yıllarda ben anlattım ya, hep Necip'ten şey yapılırdı, fedakarlık istenirdi. Hani Necip'in kontratıyla bakılırdı. Necip fedakarlık yapardı Beşiktaş'ta. Hı hı. Yerli oyuncu, çok isyan etmeyecek oyuncu. Başlarına bu geliyor. Ben sana şunu sorayım. Mesela Batista Mendy, Trabzonspor'la sözleşmesi olan bir isim. Geçen sene 30 tane maça çıkmış. La Liga'da 27 karşılaşma, Süper Lig'de 2 maç, Kral Kupası'nda da 1 maç oynamış. Yaklaşık 1700 dakika süre almış. Şöyle bir La Liga macerasına göz attığımda son 4 haftada kadroda olmasına rağmen oynamıyor. Bir tanesinde de kadroda yok. Onun dışında hani sezonun başından son haftalarına kadar aslında istikrarlı bir şekilde seviye kadrosunda yer almış. Çoğu karşılaşmada oynamış. Çoğu mücadele 90 dakikayı tamamlamış. Mesela hiç düşünülmemesi ne diyorsun? Yaş olarak da uygun bir oyuncu.
0: Tabii. Belli 26 yaşında var. Ya.
1: Aynen. 2000 doğumlu bir oyuncu. Hiç düşünülmedi mesela. O da enteresan. Çünkü 2027'ye kadar da sözleşmesi varmış.
0: Bir yıl sözleşmesi kalmış yani aslında. Evet, yani iyi bir dönem.
1: Senede, evet, bu senede değerlendirebilirsin oyuncuyu. Hiç düşünülmedi.
0: Vallahi evet, enteresan yani bu saate kadar bir takımla anlaşmaması, düşünülmemesi Batista Mendy'nin. Trabzon için de kötü oldu. Kendi için de büyük ihtimal çok kötü oldu. Menajeri için de kötü oldu. Ama bu yıl herhalde alacağı ücret onun için teselli olacaktır. Avrupa'da bulamayacağı parayı Trabzonspor'da büyük ihtimal alıyor. O kurtarıyordur. Başka türlü çoktan o da ayrılmayı kafasına koyardı diye düşünüyorum.
1: Tabii, kesin.
0: Peki şimdi Mendy listede kendine yer buldu dedik. Geçen yıl şey aklıma geldi. Melih örneğini verdim ya az önce, morali bozabilir. Musaba'da benzer bir şey olmuştu hatırlarsan.
1: Tabii.
0: Devre arası gelmişti. Verdi. Listeye yazılacağı düşünülüyordu fakat olmadı, yazılmadı. Liste dışı kalmıştı ve sonrasında da bir daha o eski Musaba'yı açıkçası görememiştik. Onun etkisi oldu, hep konuşulmuştu. Bakalım Melih'te ne olacak? Şu anda Fabinho'nun forma girmesi, Yabol Folcali'nin bir an önce dönmesi tabii Melih konusunu unutturur. Bunlar, bu isimler formda olduğu müddetçe zaten bunlar oynar. Malinowski oynar. Buçari takımda kaldı gözüküyor. Buçari oynar. O çok konuşulmaz. Performanslı olduğu müddetçe, ama Melih'e iş düştüğünde performans veremezse de büyük ihtimal bu konu üzerinden okunacak. Beşiktaş'a geçtiğimde Beşiktaş'ta da herhangi bir sürpriz yok Ali abi. Yeni transferler, bu son gelen Ümit Akdağ, Miretti, Poku hepsi listeye dahil edildi. Raşitsa dahil edilmedi. Mustafa Hekimoğlu dahil edilmedi. Ama onun haricinde hani Yasin Özcan dahil herkes dahil edildi. Beşiktaş'ta rahat bir liste süreci geçirdi. Burada herhangi bir soru işareti yok herhalde senin de kafanda.
1: Yok. Raşitsa ile alakalı ne karar verildi onu tam olarak bilmiyoruz. Acaba bugün gitme ihtimali olur mu? Süper Lig'den bir takıma. Olabilir diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda takımda kaldığı noktada hücum hattında, kanatlarda 5. alternatif olması da çok kötü mü dersen? Bence hayır. 5. alternatif olarak rahat rahat tutabileceğim bir oyuncu. Ama gitme ihtimali de var. Diğer tarafta Mustafa Hekimoğlu'nun da transferi konuşuluyordu. Daha dün konuştuk seninle. Olmadı. Gidebilir mi hala? O da gidebilir diye düşünüyorum. Hatta Mustafa'nın gitme ihtimali Raşit'e göre çok daha yüksek. Hı hı. Mustafa bugün başka bir takıma kiralanabilir.
0: Samsun'a gidiyor abi o da. Samsun yazdı.
1: Değil
0: abi.
1: Mi? Aynen. Evet. Ha, yani o çok normal zaten. Ben görmemiştim. Sen hı. söyledin şimdi. Onun gitmesi çok daha olası. Yani Beşiktaş açısından da biraz Fenerbahçe gibi. Yani çok zorlayıcı bir şey kadrosu olmadı. Avrupa kadrosu olmadı. Yani çok fazla beyin yakmamıştır Beşiktaş'ta bu listeyi vermek.
0: Mustafa'nın da Samsun'a transferi şöyle konuşuldu. Satın alma opsiyonu yok. Kiralık olarak direkt Samsun Spor'a gidecek. Samsun Spor'da da biliyorsun Santrfor'da bu ara sakatlık krizi var. Muhan Dilmacı sakat. Üzerine Fatih Kaya da sakatlandı. Takımda Santrfor kalmadı. Son maç orta sahalardan Sekongo ileri hatta geçmişti. O yüzden Mustafa'ya da iyi bir fırsat gelebilir kısa vadede Samsun Spor'da. Forma şansı bulabilir. İlk 11'de herhalde çıkacaktır. Eğer bir iyileşme olmamışsa Muhan Dilmacı ve Fatih Kaya'da. O açıdan da hani kısa vade için mantıklı gözüküyor ama Muhan Dilmacı iyileştiğinde tabii o formayı alır. Mustafa evet. da bir rol oyuncusu olur.
1: Evet. Zaten hani birinci lige gitmediği sürece Mustafa büyük ihtimalle Süper Lig'de alternatif santrafor olarak görev yapacaktı. Samsun'da da öyle olur. Ama birinci lige gitse belki bir orta alt takımda hani direkt santrafor oynayabileceği bir pozisyonda kazanabilirdi. Mustafa'nın oynaması lazım. Mustafa oynadıkça daha iyi gidebilecek bir oyuncu. Dün yine konuştuk Mustafa'yı değerlendirirken. Ben bu yaşta Avrupa'ya çıkmasının daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Hı hı. Orada da olmadı Schalke ile anlaşma. Artık bu saatten sonra yurt içinde Mustafa değerlendirilecek.
0: Bu arada az önce Trabzonspor'un listesinden bahsettik ya Ali abi. Trabzonspor'un hı. UEFA'ya bildirdiği listede tam 16 yabancı futbolcu var. Hı. Biliyorsun ligde 10 artı 4. 14 yabancı kullanabiliyorsun. Zaten Mendy'yi kullanmayacağı aşikar. Diğer kullanmayacağı ismin de Buchari olması bekleniyordu. Franculino takviyesiyle birlikte. Şimdi bu isimleri listeye de verdiğine göre göndermeyecek de mi bugün? Mesela yani öyle bir ihtimal kalmadı o zaman liste. Yani 16 yabancı, ikisi artık UEFA'da ve Türkiye Kupası'nda süre bulabilecekler. Ve sezonu o şekilde ligde oynamadan geçirecekler. Yani başka bir çözüm yok şu anda orada.
1: En azından ilk 6 ayı. Ocağa ya da evet ocağa kadar. Süreci bu şekilde değerlendirecekler. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ve bunu ben tamamen sözleşmelerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hı hı.
0: Evet oyuncuları gönderemedin. Takımda tuttun. Sadece evet, Türkiye Kupası oynatmak riskine de girmek istemedin belli ki.
1: Aynen öyle. Sana belli katkı da verebilirler Avrupa'da. Hı hı. Trabzonspor için özellikle Konferans Ligi'ndeki 5 karşılaşma hani oldukça düşük seviye takımlarla oynanacak. O bakımdan bu oyuncuları orada da değerlendirebilirsin. Hani orada biraz iyi oynarlarsa Ocak ayında satış için biraz daha Trabzonspor'un eli kuvvetlenebilir. Bir anlamda merkezde bir rotasyon da yapmış oluyorsun. Avrupa Lig ayırmış gibi oluyorsun. Mendy ve Buchari'yi dediğim gibi kısmen kullandığın zaman sonuçta ligde oynayan oyuncular biraz dinlenecek. Tabii ideal bir senaryo bu değil. Orası kesin. Federasyon böyle bir karar almasa bir şekilde bu oyunculardan takımlar çıkmak zorunda kalacaktı. İşte diğer takımlar için çok büyük problem olmasa da Trabzonspor böyle bir çözüme gitmiş oldu.
0: Burada da yalnız tabii sadece Avrupa, sadece kupa deyince hani Avrupa'da zaten toplam 6 maç var. Kupada da kim bilir hani devre arasına kadar bilmiyorum. Fikstür nasıl açıklandı mı Türkiye Kupası bilmiyorum ama 2 maç olsun hadi. 8 maç oyuncuların maç ritmi de olmayacak. Çok idealden uzak bir durum. Yani dünyada böyle bir örnek kaç takımda, kaç ligde vardır? Sadece Avrupa listesine yazılıp ligde oynatamadığın oyuncu. Bizde bir Kent vardı bir ara. Ryan Kent, Fenerbahçe hatırlarsın.
1: Doğru.
0: Lig listesinde yoktu.
1: Nereden Avrupa'da hatırladın Kent'i ya? Birden.
0: Kent'i yok hatırımda ya. O spesifik bir örnekti. O aklımda kalmış yani. Hiç çıkmadı nedense. Çok bir yer dolduruyor benim hafızamda gereksiz şekilde ama. O vardı. Hani bu da iki oyuncu birden şimdi. Trabzonspor'da olacak ilginç bir durum.
1: Ryan Kent peki nerede biliyor musun?
0: MLS'te miydi?
1: Şu an kulübü yokmuş. Seattle'dan Ocak ayında ayrılmış.
0: Ha, MLS'teymiş. MLS'te. Evet tamam. Doğru.
1: Ondan sonra Ocak ayından beri 2026'nın Ocak ayından beri kulübü olmayan bir oyuncu. Çok enteresan.
0: Yaşı da 29 gözüküyor ya. Daha.
1: Evet evet evet.
0: Allah Allah. Nasıl bir düşüş. Ya bu da bir araştırma konusu. Hani Süper Lig'de oynayıp sonra kariyeri tepetaklak giden futbolcular yani Kent demezdim mesela adam Liverpool çıkışlı bir oyuncu değil mi? Liverpool altyapısı.
1: Tabii tabii. Ve Rangers'ta da Rangers'ta. Hani dolu dolu oynayıp Rangers'ın iyi oyuncularından biri olarak Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Fenerbahçe'ye geldiğinde hatırla sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bonservis bedeli vermemişti. O bakımdan da Ali Koç yönetimi övülmüştü bayağı Ryan Kent transferinde. Hani doğru bir oyuncu transfer etti denmişti. Hı hı. İyi bir takip, iyi bir transfer. Ama ondan sonra dediğin gibi hani Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra darmadağın olan bir kariyer. İşte João Pedro'ya benzer şey olmuştu Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Hı hı. O da İtalya'da çok saygıdeğer iyi bir oyuncuyken Fenerbahçe'ye transfer yaptı. Sonrasında kariyer düşüşe geçti. Başka aklına gelen böyle örnek?
0: Valla başka bir çırpıda gelmedi sonra senin dediklerinden sonra.
1: Max Kruse belki yine Fenerbahçe'ye geldikten
0: doğru
1: sonra
0: olabilir.
1: Bir türlü

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
3: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Yasalar bölümüne geldik. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 80.929 dolardan işlem görmekte. Düne göre fiyat 3.000 doların üzerinde arttı. 80.000 doların üzerinde de güçlü bir yükseliş yaptı. Bitcoin 82.208 doları tepede gördü gece. Ve oradan da şu an çok uzakta değil. Bu da Bitcoin açısından olumlu bir tablo. Dün öğleden sonra akşam üzeri fiyat 80.000 dolar üzerine çıktı ve şu ana kadar da orada kalıcı olmayı başardı. Böyle kalıcılık sağlarsa tabii ki önü çok daha açık Bitcoin'in, onu söyleyebilirim. TL olarak da 3.898.348'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.

0: 9-16 saatlerimiz. Şimdi derbiyi konuşmaya başlayacağız. Yarın akşam saat 20'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Gruplar belli oldu, fikstür belli oldu. Transfer büyük oranda Fenerbahçe'de de bitti artık. Gidenler gitti, gelenler geldi. Bizim için de eminim teknik direktörler için de iyi bir dönem başlayacak. Her şey netleşiyor çünkü takımlarda. Ama bu maçın aması şu: hem Fenerbahçe hem Beşiktaş şu ana kadar oynanan fikstürde birer ekstra kayıp yaşadılar. Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında kaybetti ilk hafta. Beşiktaş da ikinci hafta Alanyaspor'a puan kaybetti. Normalde şampiyonluk yarışında bu tarz işte Anadolu takımlarına karşı puan kayıplarını minimumda tutmak gerekiyor. Ama daha ligin henüz başında 3'er puan gitti. Bir avantaj Galatasaray'ın da puan kaybetmesi bu bölümde. Galatasaray kaybetmedi ama berabere kalarak puan kaybetti. Ama şimdi derbi olacağı için olası bir beraberlik iki takımın da 2'şer puan kaybetmesi anlamına gelecek. Olası bir mağlubiyet 4 maç sonunda 2 mağlubiyet olacak. İyi bir tablo değil. Tabii ki galibiyette de çok büyük bir fırsat öne çıkacak. Direkt rakibine karşı alınmış bir galibiyet olacak sonuçta. Hani sezon başı tabii ki çok hani kırılma maçı, kaybedenin ligi havlu atacağı maç değil. Ama kazananın da çok büyük şeyler devşirebileceği, itici güç olarak kullanabileceği bir derbi karşılaşması olarak görüyorum. Böyle genel bir giriş yapmak istedim Ali abi.
1: Doğru da söyledin. Ama iki takım kazanmayı mı öncelikler yoksa yenilmemeyi mi, orada emin değilim. Hı hı. Çünkü az önce sen de söyledin zaten ekstra kayıpla beraber şimdi bir mağlubiyet daha 4 maçta 2 mağlubiyet ligde ne olursa olsun çok erken 2 mağlubiyet artı Fenerbahçe'nin hemen kısa süre sonra zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmasının daha olması. Bizde bu işler çabuk imeleniyor. Beşiktaş açısından olası bir mağlubiyette yine kadro yetersizliği üzerinden yorumlar yapılacaktır. İşte yeteri kadar bu kadroyu güçlendirmediniz. Şöyle böyle. Beşiktaş'la alakalı olarak biliyorsun hep şu konuşuldu. Sezon başında Beşiktaş iyi başladı. Kazanarak başladı. Gol yemeden başladı. Ama işte bir Alanya maçını görelim. Alanya maçı asıl test. Alanya maçı asıl test. Mesela Beşiktaş o testte mağlup oldu. Tabii ki Beşiktaş

0: taraftarlar hemen o karşılaşmada hakem yönetimi unutma diyecektir. Haklılar, doğru. Hakem de o karşılaşmada skora etki etti. Fakat Beşiktaş için bence asıl test Alanya deplasmanı değildi. Bu karşılaşma Beşiktaş'ın asıl test. Burada Beşiktaş İtalyano ile beraber maça nasıl yaklaşacak? Topla ilişkisi nasıl olacak? Neyi hedefleyecek? Ben bayağı merak ediyorum. Çünkü işte Doruk Keskin, Esport yorumcusu, İtalyano'yu yakından takip eden isimlerden bir tanesi kariyeri boyunca. Hocanın Spezia döneminde bile topla oynamayı çok seven bir teknik adam olduğunu, topun takımında kalmasını isteyen bir teknik adam olduğunu anlatmıştı. Şimdi Beşiktaş bu mantaliteyle mi çıkacak, yoksa biraz daha geri çekileyim, kontra yönelik mi oynayayım diye düşünecek? Onu merak ediyorum. Yaklaşımını merak ediyorum Beşiktaş'ın. Fenerbahçe için biraz daha farklı. Çünkü Fenerbahçe iç sahada oynayacak. Az önce sen de söyledin. Hani ben Fenerbahçe merkezinde İsmail Yüksek'in Kante ve Gendüzi ile oynamasını teorik olarak kafamda beğeniyorum. Onu anlatmaya çalıştım ama sen de dedin ki hani bir derbide Fenerbahçe böyle bir seçim yapmaz. O yüzden Fenerbahçe herhalde orada İrfan Can'la başlayacak. Asensio'nun oynamasını beklemiyoruz. Yani Kante Gendüzi'nin önünde İrfan Can olacak. Bir tarafta Mason Greenwood olacak. Sol tarafta da Kerem mi Oğuz mu sence?
1: Bence Oğuz.
0: Oğuz. Oğuz da başlayabilir. İleride de Vedat Muriç olacak. Bu noktada Samsun deplasmanında da İrfan Can ve Greenwood başladı. Ama karşılaşma içerisinde pozisyonların kaydını gördük. Büyük ihtimalle Beşiktaş önünde de benzer şey olacaktır. Yani Greenwood'un merkeze yaklaştığı, belki İrfan Can'ın zaman zaman kanada yaklaştığı bir düzen Fenerbahçe'de görülebilir. Bununla birlikte Beşiktaş'ta da zaten 11 belli gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta herhangi bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum.
1: Stoper'de ne bekliyorsun?
0: Stoper'de Agbadu Jalo bekliyorum. Neden diye sorma.
1: Bekliyorsun. Öyle.
0: Öyle düşündüm. Hani bilmiyorum neden. Sonuçta Vedat Muriç'le kim daha rahat oynar? Yani Emirhan'ın da Osimhen'le hemen o şeyi hatırlatılacaktır.
1: Tabii tabii, kesin. Aynen.
0: Hani Osimhen'i iyi savunmuştu bayağı Emirhan. Rahatsız edici de bir oyuncu. Çünkü rakibine çok yakın oynayabiliyor. Jola ve Agbadu Emirhan kadar yakın oynamıyorlar. Fizik olarak daha üstün oyuncular olsa da, daha sağlıklı oyuncular olsa da Emirhan kadar rakibe yaklaşarak oynamıyorlar. Bunu Agbadu'yu da eklemek lazım. O yüzden Emirhan tercihi olursa da çok şaşırmam. Ama benim ilk aklımda Agbadu ve Jalo ile çıkacağı var.
1: Bu maça kadarki 3 lig karşılaşmasında Agbadu hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Emirhan 2 maç yedek kulübesine oturdu. 1 maç oynadı. Jalo da 2 maç oynadı. Yani en çok kullandığı ikili Jalo Agbadu olmuş ligde.
0: Evet.
1: Ama Avrupa'da da full Emirhan Jalo ile başladı bu arada. Hiç Agbadu'nun başladığı maç yok Avrupa'da. Ligde ama Agbadu'dan da vazgeçmeyen bir İtalyanı var şu ana kadarki 9 resmi maça baktığımda. O yüzden benim, dediğin şey mantıklı şu anda.
0: Benim kafamdaki senaryoda merkezin belirleyici olma ihtimali var. Onu da şöyle söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsü merkezde rolleri iyi paylaşan bir üçlü haline geldi ve çok kısa süre halinde buna ulaştı Beşiktaş. Burada Orkun ve Olaytan'ın zaten takımda halihazırda olan oyuncular olduğunu düşünürsek farkı yaratan isim Salih oldu. Orada Salih çok büyük bir güç kattı Beşiktaş merkezine. Şimdi Beşiktaş'ın merkezi rolleri iyi paylaşan bir merkez. Bunu neden söylüyorum? Yani Salih dışında Olaytan'da, Orkun'da kaleye yakın olabiliyorlar. Asist yapabiliyorlar. Gerektiğinde şut atıp gol de üretiyorlar. Salih arkayı süpürüyor kendi söylediği gibi. Orada iyi bir rol paylaşımı var ama Orkun mesela koşmayan bir oyuncu mu? Mücadeleden kaçan bir oyuncu mu? Hayır. Olaytan öyle bir oyuncu mu? Hayır. Yani bu iki oyuncunun, hatta Orkun'un ben sana zaman zaman gereksiz hücum presi yaptığını ve kendini yorduğunu da söylüyorum. Normalde bunu yapmaması gerektiğini de seninle konuşmuştuk. Şimdi böyle bir merkeze karşı Fenerbahçe merkezde sadece Kante ve Gündüz ile oynarsa bunun Beşiktaş'a avantaj yaratacağını düşünüyorum. Sadece diyorum çünkü hani İrfan Can ve Mason Greenwood az önce bahsettik. Hani 10 numara pozisyonda ve kanat pozisyonda değişerek oynayabilirler. Fakat Salih Olaytan ve Orkun kadar kompakt ve merkezde olma ihtimalleri düşük diye düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden de merkezde Beşiktaş'ın bir avantaj yakalayabileceğini, o avantajla beraber de en azından maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim maç öncesi belirleyici olan işin merkez olduğu yönünde bir görüşüm var.
1: Evet, dün bir de sol bekten Rıdvan'ın katkısı, Trossard'ın varlığıyla beraber oradan da bir sayısal üstünlük kurabileceğini söyledin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet, yani bu karşılaşmada mesela normalde Beşiktaş'ın daha etkili hücum eden beki sağ beki Murillo, ama Trossard'ın top tutma özelliğiyle beraber Fenerbahçe'nin biraz daha Beşiktaş'ın üzerine geldiği için ben Rıdvan'ın ekstra katkı veren bayağı hücumu olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş adına.
1: Evet, o da bir kesinlikle opsiyon. Orada da hani Rıdvan'ın verdiği katkıda ben de şöyle eklemiştim. Greenwood'da da çok boş olan bulabilir o zaman da.
0: Tabii. Hani Fenerbahçe hani oralarda topu kapıp hemen Greenwood'u atabilirse o zaman zaten Beşiktaş'ı rahat çözer. Öyle bir şey olursa.
1: Evet. Diğer tarafta sen Murillo'nun çok fazla ileri çıkacağını düşünmüyorsun bu karşılaşmada. Bir derbi olduğu için herhalde ve deplasman olduğu için ve Çerni'den kaynaklı herhalde. Ama çıkmadı sen...
0: Çerni'den kaynaklı değil mi? Direkt olarak bunu ben taktiksel olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Hani çünkü Beşiktaş çıplak gözle izleyenler görmüştür. Yani Murillo'nun konumlanması Beşiktaş'ta çok enteresan. Çok ileride, çok içeride. Ve Beşiktaş hücumlarında genel olarak da böyle. Hani Beşiktaş 10 hücum yapıyorsa 6'sı 7'sinde Murillo bu şekilde konumlanıyor. Bunu derbide yapmaz diye düşünüyorum. Hı-hı. O yüzden söyledim.
1: Yapar yapmaz bilemiyorum ama yapmazsa dahi Murillo'nun savunma konsantrasyonu çok yüksek değil. Orada da Fenerbahçe herhalde orayı bayağı işlemeye çalışacak. Oğuz oynarsa Oğuz, Kerem oynarsa Kerem Aktürkoğlu üzerinden. Zayıf karnı da işin savunma kısmında Beşiktaş'ın net şekilde orası gözüküyor değil mi birebir eşleşmede?
0: Tabii yani Murillo desen ki gel bundan sonra kariyerinin devamında hiç savunma yapma hemen seninle anlaşır.
1: Vallahi evet.
0: Öyle bir havası var yani.
1: Niyeti yok yani adamın. Hani ileri yok, çıksın aynen. Çıkmasın. Geride kaldığı senaryoda da çok konsantrasyon düşük bir oyuncu.
0: Aynen.
1: Fenerbahçe'de orada hem tabii Oğuz'u hem Archie Brown da sonuçta topsuz destek vermeyi seven bir bek. O da ileri çıktığında orada bir sayısal üstünlükte Fenerbahçe
0: olabilir. Şöyle bir örnek vereyim Mert. Geçen hafta Samsun maçında Fenerbahçe ilk bölümde sol kanadı müthiş etkili kullandı.
1: Evet.
0: Herhalde katılırsın.
1: Tabii Archie Brown kaç kere ceza sahası içine topla buluş. Bayağı yüksek evet. Sayısı beke göre.
0: Evet. Uğur Meleke Fenerbahçe maçının devre arasında güzel bir şey söyledi. Dedi ki Greenwood oradaki kaynağı görünce biraz sorumluluk aldı ve kendini hem merkeze hem de sola doğru attı. Orada bir fazla oyuncu, bir pas opsiyonu daha oluştu dedi. Hı-hı. Fenerbahçe adına. Fenerbahçe benzer şeyi Beşiktaş karşısında uygulayabilirse bu da Fenerbahçe'nin en büyük avantajı olur.
1: Evet, büyük ihtimalle uygular. Dediğin gibi oradaki madeni düşününce hem bekten gelen katkı hem rakibin bekinin savunmadaki hı-hı. sıkıntısı sayısı olarak orada çoğalmak isteyecektir Fenerbahçe.
0: Yani oraya Vedat Muriç'in yaklaşması, çünkü Vedat Muriç de beki kaçırabilecek bir oyuncu. Kanat oyuncusunu kaçırabilecek bir oyuncu. İşte zaman zaman merkezde artık pozisyona göre İrfan Can ya da Greenwood'un oraya yaklaşacak olması Beşiktaş açısından en büyük sorun olur. Beşiktaş da orayı yine merkezden bir oyuncuyu oraya yakınlaştırarak ve doğal olarak da tabii Çerni'nin biraz daha geride kalarak savunmaya çalışacak diye düşünüyorum ben.
1: Evet, orada Salih'in performansı da hem merkezi tutmak hem belki bek stoper arasına yardımcı olmak tabii. Onun da iş yükü artabilir. Bunun şu ana kadar üstesinden geldi Salih Özcan. Yani bugün değil tabii maçı yarın. İki oyuncu desem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Ali abi derbide en belirleyici olarak düşündüğün kimleri söylersin?
0: Salih'le Orkun derim.
1: Hı hı. Aslında birer birer istemiştim iki takımı.
0: Ha birer birer mi? Ha evet. İkişer anladım ben, özür dilerim. Beşiktaş'ta gene Salih derim. Hı hı. Çünkü Salih az önce de söyledim müthiş fark yarattı. Aynı şekilde oynarsa o performansı gösterirse Beşiktaş açısından büyük kazanç olur derbide de. Fenerbahçe'de Greenwood derim.
1: Greenwood.
0: Evet.
1: Valla Beşiktaş'taki yani Vlahovic ve Trossard'ı düşününce onlar denmeyip Salih denmesi de Yani Salih'in ne kadar yüksek seviyeden sezona başladığını bir göstergesi. Ben çok itiraz geleceğini düşünmüyorum bu arada.

0: Salih şeyine,
1: Ya
0: yorumuna.
1: hani biri Trossard söylese ya da Vlahovic söylese bence çok itiraz olmaz. Ama şu Beşiktaş takımında benim gördüğüm şu an en büyük farkı yaratan oyuncu Salih. Mesela Salih olmadığı zaman eyvah derim sana, biliyor musun? Ama Vlahovic olmadığı zaman oh var mesela. Hani arada evet farkı ben de anlıyorum. Ancak Salih olmadığı zaman şu an tam olarak merkez o performansa ulaşabilir mi emin değilim. Artı az önce de bahsettim yani Olaytan ve Orkun'un da performansının yükselmesinin ismi bence Salih. Arkasındaki isim Salih.
0: Peki hiç konuşmadığımız bir şey, bu derbinin de konusu değil ama aklıma geldi. Sonra milli arada tekrar konuşacağız. Salih bu performansla milli takımda acaba İsmail Yüksek'in de rotasyonda önüne geçebilir mi?
1: Geçebilir. Şu an önünde zaten net.
0: Şu anki kesin bence, ama hani Montella bazen şeye bakıyor, hani statü mü dersin artık, milli takım tecrübesi mi dersin? İsmail normalde hani İsmail, Hakan, İsmail, Orkun ilk üçlü. Bu Salih dördüncü oyuncu gibi gözüküyor ama bu performans eminim Montella'nın da bayağı dikkatini çekmiştir. Milli takımda da yine Hakan eğer sağlıklı olursa orada da kim oynayacak tartışması yine döner. Çünkü Hakan Orkun yaptığında çok zayıf kalıyor sanki orta saha. Salih'i koysan, Orkun'u koysan Arda'yı kanada atıyorsun falan. Montella'nın başı bayağı ağrıyabilir Eylül'deki milli maçlarda.
1: Evet, ama Montella senin dediğin gibi genel geçer şeylere pek yaklaşmıyor. Biraz kendi kafasından kafasındaki kurguyla giden bir teknik adam. Bunu da zaten kabul ettik. Fakat hani milli takımdan bağımsız Salih'in bu performansını zaten fark etmemek imkansız. Güneş gibi parlıyor adam merkezde.
0: Aynen öyle. Peki 9.31 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyayım. Derbi biz konuşuyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş. Dinleyicimiz Hamit Bey demiş ki Fenerbahçe İrfan Can da başlarsa 10 kişi başlar demiş. O da biraz daha herhalde sana yakın İsmail Yüksek tercihini istiyor. Orta sahada gerçi onu yazmamış ama başka da çok hani alternatif var ama İsmail kadar olası değil diye
1: Çok
0: düşünüyorum.
1: kısa bir araya gireyim mi?
0: Tabii.
1: Lyon deplasmanında mesela olabilir deniyordu, yapmadı İsmail Kartal. Onu da bence hesaba katalım.
0: Ya asıl
1: Hani bu
0: yapabileceği yer, değil mi? Lyon deplasmanı.
1: tabii Lyon deplasmanında yapabilir diye konuşuluyordu. Muhtemeller hatırla öyle verildi.
0: Evet.
1: Biz de onun üzerinden konuştuk. Ama pat diye orada Kante Gündüz'ün önünde gene bir hücum oyuncusu koyarak çıkmayı tercih etti İsmail Kartal. O yüzden iş derbiye geldiğinde Mert senin dediğin olacak gibi gözüküyor.
0: Evet, bakalım yarın belli olacak. Bugün de son taktik antrenmanı yapacak Fenerbahçe. Muhabirlerden de bilmiyorum, derbi öncesi çok 11'de paylaşan da var, paylaşmayan da var. Tepki toplayan da oluyor bu 11'ler sızdığında. Geçen sezon Galatasaray'da olduğu gibi. Bakalım bir muhtemel çıkacak mı muhabirlerden. Kaan dinleyicimiz İrfan Can da başlarsa Talişka'yı boşa göndermiş olurlar diye bir mesaj göndermiş.
1: Ne
0: Servet
1: açıdan
0: Bey,
1: söylüyor bunu?
0: bilmiyorum ama ben de çok anlamadım. Servet Bey de Miretti iş yapar mı demiş. Ya da Barkın ismini kullanıyor galiba, Barkın Bey. Miretti iş yapar ama bu maç Salih'in yerine diye sormuş bu arada. Salih'in yerine Miretti iş yapar mı? Miretti Aykut abi mi demişti? Biraz daha ona yakın bir oyuncu,
1: Evet.
0: orta saha profili. O yüzden hani Salih'in olmadığı senaryoda şu anda Endidi var takımda, en ona muadil olarak. Ama Endidi'nin de hani savunması da Salih kadar etkilemedi bu arada, değil mi şu ana kadar? Hani Salih'inki bambaşka. Savunmada da, hücumda zaten top kullanma becerisi Endidi'den çok daha iyi. Ama yapacak bir şey yok yani. Salih'in yerine Endidi var.
1: Yani çok anlıyorum Beşiktaşların kafasındaki soruları ve endişelerini. Fakat bu rotasyon, yani Beşiktaş'ın son yıllarda orta sahada böyle bir rotasyon olmadığını da düşünmek gerekiyor. Onu da unutmayalım. Yani Beşiktaş şu an Miretti ve Ndidi'yi yedekleyebiliyorsa bu iyi bir rotasyon diye kabul etmek lazım.
0: Bence de.
1: Farklı profiller, artıları eksileri var, kabul. Ama bir de özellikle Miretti beklenen performansı sergileyebilirse o zaman bayağı rahatlatır Beşiktaş merkezini.
0: Aynen, onu da hani tam net şekilde
1: Tabii onu
0: göremedik
1: tam
0: son
1: bilemiyoruz.
0: maç.
1: Aynen.
0: Az bir dakika kaldı ama belki bu maçta birlikte daha net görme fırsatımız olur ikinci yarıda. Fatih Özgider, Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın oyunu geçiş yemeye çok müsait.

0: Evet. Bu büyük bir risk ama öte yandan dominant bir oyun oynamaya çalışıyor. Bence demiş, oyuna hükmetmesine nazaran üretkenliği çok düşük. Trossard ve Vlahovic belirleyici olacak yarın için demiş. Valla
1: Baskılı oyuna göre üretkenlik düşük mü? Evet.
0: yani
1: Bence
0: son
1: doğru
0: maç
1: bir
0: hariç
1: tespit.
0: herhalde genel
1: Evet.
0: tespit doğru.
1: Bence doğru bir tespit. Ama henüz Trossard'ın da birkaç süreden beri dile getiriyorum ben. O gol ve asist katkısını görmedi Beşiktaş. O da yavaş yavaş gelecek. Yavaş yavaş katılacak. Şimdi mesela fizik olarak Trossard'ın daha iyi hale geldiğini topu ayağına daha fazla yapıştırmasından anlayabiliyoruz. İlk geldiğinde böyle değildi. Şu an mesela topu aldığında kolay kolay Trossard'ın ayağından topu alamıyorlar. Ve Trossard da yıkılmıyor. İlk geldiğinde böyle değildi. Bu da oyuncunun fizik olarak daha iyi duruma geldiğini net göstergesi. Şimdi buna bir de yavaş yavaş asist ve gol katkısı da ekleyecek. Hele bir Vlahovic'le bağlantı kurabilirse, Vlahovic'le bir frekans yakalayabilirlerse o zaman Beşiktaş açısından bu üretkenlik sorunu da kısmen azalır.
0: Bir başka mesaj Serkan Sarıefe. Poku'nun iptal edilen golünde ne kadar potansiyelli olduğunu gördük. Ali Yerim Černý ile mi Poku ile mi başlar demiş.
1: Nasıl bir oyun oynamak istediğinizle alakalı. Eğer biraz daha oyun merkezini Beşiktaş geride kabul edecekse direkt Poku ile başlamak lazım. Çünkü adam uçak gibi. Hani daha o driplik özelliğini görmedik ama saniyeler içerisinde rakip kaleye inebilir. Sonra kaçırır büyük ihtimalle ama yine de Poku eğer kendi oyun merkeziniz geriye çekecekseniz direkt olarak başlanması gereken oyuncu. Biraz daha dominant oynamak isterseniz ve tecrübe isterseniz o zaman Çerni'ye gidersiniz. Bence ikisi arasında ciddi bir fark var şu an.
0: Aynen.
1: Beşiktaş'ın kanatlarında.
0: Bozkurt Celtemen o da Demir Ege Tıknaz kalmalıydı. Şu an orta saha rotasyonu tamamlanmıştı demiş ama buna Beşiktaş taraftarının büyük bölümünün katılacağını pek zannetmiyorum. Demir Ege'nin oyun karakteri pek hani Süper Lig'in bir büyük takımına uygun değil gibi o bölgede. Yani o bölge biraz daha sertlik de isteyen bir bölge, biraz daha hız isteyen bir bölge. Demir Ege'de onlar yoktu. Çok yetenekli oyuncu. Ayağına çok hakim. Hani Busquets gibi bir ara benzetiliyordu hazırlık döneminde. Ama şu an hani Demir Ege'yi arayan kaç taraftar vardır? Dinleyicimiz Bozkurt Beyarcı bilmiyorum. Çok emin değilim.
1: Aynı zamanda İtalyano Demir Ege'yi ister mi sorusunun cevabı da bence hayır. Çünkü benzer karakterde Acemi Metovic tutunamadı dikkat edersen.
0: Evet. Doğru. Doğru, Demir Ege'de olmazdı. Kartal da biraz hani şartlar gereği takımda kaldı gibi
1: Aynen.
0: gözüküyor.
1: Aynen öyle.
0: Altyapıdan çıkması işte bir kişi orada sonuçta ekstra olacak 6 futbolculuk bir merkez orta saha rotasyonu var. Kartal'ı da gönderse 5 kişi kalacak 3 bölge için. O da az. Kartal da mecburiyetten kaldı diye düşünebiliriz. Greenwood Talişka pozisyonu oynasa daha iyi olmaz mı? O da uzaktan kaleye şut çeken bir oyuncu demiş. Ama işte son maçta da konuştuk ya çok merkeze de geliyor zaman zaman. Maçtan maça değişiyor. Ama alışık olduğu bölge onun sağ kanat Greenwood'un. Onu da unutmamak lazım. Talisca'da nasıl merkezse Greenwood da bir sağ kanat, sağ forvet oyuncusu. O yüzden zaman zaman merkeze gidebilir ama genelde onu sağ kanatta izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın bugün beraberliği veya mağlubiyeti halinde yarınki maçın berabere bitme ihtimali nedir sizce demiş Zafer Şahin gönderdiği mesajda. Bugünkü maçın skoru da etkiler değil mi? Yarınki maçın gidişatını.
1: Bence ligin sonuna doğru olsaydı biraz daha bu yorum yapılabilirdi. Ligin başında çok fazla etkilemez diye düşünüyorum stratejileri. Yani yarın için öncelik yenilmemek olabilir. Öyle olursa da ben çok şaşırmam. İki takım için de söylüyorum bunu.
0: Peki 9.38 derbiyi de konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Reklam vaktimiz geldi. Reklamdan dönüştü. Artık son bölümde haberleri toparlayacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesap...

0: Türkiye. Total Enerji istasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
2: Radyo Spor.
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Radyo Spor.
0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.40 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Trabzonspor bu hafta pazar günü lig karşılaşmasına oynayacak. Gençler Birliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Hüseyin Çimşir maça Trabzonspor'u hazırlayacak isim. Geçici olarak tabii takımın başında yeni hoca gelene kadar. Yeni hoca geldikten sonra da Trabzonspor yapılanması için de kalacağını Ertuğrul Doğan da duyurdu geçen günkü A Spor yayınında. Trabzonspor'da da yeni teknik direktör konusunda henüz somut bir gelişme yok dünden bugüne. Dün Salim'in Ajans Spor'da yaptığı bir haber vardı. Steven Gerrard önerildi dedi. Trabzonspor'da biliyorsunuz eski Liverpool'lu oyuncuları kadrosuna kattı. Muhammed Salah ve Fabinho. Gerrard'la da böyle bir bütün Liverpool'ların gözünün kulağının burada olacağı bir durum yaşanabilir. O da enteresan bir tercih olur. Ama tabii Gerrard'ın teknik direktörlük kariyeri şu ana kadar pek iyi seviyede başlamadı. Onu da söylemek lazım. İsmi çok büyüktü tabii futbolculuk döneminde ama hoca olarak da en son 30 Ocak'ta görevinden alınmış Al Ittifak'ta görev almış. Teknik direktörlük deneyimi olarak ondan sonra da herhangi bir takım çalıştırmadığını görüyorum. Ondan önce bir Aston Villa dönemi var. 40 maç kadar. Rangers dönemi zaten en uzun süren teknik direktörlük deneyimiydi. 192 maç, 3,5 sezon orada görevde kalıyor. Ama son yıllarında dediğim gibi pek göz önünde değildi. Ama Gerrard için de değişik bir meydan okuma olabilir. Trabzonspor, Salah'ın, Fabio'nun varlığı onun için ekstra bir motivasyon olabilir. Trabzon iyi kadro, Avrupa'da mücadele edecek. Konferans liginde hani biz hep şampiyonluk iddiasından bahsediyoruz ama bir türlü oraya yaklaşamıyoruz ama bir iddia yine konuşulabilir. Ne dersin Gerrard için?
1: Ya aslında şimdi Gerrard için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü nasıl oynattığını bilmiyorum teknik direktör olarak. Hı hı. Oyun anlayışıyla alakalı bir fikrim yok. O yüzden hani futbolculuğu üzerinden yorum yapamayacağımıza göre teknik direktörlük kariyerinde şu aşamada bir şey söylemek yanlış olur ama ben genelde bu yaklaşımlara karşıyım Mert. Hani Liverpool'un eski iki tane oyuncusu var. Steven Gerrard da bir Liverpool efsanesi. O zaman niye Steven Gerrard gelmiyor ki? Yaklaşımı bana çok basit ve sığ geliyor. Böyle yaklaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Ama oyun anlayışıyla alakalı olarak da eğer araştırılıp Trabzonspor'a uygun olacağı düşünülüyorsa olabilir tabii. Ama Liverpool bağlantısı var diye sırf oradan çıkılıyorsa bence tamamen yanlış olur.
0: Tabii burada bu tercihin sebebinin hani eşitler arasında bir pozitif ayrımcılık olarak evet. Gerrard denebilir. Evet. Hani iki eşit aday olduğunu düşünüyorsanız. Gerrard'la da böyle bir bağ varsa işte Salah Fabinho arasında o tercih edilebilir. Ama sadece bunun için tercih edilmesi tabii ki ben de doğru bulmam.
1: Zaten artık Trabzonspor.
0: Söyle abi sen söyle.
1: Artık Trabzonspor yönetiminin de kısa sürede etki edecek bir teknik direktörle anlaşması gerekiyor. Hı hı. Yani böyle kendi sistemimi, kendi yapımı kurayım, bana biraz zaman verin, bu zaman içerisinde biz daha iyi takım olacağız. Bunun geçer akçe olmadığı

0: yaptığını Trabzonspor yönetimi biliyor. Fakat gittiği teknik direktörün de mutlaka bunun farkında olması lazım.
1: Aynen.
0: Geldiği zaman kimse senin bir ayın var, bir buçuk ayın var, iki ay sonra bu takımı iyi hale getireceksin diye öyle bir süre vermeyecek. Hemen etki eden bir teknik direktöre ihtiyaç var. İşte onu da nasıl bulacak Trabzonspor yabancı bir teknik direktör olarak çok kolay bir iş değil açıkçası.
1: Evet, Başkan Doğan daha spordaki o yayınında çok kritik olduğundan bahsetti teknik direktör tercihinin. Ya da o farkında yani Gerard önerildi diye o da kabul edecek değil ama bu dönemde de eminim çok öneri de geliyordur kendisine.
0: Mutlaka.
1: Yani, Trabzon'un da kafasında isimler vardır ama menajerlerin de önerdiği isimler arasından birini seçecek Bordo Mavili ekip. 3 maç sonunda 4 puanı var Trabzonspor'un. Lider Galatasaray'la 3 puanlık bir fark var. Hani hala yakın mesafede ama bu haftaki maçta tabii kritik Gençlerbirliği karşısında ki Gençlerbirliği de sezona iyi girdi. 2 maç galibiyet, son maç beraberlik, 7 puan Galatasaray'la puan puana 3. haftayı bitirdi Gençlerbirliği. O yüzden kolay da bir maç olmaz. Şöyle şeyler okuyorum Ali abi sosyal medyada Trabzonspor sayfalarında. Fatih Tekke'nin gidişinden sonra hani bir zamandır paylaşım yapmayan oyuncuların paylaşım yapmaya başladığı sosyal medyada antrenmandan böyle keyifli pozlar verdiği işte Onana'nın, Onarçu'nun, Aral'ın paylaşımlar yaptığı söylenmiş. Fatih Tekke ile de bilmiyoruz tabii ki içeride neler yaşandı ama takımın da çok kötü durumda olmadığını bilmiyorum. Tabii kısıtlı bir yorum olacak bu. Kısıtlı bilgiye dayalı ama öyle bir hava var gibi bir tepki gelebilir yani. Ona bağlayabilirim buradan.
0: Tabii genelde biliyorsun futbolcular bir başarısız dönemin ardından. Gerçi Trabzonspor'da hangi dönemi başarısız olarak nitelendirebilirsin? İşte belki Avrupa'ya veda etmesi başarısız oldu denebilirsin. Ama süre gelen bir başarısızlık yok Trabzonspor'da. Sadece belli aralıklarla kısa düşüşler yaşadı Trabzonspor Fatih Tekke döneminde. Genelde istikrarlı gitti. Fakat teknik direktörler ayrıldıktan sonra oyuncular hani suç bizde değildi, teknik direktördeydi bakış açısını adeta ispatlamak için böyle bir iki karşılaşmada daha üstün performans verebiliyorlar. Bunu futbol severler defalarca gördü. Aslında ben de konuyu oraya getirecektim. Gençlerbirliği maçında mesela daha coşkulu, daha tempolu bir Trabzonspor, daha ısıran bir Trabzonspor görebilir miyiz? Eğer onu görürsek hani oyuncuların bir mesajı olarak da algılanabilir.
1: Aynen, doğru. Dün bir de Trabzonspor sayfalarını karıştırırken Onarçu'nun havalimanında taraftarla yaşadığı bir sıkıntı, hatta muhabirlerle de belki yaşadığı sıkıntı denebilir. Frankuna transferi için havalimanına gelen taraftarlar Onarçu'yu görüyorlar. Bir tanesi fotoğraf çekilmek istiyor. Onarçu o anda bu arada eşiyle ve çocuğuyla, bebeğiyle birlikte. Eşinin işte kucağında bebek var. Bir taraftan taksi bulmaya çalışıyorlar. Onarçu da işte taraftar geliyor arkadan böyle koluna dokunuyor. Böyle çekiyor gibi. Hani gel fotoğraf çekilelim diye. Onarçu da hiç orada olmuyor. Hatta sanki biraz sinirleniyor ve taksiye biniyor. Bu da sosyal medyaya düşünce o anda çünkü canlı yayın yapıyor Trabzonsporlu muhabirler kamera açmışlar. Onarçu'ya da çok büyük bir tepki olmuş. Ben tabii çok sonra bunu gördüm akşam haberlere bakarken. Hasan Tuncel yine çok sıklıkla burada kendisinden bahsediyoruz. O kamera kaydını açan isimlerden biri, olayı birebir yaşayanlardan biri. Sonrasında o da yayın açmış ve o durumu özetlemiş. Hani Onarçu'ya çok yüklenildi ama hani o an stresli bir andaydı. Eşi, çocuğu vesaire vardı. Öyle çok büyütülecek bir şey yoka getirmiş ama tabii taraftar genelde ilk anda bir reaksiyon geliştiriyor bu tarz durumlarda. Onarçu da bir de performans da vermiyor ya şu anda ligde ve Avrupa'da.
0: Aynen öyle. Aynen
1: Mimli. Üzerine de bu olay gelince taraftar işte tersledi, fotoğraf çekilme isteğini reddetti. Ki futbolculuğun ve ünlülüğün de sıkıntılarından biri 9 fotoğraf çektirsin, birini çektirmezsin. O çektirmediğin olay olur. 9'u günden bile olmaz. Onarçu da bunun sıkıntısını dün yaşamış. Yani Trabzon için böyle işler kötü gidince hep olumsuz açıdan bir çekiliyor ister istemez haberler.
0: Bunu defalarca gördük Mert. Hani Beşiktaş'ta gördük, Fenerbahçe'de gördük, Galatasaray'da gördük, Anadolu takımlarında gördük, Trabzonspor'da gördük. Yani eğer bir şey bulmak istiyorsan o görüntülerden bulursun tabii. Onarçu'yla alakalı olarak ama en azından

0: bir Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci sağduyulu yaklaşmış yani. O anda o şey olabilir, stresli bir durum olabilir. Aynen. Artık senin dediğin gibi yani 10 kişinin şeyini karşılarsın, isteğini karşılarsın. 11.yi karşılayamadığın anda kötü adam oluyorsun. Yani buralara çok fazla takılmamak lazım. Bir de ben şeyi anlamıyorum. Bu sosyal medyada yani hemen böyle parlamaya hazır bir kitle var. Hani trafikte de öyle ya insanlar. Hı hı. En ufak bir böyle gerginlikte bir anda birbirini öldürecek noktaya geliyorlar. Yani sosyal medyada sanki öyle. Hani bir şey göreyim de onun olumsuzluk üzerinden gideyim diye sanki bekleyen böyle bir güruh var gibi geliyor bana. Her şeye böyle bir olumsuz tepki, her şeye çok böyle sert keskin yaklaşımlar, çok sert keskin fikirler. Çok garip geliyor bana ama işte çağın gerçeği, zaman zaman seninle konuşuyoruz. Yani dün Onu Açı olayı büyük bir olay değil. Hı hı. Ayrıca Onu Açı büyük ihtimalle kendi de şu an mutlu değildir. Onu da unutmayalım.
1: Tabii yani morali bozuktur.
0: Tabii.
1: Kendi performansından da, Trabzon'daki durumdan da, belki maaştan da ilgili sıkıntı söylemiştik. Aynen. Onunla ilgili yönetimde belki problem var. Ama sahada performans verirse de zaten tüm bu yaşananlar unutulur. Onu Açun'un da bu saatten sonra yapması gereken hani sahaya konsantre olup elinden geleni yapmak olur. Şimdi Ali abi 9.50 programın son 5 dakikalık dilimindeyiz. Bugün tamam. Amilli kadın basketbol takımımızın Dünya Kupası macerası başlıyor saat 18.30'da. C grubundaki ilk maçına çıkacak Pota'nın Perileri. Saat 18.30'da TRT Spor ve Esport'tan da canlı olarak yayınlanacak karşılaşma. İkinci maçımız grupta pazar günü olacak 12.30'da Avustralya ile ve pazartesi yine 12.30 Porto Rico ile gruptaki son maçımıza çıkacağız. 16 takımlı bir Dünya Kupası, 4 grup var, 4'er takımdan grup liderleri direkt olarak çeyrek finale çıkıyorlar. İkinci ve üçüncüler de playoff oynayarak çeyrek finale çıkma mücadelesi verecekler. Gruplarını son sırada bitiren takımlar ise eleniyorlar. Burada ilk hedef tabii ki yani grupta Avustralya olduğu için liderlik zor ama en azından ikinci veya üçüncü olup o playoff hakkını kazanmak. Sonra zaten adım adım gidecektir milli takımımız. Onlara da başarılar dileyelim. Çok kısa soluklu bir turnuva olacak bu arada, onu da söyleyeyim. Bugün ne günlerden? 4 Eylül Cuma. Gelecek pazar günü turnuva bitiyor. Pazar günü final var. Üçüncülük maçı var. Böyle 9 günlük kısa bir turnuva olacak Dünya Kupası formatı. Bu şekilde kadınlar basketbolda. Kadınlar voleyboldaki zaten dün maçı konuştuk. Yarı finale çıktık. Cumartesi günü saat 16'da Sırbistan'da Sinan Erdem'de karşı karşıya geleceğiz. Final için motiveyiz, istekliyiz. Rakibimizi inşallah bekliyor olacağız o galibiyet sonrası. 19'da da İtalya-Polonya mücadelesi var. Pazar günü de saat 16'da Ali abi söyledi. Final karşılaşması olacak. Ve yine kapalı gişe iki maçı da oynayacağız. İki milli takımıza da başarılar dileyelim programın sonunda. Son bir notum da Ali abi, bu Mike Dean eski İngiliz hakem, eminim gözüne çarpmıştır dün.
0: Gördüm ya, çok enteresan. Ben.
1: Yaptığı açıklamalar ilginç yani, Premier League seviyesi bir hakem. VAR öncesi diyor, Premier Lig'de maç yönetirken yan hakemlerle oynadığımız oyunlar olurdu. Bir keresinde eğlencesine düdük çalmadan ne kadar dayanabiliriz dedik. 20-25 dakika düdük çalmadan oynattığım oldu diyor. Bazı zamanlar şunu yapmış, Santra yuvarlandı o ya işte, Santra'nın oradaki şeyde. Ne kadar uzun süre kalabilirim diye zorlamış. 15 dakika kadar o dairenin dışına hiç çıkmamış. Mike Dean kendi anlattığına göre, dediğim gibi bu Premier Lig seviyesindeki bir eski hakemin yorumları. Kim bilir neler neler oluyor hakemlerin dünyasında da hiçbirini biz bilmiyoruz.
0: Vallahi ben şoka girdim okuduğum zaman bunları.
1: Ben de.
0: Çünkü çok uç şeyler söylüyor. Söylediği şeyler çok uç. Hı-hı. Hani bir futbol karşılaşmasında orta saha yuvarlağından çıkmadan ne kadar gidebiliriz diye bir hakemin yani bunu yapmaması gerekir. En kestirmeden öyle söyleyeyim. Hani Mike Dean'i severdik falan filan ama yani böyle bir şey denediyse bu biraz mesleğe ihanet gibi oluyor. Hı hı. Hani neyin bahsi? Neyin, canın o kadar mı sıkıldı? Hani canınız bu kadar mı sıkılıyor da böyle denemelerde bulunuyorsunuz? Yani düdük çalmadan kaç dakika giderim? Hani sanki araba kullanırken bir deneme yapıyormuş gibi hep sol şeritten gideyim, şu kadar da sürede gitmeye çalışayım gibi çok inanılır şeyler değil. Futbolun doğasına çok ters bir kere.
1: Evet.
0: Ve bunu söyleyen de çok üst düzey bir hakem. O bakımdan zaten herkes şok oldu. Şimdi ben İngilizleri de takip ediyorum. Yani onlar da tepkililer böyle açıklamalarına. Çok inanılır gibi değil.
1: Vallahi evet, neler neler kim bilir olduğunu bana da düşündürdü Mike Dean'ın. O söylemese tabii bilmeyeceğiz. Ama söyledikten sonra kim bilir hangi hakemler neler yapıyorlar. İnsan oldu sonuçta yani. Yapabilir her şeye. Biz genelde işte bias üzerinden şeyler de konuşuyoruz hakemlerde. Böyle endişeler de var. O da büyük ihtimal yapanlar vardır muhakkak. Ama başka böyle eğlencesine, keyfine yaptıkları şeyler de çıkacak yani.
0: Güzel oldu senin kullandığın kelime. Çok keyfine. Hani şunu diyebilirsin mesela hakem olarak karşılaşma öncesi ekibine. Ya bugün az düdük çalalım. Oyunu akıtmaya çalışalım. Hı-hı. Kolay faul vermeyelim. Bugünkü anlayışımız o olsun ya da genel anlayışımız o olsun, bunu kabul edilebilir. Ama düdük çalmadan kaç dakika gidebilirim demek,
1: evet,
0: işi çok farklı bir noktaya getiriyor.
1: Aynen, ikisi çok farklı.
0: Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok.
1: Aynen.
0: Yani, öteki daha da felaket. Yani orta saha yuvarlağından çıkmayarak kaç dakika gidebilirim ne demek ya? Hı-hı. Yani hani hiç yakışmamış bence böyle şeyler yaptılarsa. Bayağı da dediğim gibi tepki çekiyorlar şu an.
1: Evet, 9.55 Ali abi, programın sonuna geldik. Bugün fark ettiyseniz tabii birkaç kez anonsunu yaptık. Ali abi evden bağlanmak durumunda kaldı. Sen evden bağlanınca programda bayağı iyi anlaştık, farkındaysan Ali abi. Arada yapalım bunu. Ben evden, sen stüdyodan.
0: Zaten genelde iyi anlaşıyoruz ya. Bunun yok, bence bir şeyi yok.
1: Yok, iyi anlaşıyoruz. Evet. Hani şey olarak, fikir olarak iyi anlaştık en azından bugün.
0: Son dönemde bir şeyimiz olmadı seninle. Ne derler? Uyuşmazlığımız olmadı. Normalde biliyorsun hani bizim Radyo Spor'da çok istediğimiz bir şey değil. Hatta hiç istediğimiz bir şey değil. Hı-hı. Yayıncıların uzaktan bağlanması. Ama bugün ne yazık ki işte benim de biraz sakarlığımla beraber böyle bir durum ortaya çıktı. Bunun için özür dilerim dinleyicilerden. Hı-hı. Bir daha da olmamasını umalım. Ama teşekkür ederim sana da. Sen de idare
1: eyvallah
0: ettin.
1: Ne demek abi.
0: Sağ olasın.
1: Pazartesi stüdyoda beraber, evet, görüşmek umarım dileğiyle diyelim. Dinleyicilerimize de veda edelim. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraftan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: Serkan!
1: Efendim abi?
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Radyo Spor.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Posu indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.
1: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek, saatlerimiz şu anda 10.02'yi gösteriyor. Yaklaşık tabii 11.30'a kadar sizlerle beraberiz. Bugün 10.40'a kadar, yani bir 40 dakika kadar dinleyici alacağımızı söyleyeyim. Sonra sevgili Ali Konakoca bizlerle beraber olacak. Haftanın hakemlerini değerlendireceğiz. Çok pozisyonlar çıkar mı çıkmaz mı, ama bir Bursa maçı var. Taştan verilen bir offside falan, hepsini konuşacağız. Onu tekrar söyleyelim. Her zaman olduğu gibi şu an itibariyle telefonumuzu açtığımız, tekrar belirtelim. 363-0233-0463 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538-052-1487 0538-052-1487'de WhatsApp hattımız. Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Sevgili Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde finalin sultanları Almanya'ya 3-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ay Yıldızlar yarı finalde Sırbistan'la karşı karşıya gelecekler. Bugün tabii haftanın programına bakalım, detaylara girelim. Dördüncü hafta bu akşam oynanacak olan İstanbulspor Başakşehir Galatasaray maçıyla başlayacak. Maçın başlama saati 20. Yarının programına baktığım zaman Erzurumspor evinde Tümasan Konyaspor'u karşılayacak. Tabii ki derbi, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Kasımpaşa Ahmetspor futbol faaliyetleri, Arda Çorum Futbol Kulübü Eyüpspor maçı var. Trabzonspor evinde Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Kocaelispor evinde Samsunspor'u karşılayacak. Çaykur Rizespor evinde Korenden Alanyaspor ve Göztepe'de, yani

0: Dördüncü haftanın son maçı da Göztepe'de. Göztepe AŞ'de Gaziantep Futbol Kulübü AŞ'yi evine misafir edecek. Aygün abicim yayınlar, bazen sana özür dilerim. Sürekli hakemlerle alakalı konuşuyorsun diye, ama dün Bursa Spor İstanbul Spor maçında yaşanan taştan offside olayı tam bir skandal. Sonra diyorum ki Aygün abi konuşmasında ne yapsın? Ali Konak hocama selamlar. Tekrardan iyi yayınlar demiş. Mustafa Demirkaya sevgilerimizi edelim. Evet. Şunu gördük. Futbolcular hakemlerden daha iyi biliyor kuralı. O maçta. Yani taştan. Konuşacağız bu konuyu ya. Tam bizim şeylerimiz var ya, maçlardaki hakemlerimiz Cem Yılmaz'lık. Yemin ediyorum bak, adam bir maça gelsin ya, evinde otursun, Cem Yılmaz'ı alacaksın yanına. Açacaksın kanalda maçları. Takip et diyeceksin. Yemin ediyorum sana 4 tane 5 tane gora çıkartır. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Havası sert, insanı mert, soğuk iklimi, sıcak insanlarından bittizen size selam getirdim.
0: Aleykümselam.
1: Benim babam, başım gözüm üstüne.
0: Allah razı olsun.
1: Aygün Bey iyi günler, ben Erdem Haser.
0: Erdem Bey hoş geldiniz. Hoş geldiniz size tekrar.
1: Size bir serzenişte bulunacaktım, sizden şikayetçiyim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Bana bir yıl önce bizim Bitlis yöresel yemeklerini İstanbul'a
0: geleceğim
1: gelip yediğinizi söylemiştiniz. Evet, ekiple abi beraber. Hala o sözünüzü bekliyorum inşallah, bir gün nasip olur. Gelirsiniz yemek yemeye, sizi güzel şekilde ağırlarız.
0: İnşallah ya, inşallah ya. Vallahi
1: i̇nşallah.
0: Bursa'dan simitçi kardeşimiz bekliyor. Siz aynı şekilde her yerden teklifler var. Ama hakikaten çok yoğun geçiyor ya. Hele şimdi daha da yoğunlaştık.
1: Doğru, maçlar başladı.
0: Aynen, maçlar da başladı.
1: Bu arada bayan voleybol mini takımımızı tebrik ederim. İnşallah şampiyon oluruz.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Bir de size bir şey soracaktım Aygün Bey.
0: Buyurun efendim.
1: Fenerbahçe'nin durumunu gerçekten... iki Fenerbahçeli olarak nasıl görüyorsunuz? Bunu bana bir açıklarsanız, yani şampiyon olur muyuz yoksa yine aynı şampiyonluksuz yaşayacak mıyız? Ona bir bilgi verirseniz çok sevinirim Aygün Bey.
0: Valla transfer dönemini çok iyi geçirmedik, ben sana söyleyeyim.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: Fred'in oraya bir 8-10 numarası transferi yapılmadı. Ben hala aynı düşüncedeyim. Talişka'nın gönderilmesi hataydı. İnşallah inşallah diyorum. Verilen karar doğrudur ama bence yanlış bir karar olundu. Forvet'te Vedat çok iyi ama Lukaku beklenen performansın çok
1: kilolu,
0: altında.
1: Çok kilolu değil mi Aygün Bey?
0: Ve dönemiyor. Lukaku. Ve dönemiyor. Belini döndüremiyor. Yani hazırlanması, onun tam anlamıyla hazırlanması ocağı geçer tahmin ediyorum.
1: O zamana kadar da zaten
0: ligin her şeyi belli olur. Bence çok iyi bir transfer dönemi geçiremedik, söyleyeyim.
1: Evet, hayırlısı olsun. Aygün Bey tekrar bekliyorum. Eğer
0: İnşallah.
1: Şey olursa numaramı alıp gelirseniz çok sevinirim. Bizlere şeref verirsiniz.
0: Estağfurullah, o şeref bize ait efendim. O zaman kapatmayın telefonunuzu, alalım numaranızı. Peki.
1: Tamam, bekliyorum.
0: Batı kardeşimiz alalım. Peki.
1: Tamam,
0: kapatmayın telefonunuzu. Teşekkürler. Kendinize bakın. Sağ olun. Teşekkürler.
1: Sağ olun.
0: Evet, Ankara Taş Ocağı'ndan Ali Aygün abi, Asensio haberlerinin gerçeği nedir? Dün akşam zaten Asensio bununla ilgili bir video yayınladı. Bu ameliyat olayıyla ilgili iki gazeteci arkadaşımız galiba, sevgili Serdar Ali Çeleker'le Yusuf Kenan galiba, böyle bir şeyler söylemişler. Dün de zaten bu yalanlandı. Hem kulüp tarafından yalanlandı hem de Asensio dün bir video paylaştı. Bu videoyu da Fenerbahçe Spor Kulübü sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan tabii dün de Asensio'nun işte yavaş yavaş düz koşulara falan başladığı tarzda resimler de Fenerbahçe tarafından kondu. Diyelim bu kısmı şimdilik öyle bir kapatalım. Aygün abi yayınlar. Fenerbahçe taraftar olarak artık stresten gerçekten yorulduk. Yeni başkanımız tecrübeli dedik. Kadro planlamasını ona göre yapardık ama bence kadro planlamamız daha da geriye gitti. Şerif kalsaydı, Talişka kalsaydı, Lukaku gelmeseydi şu an kadro daha mantıklı olmaz mıydı? Küçük bir örnek diyor. Katılıyorum. Demin zaten o konuyu söyledim. Onunla ilgili demin zaten söyledim. İsmail Kartal'ı yenilmemek için kesinlikle beraberlik için oynar. Oyunu kilitlerler demiş. 0-0 biter maç demiş. Dinleyicimiz Hakan Çınar. Günaydın. Alo. Alo.
2: Günaydın. Aygün
0: Bey. Günaydın.
2: Allah, nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyiyim. Nasılsınız? Kime görüşüyoruz efendim?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim. İzmir'de hava bugün çok esiyor. Rüzgarlı. Aygün abi. Rüzgarla boğuşuldu resmen.
0: Vallahi çok mu esiyor?
2: Aynen. Yani diğer günlere nazaran bugün bayağı bir rüzgarlı hava.
0: Oo.
2: Aygün abi, ben şeyden bahsedeceğim.
0: Söyle yani bakalım.
2: Beşiktaş'ın 8 numara ve 6 numara sevdasını anlayamadık ya. Sürekli 8 ve 6 numara biriktiriyor takımlar. Olay Tan olsun, Orkun olsun, Salih olsun, ondan sonra Endide olsun, Kartal Kayra olsun ve daha 2 transfer daha yapacakmış. Yani nedir bu 8 ve 6 numara sevdası?
0: Nereye 2 transfer daha yapacakmış, anlamadım ben.
2: İşte yani neden bir 10 numara değil oyun kurucu? Bir tane oyun kurucu bulundu takımında ya. Bir tane 10 numarası yok şu an takımında.
0: Olaytan iyi. Orkun da iyi. Ben sana söyleyeyim. Orta sahanda mı da söyleyeyim. Salih Özcan da iyi. Endidi var. Kartal var. Meretti var. Meretti'yi de unuttun. Sevdin mi sen de Meretti'yi? Saydın mı?
2: 8 numara Meretti'de.
0: Ha yani.
2: Yani bir tane 10 numarası yok yani. Takımda nasıl koca bir takımda bir tane 10 numara oyun kurucu bulundurmaz? Yani diyorlar ki benim sistemimde 10 numaraya yer yok. Yani 10 numarasız takım nasıl olur? Ben hiç anlamıyorum ya Gün abi. Bir de şunu dile getireceğim.
0: Yan sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bak Beşiktaş'ın kadro rotasyonunu açtım. Beşiktaş'ın tamam. Kadro rotasyonu diğer takımlara göre daha iyi.
2: Ama iyi de sol bek error veriyor, hata veriyor mesela. Rıdvan'la gitmez lig. Diğer
0: Katara'ya diyorsun değil mi? Katara'ya diyorsun.
2: Ya saymıyorum yani o ellerinde patladı bir kere yani. O ayaklı bir futbolcu olmaz yani. Adamın koşuşunda bir kere şey yok yani. O ayaklı bir sol bek olmaz. Yani böyle katıp koşan bir sol bek olmaz yani. Yani bilmiyorum 8 numara 6 numara niye bu kadar çok takımla doldurursun? Hangisini keseceksin? Hepsi de yıldız. Mesela Olaytan çok iyi oynuyor. Şor. Salih iyi oynuyor. Orkun iyi oynuyor. Hadi Meretti'yi de aldın. İki tane daha alacağım diyorsun. Kimi keseceksin yedekte bırakacaksın?
0: Abi nerede çıktı iki tane daha alacağım? Görmedim ben ya. Bir yerde mi konuştular ki ben bilmiyorum. Önder Hoca mı açıklama yaptı bu konuyla ilgili?
2: Sayfalarında yazıyor. Hani iki tane orta sahaya iki transfer daha.
0: Bence yapacaklarına ihtimal vermiyorum ya. Bence yani yapmayacaklar.
2: Bence bir tane bile yapmasınlar yani Aygün abi. Onun yerine bir tane forward, santrafor alsınlar. Bir tane de sol bek alsınlar. Çünkü Vlahovic sakatlansa...
0: Abi santrafor diyorsun. Var. Vlahovic tamam. Var. Bir de bugün kullandığın Semih var. Yalan mı? Semih'i kullanmıyor musun?
2: Ama Semih yeter kadar performans gösteremiyor ki Aygün abi.
0: Yani ama var şey... gene yani. Sonuçta sen 3 tane alternatif futbolcu var şu anda. Tamam. Vlahovic şu anda 1 numarada. Olayda tamam. Olay da yani geçen sene çok başlar sırtladı Beşiktaş'ı.
2: Ya tam Vlahovic...
0: Olay diyorum ya. Oh. Olay diyorum ya. Oh.
2: Olduramaz Aygün abi. Ben sanmıyorum ya. Yine Vlahovic tarzında bir forvet alması lazım bence Beşiktaş'ın.
0: Zor bu dakikadan sonra. Yani o abi da sürpriz golcün çıktı. Ernest şey çıktı. Çerni çıktı.
2: Bence Çerni'ye yol vermesin Aygün abi.
0: Niye? Yani Çerni'yi Sergen Hoca kullanamadı. Bak Boca kullanıyor.
2: Atıyor da yan adam daha ne yapsın? Kaç maçta kaç
0: yani kadar. Çerni de çıktı şu anda.
2: Yani bence hata yaparlar yollarlarsa.
0: Yok yeni yok de öyle bir yollama yok. Öyle bir şey haber mi çıktı? Yani? Bak onu tekrar söyleyeyim. Bak ben böyle bir şey görmedim ya. Var mı böyle bir haber mi var?
2: Yani ellerinden çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Çerni'ydi.
2: Aynen ama Allah bence... Allah.
0: Hata. Tamam. Hata.
2: Poku oynatın. Çerni'ye de kalsın ama yollamayın yani kadını. Gerek yok.
0: Bence de oynatmayın. Poku var yani doğru söylüyorsun. Raşika var. Abi çok iyi kadro ya. Çok ciddi mi iyi kadro ya?
2: Çok iyi ama çok 6 ve 8 var. Yani bu kadar şişirmenin anlamı yok orta saha gibi. Yani ben anladım.
0: Peki. Peki kardeşim. Mutlu edemedik seni gene diyorum. Peki. Ne diyelim? Ha? Gitti mi? Kapattı mı? Mutlu olmadın diyorum şu anda. Bu kadro da seni mutlu etmedi diyorum. Neyse gitti kapat demek ki. Devam edelim. Şu mesajı okuyalım. Ondan sonra araya mı gideceğiz? Galiba araya varmış. Merhaba abi demiş Abdullah Esenboğa. Merhaba hayırlı cumalar abi. Ben Abdullah Beşiktaş taraftarıyım. Bu haftaki maçtan hiç umudum yok. Çorum maçtaki defansımız çok kötüydü. 6-2'lik maç bizi uçurmasın demiş. Yanıltmasın anlamda söylemiş sevgili Abdullah Esenboğa. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra telefon almaya devam edeceğiz. Çok kısa bir.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
6: Ekspertiz. Radyo Spor. İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Posum Cep'te, Link'te tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Reklam.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.

0: Daniela Santarelli'de açıklamalarda bulunuyor. Oraya da bağlantı kurabiliriz. İyi yayınlar Aygün abi. Fenerbahçe Guendouzi, Greenwood UEFA'dan ceza alımı emsal kararlar var mı alan demiş. Valla birkaç hukukçunun dün açıklamaları vardı. Ama tabii burada Fenerbahçe kulübün tabii ki bir ceza geleceği konuşuluyor. Ama Fenerbahçe kulübün de yapacağı savunma da çok çok önemli. Yani bazı hukukçular 3 maç, 5 maç diyen hukukçular da var ama savunma önemli. Onu da söyleyeyim. Orada tahrik olayları var. İlk andan maçın başından sonuna kadar Guendouzi'ye edilen küfürler var. Guendouzi'ye edilen küfürler var. Yani tahrik olayları da çok fazla. Bakmak lazım. Bekleyip görmek lazım. Günaydın. Alo.
1: Günaydın. Hayırlı yayınlar Aygün Bey.
0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Behram Aygün Bey.
0: Buyurun efendim. Hoş geldiniz Behram Bey.
1: Çok sağ olun Aygün Bey. Öncelikle Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girişini gerçekten ülke olarak çok sevindik Aygün Bey. Ülke puanı için bu çok önemli.
0: Evet, çok önemli. Artık doğru.
1: Fenerbahçe'nin hani moral men şey men çok çok önemliydi bu. Müthiş bir mücadele örneği gösterdiler bence Fransa'da. Onun dışında Aygün Bey Fenerbahçe'de şöyle bir analiz yapacağım.
0: Buyurun
1: mesela
0: efendim.
1: Sol tarafta Archie Duran ile Oğuz müthiş bir ikili oldu.
0: Evet.
1: Orta sahada Guendouzi, Kante keza öyle. Defansta Skriniar, Ake öyle. Ondan sonra sağ tarafta Greenwood'la arkada kalan ismini unuttum Aygün Bey. Hani biraz daha mücadele gücü bir kompakt oyuna dönseler müthiş bir takım olacak bence. Artı şu anda bizim kalecimiz de yani bence bir kazanç Aygün Bey. Sanki yeni transfer gibi Oğuz Aydın'la
0: Ederson'la
1: Oğuz Aydın şu anda Fenerbahçe'nin iki tane yeni transferi Aygün Bey. Burada bize de düşen Aygün Bey daha doğrusu Fenerbahçeli taraftarlara takımlarına, hocalarına, futbolcularına sahip çıkmaları.
0: Doğru.
1: Müthiş şekilde destek
0: demek ki Semedo'yu demek istedin değil mi? Sen Semedo'yu demek istedin. Ben mi yanlış anladım?
1: Evet. Tabii Talişka'nın gidişine üzüldük ama Aygün Bey yapacak şey yok. Bu kadrodan dolayı 12 artı bilmem ne kuralından dolayı.
0: 12 artı bilmem ne.
1: Evet. Bir de Aygün Bey şöyle
0: ya o kural ligin zaten var ya canımız okudu yemin ediyorum ya. Türk futbolu
1: gerçekten
0: bu kurallardan
1: yani
0: dolayı
1: Aygün
0: gidiyor
1: Bey
0: yemin
1: ya.
0: Ediyorum ya.
1: Ben vallahi çok üzüldüm Talişka'ya Aygün Bey. İnanın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girişinde ben
0: önemli
1: de %60'ı yani bir tanesi Talişka'ydı. İstemeye istemeye gönderildi Aygün Bey.
0: Doğru.
1: Onun dışında Aygün Bey ben sene başında şey geldiği zaman Muhammed Salah. Ben bir şey söylemiştim Aygün Bey.
0: Ne dediniz?
1: Takımın ahenkini bozacağını. Ben neden bunu söylüyorum Aygün Bey? Evet Muhammed Salah iyi oynuyor ama geldikten beri bak 3. hafta 4. haftaya gireceğiz. Unacho sahada yok.
0: Unacho bu sene ama Muhammed Salah'la alakalı değil. Yani bir formsuzluk var Unacho'da.
1: Bence
0: Salah'la alakası olduğunu
1: Muhammed
0: ihtimal vermiyorum.
1: Salah'la ilgili Aygün Bey. Nedenini söyleyeyim.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi bir şirkette diyelim ki ben şoför olarak çalışıyorum. Sen yeni geldin. Aynı işi görüyorsak senin aldığın ücret benimkimin 3 katı olduğu zaman Aygün Bey ben moralmen şey olmaz mıyım?
0: Abi Muhammed Salah'la Unacho'yu yan yana koymak aynı kefeye koymak da
1: ama
0: yanlış.
1: Ama Aygün Bey aynı pozisyondaki o iki oyuncu.
0: Tam aynı pozisyon
1: bence
0: değil ama.
1: Unacho da kötü bir oyuncu değil. Müthiş bir oyuncu ama işte ben onu söylemiştim ve onun şeyini ben yanılmadım. Son olarak Aygün Bey ben bu hakemlerle ilgili ya Allah aşkına yani Galatasaray Göztepe maçında ben bu içimde kalmasın diye söylüyorum. Ya verilen verilmeyen kararlar var ya Aygün Bey. Yani bu takımlarımız bu kadar pahalı transfer yapıyor. Ya bir eşit şartlarda bir mücadele şeyini göstersinler. Galatasaray'ın puan riski kaybedeceği bütün maçlarda bu hakemler sahne alıyor Aygün Bey.
0: Anladım.
1: Hepsi standart hakemler.
0: Peki.
1: Ben ne demek istediğimi anladınız Aygün Bey.
0: Peki. Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Evet. Devam edeceğiz. Aygün abi günaydın, iyi yayınlar. Orhan Bey, ben Bursa'dan Orhan. Bursa Spor taraftarıyım ama bu hakemlerin yaptığı inanılmaz bir şey. Ne yapmaya çalışıyorlar? Bilmiyorlar abi. Harbi bilmiyorlar. Eğitim yok. Laylaylam çok, eğitim yok. Bak söylüyorum, laylaylam çok, eğitim yok. Ya bir ülkenin MHK başkanı, 7 maçta MHK başkanı olunmaz. Düşün. Hangi kanalda bir anda bir kanalda da şey

0: çıktı. Offside falan anlatmaya çalıştı. Anlatamadı falan filan. Bu adam MHK başkanı abi. Ne bekliyorsunuz ki arkadaşlar? Ne bekliyorsunuz? Ha burada sizde bende suç yok. Bak söylüyorum, taraftarın suçu yok. Medyanın da suçu yok. Burada suçlu kulüpler. Kulüp başkanları. Tavır koyamıyorlar ya. Kusura bakmayacaksınız. Sayın Serdar Adalı gitti. Dedi ki efendim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı MHK Başkanı'nı görevden alamıyormuş dedi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Fenerbahçe Spor Kulübü, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor Kulüp Başkanı olsam benim haklarım yendiğinin günün akşamı giderim o Riva'ya, kapının önüne sandalyemi koyarım, otururum orada. Hadi bakalım derim. Hodri meydan derim. Bak bakalım ne oluyor. Maçlara geç çıkarım. Yapamıyorlar bunlar abi. Günaydın. Sonra da taraftar işte açıyor, isyan ediyor. Boşuna isyan ediyorsunuz abi. Kulüp başkanları bu işi beceremiyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok. Günaydın, kimle görüşüyoruz?
1: Abi ben İzmir'den Yıldırım.
0: Yıldırım Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk abicim. Senede böyle bir kez bağlanabiliyorum sana. Çok evet, aramak istemiyorsan. Abi Fenerbahçeliyim. Hı hı. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la beraber bu sene 5 tane transfer yaptık gibi gözüküyor ya abi.
0: Evet.
1: 3 tane yaptık abi. 3 tane 11'de oynayabilecek oyuncu yaptık. Vedat'la Lukaku beraber oynayamaz. Opoku'yu da yedek aldın. 3 tane 11 oyuncusu aldın. Geri kalan 8 tanesi ligde Galatasaray ile başa çıkamayan adamlardı abi. Hmm. Yani iyi değerlendiremedik bir. Bir de şunu söyleyeceğim abi. Son zamanlarda Oğuz hani öne çıkıyor ya.
0: Evet.
1: Oğuz Aydın. İnan bana geriye dön abi. Evet. Geriye dön abi. İki tane böyle maç oynuyor. Ondan sonra kabuğuna çekiliyor. Hmm.
0: Çok fazla, ben de aynı düşüncedeyim. Yani sezonu biraz şey anlamında dikkat etmek lazım. Fazla yani bir şey söylemek istemiyorum ama ne demek istediğini anladım.
1: Evet abi, ama yani doğruları konuşmamız lazım. Yani sen 20 tane skor yapan adamı gönderiyorsun. Onun yerine bir tane adam alamıyorsun. Almıyorsun yani. Böyle bir şey yok. Bak Asensio'da da biraz sanki böyle sakatlık problemi var abi. Hadi olmadığını, uzadığını düşün abi.
0: Alternatifin yok.
1: Yok abi, yok. Yani İrfan Can aynı belli bir şeyde. Ben mesela çok üzülerek, çok özür dileyerek bir şey söyleyeceğim. Ben Mert Müldür'ü abi inancın olsun Anadolu takımlarında 8 maç ilk 11 oynayamaz.
0: Anladım.
1: Yani ben çok yeterli görmüyorum. Hani tam 3 tane
0: büyük takım oyuncusu ama... değil, büyük takım oyuncusu değil diyormaya çalışıyorsun tahmin
1: değil
0: ediyorum.
1: Abi, değil abi. Hani inan bana, ben izlemem yani bizim komple devamlı Mert Müldür oynadığını düşün. O tarafı ne yaparlar Şampiyonlar Ligi'nde?
0: Tabii bu kadro biraz Şampiyonlar Ligi'ne abi, sıkıntılı.
1: Levent Mercan'ı düşün. Tamam, çok iyi çocuk, çok iyi niyetli. Ama Fenerbahçe'yle olmak çok iyi niyetli. Liriyi kaldırmıyor bu kadar yani. Tamam, iyi niyetli ol ama çok iyi olman lazım. Hadi. Gökhan Gönül vardı abi. Gökhan Gönül'ü izledik biz. Roberto Carlos'u izledik. Yani oraları ameliyat yapmaları lazım. Yani oraların adamlarını bulmaları lazım.
0: Geçti. Artık geçti.
1: Evet abi.
0: Geçti artık, onu söyleyelim. Doğru mu?
1: Evet abi. Evet. Geçti. Evet.
0: Peki. Kesinlikle. Ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
1: Çok teşekkür ediyorum abi.
0: Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
1: Sağ ol abi. Güle güle.
0: Hafif de seste biraz titreme var benim de. Kusura bakmayın, sesten bu ara biraz herhalde üşüttük mü ne yaptık? Bu arada salgın. Ondan dolayı sesim kötü geliyor olabilir. Şimdiden özür dilerim. Ara ara da böyle bir öksürük möksürük çıkmaya çalışıyor. Engellemeye çalışıyorum. Yanımızda ıhlamurlarımız var falan filan ama... Hiçbir şey doğal şeyi tutmuyor tabii abi. Aygün abim, ben Erkan Taşkıran. Sesin yorgun geliyor. Canım abim, seviyorsun. Yok, yorgun değil ya. Hafif böyle bir gribal enfeksiyon yakalandık. Onun sıkıntısını yaşıyoruz sevgili kardeşim. Teşekkürler tekrar. Günaydın. Alo, günaydın. Bir de haftanın son günü ya. Belki onun da yorgunluğu vardır değil mi? Cumartesi pazar dinlenme.
2: Günaydınlar Aygün Bey.
0: Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz?
2: Sultan Gazi'den Ünal Bey. Geçmiş olsun.
0: Ünal Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun efendim.
2: Hoş bulduk. Size bir soru sormuştum.
0: Ne sormuştunuz Ünal Bey?
2: Evet, ilk başlarken 6 hafta içinde kaç tane antrenör istifa ederdi? 2 tane şu an oldu.
0: Oldu. Devamı da gelecek gibi bizde.
2: Ben 4 demiştim.
0: Ben kaç demiştim acaba? Hatırlamıyorum. Ben şey dedim mi?
2: Galiba de bir görelim falan dediniz.
0: Olabilir.
2: Sayı vermediniz ama tabii bu Türkiye Ligi'nde hani genel baktığımız klasik zaman olan şeyler.
0: Normal şeyler bunlar.
2: Herhalde biraz şöyle diyeyim. Konya yani 3-0 herhalde.
0: Evet.
2: Gel
0: bir daha bakalım puan cetveline de yanlış bilgi vermeyelim.
2: Evet. Hı-hı. Tek puansız olmalı.
0: Tümasupan Konya evet 3-0.
2: 3-0. Erzurum var. Çorum olabilir.
0: Erzurum, Çorum, Göztepe şu anda 15, 16, 17, 18. sıradalar. Doğru. Yani galibiyetleri olmayan 4 takım bunlar. Doğru.
2: 4 takım. Şimdi galibiyet olup ama kötü futbol oynayan da var biliyorsunuz.
0: Evet doğru.
2: Bir de şunu diyecektim. Dün Bursa Spor maçını seyrediyordum. Bir taştan ofsayt.
0: Evet.
2: Yani gerçekten hani bu yan hakemin ilk kural yani kural kitapçığını yani biz işimizi yaparken veya ilkokula giden bir çocuk, liseye, üniversiteye giden bir çocuk ders kitaplarını okur değil mi? Ona göre de sınavlarını başarılı bir şekilde kimi atıyorum doktor olur, kimi mühendis olur, kimi herkes bir meslek grubunu
0: evet, doğru.
2: Seçer, yeteneklerine doğru. Bunlar bu kitapçığı okumuyor mu? Bu meslek grubunda eğer hakemlik yapacaksam maç seyretmiyorlar mı? Bu hani taştan ofsayt ne demek? Şimdi biraz önce Behren Bey bağlandı. Behren Bey diyor ki Galatasaray. Behren Bey'e diyorum ki lütfen ilk hafta Eyüp maçında Beşiktaş'ın kırmızı kartı verilmedi. Saçını çekme. İkinci hafta Alanya maçında tam tersi oldu. Fenerbahçe Gençler Birliği ilk hafta iki penaltı verilmedi. Bunlar hep bana göre. Hani
0: yok bunlar hakem yorumcuları da söyledi zaten aynı.
2: Evet tabii. Ama ikinci hafta Konya maçında ne dediler? İşte ilk golde Şikmay'ın elle bir itmesi var dediler. Penaltı. Bunlar yorum. Galatasaray maçında ben kendim söyledim burada. Osimhen'in Göztepe maçını, Osimhen'in penaltı olmadığı, Yunus'un hani o çekme faul verildi ama evet, Avrupa'da evet. Verilmeyeceğini. Bak bunları söylüyorum. Bunlar hakem hataları. Burada direkt Galatasaray dediğiniz zaman ister istemez bir tepki oluşuyor
0: doğru,
2: size.
0: Doğru, Beren. Doğru.
2: Ama her zaman ne diyoruz? Ya özellikle bizden önce hep şeyin başında Aygün İspek diyor ki bu hakemlerle olmaz diyor. Biz de sonuna kadar Aygün İspek'in arkasındayız.
0: Eyvallah. Yani, abi sence ben demiyorum ki yani herkes söylüyor ya. Artık herkes neyin ne olduğunu gördü. Ya futbolu bitirdiler kadar, ya. Futbol bak futbolu kadar, bitirdiler. Maçlar insanlar kadar, gitmiyor.
2: Doğru. Sizin kadar bunu söyleyen bence yok. Ben çok benim televizyonumu açtığım zaman akşam işten geldiğim zaman sabah olsun spor kanalı çıkar. Öyle haber kanalı, dizi kanalı çıkmaz bende. Hep spor. Sizin kadar söyleyen yok. Gerçekten
0: demek ki ciddi alınmıyoruz abi. Yapacak bir şey yok.
2: Yok. Aslında bunun ciddi alınmıyor değil. Bunların iş bilmediğini siz söyleseniz de idrak edemiyorlar.
0: Aynen.
2: Bir insana dersiniz ya kardeşim sen bahçeyi biçemezsin, ekemezsin, bilmiyorum araba yapamazsın. Bunu dediğin zaman ha doğru. Mesela birisi bana gelse dese ki sen tarımdan anlıyor mu? Anlıyorum dese iki tane fide verse dikemem.
0: Doğru.
2: Yani belli ederim kendimi. Bunlar da hakem değil ama Türk futbolu ölüyor gerçekten. Avrupa'da şimdi biz diyoruz ki kusura bakmayın az hemen bitireceğim. Yok Galatasaray kaç puan alır Fener'de çarpışacak. Kardeşim biz onlara çarpıştırmayalım. Biz hep beraber dört takımız tek vücut olup Avrupa'da başarılı olmaktır. Yok ondan kaç puan fazla aldı. Bu bundan kaç puan fazla. Bu işlere girmeyelim. Biz bütün takımın alacağı puanlarla seneye belki de Şampiyonlar Ligi'ne ileriki senelerde böyle devam edelim.
0: Direkt takımlarımız katılsın inşallah.
2: İnşallah
0: İkinci
2: ama böyle
0: takımlarımız.
2: Hakemlerin yüzünden katılmayabilir de. Bir öneleme playoff oynar Şampiyon Ligi. Öteki üç öneleme oynuyor. Yazık günah değil mi ya? Bu kadar paralar veriliyordu bu takımlarımız. Hani başkanlar, siz başkanlara kızıyorsunuz, haklısınız. Ama başkanlar da artık yumruğu vurup biz bu kadar para harcıyoruz. Ey hakem komitesi, ey futbol federasyonu siz ne yapıyorsunuz? Bir kendinize git. Bir silkelenin. Hani bu hani taraftarlar da kızıyor. Ama kusura bakmayın uzattım ama.
0: Yok estağfurullah.
2: Doluydum. Evet. Sizin çok dinlendiğinizi bildiğim için ben aslında dikkat ediyorsam kimseyle sataşma yapmıyorum. Bizim bu konuşmalarımız muhakkak bir yerlere gidiyor, dinleniliyor. Ama kendileriyle gurur meselesi barışık insanlar olmadığı için kafaları kuma dönmüş sorunlar hep yüzeyde kalıyor. Kusura
0: doğru.
2: Bakmayın. Hayırlı cumalar diliyorum.
0: Kendinize iyi bakın. Görüşmek çok üzere. Sağ olun efendim. Hayırlı cumalar Aygün abi. UEFA disiplin soruşturma sadece Fenerbahçe'ye mi başlatıyor? Lyon'a ceza yok mu? Saygılar Gaziantep'ten Ali ziyaret. Ali kardeşim var. Orada da var. Onların da bir yardımcı teknik direktörünü uçan tekme atmaya çalıştığını gördünüz değil mi kendinize? Güvenlik giriyor araya. Koridorlarda da çok olaylar olmuş. Onları da söyleyelim. Bir de oranın güvenliğini sağlaması gereken Lyon. Fenerbahçe değil. Birçok olaylar yaşandı. Yani Lyon'un da çok ağır ceza alacağı konuşuluyor. Onu da söyleyelim. Tabi burada Fenerbahçe'nin çok iyi savunma yapması lazım. Yani çok çok iyi savunma yapması lazım Fenerbahçe'nin. Onu da tekrar belirtelim. Günaydın Aygün abi. Adana'dan Yılmaz. Talişka gitme nedeni yabancı kural yüzünden 14+2. Yoksa Fenerbahçe göndermezdi abi. Kulüp hatası yok. TFF yüzünden. Abi başkasını gönderseydin. Başkasını gönderseydin. Farklı isim gönderebilirdin. Ben Talişka konusunda farklı düşünüyorum yani. Bence hata. Bak bu benim hatta görüşüm. Aygün abi iyi yayınlar. Bu Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'nin ortağı mı, herkes gidiyor bir okalıyor demiş. Hissesi var demek ki. Kulüpte belli bir hissesi var demek ki. Mert'e zaten söyleyecek cümlelerim çok da. Yüzüne söyleyeceğim artık onu bundan sonra. İyi günler Aygün Bey. Ben Almanya'dan Seyfettin. Sayın Federasyon Başkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza soruyorum. İsmini bile söylemek istememem. MHK Başkanı ne kadar daha başta kalacak? Bunun rezaletlerine daha ne kadar göz yumacaklar? Adam Türk futbolunu resmen biçiyor, bitiriyor demiş dinleyicimiz. Kısa bir araya mı gidelim? Ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, iyi günler. Bunu okuduk. Alo, günaydın. Günaydın.
3: Günaydın Aygün Bey, Şişli'den Gündüz. Merhaba.
2: Nasılsınız Gündüz Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederim, sağ olun. İki konu başlığında
2: konuşacağım.
3: Birincisi bu tekrar yayın olacak. Barış Bey'in programı yaptığında da söylemiştim. Maçlarda İstiklal Marşı ile başlanıyor. Ben buna karşıyım. İstiklal Marşı demek uluslar arası, ulusal marştır. Yani karşı devlet yok ki. Fenerbahçe Beşiktaş'ın arası vapurla 20 dakika. Yani bu İstiklal Marşı, ama tabii benim bu sözüm ikinci tek çok yayın, tekrar yayın oldu. Kale alınmayacak ama bu ulusal marş değil. Yani bir iki komşu ilçenin takımları. Şimdi maçın sonucu önce centilmence geçmesini arzu ediyorum. Ve maçın sonunda çıkacak sonucun hakkı buydu. Spor basınında. Örneğin 3 neticeli maç tabii. Hakkı buydu denmeli. Bir de açmışken bir küçük gençlere nasihatim var.
2: Tabii ki efendim, buyurun Yunus Bey.
3: Ben ortaokul ve liseyi Fransızca okudum. Bir yolda turist görüyorum. Arapların hepsi İngilizce biliyor.
2: Doğru.
3: Ben yardım etmek istiyorum. Yarım yamalak bir şeyler söylüyorum ama anlaşılmıyor. Bütün gençlere nasihatim, Türk çocuklara kız erkek demeden spor yapmaları. Bilhassa yüzme.
2: Çok önemli.
3: Bu yüzme, işte Akdeniz'deki olayı biliyoruz.
2: Doğru.
3: Çocuklara ve bu meyanda İngilizcelerin çok küçük yaşta başlamalarını arzu ediyorum. Kız erkek demeden fiziğine göre, arzusuna göre ebeveynlerin spora yönelmelerini istiyorum. Kız olsun, atletizm, voleybol.
2: Basketbol. Kürek, yüzme, hepsi olabilir. Tabii, doğru, tabii. Doğru.
3: Spora yönelmeli. Söyleyeceğim bu.
2: Çok teşekkürler Gündüz Bey.
3: İyi günler, iyi hafta sonu.
2: Sağ olun, çok mersi tekrar. Teşekkürler. Evet, sevgili Murat Şahin kardeşimize sevgilerimizi iletelim. son cümlene maşallah diyorum Murat. Aramızda kalsın o. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın sürekli 6 veya 8 numara oyuncusu almasının nedeni İtalya'nın oynatmaya çalıştığı yüksek pres futbolundan dolayı. Eğer her zaman bu kadar yüksek eforla oynayacaksa kalabalık bir orta sahaya 6 ve 8 numara oyuncuları mecbur kalıyor. Saygılarıma Gökay Resneli, İsveç, Malmö. Günaydın.
4: Aygün abicim, günaydın.
2: Günaydın.
4: Yiğit ben.
2: Yiğit, hoş geldin.
4: Karagümrük'ten Fenerbahçe taraftarı, hoş bulduk abi, nasılsın?
2: Sağ ol, sen nasılsın Yiğit, hoş geldin.
4: Teşekkür ederim, geçmiş olsun bu arada abi.
2: Sağ ol Yiğit'cim, hepimiz dikkat edelim, bu ara çok salgın çünkü.
4: Evet evet, bir boğaz ağrısı tutunca zaten erkeklerde biraz böyle abi hemen kaygılanmalar başlıyor. Bende de keza oluyor.
2: Tekrar hepimize geçmiş olsun. Buyurun efendim Yiğit Bey.
4: Aygün abicim, ben Cihan Kamer beyefendinin açıklamalarına biraz takıldım.
2: Tabii ki. Son cümlesine mi takıldın? Hangisine takıldın? Son biraz cümle var ya, şeyle oldu. Çağlar konusuna mı takıldın? Farklı bir konuya mı takıldın?
4: Çağlar konusuna takıldım. Transfer konusunda çok bir şey takılmadım. İlk 11'imiz çok iyi. Sadece biraz daha yedek kısmında belki alternatifler opsiyonel olarak olabilirdi. Ama Çağlar konusunda işte Fenerbahçe taraftarlarına orada biraz daha suçlu göstermek çok bilinçsizce bir açıklama gibi geliyor. Çünkü niye diye soracak olursan abi, Çağlar her sezon başında sakatlanan bir futbolcu. Antrenmanlarında biraz daha bilmiyorum antrenman kaynaklı mı, hep sürekli sakatlanıyor vesaire.
2: Niye bir tek o sakatlanıyor? Aynı antrenmanı diğerleri de yapıyor. İyi.
4: Evet. Yok, çok haklısın abi. Bir de aynı zamanda Fenerbahçe'nin en ihtiyaç duyduğu anda
2: sakat.
4: Sakat. Şimdi nasıl olacak? Yani olmaz ki abi, hani destek vermesi lazım, katkı göstermesi lazım. Oynadığı maçlarda da hep ortalamanın...
2: Ya şimdi şunu söylemen lazım Yiğit. Bak, ben bunu YouTube'da söyledim. Cihan Bey dedi ki işte Çağlar'ın dedi psikolojisini bozuyor Fenerbahçe taraftarı diye. Böyle bir cümle kullandı. Doğru mu?
4: Evet.
2: Peki
4: abi,
2: ben orada sorardım. Cihan Bey, Fenerbahçe taraftarının Çağlar'ın psikolojisini bozduğunu söylüyorsunuz ama 11 milyon euroya mal olmuş olan, yılda 2.7 milyon euro, bazı bonuslarla 3.1 milyon euro alan Çağlar Söyüncü hangi maçta oynadı da Fenerbahçe taraftarı onu ayakta alkışladı? Her ihtiyaç duyulduğunda sakat olan bir adam. Bu adam nerede sakatlandı diye sorardım.
4: Evet, çok
2: gerçek abi, anlamda Fenerbahçe taraftarının psikolojisini Çağlar bozmuştur diye sorardım.
4: Çok haklısın abi. Fenerbahçe taraftarı zaten futbolcusu oynayan, canını dişine takıp güzel oynaması da önemli değil. Katkı vereceği futbolcu zaten arkasında duruyor, sahipleniyor. Ama Çağlar'da hiç böyle bir şey görmedik ki abi.
2: Evet.
4: 2 sezon, 3 sezon boyunca bütün maçlarda sakatlanıyor. Oynadığı maçlarda net hatalar yapıyor. Kademe hataları vesaire.
2: Doğru.
4: Bir süreçlerimiz var. Bir de abi son bir konu daha, çok fazla tutmayacağım. Şimdi Gündüz ile Greenwood'un bir ceza alma durumu söz konusu.
2: Evet, Avrupa'dan. Hı-hı.
4: Doğru abi. Eskiye dönük yaptırımlara baktığım zaman işte maç cezası ya da para cezası vermiş ya da ertelemeli cezalar verilmiş. Şimdi orta sahamızda bu kadar kısıtlıyken, Bertu ve İsmail varken birçok futbolcu da gönderildi ki çıkılması gerekiyordu bonservislerinden dolayı. Şimdi nasıl yapılacak? Allah korusun bunlar bir ceza alsa, bir maç, iki maç.
2: Tabii.
4: Bilmiyorum. Büyük sıkıntı. Transfer konusunda
2: kadro yapılanmasında yanlışlıklar olduğunu görüyoruz sevgili kardeşim.
4: Çok yanlışlıklar abi, var. Yani. Çok yanlış.
2: Bunu söylediğimiz zaman da tepki alıyoruz maalesef. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Çok güzel de konuya değindin. Doğru söylüyorsun çünkü. Yapılanma yanlış.
4: Yani, yapılanma çok yanlış abi. Sol kanatta Oğuz. Performansı olmasa Kerem'le gidilebilecek bir durum söz konusu değil.
2: Bak, Şampiyonlar sevgili Ligi'nde. Yiğit kardeşim. Gendouzi'nin alternatifi kim Fenerbahçe'de?
4: Hiç yok.
2: Mert Hakan Yandaş.
4: Bak, Fenerbahçe'de hiç yok.
2: Sevgili Mert Hakan Yandaş.
4: Evet, tabii. Mert Hakan Yandaş.
2: Mert Hakan Yandaş ne zaman dönecek futbola? Nisan'da.
4: Nisan'da dönmesin zaten. Hani tribünle desteklesin, daha sağlıklı olur. Bilmiyorum.
2: Asensio'nun yedeği var mı?
4: Yok. Vardı. Gönderildi. Heh. O gönderilmesi de çok yanlış buluyorum ben. Bilmiyorum. 30 gole katkı eden bir sezonda bir futbolcuyu gönderiyorsun. Tamam, Greenwood geldi. Belki gol yükünü paylaştıracaksın. Eyvallah ama hani çok sıkıntılı bir süreçten geçecek gibi geliyor Fenerbahçe.
2: Maalesef iyi değil yani, onu söyleyeyim. Bazı isimleri farklı yerlerde kullanabilir diyorlar hoca. Yani orijini dururken çakmasına ne gerek var arkadaş? Biz çakmalarda bu sıkıntıları yaşadık. Gittin çakma Osterwald. Ya şimdi kimse kusura bakmasın. Stoper dedi ki Osterwald.
4: Evet.
2: Orijin değildi ki. Değildi. Onu stoper yaptık. Şimdi bakıyorsun şimdi. Diyorum ki ikisi de ceza aldı. Allah korusun, almaması için Fenerbahçe. Ne yapacaksın peki? Ne? Kimi koyacaksın orada?
4: Alternatif
2: yani yok.
4: Demir var. Başka
2: ya, demin Beşiktaş'ın kadrosuna baktım. Her bölgede 2 tane 3 tane şeyim var ve de iyi kadro kurdu Beşiktaş. Evet, çok geniş bir kadrosu var. Sende bu da yok. Aynı kural orada da geçerli. Sadece Fener'de değil ki, 10 artı 4 artı 2 bilmem ne. Hepsinde geçerli.
4: Evet.
2: Kadro yapılanması iyi yapılamadı. Cihan abiyi ben çok severim, Cihan Kamer'i. Ama tepkiden dolayı galiba Instagram hesabını da kapatmış. Olmaz. Olmaz.
4: Orta Fenerbahçe'yi birazcık hani taraftarların suçlanması yerine biraz kendilerine bir baksalar transfer konusunda vesaire daha sağlıklı olurdu. Ya bir şey de diyemiyorum. Parasal durumlar olduğu için işte 15 milyon euro eden Amrabat'ı maalesef ki bedavaya gönderdik. Elimizden çıkartmamız gerekiyordu. Ama işte Amrabat yerine Osterwold gönderilse nasıl olurdu süreçler, onu da çok fazla bilemiyorum.
2: Gönderemesen ama bile askıya alırdın, doğru mu? Askıya evet, alırdın, bir şekil yapardın.
4: Bu sezonda oynatırdın. Bir şey
2: veya yapardın. Oynatmaz zaten, Ocak'ta gidecekmiş adam zaten. Askıya alırdın Osterwald'in sözleşmesini. Farklı bir organizasyon yapardın.
4: Yapılabilirdi. Çok şey yapılırdı ama
2: Nene var elinden. Kullanamadığın bir nene var. Bir var bir yok. Nene ile ilgili bir şey yapabilirdin. Yani yapabilirdin bir şeyler. Neyse. Kimin daha çok iyi bilip bilmediğini zaman herkese gösterecek diyelim. Ekleyeceğim bir şey var mı sevgili kardeşim?
4: Aynen abicim. Teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak. Dün akşamki Bursa Spor maçına taç atışında verilen offside kararı sonrası Bursa Spor kalecisi topu direkt rakip takım sahasına atarak rakibin kullanmasına imkan verdi. Bursa'dan Necdet Atmaca. Zaten sevgili Ali Kunak'la bu konuları konuşacağız arkadaşlar. Yani söyleyeyim. Önce tabii bu haftanın şöyle bir değerlendirmesini alırız hocamızdan. Ondan sonra da yavaş yavaş diğer konulara gireriz ama yani taştan offside veren hakemlerin neyini konuşacağız Allah aşkına ya. Vallahi gerçekten neyini konuşacağım ya. Taça diyor adam offside veriyor. Ben neyi konuşacağım abi Türk futbolunda? Bak yemin ediyorum sana, neyi konuşacağım ya? Çıkıyorlar hala bunları savunuyorlar ya. İnanılır gibi değil yani. Türkiye bu rezaleti gördü. Ya İFAB bence yanlış abi. İFAB'ın kitabı falan filan yanlış. Hakikaten yanlış. İFAB falan filan bırakacaksın abi. İFAB gelecek Türkiye'ye, ligi izleyecek. Yeniden kitap yazacak. Çünkü bizim hakemlerimiz yeniden kitap yazdırır. Yemin ediyorum yazdırır. Şu an hattımızda MHK'si Genel Sekreteri ve aynı zamanda FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın.
5: Günaydın, günaydın. Sevgili Aygün, geçmiş olsun.
2: Evet hocam, böyle hafif bir boğazda bir şey var. Birkaç gündür uğraşıyorum. Ama bir türlü atlatamadık. İşte hafta sonu belki dinlenmeyle geçecek inşallah hocam.
5: Sesin böyle bir daha bir tiyatrocu havasına girmiş, biliyor musun?
2: Türk futbolu tiyatroya döndü hocam. Ben de onları uymaya çalışıyorum. Hazır cevap da iyiyimdir hocam. Kusura
5: güzel,
2: bakma.
5: Güzel, güzel. Herhalde yani bunca yıllık tecrübe.
2: Hocam tiyatrodan başlayalım o zaman. Bursa Spor maçından başlayalım. Ya hakikaten hocam yani ne diyeyim ben, bir şey de diyemiyorum yani. Taça offside diyorlar, ona bilmem ne diyorlar. Ve bunları hala savunuyorlar hocam.
5: Ya bunu savunulacak bir tarafı yok. Bunu savunan adam zaten Türk futbolunun beka sorunu bu adam. Yani şu anda Türk hakemleri başındaki adam Türk futbolunun beka sorunu.
2: Doğru, beka sorunu bence de.
5: Biraz önce bir sevgili dinleyici bir mesaj atmış. Sen okudun da iş bağlarını dinledim. Diyor ki ya Sayın Bakan, daha ne kadar dayanacaksın? Sayın Cumhurbaşkanı diyor. Daha ne kadar dayanacaksın?
2: Aynen. Yani ama burada bir şey söyleyeceğim sana hocam. Burada insanları, yani bizlerin, senin, benim, siz yorumculuk yapıyorsunuz şu anda. Eski MHK'de önemli görevler aldınız. Türk futbolunda önemli işler yaptınız. FIFA'da yardımcı hakemlik yaptınız. Bizler yorumculuk yapmaya çalışıyoruz. Ama burada asıl suçlu kim biliyor musunuz? Kulüpler hocam. Kusura bakmayın.
5: Herkes layık olduğu şekilde yönetilir. Şimdi bak geçen hafta Serdar Adalı mesela çıktı, konuştu. Şimdi bu şeyi dinledin mi ya? Denk geldi mi sana?
2: Kim?
5: Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı'yı dinledin.
2: Bir bakayım, hatırlamaya çalışayım hocam. Dinlemiş olabilirim cümlesine, bir bakayım.
5: Bu hafta salı akşamı oynanan maçtan sonra Ali Çamlı 8-8,5 dakika böyle düştü şeye, sosyal medyaya. Alıyor hakem, veriyor hakem, alıyor hakem, veriyor hakem. İşte hakeme diyor ki ya diyor ben diyor hakemler hakkında konuşmayacaktım ama diyor bu hakem hakem olmadığı için konuşuyorum diyor. Yani bu kadar da ironi yapıyor. Aşağılayıcı bir düzeyde konuşuyor hakem camiasını. Ondan sonra diyor ki MHK'nin başındaki o beka sorunu dediğimiz adama, ya diyor sen diyor güzel insansın diyor, doğru insansın diyor. Ya kardeşim yanlış yoldasınız. Yani hedefi yanlış görüyorsunuz siz. Şimdi bir hakem gidiyor orada 7 dakika maç oynatıyor. 4 dakika uzatma olmuş. 7 dakika maç oynatıyor. 7. dakikada gol olunca maç bitiyor. Ona isyan ediyorlar. Ama belki de o hakeme 10 dakika gol olmasaydı 10 dakika oynatacaktı belki de. Bilmiyorum yani. Ama burada bir yönetimsel sorun var. Ciddi boyutta. Bir tane şimdi touch'tan offside. Ya şimdi biraz önceki dinleyicimiz de mesela dedi ki ya bu nasıl bilinmez? Bunu bilmeyen yok. Bunu herkes biliyor. Evet. Bunu aday hakem kursuna kapıdan girdiği zaman selamünaleyküm, taştan offside olmaz diye başlar kurslar. Yani öyle öğretilir. Burada ciddiyetsizlik var. Burada bir maç içerisinde konsantrasyonsuzluk var. Baktığınız zaman ki baktım şimdi bağlanırken kim bu hakem diye, Sabri Öge diye bir çocukcağız. Yani ta geçen sene Mayıs'ın başında bir tane şeyde gelişim liginde bir maça çıkmış. Ondan bu yana sezonun ilk maçı. Ya sen sezonun ilk maçında 5 hafta geçmiş maç vermediğin bir adamı sen Bursa Spor, Karagümrük gibi çok önemli bir maça nasıl verirsin ya? Ya nasıl verirsin arkadaş yani? Ayıp denen bir şey var. Verdiği zaman şimdi Bursa Spor Karagümrük maçları biliyorsun. Yani hem zaten Bursa Spor'un seyirci yapısı, Karagümrük aşağı indi yeniden çıkmak için büyük bir
2: mücadele veriyor
5: her yönüyle. sen bu maça böyle tecrübesiz bir yardımcı hakem veremezsin. Yani şimdi yardımcı hakemlik de bir maçı yaşamaktır. Şimdi sen karşı
2: Balıkesir bölgesi hakemi aynı zamanda
5: topu
2: hocam.
5: İlla açıkta tek adam görünce direkt offside kaldıramazsın arkadaş. Orta topun taştan geldiğini yaşayacaksın, hissedeceksin ya.
2: Peki hakem ne yapıyor?
5: Ya hakem tam bomba. Yani
2: şimdi biz yardımcıya yükleniyoruz
5: hakem
2: da.
5: Hakem olacak. Ben de hayatımda bir kere taştan offside kaldırdım. Ama maçın hakemi hakikaten şey bir hakemdi. İndirdi oynattı adam. Çalmadı. Hakem de bunu yapacak kardeşim. Bizim hakemlerimiz Herkesin eziri, esiri olmuş. Yardımcının esiri olmuş. Varın esiri olmuş. Neyse daha başka yöneticilerin esiri olmuş. Yani öyle, o yüzden hakemler şey gibi, sersem tavuk gibi sahada, yani amiyane şey tabirle benzetme biraz kötü ama uyuyor yani. Hakikaten uyuyor.
2: Gürcan
5: Asola. Hakemler sahada bilinçli gezmiyorlar, bilinçli koşmuyorlar.
2: Gürcan Asola maçın
5: koşuyor. İşte daha 10. dakikada 2 kere top çarpıyor mesela.
2: Yani maç ya başında. Böyle bir şey var mı hocam? Hangi maçtı gördün? 2 kez top çarptı ya. Yerinde durmasını bilmiyorum. Beşiktaş maçı mıydı? Evet.
5: Beşiktaş maçı. Beşiktaş.
2: Abi böyle bir şey var mı hocam ya? Devamı top çarptı. Futbolcular da artık yeter dedi yani. Her dakika top çarptı adamı.
5: Bak bizim hakem olduğumuz dönemde ya da ilk yöneticilik yaptığımız yıllarda sahada bir kere top çarptı mı 6 hafta dinleniyordu hakem, biliyor musun? 6 hafta dinleniyordu. Niye? Çünkü sahada bir hakeme top çarpması şunun ispatıdır. Adam futbol bilmiyor demektir. Futbol bilen adam atağın nasıl gelişeceğini, ne yapacağını, ha çok ekstra top döner, gelir, çarpar, o başka, o ekstra bir şeydir. Ama bir hakem bir atağın nasıl gelişeceğini, oyuncuların hangi ruh haliyle ne tarafa top atılacağını bilir ve ona göre sahada yer alır. Yer almak da futbol bilgisinden kaynaklanan bir maharettir.
2: Biz maçı yanlış söyledik hocam. Bursa İstanbul Spor maçıydı. Şimdi dinleyiciler de bazıları uyarmaya başladı. Teşekkürler. Bursa İstanbul Spor maçı.
5: Ha, Bursa, evet, Bursa, evet. Spor. Ne dedim ben? Bursa.
2: Karagümrük dedik biz. Fatih Karagümrük.
5: Bursa Spor Karagümrük.
2: Teşekkürler Spor, arkadaşlar.
5: İstanbul Spor da öyle. Yani işte dediği doğru. Yani dediği İstanbul doğru. Spor da bu ligin çok köklü. Yani Türk futbolunun köklü.
2: Evet. Eski takımlarından bir tanesi. Çok eski.
5: Köklü takımlarından bir tanesi. Yani baktığımız zaman yani takım adı önemli değil. A takım, B takım. Önemli olan hareket. Biz burada takım şeyinde de gezmiyoruz ayrıca. Yani burada bir hakemin tacı offside kaldırması ve hakemin o müsabaka hakeminde buna uyarak şey çalması. Ondan sonra hatanı anlıyorsun. Sen gidiyorsun, hakem atışı yapıyorsun. Topu da mecburen kural gereği kaleciye veriyorsun orada. Yani bu bir defa orada çok ciddi bir atak kesme oluyor net bir şekilde. Bu böyle yani.
2: Anthony Taylor hocam pişman olmuş mudur Türkiye'ye geldiğine bu olayları gördükten sonra?
5: Şimdi bak.
2: Var mı Anthony'den bir haber?
5: Anthony şimdi birinci hafta eğitimlerinde bu beka sorunu olan arkadaş çıktı, kendisi yapmaya kalktı. İşte dedi ki işte VAR karışmaz dedi Fenerbahçe Gençler Birliği maçındaki pozisyonlar için. Bunlara VAR karışmaz. Sonra işte çeşitli aparatlar kullandı. Birilerine telefon açtılar. Gazetecilere işte efendim VAR buna karışmaz.
2: Tehditler oluşmuş oldu. Hocam. Tehdit edilmiş. Bazı gazetecileri tehdit etmiş arkadaş. Şu an görevden alınmış galiba o zat-ı muhterem. Ya, öyle duydum.
5: Şimdi bak o zat-ı muhteremin eski konuşmalarına, paylaşımlarına, yani
2: ne oldu ortaya çıkarıyorsun?
5: Ne danışman bu adam olduysa abi bırak.
2: Yapacak
5: ya,
2: bir şey
5: o zaman biz hiç o falan konuşmayalım yani. Türk hakem, tamam şahsi bilgisine saygı duyar bilmem ne de, ama o bilgilerle Türk hakem camiasında danışmanlık yapacak birisi mümkün değil yani, olmaması lazımdı. Neyse yani bence doğrusu bulunmuş geri gönderilmekte. Bir de gereksiz bir şeydi. Yani ne yapıyorlar? Bir kamuoyu yaratma çabası içerisindeler. İşte biz içeriden bir şey yapalım.
2: Sosyal medyadan çok etkileniyorlar demek ki hocam. Oraya biraz daha baskı altına almaya çalıştılar belki de ama alamadılar.
5: Sosyal medya, yayınlar mesela şu anda oturdular.
2: Dinliyorlar şu anda.
5: Dinliyorlar mesela.
2: O alttaki, girişteki değil. Altta balıkları olan, üstte şimdi kahvelerini, keklerini yerken 6 küsür 8 küsür milyonluk. Halk ekmek bulamıyor. Yemin ediyorum var ya. Söyleyecek çok şey var da bazen tutuyorum kendimi hocam. Şimdi yemin
5: Taylor,
2: ediyorum tutuyorum.
5: Lafı şey yapıyorum.
2: Taylor diyelim.
5: Taylor. Enteresandır. İlk hafta bu böyle Taylor sustu. MHK Başkanı kendisi şey yapmaya başladı. Eğitim yapmaya başladı ama ikinci hafta Taylor bir dakika dedi, dur arkadaş, yani sen dedi ne yapıyorsun dedi ya.
2: Hocam şimdi, şöyle yapalım, kısa bir araya gidelim. O arada da bir dakikalık bir Santarelli'nin açıklaması varmış. Onu da bir dinleyelim, sonra tekrar size dönelim mi hocam? Tamam, çok tabii, kısa. Tabii. Kısa tamam. Bir ara, aradan sonra sevgili Ali Kunak'la sohbetimiz devam edecek.
6: Anlamıyla memnun değilim. Ancak tabii ki şu anda önümüzde olan sürece odaklanmaktayız ve yarı finale odaklanmalıyız. Bu süreçte gruptan aldığımız öğretilerle ve deneyimle tabii ki hatalarımızın üzerinde çalışarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Ama hatalarımız da yok değil.
7: Teşekkür ederim.
8: Rica ederim.
9: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Reklam.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Reklam.
12: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
2: Evet, Ali Kunak'la sohbetimizden. Hocam çok kısa Santelen'in açıklamasını verdik. Kusura bakmayın, tekrar sizi biraz beklettik.
5: Yok,
2: hocam.
5: Estağfurullah. Abi gururumuz. Ya. Voleybol yorumculuğu falan yapsam mı diye düşünüyorum. Çünkü böyle eskiden ben voleybolda oynadım. Yani.
2: Öyle mi?
5: Abi bak. Niye? Çünkü yüzümüz gülüyor, evet, yüzüm yani. Güldürüyorlar. Allah razı olsun. Onlarla keyifleniyor. Dün akşam yine aslanlar gibi yendiler Almanya'yı. İşte Sırbistan'da mı oynayacağız?
2: Sırbistan'da oynayacaktı hocam.
5: Evet, yarı finalde. Yarın Sırbistan'da oynayacağız. İnşallah burada final yeniden şampiyonluk artık. Yani onlar hakikaten çok büyük keyifle izliyoruz.
2: Villa dalmadan gidiyorlar hocam. Villa falan da yok onlara, biliyorsun.
5: Mehmet Akif başkan hakikaten etkiden de beri de dostumdur Ankara'dan. Çok da iyi şey yaparız. Diyalogumuz vardır. O eski bir futbol yöneticisidir. Keşke futbolda kalsaydı. Voleybola geçmeseydi. Kendisi de voleybolcudur. Ama şahane yönetiyor. Darısı futbola diyelim ya. Futbolun başında işte kim var? Voleybolun başında Mehmet Akif Sündağ var. Basketbolun başında Hidayet var.
2: Hidayet var.
5: Yani,
2: futbolun başına da hakemleri odaya kapatan kişi var. Ne diyelim? Bir şey yani, diyemiyorum.
5: İşte, evet, yani, fotoğraf bu. Bu fotoğraftan fotoğraf çıkartın sonuçları. Ya. Daha fazla yorum yapmaya ne
2: gerek? Anthony Taylor kısmı. İlk hafta dediniz zatı ya, muhterem yapmak. Ama zaten hemen artan biliyorsunuz sosyal medyada bir video yayınlandı. Dünya Kupası'ndan bir görüntü vardı. Var karışmaz dediniz ama diyor, Dünya Kupası'nda karıştığını gördük deyince sustular ondan sonra. Buyurun hocam, söz size.
5: Ondan sonra sustular. Ondan sonra işte bu danışman out oldu, devre dışı kaldı. Şimdi bakıyorum, mesela bu haftaki eğitimde de Anthony Taylor geçen hafta o cuma akşamı Osimhen'in
2: penaltı pozisyonu.
5: Pozisyonu var, penaltı pozisyonu var ya.
2: Evet.
5: Var müdahale etti. Macar mıydı dışarıdan gelen?
2: Macardı galiba. Bakalım istersen. Ha, bakayım, istiyor musun? Ha.
5: Macar. Macar. Var müdahale etti. Gitti, verdi penaltıyı.
2: Mehmet Türkmen'in maçı değil mi? Onu diyorsun değil mi hocam?
5: Mehmet Türkmen. Ya zaten geçen hafta biz yayında önce konuştuk. Dedik, adam maçı saçını yönetmekten maç yönetiyor.
2: Jöle'yle falan çıkıyor hocam. Onu jöle reklamlarını oynasalar ben sana daha çok para kazanır.
5: Şimdi Allah bir gün bir hakemize yönetici tekrar nasip ederse Mehmet Türkmen'i İlk yapacağım şey, Riva'da o caminin yanında bir tane berber var. Aynı.
2: Oraya götürme.
5: Başta saçları kesin.
2: Hocam devamlı saçıyla oynuyor, saçını düzeltiyor maç
5: içerisinde. Ya öyle, böyle bir şey yok ya. Hakemlik konsantrasyon işidir ya. Arkadaş, yani kızlara şey mi yapıyorsun?
2: Havamı yapmaya çalışıyor. Hani ekran beni gösteriyor, bütün Türkiye falan filan ya, yakışıklıyım diye.
5: Ayıp denen bir şey var. Şimdi ya, kendin o pozisyona devam dedin. Ya dedik, maçta bir sürü yanlış yaptı. Evet. Hatalı fauller verdi, sarı kartları atladı bilmem. Aferin dedi, bak bu pozisyonu doğru yaptı derken VAR çağırdı. Kardeşim sen maçın hakemisin. Bir de dik dur ya. Şimdi orada gördün kendin pozisyonu. Osimhen'in ayağına bastığını gördün başta. Gittin, izledin, ondan sonra penaltı verdin. E neye yaradı abi? Yani şimdi VAR'ın çağırdığı her karara uyulacak mı? Böyle
2: yok,
5: bir şey mi var?
2: Yok.
5: Maçın hakemi son karar mercidir.
2: Doğru. Doğru.
5: Şey, Cüneyt Çakır şeyde yaptı bunu. Dünya Kupası'nda yaptı. 2018'de Arjantin-Nijerya maçında. Üstelik hakem de şey VAR'daki de Orsato'ydu çağıran yani. Bugün o dünyanın
2: en adamı.
5: Geç dedi, vermiyorum. Yok dedi, penaltı dedi. Olmaz dedi. Vermedi abi. Ya sen de verme kardeşim. Bir büyüğün ya. Bir büyüğün.
2: Ama hocam
5: yani,
2: korkuyorlar ama işte. Korkuyorlar.
5: VAR'ı çağırdığı zaman VAR'ın her dediğine he demek bazen doğruyu bulmaktır. Bazen de doğrudan yanlışa dönmektir. Mehmet Türkmen cumartesi onu yaptı. Anton Taylor da bunu demiş. Yani demiş ki bu penaltı değildi demiş.
2: Yani, peki. Yani, o şeyde benim bildiğim kadarıyla bazı maçların görüntülerinin gelmediği konuşuluyor ki bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe maçıyla Trabzonspor maçının görüntülerinin analiz edilmediği konuşuluyor hocam. Ne diyorsun bununla ilgili?
5: Aa, bu da enteresan. Şimdi mesela niye şey gelmedi abi?
2: Samsun Fenerbahçe maçıyla Samsun Fenerbahçe Ahmet Trabzon
5: yapılan penaltılık hareket niye gelmiyor? Yani ondan sonra Beşiktaş maçı. Alanya maçındaki
2: pozisyon gelmiş.
5: Pozisyon o da bir hafta önce oynanan. O niye bir hafta sonra geliyor? Yani VAR odasıyla eğitim yapılan odanın arası 100 metre. Tamam mı? Karıncaya versen karınca götürür görüntüyü.
2: Ya da kafalarına göre bir şey yapıyorlar.
5: Kaplumbağaya versen kaplumbağa götürür ya görüntüyü. Bu olacak şey değil arkadaş. Sen niye bunu 15 gün sonra yorumluyorsun? Yorumlasa da aynı hafta taze. Geçen hafta şeyin görüntüleri gelmedi. Samsun Fenerbahçe maçının görüntüleri gelmedi. Maçın hakemi kim? Yasin Kola maçı var.
2: Yasin Kola maçı var.
5: Şimdi haftaya yorumlayacaklar. Diyecekler ki evet bu bir penaltıydı. Vedat verilmedi. Semedo atılmalıydı. Ama Yasin Kola maçı aldı. Ne oldu abi?
2: Öbür maçta da Atilla Karaoğlan. Ahmet Trabzon maçı penaltı pozisyonu. Atilla Karaoğlan. İçeri girdiler ya hocam.
5: Ha bak o biraz böyle akademik. Yani şimdi orada tamam mı? Orada VAR atladı. Tamam mı? Ama bir ayağı havada bir ayağı içeride falan. Aslında ne olması lazım orada? Aleyhine endek serbest vuruş belki olması lazım.
2: Doğru.
5: Birçok yorumcu şey dedi orada. Penaltı tekrar edilmesi gerekiyor. Yok penaltı tekrarı yok kardeşim. Tarihte kaldı o iş yani. Orada Ahmet'in içeri girdiği yerden aleyhine endek serbest vuruş verilmesi lazım. Şimdi yine maçı var yine maçı var. Kimse şey yapmıyor. Ondan
2: Yasin
5: sonra
2: Kola dokunamıyor.
5: O zaten manevi çocuk o. Manevi babası var onun bir tane federasyonun başında. O da manevi oğlan olarak. Hakemler öyle diyormuş biliyor musun? İbrahim Başkan'ın manevi oğlu diyor.
2: Ama şöyle bir şey duydum. Bir gözlemci buna düşük not vermiş. Ben onu kafaya taktım falan filan diye de konuşuyormuş sağda solda.
5: Ne konuşması ya? Bir seneden beri gözlemcinin maçı yok.
2: Söylemeyeyim.
5: Gözlemciyi açıyor hesap soruyor biliyor musun?
2: Biliyorum. Nasıl gözlemci sen
5: açıyor hesap soruyor. Bir seneden beri o gözlemcinin maçı yok. Maçı yok. Abi şimdi böyle eş, dost, akraba, yeğen, kayınbirader işte onun doktoru falan filan onunla futbolu yönetmeye kalkınca olmaz. Yani sen şimdi hakem işlerinin başına getiriyorsun bir tane hakem getiriyorsun abi. Türkiye'de hakem mi kalmadı? Yönetici mi kalmadı? Yani hakem işlerine yöneticilik yapacak adam mı kalmadı da faal hakem geldi hakem işlerine koordinatör oldu. Ne oldu? Sen biliyor musun? Umut Eken'den öğrendik bunu.
2: Ne o?
5: Sonra araştırdım doğruymuş. Abi şimdi bu hafta Van Spor Batman Spor maçı var.
2: Van Batman maçı. Hı hı.
5: Tamam mı? VAR hakemleri normalde Van'ın da sahası bakımda olduğu için maç Akhisar sahasında oynanıyor.
2: Doğru.
5: Akhisar stadında oynanıyor. Normalde Akhisar stadına gider. Oranın altyapısı yeterli olur. Minibüs gider. VAR hakemleri de oraya giderler.
2: İyi dinleyin bakın arkadaşlar bu kısmı. Hocam şu anda inanılmaz bir skandal anlatıyor. Buyurun hocam top sizde tekrar. Buyurun hocam.
5: Şimdi normalde Akhisar stadına minibüs gider. VAR hakemleri de Akhisar stadına giderler. Orada minibüsten kablolu bağlantıyla hakemle iletişim kurup karar verirler.
2: İşte mobil araç kullanılıyor.
5: VAR minibüs kullanılıyor.
2: Evet.
5: Minibüs gidiyor. Şimdi Türkiye'de VAR sistemi yaygınlaştığı için artık statların çoğu kendi teknolojik altyapılarını yeniliyorlar, geliştiriyorlar ve Riva'daki merkeze online bağlanacak düzeneyi temin ediyorlar.
2: Tamam.
5: Şimdi Akhisar stadında da bu sistem yapılmış, oturmuş. Artık Akhisar'a şeye gitmesine gerek yok.
2: Minibüs.
5: Minibüs gitmesine gerek yok. Dolayısıyla VAR hakemlerinin gitmesine de gerek yok abi.
2: Evet, doğru.
5: Ama tebligat yapılıyor. Kim bu işte hakem işleri koordinatörlüğü tebligatı yapıyor. VAR hakemlerine diyor ki Akhisar stadında böyle bu maçta görevlisiniz. Gideceksiniz şeye, stada. Kim bu hakemler? İsimlerini de söyleyeyim sana. İbrahim Çağlar Uyarcan, Erhan Kestanlıoğlu abi. İkisi. Bunlar paşa paşa gidiyorlar stada, bakıyorlar. Minibüs yok.
2: Evet.
5: VAR minibüsü yok. Allah Allah falan. Neyse, bir telefon trafiği falan. Meğer abi o biraz önce söylemiş olduğum teknolojik gelişmenin yapıldığından hakem işleri koordinatörlüğünün haberi yok.
2: Bundan da hakemlere haber veremiyor.
5: VAR sorumlusunun haberi yokmuş abi. O hakemler oraya gittiler boşu boşuna.
2: Cihaz yok. Cihaz da yok.
5: Var ya.
2: Cihaz da yok. Ya minibüs olmadığı için ne yapacaklar?
5: Ne yapacaklar abi? Ama şey, Hawkeye firması da şeyin, maçın VAR incelemesinin Riva'da yapılması için hazırlıkları yapmış.
2: Evet.
5: Ama bundan şey yok.
2: Onların haberi var ama o firmanın haberi var.
5: Koordinatörün haberi yok. Hakem departmanının haberi yok. Hemen işte telefon trafiğinde skandal ortaya çıkıyor. Çok tesadüfen o anda Riva'da seminer var. Tamam mı? Seminerde de Volkan Bayarslan'la Abdullah Burak Taşkınsoy, hadi kardeşim diyor, depodan onlara birer hakem elbisesi falan buyduruyor. Hadi siz Riva'da şey, şu VAR odasına gidin, o maçı şey yapın diyorlar. Maç o bir şekilde oynanıyor. Ya bak, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük iletişimsizlik, kepazelik,
2: rezalet olamaz. Doğru. Doğru.
5: Bu bak, bu hakem yönetiminin, ülkemizdeki hakem yönetiminin sadece atamalar açısından değil, diğer idari organizasyon bakımından da ne kadar kötü yapıldığının en büyük ispatıdır.
2: Nerede TFF başkanı?
5: Hakikaten başkan nerede? Ben 15-20 günden beri İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun
2: yok.
5: Yani Riva'ya gidiyor mu, geliyor mu? Yani eskiden ikide bir şey görüyorduk. Ona forma veriyordu. Riva'da falan geldi, falan gitti falan. Şimdi forma dağıtımları da bitti herhalde. Forma kalmadı herhalde.
2: Forma bitmiş hocam. Formalar bitmiş.
5: Yani ama
2: ya da bir şeyler mi yaşanıyor? Yaşanmak üzere, onun şeyi, telaşı içindeler mi acaba? Bir şeyler mi yaşanacak?
5: Bu sessizliğin arkası
2: bir fırtına mı kopar var diyorsun? Kopar mı hocam bir fırtına?
5: Bir sıkıntı var. Çünkü niye? Bak, tahkim kurulu da habire şey yapıyor.
2: Kararları
5: cezaları kaldırarak
2: kaldırıyor.
5: Bir sürkontür derler yani.
2: Aynen. Ters köşeye yatırıyor diyelim hocam ona. Bizim programlar gibi ters köşeye yatırıyor tahkim.
5: Ters köşeye yatırıyor. O ceza veriyor, o kaldırıyor. Yani bir şeylik var. Tahkim kuruluyla federasyonla bir sürtüşme var. Federasyonda enteresan bir diyalog sistemi var. Ne olduğu belli değil. Federasyon başkanı ortada yok. Hiç ortada yok abi.
2: Bodrum'da olacak belki mi hocam? Belki Bodrum'da inşaatlara bakıyordur.
5: Ya inşallah. Sağlık problemi olmasın da ya, gitsin inşaatına baksın ya.
2: Hocam. ara var mı şey Batı? 11'e 10 geçe kadar var mı aramız şu anda? Var mı aramız? Bir dakika Batı, ona göre şimdi haftanın hakemleri... Tamam, vaktimiz varmış. 10 geçeye kadar vaktimiz varmış. Hocam derbiden mi başlayalım? Ne diyorsun?
5: Olur.
2: Atamalardan. Olur. Halil Umut Meler hocam, ne diyorsun?
5: Ya bak şimdi...
2: Beklenen bir isimdi zaten değil mi hocam şu anda baktığımız zaman? Bir dakika.
5: Yani ben de bunu gazetede yazdım. Yani şu anda sezonun ilk derbisi, eğer senin bir en üst düzey hakemin, birinci sıra hakemi varsa ondan başlaman gayet doğal.
2: Peki yani sorumu şöyle sorayım hocam. Sorumu soruyorum hocam. Özür diliyorum. Bundan bir süre önce Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, MHK Başkanı dedi galiba. MHK Başkanı dedi Halil Umut Meler'le ilgili. Psikolojisi bozuk olduğu için dedi, Dünya Kupası'na gidemedi dedi. Halil Umut Meler'i bu maçı atamasını nasıl değerlendiriyorsun hocam? Düzeldi mi psikolojisi? Psikolojisi bozuksa bu maçı nasıl kaldıracak? Top sizde hocam, buyurun efendim. Buyurun.
5: Şimdi Bak, bir hakemi UEFA ve FIFA görevlendirirken sadece ve sadece yaptığı uluslararası maçlardaki görev aldığı uluslararası maçtaki performansına bakmıyor. Hı hı. Kendi şeyine de bakıyor. Ülkesindeki performansına da bakıyor. Senin demiş olduğun bu travmalı, Halil Umut Meler'i travmalı diye şey yapan, gösteren beyanat 29 Temmuz.
2: Bak. Evet.
5: 29 Temmuz. Aradan Ağustos 40 Eylül. Gün geçmemiş.
2: Aynen, 40 gün bile geçmemiş. 40'ı
5: çıkmamış.
2: Aynen. 40'ı çıkmadı da, doğru. Daha 40'ı çıkmadı.
5: 40'ı çıkmamış derbide. Yani 40 günde attıysa da şey, travmayı, mesele yok demektir. Ama şimdi
2: atamadıysan,
5: sen kendi ülkende yöneteceksin, işte Konya, Kayseri, Kocaeli, şey Gaziantep, işte Alanya, şey Samsun, öyle maçları yöneteceksin. Ondan sonra gideceksin Şampiyonlar Ligi'nde maç bekleyeceksin. Hadi ya, verirler mi sana kardeşim? Türkiye'de önce yöneteceksin sen. Fener, Galatasaray, Galatasaray, Beşiktaş, Bayit'e, Trabzon, Fener, Trabzon,
2: ama istemiyordu Beşiktaş. Ya biliyorsun, yıpranmayayım diye istemiyordu
5: abi,
2: biliyorsun.
5: Abi bak, böyle istemiyorum diye bir hakeme öyle o maçı vermemek, hakem yöneticiyi değil kardeşim, olur mu ya? Hakemin maç seçme hakkı mı vardır? Hakeme maçı görevi Merkez Hakem Kurulu verir. İlgili hakem komisyonu verir. Yani şimdi sen Halil Umut Meler gidecek diyecek ki şeye, Roberto Rossetti'ye, ya beni Şampiyonlar Ligi'nde maç verin de bana işte Paris Saint-Germain, Real Madrid vermeyin de efendim Bulgar şampiyonu ile Arnavut şampiyonun maçını verin falan. Onu mu diyecek yani? Geçin o işleri ya. Dünyanın neresinde var böyle bir uygulama? Kendisi gitmiş demiş de öyle de böyle de. Yok ya. Böyle bir şey olmaz. Bu mümkün değil. Sen şimdi vermedin. Şimdi lige şeyle başlıyoruz. Halil Umut Meler'le başlıyoruz. Tamam. Doğrudur. Yani ben doğru atama, buna kimsenin bir şey yok. Şimdi Halil Umut Meler ne yapacak?
2: Evet.
5: Halil Umut Meler eğer Avrupa'daki hakemlik kariyerine devam etmek istiyorsa, bak şeyde Şampiyonlar Ligi önelemelerinde sadece bir tane playoff'ta ikinci maçı verdiler. O ilk maç 7-0 biten bir maçın şeyiydi. İkinci ayaydı galiba.
2: Evet.
5: Eğer sen Şampiyonlar Ligi'nde maç almak istiyorsan önce bu maçları düzgün yöneteceksin kardeşim. Çıkacaksın, aslanlar gibi gördüğünü çalacaksın. Neyse söylemeyeyim şimdi. Oran buran düzgün hareket edecek, tamam mı?
2: Kaşın gözün oynamayacak. Kaşın gözün oynamayacak, gördüğünü çalacaksın.
5: Güzel söyledin. Kaşın gözün oynamayacak, gördüğünü çalacaksın. İcabında varı da reddedebilecek gibi dirayetli hakem yapacaksın. Varın sana olan yönlendirmesi yanlışsa onu da düzelteceksin. Kendini vara yaslamayacaksın. Verebileceğin kararı sahada vereceksin. Şimdi biliyorsun artık vara yaslanma modası çıktı. Hele bir de yabancı var geldi mi?
2: Tamamen.
5: Yatıyor bizim federasyonu. Yabancı var diyor. Son kabahat onun diyor. Federasyon başkanı da dedi ki varı affetmem dedi. Bana ne diyor sahadaki hakem. Abi var atlarsa ne olacak? Bir de şu var. Bak varın çağırması, varın çıktığı ilk yıllarda hakem için bir şeydi. Eksi puandı. Niye? Ya kendin görmeyen gerek. Ama mal şans, göremeyeceğin pozisyonu, tamam o mazeret başkadır. Ama çok

0: bariz, açık, net bir şeyi, pozisyonu değerlendirememek ve sonrasında VAR müdahalesi değerlendirmek hakeme de eksi yazıyordu. Hakem de dinleniyordu. Hakem de ceza alıyordu. Bu halen Avrupa'da ve dünyada böyle. Ama bizde öyle değil. Bizde tamam doğru bulundu. Hadi sıkıntı yok deniyor. O yüzden bizim hakemlerimiz kolayına kaçmaya başladılar. Sen şimdi Halil unutma edersin. Yarın Türkiye'nin bir numaralı hakem olarak bu maçı yöneteceksen kardeşim çık, aslanlar gibi gördüğünü çal. İcabında gördüğün pozisyon netse VAR'a bırakma. Sakın ha böyle bir şeytanlık yapmaya kalkma. Ondan sonra biz de pazartesi günü, pazar günü işte yazacağımız yazılarda, yapacağımız yorumlarda seni alkışlayalım. Avrupa kupalarında yöneteceğin maçlarda da başarılar diyelim. Bu maçı UEFA da seyredecek.
1: %100.
0: Seyredecek ve Halil Mutmeler'in sezon içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde görev alıp almaması bir yerde bu maça bağlı. Geçen sene Halil Mutmeler Şampiyonlar Ligi'nde maç aldı mı?
1: Yok.
0: Lig aşamasında hiç maç almadı. Sadece son 10 hafta bir tane vermediler diye SFF'nin baskısı önüne bir tane süs için bir maç verildi. O kadar.
1: Aynen.
0: O kadar. Şimdi kendi liginde sen yönetmezsen büyük maç, Avrupa'da da alamazsın büyük maç.
1: Yazık.
0: Halil Mutmeler o yüzden yarın hem kendisi için hem de bu sene Türk hakemliğini yurt dışında temsil edebileceği düzeyi belirlemesi için.
1: Beceremezse veda etmesi gerekir mi sence? Beceremezse bu maçın çok önüne çıkarsa, maçın önüne geçerse veda etmesi gerekir mi?
0: Ya bak Halil'im bir
1: yemin dedik ya psikolojisini hakemin, falan filan dedik ya hocam o anlamda söyledim sana.
0: Bir hakemin hakemliği bırakmayı dillendirip de sonradan vazgeçmesi bence
1: oldu.
0: Hakemin dirayetsizliğinin en büyük göstergesi.
1: Bunda oldu zaten hocam. O dönem bırakacağım
0: dedi. Oraya geleceğim. Kaç kere oldu?
1: Tabii.
0: Bak, Faruk Hoca olayından sonra bırakacağım dedi. Sonra işte bir araya girdiler. Dünya Kupası geçerse Dünya Kupası'na çağrılmazsan bırakırım
1: dedi.
0: Cümlesini yakın çevresinde çok sık konuşuyordu.
1: Gene bir şey yapmadı.
0: Bırakmadı, devam etti. Ne yapıyorsun sen? Niye bırakmıyor? Gidiyor abi işte biraz önce söylemiş olduğum kenarda köşede maçları yönetiyor. İşte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri oralara gidiyor. Oradan maçları yönetiyor. Yani şey sağlam, akar sağlam işine geliyor. Ama hakim bir insan hakemlik yapıyorsa öncelikle hakemlik kariyeri bakımından kendini onore edecek düzeyde maçları yönetmeyi hedeflemelidir. Ben bunu daha önce şimdi bir cümle söyleyeyim. Bunu daha önce de söyledim senin yayınlarında. Ya eskiden derbi kapmak için
1: tabii
0: şey yaparlardı abi. İşte şeyi Serdar Çakır, Erman'ı, Bülent Yavuz'u, Metin Tokat'ı derbi için Sabri Çelik'i böyle
1: kapısına yatarlardı derbi
0: kapmaya. Ha,
1: derbi kapmak için kapılarına yatarlardı. Doğru mu?
0: Hayır, öyle değil. Yani performans bakımından çok çaba sarf ederlerdi ve merkez hakem kurumu da eli genişti. Bir derbi olacağı zaman 4-5 tane adam vardı elinde. Seçme şeyi vardı, şansı vardı. Merkez hakem
1: bolluğu vardı, hakem bolluğu vardı o dönem.
0: Şimdi ama bak 7 tane FIFA hakemin var senin. Bu derbi için Halil Mutmeler'den başka bir tane FIFA hakemin adı geçti mi?
1: Yok.
0: Geçmedi görüyor musun? Ne kadar acı bir şey ya. Hadi Atilla Karaoğlan'ın adı geçmedi. Şeyin Kadir Sağlam'ın adı geçmedi. Oğuzhan Çakır'ın adı geçmedi. Ozan Ergün'ün adı geçmedi. Hiçbir FIFA hakemi konuşulmadı yani. Maalesef. Bir tane macera arandı. Batuhan Kolak adı geçti. Çok zayıf bir ihtimaldi o da zaten. O da büyük macera olurdu. Zaten Türk hakemliğindeki en büyük problem hakemler olgunlaşmadan kendilerine yüksek derece, yüksek zorluk dereceli maçlar veriliyor ve hakemlerin hakemlikleri bu yüzden erken bitiyor. Doğru. Türk hakemliğinin şeyindeki görevlendirme sistemindeki en büyük hatalardan bir tanesi de bu. Ha, bir tanesine bakıyorsun, bu çocuk diyorsun iyi kumaş diyorsun. Veriyorsun üstüne. Hayır abi vermeyeceksin. Onu böyle basamakları birer birer çıkartacaksın. Bir aşağı bir geri, bir aşağı bir geri oynatarak tecrübelendireceksin. Öyle çıkacaksın.
1: Mehter Marşı gibi. Bir ileri iki geri, bir ileri iki geri.
0: Ya da, daha önce de kullandım ben bunu. Tugay Kuan Numanoğlu bunun en yüksek örneğidir abi. Çocuk çok iyi hakem olacakken Serdar Tatlı'nın bir hatası yüzünden Fener Beşiktaş maçına atandı. Daha iki takımın da maçını

0: maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
3: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
4: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
8: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
9: Evet, Ters Köşe devam ediyor. MHK'si Genel Sekreteri, FIFA Eski Yardımcı Hakemi Ali Kunak hocamızla sohbetimiz devam ediyor. Aygün abi, bir taraftar olarak Riva'da kahve içebilir miyim, kek yiyebilir miyim acaba demiş Enver Bayram kardeşimiz.
10: Afiyet olsun.
9: Afiyet olsun.
10: Afiyet olsun.
9: Yemin ediyorum var ya, sırf Riva dönemlerimde, bu yasaklı olmadığım dönemlerde keyifle giderdim. Hocam girer girmez hemen sola gidiyorum ben. Kekler, pastalar falan var ya, o kısma gidiyorum ben hemen. Espressolar, cappuccinolar, her şey var arkadaşlar. Bedava, bedava.
10: Ama şey, yürürken altta
9: balıklar var hocam. Ya balıklar. Nasıl bir şey ya? Kocaman kocaman. Bir de onları da beslemiştir hocam. Artan balık şeyleri, kekleri, doğru, onları mı atıyorlar?
10: Ne
9: yani inanılır ya gibi diye. Heh, hocam.
10: Olsun, yakışır. Gururumuz bir şey.
9: Aynen.
10: Yani Türk futbolu yönetim merkezinin de böylesine modern, çağdaş ve güzel bir yapı olması iyi de.
9: Tamam.
10: Ama bu güzel yapının içinde çalışanların da güzel yönetimler göstermesi lazım. Güzel işler yapması
9: binanın
10: lazım.
9: Binanın içinin dolu olması lazım hocam. Bina yani, yapıyorsak içini de doldurmamız lazım hocam.
10: İçinden de güzel işler çıksın ya. Böyle yani olmaz ki. Ne diyelim, hayırlısı olsun.
9: Her şeyin hayırlısı yani. Hocam. Her şeyin hayırlısı. Halil Umut Meler'le ilgili, derbiyle ilgili ekleyeceğiniz başka bir şey var mı hocam?
10: İnşallah iyi olur. Halil Umut Meler için büyük bir sınavdır. Bekleyeceğiz, göreceğiz. VAR hakemi mutlaka
9: yabancı olacak.
10: Şey evet. Olmalı. Yabancı olacak da. Abi geçen hafta gibi yabancılar gelecekse getirmeyin ya. Adam kendi ülkesinde skandallara imza atmış. Hmm. Tamam mı? O bir seneden beri var görevi falan verilmiyor. Adam buraya geçmiş.
9: Yani, ya bunları araştırmıyorlar mı hocam ya? Ya
10: bugün hani, mesela hani abi bu VAR sisteminde bu sene uygulanacak bu dışarıdan görevlendirme de hedef şeydi. Avrupa'nın kariyerli ve önde gelen VAR hakemlerini Türkiye'ye getirip Türk hakemlerinin de gelişimine katkıda bulunmak hani hedeflenmişti abi. Ya bırak, bunlar bizim Türk hakemlerin geriye getirir abi bu adamlar ya. Adama kendi ülkesinde maç vermiyorlar. Sen adamı getiriyorsun abi, şey yapıyorsun. Pazar günü Samsun'da adam resmen uyudu ya şeyde. Ondan sonra Cuma günü şeyde Galatasaray maçında olmayan penaltı verdirtti. Olacak şey değil. Lütfen yarın gelecek var. Herhalde bu konuda hassas davranırlar. Şöyle yani isimli, kaliteli, güvenilir bir isim olması gerekiyor ki Halil Umut Meler'i atadınız. Bu da doğru diyelim. Şimdi saat 12'de

0: yarın açıklanır.
1: Yarın açıklanacak. Bugünkü Galatasaray maçındaki açıklanır.
0: Bir de bu da tuhaf. Şimdi o Avrupa kupalarında, Dünya Kupası'nda gördük ya, hakemlerle beraber varı da avarı da hepsi açıklanıyor. Niye bizde gündüz 12 abi? Niye yani?
1: Bir yere gönderiliyor demek ki, oradan izin mi alınıyor acaba?
0: Ya arkadaş, bu adamlar zaten şimdiden bir gün önceden gelip Riva'da yatmıyorlar mı? Yatıyorlar, maçları belli. Orada Riva'daki çaycı, garson, güvenlik görevlisi, şoför, hepsi biliyor mu bu adamın yarın o maça vara geldiğini? Kamuoyu niye bilmiyor abi?
1: Tepkilerden korkuyorlar belki de.
0: Ha işte bu. Bravo. Tespit doğru. Tepkilerden korkuyor.
1: Şimdi,
0: sosyal medya ve artık teknolojik ilerlemeler o kadar gelişti ki, bugün şimdi ben Aygün Özipek diye yarınki maçın varını açıklarsam,
1: tabii Aygün Özipek'in her şey çıkacak.
0: Çocukken işte komşunun bahçesinden çalışacak.
1: Elma çalarken ki görüntüye kadar her şey var hocam.
0: onlar bile çıkıyor. Ama abi sen yaptığın işin arkasında durursan bunlardan çekinmez. Nasıl UEFA VAR hakemiyle beraber FIFA avarı da aynı anda açıklıyorsa, bunun şeyi budur ya, standardı budur. Sen de açıkla kardeşim. Şimdi bana arkadan mesajlar geliyor bir yandan. Çok bir hakem, yayından sonra adını da sana söylerim de. Yayında söyleyeyim. Ya diyor ki, bu hakem işleri koordinatörü Abdullah Bora Özkara, hı-hı, aynı zamanda FIFA hakemi. Hatta yarın da Halil Ufeder'in yardımcı hakemi. Derbinin bir nol yazdı. Bu adam şu anda bak, profesyonel hakem. Yarın derbi yönetecek. Şu anda ne yapıyor abi? Şeyde çalışma yapıyor. Beylerbeyi'nde hakem işleri koordinatörü çalışma yapıyor. Hayır abi. Bunun maça konsantre olması lazım ya. O da maça konsantre olduğu için hakem işlerini yönetmeyi unutuyor. Akışlara varlar gidiyor. Biraz önce bahsettiğim skandal olaylar oldu.
1: Aynen.
0: Arkadaş, ya Türkiye'de adam mı yok? Bir insana bu kadar yüklenmeyin ya. Tamam, Abdullah Bora Özkara akademisyendir, ünvanı vardır, değerleri. Hakemliği de iyidir. Ben de ayrıca kendisini de severim. Ama ya yüklenmeyin. Ya hakemlik yapsın ya da hakemliği bıraksın. Bıraksın hakemliği, gelsin. Hakem işlerinin başında yöneticilik yapsın. İkisi birden olmasın. Düşün ya, yarınki derbinin Halil Mutmele'nin yardımcı hakemi, yanlış görmüyorum. Evet. İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkar.
1: Evet, aynen doğru. Doğru.
0: Yapmayın ya. Yüklenmeyin. Bu çocuğa da yazık yani. Bir sıkıntı olursa bunu da harcamış oluyorsunuz. Şimdi sadece hakemleri maçlara atamak, onların performanslarına, liyakatlarına göre atama yapmanın yanı sıra, yapılacak atamalar sonrasında herhangi bir sıkıntı doğduğu zaman hakemleri korumayı da hedeflemelidir merkez hakem kurulları. Öne atmayın yani. Başkanın adamı, hadi nasıl olsa başkanın adamı olduğu için kimse bir şey demez deyip bu kadar çıkarmayın öne ya.
1: Aygün abi, bence VAR falan her şey kalksın, en azından göz görmeyince gönül katlanıyor demiş dinleyicimiz. Eskiye dönsek daha mantıklı diyorlar yani.
0: Ya şimdi bu dünyada tartışılan bir konu da, ama buradan geri dönüş olacağını zannetmiyorum. VAR sistemi artık şey yapıyor, ilerliyor. Artık offside'lerde mesela yardımcı hakemin kulağına uçlanıyor offside VAR diye. Sistem istiyor. Yani gelişmiş yarı otomatik offside sistemi.
1: Öksürük sistemi kalktı, normale döndü diyorsun.
0: Zaten bugün Ömer Faruk yazmış bizim.
1: Öyle mi yazmış Ömer abi?
0: Kalktığından beri diyor. Sarı kart sayısı azaldı diyor. Öksürük sistemi.
1: Adam gripmiş hocam, öksürüyormuş. Bizimki de yanlış devamlı kart gösteriyormuş.
0: Hapşırıksa da kırmızı.
1: Hapşırıksa da kırmızı.
0: Hapşırıksa da kırmızı.
1: Yemin ediyorum.
0: Bak, bak sonra doğru geliyoruz da çok kısa şu diğer atamalara bak.
1: Kadir Sağlam, İstanbul Başakşehir Galatasaray. Kadir Sağlam'la ne giriyorsun?
0: Ya Kadir Sağlam, bak kardeşim, sen 5-6 senelik FIFA hakemisin. Daha hala bir baltaya sap oldun ne bir şey oldun derlerdi. Ya Avrupa'da halen bir aşama gösteremedin. Yurt içinde yönettiğin maçlarda hep problem var. Yakışıklısın, iyisin, güzelsin, hoşsun. Ama şu göbeğin var ya, biraz benimki gibi yani. Benimki

0: benimki kadar yok da benimkine yakın göbeğin var. Yani yapma ya arkadaş, biraz kendine bak sen. Biraz bak kendine bak, bir imaj maker'a git, şu saçını başını bir şekil yap, bir şey yap. Hep böyle jöleleyip arkaya çıkmakla olmuyor bu hakemlik ya. Biraz da sahada futbollu okuyabilecek düzeyde atraksiyonlar yapabilecek şekilde kendini geliştir. Öyle söyleyeyim. Yani Kadir Sağlam da aşama gösteremeyen ve 4-5 seneden beri de FIFA listesinde yer kaplayan hakemlerimizden bir tanesi bence. Ben Ankaralı, bizim çocuk yani, benim de özel yakınlığım da vardır ayrıca. Ama yani burada şimdi doğrularısı niye söylemeyeyim ben? Bakıyorsun abi Yasin Kol. Aynen. Ya geçen hafta
1: Erzurum Tümasan Konya
0: Fener maçı ya. Hı-hı. Herkes bu maçı konuşurken sen bu hafta körün gözünü sokar gibi Yasin Kol'a maç veriyorsan, sen Türk futbolunda hakemlik üzerinden kaos yaratmayı hedefliyorsun demektir kardeşim. Bunu kim kabul eder ya? Yasin Kol'un bu hafta tekrardan görevlendirilmesini kim kabul eder? Vallahi Yasin Kol'un kendisi bile beklemiyordu.
1: O şaşırmış hocam zaten. Çocuklara demiş ki bir daha bakın falan filan demiş. Bakıyorlar telefonu, evet diyorlar. Allah Allah diyor, benim almam mümkün değildi diyor Yasin hocam. Tabii ironi yapıyoruz da. Altta da bir mesaj daha gelmiş. Şaşırmana gerek yok. Biz sana her hafta maç vereceğiz.
0: Rahat ol.
1: Ya Türk futbol hocam, ben demin de söyledim. Tam Cem Yılmaz'lıyız ya. Ben sana söyleyeyim. Bak abi, yemin ediyorum Cem Yılmaz'lı burası.
0: İlk hafta Oğuzhan Çakır. Ne oldu abi? O saçtan çekme dünyanın her yerinde kırmızı kart değil mi?
1: Evet. Ahmet Kasımpaşa Ahmet maçında bu hafta.
0: Abi evet. Rakibin saçını tehlikeye önden sokmak. Çeksen iki hafta tut, sonra yine maç açık. Ya o zaman
1: şiddetli değil dediler hocam ona, biliyorsun değil mi?
0: Ya olacak şey değil ya. Bu es geçildi abi. Bu es geçildi. Bunu sadece işte sen, ben, işte Serdar, ben de bilmem ne, birkaç yorumcu daha konuştu, o kadar.
1: Çağdaş Altay
0: her yerinde saçtan çekmek oyuncunun güvenliğini tehlikeye atacak bir harekettir.
1: Doğru.
0: Kafa derisiyle yüzersin adamın abi.
1: Doğru.
0: Saçtan çekmek ne demek? Hele o saç uzun. Ondan çektiğin zaman böyle enseye öyle bir acı verir ki Allah korusun yani.
1: Doğru.
0: Bir düşünün şunu. Ya Oğuzhan Çakır maça çıkıyor. Çağdaş Altay'a bakıyorsun.
1: Trabzon Gençler Birliği. Evet hocam, Çağdaş Altay'da.
0: Şimdi biraz önce biz ne dedik abi? 10. dakikada kime top çarpıyor dedik abi? Çarptı dedik ya.
1: Aynen.
0: Yani o zaman ellerinde bir liste var bunların. Sürekli kafalarına göre hoppa küpa atıyorlar, oynuyorlar. Yani hiç maçı seyrediyor musunuz kardeşim?
1: Şey sizde? Dedi ya Mourinho, kadroyu nasıl biliyorsun? Yazı tur atıyorum dedi ya. Hatırladınız o cümleyi? Yazı tur atıyorum, ona göre kadroyu belirliyorum dedi. Ne
0: ya abi, bu dünya futbolunda da enteresan. Bu nice. Mourinho denen adam yeniden geldi Real Madrid'in başına ya. Ben de buna çıldırıyorum. Kabullenemiyorum.
1: Hocam neyi şaşırıyorsun? 7 maçta MHK başkanı olmuş adama şaşırmıyorsun. Mourinho hiç olmazsa adamın bir kariyeri var, geçmişi var. Ona şaşırıyorsun
0: dünya
1: hocam.
0: Dünya kariyeri var diyorsun değil mi?
1: Ya ona şaşırıyorsun hocam yani.
0: Doğru vallahi.
1: Kusura bakma hocam yani. Vardan döner mi hocam bu gol? Vardan döner mi?
0: Döner.
1: Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şahane bir yorum oldu. Şahane bir program oldu.
0: Estağfurullah. Teşekkür ederim. Sürçülisan ettiysek affola. İnşallah iyi yönetimler olsun diyelim. Ama ümitsiz vaka ya.
1: Evet. Ümitimiz yok maalesef.
0: Valla ümitsiz vaka. Yani hani doktorlar derler ya, dua edin derler.
1: Evet.
0: Ben de öyle görüyorum şu anda.
1: Dua da kurtarmaz bizi ama neyse hocam.
0: Yani Allah da ümitsizsin.
1: Hocam çok teşekkürler tekrar. Ali Kunak
0: kolay
1: hocam.
0: Sağ olun. İyi hayırlı cumalar.
1: Sağ olun Sedat hocam. Sağ ol. Evet sevgili Ali Kunak hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geldik. Pazartesi sabahı görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Hepsi Bro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgenin şehre dönüşü özel.

0: ucuz taksit fırsatını kaçırma. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Reklam.
4: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor
4: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: ...4 Eylül 2026 Cuma günden herkese merhaba. Radyo Spor'da son düzün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. Bursa ve İzmir yarışlarını sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Ben Ufuk Çakır. Hattımızda da Bursa için Cemal Süberk, İzmir için de Metin Abacı olacak. Cemal hemen hattımızdaymış, onu alalım ve Bursa'ya başlayalım. 7 koşu var. Bugün az koşu var Cemal, işin kolay.
7: Evet.
6: Güzel.
7: Doğrudur. Herkese iyi yayınlar.
6: Biz alışmıştık Bursa'da 10 yarış, 11 yarış. Bugün 7 koşu. Bugün için az koşulu ama tek altılı olması güzel. Ne diyorsun? Nasıl bir program var? Neler bekliyorsun Bursa'da?
7: Birbirine denk isimler var. Zorlu 7 koşu olmasına rağmen. Bursa her zaman zorludur zaten. Bugün evet. De zorlu bir program. 7'lik ayağına başlayacağız. Dilersen başlayalım abi.
6: Tabii ki, hemen başlayalım. Birinci koşu tamam. Satış bir koşusu ve 1200 çimde koşulacak. 11 safkan var, söz sende.
7: Ben Bedülket'le başlayacağım. Üstüne Bedülket. İyi bir yarış bekliyorum Bedülket'ten. Bu tip mesafeleri ve çim pisti daha iyi koşsun inananlardanım. O yüzden birinci ismim üstüne Bedülket. Daha sonra bir takip ismim var. Çapkur. Uzun zamandır takibimde olan bir isim. Bir finalist yavrusu Mahmut Turan'la iyi bir yarış bekliyorum. Daha sonra 2 numaralı Filius Ventus. Her zaman beklenti olan bir isim ama bir türlü beklenilen yarışını yapamıyor. Bu müsait grupta kendine şans yaratabilir. Son olarak da yarışın favorisi La Bombonera diyeceğim, Mustafa Çiçek'le. Sıralamam 3-7-2-5 şeklinde olacak.
6: 3-7-2-5 dedik birinci koşu. 7 ganyan oynayacaklara, 7 plasecilere, 4 safkan önerdik. Handikap 15'e geldik. İkinci koşu 6'lı ganyanda. Burada başlayacak Bursa'da. Bursa'daki bütün yarışlar çimde ve bugün de Golden Snow ve Diamond Crown'un ekür olarak katılacakları bu yarış 1800 metrede koşulacak. Favorisi çok olan bir yarış. Öyle bir atın ön plana çıktığı bir yarış değil gibi görünüyor. Bursa'da ilk koşuda, yani ilk ayakta kimler bekliyorsun?
7: Hatta favorisi olmayan diyelim.
6: Evet.
7: Daha da doğru olur. Bir numaralı Chosen Pan'la başlayacağım Ufuk abi. İzzettin Güreke'yi bineceği bir Kremen Tatar yavrusu. İyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra Equate diyeceğim. Cem Altun'la 6 numaralı. Daha sonra 8 numaralı Misaka. Uzun zamandır takibimde olan bir isim.
6: Çok cazip.
7: Gördüğü yarışlar sonrası bugün farklı koşabilir. Daha sonra 9 numaralı bir Nativan temsilcisi Golden Snow. Daha sonra 7 numaralı Modigliani. Her ne kadar siklete ağır olsa da bir sürpriz şansı var. Son olarak da bu pisti background'unda iyi koşan bir isim. Son üçüncülüğüyle de kıpırdadığını gözlemlediğim Yiğitcan Gökçen'in bileceği 4 numaralı Rosario diyeceğim. Sıralamam 1-6-8-9. 7-4 şeklindedir.
6: Evet, 6 safkan önerdik. 1-6-8-9-7-4 şeklinde 6 safkanı da yazdık. Rosario'da Can Gökçe ile son Bursa satış 2 koşusunda 3. olmuştu. Gözümüze batmıştı. Cemal son sırada onu da ekledi ve sürprizi ilk koşudan aradık. 6 safkan yazdık. Geldik Maiden'a. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre çimde koşacaklar. 8 safkan var. 8 safkan içinde çim

0: de üçüncülük almış. Son yarışlarında üçüncülük almış iki isim. 3 numaralı Ottoman, 4 numaralı Underground. İlk iki sırayı almışlar AGF'de. Cemal Süper kimleri tutuyor?
1: Ottoman'ın son üçüncülüğünü, Çim'deki yarışını çok beğendim ben. Çok diriydi. Üçüncü kaldı ama binicisi zorlamadı. Fazla da sıkmadı, sıkıştırmadı Ottoman'ı. O gün için üçüncü oldu. Bugün ilk şanslı ismimiz 3 numaralı Ottoman. Daha sonra 4 numara Underground, 8 numara Walking Lady ve 6 numara Cetrion diyeceğim. Ama ilk 3'ün ilk rakibi 4, daha sonra 8-6 abi.
0: 3'ün ilk rakibi 4 dedin. Ottoman'ın ilk rakibi Underground. Daha sonra 8 numaralı Working Lady ve 6 numaralı Cetrion, ki Cetrion da dikenci kekürsün tayı. 5 yarış koştu. Çok kendini gösterdi mi? Göstermedi ama bir sürpriz şansı var bu katapult tayının. Ben de Fibonacci annesini çok severdim. 3 başta 4 rakip, sonra 8-6 dedik. Geldik 3. aya. 3. ayak şartlı 5 yarış. 1300 şimdi 3 yaş şarapların yarışı. 9 safkanın katılacağı yarış. Birbirine eşit safkanlar, yine AGF'de de birden 6'ya kadar olan isimler, hatta 7'ye kadar olan isimler oynanmışlar, değerlendirilmişler. Cemal Süberk nasıl bir sıralama yaptı?
1: Benim buradaki sıralamam 2 artı 2 şeklinde olacak. Bursa'da Maiden'den çıktı, sonra tekrar bir yarış gördü, 3. kaldı. Bir Afrikanlar yavrusu, Akın Sözen bineceği Çilekeş Ömer ve Şöhret Hanım. Bu ikiliyi hiç ayırmayacağım. 3-2 ben de çok çok çok önde. Daha sonra 1 numara Şahin Yürekli ve 4 numara Devri Zaman diyeceğim. Ama 3-2 ufak ve orta ölçekli kuponlara yeterli görüyorum. Geniş kurulara 1-4 ilavesini öneriyorum.
0: Çilekeş Ömer 3 numaralı safkan Akın Sözen'le. İlk defa Akın Sözen üzerinde. Yine Şöhret Hanım da ilk defa Mustafa Çiçek üzerinde. İkisini ön plan aldık. 3-2 başta dedik. Daha sonra 1 ve 4 ile burayı da cazip hale getirdik. Sağlam hale getirdik. Geldik 5. koşu, kısa vade 7 koşuya. 2000 metrede 8 safkan var. 8 safkan içinde Cemal Süber kimler tutuyor?
1: Hem net bir bankom var burada. Son yarışını da çok beğendim. İstanbul'da Erkşan'a geçildi ama ben bu sefer Kocakaya'nın yarışı biraz daha kısaltmasını bekliyorum. Biraz daha sabırlı gitmesini bekliyorum. Öne de gidecek. Bir sözü geçer, hani öne gitmek gideceğim derse gider. Başka da öne de gidecek isim yok. Tıngır mıngır uyutup ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 5 numara karar kalınca net bankom olacaktır.
0: Kral Karınca bankosu geldi Cemal Süberk'ten, ki Kral Karınca geçen sene hep grup yarışlarda, grup 1'lerde, grup 2'de, grup 3'te koştu. Hatta grup 1 İstiklal Savaşı'nı bile kazandı geçen sene. Daş Fatih'i geçmişti. Buradaki rakibi Daş Fatih'i geçmişti. Sonra tabelalar yaptı. Bir türlü kendini birinciliğe atamadı ama artık birinciliğe atacak bir yarış buldu kendine dedi. Ve bu kısa vadeli yarışta yanına at yazmadı Cemal Süberk. 5 numaralı Kral Karınca bankosu. Geldik Maiden'a. 6. koşuya 2 yaş İngilizler, 1400 çimdeler. Bir türlü kazanamayan Köstenceli Bey var. %63 AGF almış Cemal. Hak ediyor mu bu AGF'yi, yoksa farklı bir atımız mı var?
1: Benim farklı iki ismim var. Son sırada Köstenceli Bey var bende. %2 AGF ama Ganyan'ın 8.85 bu saat itibariyle. Baba attı Tizey, anne attı Bustenser. O da bir lüks orkuzu. Hard Drink'ten bahsediyorum. 3 numara Hard Drink. Hüseyin Turan eğer iyi idare edebilirse bugün yarışın bombasını gerçekleştirmesini bekliyorum. İlk rakibi de ben ilk yarışındaki galoplarına bayıldım. O gün için 4. kaldı ama yine bir Battle Grant yavrusu, ki anlattı Ali Karnasuz. 4 numara Old Guard. Olmazsa olmaz. 3-4 mutlaka tüm kuponlara yazılsın. Daha sonra 1 numara Köstenceli Bey ve dünkü bizim özel yayınımızdan sonra bir isim daha burada ilave yapacağım. O da son dakika Shadow Genius diyeceğim. 3-4 önceliğim, daha sonra 1 ve 6.
0: 3-4 öncelikle de Cemal'in söylediği Hard Drink'in sabit Ganyan'ı şu anda 25 lira. Valla 25 lira çok güzel. Denenir. 3-4. İkinciliği 7.58. İlk 3'e girmesi 3.50. İlk 4'e, yani 8 hatta ilk 4'e girerse 2 lira veriyor. 1'e 2 veriyor neredeyse. Denenir. Hard Drink cazip de olur. 3 başta 4 rakibi, daha sonra 1-6 dedik ve geldik Bursa'nın son koşusuna. Son koşu 15 safkan var. 15 safkan handikap 14 mücadelede. 1200 metrede çimde start alacaklar. Ne diyorsun? Kapanışı Bursa'da nasıl yapalım?
1: Ben 7 numaralı bir taş tivol yavrusuyla bu tip ve çim pisti ve bu tip mesafeleri iyi koşan yavruları genelde bu estocate ben farklı bir kumaş görüyorum bu isimde. Daha o kumaşı da ortaya çıkartmadığına inanıyorum. Takip atım. Fena da koşmuyor. Bir yarış kazandı. Daha sonra bir beşincilik, bir dördüncülük yaptı. Birinci sıradan Estocate önereceğim. İkinci ismim 11 numaralı Tistempes. Kazandı yarışını bayıldım ben. Bu pistteki kazandı yarışa. Yine etkili koşabilir. Grup çok müsait. Daha sonra biraz yarış kısa. Ama 10 numaralı My Lap Fire. Bunlara bol bol yeter. Mutlaka kuponlarda olsun. Daha sonra yarışın önde tutulan ismi 3 numaralı Vaella. 4 numaralı Mamdani. 6 numaralı Perfect Bite. Bu isme de mutlaka dikkat edin. Onu atmaca binecek. Son olarak da dün de son olarak bir izleyicimizin bize tavsiyesi evet, olan 13 numaralı Bold Steps'i de evet. Yazalım derim. Ve Bursa'yı sonlandırırım.
0: 7-11-10, 3-4-6-13 şeklinde 7 safkanla kapanış yaptık. Evet. Cemal teşekkür ediyorum. Bol şanslar
1: diliyorum. Ben teşekkür ederim. Herkese bol şanslar diliyorum.
0: Sağ olsun. Evet. Cemal Süberk'le Bursa'yı konuştuk. Şimdi İzmir'i Metin Abacı ile değerlendireceğiz ama ondan önce Son Düzlük'ün kampanyalarından bahsedelim ki Son Düzlük'te yarış festivalinde kombine bahiste 100 lira oranına 100 bin liralık hediye havuzundan ödül havuzundan payımını alma şansınız var. 100 liralık bahis yaptınız, 100 oran yakaladınız, ödül havuzundan 100 bin liraya ortak oluyorsunuz. Yine yeni üyelere 5 bin liraya varan hediyemiz var. Yeni üyelere ve ilk kez kupon yapacaklar özel 5 bin liraya varan hediye Son Düzlük'te. Yine altıl ganyan kuponlarınıza hem 5'te kaldığında 1000 liraya kadar iadesi var hem de tutturduğunuzda 100 bin liraya kadar ek kazanç var Son Düzlük'te. Kampanyalar bitmiyor, sabit ihtimallerde de oyna kazan var, 250 bin liraya kadar hediye sizleri bekliyor. Hepinizi biz de Son Düzlük'e bekliyoruz diyelim ve Metin Avacı'ya merhaba diyelim. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Sağ ol abi. İzmir'de şartlılar var abi. Şartlı biriler var. Dişilere ait şartlı biriler var ve güzel bir program var. Programın cazipliğini birden bile hissedebiliyorum. Ne diyorsun? Nasıl bir sonuç bekliyorsun bugün İzmir'de?
2: Valla şartlı bir bizim işimiz biliyorsun.
0: Evet abi, şartlı bir senin işin. Şimdi ben açtım sabit ihtimalleri. Metin Abacı'nın verdiği atların sabit ihtimallerine bakıyorum. Ve senden birinci koşuyu bekliyorum ki 2 yaş İngilizler 1200 metredeler kumdalar. Söz sende.
2: Benim elimde puanlı bültenim var şu an itibariyle AGF oranları üzerinden. 11 numaralı Winlet Amen diyeceğim ben. Bakıyorum ki %6'larda bilmiyorum sende nasıl. Oldukça cazip gibi görülüyor ama ilerleyen saatlerde bence favori çıkar bu safkan.
0: Abi daha zaten da sabitte en düşük şeyi o almış. Yani puanı yok, AGF'si yok. %6 fakat sabit ihtimallerde sabit ganyanda 3.20 ile birinci at.
2: Yani ben şimdi sabitlere bakmadım. Önümde çünkü bir bülten var. AGF puanları da işaretli bültende. Birinci at şu anda 2 numara Careful Directed. Evet. Daha sonra 3 numara Espana ve 9 numara Şafi'ye görülüyor. Burada 7. 8. at görülüyor ama ben de birinci atım. Finalika Ironman ben dünden yazdığım şablonumda da aynı şekilde. Tabii. 11 birinci at, 9 Şafi'ye ikinci at, 2 numara Careful Selected üçüncü at olarak belirledim. Gerek orijinler, gerek çalışmalar, gerek ekürleriyle baktığımızda bu 3 safkan ön plana çıkarmıştım ama 8 numaralı Sempre Prima ve 3 numaralı Espana'da yine bu koşta ilk koşmasını beklediğim isimler geliş oyunlarda olmalı dedim. 11-9-2 mutlaka yazılmalı. 8 ile 3 daha sonra. Bugün 11 numaralı Willenek Emane'ye göreceğiz bakalım. Şu anda çok düşük oranlarda olmasına rağmen ilerleyen saatlerde AGF'ye çıkmasını bekliyorum.
0: Yarış 17-15'te 17-15'e kadar. Win Like a Man. Mehmet Kaya'nın bindiği safkan. 11 numaralı safkan. Birinci koşta AGF'ye kadar bakalım çıkarabileceğiz mi? Sıralamamız 11-9-2 başta sonra 8 ve 3 şeklinde. Geldik ikinci koşuya, handikap 16'ya, 3 yaş İngilizler, 2200 metreler kumdalar. Tabii ki İzmir'deki bütün yarışlar kumda bu sene. Victor the Brave %62 ile ilk sırayı almış. Özcan Yıldırım ilk defa üstünde olacak. Ne diyorsun abi, ikinci koşta kimi tutuyorsun?
2: Evet, İstanbul'dan geldi. Kocaeli'ndeki yarışını kazandı. O yarışta da safkan Enes Bozdağ'la start almıştı. Bu kez Özcan var. Burayı da hedefledi. İyi bir yarış çıkardı. İzmir'de de Kocaeli pisti gibi pist olarak baktığımızda.

0: Rakipler de uygun. Ben kazanmaya yakın görüyorum ama ciddi rakipler var. 4 numaralı Phantom Strike özellikle son iki yarışında bu saftan aradan sonra gelip yarış görmüştü. Bu iki yarışta aradan sonra olmasına rağmen gayet başarılı. Ağır kiloyla. Bu kez Muhammed Mir Bilgin var üzerinde. Bence iyi koşacaktır. Yine 7 numaralı Mr. Demirayak Nevzat Avcı. Zaten baktığımızda buradaki jokeylere de Özcan Yıldırım, Nevzat Avcı, Muhammed Mir Bilgin, evet. Diğer Mehmet Kaya var belki burada yine bunlara eşdeğer. Ama bu üç şampiyon jokey diyeyim, başarılı jokeyken bence birincilik için daha çok şanslılar. Burada 5-4-7 şeklinde bir sıralama oluştu.
1: 5 numaralı Victor de Brave'le başladık ki AGF'de çok önde ama biz rakiplerinde yazdık. 4 numaralı Phantom Strike ve 7 numaralı Mr. Demirayak. 5-4-7 dedik, 3 safkanla geçtik. Handikap 15'e. Dişilere ait bir yarış 2000 metrede 11 safkan var. 7 plase 50 ganyan başlangıç ayağında 3 numaralı Ergen. Mertcan Çelik'in bindiği safkan ki Mertcan'la da bir kere koşup kazandı. 61,5 kilo olmasına rağmen %50 AGF'de. Metin Abacı burada kimleri tutuyor?
0: Evet, bu safkan aradan sonra epey bir arası vardı. Sorunları giderildi. İki yarış gördü ve geldi. Mertcan Çelik de kazandı. Güzel de bir yarış kazandı. Bugün yine forum devam ediyor bu safkanın. Bence yine en şanslı isim olacaktır. Burada iki tane rakip öğreneceğim ben. Bir tanesi 5 numaralı Alinhan olacak. Alinhan da yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Uzun mesafelerde daha iyi koşan son yarışları biraz kısaydı. Muhammed Mir Bilgin'le ilk rakibi olacaktı. Bir de burada 9 numaralı Esun Hatun'dan bahsedeceğim. Bombaşı kilosu var. Bu safkanda yine epey bir ara sonrası. Sonraları gidildikten sonra bir yarış gördü. Mustafa Çık'ta 5. oldu. 1.55 fena bir derece değil. Bu kadar ara sonrası. Üstelik 56 kilodan şimdi 52 kiloya düştü. Ondan sonra yaptığı galoplara baktığımızda 1.09 rahat işleri var. Çok çok iyi işler gösteriyor sahada. Bence bu işlerini yansıtırsa bugün 52 kilo sikletle Hüseyin Şimşek'le günün sürprizini yapar diye düşünüyorum. 3-5-9 şeklinde geçeceğim. Ama dişilere mahsus bu yarış bana göre günün en azından ilk altının kaderini belirleyecek bir yarış olarak görüyorum. Şöyle baktığımda 2 numaralı Özgün Sultan var, 1 numaralı Kopuk Uçurtma var. Aşağılarda hatta 11 numaralı Aşkbaz bile takibi aldım. Bir yarış gördü. Bu gruplarda böyle kilolarda bir sürpriz yapabilir. Aman dikkat diyorum bu yarışa. Ben 3-5-9 öneriyorum.
1: 3-5-9-3 safkan ama zorlu bir koşu, zor bir koşu. Sürpriz olabilecek bir koşu. Dikkatli olun dedik. Geldik 4. koşuya. 2. Altıganyan'ın başlangıç ayağı. Yine bir şartlı bir koşu. Dişlere ait bir koşu. Bu şartlı bir koşuda kimi yazalım abi?
0: Burada 7 numaralı Nova Gizit, 1 numaralı Bruce Wing, 11 numaralı Yoncahan ve 3 numaralı Devrim benim öne çıkardığım 4 isim oldu. Sabah bir menajer dostum 11 numaralı Yoncahan tek olur şeklinde bir bilgi ulaştırdı. İstanbul'dan çok hazır gelmiş. Bugün burada bu yarışı kazanır deniliyor. Tabii ki hem birinci şartlı bir hem ikinci şartlı bir de 11 numaralı safkanlar ön plana çıkarmış oluyoruz.
1: Evet, yine 4 safkan yazdık biz. 7-1-11-3 ama Metin Abacı dediği gibi son dakika duyumlar İzmir'den 11 numaralı Yoncan üzerine Muhammed Mir Bilgin'in bineceği isim üzerine yoğunlaşmış durumda. 5. koşu şartlı 3 koşu 1900 metrede koşulacak. 11 safkan da burada koşacak. 11 safkan içinde 3 numaralı Altın Tepe %40 AGF ile Kadir Tokaçoğlu ile ilk sırada yer alıyor. Metin abi kimleri tutuyor?
0: Katılıyorum, bu oranı hak ediyor. Bu safkan gerçekten 10 ay gibi yaklaşık bir yıla yakın bir ara sonrası geldi, kazandı. Tabii şimdi orada bakıyoruz ya, burada da grupta uygun. Doğrudan AGF'nin yüksek puanlarına çıkması normal. Ama biraz ben şunda tereddüt ettim. Ben de alternatif banko olarak öneriyorum. Çünkü üzerine koyarak bu yarış daha da iyi koşmasını beklediğim için bu rakipler yine geçer diyorum. Ama tabii bir soru işaretleri var kafamda. Çünkü derece olarak çok böyle alınacağım bir derece değildi. Oradaki rakiplerin gücü o kadardı. Onlara rahat geçmişti. Ama burada bir fotoğrafım var. Onlar da çok güçlü gelebilen bir isim. Yine 5 numaralı Toz Koparan. Bu safkanda arası var ama kalite bir isim. Hazırlıkları iyi. Eğer Altıntepe'yi tek yazmayacaksak 8 ve 5 ekleyerek bu yarışta biraz daha rahat etmiş oluruz.
1: Evet, Altıntepe Özgün Han temsilcisi son yarışını aradan sonra Kocaeli'de kazanmıştı. Kadir Tokaçoğlu'yla Cazip de aslında 8 lira oranla kazanmıştı. Bugün ilk sırada önerdiğimiz isim alternatif tekimiz ama 8 numaralı Fotoroman ve 5 numaralı Toz Koparan

0: sürpriz arayanlara, kalabalık yazmaya yeri olanlara önerilerimiz oldu. 6. koşu, ilk altılı bitireceğimiz koşu. Burada da Rüzgar Veysel %66 oranla ilk sırayı almış ve şartlı 4 bir yarış, 1200 metrede koşulacak. Metin Mert Karabulut biniyor, Apprenti biniyor üzerine, ki Metin Mert Karabulut'la da devamlı beraber koşuyor bu safkan. Koştuğu 7 yarışın hepsinde Metin Mert Karabulut vardı, ikisinde beraber kazandılar. Bu Afrika Ander temsilcisi yine kazanmaya yakın mı abi? Nasıl bir sıralama yaptın?
1: Yani ilk sıradan ben de şanslı görüyorum ama ben açık söyleyeyim, bu AGF oranları ve bu sabit kalyan oranları beni tatmin etmedi. Bu kadar çok ağır favori olacak bir safkan değil. En azından tamam, 7 koşu niyesine Metin Mert de koştu, İkisini de kazandı ama şimdi burada baktığımızda bir zafer yıldızı var. Rüzgar Veysel 1222 ile bu grupta en iyi dereceye sahip isim. Ama diğer tarafta zafer yıldızı da 1.38 ile kazandı son yarışını, ki aynı dereceye tekabül ediyor. Üzerine de koyarak da geliyor ve üzerinde Ali Yıldız var. Bence evet, işi zor Rüzgar Veysel'in. 1.6 yaz mutlaka yazan, bir tek geçmeyelim derim. Yanına 2 hatta Altın Esmer ve Latife Sultan'ın da 3.5'i de sürprizlerini arayacağım.
0: 1.6 öncelik 2 isim olsun, daha sonra 3.5'le de sürpriz arayalım dedik ve 7. koşuya geldik. Muchacho favori çıkmış ama her ne kadar favori çıksa da rakipleri ona yakın oranlar almışlar AGF sıralamasında. Günün 7. koşusunda ne diyorsun bu koşuda, bu şartlı 5 yarışta?
1: Tek kaçak burada. Kendi temposunu ağırlar, yavaş getirirse yarışı kazanır diye düşünüyorum. Ama böyle yarışlarda bakıyorsunuz, hiç daha önce koşmuş bir at üzerine gidiyor kaçak bir safkan ve yarışı süratlendiriyor. Beklenen gibi olmuyor yarış. O zaman burada arkadan gelecek 3 numara Angel of Gold, 2 numara Red Storm, 4 numara Distance Runner bu çatıyı son metrelerde geçebilir. Ben buraya 6-3-2-4 diyorum.
0: 6-3-2-4-4 safkanla da burayı geçtik ve geldik şartlı 5'e. 2 yaş İngilizler koşacak. Bu 2 yaş İngilizlerin kendini birazcık göstermiş isimleri. Bugüne kadar tabela yapmış, para kazanmış, gelecek vaat eden isimler burada İzmir'de yer alıyorlar, ki burada 5 safkan içinde Sayokan da ilk yarışındaki birinciyle dikkat çeken bir isimdi. Bugün de kazanır mı abi, 2'de 2 yapar mı?
1: Ben ilk yarışında da zaten bu safkanı kazanana beğenmiştim. Uzak kazandı. 10 boy farkla ve derece vardı. 1.15 koşmuştu. Zorlayan olsaydı 14'e düşürürdü dereceyi. Bugün de kazanır. Ben bugün en çok güvendiğim isimlerin başında geliyor Sayokan. Banko diyorum. Alternatif bankomuz bol olduğu için burada da rakip önereceğim. Yazmak isteyen 2 numara Dönen Devran'ı ve ilk kez koşacak ama çok çok iyi hazırlıklı olan 5 numara Wolflight'ı da ekleyebilirler. Sayokan bende de kazanır.
0: Evet, Sayokan bankosu, Metin Abacı'nın da bugün en güvendiği isim. Ama yeriniz varsa rakiplerinde yazın. Hani Dönen Devran, Dark Glory. Değil mi abi? 2-1 mi dedin rakip olarak?
1: 2-5.
0: 2-5. Wolflight ilk defa koşacak olan
1: evet,
0: safkanı.
1: Evet, ilk kez koşacak. Durumu çok çok iyi.
0: Çok iyi ama yani ilk yarışı burası olmasa belki bir şartlı bir falan deneselermiş, o zaman bizim için daha kolay. Belki o zaman kazanır, tek yazacağımız bir yarışta. Bakalım burada ne yapacak bu şartlı 5 yarışta.
1: Burada kazanırsa cazip çıkar ama.
0: %5'lerde
1: şu an. Çok iyi, ben kazanabilir diye kuponlara yazılmasını da.
0: Tek Sayokan tek yazmayan mutlaka. Aynen. Wolflight'ta eklesin ki 5.5 sabit kayanı var. Sayokan 1.60. İlk hiç koşmamış Wolflight 5.50 olunca birazcık bir şeyler olmuş demek ki. Birazcık oynanmış var, ilgi var hatta.
1: Yani böyle kazanmış atların yanında hiç koşmamış bir atın burada en az 10 üzeri evet, sabit kayanı olması lazım. Az çok herkes durumunu bildiği için oynanıyor.
0: Tamam. Geldik abi kapanış. İzmir'de şartı 4 yarış. Dişilere ait bir yarışta yine 1600 metrede kapanışı yapacağız. 11 safkan var. Söz sende, kapanışta kimleri yazalım?
1: Evet, burada 100'e yakın handikapı, 90 handikaplı bir tek isim var. O da Thunder Jest. Üzerinde de Özcan Yıldırım var. İlk kez biniyor. Çok çok uygun bir grup buldu. Kalitesi kadar koşarsa bu yarışı kazanır dedim. Alternatif banko önerdim ben. Şu an sanıyorum ikinci at durumda. Astronbel, altın Astronbel birinci at çıkmış. Bende de zaten en ciddi rakip öncelikle o görülüyor ki burada 2-2-1-1 totosu daha da ilerlere götürecektir. Onu gösteriyor, kalitesi iyi bir safkan. Kumaşı iyi bir safkan. Bir de Piyasa son 1.27 ile kazandığı yarışı gördüm. Mükemmel bir dereceyle kazandı. Burada bu safkan da gelirse şaşırmam, üstüne koyarak devam ediyor. 4 tek yazılmayacaksa 6-5 de eklenmeli.
0: 4 Thunderjet tek yazmıyorsak, Özcan Yıldırım'la tek olarak geçmiyorsak kuponumuzda 6 ile 5'i de ekleyelim dedik ve İzmir'i de bu şekilde 4-6-5 şeklinde kapattık. Abi teşekkür ediyorum, bol şanslar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim, herkese bol şans diliyorum.
0: Teşekkürler, sağ olasın. Evet, Radyo Spor'da Son Düz'ün sunduğu Foto Finish'te günün yarışlarını, Bursa ve İzmir yarışlarını değerlendirdik. Sizler için konuştuk ama bugün yalnızca bunlar yok. Fairview Güney Afrika var. Sonra Chantilly Fransa var. Yine Greyville Güney Afrika'dan yarışlar var ki bunların hepsi sondüzlük.com'da. Şu anda detaylı tahminler ve yorumlarla hazır durumda sizleri bekliyor. Fairview ve Güney Afrika'yı ben detaylı yazdım. Oradan okuyabilirsiniz, yararlanabilirsiniz. Ufak kuponlar, hazır kuponlarda, hem ufak hem de geniş kuponlar sondüzlük.com'da. Fairview, Güney Afrika ve Greyville için hazır durumda. Fransa var, Bursa var, İzmir var. Hepsi yayında, oradan inceleyebilirsiniz diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Son Düzlük'te kalın, Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
2: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
10: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
10: Saran Holding kuruluşudur.
5: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Radyo Spor. Sporun tek adresi.

0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
1: Radyo Spor!
0: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor!
0: Salim Manav'la transfer ateşi başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Haftanın son gününde bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Burak Alaca. Saatler 12-13 arasında Salim Manav'ın yerine Transfer Ateşi'nde bu hafta son kez sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında 13-14 arasında da 6. adamla biraz basketbol konuşacağız. Herkese keyifli cumalar diliyorum. Ümit ediyorum haftanın son günü de sizin için kolaylıklarla geçer. Birçoğunuz bugünü bekliyordu herhalde. Genel itibariyle pazartesi, cuma çalışanlar için. Cuma güzel bir gündür. Hafta sonu tatilinin başlamadan önce son gün olduğu için WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım. Sonra gündemle hızlı bir giriş yapalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattında programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajları burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim. Ve başlayalım. Evet, dün Fenerbahçe 2 gün evvel Anderson Talisca'nın ayrıldığını açıklamıştı. Al Jazeera ile yeni sezonda boy gösterecek Brezilyalı futbolcu. Al Jazeera ile alakalı dikkat çeken detaylardan biri, daha önce Süper Lig'de oynamış birçoğu yıldızı barındırıyor Al Jazeera kadrosunda. Bu dediğim gibi birçok kişinin dikkatini çeken hususlardan biri oldu. Hemen paylaşalım kimmiş o isimler. Beşiktaş Ersin Destanoğlu yaz aylarında biliyorsunuz Al Jazeera ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Eski Başakşehirli ve Altın Ordulu Ravil Tagir. Yine Anthony Deniz daha önce biliyorsunuz Göztepe forması giyiyordu. Salih Malkoçoğlu, Simon Banza eski Trabzonsporlu ve son olarak Anderson Talisca da gelecek sezon Al Jazeera forması giyecek. Hakikaten ilginç oldu. Burada Türkiye Ligi'ne yakından bir ilgisi olduğunu biliyoruz Al Jazeera'nın, artık bunu gözlemlemek çok zor değil. Hal böyle olunca tabii artık şey yapmak da kolay oluyor. Yani elde kalan oyuncuları menajer vasıtasıyla vesaire böyle kulüplere önermek hayli kolay oluyor. Bu yüzden şimdilik Al Jazeera'da bir Süper Lig yıldızı daha oldu diyebiliriz. Devam edelim. Burada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Yarın bir derbi var. Bugün onun üzerine de konuşalım isterim. Derbi ile alakalı tahminleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Sizce nasıl bir maç olacak? Kimi galibiyete yakın görüyorsunuz ve nedenleriyle beraber açıklarsanız biraz burada beyin jimnastiği yapmış olalım.

0: kardeşim, iyi yayınlar olsun. Gerçi iyi yayın olacağı kesin, sen yaparsın da kötü mü olur demiş Önder Bey. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir iki saati daha geçiririz. Bu haftayı da tamamlamış oluruz açıkçası. Ufaktan yorgunluk belirtileri var üzerimde, yalan olmasın, ama dediğim gibi haftanın son günü, ilerleyen cumartesi pazar günleri, cumartesi saat 10-11, 12-14, pazar günü de saat 10-11, 12-14 ve 17-19'da sizlerle birlikte olacağım. Hafta sonu da iyice, yani burada hasretin bizi zorlamaması için elimizden geleni yapıp sonra önümüzdeki hafta perşembeye kadar küçük bir off vereceğim. Bakalım, devam edelim. Buradan Önder Bey'e güzel mesajı için çok teşekkür ediyorum. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin Burak Alacı. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Batıkan kardeşime de çok selamlar. Tüm Radyo Spor çalışanlarına hepsine selam olsun. Delfi Yunustane'den bugün Fatih Terim'in doğum günüymüş. Kutlarız. Ben Salim Manav'a da Salim Manav'a da benden çok selamlar. Rabbim işini gücünü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın Burak Alaca demiş. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e güzel mesajı için. Hepiniz iyi ki varsınız. Alemin Kralı hoş geldin. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar dilerim demiş Ali İmran. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Ümit ediyorum. Keyifli bir iki saat geçiririz günümüzün tam öğle vaktini. Yani zordur bu arada öğle saatleri. Ben daha önce 9-5 mesaiyle çalıştığım oldu. Şey oluyor, sabah bir afyonun patlayana kadar, uyanana kadar 11-12'ye kadar zaman bir şekilde geçiyor. Ondan sonra öğle arası saati geliyor ve ondan sonrası asla geçmiyor akşam 5'e kadar. O yüzden burada bu süreci sizler için biraz daha az sancılı ve daha çabuk geçecek şekilde eğlenceli geçirtmek benim açımdan da güzel olur. Gerçekten öyleydi. Yani ben 9-5 çalıştığım dönemde de dediğim gibi öğle saatleri bir şekilde geliyordu. Ki ben şeye de çok alışık değilimdir. Hani hep medya sektöründeyim uzun senelerdir. 6 yıl falan oldu ama sabah 6'da kalkıp işe gitme düzenine de çok alışık biri değilim açık söylemek gerekirse. O dönem zorlanıyordum ve gün geçmek bilmiyordu. Şimdi bakınca yine işte öğlen kalkıp yayın yapmak ya da ne bileyim işte öğle saatlerinde burada olmak benim açımdan biraz daha güzel. Dediğim gibi ümit ediyorum sizin için de güzel kılabiliriz bugünü. Selam Burak Bey, iyi yayınlar. Ahmet ben, Galatasaray taraftarıyım. Yönetim istifa, orta saha alınmadı demeyeceğim. Kurulan kadrodan çok memnunum. Bugün sonsuz başarılar diliyorum. Gelecek hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde takıma da çok güveniyorum demiş. Selamlar kendisine de, ümit ediyorum Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimiz de başarılı olur. Günaydın futbolcular, taraftarlar gibi düşünmüyor. Haftaya Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Fenerbahçe BJK maçlarında futbolcular sakınarak oynayacaklar. Bu yüzden Beşiktaş en kötü yenilmeden çıkar Kadıköy'den demiş. Fena bir bakış açısı değil. Onu söyleyebilirim. Fenerbahçe biraz da Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kendini sakınabilir ama derbide de yapılacak bir puan kaybının sancısı büyük olur, bilemedim. Çok da kesin gözüyle bakmıyorum ama fena bir mantık değil. Selam Burak, Galatasaray'ın boy ortalaması da dikkat çekmeye başlamıyor mu? Ayrıca cuma günü mübarek gündür. Düğün ve gözleme açılış günlerini cumaya denk getir. Yani şu an gözlemeci açma işi düğünden daha yakın diye tahmin ediyorum ama Yenal Bey yazmış Manisa'dan. Yani gözlemeci belki bir 5-10 seneye açılır da ötekini bilmiyorum. Çok bana hitap etmedi. Ne diyeyim bilemedim. Teşekkür ediyorum. Cuma günü mübarek gündür tabii. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Günaydın Aygün abi. Aygün abiyi bugün gördüm, günaydın. Kendisine de gelmeden gördüm yayına. Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın istikrar sağlayamayacağı kanısındayım. İstanbul'dan Serdar Akdoğan, hekim Serdar Akdoğan. Buradan Serdar Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Aygün abiye de ayrıca selamlarımızı gönderelim. Mesajı düzeltmişim de Serdar Bey Burak yapmış ama espri yapıyorum. Böyle şeylere çok takılmıyorum biliyorsunuz. Yanlış anlamayın o yüzden. Hemen mesajlar başladı, çok iyi ya. Derbi tahminlerinizi bekliyorum. Yarın oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı için. Yarın bu saatlerde burada olmayacağım ya da olacağım ama bir bahis programında burada olacağım için rahat rahat konuşalım. Derbi ile alakalı tahminleriniz, hangi oyuncular derbiye damga vuracak? Kimden bir performans bekliyorsunuz? Kim maçın kaderini etkileyecek ve maçın sonucuyla alakalı düşünceleriniz? İyi yayınlar kardeşim. Talişka'nın gitmesi fiyaskodur. Ana forvet Muriç olmak üzere Talişka'nın rotasyonda gol yükünde önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun henüz ne vereceği belli değil. İzlediğimiz kadarıyla da Talişka'yı yaratacaktır. Talişka'nın kalıp Lukaku yerine yerli veya U23 bir yıldız alınsa Can Uzun benzeri kadroda daha üretken olunabilirdi. Umarım Muriç sakatlanmaz, sakatlanırsa Talişka'yı mumla ararız demiş Selçuk Bey Konya'dan. İyi yayınlar dilemiş. Selamlar sevgiler Selçuk Bey'e de ümit ediyorum. Bir sancılı bir sürece gebe olmaz Fenerbahçe'de Talişka'nın ayrılığı. Ben doğru olduğunu düşündüğümü daha önce de söylemiştim. Merhaba, Rizeli Muradiye Beldesi'nden selam. Galatasaraylıyım. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi yarı final. Ligde de 5 üst üste 5. şampiyonluk bizi bekliyor. Lig olabilir de yarı final biraz iddialı geldi, bilmiyorum ya. Yani inşallah olur tabii. Tünaydın, iyi yayınlar. Pahalı ve bol transfer yapmanın değil, en iyi takım olabilmenin başarı getireceğini düşünüyorum. Derbide beraberlik bekliyorum. Beşiktaş taraftarıyım. İzmir merkezden Ömer Bey yazmış. Selamlar sevgiler Ömer Bey'e. Ben de bir gollü beraberlik beklentim var açıkça söylemek gerekirse. 2-1 Fenerbahçe olacak ama Talişka'yı göndermeleri büyük hata oldu demiş İstanbul'dan Taha Pehlivan. Talişka konusunda taraftarın ciddi tepkisi var ama onu şu an gözlemlemek çok rahat bir şekilde mümkün. İzmir'den Halil Demir, selamlar iyi yayınlar Burak kardeşim. Beşiktaş'ta bir orta saha oyuncusu transferi daha olsaydı çok iyi olurdu. Böyle bir sürpriz transfer bekleniyor mu? Ya bir fırsat gelir olur onu bilemiyorum ama şu an kapattı diye düşünüyorum Beşiktaş. Ki Endidi de kaldı biliyorsunuz. O yüzden hani Salih Özcan'ın ikamesi biraz daha rahat maçlarda muhtemelen Wilfried Endidi olacak. Onu da söyleyebiliriz. Kaldı çünkü. Onunla da yolları ayrılamadı. O yüzden dediğim gibi burada artık bir orta saha transferi beklemediğimi söyleyebilirim. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın en büyük avantajı yıllar sonra belki bir derbiye, ligin başı daha iyi olsa yarışın içinde başlayacak. Yıllardır genelde ise havlu atmış ya da puan olarak hep geride derbilere çıktık. İstanbul'dan Emre Bey yazmış. Yani Beşiktaş'ın bu sene daha rekabetçi olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdiye kadarki görüntü itibariyle yaptığı transferler, oynadığı oyun, teknik direktörü genel itibariyle çok hani puan farkı açıldı ya da puan kaybettik diye sinip köşesine çekilecek bir tarzda değil. O yüzden katılırım. Beşiktaş'tan net bir galibiyet bekliyorum. Maçın adamı Olay İtan olur. Çok formda demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Bey. Olay İtan çok formda. Maçın kaderini ne kadar etkiler bilmiyorum ama Olay İtan'ın çok formda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo Idea Tab 128 GB tablet Tekno Club'a özel 12.999 lira.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
2: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bugün

Olun. Selamlar, iyi yayınlar. Bugün Trossard'dan Redmond performansı bekliyorum inşallah. Şimdi Trossard'ın Fenerbahçe derbisinde daha etkili oynayacağını şimdiki maçlara nazaran ben de düşünüyorum. Argümanımı söyleyeyim. Katılıp katılmamak tabii ki sizin takdiriniz olsun. Şimdiye kadar Kralove maçında, Kaunas Jalgiris maçında, ligde oynanan Eyüpspor, Alanyaspor ve son Çorum FK maçlarında hep dikkat et, maçları izleyenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Hep sürekli olarak yardım savunması getirdiler Trossard'da 2 kişi, 3 kişi. Hal böyle olunca oyuncu gerekli alanı bulamadı kendine. Burada şimdi Vlahovic'in varlığıyla yine Fenerbahçe'nin de bir derbi olması ve ev sahibi olmasından mütevellit oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeyeceğini varsayarsak Trossard burada gerekli alanları bulacaktır. Yani o meşhur Redmond performansı çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama şimdiki maçlarına nazaran daha iyi bir Trossard olmasını bekliyorum. En azından bunu öngörenlerden biri de benim. Katılırım sizlere. Bugünkü Başakşehir Galatasaray maçı da bir derbi midir? Özkan Bey yazmış. Aziz Yıldırım Başkan Beşiktaş şampiyon diye de dipnot düşmüş. Derbi değildir bence. Yani iki İstanbul takımı ama ya tarihsel olarak biri 121 yıllık bir takımdan bahsediyoruz. Yani derbi olması için üzerinden çok hatıra, çok çekişme geçmesi lazım. Hani Başakşehir'in şampiyonluk potasında olduğu, şampiyon olduğu sene var ama henüz değil. Bir de yani işte stadyuma gittiğinde maçı izlerken ya da derbi atmosferi karşına çıkacak mı? Bence şüpheli. Hayır, çıkmayacak açık söylemek gerekirse. Ya, hal böyle olunca bir derbi demek bence çok mümkün değil bu maça. İki İstanbul takımı evet ama bu kadar. Bence hepsi bundan ibaret. Diyelim. Aziz Yıldırım Başkan Fenerbahçe şampiyon yorumu da tabii mizahla karışık ama hani şey var biliyorsunuz. Geçmişte Fenerbahçe çok iyi kadrolar kurduğunda işte şey örneği verilmişti. Nani'li, Van Persie'li kadro kurulduğunda Pereira ile Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ertesi sene yine aynı şekilde falan. Böyle bir kehanet de var ama bunlar tabii gelir geçer şeyler. Sürekli olarak karşımıza çıkacak tarzda şeyler değil. Merhaba, iyi yayınlar. Yarın yine o büyük gün. Derbi heyecanı şimdiden tüm ülkeyi sardı. 90 dakika boyunca nefeslerin tutulacağı, her pozisyonun ayrı ayrı heyecan yaratacağı bir mücadele bizi bekliyor. Böyle maçların favorisi olmaz. Sahaya yüreğini koyan, baskıyı kaldıran ve son düdüğe kadar savaşan kazanır. Bizim beklentimiz büyük, heyecanımız tarifsiz. İnşallah kazanan futbol, kazanan Fenerbahçe olur demiş. Çok güzel bir mesaj. Niyet olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe Beşiktaş kazansın meselesi değil. Sezer Alican. Ya, centilmenlik çerçevesinde futbol sever bir bakış açısıyla yazılmış bir mesaj. O yüzden söylüyorum. Yoksa Fenerbahçeli değilim zaten. Yani hep söylüyorum. Beşiktaşlıyım hatta. Derbi öncesi de ondan erinmiyorum. Ama güzel bir maç olsun. Hakem konuşmayalım. Bol gollü olsun. Ondan sonra da ne oluyorsa olsun. Genel bakış açım bu yönde. Burak Bey, İstanbul'dan Hamza ben. Galatasaray taraftarıyım. Benim sorum şu. Türkiye'de dört büyükler ve Anadolu takımları diye bir tabir ediliyor. Ne zaman bir Anadolu takım bu dört büyüklerden birini yendiği zaman bu takımın başarısından çok yenildiği tartışılır. Kamuoyuna aslında biz bir bakıma da burada da kamuoyunda da dört büyüklerin sanki hiçbir takım yenemez algısı yaratılmıyor mu kamuda? Sormak istiyorum. Bu yenilmez algısı diye beklenti çok yüksek oluyor yani. Neden diye sorarsanız burada hani dört büyük dört büyük olduğu için değil. Bir Anadolu takımının mesela 30 milyon euro senelik bütçeyle hareket ederken 4 büyük takım dediğimiz takımların 150-200 milyon euro bütçesi var. Yani bu atıyorum şu an Alanyaspor tutup bir yıl 100 milyon euroluk yatırım yapıp kupada atıyorum Keçiören Gücü'ne elense onlara da bir tepki olur. Ama tepkinin büyük olma sebebi de şu. Ülkemizde 90 milyon insan varsa zaten bunların 80 milyonu bu 4 takımı tutuyor. Hatta 80 milyonu 3 takımı tutuyor neredeyse. O civarda bir tahminim var. Hayır, böyle olunca tepki gösterecek kişi adedi artıyor. O yüzden biz gözümüzde çok büyüttüğümüz için değil de çok fazla destekçisi ve yüksek bir hacmi olduğu için en azından onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa ise Talisca'dan kurtulmak çok mantıklı ama birinci hedef lig ise 1,5 yılda 45 gol atmış, ligin kilidini açabilen en iyi oyuncuyu gönderdiler. 30 gol atan Valencia'yı gönderip ne vereceği belli olmayan Pedro'yu aldıkları gibi. Galatasaray bile Mertens'i geçen sene çoğu maçta aradı. Çünkü bizim lig kapanan bir lig. Talisca bence aranacak demiş bir dinleyicimiz. Valla ligimizde kapalı savunmalara karşı dediğiniz mantıklı ama Avrupa'da hücumları buradaki gibi sürekli top ayağında olmayacağı için verimli kullanman gereken denklemlerde Talisca zarar yazar.
Merhaba Burak Bey, sana öyle alıştık ki sesini duymadan zamanla

0: nasıl geçecek onu bilmiyorum. İnan mesaj attığım tek programcı sensin. Fikret Bey yazmış. Dün evladının da bir fotoğrafını atmıştı. Akranımmış bu arada. Çocuğunla da 8 yaşında bırakmış, futbol oynuyormuş. Buradan selamlar Sevgi küçük kardeşimizi de gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Ya zaten çok sayıda program var. Hafta sonları da beklerim. Hani burada bu programda tanıştığım insanlar da oldu. Burada farkındalık kazanan insanlar da oldu. Basketbolla çok ilgisi olmayıp da hafta sonu ya da perşembe cuma günleri saat 1-2 aralığında hafta sonunda 10-11'de yine buradayım. İlla ki hani bu programdan ben çıktıktan sonra tekrardan katılım sağlamak isterseniz beklerim. İyi yayınlar. Bence İsmail Hoca'nın ne oynayacağı belli. Belli ki İtalyan Hoca aynı sistemde oynayacak. Fenerbahçe'nin orta sahası zayıf, bence Beşiktaş iyi kullanırsa rahat alır demiş Spor Sergi Hüseyin Bey. Ya orta saha bence zayıf değil ya. Gendouzi, Kante, İsmail oynarsa Asensio. Ben zayıf olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş da bir şekilde dirayet gösterebilir bu orta sahaya karşı. Selamlar saygılar güzel insan. Salim Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, Beşiktaş'tan ve Çorum Spor'dan bugün son günde transfer bekliyor musunuz? Ayrıca Beşiktaş basket kadrosu yeterli mi? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Bayağı da mesaj varmış bu arada, çok iyi. Beşiktaş'tan transfer beklemiyorum son gün. Çorum FK tarafında bir hamle gelir mi? Emin değilim. Kadro yeterli mi? Bunu daha önce YouTube'da tartışmıştım. Yine sezon başı bir takım incelemesi yapacağım Fenerbahçe, Efes ve Beşiktaş ekseninde. Bakalım, konuşuruz bunları ama dediğim gibi kadro bence biraz tartışmalı, onu söyleyebilirim en azından kısaca. Allah'a emanet olun demiş, sizler de buradan Sefaköy'den satılmış saate selamlar. Burada da kendisinin ismiyle alakalı Ozan Özturan, tanımadığı için dinleyicimizi bizi konuştuğumuz takımla alakalı bir eleştiride bulunmuştu, uzun saat konuşmuştuk ya, satılmış saat isminin de altına belirttiği için sevgili Ozan abi de saate, yayın saatine gelen bir eleştiri zannetmişti. Orada hemen önünü almıştık yanlış anlaşılmanın ama o da komik bir detaydı. Abi merhaba, iyi yayınlar, İstanbul'dan Cemre. Yarın derbide Beşiktaş için rahat bir galibiyet bekliyorum. Basket maçına döner bence, 5-1 veya 6-1 Beşiktaş kazanır. Vlahovic 3, Orkun 2, olursa bir tane de Çerni atar. İyi yayınlar abi demiş. 5-1 biraz fazla olmamış mı ya? Gerçi 6-1 de demişsiniz ama. Bilemedim. Ben dediğim gibi taraf olarak bakmıyorum. Bol gollü olsun, güzel maç olsun, sonrası sağlık olsun, daha ne diyelim yani. Çünkü olmuyor ya, hani genel iş bakış açısı olarak ben hani diyorum Beşiktaş. Şimdi burada Beşiktaş böyle fahiş bir skor kazansa da gülüp eğlenmeyeceğim buraya gelip. O yüzden her türlü futboldan keyif almaya çalıştığım için dedim güzel maç olsun. Hakem konuşmayalım, onun haricinde bir mesele yok. Burak, dünkü Alman kızları tebrik etmemiz gerekir. Bence iyi direndiler ama tabii ki bizimkiler sonraki maçı düşünmese o seti de zor alırlardı. Yarı finalde başarılar. Evet, buradan Filenin Sultanları'nı tebrik edelim. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktılar. Bu sene içinde bir Milletler Ligi şampiyonluğu vardı bildiğiniz gibi. Voleybol kadın milli takımımızın. Yarın da Sırbistan karşısında yarı finale çıkacaklar. Öteki tarafta yarın 16'da karşılaşma bu arada Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. 19'da da Polonya-İtalya maçı var. Yani burada ben Türkiye-İtalya finalini öngörüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bakalım. Türkiye-İtalya finalini öngörüyorum. Devam edelim. Yenal Bey yazmış bu arada mesajı. Teşekkür edelim. Burak Bey, merhabalar. 3-2 Beşiktaş alır. Vlahovic, Trossard, Orkun ve tabii ki Ali Umut Meler bizi katletmesi umarım adil bir yönetim olur demiş. Ya ben Halil Umut Meler tercihini beğendim bu arada. Genel kanını bilmiyorum ama ya geçen sene dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Mert Yazıcı. Jason Arm olmasındansa Halil Umut Meler daha iyi ya. Bir de Halil Umut Meler hani zamanda çok sorguladığımız bir hakem ama şu an dönüp baktığımız zaman diğer yeni jenerasyon hakemlerin hepsinden de daha iyi. Açık söyleyeyim. Yani. Bu arada Galatasaraylılar niye endişe ediyor? Yönetimden memnun değiller, Okan Buruk'tan memnun değiller. Peki 4 yıl bu takımı kim şampiyon yaptı? Onlar da çok iyi biliyorlar ama kral çıplak demiş. Bu arada cuma günü gittiğim bir mekanda sevgili Okan Buruk'a denk geldim. Hani gidip laflayıp şey yapma durumundan değil, aynı yerdeydik sadece. İnanılmaz sakin, inanılmaz kendi halinde, inanılmaz beyefendi, arkadaşlarıyla gelmiş falan. Hakikaten çok kendi halinde, çok efendi bir insan. Gördüğümde bir kere daha takdir ettim kendisini. Yani daha önce bir ayaküstü tanışma fırsatım da olmuştu. Dediğim gibi inanılmaz keyifli bir kişi, inanılmaz sakindi. Oturdu, sodasını içti. Ben kalktım zaten sonrasında falan. Çok sakindi. Ne etrafında bir kalabalık vardı, ne insanları kırdı fotoğraf çekilmek isteyen vesaire. Zaten sakin bir yerde seçmişti. Bunun için gayet klas biri gibi gözüküyordu. Dediğim gibi daha önce ayaküstü sohbet etme fırsatımız olmuştu. Salim Manav'ın çektiği bir, daha doğrusu yaptığı bir röportajda ben çekim ekibindeydim. 3 sene falan oldu herhalde. Gayet başarılı da buluyorum Galatasaray döneminde. Hala bu kadar tukaka yapılmasını da anlamıyorum. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Hala teknik direktörü, başkanı eleştirmek bana çok makul gelmiyor. Bilmiyorum. Derbi 3-2 veya 3-1 kazanır Beşiktaş. Gendouzi kırmızı kart görür. Vlahovic ve Trossard bence en iyi oyuncular olur. Özler Atakul yazmış. Ya Vlahovic'i bilmiyorum ama Trossard'dan iyi bir performans bekliyorum. Sebebini az önce açıklamıştım. Selam, Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş kazanmak istiyor ise orta sahada agresif olmak zorunda. Kazandığı topları hızlı şekilde dikine yerden Çerni veya Trossard'a aktarır ya da yüksekten direkt Vlahovic'e ulaştırırsa indirdiği toplarda gol bulabilir. Ama orta saha agresif olmazsa Fenerbahçe maçı bırakmaz. Totalde 3'ten fazla gol olur. Gol olursa Beşiktaş 2-3 gol bandında kalırsa Fenerbahçe alır. İlginç. Bol gollü olmasını bekliyorum ama yani Beşiktaş'ın 2-3 gol bandında kaldığında Fenerbahçe 4-5 atar mı? Ya her şey olabilir, bilmiyoruz ki yani. Bol gollü olacaktır ama onu hemfikirim. Hepimiz de böyle düşünüyoruz. İnşallah 1-1, 0-0 falan bitmez yani, ne diyeyim. Yani bunu seyir zevki olarak söylüyorum. Yanlış yere gitmesin. Benim Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkındaki yorumum şöyle olur. Skor ne olursa olsun maç sonunda veya maç içinde şiddet olaylarını görmediğimiz bu iki köklü kulübün kendine ve taraftarlarına yakışacak bir oyun oynandığı, seyir zevki yüksek kaliteli bir maç olsun. Maç sonunda da futbolcular birbirlerini tebrik etsin. Hatta birbirleriyle forma değiştirdiği bir maç sonu görmek isterim demiş Önder Bey Ankara'dan. Valla çok güzel. Keşke öyle olsa. Yani dediğim gibi centilmenlik olsun, herkes keyif alsın oynadığı maçtan. Maç sonunda çünkü şey var, hani maç bitti, kavga ettin, rakibin gırtlağına sarıldın, ittin kalktın, bağırdın çağırdın. Ne değişiyor? Sonucu etkileyecek bir şey değil ki bu. Bir de daha ligin başındayız yani, rakibine saygı duyacaksın. Bunu kim kazanır kim kaybeder diye söylemiyorum, bakın ortadan konuşuyorum. Rakibine saygı duyacaksın. Hakem hataları vesaire bir şey varsa maçın tesirini etkileyen, o da rakibinin suçu değil ki. Yani öyle bakınca bu mesaja katılıyorum. Dediğim gibi Önder Bey mesajına katılıyorum. Burada futbolcuların da taraftarların da birbirine sevgisini yitirmemesi lazım ki ben genel Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının arasındaki frekansı da pozitif buluyorum. Hani orada çok ciddi bir sürtüşme, gerilim olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Bilmiyorum sizin farklı bir gözleminiz var mıdır ama. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Öncelikle seni dinlemekten çok zevk alıyorum. Bence Başakşehir Galatasaray karşısında puan alırsa yarınki maç daha tempolu, daha rahat olacaktır. Daha zevkli bir derbi izleyebiliyoruz. Umarım Galatasaray puan kaybeder demiş. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani. Selam Abdullah, ben iki aynı şehrin takımının her maçı derbidir. Ben katılmıyorum. Ben katılmıyorum. Ya kağıt üstünde teoride evet derbidir iki aynı şehrin takımı ama şimdi yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçında bir tribünleri düşünün, sokakları düşünün, Beşiktaş semtini düşünün, Kadıköy'ü düşünün. Yolda göreceğiniz formalı insanları düşünün, o heyecanı düşünün. İşte arkadaş gruplarınızdaki Fenerbahçelilerin Beşiktaşlıların sürtüşmeleri, takılmaları birbirlerine, bunu düşünün. O derbi enerjisini düşünün. Enerjiden bahsediyorum. Hani bu bir enerji kütlesi ve şehrin tamamına yayılıyor ya. Kadıköy, Beşiktaş, Taksim, Maksim, her yerde formalı insanlar görüyorsun. Herkes bir heyecan paylaşıyor. Bugün bu enerjiyi yükseltecek bir Başakşehir taraftar grubu olduğunu ya da tarihi olarak bu maça anlam yükleyen bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? İsminizi de bir kontrol etmek isterim. Abdullah Bey. Var mı böyle bir derbi emaresi, derbi hissiyatı? O zaman mesela şey de diyebilir miyiz? Ne bileyim, Beşiktaş'ın geçen sene Karagümrük'le oynadığı maçlar derbi sayılıyor muydu? Ya da ne bileyim, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçlar derbi diyebilir miyiz? Ya derbi, hani bir kelime kalıbına bir şey sokuyorsun ya. Atıyorum Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray maçlarıyla aynı kefeye bunu koymak bana mantıklı. Aynı sıfatı kullanmak bana mantıklı gelmiyor. Üzgünüm ama. Ya genel tanıma belki uyuyordur ama benim için derbi değil, üzgünüm. Yani. Burak Bey iyi yayınlar. İstanbul'dan İlker, Beşiktaş taraftarıyım. Umarım Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri daha öncekiler gibi yine zevkli bir karşılaşma olur. Ancak hakem umarım maçın önüne geçmez. Beşiktaş adına bir galibiyet olur. Oyuncularına gelecek olursak da bu maçta orta sahalara büyük iş düşecek. Salih ve Orkun'un performansı bence belirleyici olacak demiş. Fenerbahçe'nin çok iyi bir orta sahası var burada. Beşiktaş orta sahasına büyük iş düşeceğine ben de katılırım. Kolay olmayacaktır orada orta sahada iki takımın birbirine üstünlük kurması. Bakın mesela bir öneri değil bu ama bir tespit, o yüzden paylaşacağım. İstanbul'dan Mustafa Burak alacak, kolay gelsin. Biletleri kara borsaya düşmeyen maç derbi değildir demiş. Talep yoğun anlamında söylüyor bunu, yani kötü bir şey değil. Doğru söylüyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sırf veto etmek için de kendi inanmadığınız şeyler söylemeyin Allah aşkına. Çok manalı bir argümanınız vardır. Tamam derim ama öylesine söylemek için çok da fark etmez diyelim. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Hazır ve nazırsanız bakalım neler var. Derbi ile alakalı yorumlarınızı sormuştum. Kim kazanır, maç nasıl seyreder, hangi oyuncular ağırlık koyar, hangi oyuncular belirleyici olur derbinin kaderi için? Sorularımız bunlar. Hayırlı yayınlar Burak Bey. Ben İstanbul'dan Fikret. Yarınki maçta Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi bekliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak beraberlik diyorum. 2-2 demiş. Ya Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi değil ama geçen senelerdeki kadar Fenerbahçe lehine bir üstünlük yok. Fikret Bey yazmış. Abi hafta içi 1-2 bizim yemek paydosuna denk geliyor. Maalesef dinleyemiyoruz. Hafta sonları belki denk geliriz. Sağlık olsun. Fırsat olmuyorsa yapacak da bir şey yok. Neticede burada çok fazla programda yine fırsat buluyoruz. İlla ki denk geliriz. Gönüller bir olsun. Gerisi çok mühim değil. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar. Bugün galip gelirsek derbi maçı bizim açımızdan daha keyifli olacaktır. Öncelikle bu keyif Türk futbolu için olsun. Beşiktaş ve Fenerbahçe ne goller attı diyebileceğimiz, uzun zamandır böyle mükemmel bir hakem görmemiştik diyebileceğimiz, hakemin bu yönünü konuşacağımız bir maç olsun. Henüz ligin başı ama beraberlik bizim için iyi bir sonuç olacaktır. Ama yine de hak edenin kazanacağı bir maç olsun dileklerimi iletiyorum. Yunus Delfindane abime selamlar. Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Bir de şöyle bir not olsun. Yenilecek takım henüz 4. haftada alınacak 2. mağlubiyet ile psikolojik olarak sıkıntıya düşebilir demiş Mustafa Bey. Katılıyorum. Psikolojik olarak zor olacak. Yani şöyle, daha 4. haftada 2 mağlubiyet almak, biraz zirveden işte geri düşmek vesaire, bunlar yıpratıcı olur, telafisi olabilir ama işte iki takımın da daha yeni teknik direktör takımları olması, şampiyonluk yarışında biraz ivme kazanamadan bu kadar tökezlemiş olmaları yaramaz. Bence de beraberlik sanki en sağlıklı skor olabilir şampiyonluk yarışının seyir zevki açısından. İyi yayınlar. Bence bu yıl Fenerbahçe'nin en iyi transferi Talisca'yı göndermek oldu. Büyük takım böyle oynamaz. Evet, bir Anadolu takımına koy, koşmasın. Geri kalan 10 kişi koşsun. Talisca geleni gol yapsın. Katılırım ama Fenerbahçe'de o kadar gol atmasına rağmen yediği gollerin de %80'inde Talisca'nın kaptırdığı goller, toplardan demiş Ercan Sürücü. Ya, oyuna katkısı yok. Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. Sadece hücumda işte topu buluşturursan bir varlığını hissediyorsun Talisca'nın. Başka da bir şey yok. Beşiktaş taraftarıyım ama gollü beraberlik bekliyorum Burak Bey. 2-2-3-3 gibi. Valla ben de 2-2-3-3 gibi bir skor hissediyorum. Ya da 3-2 bir tarafa dönecek bir skor hissediyorum. Aynı sayfadayız. Bence de bol gollü olacak. Radyo Spor'un en hadil spikeri güzel kardeşim. Sağlıklı bir maç olsun. Sakatlanan olmasın. Bol gollü olsun. Eğlenelim demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Akın Çakır. Teşekkür ediyorum. En adil demeyelim de, yani adil olduğumu düşünüyorum. Daha şeyleri de vardır radyomuzda tabii ki, daha saygıdeğer kıymetli meslektaşlarımız vardır. 1-5 yazan arkadaş Çorum'da kalmış haklı sanırım. Hayal dünyası çok geniş. Keşke olsa ben Galatasaraylıyım ama o kadar da değil demiş Burak Bey. Yani ya, o kadar fahiş bir fark olacağını düşünmüyorum. Yani her şey olabilir, atıyorum. Fenerbahçe'de 5-1 kazanabilir Beşiktaş'ta ama hani onlar sürpriz sonuçlar. İdeal. Kafa patlatıp ne olabilir dediğimizde çok aklımıza gelecek tarzda sonuçlar değil.

Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray transferi kapattı mı? Bir de kadrosu Avrupa için yeterli mi? Teşekkürler demiş Arif Tiflis. Yani derinlik olarak artık stoper rotasyonunu genişlettim. Bir orta saha takviyesi daha gelebilirdi ama artık burada bizim atıl olmasını beklediğimiz Leslie Ugoçuk bu. Biraz süre alabilir. Belki İlkay Gündoğan iyi gözükürse süre alabilir. O haliyle işte Batrakov, Sara, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Ugoçuk bu. Adet olarak yeterli. Yani nitelik ve katkı olarak yeterli olacak mı onu sezon başlayınca göreceğiz. Yeterli olduğunu düşünüyorum ama. Burak Bey iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. İç sahada da olsa İsmail Kartal'ın fanteziden uzak. Sabırlı ve üçüncü alanda çok baskının. İkinci alandan çok baskının ikinci alanda yoğunlaşacağını düşünüyorum. Ancak oyunun kalitesi maalesef hakem yönetimiyle doğru orantılı olacağını, hakemin ise Halil Umut Meler olduğunu göz önünde bulundurursak çok durağan bir maç olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen ülkemizin iki güzide kulübü arasında centilmenlik içinde sakatlıktan uzak ve güzelliklerin konuşulacağı bir maç olmasını temenni ediyorum. Skor olarak da 2-1-2-0 Fenerbahçe kazanır diye ümit ediyorum. Herkese selamlar sevgiler demiş. Ayrıca biz Filenin Sultanlarını tebrik etmekten yorulduk. Onlar başarı üstüne başarı koymaktan yorulmadılar. Göğsümüzü kabartıyorlar, yolları açık olsun demiş. Kesinlikle katılıyorum. İnanılmaz bir sezon içinde ikinci turnuvayı kazanmaya doğru gidiyorlar. Yunus abi hoş geldin, hayırlı yayınlar olsun demiş. Vargas futbolun Osimhen'i yakıştırması yapsam sussam demiş. Bu arada olabilir, ikisi de fiziksel olarak, atletizm olarak karşı konulamaz iki oyuncu. A milli takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörümüz İmparator Fatih Terim'in doğum gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah demiş. Fatih Terim 73 yaşına girmiş bugün. Biz de buradan nice mutlu seneler dileyelim. Merhaba iyi yayınlar, İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Derbi için tipik 1-2 maç kazanınca Beşiktaş taraftarının gaza gelmesi durumu yaşanıyor. O sebeple bu maçı Fenerbahçe kazanacak ve yine Beşiktaş geleneksel büyük maç kaybı sonrası havlu atma etkinliği yaşanır diye düşünüyorum. Throw the towel olur yani demiş. Özellikle Greenwood çok etkili olur kanısındayım. 2-1'lik galibiyet olur diyorum. Maç sonunda da Beşiktaş havlu attıran benim yorum olur İsmail Hoca'dan. Son olarak bugün yine telefon bağlantısı olacak mı acaba? İkinci saatte yaparız burada mesajları bitirmeye çalışıp. Ben dediğim gibi Beşiktaş'ın ısıracağını düşünüyorum ön alan baskısını derbide. Çünkü Skriniar Ake ikilisinin ağırlığından biraz faydalanabilir Beşiktaş o ön alan baskısıyla. Bakalım, göreceğiz yani tam olarak. Metin Ali Feyyazlı kadroyla 1990 yılında 5-1 yenmiştik Fenerbahçe'yi. Adana'dan sevgiler saygılar Tunç Yeşilli denmiş. Yine o kadroyla Beşiktaş Trabzonspor'da 7-1 yendiği bir maç var bildiğim kadarıyla. Tabi derbi tarihinde oluyor, 6-0 var yine Fenerbahçe'nin Galatasaray'a falan, böyle 5-1'ler skorlar görüyoruz ama Beşiktaş'ın 5-0 var yine Süper Kupa'da. Ama onlar çok sık olan şeyler değil tabii ki. O yüzden hani burada da iki takımın da buraya iyi geldiğini düşünerek hani çok ekstra ard arda ya da çok erken gollerle kopuş yaşanmazsa daha dengeli olacağını düşünüyorum. Selamlar kardeşim. Dün akşam Bursa Atatürk Spor Kompleksi Timsah Arena'daydım. Taraftar takımı harikaydı. İstanbulspor resmen dağıttılar. Bu takım, bu taraftar, bu şehir Süper Ligi çok hak ediyor demiş Ali Bey Bursa'dan. Selamlar sevgiler. Katılıyorum. Dün Keleçi Yenaço fena başladı lige. Yani 1. ligin üzerinde bir golcü olduğunu zaten kestirmek zor değil. Celtic'ten gelmiş daha önce. Sevilla'da, Leicester'da, Manchester City'de oynamış. İyi de bir golcü, Nijeryalı. Ama bu kadar çabuk adapte olup bu kadar çabuk ağırlığını koymasını beklemiyordum. Hakikaten çok iyiydi.

0: Fenerbahçe Beşiktaş 3-1 ya da 2-0 Fenerbahçe alır diye düşünüyorum. Maçı kaleciler ve orta sahalar belirler kanısındayım. Abi merhaba, iyi yayınlar, severek dinliyorum. Anti basketbol yayınlarını daha çok istiyorum. Sabahleyin radyoda erken... Ha bir şey vermiştiniz, okey. Kurum ismi vermişsiniz. Farklı bir kurumdan bir vatandaşı dinleme yanlışlığında bulundum. İyi ki Radyo Spor var, iyi ki sizler varsınız, sevgiler saygılar demiş. Estağfurullah, onlar da işini iyi yapıyordur ama tabi bazıları daha iyi yapar bizim gibi. O yüzden ne olabilir, onun da hastası vardır, seveni vardır ama günün sonunda hangisi daha iyi diye bakarsanız genelde insanlar buraya geliyor, açık konuşalım. İzmir'den Göztepe'li Bahadır. Derbi tahminim Fenerbahçe 2 Beşiktaş 2. Göztepe'm de artık galibiyetlere başlasın, artık iyi ve başarılı yayınlar dilerim demiş. Selamlar sevgiler buradan Göztepe'ye. Ümit ediyorum Göztepe'de galibiyetlere başlar, iyi bir sezon geçirir, Avrupa'ya gitmesini istiyorum ben Göztepe'nin şahsen. Burak Bey kolay gelsin. Ben yine Merter'den Ejder ben. Sizi dinlemek gerçekten bir keyif. Derbi konusunda da çok haklısınız. Bence duygusu olan maçlar derbi sayılır. Bu arada beraberlik bekliyorum derbi ile alakalı demiş. Selamlar, ben de beraberlik konusunda biraz yakınım. Ya bir de dediğim gibi yani aynı takımsa derbidir. Ben açıkçası dinleyicimizin adını da unuttum şu an, kim yazmıştı ama. Burada sırf veto etmek için, yazmak için yazdığını düşünüyorum. O zaman ya Galatasaray-Başakşehir maçı derbi falan değildir. Ya bu arada şeyden değil, Beşiktaş-Başakşehir maçı da, Fenerbahçe-Başakşehir maçı da derbi değildir. Şampiyon bir takım falan okey ama derbi değil yani, öyle bir dünya yok. Ya bu mantıkla mesela ona bakarsanız mesela Galatasaray-Trabzonspor maçı da derbi değil mi? Sadece aynı şehirde olmadıkları için. Ya da Real Madrid-Barcelona maçı da derbi değil mesela bu mantıkla. Ya da Milan-Juventus maçı da derbi değil. Ya burada genel tanı aynı şehrin takımları falan üzerinden gidiyor ama ya bir ruhu yoksa yapacak bir şey yok. Bugün tribünde kaç kişi olmasını bekliyorsunuz Başakşehir Stadyumunda? Ben tahminimi söyleyeyim. Herhalde bir 1200-1300 ya da 2000 kişi falan olacaktır. Derbi diyebilir miyiz bu şartlarda? Yani yapmayın. Kolay gelsin Burak. Ben İzmir'den kamera, iyi yayınlar diliyorum. Bir Galatasaraylı olarak Talişka'nın gitmesine çok sevindim. Tehlikeli bir sol ayağı vardı. Bu durumdan mutluyum. Derbide gollü beraberlik bekliyorum. Demiş. Burak Bey iyi yayınlar. Hayırlı cumalar. İstanbul Beylikdüzü'nden İbrahim Değirmenci. 4-2 Fenerbahçe alır. Ya gollü bir maç olmasını hepimiz bekliyoruz demek ki. Bu konuda ortak müşterekteyiz, onu söyleyebiliriz. İzmir'den Ayhan iyi yayınlar. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları her şeyden önce ezeli rekabettir. Maça gelirsek derbilerin favorisi yoktur. Erken dönem derbilerin favorisi hiç yoktur. Fenerbahçe iç saha baskısıyla favori gözükse de Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş'a aşılamaya çalıştığı taktiksel disiplin Kadıköy'de puan veya puanlar almaya yetebilir. Beşiktaş-Fenerbahçe maçları daima mücadele gücü yüksek ve keyifli geçtiğini düşünürsek temposu yüksek taktik savaşına sahne olacak bir 90 dakika bekliyor bizleri demiş. Katılırım, bence güzel maç olacak. Temposu yüksek, bol gollü, Kivinç. Bu derbide deplasmanda baskıyı kaldıramama işi yerli hocaların yaptığı bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Yabancı bir hoca derbinin deplasmanın atmosferiyle çok ilgilenmiyor. Adam o kültürle büyümemiş ki. Yani kültürle büyümemiş derken derbi kültürüyle büyümüştür İtalya'da ama Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'ın nasıl bir atmosferde, nasıl bir baskı altında olacağını bilmiyor adam yani. Profesyonel bakıyor, bir de çok duygusal da bakmıyor. Baskıyı da bu anlamda daha iyi soğurabiliyor. Yani yabancı hocaların derbi konusunda daha şey olduğunu düşünüyorum. Daha soğukkanlı olduğunu düşünüyorum. Hollanda'dan Zeki hayırlı hafta sonları dilerim. Bültenin maçı bence bu hafta Ajax PSV, güzel maç evet. Fenerbahçe ve Beşiktaş kaybetmek istemez. İsmail Kartal oyunda 0-0'da tutmaya çalışır demiş bir dinleyicimiz. Bursa'dan bir dinleyicimiz yazmış. Hafta içi olmasına rağmen 40 bin üzeri taraftarımıza helal olsun. Hep birlikte Süper Lig'e geliyoruz demiş. İnşallah Bursa Spor bu sene, hiç ertelemeden önümüzdeki seneye falan, playoff'la da uğraşmadan direkt gelir. Ben çok istiyorum. Burak kardeşim iyi yayınlar. Yarın kim iyi oynar, kim kötü oynar bilemem ama hemen sonuçta Fenerbahçe'mizin kazandığı bir maç olsun. Tek dileğim bu demiş. Yani bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Fenerbahçe keşke Real Madrid'le eşleşseydi de derbi izleseydik demiş Ercan Bey dilim dolandı okurken. Yani bu Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olabilecek bir şey ve ben şahsen bir futbol sever olarak, bir Türk olarak Fenerbahçe'nin Real Madrid çekmemesine sevindim. Bilmiyorum aynı fikirde misiniz ama biz pragmatik bakalım ya. Ya yalan yok, Real Madrid Barcelona gelsin izleriz, izlemek isteriz ki Barcelona gelecek de Galatasaray'a, ama puanımızı alıp çıkalım abi. Yani bu kadar biraz rasyonel olalım, biraz pragmatik olalım. Fanteziye kaçmayalım, hani çok istikrarlı bir Şampiyonlar Ligi dönemimiz olur. İki takım her sene katılırız. Ondan sonra Real Madrid, Barcelona, Paris aynı torbadan falan gelsin. Fark etmez. Ama ülke puanı için bu kadar kritik bir eşikte boş verelim. İyidir. Liverpool, Atletico Madrid iyidir abi. Çok kısmetini zorlamamak lazım. Ankara'dan Fatih, herkesin beklediği gibi çok hareketli bir maç olacağını sanmıyorum. İki hocanın da kaybetmemesi gerekiyor ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi ve Lig Kupası maçları var. Avrupa Ligi kupası maçları var, düzeltiyorum. Bugün Galatasaray'ın da skoru, alacağı skor maçı etkileyecektir. Kesinlikle %100. Eğer Galatasaray bugün puan kaybederse, bu arada iki takım da daha rahat çıkar, ben söyleyeyim size yani. Daha cesur olabilirler, ama bugün Galatasaray kazanırsa daha emniyetli bir yaklaşım görebiliriz. Burak, derbi orta sahada mücadele şeklinde çok zaman kaybeder. KG var oynanır. Vaktin varsa derbi, derbicik polemiğine ne dersin? Mikrofonu kırdıralım mı sana demiş. Herkese sevgiler Yenal Bey. Ya şöyle, ben derbicik zamanında çok saçma bir muhabbetti o. Galiba Ahmet Çakar'ın ortaya attığı. Katılmam ya, Beşiktaş camiası dediğiniz camia toplam 123 yıllık bir kulüpten bahsediyoruz. Diğerlerinden de daha eski. Ayrıca toplam kupa dediğinde de şu an hani Fenerbahçe'nin önünde, lig haricinde falan. Yani ben derbicik diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 3 İstanbul takımı arasındaki maçlara derbicik demek biraz saçma olmaz mı? Yani bu söyleme Ahmet Çakar söylediğinde olayın rengi başkaydı. 90'lı yıllarda mesela Gordon Milli takımın olduğu, ona yakın bir dönemde derbicik diyebilir miydi mesela? Bunlar şey ya, bence popülist, rage bait dediğimiz bir şey çıktı ya şimdi yeni internet çağında. İnsanlara tepkisini çekecek, öfkelendirecek radikal şeyler söyle ve etkileşim al. Derbicik öyle bir açıklama, tamamen manasız, altı dolu olmayan bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Ne yorumlarınız varsa okurum, ama dediğim gibi hani burada kışkırtma maksatlı, ben kışkıracağım için değil de hani bizi dinleyen bir sürü kişi de yazabiliyor ya buraya. Tartışma ortamı yaratmak istemem. Transfer bittiğine göre programın ismi değişmeli demiş bir dinleyicimiz. İsminize bakalım, Hakan Bey. Vallahi program benim değil, bugün de galiba son kez yapıyorum. Pazartesi sevgili Salim Manav geri dönüyor. Şikayet ve önerilerinizi kendisine pazartesi günü yazabilirsiniz. Ben bilmem, ben 6. adam bilirim. Onunla ilgili görüşleriniz varsa da tabii yazabilirsiniz, ama programın ismi artık değişir değişmez. Ne bileyim, transfer ateşi 2.0 olur. Ne bileyim, transfersiz ateş olabilir. Öyle şeyler olabilir, bilmiyorum. Transfersizlik ateşi olabilir. Biraz daha böyle tahrik edici bir isim olması adına. Böyle şeyler olabilir. Merhaba, iyi yayınlar. Kocaeli İzmit'ten Ramazan ben. Derbi maçında kazanan taraf Beşiktaş olacak. Böyle inanıyorum. Sistem olarak ve oyun kalitesi olarak Beşiktaş'ın daha üstünde oynadığını düşünüyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Teşekkürler demiş. Rica ederiz. Timsahı kontrol altına aldım. Sırada Kanarya var. Statta olacağım. Veteriner teknikeri Ali Şahin'den selamlar. Bu gerçek bir timsah fotoğrafı mı? Yapay zeka mı? Allah rızası için doğru söyleyin. Yanlış anlaşılmasın. Korkudan değil, timsahın güvenliği için ağzını bantladım. Hayda. Ali Şahin gerçekten bir timsahın üstünde olduğu bir fotoğraf paylaşmış. Timsahlarla ilgili de şunu duydum. Ağızlarını çene kapatma, yani grip anlamında karşı koyma imkanın yok, her şeyi, kayayı bile parçalıyor falan, o ayarda bir şey, ama ağzını yukarıya doğru açma işinde kuvveti yok. Yani elinle bastırıp ya da bantla ağzını açmasını engelleyebiliyormuşsun. Bu da güzel bir bilgi. Bir gün bir timsahla karşı karşıya kalırsanız ya da bir saldırı durumunda timsah size karşı taarruza geçtiyse ağzını iki yönden bastırın. Ve mümkünse tabii suda olmayın. Onların bir çevirme hareketi var. Alligator roll deniyor işte. Kapıp sizi çeviriyor orada, suyun altında boğmaya çalışıyor falan. Allah korusun. Ama dediğim gibi karada karşılaşırsanız ağzını yukarıdan doğru bastırın. Sıkıntı yok. Devam ki. Ama karşılaşmayın tabii. Ne gerek var? Ne gerek var? Ben hakemden dolayı maç berabere biter diye düşünüyorum. Eyyamcı bir hakem var. Ne şiş yansın ne kebap tarzı bir insan demiş bir dinleyicimiz. İyi yayınlar. Fenerbahçe Talişka'nın satışından ne kadar bonservis ücreti kazandı? Sözleşme 1 TL bile kazanmadan göndermeyi benim aklım almıyor. Fesi edildi. Bir gelir yok. Beşiktaş'ın çok kısa sürede topu kazanma alışkanlığı açısından Beşiktaş şansı görüyorum. Selamlar demiş Nusret Özdemir. Bu önemli. Burak Alacı aslında ligdeki bir ironi gelmiş. Aslında ligdeki orijinal derbi Galatasaray Kasımpaşa'dır. Beyoğlu Kasımpaşa, Beyoğlu Galatasaray bir Kasımpaşalı olarak ama taraftar yok demiş. Yani dinleyicimizin işte az önce dediğim gibi aynı şehirde olması yetiyor. Bu değildi yani. O değil. Aynı dinleyicimizden bir mesaj daha mesela. Kendisi galiba programı trollüyor mu, provoke mi ediyor. Hadi okumayacağım yani, buna müsaade etmeyeyim. İyice biz okudukça da vites arttırıyor kendisi. Hakaret kötü bir şey yok bu arada da. Hani burada aşırıya kaçan tahminler var. Hani ben bunu sıkıntı etmem ama bunu içselleştirip ne diyorsun sen işte öyle olmaz böyle olmaz falan insanları yok yere gelmeyelim. Mesajlarınızı okuyorum bu arada, hani şeyle de bir derdim yok. Ne denir ona? Çok içerlendiğim bir durum yok, bilginiz olsun ama hani bu sefer de okumayayım. Provoke etmeye çalıştığınızı düşünüyorum çünkü. Hayırlı işler, hayırlı işler. Denemeye devam edin. Belki başka programlarda biri boş bulunup okur. Burak Bey, Beşiktaş öne geçer, kırmızı kart görür, ikinci yarıda Fenerbahçe yener. Ben bu filmi bir yerden görmüştüm. Hemen isminize de bakalım. Abdurrahman Tozlu. Ben bu filmi bir yerde görmüştüm ya. Neyse. İyi yayınlar. Burak Bey, İzmir'den Ahmet ben. Fenerbahçe'de devamlılığı olmayan Asensio'yu tutup bu kadar tabela yazan Talişka'yı göndermesi çok saçma. İkisini de kadroda tutup başka birini, mesela Lukaku transferi yapılmamalıydı denmiş. Bu yorum da çok geliyor. İyi yayınlar güzel adam. Bugün Osimhen iki tane daha atar. Leao inşallah Şampiyonlar Ligi'nde zor grup dense de zorları aşarız. Beşiktaş Fenerbahçe maçını kim hak ediyorsa o kazansın ama içimden geçen 2-2 maç skoru. Vallahi benim de içimden 2-2 geçiyor. 3 dakikamız var. Çok mesajımız var. Hızlıca gidiyorum yorum katmadan. İyi yayınlar kardeşim. Ben Spor Sergi Hüseyin. Derbilerde olay çıkmasa derbi değildir. Ama sen de kalsın. Aa, boş bulunduk. Neyse. Spor Fenerler 5 golden 6 golden bahsediyor. Kalede Nübel var demiş. İyi günler Antalya'dan Levent ben, Beşiktaş taraftarıyım. Hak edenin kazandığı, hakemin kararları ile maçın etkilenmediği bir maç olur inşallah demiş. Bakalım bakalım. İzmir'den Ayhan, sevgili Burak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçından sonra hafta içi Avrupa mesaisi yok. Bir sonraki hafta Beşiktaş'ın Avrupa maçları var ama Fenerbahçe'nin maçı var. Arkadaş öyle söyledi, küçük bir düzeltme yapmak istedim. Evet, Avrupa Ligi Şampiyonlar Ligi'nden bir hafta sonra başlıyor. Doğru. Beşiktaş bu anlamda da biraz mental olarak daha rahat olabilir. Aygün abim iyi günler. Ben Yeşil Bursa'dan Fenerbahçeli Selçuk. Bursa'ya selam söylemezseniz darılırım. Söyleyemez şu an Aygün abi, yarın yayında değil. Pazartesi bir daha deneyin. Bir de İsmail Kartal'ın dediği oldu. İrfan Can kadroda yer açıldı. Helal olsun valla. İyi bir şey değil bence böyle bir yer açılması. Ayrıca Aygün abi de dediğim gibi pazartesiye kadar off, yapacak bir şey yok. Çok mesajımız var. Nasıl bitireceğiz ya? Hızlıca bakıyorum. Adaşım selamlar, iyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Burak ben. Bu güzel günde sesini duymak güzel. Beşiktaş bu sene zorlu rakiplere karşı hiç oynamadı. Bu seneki en zorlu maç bu olacak. Fenerbahçeliyim, umarım iyi olan kazanır. Benim içimden 2-2'lik bir beraberlik geçiyor demiş. Vallahi hepimiz 2-2 hissediyoruz ya. Bakalım bakalım. Merhaba, iyi yayınlar. Bursa'dan Gökhan. Gümbür gümbür geliyoruz seneye. Süper Lig'de görüşürüz. Timsahla kimse başa çıkamaz demiş. Bakıyorum, hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Kısa mesajları alıyorum. Merhaba Burak kardeşim. Ben Çorum Osmancık'tan. İrfan, Fenerbahçe yenilirse sana leblebi ve pirinç göndereceğim. Var mısın iddiaya? Bizim eve Çorum'dan çok fazla leblebi pirinç gelir ama baldo muydu? Osmancık pirinci. Ha, okey okey, tamam. Gönderin. Olur. Yani bilemedim. Kazanırsa da ben mi göndereyim diyeceğim de zaten Çorum'dasınız. Mantıklı olmaz, mantıklı olmaz. Ben de size buradan pişmaniye yollayayım. Yani ne denir ona? Şehirler arası otoyola giderken İstanbul'da lokal ne var? Türk kahvesi yollayayım ya size. Burada meşhur Türk kahvecileri var. Direkt yerinden çektirip alacağım bu arada. Marketten paketli değil, öyle yapalım. En azından bir karşılığı olsun. Bana ulaşırsınız Fenerbahçe kazanırsa. Hayda. Ali Şahin. Timsahla bir fotoğraf vardı. Hocam fotoğraflar gerçek demiş. Boynunda piton mu bu? Piton değil galiba ama büyük bir yılanın olduğu bir fotoğraf var. Yine kedi ve köpeğiyle fotoğrafları var. Kendisi veteriner teknikleri olduğunu söylemişti ama hani timsah ve yılan Kedi köpeğe nazaran biraz aşırı kaçmış. Tebrik ediyorum. Bende yılan fobisi var bu arada. Hani görsem direkt kal geliyor. Bir şey yapabileceğimden değil de. Öyle bir sıkıntımız var. Takdir ettim. Ama bu zehirli çok atik bir yılan da değil ya. Mesela büyük yılandan korkmam. Dediğim gibi hani atıyorum yolda yürürken 10 metre ötede piton gördün direkt uzarım. Ama küçük atik yılanlar görmedim bir anda çıktı hopladı zıpladı ne bileyim öyle şeyler beni biraz ürkütüyor. Ya da çıngıraklı o agresyon çıngırak sesi falan beni bozar. Ama dediğim gibi büyük yılandan korkmayız. Evet okuyamadığım mesajlar var. Saat başında yine buradayım 6. adamda. Programa olan katkılarınız için teşekkür ederim. Dediğim gibi ben 2'ye kadar buradayım beklerim birazdan. Şimdilik kısa bir araya gidelim sonra 6. adamla buluşalım saat başında.
1: Salim Manav'la transfer ateşi sona erdi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: at yarışları heyecanı Radyospor'da.
1: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Bursa yarışları yorumları için sizinleyim. Bursa'da bugün 7 koşu var. Uzun zaman sonra tek altılı gayen olacak. İkinci koşuyla bu tek altılı gayen başlayacak. 1800 şimdi 3 çıkar İngilizlerin handikapı 15 yarışıyla başlayacak. 6 numaralı Ekuget, 9 numaralı Golden Snow, 7 numaralı Modigliani, 1 numaralı Chosen One ve 2 numaralı Astra Inot. 6-9-7-1-2. Bu 5 isim şans olarak birbirine çok yakın. Bence ayrımsız bu kuponlara yazılmalı bu 5 safkan. İkinci yarıda 2 yaşlı İngiliz'den bölünen Maiden yarışının 1400 çimde koşulacağı bu yarışta 3 numaralı Ottoman, 4 numaralı Underground, 8 numaralı Working Lady öncelikli kuponlara yazılmalı. 1 numaralı Baba Giray ve 6 numaralı Cetrion da geniş oyunlara eklenmeli. 3. ayakta şartlı 5 yarış, 3 yaşlı Arap'tan start alacağı 1300 çimde koşulacak. Bu yarışta yine zorlu bir yarış. 3 numaralı Çilekeş Ömer, 5 numaralı Pamirat ve 2 numaralı Şöhret Hanım bana göre rakiplerinden biraz daha şanslı. Ancak bu ayakta 4 numaralı Devri Zaman, 1 numaralı Şahin Yürekli, 6 numaralı İnci Parem, 7 numaralı Samsunlu Bey geniş oyunlarda sürpriz almak isteyen kuponlarda yazılmalı. 3-5-2 öncelikli, daha sonra 4-1-6-7. 4. ayakta 2000 çimde 4 tukar Arap'ların kısa vade 7 yarışı. 100 handikapın üzerinde 2 safkan var. İkisi de grup 1 yarış kazanmış çok kalite isim. 5 numaralı Kral Kalınca ve 1 numaralı Boğaz Çocuğu. Bence bu ikili kendi arasında birincilik mücadelesi yapılacaktır. 5-1 yeterli görüyorum. 5. ayakta 2 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın son bölümü 1400 çimde koşulacak. Bu yarışta çoğu safkan henüz bir kere start almış, pek varlık gösterememiş. Ancak koştuğu 7 yarışın altısında tabela yapmış, iyice tecrübeli bir isim var, 1 numaralı Köstenceli Bey. Bence bu safkan bugün kazanıp meydana veda edecektir, günün bankosu. Sonraya geldiğimizde 3 yarışı İngilizlerin handikapı 14 yarışı 1200 simde koşulacak bu yarışta. 3 numaralı Vaella, 1 numaralı Gecenin Gücü, 4 numaralı Mandani, 7 numaralı Estocaid ve 11 numaralı Tis Tempest. 3-1-4-7-11 sıralamasını önereceğim. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
0: At yarışları heyecanı Radyospor'da.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
2: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, tekrardan saatler 12-13 aralığında transfer ateşinde sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki saat dilimi boyunca da 13-14 aralığında basketbol gündemiyle sizlerle birlikte olacağız. 6. Adam'da programa girer girmez bir soru geldi. Buradan mesajlarınızı da bekliyoruz. WhatsApp hattımızı paylaşalım. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Burada Pablo Laso'nun uzun açıklamaları var. Europa'sa yaptı. Anadolu Efes baş antrenörünün, ona bir değinmekte fayda görüyorum. Yine az önceki saatte bir dinleyicimiz Çorum Osmancık'tan İrfan Bey yazmıştı. Sana leblebi ve pirinç göndereceğim diye. Burada ben de şey demiştim. Fenerbahçe yenilirse, ben de Fenerbahçe kazanırsa kahve göndereyim İstanbul'dan değil mi? Abi adres vermiş Eminönü'nde. Biliriz efendim. Biliriz. Halledeceğiz. Bakalım bir derbi oynansın. Bana ulaşırsınız sonrasında. Prepelic hala Euroleague oyuncusu mudur? Demiş sevgili Özgür Meriç. Bence hayır. En iyi döneminde bile çok net bir Euroleague oyuncusu değildi zaten Clement Prepelic. Artık bence hiçbir şekilde Euroleague oyuncusu değil. Yeni sezonda nerede olacak, nasıl olacak onu da bilmiyorum. Herhalde Sedevita'ya döner diye tahmin ediyorum. Ya da bilmiyorum, transfer yaptım ama bence artık net bir Euroleague oyuncusu değil. Bir yer bulması çok zor. Zaten artık Euroleague'deki birçoğu takım da büyük ölçüde kadrolarını tamamladı. Bu sebepten çok öyle bir geri dönüş beklemiyoruz. Bakalım. Süper Lig'e çıkacağız, lige şan katacağız demiş bir Bursa Spor taraftarı. Alemde Texas demiş taraftar grubu Murat Selek. Selamlar buradan, bekliyoruz Bursa Spor'u da. Evet, Shane Larkin'den başlamış Pablo Laso. Europa'sa yaptığı açıklamalarda biliyorsunuz uzun süredir Anadolu Efes'teydi. Fenerbahçe Beko tarafına transfer, Fenerbahçe Tarfin şimdiki adıyla, Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hepimiz şaşırdık. Shane Larkin'in hala kontratı da vardı Anadolu Efes'te. Shane'e büyük saygı duyuyorum. Ona Euroleague finali dahil birçok kez rakip oldum. Shane bizim Efes için her daim önünde şapka çıkarılacak bir isim olacak. Kulüp için harika işler yaptı. Euroleague zaferi kazandı. Şimdi ise bizim rakip olarak gördüğümüz Fenerbahçe ile yeni bir yola çıkıyor. Ona şans diliyoruz. Ama bizim yaklaşımımız değişmeyecek. Shane yıllar boyunca Efes için bir liderdi. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Shane zaten 10 yıl sonra burada oynamıyor olacaktı. Dolayısıyla bu dönemin bitmesi bir bakıma doğal bir şey. Benim için zor olan başka bir şey. Bobo'yu arayıp Rodrik Efes ile Euroleague'i kazandın. Takımın liderlerinden birisin. Çok iyi bir insansın. Bu kulüp için önemlisin ama takımı biraz yenilememiz gerekiyor demekti. Biliyorsunuz Rodrik Bobo'yla ile de yollar ayrıldı. O da Shane Larkin gibi. 18-19 sezonunda yola çıkılan, sonrasında 2 şampiyonluk, bir Final Four elde edilen o süreçte, belki pandemi olmasaydı 2 şampiyonluk, 3 şampiyonluk elde edecek süreçte takımın kilit isimlerinden biriydi. Tüm saygımla söylüyorum, bakalım evet gerekiyor demekti. O bunu anladı, Shane için de aynısı geçerli. Shane gitti, artık bu defter kapandı. Tabii ki liderliğini özleyeceğiz ama kadroyu kurarken bunu zaten hesapladık. Tüm saygımla söylüyorum. Shane Larkin artık burada yok. Şimdi önümüze bakıp onsuz bir takım olmamız gerekiyor. Sürekli Shane yok, her şey bitti diye düşünemeyiz. Bu dönem bitti. Ben ona çok büyük saygı duyuyorum. Kulüpteki herkes de büyük saygı duyuyor. Ancak hayat devam ediyor. Bu yıl Larkin olmadan mümkün olan en iyi Efes'i düşünmeliyiz demiş. Burada Shane Larkin ayrılığına değinmiş. Pablo Laso. Yine geçen sezon Laso geldikten sonra takımın başına Kokoşkov'un ardından yine olmamıştı Anadolu Efes. Yani Laso döneminde de çok önemli bir gelişim kat edemedi. Takım kötüydü genel itibariyle. Buna istinaden de geçen sezon yaşadığımız sorunlara dair çok ciddi araştırmalar yaptık. Tabii ki sakatlıklar da vardı, bizi çok etkiledi ama bir şeyi özellikle geliştirmek istedik. Hücumda üretkenliği arttırmak. Bu bizim için çok önemliydi. Bu yüzden Strazel, Mike James, Fats Russell gibi eklemeler bizim için çok değerli. Bence çok iyi yaratıcı oyunculardan kurulu bir guard rotasyonumuz var. Ayrıca üçü beraber de oynayabilir. Çok zor bu arada. Çok undersize olur. Hani Strazel 1.90 bandında biraz altında. Russell ve Mike James ciddi anlamda kısa. Savunmada nasıl olacak onu bilemedim. Bu kolay değil bu arada. Benim oğlum da bir oyun kurucu. Tabii ki bu seviyede değil. Bir gün bana 3 tane iyi oyun kurucunun da olması lazım dedi. Ben de ona bitime 1 dakika kala 6 sayıyla öndeysek 3'ünü birden oyun alırsam ne olur dedim. Beraber oynayabilirler. Bu rakip için çok zor olur. Bu üretkenlik gerçekten geliştirmek istediğimiz bir şeydi. Ayrıca reboundlarımızı da geliştirmek istedik. Poirier'in ayrılığıyla birlikte pota altında bir güce ihtiyacımız vardı. Bu konuda Bruno Fernando'nun bize çok faydalı olacağına inanıyoruz. Tabii ki Papayanis, Kai Jones ve Dario Saric de var demiş. Yani Poirier sakatlanmayıp keşke kalsaydı. Bence bu saydığı isimlerden çok daha iyi bir oyuncu sağlıklıyken. Ama o da çok sakatlanıyor. Öyle bir sıkıntı var Vincent Poirier'de. Bir amilli takımımız hakkında bir yorum yapmış. Ergin Ataman'la biliyorsunuz işte 2027 Dünya Kupası elemelerinde gruptan çıkmayı garantiledik 8 maçta. En hızlı garantileyen takım olduk 8'de 8 yaparak. Türk milli takımı çok iyi. Şu an çok iyi bir dönemden geçiyorsunuz. Çok iyi bir takımınız ve koçunuz var. Bence Türkiye'nin uzun yıllar boyunca çok iyi bir milli takım olacaktır. Hidayet Türkoğlu yönetiminde Ergin Ataman koçluğunda harika bir iş çıkıyor ortaya. Oyuncuların yaşları ve gelişim zamanlaması da gayet iyi. Bence Cedi çok iyi bir liderlik gösteriyor. Kenan da öyle. Tabii ki Alperen Şengün ve Adem Bona gibi oyuncular var. Bence Türk milli takımı şu an çok doğru bir yönde ilerliyor. Onlara iyi şanslar diliyorum ve tabii ki İspanya maçları dışında diye gülmüş. İspanyol bir koç biliyorsunuz. Dario Saric hakkında konuşmuş. O da NBA'den. Anadolu Efes'ten NBA'ye gitmişti. Uzun bir NBA kariyeri vardı ve Anadolu Efes'te Avrupa'ya döndü bu sene. Dario harika bir oyuncu. Uzun yıllar NBA'de oynadı. Efes'te oynadığı dönemde Real Madrid koçuyken ona karşı çok zorlandım. Ona hep büyük saygı duydum. Bana Dario'nun durdurulması en zor yönünü sorsanız oyun görme ve pas verme biçimi derdim. Bunlar bir uzun için çok sıra dışı özellikler. Zaten Alperen Şengün'de, Jokic'te ve Dario'da sevdiğimiz şey tam olarak da bu. Oyuna yaratıcılık katıyorlar. Açıkçası rebound, savunma ve yaratıcılık katkısı verebilecek oyunculara ihtiyacımız vardı. Top elindeyken iyi bir şey olacağını hissediyorsunuz. Bence onun en büyük gücü bu. Yeniden takıma katıldığı için mutluyuz. Damarlarında Efes kanının aktığını söyleyebiliriz. Sonuçta daha önce de burayı bilen, burada olan bir oyuncuydu. Geçen sezon birçok kez Ercan Osman'ın her şeyi tek başına yapmak zorunda kaldığı hissine kapıldık. Tabii ki Ercan harika bir oyuncu ancak bizim kahramanımız olmak zorunda değil. Ben kahraman istemiyorum. Ben kahramanı sadece son topta istiyorum. Elbette bir maçı son topta kazanıyorsanız o şut kahramanlık şutu olur. Umarım girer ama bizim kahramana ihtiyacımız yok. Bizim takım olmaya ihtiyacımız var. Gerçekten geliştirmek istediğimiz özelliklerden biri de bu. Gard ararken de özellikle buna bakıyorduk demiş. Yine bence başarılı koçların çoğu takımlarından ve oyuncularından benzer şeyleri bekler. Birçoğu hücumda spacing üzerine çalışır ve benzer durumları kullanır. Savunmada ise farklı stratejiler vardır. Türkiye'de çalışan ve çok saygı duyduğum bir koçtan, yani Saras'tan örnek vereyim. Barcelona'dayken ona karşı maçlarım oldu. Barcelona'da oynattığı basketbolla Fenerbahçe'de oynattığı basketbol aynı mı? Tabii ki hayır. Bu onun adına çok olumlu ve tamamen farklı takımlar. Fenerbahçe'de hücumu çok daha gard odaklı, Barcelona'dayken ise daha çok boyalı alan odaklıydı. Bu bence biraz hem onun tercihi hem de elindeki takıma nasıl uyum sağladığı ile ilgili. İsimler üzerinde de konuşabiliriz. Barcelona'dayken Mirotic en iyi dönemindeydi. Bu yüzden hücumda onu çok sık arıyordu. Çok sık onun üzerinden setler oynatıyordu. Bu doğal. Saras akıllı bir koç. Fenerbahçe'de ise Wade Baldwin, Talen Horton Tucker gibi oyuncular var. Dolayısıyla farklı bir yöne gidiyor. Savunmada da aynı şekilde. Barcelona'da bazı durumlarda çok hızlı switch yapamıyordu. Fenerbahçe'de ise iri guardları var. Bu yüzden çok daha sık switch yapabiliyor. Bence bu Saras'a dair çok olumlu bir şey anlatıyor demiş. Ya burada elindeki malzemeyle doğru orantılı olarak nasıl bir oyun sergilediğine, bu coaching maharetine Saras'ın değinmiş Pablo Laso. Yine Darius Karatasu ile alakalı açıklamaları var. Mike James'e de alakalı açıklamaları var. Onlara da değineceğiz. Larkin'den sonra hücumun odak noktası olacak bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Mike James tam olarak böyle bir oyuncu. Çok tecrübeli bir isim. Muhtemelen kimse Avrupa'da ilk takımını hatırlamıyordur. Kendi yolunu çizerek Euroleague'in en büyük oyuncularından biri haline geldi. Her daim kazanan bir oyuncu oldu. NBA'de de oynadı. O yüzden tabii ki Efes Mike James'in takımı olarak görülecek. Tabii ki ben de koç olarak her takımın Mike'ı durdurmaya çalışacağını biliyorum. Elbette bu kolay olmayacak çünkü çoğunlukla Mike James'i, sadece Mike James durdurabilir. Bu kulağa çok güzel geliyor ama biz Mike James'in takımı olamayız. Yine de mutluyuz çünkü Mike James etrafında önemli bir destek olacak. Yani yazı tura atıp onun her şutu sokup sokmasını beklemiyoruz. Umarım Mike James her şutu sokar ama öyle bir gün olmazsa biz onun etrafında takım olarak hazır olacağız diye eklemiş. Son olarak açıklamaların son kısmında Darius Karatasu'ya değinmiş. Darius için hepimizin beklentisi yüksek. Geçen sene de benimleydi. Efes'e geldiğim ilk günden beri onun için hep bu çocukta bir şeyler var dedim. Bunu ilk günden beri görebiliyordunuz. Basketbolu anlıyor. Hep doğru yerde duruyor. İlk günden beri fark edebileceğimiz şeylerden biri bu. Son aylarda A takım rotasyonda değildi ama birçok kez idmana katıldı. Maçlarını çok izledim. Ona Cenk Akyol koçluk yapıyordu. Açıkçası bu konuda hemfikirdik. Bazen sadece sahada olarak bile katkı veriyor. Bence Darius'un önünde uzun bir yol var. Ancak Avrupa basketboluna özgü çok önemli özelliklere sahip. Bu özellikler bizim için çok önemli hale gelebilir. Darius benim takımımın bir parçası. Gelişime açık bir oyuncu. Oynamaya ihtiyacı var. Kesinlikle onu önemli bir parça olarak görüyoruz demiş ve açıklamalarını noktalamış. Kısa bir reklam aramız varmış. Reklama gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding.

yapılmış önemli açıklamalar var yine kulüpler cephesinden ya da eski oyuncular cephesinden, hepsine değineceğiz. 0538 052 1487 tekrar ediyorum, 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Ajans Spor Özel Salim Manav'ın 4 dakika önce verdiği bir haberi paylaşayım sizlerle. Çağlar Söyüncü Çorum FK için sağlık kontrolünden geçti. Futbolcuların yer aldığı WhatsApp grubuna da eklendiği söyleniyor. Gelecek sezon Cengiz Ünder de Çağlar Söyüncü de Çorum Spor FK'da forma giyecek diyebiliriz. Böyle bir gelişme var. Onu bir son dakika olarak vermiş olalım. Yine tekrardan WhatsApp hattımızı hatırlatayım. 0538 052 1487 0538 052 1487 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Burak kardeşim merhaba, Beşiktaş'ın 2 numara işi ne oldu? Ümit Bey yazmış. Şu an için bir gelişme yok. Herhalde bir fırsat olması durumunda Beşiktaş bir hamle yapacak ama dediğim gibi şu an hani gündemde bir isim yok. Hani 2 numara hamlesi olmadan da sezon başlarsa şayet çok şaşırmayacağımı söyleyebilirim. Bakalım nasıl ilerleyecek bu süreç, onu da göreceğiz. Bu arada bir ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dün sağ olun destekleriniz, attığınız hype'larla birlikte de dün attığımız video YouTube'da bir şekilde etkileşim içerisine girmeyi başardı. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Burak Alaca YouTube kanalına abone olarak yine destek olabilirsiniz. Buradan bu çağrıda bulunmuş olalım. Burak kardeşim ben İrfan. Fenerbahçe'nin kadrosuna Euroleague için ne dersin? Final Four yapar mı? Sevgiler saygılar demiş. Buradan İrfan Bey'e de selamlarımızı sevgilerimizi yollayalım. Final Four değil, şampiyonluk adayı. Zaten Fenerbahçe kadrosu Final Four yapıyordu. Ya burada tarz olarak değişti ama kalite olarak arttı bence kadro. Ne demek istiyorum tarz olarak değişti derken? Biraz daha hocaya biat eden, onun sisteminden dışarı çıkmayan, inisiyatif kullanma ihtimali daha düşük oyunculardan kurulu bir kadro vardı geçen sene. Şu anda inisiyatif alabilecek Larkin, Clyburn gibi oyuncular eklendi. Shavon Shields gibi belki oyuncular eklendi. Yine işte gerektiği takdirde geçen sene inisiyatif alan Wade Baldwin, Taylor Norton Tucker gibi isimler takımda tutuldu. Sözleşmeleri uzatıldı. Bence net bir Final Four takım. Benim şampiyonluk için iki tane ikinci adayım var. Birinci Olympiakos yine tekrardan. Dediğim gibi kulüplerinin 100. yılı, çok önemli transferler yaptılar gibi gibi bir sürü sebep var. Bir Olympiakos, iki Fenerbahçe ve Panathinaikos benim adaylarım. Burada bakalım ne şekilde şampiyonluk yarışı tezahür edecek. Ama Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla, Larkin'le, Baldwin'le, Taylor Norton Tucker'la şampiyonluk yarışında olmama ihtimali yok gibi bir şey bana sorarsanız. Yani düşünsenize. Shane Larkin gibi Euroleague'de 2017-2024 arasında damga vurmuş bir oyuncu. Taylor Norton Tucker gibi geçen sene çaylak sezonda bir dönem acaba MVP mi olacak diye düşündüren bir oyuncu. Wade Baldwin gibi Sarna Seskeviç'in saha içindeki lideri, generali. Tüm sezon ne kadar düzenli katkı alabilirsin tartışılır ama kilit anlarda topu kullanmaktan çekinmeyecek bir Will Clyburn. Aynı şekilde iyi bir skor opsiyonu olan Shavon Shields. Uzun rotasyonunu aldığı Fenerbahçe'nin, burada bir isim vereceğim, Marcus Bingham ismi. Bu sezon çok konuşacağız Marcus Bingham, onu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bütün bunlara bakacak olursak Fenerbahçe'nin başarılı olmasını, Final Four'da olmasını elbette bekliyorum. Burada şampiyonluk olur olmaz, Final Four'dan sonra onu görmek çok zor zaten. Yani neden diye sorarsanız, tek maç o gün Fenerbahçe gününde olur. İki maçını da kazanır, şampiyon olur. O bambaşka bir şey. O gün rakip takım gününde olur. Yüzdeli atamazsın, şampiyonluk gider. Onlar başka şeyler ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin Final Four'da olacağını çok yüksek ihtimalle düşünüyorum. Bu konuda bir şüphe taşımadığımı söyleyebilirim. Devam edelim. İyi yayınlar. Ben Spor Sergi Hüseyin. Bence Efes'in hocası popülizm yapmış. Beşiktaş'ı yok saymış. Sağda görüşürüz demiş. Yani son yıllarda Beşiktaş hep Anadolu Efes'e ters geliyor. Orada çok nefes aldırmadılar. İşte Basketbol Süper Ligi'nde eledikleri playoff serileri oldu. Türkiye Kupası'nda elediler. Lig'de kazandığı maçlar oldu. Efes şu an daha iyi bir kadro kurdu Euroleague için. Buna hiçbir beis yok ama Dušan Olimpijević olduğu sürece de kesin konuşmak çok zor her şey için. Dušan'ın olduğu bir takımda mutlaka rakip için favori demek çok kolay değil.
Ya bunu Saras bir tek çözümlüyor Fenerbahçe tarafında. Bir karşı koyabilen o ama...

0: Ama işte Anadolu Efes tarafında ne geçmişte 2 yıl önce Luka Banki, ne Mijatovic, ne Kokoşkov, ne de Pablo Lasso henüz çözüm üretemedi. İşte Luka Banki neredeyse Final Four yaptığı takımda Beşiktaş'a 3-2 elenmişti playoff serisinde mesela. Ya burada rakibi iyi tanımak önemli. Dušan Alimpijeç Türkiye'de de artık uzun seneler geçirdiği için gayet iyi tanıyor bütün rakipleri ve kime karşı nasıl davranması, nasıl çıkması gerektiğini biliyor. O yüzden burada Beşiktaş'ın bir şekilde yine Anadolu Efes açısından hem ligdeki hem Avrupa'daki karşılaştıklarını hedefler anlamında sert ve sıkıntılı bir rakip olacağını düşünüyorum. Diyelim. Burak kardeşim, Beşiktaşlıyım ama Fenerbahçe'nin final oynayacağını düşünüyorum. Demiş İzmir'den İbrahim Bey. Yani çok yüksek ihtimal. Final Four banka olur bence. Dediğim gibi kadro yapısı itibariyle artık orayı etüt etmiş ve artık belki ikinci, üçüncü şampiyonluklarını kısa sürede kazanmasını beklediğim Saras gibi bir koç varken Final Four ciddi ihtimal. Bence Fenerbahçe Final Four'a katılacak takımlar arasında 3 favoriden biri. Dördüncü orada biraz soru işareti barındırıyor. Final de olur, inşallah şampiyonluk da olur, isteriz. Yani burada ben Fenerbahçeli değilim. Ben de Beşiktaşlıyım sizin gibi. Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamasına gittim ben 2 sene evvel. Hatta şöyle söyleyeyim, Ataşehir'deki basın gününden çıkıp gittim. Yani basın gününe bir basın mensubu olarak gidebilirsin. Ama orada şampiyonluk kutlamasına gitmek zorunluluğum yoktu. Gittim. Çok kıymetli Fenerbahçeli dostlarımla, sevgili Ozan Demir, işte Merve abla gibi gibi zaman geçirdik. Bayağı da yürüdüm, yoruldum o gün ama çok keyifliydi. Yani yine olsa yine giderim. Fenerbahçe şampiyon olsun isterim. Aynı şekilde Efes olsun isterim. Eğer mümkün olursa orta uzun vadede Beşiktaş oralarda olsun isterim. Ben basketbol seviyorum, o yüzden sizle aynı sayfadayım. İnşallah Fenerbahçe finalde olur, şampiyon olur. Bunlar güzel şeyler. Abi merhaba. Öncelikle güzel yayınlar için teşekkür ederiz. Ankara'dan Hüseyin, muhtemelen söylemişsindir ama Beşiktaş'ın bu sene Avrupa'daki şansı nedir basketbolda? Teşekkür ederim demiş Hüseyin Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler kendisine de. Ya burada şey oldu, Beşiktaş iki ucu keskin bıçak bir kadro oldu. Beşiktaş'ın tavanını belirleyebilecek hamleler hep çaylak oyuncular işte. David De Julius daha önce Euroleague'de çok kısa bir Maccabi dönemi var ama kapalı kutu. Jalen Nowell isminin ilk Avrupa deneyimi olacak. Daquan Jeffries'in yine ilk Avrupa deneyimi olacak. Yani Beşiktaş'ın burada tepe noktasını belirleyecek oyuncular hep çaylak. Yani onlar başarılı olursa, mesela geçen sene Valencia'daki Montero, Cameron Taylor gibi, Branko Badiou gibi başarılı çaylakları olursa Beşiktaş belli bir düzeye çıkabilir. Ne bileyim, burada bir play-in yapabilir mesela. Ama onlardan tutturamazsan diğer bildiğimiz oyuncularla, Avrupa'dan tanıdığımız oyuncularla kadrodaki çok yukarıya hedeflemesi mümkün olmayabilir. O yüzden iki ucu keskin bıçak, onu söyleyebilirim. Merhaba, Thomas Volkap Dubai ve Olympiakos olayında son durum nedir? Bilgi verir misiniz? Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Ben bunu Hristos Arpidis'le, Olympiakos'a yakın bir gazeteci arkadaşımla Yunanistan'da konuşmuştum, kendi anlattı. Thomas Volkap'ın takımda tutulma sebebi, orada artık hani bir skor tehdidi yok, iyi bir savunmacı falan ama Yunan pasaportu olması, askerlik bile yaptı hatta Yunanistan'da, görmüşsünüzdür belki. Ama 3 milyon dolarlık bir talebi var. Olympiakos bu 3 milyon dolarlık talebi karşılamaya sıcak bakmıyor. Dubai Basket de burada oyuncunun kontratına buyout vermeden çıkartmak istiyor. Orada bir problem vardı. Olympiakos oyuncuyu bırakmayacak. Çok fazla süre bulacağını da zannetmiyorum ama iş biraz inada binmiş durumda gördüğüm kadarıyla. Dediğim gibi yeni sezonda da Thomas Volkap Olympiakos'ta olacak ama büyük rol alacak, büyük sorumluluk alacak oyunculardan biri olmayacak. Şu anki görüntü o, en azından Hristos bana onu söylemişti. Sözleşme uzatmaya da yanaşmadığı için burada muhtemelen sözleşmesi tamamlandığında takımdan ayrılacak. Çok hak ettiği bir para mıdır 3 milyon dolar Thomas Volkap'ın? Orada kaptan olmuştur, şampiyon olmuştur, efsane belki sayılabilecek bir oyuncu konumunda olabilir şu an. Bilmiyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum ama 3 milyon dolar hak etmek o kadar kolay değil. Yani burada Taylor Norton Tucker'ın, Wade Baldwin'in 3 milyon dolardan Avrupa basketbolunda daha az aldığını düşünecek olursak o kadar da bence yüksekten uçmaması gerekiyor. Bunu en azından gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bakalım bakalım bakalım. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyorum öncelikle katılımlarınız için, programa desteğiniz için. Sağ olun, var olun. Devam edelim. Mersin'den Mehmet Aktaş. Keşke Final Four'da çift maç olsa, finalde 3 maç olsa. Tek maç sarmıyor insanları. Bir sezonun şampiyonu 3 maç, bir maç ile belirlenmese keşke. Ya bu acı verici. Normal sezonu çok iyi geçiriyorsun. Lider bitiriyorsun belki. Sonra bir takıma karşı o gün kötü şut atıyorsun. Hücumda ritmin olmuyor ya da bozuyorlar seni savunmada. Bir maçta bütün emeğin çöpe gidiyor. Yani o yüzden bence EuroLeague'de Final Four neredeyse şampiyonu kadar değerli. Aynı demiyorum ama neredeyse o kadar değerli. Çünkü dediğim gibi normal sezon 38 maçta bu sezon itibariyle. Geçen sene de öyleydi gerçi. Atıyorum 38 maçta 30 galibiyet alıyorsun. Tartışmasız lidersin. Aranda 2-3 fark var. Çok iyi bir sezon geçiriyorsun. Sonra tek maçta sezon bitiyor. Yani bu gerçekten hakkaniyetli bir şey değil bana sorarsanız. Katılıyorum. Ama tabii adrenalin de artması seyir zevkini yükseltiyor. O da başka bir şey. Burak Bey merhaba. Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımız dün Almanya karşısında 3-1 kazanırken sanki zorlandı. Kafamda şampiyonluk için bir acaba oluştu. Senin yorumun nedir? Bence Sırpları da geçeriz. İtalya ile final olur. Zorlandığı da yorgunluk vardır artık. 48 saatte bir maç oynuyor. Burada voleybolcular hakikaten çok zor. Yani ben İtalya-Türkiye finali bekliyorum. Milletler Ligi'nde Brezilya İtalya'yı elemişti. Biz Brezilya'yı finalde yendik. Bence şu an dünyanın en tehlikeli rakip olarak söylüyorum bunu. Voleybol ülkesi İtalya. Ümit ediyorum bir şampiyonluğa ulaşırız tekrardan. Bir takvim yılı içerisindeki ikinci kupamızı alırız ama İtalya zor bir rakip olacaktır. Tahminim o. Beşiktaş basketbolu ve Dušan Olimpijević için gerçek test olacak demiş bu sezon EuroLeague. Evet. Ya şimdiye kadar içinde bulunduğu sınavlarda bence Basketbol Süper Ligi'nde, Euro Cup'ta, Türkiye Kupası'nda eline bir materyal alamadı kupa anlamında ama başarılı olduğunu düşünüyorum. Burg Brest finali haricinde. O, bu gerçek sınav olacak yorumunuza katılırım. Bir dinleyicimiz yazmış. Sarı lacivert aşk mahlası var. Final Four'un tek maç olması çok saçma demiş. Katılıyorum evet. İyi yayınlar. Olympiakos korkunç bir takım olmadı mı sizce? Bu takıma kim dur diyebilir? Ya şampiyon olan takımın üzerine gittin. Euroleague'in belki en iyi genç oyuncusu olan Jan Montero'yu aldın. İşte Thomas Volkamp'ın hücum eksiği var. Savunmasıyla avunuyorsun, takımda tutuyorsun diyordun. Hem savunma hem hücum olarak iki yönlü ligin en iyi oyuncularından birini aldın. Cody Miller McIntyre'ı getirdin. Vezenkov duruyor. Milutinov duruyor. Tyler Dorsey duruyor. Sıkıntı takım. Çok sıkıntı takım. Yani kim nasıl durduracak bilmiyorum. Durdurması zor olmayacak. Çünkü savunma repertuarı da çok geniş bir takım. İyi savunmacıları da var. Hücum tarafında da durdurması çok zor bir takım. İşte Evan Fournier'i saymadık bak mesela. Final Four MVP oldu son EuroLeague sezonunda. Evan Fournier'i saymadık. Tyson Ward gibi bir oyuncuları var. De hakikaten çok iyi takım. Ve dediğim gibi bu kadar para harcamalarının bu sezonun onlar için o kadar anlamlı olmasının da nedeni 100. yılında olması Olympiakos'un. Takımı 100. yıl dönümünde bir şeyler başarmak istiyorlar. Tekrar etmek istiyorlar şampiyonluğu. Hakikaten kolay değil. Bakalım neler olacak. Durdurması zor. WhatsApp hattımızı bir hatırlatayım dilerseniz kısaca. Yine az sonra Fenerbahçe ve Avrupa basketbol cephesinden yapılan bazı açıklamalar var. Değineceğiz. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Ergin Ataman bu sene bilerek mi bir takımla anlaşamadı yoksa Dünya Kupası'na tam konsantre olmak için mi bir takımla anlaşmadı? Demiş. Aynı şey aslında 3 aşağı 5 yukarı. Ben doğru şartların oluşmadığını düşünüyorum. Sezon içinde Ergin Ataman'a gidecek takımlar olacaktır. Milano, Barcelona gibi. Ama şu an işte Anadolu Efes'in Lasso'yla devam kararı alması, işte Barcelona tarafının bütçe kısması, Milano tarafının Poeta'yla devam kararı alması gibi gibi şeylerden çok onun dişine göre takımlarda fırsat olmadı. Sezon içinde Poeta'yla yolları ayrılırsa bence Milano Ergin Hoca'nın kapısını çalacak. Eğer çok kötü başlayıp bir profil yükseltme ihtiyacı duyarsa Barcelona Ergin Hoca'nın kapısını bir ihtimal çalabilir. Pedro Martinez'e İyi bir koç tercihi yaptılar ama olduramazlarsa Real Madrid seneye ya da sezon içinde kapıyı çalabilir gibi seçenekler mevcut Ergin Hoca için. Ama tabii EuroLeague'de Ergin Ataman'ın çalışabileceği düzeyde S-Class çok fazla takım olmadığı için Ergin Hoca da tutup Paris Basket'i, Virtus Bologna'yı çalıştırmayacağına göre hani çok büyük bir vizyon ortaya koymadıkları takdirde o yüzden şu an için boşta olması normal. Biraz Nadas'a bırakmak istiyor da olabilir diye düşünüyorum. Biraz es vermek istiyor olabilir. Galiba kısa bir reklamımız varmış. Doğru mu düşünüyorum? Evet, kısa bir reklamımız varmış. Bir araya gidelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
2: Reklam.
3: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya halk Bank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.

0: yesin var.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Radyo Spor. Reklam.
6: Radyo Spor. Radyo Spor.
5: Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
8: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Kaldığımız yerden devam edelim. WhatsApp hattımızı da hatırlatayım. 0538-052-1487 ne olur? Radyo Spor WhatsApp hattını arayarak programa mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir sorumuz gelmiş Faruk Bey'den. İyi yayınlar Burak kardeşim. Basketbolda sezon neden bu kadar geç başlıyor? Futbola nazaran daha geç bitiyor çünkü. Hani futbolda Mayıs sonunda Avrupa müsabakaları, lig falan bitmiş oluyor ama basketbolda neredeyse Haziran'ın ortasını sonunu buluyor. Basket, lokal liglerin bitmiş olması. Orada bir aylık bir boşluk var. Başlangıç tarafında da bir ay öte yatarak sarkıyor. Aslında durum bu. O şekilde açıklayabiliriz. Basketbolda sezonun sarkmasını. Eski Fenerbahçe'nin Nicolò Melli'nin dikkatimi çeken açıklamaları var. Onları aktarmak isterim sizlere. Çok yüksek müsaadenizle. Fenerbahçe dönemiyle alakalı. Biliyorsunuz emekli oldu ve Kızılyıldız'ın coaching staffına katıldı orada. İbon Navarro'nun yardımcılarından biri olacak. Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Anadolu Efes beni aradı, gitmek istemedim. Fenerbahçe'ye duyduğum saygıdan dolayı bunu yapamam. Bu benim duruşum diye Kuzme Podcast'te konuşmuş. Valencia üstü Barcelona yapmıştı Fenerbahçe'den sonra yanlış hatırlamıyorsam. En çok Anadolu Efes jenerasyonunun takımına karşı oynamaktan nefret ediyordum. 2 ya da 3 yıl boyunca onlara üstünlük kurmuştuk. Sonra aniden her şey tersine döndü. Bir noktadan sonra artık onları hiç yenemez olmuştuk. Bu inanılmazdı. O takım Larkin ve Mitz için olduğu takımdı diye yine açıklamalarını eklemiş. Hakikaten durdurması zor bir takımdı bu arada. Emeklilik kararıyla da alakalı. Bu durum birkaç yıldır devam ediyordu. Uzun süredir eskisi gibi tutku hissetmiyordum. Televizyondan izleyenler bunu fark edebilir miydi bilmiyorum ama eskisi gibi olmamıştı. Bir süredir de böyleydi. Antrenörlü adım atmak için zemin hazırlamaya başladım. Kızılyıldız'da kalmak için anlaşmaya vardım. Fiziksel olarak da harika hissediyordum ama zihinsel olarak basketbol açısından kendimi kötü hissediyordum. Bir toplantıya giderken artık bunu yapma isteği bile duymuyordum. Pick and roll hakkında kaç kez konuşabiliriz ki? Lul sola gider, Sulukas sağına vurur. Artık yapamıyordum. Diğer husus ise babamın 41 yaşına kadar masa tenisi oynamış olmasıydı. Kalça ve diz ameliyatları getireceğim noktaya gelmek istemiyordum. Hayattaki tüm hedeflerime ve tutkularıma ulaştım. Dünyayı gördüm. İnsanlarla tanıştım. Para kazandım. Aşil tendonlarım kopana kadar oynamanın pek bir anlamı yok demiş. Bu trajik bir açıklama. Realist bir açıklama aynı zamanda ama böyle bir oyuncunun basketbola olan sevgisinin azaldığını görmek tabii biraz dediğim gibi trajik bir durum. Sahada her zaman çünkü ruhunu koyan oyunculardan biriydi. Nikola Kalinic, sürekli fiziksellikten kaçınmayan, birden fazla pozisyon savunan, enerjisi yüksek, ruhuyla oynayan oyunculardan biriydi. Onun artık bu kadar uzaklaşmış olması fikren üzücü tabii ki ondan bunu duymak. Ki Sırp da bir oyuncu, orada basketbola karşı da kültür olarak inanılmaz bir ilgi var ama demek ki her şeyin bir tükenme süresi var, her şeyi tüketebiliyoruz yaşadıkça. Bu da bunu gösteriyor. Tabii ki yıpranma payı var. Hepimizin hayatta bir vizyona, hedefi var. Buna ulaştıktan sonra da tabii ki hiçbir şey aynı olmuyordur. En azından bir tatmin noktası vardır ve o buna ulaşmış ki baktığın zaman Euroleague şampiyonu olmuş. Defaatle Final Four oynamış. Olimpiyatlarda Sırbistan milli takımıyla madalya almış. Büyük takımlarda oynamış. Fenerbahçe, Barcelona, Kızılyıldız gibi. Yani aslında tatmine ulaşabilir bir noktada da en azından olduğunu söyleyebiliriz burada. Nikola Kalinic için. Hal böyle olunca çok da aslında anlaşılabilir de buluyorum ama tabii bunları fiilen duymuş olmak da açıkçası üzücü, onu söylemek lazım böyle bir oyuncu için. Selam Uğur Kar, ben İzmir'den. Radyoyu yeni açtım. Beşiktaş basketbol takımı hakkında bilgi verir misiniz? Verdiniz mi bilmiyorum. Vermediyseniz, takımı yorumlarsanız çok sevinirim. Vermiştim ama sizi kırmamak adına bir daha biraz konuşalım. Beşiktaş Monaco'nun EuroLeague'e katılım durumunun netleşip netleşmemesi nedeniyle Haziran'ın 26'sına kadar bence transferde gecikmiş oldu. Burada alabileceği aslında daha kelepir, daha mütevazı oyuncular EuroLeague piyasasında kaçmış oldu. Öte yandan şimdiye kadar kurulan kadroda işte Scottie Wilbeck'in, Metecan Birsen gibi, işte geçen sene takımdan alan oyuncular gibi Anthony Brown, Connor Morgan gibi tanıdığımız oyuncular var. Bunlar takımın bence taban seviyesini, yani standartını, alt standartını belirleyecek oyuncular. Ve bunun EuroLeague seviyesi için çok takımı rekabet çıkılacağını düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Takımın üst sınırını, tavan seviyesini belirleyecek oyuncular ise Jalen Noel, NBA'den geldi daha doğrusu, Porto Rico ve Çin'de oynamıştı, NBA oyuncusu eski. Daquan Jeffries yine G-League'den geldi ve David DeJulius. David DeJulius daha önce kısa bir dönem Maccabi'de EuroLeague'de oynamıştı, ülkemizde Bursa Spor'da da oynamıştı. Onun EuroLeague için yine bir çaylak olduğunu her şeye rağmen söyleyebilirim. Orada uzun bir kendini test etme fırsatı olmadı. Jalen Noel ilk kez Avrupa'ya geliyor, o kıtadan da uzak. Keza Daquan Jeffries. Bunlar takımın üst standartını, nereye ulaşabileceğini belirleyecek oyuncular. Bunlar ne çıkarsa, yani iyi mi çıkacak işte, ne bileyim, Yan Montero gibi, TJ Shorts gibi iyi oyuncular mı çıkıp Beşiktaş'ı belli bir seviyeye taşıyacak, yoksa kötü oyuncular çıkıp ya da ne bileyim adaptasyon sıkıntısı çekip takıma çok katkıda bulunamayacaklar mı? Bunlar belirleyecek Beşiktaş'ın iyi olup olmadığını EuroLeague'de. Bunu göreceğiz. Öte yandan yine geçen sene EuroCup'ta da etkili oynayan Devin Dotson'ın EuroLeague'de fark yaratma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Onu da göreceğiz. O da çaylak sezonuna girecek EuroLeague tarafında. Burak Bey, kolay gelsin. EuroLeague'de son yıllarda yıldız oyuncuya sahip olmak kadar doğru bir sisteminde çok önemli olduğunu görüyoruz. Sence bugün bir takımın başına koç seçerken bir yıldızlı, yoksa koçu önce nasıl? Koç seçerken bir yıldızı yoksa koçu mu öne koymak gerekir? Mesela mevcut kadroları tamamen dağıtsak hangi koçun sistemine en çok güvenirdin? Ha, coaching anlamında. EuroLeague genelinde burada Bartsokas, Sarınas, Yasikevicius ikilisini ön plana çıkarırım. Tabi sadece sistem olarak bakacak olursak, yine oyuncu iletişimini bir kenara bırakırsak, Jacob Radoviç, Pedro Martinez. Ya sadece sistem olarak kim öne çıkar? Geçen sene çok karşı koyulması zor bir sistem kurduğu için, nispeten mütevazı bir takımla da rekabetçi olduğu için Pedro Martinez derim ki, yani geçen sene işleri iyi gitti, işte EuroLeague'de Final Four yaptılar gibi düşünmeyin. Geçen bir önceki sene de EuroCup'ta yılın koçu seçilmişti Pedro Martinez. O açıdan Pedro Martinez ismini burada taktiğine güvenebileceğim, daha mütevazı kadroyla koşturduğu için. Bir koç seçecek olsam Pedro Martinez'i seçerdim. Bence coaching Avrupa'da yıldızdan daha önemli. NBA'de tam tersi ama Avrupa'da iyi bir coachingle Pedro Martinez'in yaptığı gibi, daha önce Thiago Splitter'ın ya da Thomas Disalo'nun Paris'te yaptığı gibi, yıldız olduğunu bilmediğimiz oyuncuları ortaya çıkartabiliyorsun, yıldız yaratabiliyorsun. Bu anlamda iyi coaching önemli. Burak Bey, Nikola Melli mi bıraktı yoksa Nikola Kalinic mi bıraktı? Kalinic bıraktı. Melli hala Fenerbahçe'de. 2 yıl sözleşme uzattı. Devam edecek. Onun için de şey diyebilirim biraz espriyle karışık. Allah başımızdan eksik etmesin. Çok önemli bir lider. Çok önemli bir savunmacı. Beğendiğim de bir isim. Burada Nikola Melli'nin varlığı kritik bence Fenerbahçe tarafı için. Hem savunmada hem hücumda. Hücumda bir oyun aklı, bir pas istasyonu. Savunma tarafında da takımın lideri. Burak Bey, sizce unutulmaz sporcuların hayatını anlatan film ve belgeseller? Örnek vereyim, Naim Süleymanoğlu, at yarışında Alice Karataş, bizim için şampiyon, futbolda Metin Oktay gibi. Sence basketbolda hangi basketbolcunun hayatı film ya da belgesel olmalı? Burada yerlilerden mi gitmeliyiz, yoksa Avrupalı ya yabancılardan olur mu? Var mesela, ama mesela Larry Bird'ün hayatı bence film olabilir. Çok çocuklu bir ailenin ferdi. Babası inşaatta çalışıyor kendisinin. İşte bir gün şeyi görmüş. Babası bileği şişken, ki kırıkmış bileği de, zorla bir şeyim yok deyip mesela çalışmaya gitmiş günlük ücretini almak için. Ve sonunda bildiğim kadarıyla, doğrudur değildir araştırmak lazım, yaşam sigortasından ailesi faydalansın diye canına kıymış bir adam. O şartlarda geliyor. Üniversitede Bobby Knight'ın meşhur Indiana University'den, kolejden bir teklif alıyor. Orada sadece 24 gün kalabiliyor. Diğer herkesin parası varken orada Larry Bird'ün ekonomik sıkıntılardan ötürü bulunması zor oluyor. Basketbolu bırakma kararı alıyor. Sokakta belediye görevlisi olarak sokakları temizlemeye başlıyor. Orada Indiana State'in, yani oradaki devlet okulunun koçu onu buluyor. Zorla takıma katıyorlar vesaire. Ondan sonra Indiana State'le birlikte, ki biliyorsunuz kolejler devlet okullarına göre daha prestijlidir NCAA'de. Indiana State'de konferans finali oynuyorlar. Michigan'a kaybediyorlar. O Michigan'da bu arada Magic Johnson'ın olduğu Michigan. Falan orada bir yıldız oluyor. Dergi kapaklarına çıkıyor falan. Ondan sonra Boston Celtic'de kariyerine devam ediyor. Yani şöyle düşünün. Neredeyse finansal sıkıntılardan çok kardeşi bir ayda, babasının trajedisinden sonra basketbolu bırakacak bir kişi NBA tarihine geçiyor. NBA'de de bel sakatlığına rağmen senelerce oynuyor. Antrenman yaparken 8 kilometre yokuş koşardım diyor mesela. Dizlerim ağrıyordu diyor. Ya böyle şeyleri var. Bence Larry Bird'in hayatı belgesel olur, film de olur. Çok özel bir figürdür. Benim burada önerim Larry Bird olacak. Nicolo Melli diye başladınız, ben de korktum demiş. Affedersiniz, Nicolo Melli değil, emekli olan Nikola Kalinic'ti. Allah korusun, dediğim gibi Allah başımızdan eksik etmesin. Bu da güzel bir soruymuş, size de sorayım. Bir sporcunun, yapılmamış şimdiye kadar tabii ki, hayatı film olacak olsa hangi sporcunun hikayesini örnek verirdiniz? 0538-052-1487 0538-052-1487 diyelim. Hangi sporcunun hayatının film alabileceğini düşünüyorsunuz burada? Sizin fikirlerinizi, önerilerinizi de bekliyoruz. Yine Fenerbahçe'nin yeni transferlerin açıklamaları var. O arada da onlara gireyim. Bir de ricada bulunayım. Burak Alaca YouTube kanalına abone olursanız, bana destek olursanız sevinirim. Pazar günü bir Anadolu Efes incelemesi gelecek. Takımların son haliyle alakalı. Euroleague'de sezon başlayana kadar. Bir hafta Efes, bir hafta Fenerbahçe, bir hafta Beşiktaş. 3 inceleme gelecek. Önümüzdeki haftalarda desteklerinizi bekliyorum. Burak Alaca YouTube kanalına diyelim. Fenerbahçe TV'de Shavon Shields, Trent Forrest'a, Braxton Keane'in yeni transferlerin açıklamaları vardı. Sırasıyla gidelim. Shavon Shields demiş ki, son yıllarda Fenerbahçe çok büyük başarılar elde etti. Koçtan ve genel menajerden telefon aldıktan sonra karar vermek benim için oldukça kolay oldu. Buraya gelmekteki temel motivasyonum kazanmak ve kulübün kazanan kültürünün bir parçası olmaktı diye eklemiş. Çok iyi bir oyuncu. Milano'ya gitti ama Milano'da somut bir şey Avrupa'da kazanması çok kolay değildi. Yanlış bir tercih. Belki 3-4 sene önce yine Fenerbahçe ayarında daha rekabetçi bir takıma gelse çok farklı seviyeye çıkıp çok farklı kariyer elde edebilirdi. Yazık oldu ona da, ama henüz 32 yaşında Fenerbahçe'ye kariyerin iyi bir döneminde geldiğini söyleyebiliriz. Baskonya'dayken çok beğenirdim. Shavon Shields'ı. Euroleague'de maaşları neden açıklamadığını merak ediyorum demiş. Braxton Keane'in de açıklamaları var. Euroleague'de maaşların neden kamuoyuna açıklanmadığını her zaman merak etmişimdir. Maaş profesyonel basketbolun bağlamının bir parçası. Eğer oyuncu 500 bin kazanıp 1,5 milyon euro veya daha üzeri gibi oynuyorsa taraftar bunu bilmeli, bunu takdir edilmeli ve kutlamalı. Eğer biri 2 milyon kazanıp zorlanıyorsa taraftar bunu da bilmeli. Oyuncular bunun daha önemli oyuncular için bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Eğer X oyuncusu benden daha düşük istatistikler yakalayıp benim 2 katım kazanıyorsa, bana senin piyasa değerin bu dendiği için neden yarı paraya razı olayım? Piyasayı bilmiyorsanız kendi değerinizi müzakere edemezsiniz. Aynı şekilde şeffaflık lig için de harika olabilir. Maaşlar, konuşmalar, tartışmalar ve hikayeler yaratır. Daha fazla konuşma, daha fazla etkileşim yaratır demiş. Ya birçoğu takım maaşları açıklıyor, bütçesi, transferlerini falan. Mesela Olympiakos'un ve düzeltiyorum Panathinaikos'ta oyuncuların alacağı maaşlar belli. Yabusele'den Francisco'ya kadar, yani açıklayan takımlar da var velhasıl. Trent Forrest açıklamalarda bulunmuş yine. Bugünkü konumda olmasının nedeni en üst seviyede hem oyuncu hem de antrenör olarak aynı şeyleri yaşamış olması ve şampiyonluk kazanmış olması. Sonra Siskevicius'un. Bu yüzden neye baktığını ve ne söylediğini çok iyi biliyor. Oyunu çok iyi tanıdığını ve oyunculardan en yüksek verimi nasıl alacağını bildiği için bize büyük katkı sağlıyor. Onu dinlediğiniz sürece sahip olduğu tecrübe sizi yalnızca çok iyi bir oyuncu haline getirebilir. Çünkü hem oyuncu hem antrenör olarak şampiyonluk yaşamış biri. Umarım oyunumun görmediğiniz bir yönünü görürsünüz. Hem benim için hem de takımım için yararına olur bu durum. Gerçekten bu sezonki takıma baktığınızda Saras'ın birçok oyuncusundan en yüksek verimi aldığını görebilirsiniz. Söylediğiniz gibi bir oyuncunun daha önce görmediğiniz bir özelliği ortaya çıkabiliyor. Sezon sona erdiğinde de o oyuncunun ne kadar geliştiğini fark ediyorsunuz. Ben de ondan yeni şeyler öğrenme fırsatı bulacağım için çok heyecanlıyım. Aynı zamanda takımımızdaki diğer oyunculardan da öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Baskonya'da benim açımdan iyi bir yıl geçirdim. Fenerbahçe yönetimi ve baş antrenörleriyle görüşme fırsatı buldum. Ayrıca burada forma giyen bazı oyunculardan da önceden bilgi almıştım. Bu nedenle benim için oldukça kolay bir karar oldu. Fenerbahçe 2 yıl önce Euroligi kazanmıştı. Dolayısıyla buraya gelip kulübün yeni bir Eurolig şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olabileceğimi, aynı zamanda da iyi oyuncular ve antrenörlerle birlikte çalışabileceğimi biliyordum. Bu yüzden buraya gelmek benim için üzerine fazla düşünmeye gerek olmayan son derece doğal bir karardı. Annem de babam da basketbol oynadı. Ailemdeki amcalarım, dayılarım, kuzenlerim de basketbolla ilgileniyordu. Bu nedenle neredeyse doğduğum andan itibaren hep basketbolun içine büyüdüm. Ayrıca Çiftli kasabasında spora ve atletizme büyük önem verilir. Dolayısıyla doğduğum günden bugüne kadar basketbol ve spor hep hayatımın bir parçası oldu. Kısacası neredeyse tüm hayatım boyunca basketbolun içindeydim demiş Trent Forrest. Bunlar tatlı açıklamalar. Velhasıl. Bu şekilde geçebiliriz. Bakalım mesajlarımız gelmiş, onları da eritelim bitirmeden. Icardi için güzel olurdu, film için çok malzeme olurdu demiş. Yani spor ve magazin tarafı eş baskınlıkta olurdu. Yani çok spor odaklı bir film olmazdı herhalde. Mauro Icardi'nin hikayesi. Öyle düşünüyorum. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. İlk dikkat çekici çok fazla unsur var. Katılırım. Kimin filmi yapılması gerekir bilmem ama unutulmaz Titanlar filmini herkes izlemeli, özellikle de sporcular. Vallahi ben izlemedim. Bu öneriyi de paylaşmış olalım. O yüzden bu şekilde paylaşayım. Bir yorum katamadım filmi izlemediğim için. Bence hayatı film olmayı en çok hak eden sporculardan biri Tanju Çolak. Yoklukla başlayan, büyük mücadelelerle devam eden ve zirveye uzanan bir hayat. Futbolun sadece sahada değil, hayat içinde de kazanıldığını gösteren gerçek bir hikaye demiş bir dinleyicimiz. Ben YouTube kullanmıyorum ama Instagram adresini verirsen oradan takip ederiz demiş bir dinleyicimiz. Burak Alaca Instagram adresinden, X adresinden, Twitter adresinden ya da eski adıyla takip edebilirsiniz. Orada da yayın duyuruları ya da ne bileyim işte bazı sporla alakalı şeyler paylaşıyoruz. Yine video duyuruları gibi Burak Alaca Instagram hesabına göz atabilirsiniz. Kilo ve boy ön yargılarına karşı didinmesiyle ve ağır eleştirilerle oyunuyla cevap veren Charles Barkley'nin filmi olur demiş bir dinleyicimiz. Şey çok iyidir mesela, Blindside diye bir film var. Sandra Bullock'un olduğu bir otizmli bir bireyin, daha doğrusu disleksi de olabilir emin değilim. Bir evsizken bir kadın evini alıyor önce Şükran Günü'nde, sonra yatacağı yeri olmadığı için evlat ediniyorlar. Oda açıyorlar. Çok iri biri. Sonra NBA'de offensive tackle oluyor. Yani offensive tackle şu, hücum esnasında oyun kurucuyu rakip savunmacılardan savunan oyunculardan biri, oyun gruptan biri. Sol kenara geçiyor. Blindside dedikleri bir şey var. Yani kör nokta olduğu için oradan genel itibariyle o defensive tackle'ın ya da işte linebacker'ların müdahalesini savunmakta genel itibariyle oyun geometrisinde herkes çok zorlanıyor. Çocuğun bir hastalığına rağmen orada bir özel yeteneği keşfediliyor ve blindside'ı çok iyi savunuyor. Gerçek bir hikaye bu arada. Sporcunun adını hatırlamıyorum. Carolina Panthers'ta uzun süre oynamış sonrasında. O kadının elini uzattı, evini açtı. Genç adam sonrasında NFL'in tarihinin en iyi offensive line, sol offensive line oyuncularından birini oluyor. Left tackle'larından biri oluyor. Bu da güzel bir hikayedir. Tavsiye ederim. Blindside filmin adı da. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Normal şartlarda KVKK gereği maaş vesaire gibi durumların açıklanması doğru bir durum değil. Bir insan kaynakları uzmanı olarak şunu söyleyebilirim. Eğer bir firmada maaşlar biliniyorsa o firmada ne yazık ki huzursuzluk başlar. Spor kulüplerinde de aynısı geçerli. Maaş dengesizliği sorun çıkaran önemli etkendir. Ekip huzurunu zedeler. Euroleague çok doğru yapıyor. Film olarak birisi aklımda var ama 15 yıl önce yapılabilirdi. Şimdi takım arkadaşları bile adını anamıyor. Bu arada hiçbir şekilde onunla siyasi ve dünya görüşü olarak aynı noktada olmadım diye de altını çizmiş bir dinleyicimiz. Dejan Bodiroga'nın hayatı film olsun isterdim. Yugoslavya'nın dağılmasından, Avrupa basketbolunun zirvesine uzanan farklı ülkeler, takımlar, büyük finaller ve sahadaki inanılmaz karakteriyle tam bir sinema başyapıtı olabilecek bir oyuncu. Hatta filmin adı da bence Serbian Magician, Sırp sihirbaz olabilirdi demiş. Burak kardeşim, Euroleague'de franchise muhabbetleri var, nedir bu? Bu büyük sıkıntılı bir konu. Faruk Bey, Euroleague A lisansı olmayan takımlara kalıcı olmalar adına franchise satmaya çalışıyor. Yani orada franchise sahibi olup kalıcı olabilmek adına, ki ligin de takım sayısının genişlemesi bekleniyor. Burada Beşiktaş elemeleri ilk turda geçemeyen takımlardan biri franchise için. Yine Apoel, Yeruşalem vesaire. 11 takım bekliyor franchise için. 2027-28 sezonundan itibaren o franchise'lar kullanılmaya ve takımlar kalıcı olmaya başlanacak. 80 milyon euroluk bir talebi var Euroleague'in. 80 milyon euro. Bu Euroleague biliyorsunuz şey, aynı zamanda bizim gelirlerden şampiyon bir şey kazanmıyor, Final Four'a kalıyorsun, para yok. Bu tamamen prestij için yapılıyor diye bütün Avrupa'nın homurdandığı, ki katılmıyorum, bence prestijli ve artık yeni Orta Doğu açılımıyla, Suudi Arabistan açılımıyla, sponsorlarla falan gelirler de artacaktır zaman içinde. Lakin hadi güncel konjüktürü konuşalım. Herkesin bu kadar yerden yere vurduğu, abi para yok, para harcamayın, katılmayın, gitmeyin dediği, zamanında ülkemizde de kulüp başkanlarının atıp tuttuğu Euroleague 80 milyon euro talep ediyor bu franchise için. Olmaz bence. Ya verecek kulüpler çıkar ama. Ya bugün mesela Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in A lisansı var. Onlar için bir problem değil ama herhangi bir noktada ben Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, ne bileyim ya da başka atılım yapacak herhangi bir futbol beyizli camianın 80 milyon euro oraya vereceğini düşünmüyorum. Bu ciddi bir para. Ha, yıl yıl ödeyip taksitle versen bile 80 milyon euro ciddi bir para. Ben dediğim gibi bunun gerçeğe döneceğini düşünmüyorum. Ha, franchise sistemi gelecek ama bizim takımlarımız bundan faydalanma ihtiyacı duyacak mı ya da bunu tercih edecek mi, hiç zannetmiyorum. Söyleyeceklerim bu şekilde. Franchise sistemi bize yaramaz. O meblağ bize aşırı kaçar. Beşiktaş'ın da ilk eleme etabında tökezlediği dediğim gibi söyleniyor. Bakalım, göreceğiz. İlerleyen yıllarda Euroleague'de takım sayısı da artacak. Dışarıdan gelecek takım işi nasıl olacak? Hani Eurocup haricinden ya da Eurocup'tan, bu franchise sistemi haricinde. Onu da merakla bekliyorum. Göreceğiz nasıl ilerleyeceğini sürecin. Diyelim, süremiz var mı diye bakıyorum. Bittik galiba. Bir şarkı var biliyorsunuz. Demet Akalın mıydı? Tabii, bittim gözün aydın. İki saati doldurduk burada. Bittim gözünüz aydın diye. Tabii şakayla karışık. Altıncı adam cumartesi ve pazar günleri. Saatler 10-11 aralığında tekrardan sizlerle olacak Radyo Spor'da. Yine ben şahsım adına. Cumartesi ve pazar günleri 12-14 arasında. Bahse gireriz de sizlerle olacağım. Diyelim, programa katkılarınızdan, mesajlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli bir gün, şimdiden keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bir mesaj geldi şimdi. Denzel Washington ismini gördüm orada. Ben direkt filmin adını söyleyeyim. Neydi? Jesus Shuttlesworth. Ray Allen'la oynuyordu. Filmin adını söyle. He Got Game. Heh. Kesin seversin Denzel Washington filmi. Ha, okey. Unutulmaz Titanlardan söylemişsiniz. Benim de aklıma He Got Game filmi geldi. Denzel Washington. Bir kendimi test ettim orada ismi görünce. Neyse. Teşekkür ediyorum katılımınız, mesajlarınız için. Çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
7: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
5: Radyo Spor.
0: Reklam.
3: Handi Kredi.
0: Hemen Handi Kredi'ye girin. %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handi Kredi.
6: Radyo Spor.
4: Selam, ben Piraye.
9: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
10: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
11: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
2: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
3: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
4: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle. Radyo Spor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor! Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.

0: Merhabalar sevgili Radyo Spor dinleyicileri, Hattrick programına hoş geldiniz. Genco Boran ve Ali Erim sizlerle birlikte. Stüdyoda Genco, telefonda Ali. Ali, ben şimdi öğrendim, bir ufak bir sakatlık yaşamışsın, geçmiş olsun.
1: Yaşlandık Genco amca. Yaşlandığımız için böyle insanlar kendi kendilerini evde sakatlıyorlar ya.
0: Aman evde tek başına kendi sakatlık bu olsun Ali, boşver.
1: Vallahi benim de başıma geldi. Dün işte maç öncesinde, kadınların maçı öncesinde, kadın voleybol takımının maçı öncesinde ufak bir temizlik yapıyordum. Dönerken parmağımı çok kötü çarptım da, o yüzden ayakkabı giymeyecek durumda şu an. Gelemedim bugün. Bugün de böyle yapacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Vallahi çok geçmiş
1: sana,
0: olsun.
1: Sana ne sallasam benim başıma geliyor. Sana sallamayacağım. Sende özel bir şey var. Aura var. Sana bir şey söylediğim zaman direkt benim başıma geliyor. Anladım ben bunu şu an yaşadıklarımda. Artık bir daha sana bir şey söylemem ben.
0: Tamam, ikimiz de amca amca gezelim.
1: Vallahi Genco amca haklısın yani. Öyle oldu. Neyse, sabah yaptık, şimdi de yaparız, problem olmaz.
0: Tamam, tekrar geçmiş olsun. Dileyim ben de sana bizzat. Vallahi konuşacak nelerimiz var. Galatasaray Başakşehir maçıyla ligimizin yine bir haftası daha başlıyor. Tabii Galatasaray'da gözler şu anda Başakşehir maçında gibi gözüküyor ama aslında Galatasaraylıların aklında biraz da Sporting Lisbon mücadelesi var. Bununla ilgili konuşabiliriz. Fenerbahçe Talişka'ya veda etti. Trabzonspor'da teknik direktör arayışı. Beşiktaş'ta her şey yolunda gibi gözüküyor. Neyle başlayalım Ali Erim?
1: İstersen Başakşehir Galatasaray'la başlayalım.
0: Tamam, Başakşehir Galatasaray'la başlayalım. Benim bugün ilginç bir haber dikkatimi çekti. Hatta onu hemen şuradan da bir onaylamak istiyorum. Ben TRT Spor'a bu sabah baktığımda muhtemel 11'lerde Galatasaray'ın savunmasında her zaman beklenecek olan ikili Abdülkerim Davinson Sanchez'i görmedim. Hatta TRT Spor spikeri de dedi ki bu özel bir not dedi. Ve son antrenmanda Okan Hoca Davinson Sanchez'le Lemina'yı yan yana oynattı. Saray'ı 8 numaraya çekip Torreira 6 numara, Batrakov'da 10 numara oynayacak şeklinde özel bir muhabir haberi olarak TRT Spor'da bu sabah benim karşıma çıktı. Yani ve Abdülkerim'in de sakatlığının olmadığı da üzerine basa basa söylendi. Yani tabii bu gerçek 11'i görmeden çok da böyle yorum yapsak ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama varsayım üzerinden konuşacak olursak, Abdülkerim'in sakat olmadığı bir Galatasaray kadrosunda stoper tandeminde gerçek yeri stoper olmayan bir oyuncunun oynaması, belki tamam Başakşehir maçında Galatasaray çok risk almayacak gibi ya da üzerine çok gidilmeyecek gibi düşünülebilir ama bilmiyorum ne kadar doğru. Yani bir şey de söyleyemiyorum açıkçası. Mesela yine aklıma transferler geliyor. Yani Galatasaray transfer sezonu biterken yönetim hep eleştirildi. Hep transferler son dakikaya kaldı. Yani orada koskoca Galatasaray Futbol Kulübü'nün iki tane stoperden biri oynamadığı zaman bir tane devşirme orta sahadan bir oyuncunun oynaması nasıl bir transfer politikası doğruluğu ya da hani yeni bir oyuncu alındı. Baciu değil mi? Baciu. Yani tamam o belki hazır olmayabilir ama ya bu bile en nihayetinde bu transferin
1: erken... Biciabu tam olarak öyle söyleniyor. Biciabu
0: evet. Yani bu oyuncunun da geç alınmasından dolayı yine oynayamadığını transfer politikasını eleştirenler gayet haklı bir şekilde söyleyebilirler. Sözü sana bırakayım.
1: Geçen hafta hatırla Abdülkerim bir sakatlık yaşadı karşılaşma içerisinde ve kendini çok zorlamadan maçtan çıktı. Şimdi Galatasaray'da zaten Lemina'nın aslında tutulma amaçlarından biri de tam olarak bu. Lemina ile alakalı olarak evet bir merkez orta saha oyuncusu. Fakat Okan Buruk Lemina'nın stoper performansını da beğeniyor. Ve zaman zaman ihtiyacı olduğunda Lemina'yı stopere çekiyor. Lemina genelde de bence Okan Buruk'un beklentilerini karşılayan bir performansı ortaya koyuyor.
0: Ali, burada çok kısa devreye girmek istiyorum. Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon'da Lemina genelde stoper oynuyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: Onu da söylemek lazım. Bu da iyi bir ek oldu. Şimdi bu noktada Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta mutlak surette hafta içini düşünerek de bazı planlamalar yapacaklar. Onu unutmamak gerekiyor. Örnek veriyorum, işte Asensio'nun durumu Fenerbahçe'de çok tartışılıyor. Ama Asensio'yu eğer Roma karşısında oynatmak istiyorsan büyük ihtimalle Beşiktaş karşısında sahaya sürmezsin. Abdülkerim'in Sporting deplasmanında oynaması için büyük ihtimalle bu karşılaşmada dinlendirilmesi gerekmiş olabilir. Hmm. Ya da bir risk görmüştür Galatasaray Sağlık Heyeti ve Teknik Direktörü. O riskin gerçekleşme ihtimalini almamak istemiştir. Yani Abdülkerim bugün oynayamaz değil bence sakatlıkla alakalı olarak. Ama o riske girmek istememiştir diye düşünüyorum Galatasaray tarafı. Çünkü bir de hafta içini düşünmek zorundasın. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi'nde kolay değil. Her puanın çok büyük değeri var ve minimum bir 10 puana ulaşman gerekiyor. O yüzden topunla, tüfeğinle, bütün gücünle orada mücadele etmek durumundasın. Ben biraz açıkçası eğer bugün Abdülkerim oynamazsa bu tercihi hafta içerisinde oynanacak Sporting maçına bağlarım. Hı hı. Artı şunu da söyleyeyim. Ne söyleyecektim? Galatasaray'da senin söylediğin 11'i bu sabah ben de kendi kaynağımda aynı 11'i gördüm. Mert'le de kısa bir süre konuştuk. Hani Mert, Abdülkerim iyileşti, bir problemi yok. Olmayabilir dedi o şekilde. Hani bizim söylediğimiz 11 için. Ama sen şimdi TRT Spor'da da aynı 11 verildi diyorsun. Hani başka kaynaklar da o senin söylediğin, işte benim gördüğüm 11'i demek ki kullanmışlar. Ama 11'in diğer oyuncuları aynen senin söylediğin gibi. Yani Davinson Sanchez, Lemina, Gabriel Sara, Torreira ve Batroko. Galatasaray'da stoper tandemi ve merkez orta saha böyle olacak. Hatta bugün Barış Alper'in de oynaması beklenmiyor.
0: Evet, evet.
1: Yunus, Sane ve Osimhen. Galatasaray hücumcuları da bu şekilde olacak gibi Başakşehir karşısında.
0: Evet, aynen. Bende de o şekilde. Zaten Osimhen'le ilgili söylenecek hiçbir şey yok. Ben bir istatistik gördüm sosyal medyada. Geçen hafta Türkiye Ligi'nde en fazla şut çeken takımlara bakıldığında birinci sırada takım değil, kişi olarak Osimhen gözüküyor 15 şutla. Böyle ilginç bir istatistiği var. Sané ile ilgili de yedek kalmasından dolayı hafif bir isyan bayrağı açtığına dair bir haber okudum. Yani ben bu takımda eğer yedek kalacaksam Ocak ayını ona göre değerlendireyim şeklinde, böyle bir kaynaktan duyduğum kadarıyla orada da bir Sané sorunu acaba uzun vadeli olur mu olmaz mı, ama şu anda Sané, yani Galatasaray taraftarı beğensin beğenmesin, şu anda galiba oynamak durumda. Çünkü Barış Alper'in son oynadığı karşılaşmadaki performansı yani yoktu bence. Hani ilk 30 dakika topa ayağını değdiğini falan duymadım. Yani hani belki biraz abartıyor olabilirim ama Sané Yunus normal gözüküyor. Galatasaray-Başakşehir mücadelesinde rakibe baktığımda ben de tabii Başakşehir maçlarının, tabii benim aklımda kalan sezon açılışı Inter-Turku maçlarıydı Ali ve hakikaten burada hepimiz futbol severler olarak bir, yani şunu söylemekten çekinmem, bir faciaya tanıklık ettik. Inter-Turku karşısında Başakşehir'in elenmesi gerçekten beklenmedik bir skor olduğu gibi. Hani 10 tane %100 gol kaçırırsın, kaleci dünyaları kurtarır falan, öyle bir şey de olmadı. Yani Başakşehir hakikaten iyi bir performans da sergileyemedi. Ama ben yine de tabii Başakşehir'in deplasman olarak özellikle İstanbul takımlarına karşı zor bir deplasman olmadığını taraftar anlamında düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın aklında her ne kadar Sporting Lisbon maçı olsa da Başakşehir karşısında ben bir sürpriz beklemiyorum açıkçası.
1: Evet, ben de senin tarafındayım. Ben böyle söylediğim zaman Galatasaray taraftarlar biraz çekiniyorlar ama nazar değdiriyorum diye. Açıkçası ben de senin gibi düşünüyorum. Sabah Mert bir istatistik verdi. Okan Buruk kariyerinde Galatasaray ile Başakşehir'e karşı oynadığı 8 lig maçını da kazanmış. 8'de 8 yapmış, tulum çıkarmış.
0: Evet.
1: Bu tabii çok iyi bir istatistik. Ama bunun dışında tabii istatistikler ya da önce oynanan karşılaşmalar bir yere kadar. Farklı dönemler, farklı takımlar.

0: ligin farklı dönemleri. Ama Başakşehir bu sezon şimdiye kadar oynadığı resmi karşılaşmalarda açık konuşmak gerekirse tatmin edici olmaktan çok uzaktı. Mesela Başakşehir Kocaeli maçı haricinde tüm karşılaşmalarda gol yedi. Ki o karşılaşmayı da gol yiyerek çok rahat bir şekilde tamamlayabilirlerdi. İşin hücum tarafında Şumurodov dışında beklentileri karşılayan bir oyuncu yok şu an Başakşehir'de ve işte Inter-Turku maçlarında sıklıkla gördük. Top Başakşehir'deyken, Başakşehir'in ayağındayken, evet Başakşehir belki topu rakibine az verdi, pas yaptı ama üretkenlik ve tempo konusunda çok geride kaldı. Bugün de hani geçmiş karşılaşmalara bakınca Galatasaray'ı durdurmaları pek kolay gözükmüyor. Galatasaray'da tam tersine istatistik olarak belki iki maçı iç sahada oynadı ama ligin en iyi istatistiklerine imza attı. Maç başına net gol pozisyonu üretme, maç başına şut, isabetli şutta Galatasaray hep yukarılarda. O yüzden ben bugün Galatasaray'ın gol yese bile yediğinden fazlasını atarak bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray'da Batrakov ve Leao yeni transferler ve beklentilerin yüksek olduğu transferler. Leao herhalde karşılaşmanın bir noktasında süre alacaktır. Gözler onda olur. O da son derece normal. Galatasaray taraftarlar
1: Ali Leao'yu bekliyor. Benim duyduğum Leao'nun hafif bir sakatlığı varmış ve tek başına çalışıyormuş. Bugünkü maçta oynamayacakmış diye okudum ben.
0: Ben yanlış bir şey mi söyledim ama bakayım tekrar bir. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Gerçi evet Leao için şey demişlerdir. Belli değil. Belirsiz demişler Leao ile alakalı olarak. Onun dışında Batrakov da geçen maçta gezdikten sonra genel olarak sınıfı geçti. Bugün tabii biraz daha bence risk alarak oynayacaktır. Gözler bu oyuncularda olacak ama Galatasaray hani genel olarak şu performansıyla Başakşehir'i aşar gibi gözüküyor. Başakşehir biraz daha hareketli olsa, biraz daha geçtiğimiz mücadelelerde bir şey gösterse daha zor bir mücadele olabilirdi Galatasaray açısından ama yani Başakşehir tarafında ben pek bir ışık göremiyorum açıkçası.
1: Evet, zaten tam da şunu söyledin, ben de ona katılıyorum. Galatasaray gol yese bile kazanmasını bekliyorum dedin. Hakikaten o ışık yok ama bireysel olarak baktığında Şomurodov ve Selke gibi benim açıkçası beğendiğim isimler var ki işte Galatasaray'ın da şimdi muhtemellere göre konuştuğumuzda ortada Lemina Torreira olmayıp Sara Torreira olduğunda oranın biraz daha yumuşak kaçmasını bekleyebiliriz. Lemina Sanchez ikilisi yani onu göreceğiz. Her zaman gördüğümüz bir ikili tandem değil. Ama işte Galatasaray'da gerçekten bir Osimhen'in olması. Ben Yunus'u şu sıralar yine formda buluyorum. Ve Batrakov bakalım ilk kez ilk 11 çıkacak. Bir de Ali hep şey vardır ya, yeni takımıyla ilk kez ilk 11 başlayan oyuncu böyle bir şey yapar. Yani gol mü atar, ondan sonra asist mi yapar ama böyle bir şey yapar geleneği vardır. Mesela benim aklıma hemen Guendouzi'nin Galatasaray'a gol attığı kupa maçı gelir. Bir beklenti var. Yani çok da kısa şeyde konuşmak istiyorum. Gerçi bu arada saatlerimiz 14-15 oldu ama Batıkan, araya gidiyor muyuz? Araya gidelim mi? Gidelim. Peki araya gidelim. Aradan sonra çok kısa da Sporting Lisbon ile ilgili birkaç soru sormak istiyorum sana.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
3: Reklam.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha...

0: Zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
5: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Genco Boran ve Ali Erim sizlerle birlikteyiz. Mesajlar geliyor. Ali, sana çok sayıda geçmiş olsun mesajı.
6: Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.
5: Var. Onları yani isim isim vermiyorum ama eritiyorum ben burada. Lemine bir tane. Lemine geldi. 4 tane geçmiş olsundan sonra. Şöyle bir soru var.
6: Çok affedersin Genco. Az önce yayıncı kuruluşun maç haberine baktım. Yayıncı kuruluşun maç haberinde Leo kadroda olacak yazmışlar.
5: O zaman belki bu. O zaman belki oynayabilir bir yerde.
6: Evet, Leo ve Denizgül sarı kırmızılı ekipte ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor denmiş. Ama diğer yeni transfer Bitşua bu. Onun forma giymesi beklenmiyormuş. Ve muhtemel 11'de az önce seninle konuştuğumuz 11. Yayıncı kuruluş da aynı şekilde vermiş. Uğurcan, Şalay, Davinson, Lamine, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yusuf, Sane ve Osimhen 11'i verilmiş. Başakşehir'de de Muhammed kalede olacak. Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi savunma attı. Kemen, Umut merkezdeki oyuncular. Eldor, Oysen, Faizullahev ve Umut 11'i verilmiş. Bu şekilde bir muhtemel verilmiş.
5: Tamam, peki şimdi ben de bir tane güzel bir mesaj var. Lemina bugün 90 dakika oynadığı takdirde hafta içi yedek kalır mı? Bu aslında güzel bir soru çünkü Okan Hoca da Lemina ile ilgili hep şunu söylüyordu. Yani bu oyuncu işte 2-3 maç üst üste oynadığı zaman sakatlanma riski var, dinlenmesi gerekiyor şeklinde bir açıklaması vardı ki genelde onu kullandığı şekilde de buna uygun olarak bir sistem uyguladığını gördük. Yani Lemina bugün, gerçi şöyle, Lemina bugün stoper değil 6 numara da oynuyor olsaydı yine oynayacaktı. Ya bana oynar gibi geliyor ama tabii Lemina'nın şimdi şu da bir risk aslında. Bugün Abdülkerim risk alınmasın diye Lemina riski alınırsa ve Sporting maçında 6-8 numara ben Lemina Torreira olmasını bir Galatasaraylı olarak daha sağlam olacağını düşünürüm ama herhalde Okan Hoca bunların hesaplamasını yapıyordur diye tahmin ediyorum.
6: Evet, hani ben de Sporting maçı için Lemina'nın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Artı mesela Galatasaray'da Lemina'yı stopere çekmediğin zaman mesela akla niye hiç Singo gelmiyor, değil mi?
5: Evet, evet. O hakikaten tam da o sırada o vardı bende.
6: Normalde Singo da stoper oynayabilme özelliğiyle Galatasaray'a transfer edildi. Çok da ciddi bir rakam verildi. Oyuncu sakatlıktan da çıktı. Bir Eintracht Frankfurt faciası olmuştu Davinson Sanchez ve Singo'yla. Ondan sonra biraz uzaklaştı. Ama dinleyicimize şöyle bir şey söyleyebilirim. Bugün Galatasaray Başakşehir önünde skoru erken alabilirse Lemina belki maçı tamamlamaz. Çünkü Galatasaray'da bazı opsiyonlar yapabiliyorsunuz. Yani ne olabilir? Lemina'yı çıkarttıktan sonra Jakobs'u sol stopere çekip Eren Elmalı'yı sol bek olarak atabilir Okan Buruk. Eğer skor rahatlarsa Arda'yı, Kaan Ayhan'ı yine savunmada kullanabilir. Yani önemli olan aslında maçı erken koparmak. Tüm oyuncular için geçerli bu. Bugün Galatasaray Başakşehir maçını erken bir dakikada kolaylayabilirse ondan sonra zaten Okan Buruk da Sporting maçını düşünerek bazı risklerden kaçınacaktır. Ama farz edin dediğimiz gibi olmadı. Artık Lemina da herhalde üst üste iki tane 90 dakika çıkartabilir. Zaten eğer öyle olmuyorsa büyük bir hata yapmıştır Galatasaray'da.
5: Kesinlikle.
6: Onu da söyleyeyim.
5: Kesinlikle.
6: Hani o kadar da değil. 3 maç belki. Onu ben genelde onu da pek doğru bulmuyorum ama hadi diyeyim, ama 2 maç üst üste 90 dakika oynayamayacak bir oyuncunun artık sözleşmesi yenilenmemesi gerekirdi. Eğer öyleyse. Öyle olduğunu da zannetmiyorum ama.
5: Aynen. Şimdi ben de bu arada

0: Hani biz bize konuşuyorken, laf lafı açarken Singo neden düşünülmüyor dedin. Şimdi ben Singo'nun Dünya Kupası'nda oynadığı ve hatta son saniyede asist yapıp maçı takımına kazandırdığı karşılaşmayı izledim ve gerçekten iyi oynadı Singo ama yine sakatlandı. Şimdi eğer ki sakatlığı geçtiyse ve bugün de oynamazsa Ali, ben Okan Hoca belki bir Sporting deplasmanında Singo sürprizi, hani çok fazla rakip takım analistleri tarafından izlenemediği için bu oyuncu, yani izlendiği hangi maç var Galatasaray'da? Bir Ajax maçını hatırlıyorum ben. 3-0'lık o maçta oynadı. Yani baksam belki bir tane daha ya bulurum ya bulmam. Çünkü sakatlandı yine Singo ve uzun bir süre oynayamadı. Dünya Kupası'nda iyileşti. Takım adına oynadı, yine sakatlandı. Eğer ki sakatlığı yoksa belki bir Singo sürprizi bekliyorum Okan Hoca'dan diyeyim. Ben biraz Sporting'e baktım. Ya Ali, Sporting'de bir golcü var. Bir önceki sezon Almeria'dan alınmış Suarez. Geçen sene ilk sezonunda oynadığı 47 maçta 47 ilk 11 çıktığı maç diyeyim daha doğrusu. 38 gol, 8 asisti var. Bu sezona da 2 maçta ilk 11 çıkmış. 3 golü var. Yalnız bu oyuncunun bir asabiyet sorunu var. İki kere ilk 11 çıktığı maçın gördüğüm kadarıyla ikisinde de sarı kart görmüş. Geçen sezonda 12 tane sarı kartı var. Böyle bir oyuncudan korktum. Ben bilmiyorum siz Mert'le yaptınız mı ama hani kurallar çekildiği an ben de benim YouTube'daki işte 1-0-2 platformunda şey yaptım. Galatasaray'ın hangi
1: Puan
0: rakipten
1: hesaplaması mı
0: puan
1: yani?
0: hesaplaması. Ben Sporting'e, Galatasaraylar kızmasın, darılmasın, hele ki ilk maç olması bile bence daha bile zorlaştıracak işi. Ben Galatasaray'a sıfır verdim. Çünkü biz Türk takımları Portekiz deplasmanını çok sevmiyoruz. Portekiz deplasmanı taraftar ve iklim anlamında gerçekten çok sert oluyor. Ve Portekiz'de, Avrupa'da genelde bir sürpriz olmazsa Braga falan gibi Sporting, Benfica ve Porto oluyor ki bunların da Avrupa karnesi ve tecrübesi baya sert oluyor. Ben buradan Galatasaray'a sıfır vereceğim.
1: Ya ben belli olmaz diyeyim. Luis Suarez zaten yaz transfer döneminde hatırlarsın. Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe başkanlık seçimi sırasında Luis Suarez Fenerbahçe'ye gelecek denmişti. O da hatta işte Dünya Kupası'na gitti. Kolombiya milli takımıyla. Dünya Kupası pek istediği gibi geçmedi. Ama diğer tarafta Sporting tabii geçen sene şampiyonluğu kaptırsa da ondan önceki sezonlarda Portekiz Ligi'ne bayağı Benfica ve Porto'nun önünde damga vurdu. Bu sezon bazı önemli oyuncuları sattılar. Trincao mesela onlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Merkezde Hülmant gitti o takımdan. Ama ben de işte arada Portekiz Ligi'ndeki karşılaşmaları yazarken Sporting'in sezon öncesi performansı benim dikkatimi çekmişti. Şimdi ben de onu söyleyeyim. Sezon öncesi mesela Celtic'e 4 gol attılar. Celtic'i 4-1 yendiler. Fransa'dan Strasbourg'u 7-0 yendiler. Monaco'yu 2-0 yendiler. En sonunda Nottingham'ı, yani Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı 4-1 yenerek hazırlık maçlarını tamamlamışlardı. Böyle hazırlık maçlarını uçarak girdiler adeta.
0: Evet.
1: Sonra ligde geride kalan 4 haftada mesela bir beraberlikleri var açılış haftasında.
0: 2-2.
1: Orada 2-0 öne geçmişlerdi. 2-2 berabere kaldılar. Sonraki her maçta minimum 3 gol attılar. Yani kabuk değiştiren bir takım olmasına rağmen golcü kimliğinden çok fazla uzaklaşmadı. Sana katılıyorum. Portekiz deplasmanları kolay deplasmanlar değil. Türk takımları da genelde haklısın. Çok zorlanıyor Portekiz deplasmanlarında. Ama bence direkt sıfır yazmayalım. Belli olmaz diyelim. Hani Galatasaray'da çok etkili hücum silahları olan bir takım. O yüzden Sporting karşısında Galatasaray gol bulur. Çünkü Sporting'in savunması da öyle aman aman bir savunma değil.
0: Değil,
1: Onu da
0: değil.
1: söyleyeyim.
0: Evet.
1: Hani Galatasaray gol bulacaktır. Önemli olan Galatasaray'ın savunmayı hangi düzeyde yapacağı. Ama ilk karşılaşma için Galatasaray yenilmeden dönse de bayağı başarılı demek lazım.
0: Evet, bu
1: İyi bir
0: arada
1: sonuç olur yani.
0: savunma iyi değil dedin. Şöyle bir ekleme yapayım. Açılış maçı 2-2 bitti. Kazandıkları maçta da yine ikişer gol yediler. 3-2 ve 4-2 galip geldiler diye hatırlıyorum ben. Ama en azından maçlarda gol yediler. Orada haklısın. Bu arada az önce biten Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Avustralya Porto Rico'yu 70-54 yendi. Ya Ali çıkmadan önce maçın bir iki yarısının sonlarına bakayım dedim. Ya ikinci yarı 4.5-6 oynayacaktım.
1: O derece.
0: Yani o derece. Şimdi birazdan da Amerika-Çin maçı başlayacak. Güney Kore-Nijerya saatler 18.30 olduğunda da Türkiye Belçika ile karşılaşacak. Ben tabii çok yakından takip etmiyorum. Hani katıldığımızı gördüm işte sosyal medyadan, haberlerden ama şimdi bir bakayım dedim nedir ne değildir. İddiada Belçika'ya oran açılmamış. Yani demek ki o kadar favori Belçika Türkiye karşısında. Biz yine de milli takımımıza başarılar dileyelim. Almanya'da oynanıyor Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası diyelim. Var mı senin söyleyeceğin bir şey yoksa ben devam edeyim?
1: Yok, ben de tabii başarılar diliyorum. Bu arada Avustralya'da son yıllarda Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Amerika'dan şampiyonluk çalan tek takım olmuş. Yani full Amerika şampiyonlukları var. Arada bir tane Avustralya şampiyonluğu var kadınlarda.
0: Valla izlediğim benim mi acaba nazarım değdi? Avustralya ben maçı bulduğumda açtığımda epey öndeydi. Yani ilk yarıyı epey önde, şimdi ilk çeyreği özür dilerim, epey önde tamamladı. İkinci çeyrekte ama gerçekten ne attılarsa girmedi. Hatta TRT Spor'daki yorumcu şey dedi. Yani bu çeyrek pota hiç sevmedi Avustralya. Yani her şey içinden çıkıyor, iki tarafına çarpıyor, üç tarafına çarpıyor, turnikeler kaçıyor. Zaten hep bu sayede Porto Rico benim gördüğüm kadarıyla oyunda kaldı diyelim.
1: Genco bir araya gireyim mi çok kısa?
0: Tabii.
1: Az önce sen Şampiyonlar Ligi'nden bahsettin. Tabii Şampiyonlar Ligi şimdi haftaya başlıyor. Büyük bir heyecan. Onu da ya, yurt dışındaki hesaplarda da görebiliyorsun. Football Meets Data diye bir site gördüm. İşte bunlar yaklaşık bir 150 bin kişi tarafından takip ediliyor. Simülasyonlar yapıyorlar. Şampiyonlar Ligi ile ilgili de lig aşamasında simülasyon yapmışlar Genco.
0: Oo, güzel.
1: Galatasaray 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle ve -4 averajla 7 puanla 29. sırada bitirmiş. Fenerbahçe 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet, -3 averajla 6 puanla 31. sırada bitirmiş. Yani Türk takımlarına
0: elenmiş.
1: Evet, 24 için şans vermemişler. Galatasaray tekrar söylerim 2 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyet yazmışlar 7 puan. Fenerbahçe 1 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet 6 puan yazılmış. Azeri temsilcisi Sabah, onların da fikstürü çok zor.
0: Çok.
1: 1 beraberlik 7 mağlubiyetle onları son sıraya yazmışlar. Arsenal'ı da Real Madrid, Barcelona ve Liverpool 7'şer galibiyet birer mağlubiyetle 4'ü 21 puanla tamamlıyor bu simülasyona göre.
0: Yani Arsenal'e hayır demem. Arsenal yine çok çok iyi başladı bence ama ya gerçi Real Madrid'de 3-3 ile başladı ligde ama bilmiyorum. Bence Real Madrid'in biraz daha vakti ihtiyacı var. Galatasaray'ın 2 galibiyetini ben okey ederim ama birden daha fazla beraberlik de alır diye düşünüyorum Galatasaray. Yani yoksa içeride işte Stuttgart maçı var, Feyenoord maçı var. Galatasaray'ın 2 galibiyet almasını bekliyorum.
1: Hatta ya belki... Okan Buruk güzel bir şey söyledi kura çekimi sonrası. Normalde dedi Liverpool'a 0 puan yazardınız. Saint Julius'a da 3 puan yazardınız. Tam tersi oldu dedi.
0: Doğru.
1: Gerçekten de öyle. Şimdi bunların hepsi tabii şu an yapılan simülasyonlar. Çok yani herkes bir şey söylüyor, bir şeyler yazıyor. Ben sadece gördüm diye söylüyorum dedim.
0: Güzel, güzel.
1: Birçok şey değişecektir.
0: Peki hadi Şampiyonlar Ligi demişken senin İlk iki, yani finalde görürüz dediğin iki tane takım, şampiyon demeyeyim o çok iddialı olur ama var mı? Benim yine birisi Arsenal.
1: Ya ben Arsenal'a bir türlü sıcak bakamadım biliyorsun. Benim için üvey evlat gibi. Sevemedim yani bu Arteta'lı Arsenal'ı. Çok kemik gibi, taş gibi takım olmasına rağmen bana bir türlü sempatik gelmiyor. Ama diğer tarafta Paris Saint Germain'e bayılıyorum. Ben Paris Saint Germain ve Bayern derim Genco.
0: Oo, Arsenal'i saf dışı bırakıyorsun.
1: Evet, yani yanılıyorum genelde de bırakıyorum yani. Yanılmakla beraber sürekli olarak onlar adına.
0: Ama gönlümden ama, geçen bu diyorsun.
1: Aynen, genelde dışarıda bırakıyorum Arsenal'ı valla.
0: Peki bugün de Paris Saint Germain Monaco maçı var. Ali, benim de çok merak ettiğim bir karşılaşma. Paris oynadığı iki lig maçında beraberlik aldı. Hatta birinde 85. dakikada

0: 2-0 gerideyken son andaki o inanılmaz Paris baskısıyla 2-2 yaptı. Monaco da Philippe Luis'le hem 2'de 2 ligde başladı hem hazırlık maçlarında müthiş sonuçlar aldı. Yani Flamengo'daki başarısını tabii tekrar edemez ama bir korkutuyor yani. Böyle bir dikkatimi çekti benim. Bugün Paris Monaco maçı radarında olur mu senin?
1: Olabilir. Güzel maç. Bir de iyi saatte. 22.05'te.
0: Evet.
1: Hani akşam takip edilebilir. Aynı saatte Ipswich Liverpool'da var. O da yine takip edilebilir. Galatasaray maçı 20'de başladığı için bu akşam hani 22 gibi biraz daha rahat olacağız. Ama aynı şekilde Betis Real Madrid maçı var. Valla bakmak lazım. Ama Paris Saint-Germain Monaco güzel olabilir. Katılıyorum sana. Yalnız tabii şunu da söyleyeyim. Farz et bu maçı Monaco kazandı. Lig 1 özelinde bir şey değişir mi sence?
0: Hayır, kesinlikle.
1: Evet.
0: Ya 10 puan geriye düşsün ben yine Paris'ten çok çekinirim.
1: Aynen, ben de katılıyorum. Hani Paris Saint-Germain'in neredeyse şampiyonluğunun garanti olduğu bir lig. O biraz şey yapıyor. Mesela aynı durum Almanya Bundesliga'da da var.
0: Evet.
1: Paris Saint-Germain benim favori takımlarından biri olmasına rağmen mesela ben çok daha fazla Bayern maçı izliyorum Paris Saint-Germain maçına göre. Onu da bilmiyorum, belki Bundesliga'ya daha sempatik yaklaştığım için, biraz daha sevdiğim için olabilir. Hani Bayern için de çünkü aynı şeyler söyleyebilir. Yani Bayern ilk 3 hafta maç kazanamasa Bundesliga'da sonuç değişir mi? Bence hayır. Ama gene de Paris Saint-Germain maçı yerine ben Bayern maçlarını izliyorum. Mesela geçen hafta Stuttgart maçı izledim.
0: Evet. 5-1 değil
1: Stuttgart
0: mi?
1: kazayla beraberliğe getirdi. Keşke yapmasalardı dedim. Keşke yapmasalardı dedim.
0: Evet.
1: Normal giderken maç 5'lik oldular yani.
0: Aynen öyle. Peki saatlerimiz 14.33 oldu. Bu saat dilimindeki ikinci reklam aramızı verelim.
2: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek. Reklam. Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Radyo
3: Spor. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Reklam.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
2: Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Yine birkaç mesaj var. Geçmiş olsun mesajlarının yanında İzmir'den Kamer Bey demiş ki Ali Erim stüdyoya gelmediğine pişman oldu.
3: Niye?
2: Diyor ki önce sabah Mert şimdi de Genco'nun programına bağlanıyor. Evde kaldığını pişman. Yani hani işte şey hani 3 bilmiyorum tabii 3 saat mi yayında kaldın sabah ama.
3: Kaldım 3 saatte yayındaydım.
2: İşte telefonda diye. Ali Erim kendi hür iradesi ve isteğiyle aksi zaten düşünülemez. Yayında sağ olsun buraya gelemediği halde beni yalnız bırakmadı. Ali beni çok iyi biliyor. Benim tırnağım kırılsaydı ben Ali'yi arardım.
3: Yok canım hani benim öyle bir şeyim yok çok şükür. Hani sesimle ilgili bir şey yok sonuçta.
2: Yok yok evet evet.
3: Sen biraz daha şey bir ne derler alerjik bir bünyeye sahipsin bana göre.
2: Evet evet.
3: Sen bazen daha kötüleşiyorsun o zaman normal. Sabah Mert'le de konuştuk hani hastalık olduğu zaman yayın yapmak zor oluyor da şu an bir şeyim yok. Sadece işte bir parmağımda bir sıkıntı var ayakkabı giyemediğim için. Yoksa bir problem yok yani yayına katılmamam için.
2: Peki şey belli oldu mu ya Ali bu arada hani yani kırık değildir umarım ama hani böyle bir çatlak matlak falan bir şey.
3: Ya biliyorsun hepimiz tıp mezunuyuz ülkede. Klasik bir lafımız var kırık olsa dayanamaz. Öyle bir durum yok yani. Şu an böyle hareket ettirmekte zorlanıyorum. Ama hani böyle çok bir şey olmadı şişmedi. Ondan sonra çok büyük bir şey yok ağrısı yok. O yüzden kırık değildir diye düşünüyoruz. Çatlak olma ihtimali var. O hala bence masada. Bir yarına kadar bakacağım. Eğer yarın hala böyle bir harekette çok şey yapıyorsa, zorlarsa o zaman bir Türk olarak üçüncü günde doktora gitmeyi planlıyorum.
2: Evet, üçüncü. Biz önce doktora da şey deriz ya. Vallahi öyle olmadığını düşündük ama geldik falan.
3: Aynen.
2: Güzel de
3: aynen.
2: Bir azar işitiriz.
3: Yok bir de şeyi de sordum. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman iki parmağı birden atel takıyorlarmış. O zaman ayakkabı falan giymen imkansız hale geliyor.
2: Serçe parmağını mı vurdun?
3: Yok tam orta parmağım.
2: Ay oy.
3: Tam orta parmağım.
2: Peki şimdi geçmiş olsun dilekleri gelmeye devam ediyor. Konuşacak iki tane önemli konu var. Bir Trabzonspor'da Ahmet maçından sonra Fatih Hoca'nın istifası kabul edildi. Ben televizyonda Ertuğrul Başkan'ın şu açıklamasını okudum. Gördüm demeyeyim çünkü okudum bir açıklama olarak okudum. İsmi geçen teknik direktörler ki kim bunlar? Fatih Terim, Şenol Güneş, Ersun Yanal çok önemli hocalar fakat hiçbiriyle görüşmedik şeklinde bir açıklaması vardı. Valla genelde de şimdi tabii yaklaşan bir derbi var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da maçı bugün, Sporting Lisbon maçı, keza Fener'in de aynı şekilde Şampiyonlar Ligi yaklaşıyorken biraz Trabzonspor'un çok da ani gelişmesi sebebiyle tahmin ediyorum ki teknik direktör arayış haberleri biraz arka planda kaldı. Hiç böyle senin kulağına gelen madem yerli havuzunda başkanın söylediği isimlerle görüşülmüyor kim var radarda?
3: Radarda senin duyduğun o Ertuğrul Doğan açıklama yaparken aynı zamanda başkan şunu da söyledi. Dedi ki büyük ihtimalle yabancı olacak gibi gözüküyor dedi. Hı hı. Aslında bence bir anlamda da direkt böyle kamuoyuna yansıyan isimleri bir kenara koyarak doğru bir şey yaptı. Çünkü çok fazla şekilde Abdullah Avcı konuşulacaktı. Şenol Güneş konuşulacaktı. İşte Fatih Tekke ihtimali tabii düzeltiyorum. Fatih Terim ihtimali tabii çok düşüktü. O çok fazla belki gündem olmazdı. İşte Arda Turan konuşuldu. O da kolay değil. Ama bence başkan doğru bir strateji yaptı orada. Biraz hani yerel bazdaki tartışmaların uzağına çıkmış oldu. Hı hı. Öyle olunca da dikkat edersen Trabzonspor'un teknik direktör adaylarıyla alakalı olarak çıkan isim sayısı bir anda bıçak gibi kesildi.
2: Evet, evet.
3: Birkaç isim söylendi. İşte Kose Sağ söylendi. Mesela zamanında Fatih Sara'nın Fenerbahçe için görüştüğü Portekizli hoca. Bir ara Villarreal'i çalıştıran Marcelino söylendi. Fakat ben beklememiz gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor'da. Hani bu isimler dışında şu an sana söyleyebileceğim yeni bir isim yok Trabzonspor için. Burada asıl olan, geçen gün Mert'le konuşurken biraz anlatmaya çalıştım. Yani yeni gelecek hocanın Trabzonspor'u olduğu gibi kabul etmesi. Ne demek istiyorum? Trabzonspor bir kadro kurdu. Yeni hocanın bu kadroyla hiçbir alakası yok. Yani Avrupa listesiyle bile alakası yok.
2: Evet.
3: Dolayısıyla yeni teknik direktörün şikayet etmeden çalışan, yani geldiği gibi işte bu takımı ben kurmadım, bu takım yanlış kurulmuş, bu takımın mühendisliği doğru değil, işte transfere ihtiyacımız var, ne bileyim bu takımın kondisyonu çok kötüymüş gibi böyle klasikleşen bahanelerden uzak durması gereken bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor böyle bir mantığa de teknik adama gitmesi lazım. Bu Ahmet de olur, Mehmet de olur. Ama Trabzonspor taraftarının ve Trabzonspor takımının bence en son duymak isteyeceği şey mevcut kadroyu eleştiren, mevcut kadro yetersiz ya da yanlış kuruldu diye lanse ettiren bir teknik direktör olur. Ondan kesinlikle uzaklaşması lazım Trabzonspor'un. Ama aynı zamanda bir başka zorluk da yeni gelen teknik direktörün zamanı da olmayacak. Yani kimse yeni gelen teknik direktöre sen hoş geldin, daha çok yenisin, buraları bilmiyorsun. O yüzden sen bir çalışmaya başla, 1,5-2 ay sonra sen zaten bu takımı toparlarsın denmeyecek. Hemen başarı bekleniyor, hemen bir etki bekleniyor.
2: Yani tabii öyle öyle üç rakip var ki Atalan Üsküdar'ı gider yani sen toparlayana kadar takımı.
3: Aynen öyle. Artı bir de sen biliyorsun bu işleri Genco. Bir kere böyle kötü başladın mı bizim büyük takımların toparlaması da çok zor oluyor.
2: Evet.
3: Mental olarak geri gelemiyorlar ne hikmetse. Dolayısıyla hani Trabzonspor'da evet gidilen hocalar zaten belli bir seviyede olacaktır ama ben hocanın takıma ve camiaya mental olarak yaklaşımının da Trabzonspor'un kaderini belirleyeceğini düşünüyorum. Yani böyle eğer şikayet eden bir hoca gelirse o zaman vay haline Trabzonspor'un.
2: Peki ama biz de hani hemen aklıma geldi geçen sene Tedesco geldiğinde hani takımı da bilmiyordu. Tamam şimdi dünya çapında Fabinho'su, ondan sonra Muhammed Salah'ı ve Onana'sı var bu takımın ama işte tanımadığı eğer bir yabancı hoca gelirse ki görüntü o. Yani Tedesco'ya demiştik takımı tanımıyor, rakipleri tanımıyor. Bu çok büyük bir dezavantaj. Hani hocadan belki böyle bir olumsuzluk duymayız Ali ama bunu da göz ardı edemeyiz değil mi?
3: Edemeyiz ama mesela Tedesco çok güzel yaklaşmıştı.
2: Yani Tedesco'nun yaklaşımı
3: çok olumluydu takımıyla alakalı olarak bir. Zaten genel olarak adam çok şikayet etmedi. En fazla Fenerbahçeli taraftarların hoşuna giden bence Tedesco yanlarından biri de oydu. Şikayet etmedi.
2: Hatta şimdi sorumluluğu kendine aldı. Mesela Zagreb maçındaki Çağlar bek hamlesinde yanlış yaptım. İşte ben de göre göre öğreniyorum dedi. Bence bu çok güzel bir hamleydi.
3: Doğru. Aynen öyle. Ama şöyle belki ufak bir avantajı olabilir Genco. Bu sene milli ara 3 hafta olacak ya.
2: Evet.
3: 3 hafta tabii uzun bir süre. 3 haftada evet Trabzonspor'da bazı oyuncular milli takıma gidecek ama ligi analiz etmek, takımı analiz etmek, oyuncuları analiz etmek biraz ne istendiğini tam olarak anlamak için bence yeter bir süre. Sonuçta 3 hafta genelde takımların zaten sezon öncesi hazırlık dönemi oluyor. Öyle düşünürsek onun ufak bir avantajı yaşayacağını düşünüyorum ben Trabzonspor'un.
2: Peki derbiye geçeceğiz ama son olarak da Trabzonspor şöyle bir çalkantı içerisindeyken oynayabileceği en ters Anadolu ekiplerinden biriyle oynayacak. Yani ligin ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenmiş. Daha sonra Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenmiş. Erzurum'la 1-1 berabere kalmış bir Gençler Birliği ile oynayacak. Yani tamam taraftar itici güç olacaktır mutlaka ama teknik direktörü istifa etmiş ve daha mağlubiyet yüzü görmemiş Gençler Birliği karşısında hani nasıl bir Trabzon beklemeliyiz? Puan kaybetme ihtimali nedir?
3: Şöyle olur mu sence? Teknik direktör gittikten sonra oyuncular
2: reaksiyon
3: bir suç bizde değildi. Olay Fatih Tekke'ydi demek için ekstra bir çaba gösterirler mi? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Ne demek istiyorum? Biraz daha canlı, biraz daha ısıran, biraz daha istekli bir takım görür müyüz Fatih Tekke dönemine göre? Hüseyin Hoca çalıştıracak, Hüseyin Çimşir Hoca çıkartacak Gençler Birliği maçına. Bence böyle bir ihtimal var. Fakat Gençler Birliği evet yani iki maç kazandı. Ben geçen haftaki karşılaşmaları da takip ettim. O maçı da izledim. Ama unutmayalım yani Fenerbahçe maçını kazanırken Gençler Birliği Fenerbahçe'ye çok fazla pozisyon verdi.
2: Evet.
3: Yani ilk yarıda bir gol attılar. Rakip ceza sahası içerisine bir kere girdi Gençler Birliği. O maçı Fenerbahçe rahat bir şekilde kazanabilirdi. Göztepe maçı bence Fenerbahçe mücadelesine göre daha iyi oynanmış bir karşılaşmaydı. Ama örnek veriyorum, ben Erzurum maçında Gençler Birliği'ni öyle çok beğenmedim. Evet, Gençler Birliği 7 puanla müthiş bir başlangıç yaptı kendi adına ama ben oyun olarak hani bu şu an oyunla puan Gençler Birliği'nde pek bence örtüşmüyor. Gençler Birliği bu oyunuyla 3 puanda da kalabilirdi çok rahat bir şekilde. O yüzden Trabzonspor'un ben Gençler Birliği'ni öyle ya da böyle geçeceğini düşünüyorum.
2: Ben Gençler Birliği maçında tam golü yedikleri anda açtım. İnanılmaz bir savunma hatasıyla Gençler Birliği geriye düştü. Geriye düştükten sonra da epey bir baskı kurdu ama bir gol geldi. Bir tane de milimetrik bir offside'la evet, 80 evet, küsürüncü dakikada bir golleri verilmedi. Peki orada bakacağız. Trabzonspor Gençler Birliği maçını hep beraber izleyeceğiz. Artık son 10 dakika içerisindeyken biraz da derbiyi konuşalım. Fenerbahçe Beşiktaş. Yani ben çok keyifli bir derbi izleyeceğiz gibi düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın son karşılaşmada aldığı farklı gollü galibiyet onları da çok morallendirecektir eminim ki. Geçen seneki oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçları aklıma geliyor. Yani şimdi ben mesela Salih, Orkun, Olaytan üçlüsünü çok beğendiğimi her fırsatta söylüyorum. Fenerbahçe'de de bu üçlüye karşılığı bir ikili var. Kante-Guendouzi ikilisi var. Tabii burada Beşiktaş'ın bir avantajı, bu hafta Avrupa Ligi başlamıyor. Avrupa Ligi maçı yapmayacak ama Fenerbahçe Galatasaray'la birlikte Şampiyonlar Ligi maçı

0: oynayacak. Valla böyle bir giriş yaptım ama ne beklediğimi de söyleyeyim. Bol gol beklediğimi söylemek istiyorum. Yani bir tarafa yönelmek çok zor. Yani Kante Guendouzi'yi görmezden gelemem. Kadıköy atmosferini görmezden gelemem ama bana sorarsan teraziye bu iki takımı koyduğunda tarafsız sahada bir maç oynanacak olsa ben Beşiktaş'ı galibiyete biraz daha yakın görürdüm.
1: Ama Kadıköy'de oynanıyor.
0: Ama Kadıköy'de oynanıyor. Ama işte
1: Ama
0: hafta içi de
1: Kadıköy'de.
0: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı var gibi gibi.
1: Evet, ben maçın kilit noktasının merkez olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'de Asensio'nun yokluğunda İrfan Can'ın oynaması bekleniyor.
0: Evet.
1: Belki zaman zaman Mason Greenwood o bölgeye kayacaktır. Bunları göreceğiz. Fakat Beşiktaş'taki üçlü senin de söylediğin gibi çok şu an oturdu ve çok kuvvetli gözüküyor. Şimdi bu noktada Fenerbahçe Kante ve Guendouzi ile çok kuvvetli ama sayısal olarak maçın büyük bölümünde Beşiktaş merkezde bir fazla gözükebilir. Çünkü Beşiktaş'ta Olaytan ve Orkun mücadelede hiç kaçan oyuncular değiller. Ama Fenerbahçe'de İrfan Can tam olarak o şekilde konumlayabildiğim bir oyuncu değil. O yüzden de merkezde zaman zaman Beşiktaş'ın sayısal üstünlükle beraber oyunu da kontrol edebileceğini düşünüyorum. Bu da derbinin kilit anahtarı olabilir. O yüzden ben Beşiktaş'ın en azından kaybetmeyeceğini düşünüyorum derbiyi. İlk girişi böyle yapayım ama onun dışında Beşiktaş'ta tabii anlayış nasıl olacak? Onu da çok merak ediyorum. Beşiktaş'ta İtaliano biraz daha oyunu geride kabul edip Fenerbahçe deplasmanında olduğu için kontralarla mı rakibi vurmaya çalışacak? Eğer öyle olursa mesela bir Poku hamlesi görecek miyiz Çerne yerine? Bunları hep merak ediyorum. Diğer tarafta Fenerbahçe için tabii ki Asensio'nun yokluğu, Talisca'nın gitmesi, 10 numara pozisyonunda İrfan Can'ın oluyor olması bir tık Fenerbahçe'nin normal gücünden aşağıda olacağını gösteriyor. Diğer tarafta Mason Greenwood ve Vedat Muriç tabii Fenerbahçe için önemli artılar olacak. Bakalım yani Fenerbahçe açısından ya da Beşiktaş açısından bu karşılaşmayı kazanmak mı önemli, kaybetmemek mi önemli dersen ben kaybetmemek daha önemli diye düşünüyorum.
0: Doğru.
1: Çünkü henüz dördüncü hafta. Dördüncü haftada bu maçta berabere kalırsan öyle çok büyük bir yangın olmaz iki tarafta da. Ama mağlup bir taraf sahadan ayrılırsa o zaman o mağlup olan taraf tabii bayağı konuşulmaya devam eder. Onu biliyoruz. O yüzden hocalar da oyuncular da belki hatta bilinçaltında önce kaybetmeyeyim, daha az risk alayım düşüncesiyle sahaya çıkabilirler. Bunu ne anlamda söylüyorum? Eğer bir gol erken gelmezse maç belli bir süre 0-0 giderse maçın son bölümünde ben iki tarafında çok risk alacağını düşünmüyorum. O
0: Ali,
1: şekilde bir gidişat olabilir.
0: ben Beşiktaşlılar açısından şöyle bir şey düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Sezon başından beri Avrupa Ligi ön eleme maçları dahil olarak düşündüğümde, şimdi iki tane Midland maçında rakibin çok erken 10 kişi kalmasından dolayı Beşiktaş kalesi fazla test edilemedi. Beşiktaş'ın kalesine çok gelinmedi. Daha sonra
1: Doğru.
0: Krolo ve Midland ayarında bir takım değildi. Sonra ligde Beşiktaş Eyüpspor'u İstanbul'da kendi stadında yendi. Sonra Zalgiris gibi çok zayıf bir takıma karşı iki maç yaptı. Çorum'u yine kendi evinde mağlup etti ki iki tane gol yediği bir gerçeği var orada. Bir tane bir deplasman Alanya. Hadi işte Avrupa maçları arası belki bir yorgunluk, bir çok rotasyona gidememek gibi düşünülebilir ama şu bütün maçların ya toplamı diye abartmayayım ama yani Beşiktaş'ın düşünmesi gereken şu: Fenerbahçe kendi evinde Beşiktaş'ın oynadığı şu sezonki hiçbir takım kadar üzerine gelecek, bundan çekinmeyecek bir takıma karşı oynayacak. Bence buna Beşiktaş'ın, İtalyano'nun bir önlem alması lazım. Yani herhangi bir bundan önceki maçlardan birine hazırlandığı gibi ben hücum presimi yaparım, rakibin çıkmasını engellemeye çalışırım derse bana biraz yanılabilir gibi geliyor Ali.
1: Ya tabii ki öyle. Sonuçta Fenerbahçe'nin gücüyle dediğin gibi diğer takımların gücü arasında çok ciddi bir fark var.
0: Bir de
1: kalite olarak çok
0: atak
1: ciddi bir
0: mantalitesi, yani
1: fark var.
0: saldıracak rakibe Fenerbahçe Kadıköy'de.
1: Öyle. Aynen Kadıköy atmosferi. Bunları mutlaka hesaba katacaklardır.

0: Fakat genelde derbilerde çok ürkek başlayan ya da derbilerde dur önce ben bir oyunu tutayım diyen takımlar da Türkiye'de başarılı olamıyor.
1: Evet.
0: Yani derbilere başladığınız zaman o rakiple deplasmanda da olsanız korakor oynayacak bir direnci göstermeniz gerekiyor. Bu saha içi sertliği de buna dahil. Eğer o sertliği de gösteremezseniz o zaman zaten genelde siniyorsunuz. Ben o yüzden Beşiktaş'ı çok merak ediyorum. Gerçekten iyi bir test olacak Beşiktaş açısından. Beşiktaş kazanırsa, Fenerbahçe kazanırsa ciddi bir rüzgar arkasına alacak bu iki takımda. Büyük moral kazanacaklar.
2: Kesinlikle.
0: Kaybetmeleri durumunda lig için çok bir şey değişmeyecek. Fakat tabii ilerleyen dönemde ligin biraz daha haftaları ilerledikçe tabii direkt rakibine yenilmenin de dezavantajını görebilirler. Hani şu aşamada belki şampiyonluk gitmeyecek ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde o 3 puan aranacaktır. Ama o 3 puandan da önce bizde klasik olan işte rakibine yenilmek. Çünkü Fenerbahçe ve Beşiktaş birer maç kaybettiği için ligde. Şimdi bu derbiden mağlup çıkan taraf olursa 4 haftada 2 mağlubiyeti olmuş olacak.
1: Evet.
0: Çok yüksek oran olarak Süper Lig için. Dolayısıyla biraz hafiften bir onların şeyi dedikodusu, konuşması, şurada yanlış yapıldı, bu şey tercih hataydı, İşte onu niye gönderdiniz, bunu niye getirdiniz, o transferi niye yapmadınız? Yani 3 aşağı 5 yukarı konuşulacaklar, belli olur. Ama bir gerçek var, ben de sana katılıyorum. Yani yarın güzel bir maç izleyeceğiz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Güzel, keyifli bir karşılaşma olacak. O bakımdan da ben büyük bir merak içerisindeyim.
1: Bir soru geldi sana. Beşiktaş'ın transferi kapattığı haberleri doğru ise Salih'e bir alternatif gelmemesi Ali Bey için sizce doğru bir gelişme mi?
0: Ya, Salih'in alternatifi Endidi. Hı hı. Öyle düşünün. Endidi takımda kaldı. Anlıyorum. Sabah da biraz konuştuk Mert'le bu durumu. Hani taraftarların bazılarında bir nasıl söyleyeyim endişe var. Kendi takımlarıyla alakalı olarak. Fenerbahçelisinde de var, Galatasaraylısında da var, Beşiktaşlısında da var, Trabzonsporlusunda da var. Fakat yani her oyuncunun aynı seviyede, aynı kalitede, aynı profilde olmasını bekleyemezsiniz. Bazı defoları olacaktı bu kadroların. Şimdi Beşiktaş için Endidi'yi yedeklemek bana sorarsanız kötü bir alternatif değil.
1: Bence de değil, kesinlikle.
0: Hani ben Endidi fanı değilim, biliyorsunuz. Endidi ile ilgili olumsuz konuştum. Genel olarak çok olumlu da değilim. Ama haksızlık olur. Yani eğer bir takımın işte Olaytan, Orkun, ondan sonra Salih, Endidi ve Miretti'den oluşan bir merkezi varsa ve siz hala bu merkeze ya yeterli değil, eyvah diyorsanız biraz haksızlık etmiş oluyoruz.
1: Bence de.
0: Biraz tabii ki profiller değişecek, performanslar değişecek. O olmadığı zaman takım zorlanacak. Ama o kadar da olur demek lazım. Raskin son gün gündeme gelen oyuncu, Belçikalı oyuncu gelseydi bence müthiş olurdu. Beşiktaş adına çok ideal olurdu. Beşiktaş denedi, olmadı. Ama artık eldeki kadroyla da hani Beşiktaş'ın çok fazla bence şikayet edeceği bir durum yok. Hatta stoperden endişeleniyordu Beşiktaşlı taraftarlar. Oraya da yapılabilecek iyi hamlelerden biri geldi. Artık bundan sonrası takım oyunu ve evet, bireysel performansların yükselmesi.
1: Evet. İki takıma da derbide, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'a da bol şans diliyoruz. Ali, sana tekrar geçmiş olsun. Birçok da geçmiş
0: çok,
1: olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Mesajı
0: çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Var. Ağzına sağlık. Hemen seni yarın, ya yarın olmaz, yarın cumartesi. Pazartesi o zaman diyelim.
0: Evet,
1: aramızda görmek dileğiyle. Ali Erim, çok teşekkürler. İki takıma da bol şans dileyelim tabii ki şimdiden. Hafta sonunda İddia Kuşağı'nda bu maçları detaylı bir şekilde ben sizlerle konuşacağım diyeyim. Ve sizlere ben Ali Erim'le birlikte veda edelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick sona erdi.
4: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor.
2: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar ve Çelikler'le birlikteyiz.
6: Merhabalar abi. Merhaba.
5: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
7: Radyo Spor! Radyo Spor! Radyo, radyo, radyo, radyo Spor!
3: Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. 4 Eylül 2026 tarihlerimiz, saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Mehmet Sevinç, Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Artık Türkiye içinde transferde son saatler. Ercan abi, bir hareketlilik olabilir. Öncelikle hoş geldin.
9: Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün diliyorum.
8: Evet, biz de tabii ki an bir an takip edeceğiz. Transferde herhangi bir gelişme olursa kulüplerimizde, çünkü anladığım kadarıyla bir son dakika transferi ihtimali var. Onları da sizlerle paylaşacağız her zaman olduğu gibi. Bugün Galatasaray'ın maçı var. Başakşehir deplasmanında olacak Galatasaray. Yarın Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Hepsini konuşacağız. Bağlantılarımız da olacak tabii ki. Yine sizlerden de katılım bekliyoruz. Bugün bir sorum var, hadi transferin son günü diye. Ercan abi, şöyle bir şey düşündüm. Dinleyicilerimiz tuttukları takımın transferlerinden memnunlar mı?
9: Bakalım. Güzel bir soru.
8: Transferin son gününde bir de değerlendirelim. Dinleyicilerimiz hangi takımı tutuyorlarsa onu da yazsınlar. Transferlerden memnunlar mı, değiller mi? Ne bekliyorlardı? Bunları da bize iletirlerse biz de buradan tabii ki değerlendiririz. Sen nasıl buldun Ercan abi transfer dönemini?
9: İyi.

0: Okudum da bugünün bir gelişmesi üzerine yolda gelirken de kafamda kurmuştum. Mehmet'le bunu konuşmamız lazım diye. Şimdi bir oyuncu, örnek gösterilen bir sporcu, yıllar önce milli takımın vazgeçilmez ismi. Çağlar Söyüncü'den biraz bahsederim bence.
1: Evet, Çorum Futbol Kulübü'ne
0: hayırlı uğurlu olsun diyelim önce.
1: Oldu, evet hayırlı olsun.
0: Şimdi önce Almanya, Bundesliga'da oynadı. Bundesliga'da bayağı dikkati çekti, beğenildi. Daha sonra İngiltere'ye, Leicester City'ye transfer oldu.
1: Evet.
0: Leicester'da o dönem önemli başarılar yakaladı. Yılın karmasına seçildi. Ve İngiltere'nin en iyi yorumcusu Gary Lineker tarafından çok başarılı, savaşçı bir stoper olarak değerlendirildi. Derken yine İspanya'nın zirve mücadelesi yapan takımlarından Atletico Madrid'e transfer oldu.
1: Evet.
0: Atletico Madrid'de bir düşüş başladı. O düşüş işte sakatlık derken bir kırmızı kart, pas hatası derken kadroya girememeye başladı. Sonra hatır sayılır bir transfer bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Hatta kaptanlık bandını da taktı. Fakat sürekliliğini kaybetmiş, çok sık sakatlanan bir oyuncuya dönüştü. Daha 30 yaşında. En son Amerika Birleşik Devletleri, işte Kanada, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda milli takımın aday kadrosundaydı. Acaba bu saatten sonra tekrar milli takıma seçilebilir mi? Ve futbol hayatındaki bu büyük düşüş, ne olursa olsun nereden nereye diye bahsediyoruz. Leicester City'lerden, Atletico Madrid'lerden, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en önemli camialarından birinden lige yeni çıkmış bir takıma transfer oluyorsun. Bu bir düşüş değil mi?
1: Bu çok ciddi bir düşüş ve neden böyle oldu? Yaşı da hani 35-36 değil, 30. Şu anda Çağlar'ın yaşı 30. Biraz erken bu düşüşü yaşadı ki Fenerbahçe'de oynadığı dönemde de bu düşüş vardı, kendini gösteriyordu. Yani çok büyük ümitlerle geldi, milli takım oyuncusu olarak geldi Galatasaray, Fenerbahçe özellikle yabancı kuralından kurtarabilecek isimlerden biri olarak geldi, yerli statüsünde önemli bir katkı sağlar diye geldi, olmadı. Şu da yaşandı Ercan abi, çok sık sakatlandı. Acaba bu sakatlıklar da bu düşüşün ana etkenlerinden biri mi diye aklıma gelmiyor değil.
0: Acaba kronik mi?
1: O da var. Kronik sakatlık mı? Ya yani işte bir türlü iyileşemiyor.
0: Kronikse diyelim ki 3 maç oynuyor, 6 maç oynayamıyor. Maalesef, umarım değildir. Eğer kronik bir sakatlık problemi varsa futboldan erken kopabilir.
1: İşte yaş dediğim gibi 30. Yani çok büyük bir yaşı yok Çağlar Söyüncü'nün. Yani daha uzun bence yıllar var önünde, eğer sağlıklı bir Çağlar Söyüncü'den bahsediyorsak. Mesela geçen sene bakalım Fenerbahçe'de ne kadar oynadı? Geçen seneki performansına bakayım. Toplam dakikası 772. 11 maçta süre alabilmiş.
0: Ne kadar az değil mi?
1: Sadece Süper Lig'de oynamış, başka maçlar yok.
0: Ne kadar az değil mi?
1: Çok az. Şimdi sakatlık geçmişine bakıyorum. Kısmi kas kopması geçtiğimiz Mart ayında yaşandı bu. Kasım ayında diz iç bağlarında gerilme, bir ay yok. İşte kısmi kas kopması yine bir ay yok. Diğer sezonlara bakayım Çağlar konusunda. 2024-2025'e bakayım mesela. Orada da 1600 dakikası var. Görece daha uzun süre almış ama diz iç bağlarında gerilme sakatlığını 2024 Kasım ve Aralık aylarında yaşamış.
0: Bir daha
1: uyluk sakatlığı yaşamış 2025 Şubat ayında. Üçer maç kaçırmış. 2024-2025 sezonu iki ayrı sakatlık. Yine üçer maç yok. Üst adale yırtığı 2023-2024 sezonu 12 maç oynayabilmiş, 900 dakika.
0: Çok az değil mi bunlar? Evet.
1: Çok az.
0: Ya kaç yıldır bir düşüş var?
1: Şimdi 2023-2024'e kadar geldim. 2022-2023, 2022'ye geleyim.

0: 2022 Ercan abi. Yani orada da yine sıkıntı. Orada da maç oynamamış. Çağlar istediği süreleri alamamış yani.
1: Ya 2022'de 2026'ya mı geldi?
0: 4 yıldır.
1: 4 yıldır sürekliliğini tamamen kaybetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz.
0: Ve giderek düşüş yaşamış. Ki 26 yaşından itibaren bu düşüş başlamış.
1: Aklı o zaman şu soru gelmiyor mu? Israrla niye milli takıma çağırıyorsun?
0: Geliyor. 4 yıldır düşüşte olan bir oyuncuyu neden milli takıma sürekli çağırıyorsun?
1: Ya daha sağlıklı. Ben hiçbir şey demiyorum. Daha sağlıklı, istikrarlı, düzenli oynayan bir stoperi tercih etmek yerine her an sakatlanabilecek bir oyuncuyu almak bana göre doğru bir karar değil.
0: Montella ne zaman geldi milli takıma? Bir alışkanlık mı var acaba? Onu düşünüyorum.
1: Ya alışkanlık da olsa az önce senin son derece basit beraber baktığımız elimizdeki veriler. Yine bir şans verildiği anda eksik kalabilirim düşüncesini ön plana çıkartması lazım değil mi?
0: Evet. Mesela çok konuşulan isimlerden biri vardı formda, Ümit Akda. Beşiktaş'a geldi şimdi. Mesela o alınmıyor.
1: Konyaspor'un kaptanı var Adil.
0: Adil var. Adil Demirbağ.
1: Alınmıyor. Devam etmiyorlar mı? Şimdi milli takımın da şans bulan stoperlere bakalım. Trabzonspor'a gitti Samet.
0: Evet.
1: Hiç oynadı mı? Gittikten sonra.
0: Yok. Hatırlamıyorum.
1: Şimdi Çağlar. Bu oyuncular yeni dönemde davet edilecek mi? Ben onu da merak ediyorum. Oynamayan oyuncular bunlar.
0: Merih çağrıldı sürekli.
1: Oynuyor.
0: Oynuyor ama Suudi Arabistan'da oynuyor. İşte fizik olarak ne kadar
1: hazır.
0: Hazır. O bir tartışma konusu olabilir. İşte Çağlar'ın hazır olmadığı belli.
1: Samet yok.
0: Samet yok. Soru işaretleri var, evet.
1: Ya ben olsam oynayan oyunculara bu arada tercih ederim.
0: Yani genelde öyledir tercih. Oynayan oyuncu tercihi vardır. Ki yani mesela hani günümüzün örneklerinden biri olduğu için bu örneği vereceğim. Çok üst düzey bir oyuncu olmasına rağmen bizim ligimiz beğenilmediği için Sané'nin bile alınmaması gerektiğini söyleyen çok fazla futbol otoritesi vardı Almanya'da.
1: Mateus mesela. Evet. Bunu söyledi. Lothar Matthäus.
0: Lothar Matthäus.
1: Kaleciye bakalım şimdi.
0: Ligin kalitesi kötü dedi. Sané oraya gitti, yanlış yaptı dedi. O kötü ligde, kötü ligden bir oyuncu gelmemesi lazım dedi mesela.
1: Evet. Şimdi Uğurcan var.
0: Oynamasına rağmen. Evet,
1: kaleciler Uğurcan var. Oynayan. Banko. Muhammed var.
0: Muhammed Şengizer Banka var.
1: Üçüncü kaleci olarak kimi alacağım? Mert Yedek.
0: Oynamayan Mert'i aldı.
1: Peki oynayan mı alınmalı, oynamayan mı?
0: Oynayan alınmalı tabii ki. Kaleci için özellikle maç eksiği çok büyük bir handikaptır. Kaleci ısındıkça form tutar. Oynadıkça form tutar.
1: Ya ben merak ediyorum şu yeni seçilen kadroda kimler olacak, kimler olmayacak. Bu arada bak laf lafı açtı.
0: Evet. Güzel bir konu. Şimdi maça da az kaldı. Milli maça da az kaldı.
1: Fransa ile oynayacağız.
0: Evet, kaç gün kaldı şunun şurasında? 4 Eylül'deyiz. İşte Şampiyonlar Ligi maçından sonra hafta arası Şampiyonlar Ligi maçı var. Sonra milli takım toplanacak.
1: Evet.
0: Bakıyorum, ben de merak ettim. Ben de merak ettim açıkçası.
1: Ya ben oynayan oyuncuların, istikrarını koruyan oyuncuların artık seçilmesi kanaatindeyim.
0: Öyle olması lazım. Doğrusu da bu. Doğrusu da bu zaten.
1: Ya bir inşallah toparlanır, kendine gelir. Tekrar milli takıma seçilir. Çağlar'dan bahsediyorum.
0: Bir şans olur. Hani Çorum'un taşı toprağa iyi gelir.
1: Belki.
0: Belki. Kendini bulur. Belki o hani baskıdan kurtulmak iyi gelebilir. Fenerbahçe camiasında ister istemez bir baskı oluyor, başarı baskısı.
1: Evet tabii.
0: Belki hani o baskının görece az olduğu bir takımda kendini bulabilir. Neden olmasın? Olabilir yani.
1: Merakla bekliyorum.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek. Reklam.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Radyo Spor. Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Fenerbahçe'nin sağ bek değişimi yapılmamasını ve Talisca'nın gönderilmesini olumlu bulmuyorum demiş bir dinleyicimiz. Şöyle bir sorumuz vardı: takımınızın transferlerinden memnun musunuz diye. Taha Pehlivan, yani sağ bek değişimi yapılmadı, memnun değilim diyor. Talisca'nın gönderilmesine de anlam verememiş ki birçok insan buna anlam veremedi. Belki de şimdi bir bağlantı yapacağız. Sevgili İrfan 25 bize bu konuyu daha ayrıntılı anlatacaktır. Telefon attığımızda gazeteci arkadaşımız İrfan 25 var. İrfan merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Çok teşekkürler. Şimdi yeni gelen bir yorumla pası sana atayım. Talisca neden gönderildi?
3: Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı doluydu. Dolayısıyla Fenerbahçe bir tercih yapmak zorundaydı. Çünkü 23 yaş üzeri 10 oyuncu olması gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe bu oyuncular arasında bir tercih yapması lazımdı. Ve bu tercihini Talisca'dan yana kullandı. Tabii Talisca hem geçen sezon çok skora önemli katkı sağlamıştı. Bu sezon da iyi başlamıştı. Ama şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Evet, Talisca her an skor bulabilecek bir oyuncu ama takım oyununa çok yakın değil. Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın oyun planlarına çok uyduğunu söyleyemeyiz. Yani Talisca'ya baktığımızda hangi mevkide oynayacak? Ya 10 numara mevkinde oynayacak, hı hı, ya da forvet mevkinde. Şu anda forvet iki tane isim var: Vedat ve Lukaku. Diğer taraftan 10 numarada Asensio var. Asensio'nun olduğu bir şeyde Talisca yedek kalmak zorunda kalacak. Bazen yabancı kontenjanı nedeniyle de istemeyerek de olsa bazı oyuncuları yoldan ayırmak gerekiyor. Eğer yabancı kuralı değişmiş olsaydı belki Fenerbahçe'de Talisca'da kadroda kalabilirdi. Şimdi oyuncuları saydığımızda yani 23 yaş artı 23 yaş üstü kuralı uyan 10 tane oyuncu olması lazım. 23 yaş üstü 10 oyuncu olması lazım. Şimdi yeni işte Ederson'u yani mesela Şikinyarake değişmez isimler. Gendüzi Kante, evet, değişmez isimler. Greenwood bir tarafta, Vedat ve Lukaku'yu da transfer ettiniz. Şimdi bu şeyde baktığınızda yollara ayırabileceğiniz 3 oyuncu var. Ya Ederson gidecek, ya Semedo gidecek, ya Talisca. Yani bunlardan üstünden bir tanesi gitmek zorunda.
2: Evet.
3: Dolayısıyla tercihini Fenerbahçe Talisca'dan yana kullandı. Çünkü Ederson son 3 maçta gerçekten çok iyi performans ortaya koydu. Hı hı. Adeta yeni bir transfer gibiydi. Belki sezon başında böyle bir tane ayrılık yaşansa, taraftara ve camiye sorulsa hangi oyuncu gitsin deseydi, yani büyük ihtimal çoğunluğu Ederson diyecekti. Ama Sayın Aziz Yıldırım da seçim sürecinde ifade etmişti, Ederson'a güvendiğini, inandığını diye getirmişti. Kaliteli bir kaleci olduğunu vurgulamıştı. Ederson da son 3 maçtaki performansla bunu gösterdi.
2: Bir toplantı mı yapıldı? Ederson'u nasıl kazandı Aziz Başkan?
3: Ederson'la bir toplantı yaptı. Zaten seçim öncesi kendisine duyduğu güvenli inancı dile getirmişti Sayın Aziz Yıldırım. Başkan seçildikten sonra da bir konuşma yaptı kendisiyle. Ve Ederson'un kalitesinde bahsetti. Ve kendisine bu takımın ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dolayısıyla Ederson'la başkanın kendisine duyduğu inancı, güveni boşa çıkamadı. Sağda gerçekten iyi performans oldu.

0: var bu sezon sahada.
1: Tamam.
0: Diğer tarafta diğeri de Semedo. Şimdi Semedo da çok iyi başladı. 8 maçta çok iyi performans ortaya koydu. Ve aslında belki sezon başında bir sağ bek bir sol bek transferi planlaması yapılmıştı. Ama gerek Archie Brown'un performansı gerek de Semedo'nun performansı teknik eğitimle yönetimi planlarında revizyona gitmesine neden oldu.
1: Peki bugün bir transfer bekliyor musun? Adil'de son durum nedir?
0: Adil Demirbay'da Fenerbahçe resmi olarak görüştü. Tabii Konya Spor'la şu anda bonservis pazarlıkları devam ediyor. Yani Konya Spor'un bir daha yüksek bir bonservis talebi var. Yani 6 milyon euro civarında bir bonservis.
2: İrfan onun sebebi Adana Demirspor'daki döneminde %50 değil mi Adana Demirspor'un pay hakkı?
0: Evet. Adana Demirspor'da %50 payı var bonserviste. Dolayısıyla Konya Spor'da yani en yüksek bonserviste oyuncusunu satmak ve kulübe gelir kazandırmak istiyor. Fenerbahçe'de gelecek sezon sözleşmesi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncuya bu kadar yüksek bir rakamı vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor. Tabii nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe alternatif isimleri de yöneldi. Yani sadece Adil Demirbağ değil. Birincilik takımında Keçiören Gücü formasında genç stoper 22 yaşındaki Oğuzhan'ın da Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi.
2: Peki.
0: Son gün belki bir tane işte stoper transferi yapıp devam edebilir.
2: Dün Asensio ile ilgili kulüpten açıklama yapıldı. Asensio da yaptı daha sonra. Benim sakatlığım iyileşiyor. Artık takımla yavaş yavaş çalışmalara başlayacağım diye. Asları nedir Asensio durumunun?
0: Şimdi abi burada şöyle bir durum var. Asensio geçen sezon biliyorsunuz Asensio Fenerbahçe gelmeden önce de bir çapraz bağ ameliyatı geçirmişti. Beşiktaş'ta oynanan derbi mücadelesinde dizinde bir sakatlık yaşadı. Geçen sezon bu süreci tedavi süreci de atlattı. Yani bu sezon yaşadığı sakatlığın Asensio dizinde yaşadığı sakatlığa ilgisi yok. Bir adalet sakatlığı yaşadı. Herhangi bir ameliyat olma gibi durumu da söz konusu değil. Zaten öteki yani eski sakatlığıyla ilgili süreç tamamen o tedavi süreci tamamen tamamlandı. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Tabii futbol bu. İlerleyen süreçlerinde her an her şey olabilir. Sakatlık yaşanabilir. Ama şu aşamada yani dizinde bir sorun olduğu ve zorlarsa işte çapraz bağdan ameliyat olabileceği yönündeki iddialar net bir şekilde doğru değil. Onu söyleyebilirim.
1: Şimdi sevgili İrfan sen bir gazetecisin aynı zamanda bir taraftarsın. Sana da sormak istiyorum. Nasıl buldun Fenerbahçe'nin transfer dönemini?
0: Ya şöyle transfer dönemini hani 10 üzerinden puanlamak gerekirse ben 7 olarak değerlendirebilirim.
2: Neden 7 İrfan? Biraz notta matematik hocaları gibi biraz kısıtlı not verdin.
0: Şöyle söyleyeyim Ercan abi. Şimdi Fenerbahçe yani son stoper transferini biraz eklersek onu rakamı arttırabiliriz ama şimdi Fenerbahçe'de teknik aslında yönetim bence iyi bir transfer süreci yürüttü. Çünkü kolay bir süreç değil. 20 tane yani göreve geldiklerinde 20 tane yabancı oyuncu vardı Fenerbahçe'de. Toplamda sözleşmesi devam eden 40 oyuncu vardı. Şimdi bir taraftan transfer yaparken diğer taraftan da bu oyuncular yollarını ayırmak zorunda. Yani bu oyuncuları da yoldan ayırmak çok da kolay olmuyor. Şimdi sözleşmesi devam eden oyuncular. Yüksek yıllık ücretler alıyorlar. Bu oyuncuları isteyen kulüpler ya bonservis bedeli vermek istemiyorlar ya çok düşük bonservis bedeli vermek istiyorlar. Oyuncular da kendileri kadroda düşünmedikleri bildikleri için kulübü zorluyorlar. Alacakların tamamını alıp öyle ayrılmak istiyorlar. Yani bunun zorluğunu yaşadı Fenerbahçe. Bu açıdan baktığımız zaman aslında bir taraftan transfer çalışmaları yürüttü. Diğer taraftan da elindeki kalabalık kadroyu azaltmaya çalıştı Fenerbahçe. Bunun zorluğunu, güçlüğünü yaşadı. Ama bu süreci başarılı bir şekilde yönettiğini vurgulayabilirim. Yani başarılı bir transfer süreci yönettiler. Çünkü bir taraftan nokta 4 tane transfer yaptı Fenerbahçe. Vedat, Lukaku, Ake, Greenwood yani, ve Opong. O Opong'da genç gelecek var eden bir isim. 5 oyuncu transfer etti. Yani bu 5 oyuncunun 4'ü direkt ilk 11 oynayacak oyuncular. Zaten Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde daha başkan seçilmeden şunu net bir şekilde vurgulamıştı. Fazla transfer yapmayacağım. Bu kadro iyi, geniş bir alternatif bir kadromuz var. 5-6 oyuncu kadroya dahil edeceğiz demişti. Ve 5 oyuncu transfer edildi Fenerbahçe'de. Orta sahaya bir transfer 8 numara transferi yapılabilir miydi? yapılabilirdi. Bunun için

0: ve yoğun çaba sarf edildi. Halen de 23 yaş altı bir orta sahaya transfer için temaslar sürüyor. Bu kadar kısa sürede yapılabilir mi? Bekleyip biraz görmek, beklemek lazım. Ama diğer taraftan orta saha rotasyonunda evet sıkıntı olabilir mi? Ama Fenerbahçe'de şu da var. Şimdi herkes orta saha rotasyonunda işte olası bir sakatlıktan bahsediyor. Şöyle olursa böyle olursa. Yani her takım %100 yani 10 üzerinden 11 transfer politikası yürütmesi çok zor olur. Her takımın şu anda şampiyonluk mücadelesi takımların birçok mevkiden değişiklikler var. Ama Fenerbahçe'nin orta saha rotasyonuna baktığımız zaman en çok çünkü o noktadan eleştiriliyor Fenerbahçe.
1: Ligin en güçlü orta sahası bana kalırsa neden evet, eleştiriliyor evet, bilmiyorum.
0: Ben de anlamıyorum çünkü şöyle söyleyeyim.
2: Üretim kendisi, Önder olabilir mi?
0: Efendim?
2: Üretim, saha içi üretim.
1: Orada da Asensio var.
2: Asensio var da Asensio şimdi sakat ya. O yani üretimde bir düşme var gibi değerlendiriliyor.
0: Kendisi Kante, Asensio. Zaten direkt ilk 11 oyuncu. Yani bunlar bu üçlü Fenerbahçe'nin ideal orta saha üçlüsü gibi gözüküyor.
2: Evet.
0: Onların yedeklerine bakıyoruz. İsmail Yüksek mini takımın orta savunucu. Şu anda İsmail Yüksek'i Fenerbahçe bıraksa gerek Avrupa'dan gerekse Türkiye Ligi'nin şampiyonluğu oynayan takımları İsmail Yüksek'i kadroya dahil etmeyiz.
1: Hepsi alır.
0: Bartu Fenerbahçe'de bu sezon iyi başladı. Hazır kamptan iyi performans ortaya koydu. Gornik Zabze maçında ilk maçta sahanın en iyisiydi. Hatta birçok kişi işte Bartu bu sene kalsın takım rotasyonda yer alsın deniyordu. Bartu da var. Mert Hakan gelecek. İrfan Can Kahveci oraya, o bölgeye çekebilirsin ki Samsun Spor maçında 8 numarada oynadı. Levent Mercan aslında şeyi baktığın zaman orta saha zaman zaman Levent Mercan'ı çekebilirsin. Yani bunlar alternatif. Yani bir de bir takım şunu ya, hiçbir zaman yani hiçbir takım şunu yapamaz. Yani bir takımda 16-17 tane ilk 11 oynayabilecek düzeyde oyuncu olması çok normal. Şu anda Fenerbahçe'de bu ismi var. Yani bu 17 tane oyuncu ilk 11 düzeyinde 11 oynayabilecek oyuncu var Fenerbahçe'de. Diğerleri de alternatif yedek oyuncular. Yani oyuna girdiklerinde katkı sağlayabilecek oyuncular. İşte biz 11'i direkt sayabiliyoruz. Mesela Samsun Spor maçında yedek oturan oyuncuları sayalım. Yedek kulübesindeki oyuncuları. Lukaku, Nene. Kerem'in bir beyin sarsıntısı nedeniyle protokol uygulanmıştı. Kerem'i de koyalım oraya. Kerem, İsmail Yüksek, Mert Müldür, yani Levent Mercan. Yani bunlar hepsi unutuluyor. Sanki rotasyonda İsmail Yüksek yokmuş gibi insanlar konuşuyor. Yani bir iki hafta önce mesela sol kanatta Oğuz Aydın deseydiniz, Oğuz Aydın'la ilgili olumsuz yorum yapan insanlar çıkabilirdi. Ama şu anda Oğuz Aydın'ın gösterdiği performansa bakıyorsunuz. Evet. Herkes diyor ki Oğuz Aydın takımın en iyisi. Çünkü Oğuz Aydın geçen sezon gidiyordu. Mesela geçen sezon devre arasında Trabzonspor'la her konuda anlaşmıştı. Transferin son günü iptal oldu Oğuz Aydın transferi. Sezon başında da Beşiktaş transfer etmek istedi Oğuz Aydın'ı. Ercan abi de çok iyiydi.
2: Doğru.
0: Beşiktaş. Doğru. Ve ciddi bir de bonservis bedeli de teklif etti Fenerbahçe. Ama Oğuz Aydın da Fenerbahçe oyuncuyu bırakmak istemedi. Ama mesela Oğuz Aydın sezon başında gitmiş olsaydı belki taraftar hiçbir şey demeyecekti. O yüzden Fenerbahçe'nin kadrosunda çok değerli oyuncular var ama kendi değerlerini değersizleştirmemesi, bu oyunculara sahip çıkması ve değerli hale gelmesi lazım. Bunu yine seçim öncesinde Sayın Aziz Yıldırım'ın yaptığı bir açıklama vardı Oğuz Aydın'la ilgili. Oğuz Aydın için şunu söylemişti. Elimizde kadro değerli oyuncular var. Tıpkı Oğuz Aydın gibi. Ama bu oyuncuyu işte bireysel olarak çalışmasına teşvik edeceğiz. İşte daha iyi çalışması gerekiyor. Bu oyuncular elimizde değer var ama biz bunu değerlendiremiyoruz. Bunu bu oyuncuları yükseltmemiz gerekiyor demişti. Bakınız Oğuz Aydın son iki maçta gösterdiği performans. Sol bekte Aşı Buran'la uyumuyla beraber Fenerbahçe'nin sol kanat rotasyonunda aslında diyorsunuz ki Aşı Buran içinde Oğuz Aydın diyorsunuz.
1: Hatta yani Kerem'den daha iyi diyorlar sosyal medyada.
0: Kerem'i saymıyoruz şimdi. Şimdi Kerem'i yedek kulübesine çıkıyoruz. Ama evet. Oğuz Aydın'ın performansı Kerem'in performansını da üzerine çıkartacak.
2: Güzel bir rekabet oldu orada.
0: Tabii ki hem güzel bir rekabet oldu. Mesela Kerem'i de farklı olarak değerlendirebiliriz. Mesela Beşiktaş derbisinde bir farklı dizilişle biz Vedat'ın yanında hani Benfica'da olduğu gibi Kerem'i de ikinci forvet gibi belki o 10 şeyde farklı bir dizilişte Kerem'i de görebiliriz. Yani Kerem'i bu şekilde de değerlendirebilir Fenerbahçe.
1: Peki Osterwolde'yi sorayım.
0: Evet.
1: Gidiyor mu Roma'ya? Yeniden böyle haberler çıktı.
0: Yani işte İtalya'nın çok önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport yazmış. Yani bu gazetenin tabii yazdığı haberleri yani kaynak göstermek. Yani ben gözü kapalı kaynak gösteriyorum. Oyuncuyla sözlü olarak anlaştıklarını dile getiriyorlar. Oyuncu zaten gitmek istiyordu. Oyuncu kariyerini işte Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyordu. Evet. Yine Sayın Sanettin Sanan döneminde de geçen sezon devre arasında gidiyordu. O zaman da Roma'nın bir ilgisi vardı. Ama o onu şampiyonluk yarışı devam ettiği için takımdan göndermek istemediler ve oyuncunun yıllık ücretine bir iyileştirme yaparak sadece o sene için takımda kalmasını sağladılar. Ben sezon sonunda yani devre arasında Osterwolde'de yolların ayrılmasını bekliyorum. Roma'yla her konuda anlaşmışlardı çünkü onlar. Sadece bir süreç vardı, sakatlık süreci. Orada da operasyon olmayı tercih etti.
1: Aralık'ta dönecek.
0: Aralık'ta dönecek. Ondan sonra tekrar Fenerbahçe'de masaya oturup geleceğiyle ilgili kararını verecek.
1: Asensio ne zaman dönüyor?
0: Ben Asensio'nun tabii Beşiktaş derbisinde oynamayacak. Evet. Kadroda yer almayacak. Saha çalışmalarına başladı. Bugün Cuma. Bugün de saha çalışmalarını, yine koşu çalışmaları yapacak. Bireysel program uygulayacak. Cumartesi, pazar da aynı şekilde. Roma maçında artık takıma dönmesini bekliyoruz. Roma maçında kadroda olur ama ilk 11 oynamaz. Yani bir kadroya dahil edilir. Sonra 15-20 dakika sahaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Bir dinleyicimiz sormuş. İrfan abi Beşiktaş maçlarından çekinir demiş. Çekiniyor musun? Nasıl bir maç olacak sence?
0: Çekinmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Çok Beşiktaş maçları, Fenerbahçe Beşiktaş derbileri her zaman çekişmeli maçlar oluyor.
1: Keyifli oluyor.
0: Seyir anlamında zevkli maçlar oluyor. Taraftarlara yani gollü maçlar izliyoruz genelde Beşiktaş derbilerinde son yıllarda. Bir de Beşiktaş, şöyle bir durum var. Beşiktaş favori olmadığı veya çok eksik olduğu maçlarda, yani çok eksik oyuncusunun olduğu maçlarda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de gelip sürpriz sonuçları imza attı. Hı-hı. O yüzden hani biraz şey değil, yani temkinli davranıyorum. Çekinliyim değil ama yine temkinli davranıyorum. Ama benim için yine favorinin Fenerbahçe olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta dediğim gibi böyle favori olmadığı maçlarda veya işte Fenerbahçe'nin favori gösterdiği maçlarda Kadıköy'de sürpriz sonuçları imza attığımızda Kadıköy'de basın tribünde çok fazlasıyla şahit oldum. O yüzden Beşiktaş derbileri de dediğim gibi hep çekişmeli geçen, seyir zevki yüksek olur. Umarım hakemliğin konuşulmadığı, sadece futbolun konuşulduğu bir derbi olur. Yani çünkü hakemlerimiz sezona çok kötü başladılar.
1: Çok.
0: İnanılmaz kararlar veriyorlar. O yüzden umarım Ali Umut Belen'in de hakem şansı yanında olur. Aslında baktığımızda bizim FIFA kokatlarında yani en top hakemimiz Ali Umut Belen. O yaşadığı sürecin ardından o da çok kötü bir süreç geçirmişti. Umarım onun adına da bu derbide çok iyi bir yönetim gösterir ve tekrar eski dönemine döner diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler sevgili İrfan 25, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Bu kadar geride 2 numaralı Asra İnat'ta 9 numaralı Golden Snow var. Safkanlar son 1000 metreye doğru ilerliyor. 1 numaralı Chosen One yarıştaki lider. 3 numaralı Kavala gücü ikincilikte iç kulvarda. 5 numaralı Dragon Bora bir o kadar geride. Orta kulvarda 10 numaralı Diamond Crown. İçeride 8 numaralı Misaka bir o kadar geride. 6 numaralı Echo Get var. Dışında 7 numaralı Modigliani. Onun 1.5 bu kadar gerisinde. Dışta 2 numaralı Astrainat. İçinde 9 numaralı Golden Snow. 2.5 bu kadar geride. 4 numaralı Rosaria ve 12 numaralı Swiss Dancer sırasıyla. Safkanlar son 600'e doğru ilerliyor. 1 numaralı Chosen One yarıştaki lider. 3 numaralı Kavala gücü yine ikincilikte. 3 bu kadar geride. 5 numaralı Dragon Bora. 1.5 bu kadar geride. 8 numaralı Misaka. 1 bu kadar geride. 6 numaralı Echo Cat sırasıyla. Safkanlar virajı dönmek üzere. 1 numaralı Chosen One yarıştaki liderliğini koruyor ve düzlere lider çıkıyor. Ortada 3 numaralı Kavala gücü var. Yol arıyor Dragon Bora, o iç kulları tercihledi. Dışarıdan da Misaka'nın gayretiyle son 400'e girildi. 1 numaralı Chosen One yarıştaki liderliğini koruyor. İçeriden 5 numaralı Dragon Bora. Dış kulvardan şimdi Golden Snow'un da atakları var. En dış kulvardan 9 numaralı Golden Snow geliyor. Öndeki Chosen One'ı yakaladı. İçeriden Asra İnat'ın da atakları var. Son 100 metre. Chosen One önde dışarıdan. Golden Snow geliyor. Chosen One önde. Golden Snow kazanıyor. 1 numaralı Chosen One ikinci, 2 numaralı Asra İnat üçüncü, 6 numaralı Echo Get dördüncü, 5 numaralı Dragon Bora da beşinci oldu. 9 numaralı Golden Snow Mahmut Turan'la kazandı. 10 numaralı Diamond Crown'la ekürüydü.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sundu.
3: at yarışları heyecanı Dragospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Serkan!
8: Efendim abi?
7: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
8: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
7: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
9: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfi.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Okula dönüş heyecanı.

0: Evet, yarış arasından sonra birlikteyiz. Fenerbahçe'den bir açıklama geldi. Adil Demirbağ transferiyle ilgili çok fazla muhabir arkadaşımız bugün haber yaptı. Fenerbahçe'de diyor ki transfer ilişkin kamuoyuna yansıyan oyuncuyla sözlü anlaşmaya varıldığı, Konyaspor'la final görüşmesi yapılacağı ve 3 milyon avro seviyesinde son teklif sunulacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır diyor Fenerbahçe
1: Spor. Bir haber de ben vereyim. Samsun Spor'a gitmişti Mustafa. Evet. Kiralık olarak ve iptal edildi.
0: Mustafa Hekimoğlu.
1: İptal edildi.
0: İptal edildi.
1: O Beşiktaş vazgeçti.
0: Son anda o transferde iptal edildi. Bugün hareketli bir gün. Biraz da Galatasaray'ı konuşalım bu bölümde. Sevgili Alper Mert telefon attığımızda. Alper merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Selamlar Alper, hoş geldin yayına.
2: Merhaba Ercan abi.
0: Şimdi Alper, bugünkü sorumuz şu. Taraftarlara soruyoruz. Dinleyicilerimiz de yazıyorlar sağ olsunlar. Transfer dönemini tuttuğunuz takım nasıl geçirdi diye sorduk. Sence Galatasaray nasıl geçirdi transfer dönemini? 10 üzerinden geçirdi. Kaç verirsin?
2: Kötü geçirdi. Yani 10 üzerinden 5 falan olur herhalde. Yani 5'in üstü olmaz.
1: 5 o da Leao ile 5 herhalde.
2: O Leao farkıyla 5 abi zaten.
1: Leao olmasa 3 vereceğim.
0: 3 sınıfta kaldı olacak. Yani,
2: ya taraftar için de böyledir diye düşünüyorum. Yani transfer dönemini en iyi kim geçirdi dersen bana göre Beşiktaş gibi.
0: Beşiktaş. Evet.
1: Doğru.
2: Yani Beşiktaş olması gerekeni yaptı. Artık bunun fazlası olmaz Süper Lig'de zaten. Yani
0: biraz ancak bu kadar olur.
2: Biraz önce başka bir yayında dedim ki yani Vlahović Galatasaraylı, Fenerbahçeli adama Beşiktaş maçını izletir. Yani çok güzel takım yaptı Beşiktaş. Vallahi tebrik ediyorum. Yani hocası eğer iyi ayak uydurursa ve o kadroyla Beşiktaş çok keyifli mücadelelere sahne olacak maçlar izletir bize. Hı. O yüzden ben Beşiktaş'a 10 üzerinden 9 veririm. Ama Galatasaray'da 10 üzerinden 5'in üstüne çıkamam. Fenerbahçe de bu seneyi kurtaracak kadro yaptı. Yani seneye bu kadroyla Fener devam edebilir mi tartışılır mesela.
0: Hı hı.
2: Yaş skalası yüksek bir kadro yaptı. O yüzden
1: evet, yaş ortalaması yüksek.
2: Çünkü Aziz Yıldırım ben bir yıllığına geldim. Aziz Yıldırım ben bu sene şampiyon yapacağım gideceğim diyor.
0: Evet.
2: Fenerbahçe'de de böyle bir bakış açısı var. Ama Galatasaray ne yaptı, ne yapmaya çalıştı, neyi planladı bilmiyorum. Ama şimdiden başlamışlar mesela. Ocak ayında biz işte o istenen orta sahayı, istenen transferleri yapacağız. Taraftar artık inanmıyor. Yönetime gerçekten inanmıyor. Yani yönetime karşı bir inancı düştü. Maalesef.
0: Şimdi mesela bugün haberler var. Diyorlar ki Galatasaray'ın ortası yok. Kamavinga ve Thuram için yola çıkan Galatasaray transferi Leslie ile tamamladı.
2: Evet.
0: Niye böyle oldu? Bir planlama hatasından mı bahsedebiliriz? Parasızlıktan mı bahsedebiliriz?
2: Ya şimdi istemekle yapmak arasında fark var. Ya da arada bir eylem yapman gerekiyor. Ben Kamavinga'yı istiyorum. Peki isteyince Kamavinga geliyor mu? Yani bu şeye benziyor. Ben Milli Piyango'dan ikramiye kazanmak istiyorum ama bilet almamışım. Kamavinga transferi böyle. İstedin. Peki isteyip gittiğinde aldığın cevap neydi? Bir de niye zaman kaybettin? Ya da dünya üzerinde bir tek senin orta sahada fayda sağlayacak oyuncu Kamavinga buydu.
0: Çok güzel bir noktaya geldin. Niye Galatasaray alamayacağı oyuncular da aylar kaybediyor?
2: Ya bu yıllardır böyle. Yani bu mevcut yönetim içinde demiyorum. Daha önce de aynıları vardı. Ya param belli. Oyuncunun kalitesi belli. Ligimin kalitesi belli.
0: Fiyatı belli.
2: Oyuncunun idealleri ve istekleri belli. Bunların hepsi bir araya gelince transfer gerçekleşebiliyor. Ve ben bu kriterlerin hepsini yok sayıp ben Kamavinga'yı istiyorum.
1: Ya istiyorsun da 70 milyon euro diyor Real Madrid.
2: Ya abi işte onu söylüyorum ben. Cebimde var 2 milyon para, gidip 10 milyonluk araba almaya çalışıyorum. Vermez ki adam zaten. Niye böyle bir pazarlığın içinde olayım? Bu da aynı şey. Yani.
0: Ama bu bir değil, iki değil. Niye ders alınmıyor? Ben onu anlayamıyorum yani. Alamayacağı yani, oyuncu da ısrarla bekliyor Galatasaray.
2: Oyuncu almamak için yaparsınız bunu. Kamuoyunu meşgul edersiniz. Alamayacağınızı da bilirsiniz. Olmayınca da ya denedik de olmadı, ötekine de zaman kalmadı olur herhalde.
1: Alper herhalde bütçesel anlamda bir sıkışma var.
2: Ya abi zaten para yok ama işte onu söylüyorum. Zaten bütçen kısıtlı bu sene. İstediğin hamleleri yapamadın. Çünkü paran yok. Paran yokken Kamavinga'ya niye gidersin Ercan abi? Yani bir mantığı yok işin. Ya Alanya Spor'dan Maestro'yu alırsın mesela. Onun için pazarlık edebilirsin. Ama gidip de Kamavinga için pazarlık edecek para ve bütçe sende yok. Gördük işte yani. Niye gittin ki yani? Niye Turan zaman kaybettin? Yani dünya üzerinde o kadar adam izliyorsunuz. Bütün ligleri takip ediyorsunuz. Gel Kamavinga'ya alternatif yok mu? Ya da hiç orta saha almayacağım diyeceksin o zaman.
0: Ya var, olmaz mı? Onlarca alternatif bulursun.
2: E tabii ki Mehmet, bir de şu yani. Niye sürekli alma açıklaması yaptın almayacaksan? Ben elimdekileri değerlendireceğim. Benim orta sahadaki şu anki kadromdan memnunum. Ben bu şekilde devam edeceğim diyeceksin. Taraftarı mutlu etmek için transfer yapılmaz ayrıca. Hı-hı. Mantık çerçevesinde ve bütçe çerçevesinde yapılabilir. Taraftar tabii ki mutlu olsun. Ama tek kriter taraftarın mutlu olması değil ki. Paran yoksa zaten mutlu edemezsin taraftarı. Sen bunu yaparak taraftarı kandırmış oluyorsun. Daha çok ayıp ediyorsun taraftarını.
0: Peki şimdi alınan oyunculara da bakıyorum. Bana yedek gibi de gelmiyor alınan 3 oyuncu. Mesela yedeğin yedeği gibi geliyor. Mesela Deniz Gül bence Osimhen'in alternatifi değil. Osimhen'in alternatifi ya Leao olur ya Barış olur. Deniz ondan sonra gelir gibi geliyor bana.
2: Geçen hafta Deniz Gül
0: Leslie için de işte Bichabu için de aynı şeyleri düşünüyorum.
2: Size geçen hafta bağlandığımda Deniz Gül'ü Galatasaray alacak dediğimde zaten bana söylenen 3. forvetti Deniz Gül.
0: Evet.
2: Deniz Gül'ün önüne de bir forvet gelecek düşüncesindeydim ben. Deniz Gül 2. forvet olmaz zaten. Ha, keşke olsa.
0: Olamaz tabii ki.
2: Atsa, değerlense, milli takıma da faydası olsa, Galatasaray'da faydası olsa. O bambaşka bir şey. İsteğim bu yönde. Deniz'in Galatasaray'da çok üst düzey performans sergilemesini istiyorum ve bekliyorum. Ama sizin de söylediğiniz gibi rakamlara baktığımızda, istatistiklere baktığımızda, oyuncunun durumuna baktığımızda mevcut durumuyla şu an Deniz Gül Galatasaray'ın 3. forvet olabilir.
0: Yani yedeğin yedeğim.
2: Ya yedeğin yedeği için de bu kadar para verilmez. Hem para yok diyoruz.
1: Evet.
2: Hem de Deniz Gül'e gidip işte 11 milyon eurolardan falan bahsediyoruz.
1: Ya bir de Başakşehir'den Bertu istenmişti. Bertu da öyle süper bir çıkış meydana getiremedi Galatasaray için. Bence.
2: Ercan abi eski Beşiktaşlı Güven Yalçın vardı Kasımpaşa'ya giden.
1: Evet.
2: Güven bunların ikisinden de biraz aslında daha iyi bahsettiğin oyunculardan baktığınız zaman.
1: Kesin
2: üçüncü
1: öyle.
2: Forvet'te Güven Yalçın'la oynarım en azından. Tecrübesi var. Büyük takım tecrübesi var. Avrupa tecrübesi var. Yani neye göre planlama yaptıklarını ben anlamadım. Neye göre yatırım yaptıklarını da anlamadım. Olmayacak adama olmayacak paralar, olacak adama da para yok. Yani Galatasaray plansızlıktan, birbirleriyle olan ego kavgasından, yer kapmalardan bu senenin transferinde kesinlikle sınıfta kaldı. Ha eleştirdiğimiz Galatasaray ligler iyiler ama. O da başka bir şey.
0: Ama iki tane yeni çıkan takımla oynadı. Birinde puan kaybetti iç sahada.
2: Tabii. Lider. Şunu söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın kadrosu çok mu kötü? Hayır. Süper Lig için kafayı oynayacak bir kadrosu var. Ama Galatasaray'ın hedefi hala çıkıp başkan diyor ki Şampiyonlar Ligi. Başkanım yani Sayın Dursun Özbek. Hedef Şampiyonlar Ligi başarısıysa o zaman kadro bu mu olmalı yani? Nasıl başarılı olacaksın Şampiyonlar Ligi'de bu kadro? Olursa büyük iş. Olursa büyük iş ama.
1: Şimdi bu kadro bir de bir sene daha yaşlandı orta saha.
2: E tabi. Yani şöyle abi yani neresinden tutsak bir mantıkla futbolun gerçekleriyle açıklanabilir bir tarafı yok bu sene yaşananlar. Okan Buruk bunu kabul etmemiştir diye düşünüyorum. Yani böyle bir kadro mühendisliğini kabul edeceğini düşünmüyorum.
1: Ya işte orta sahada Alper, orta sahanın işlerliği var mı yok mu? Bana göre Galatasaray'ın zayıf karnı orta saha.
2: Galatasaray'ın sorunu zaten defans değil Ercan abi. Hep ters taraftan baktılar olaya. Galatasaray'ın sorunu orta saha. Rakip orta sahayı çok kolay geçip sürekli defansla karşı karşıya kalıyor. Torreira'yı çıkarttığınızda Galatasaray orta sahasında rakibi durdurabilecek adam yok. Leslie'yi aldınız. Leslie işte 16 maç 13 maç kriter koydunuz geçen söylediğim gibi. Yani yapılan her şey eksik. Torreira'yı yedekleyecek adam 16 maç kriter koyuyorlar. Yani Torreira hep oynayacak. Bu arada sırada oynar kafasıyla transfer yapıyorlar. Ya bu adamı da motive edemezsin yeni aldığın adamı. Bu adam da yarın daha fazla performans gösterdiğinde oynamak isteyecek. Ben sana bu kadar para veremem deyip oynatmayacak mısınız adamı? Ya da Batrakov alıyorsunuz. Batrakov 3. bölgede çok etkili ama gördük ki fizik olarak daha yeterli değil. Güçlenmesi lazım. Süper Lig'de temaslı bir oyun oynanıyor. Temaslı oyunu kaldırabilecek fizik gücüne sahip değil. Gibi gibi bir dünya orta sahada senin sıkıntın var ve bu orta sahadaki sorunları ortadan kaldırabilecek hiçbir transfer hamlesinde bulunmuyorsun. Ya, taraftarın bakışı yöneticilerin ve Okan Buruk'un bakışından daha iyiydi transfer sezonunda.
1: Ya ısrarla acaba Okan Buruk mu işte bahsettiğin o gocuk buyu aldırdı, ondan sonra Batrakov'u mutlaka alalım dedi. Ben sana katılıyorum, ben %100 bu isimlerde ısrar ettiği kanaatinde değilim.
2: Yok ben yani şimdi Icardi ile oynamaya alışmış, Mertens ile oynamaya alışmış. bir Davinson Sanchez'le oynamaya alışmış bir hocadan bahsediyoruz. Okan Hoca artık zaten yıldızlarla oynamak istiyor. Çok net ifadesi de var. Ben oyuncu yetiştiremem diyor. Benim öyle bir görevim yok diyor. Ben yarışmacı teknik direktörüm diyor. Bunu ifade etti zaten kendisi. Yani şimdi verdiğiniz kadroyla Okan Hoca'nın söyledikleri zaten örtüşmüyor. Ben de kesinlikle Ercan abi seninle aynı görüşteyim. Okan Burun bunu kabul etmiş olması ihtimali bana göre çok düşük. Öyle bir ihtimal görmüyorum ben.
0: Mutlaka daha iyi oyuncular istedi ama hem yabancı sınırlaması hem de bütçe buna engel oldu gibi geliyor bana da. Şunu da soracağım, biz burada çok konuştuk Ercan abiyle. Bu Leroy Sané problemini çözebilecek mi Galatasaray?
2: Leroy Sané problemini çözemezsiniz. Leroy Sané problemini çözmek istiyorsanız Bernardo Silva'yı falan alacaksınız. Çünkü Leroy Sané ile aynı futbol aklına sahip oyuncu sayısı çok düşük Galatasaray'da.
1: %100 doğru teşhis.
2: Yani Leroy Sané'yi almak değil, Leroy Sané'yi oynatabilecek kadroya da sahip olmak lazım.
0: O zekaya sahip oyuncular lazım.
2: Şimdi hepimiz yani çoğunluğu insanların maçları televizyondan takip ettiği için topun olduğu yeri görüyorlar. Topsuz alanda yapılan koşular var. Stadyumdan izleyenler daha hakim oluyor o pozisyonlara. Topsuz alanda adamın yaptığı koşular var. Hızlı oyun oynamak istiyor.
0: Kimse pas atmıyor.
2: Orta sahası hızlı oynayamıyor ki, o geçiş oyununu hızlı yapamıyor ki. İşte onun için zaten yıldız 10 numara lazımdı. Mertens'le oynasaydı, iyi bir Mertens'le, atıyorum eskiye dönelim, iyi bir Snyder'le oynasaydı bakalım Leroy Sané için başka bir şey konuşuyor olacak.
0: Bambaşka olurdu.
2: Yani o yüzden Leroy Sané var ama orta saham Leroy Sané kalitesinde değil ve o futbol kalitesinde değil. O zaman bitti, Leroy Sané'den faydalanamazsın zaten. Yani Leroy Sané Galatasaray'da kalır mı? Ben orada bile şüpheliyim. Yani Galatasaray kal dese de kalır mı Leroy Sané bilmiyorum.
0: Çünkü ya ben kalmam Sané olsam mesela.
2: Yani adam bir şeyler yapmak istiyor ama aynı düşünceye sahip, aynı kaliteye sahip, aynı futbol aklına sahip oyuncu sayısı çok kısıtlı sanırım.
1: Ya böyle yedekten oyuna girme, bir olur, iki olur, üç olur, dördüncüde bence biraz tartışmalar çıkar.
2: Ya Ercan abi öyle bir hale getirdik ki Leroy Sané'yi, sanki Leroy Sané Salah'tan çok çok farklı bir oyuncuymuş gibi konuşuyor. Hayır, o da çok kariyerli. O da Premier Lig'de iyi işler yaptı. Bayern Münih'te iyi işler yaptı. Salah tabii ki marka bir oyuncu. Ama Leroy Sané'yi sıradanlaştırdık. Olmasa da olur diyoruz. Aslında öyle bir şey değil.
0: Pas atmazsan adam ne yapsın?
2: Ya hem pas atacaksınız hem de onun istediği düşünceye sahip olacaksınız. O futbol aklına sahip olacaksınız. Avrupalılar futbol takımını kurarken, bir kadro mühendisliği yaparken o futbol akıllarını da yan yana getirmeye çalışıyorlar. Yani seviyede bu kadar uçurum olursa olmuyor. Yani Galatasaray'da Leroy Sané bir kriz ve sorun haline geldi. Niye? Suçlu Leroy Sané. Hayır, yani oynadığın oyun Sané'ye uygun değil ki.
1: Değil.
2: Galatasaray'da evet. Angelinho'yu da beğenmediler. Adam Roma'da tarih yazıyor. Frankowski'yi beğenmediler. Gittiği takımlarda oynuyor. Çünkü niye? Alırken başka bir oyun sistemi konuşuyordun. Aldıktan sonra adamlara başka bir şey yaptırmaya çalıştırdın. Yapamadı. Burada sorun Leroy Sané'de de sorun tekniktir. Ve yapılan kadro mühendisinin açıkça yanlışlığını ortaya çıkartan detaylardan bir tanesidir bana göre.
0: Sané ile ilgili klip yapmış zaten Galatasaray taraftarları. 5 dakikalık Sané'ye atılmayan paslar ve Sané'nin yenen asistleri.
2: Yani şimdi siz kendinizi Sané'nin yerine koysanız da, yani olacak iş değil ki. Yani adam doğru bir şey yapmaya çalışırken Sané ile aynı şeyi düşünmeyen bir oyuncu grubu var sahada. Nasıl oynamasını bekliyorsunuz ki? Olmaz. Yani Icardi ilk geldiği sene kiralıktan bonservisini alınacağı sene şunu söylemişti. Benim burada kalmamı istiyorsanız beni oynatacak adamları transfer edin demişti. Paradan önce. Sané de aynı şartları bence sunmalıydı. Yoksa gelmemeliydi. Yani Sané'yi alıp da tamam Batrokov çok yetenekli, ileride çok iyi oyuncu olur inşallah, yapılan yatırım karşılığını fazlasıyla çıkartır falan. Bu dileklerim hep bakidir ama Sané varsa 10 numaranda Batrokov olmayacak abi.
0: Arkasındaki bekte Şalai olmayacak.
2: Arkadaki bekte tabii ki Şalai olmayacak yani.
1: Peki şimdi Leao ve Barış değerlendirelim. Barış'ın saha içi bundan sonraki görev yeri neresi olur diye bir konu
2: ya,
1: açayım.
2: Gözüken şu Ercan abi, ya sol bek olacak ya sağ açık. Çünkü Sané'li olmayacak. Yunus'u daha çok 10 numarada kullanmayı deneyecekler orta sahada. Değişerek rotasyonunu oynatacak. Barış zaten yorgundu. Herhalde biraz dinlenecek. Öyle gözüküyor zaten.
0: Yani yedek yani kulübesinde daimi bir Barış görmeyeceğiz.
2: Görmeyeceğiz. Evet, oynayacak. Çünkü Galatasaray'ın devre arası ya da sezon başında, önümüzdeki sezon başında Barış'a satma gibi bir düşüncesi var. Yani Galatasaray'ın para kazanması için oyuncu satması gerekiyor.
0: Teklif geldi mi bu yaz Barış'a?
2: O söylenen tekliflerin hiçbirini duymadım ve resmi bir teklif gelmiş olsaydı Barış'a 40-50 milyon bandında kesin satılırdı.
1: Ama öyle bir performansı bu sene sergileyemedi.
2: Dünya Kupası'nda da istediği çıkışı yakalayamadı, kendini gösteremedi. İstediği piyasası olmadı. Yani Arap ligleri dışında Barış'a hiç kimse 5 merkezlikten hiçbir takım gelip de 50 milyon euro para vermez.
1: Vermez.
2: Kendimizi kandırıyoruz yani bu rakamları konuşarak.
1: Geçen seneki o rakam kabul edilseydi herkes mutlu olabilirdi esasında.
2: Ya bu işler böyle Ercan abi, biliyorsun değerini bulunca vereceksiniz. Tutmayacaksınız.
0: Bak Nelson'a da teklifler vardı, bedava gitti.
2: Evet. Trabzon'un en yakın örneği Abdülkadir Ömür, Manchester City'ye vermedin oldu. Çocuğun da kariyeri bitti. Trabzon da para kazanamadı.
0: Evet.
2: Değerini bulunca oyuncu gitmeli. Yani bu bir gerçek. Siz buna hazırlıklı olacaksınız kulüp yöneticisi ve teknik direktör olarak. Gitmesi düşünülen ya da tekliflerin böyle gelmesi hazır oyuncuların yerini hemen doldurmak için çalışmalara başlayacaksınız. Değerini bulanı satmama gibi bir lüksü yok Galatasaray'ın ya da Süper Lig takımının.
0: Galatasaray'da Osimhen'in de alternatifi şu anda kafalarda belli olmalı.
2: %100 belli olmaz. Çünkü Osimhen de değerini bulduğu dakika gitmek isteyecek. Barış gibi de hani kalayım da demeyecek belli ki. Gidecek. Yani. Orada da şu var. Osimhen'e Galatasaray'ın ödediği parayı Avrupa'da birileri verir mi bilmiyorum.
1: Ya dün yayında da konuştuk. Konusu açıldı. Bu Şampiyonlar Ligi'nde çıktı 8 gol attı toplamda. Evet. Bence Ocak'ta bile çok önemli bir transfer teklifi gelebilir. Osimhen o tarz bir oyuncu çünkü.
2: Osimhen'e hep teklif aslında var Ercan abi. Galatasaray'ı memnun eden teklif de gelecektir. İnanıyorum. 120 milyon euroyu gördüğünü söylüyor Galatasaraylı yöneticiler. O teklifi Atletico Madrid'in yaptığı söyleniyor. Ama Galatasaray 150 milyon euro gibi beklenti içerisinde. Ama şöyle de işte bir sıkıntı var. Osimhen de Galatasaray'dan aldığı parayı istiyor.
0: Atletico Madrid verebilir bence bu. Yani Simeone'ye veriyor
2: şu ana
0: parayı.
2: Kadar alamadılar. Tabii ki Galatasaray 120'yi kabul etse o pazarlık aşamasında belki istediğini alırdı. Ama şu an Osimhen de o parayı maalesef alamadı kendisi adına. Çünkü Galatasaray'da kimseyle gidip tabii ki el sıkışmadı. Ya yani 120 milyon euro ciddi bir rakamdı. Çok ciddi rakam. Yani ben başkan olsam satardım açıkçası.
0: Taraftarın en büyük beklentisi bugün Leao süre alır mı?
2: Yani Leao Galatasaray'a zaten aslında hazır geldi. Ama Okan Buruk yeni transferleri hemen sahaya sürme, ilk 11 şansı verme noktasında düşüncesi olmayan bir teknik direktör. Biraz bekletiyor. Bir iki hafta sonra ilk 11'e dahil ediyor.
0: Evet.
2: Bence alacağını düşünmüyorum. Yine sol kanatta Barış oynayacaktır.
0: Barış'ın sakatlığı yok mu?
2: Yani maç saati dediler. Durumu belli olacak. Zorlarlarsa oynatırlar.
0: Hmm. Sané'nin solda, Yunus'un sağda oynama ihtimalini nasıl görüyorsun?
2: O da bir ihtimal. Denedi. Antrenmanlarda denedi.
1: Ya Sané solda gibi... Sané'yi yerinden etmemek gerekiyor bence. Ben de böyle yani, düşünenlerdenim.
2: Futbolun gerçekleriyle baktığımızda Galatasaray şu an anlatılamaz pozisyondayız. Yani maalesef...
0: City'de oynamıştı solda.
2: Evet, evet. Yani Galatasaray yani önceliği ya da yıldız statüsünde transferin yapılacağı yer sol kanat mıydı? Değildi yani. O 10 numaraydı. O yıldız statüsüne harcanacak bütçe, para ya da hak... Bence 10 numarada olmalıydı. Orta sahada bir 8 numarada olmalıydı. Sara satılmalıydı. Torreira gitme niyetindeydi. Gitmeliydi. Onun yeri doldurulmalıydı falan. Yani bence, bahsettiğimiz operasyon orta sahada evet, yapılmalıydı. Haklısın. Orta saha dışında her yere operasyon yaptı Galatasaray.
0: Yani transferde Galatasaray sınıfta kaldı diyorsun kısaca.
2: Bence kaldı. Yani Leao'yu taraftarı mutlu etmek için almış gibi bir durumda şu an zaten ortada yani.
0: Çok teşekkürler sevgili Alper Mert.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Alper, iyi günler, görüşürüz.
2: Sağ olun, görüşürüz.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Reklam.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
5: Kredi. Radyo, spor, paraf paraf.
4: dünyası, güzellikler dünyası. Yaşasın okulumuz, yaşasın paraf güzellikleri. Paraf'tan okul alışverişlerinize 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'da.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor, Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, Alper Mert'in de görüşlerini aldıktan sonra birkaç yorum okumak istiyorum. Burada bir dinleyicimiz demiş ki 10 numarada yıldızları denedi ama olmadı transferler. Eksik mevkiler, eklemeler yapıldı. Her transfer yıldız olamaz demiş. Burası Real Madrid veya Barcelona değil demiş.
1: Onlarda da her mevki yıldız değil.
0: Taraftarı mutlu etmek için 10 milyon euroluk oyuncu alınmaz demiş. Alınması mutlaka planlıdır demiş bir başka dinleyicimiz. Orta saha hamlesini Galatasaray yönetimi devre arasında yapacak. O yüzden yaz transfer döneminde bunu gerçekleştiremedi kanaatindeyim diyor Gürbüz Bey. Ama ocağa bırakırsanız da Şampiyonlar Ligi'nden elenirsiniz o tarihe kadar.
1: Öyle bir görüntü var.
0: Tabii. Hani belki ligi kurtarabilirsiniz de Şampiyonlar Ligi'nden elenirsiniz.
1: Şimdi Şampiyonlar Ligi Türkiye'deki Süper Ligi de yeni statü uygulandıktan sonra katılan takımlardan Galatasaray katıldı. Etkiliyor bence.
0: Tabii. Daha zor.
1: Eskisi gibi daha zor. Grup aşaması yok.
0: Yok.
1: Orada... Yani lig statüsünde oynanıyor ve o kadar zorlanıyorsun ki işte perşembe oynadın, geldin deplasmana gittin ya da içeride zor bir maça çıktın. Yine yıpranıyorsun. Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'ne maçına çıktın yine.
0: Eskiden grup aşamasında 3 takımla oynuyordun Ercan abi, içeride dışarıda. Bir tanesini evet. Gözüne kestiriyordun. Ama şimdi 8 ayrı takımla oynuyorsun. Ve bayağı da iyi takımlarla oynuyorsun.
1: Ve 8 ayrı takımla içeride dışarıda oynuyorsun. Galibiyet geliri yüksek. Ve o takımlar hep galibiyete çıkıyor.
0: Tabii tabii, herkes galibiyete çıkıyor. Bakıyorum. Bir futbolcu transfer ediliyor ve transfer eden takımlar hemen ilk maçta 11'e koyuyorlar. Türkiye'de neden olmuyor? Bunu yapan teknik direktörler var. Mesela Genduzi geldi hafta arası. Maçını oynamıştı İtalya'da, geldi hafta sonu Süper Kupa'da oynadı.
1: Lazio'da oynadı. Hı-hı. Dediğin doğru. Süper Kupa finalinde sahaya çıktı.
0: Yine geldi. Oynadı. Yani bunu teknik direktörler bazen kullanabiliyor. Okan Buruk'un tercih etmediği bir yöntem. Mesela Okan Buruk'u konuştuk az önce. Muhtemelen onun üstüne geldi mesaj. O tercih etmiyor ama koyabilirsiniz oyuncuyu.
1: Tercih eden var, etmeyen var. Evet. İki karara da saygı duyuyorum ben.
0: Şimdi genç oyuncuları geliştirmiyor Okan Buruk. Sistemi de çözüldü demiş bir dinleyicimiz.
1: Orta saha işlerliğini kaybedince, oraya gerekli takviye yapılmayınca Okan Buruk'un istediği oyuna da fazla yaklaşamıyorsun.
0: Batrakov'la Sané'nin performansı artar mı? Artabilir. Ama arkasındaki oyuncunun da kalitesinin artması lazım. İşte oyun zekası, 8 numaranın da oyun zekasının artması lazım. Sadece yani bu tarz problemler yaşıyor diye düşünüyorum. Sané onun oyun bilgisine sahip takım arkadaşları arıyor.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: Kurmaya çalışırken içeriden gelen 8 numaralı Working Lady liderliği alıp 1.5 boyla fark yaptı. 1 numaralı Baba Giray ikincilikte, dışarıda 6 numaralı Cetrion, içeride 3 numaralı Ottoman, daha sonra 5 numaralı Zelandia yer tutuyor, iç kulvarda da Underground yer tutuyor. Bariyer dibinde yine 7 numaralı Princess Alexandra, dışında da 2 numaralı Bolt Nonstop. Son 600 metreye doğru 8 numaralı Working Lady 1.5 boy farklı önde. 1 numaralı Baba Gira ikincilikte, onun 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Ottoman, daha sonra 6 numaralı Cetrion, 1.5 boy kadar geride 4 numaralı Underground sırasıyla safkanlar düzeye çıkmak üzere. 8 numaralı Working Lady 1.5 boy farklı önde. Yine takipte 1 numaralı Baba Gira 1 boy kadar geride. 3 numaralı Ottoman yarım boy dışında, 6 numaralı Cetrion sırasıyla düzeye çıkıldı. 8 numaralı Working Lady düzey lider çıktı. İçeriden 3 numaralı Ottoman, ortadan 1 numaralı Baba Girey'in, daha geriden Cetrion ve 4 numaralı Underground'un atakları var. Son 200'e doğru 8 numaralı Working Lady öndeydi. 3 numaralı Ottoman geldi, yarıştaki liderliği aldı. Daha geriden 4 numaralı Underground da atak yapıyor. Son 100 metre 3 numaralı Ottoman yarışın lideri. İçeriden tekrar Working Lady, dışarıdan Underground geliyor Ottoman önde. Underground gelse de 3 numaralı Ottoman kazanıyor. 4 numaralı Underground ikinci, 8 numaralı Working Lady 3. 2 numaralı Bolt Nonstop ve 1 numaralı Baba Giray'da 4.lük için aynaya beraber geçtiler. 3 numaralı Ottoman Bekir Mert Mırık'la kazandı.
9: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.radio Spor. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Yarışlarımızdan sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Mesela bir dinleyicimiz diyor ki Galatasaray başarılıydı bence diyor. Plansız değildi diyor mesela.
1: Evet.
0: Geçen sene devre arasında 27 yaşındaki Lang kiralandı diyor. İki genç oyuncu alındı. Yaz ayında 27 yaşındaki Leao geldi. 4 genç alındı. Oyuncu göndermede sorun yaşanmadı. Takım fiziksel olarak dinamikleştirildi diyor. Bu kadar eleştirilmesini de takımın haklı bulunmamış kendisi. Böyle bir yorum yapmış Ercan abi.
1: Evet, teşekkür ederiz yorumlarına. Değerli dinleyicilerimizin yorumlarını bekliyoruz.
0: Şimdi yorumlar da geliyor tabii ki. Mesela Galatasaray'ın 10 numara ihtiyacı vardı. Batrakov'un doldurabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Çünkü ben beğendim oyuncuyu.
1: Doldurursa genç oyuncu dinleyicimizin de belirttiği gibi çok iyi bir kazanç olur.
0: Leao zaten bir yani güncellemedir. Bir yani Barış'tan daha kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz.
1: Birçok oyuncudan o mevkide kaliteli. Sayılı bir oyuncu.
0: Evet.
1: Yani birçok oyuncu da bunu kabul edelim.
0: Oralarda güçlendi Galatasaray ama mesela hani yaşlanan da bir takım ya. Abdülkerim'in yerine biraz daha ne olduğu bilinen bir oyuncu gelebilirdi. Çünkü beklenen o Bichabu, Leipzig'ti Ercan abi. Son 3 sezonunu biz seninle burada değerlendirdik.
1: Geçen senede bir problem var.
0: Yani süre alamıyor. O beklenen gelişimi gösterememiş demek
1: ki. Bichabu da evet geçen sezonda bir düşüş olmuş. Hı-hı. Ama ondan önceki sezonlarda daha fazla forma şansı bulmuş Leipzig'te. Olabilir. Belki burada da oturabilir. Ya banko 11'de oynayacak bir oyuncu olarak şu anda düşünmüyorum. Genç oyuncu olduğu hı-hı için. Fakat olabilir. Denenebilir. Bundesliga'dan geldi.
0: Ben ama işte az oynayarak geldi. Son az oynayarak
1: doğru.
0: Çok az oynadı. Demek ki o gelişimi gösterememiş.
1: O şansı bulamamış. Ya yani teknik direktör, şimdi stoper hayati mevkiler bunlar futbolda. Stoper çok önemli bir yer. Demek ki o güveni veremedi teknik direktörüne.
0: Ugo Çukwu toparlanır mı? Hala bekliyoruz.
1: O çocuk stres yaşıyor. Ugo Çukwu. Çünkü o da buraya geldi. Hem kendisi hem de temsilcileri %100 sosyal medyada takip ediyorlardır. Şu anda kendisiyle ilgili olumsuz yorumlar çok fazla olunca onun da bir strese girdiğini saha içinde belirledik.
0: Onu da gördük. Bu stresi atabilir mi? Faydalı olabilir mi? Zaman gösterecek bunu da. Ama mesela ilk haftalarda antrenman performansı hiç acıcı değil deniyordu bana. Ama son birkaç gündür toparlandığına dair ben mesajlar alıyorum. Bakalım göreceğiz. Yani toparlanırsa orada bir varlık gösterebilirse en azından maçların 20-30 dakikasında süre alabilirse faydalı olur Galatasaray'a.
1: Ya Ugo Çukwu bu yüzden bayağı faydalı olursa genç oyuncu çünkü gelecekte Galatasaray için kazanç olur.
0: Kazanç olur.
1: Olamazsa yalnız 16 maç oynatırsın bir de 25 milyon euroyu verirsin.
0: Eyvah.
1: Boşuna yapılmış bir transfer olur.
0: Şimdilik ben ışık gördüm mü oyuncu da görmedim onu söyleyeyim. Ama bundan sonra o ışığın ortaya çıkmayacağı anlamına gelmez bu. Işık sonradan ortaya çıkabilir. Ya
1: olabilir hemen iki maçta da erken biraz konuşuyor olabiliriz.
0: İşte mi? Şöyle Batrakov'da gördüm ama. İşte ceza sahasına girmesi, pozisyon bulması.
1: Şimdi o bireysel beklemesi, yeteneği, futbol, o teknik kapasitesi o zaten kendini gösteriyor.
0: Evet.
1: Ugo Çukwu daha çok adam kovalayan, pres yapan, topu rakipten almaya çalışan bir oyuncu.
0: Bakalım yorumlar nasıl? Şimdi yorumlarda da mesela birçok taraftar takımından memnun Ercan abi. Yapılan transferlerden memnun. Ama bir dinleyicimiz Fenerbahçe taraftarı diyor ki ben diyor memnun değilim diyor. Çünkü takım çok yaşlandı diyor.
1: Matematiksel orana baktığımızda dinleyicimizin dediği doğru.
0: Takımın yaşlanması yani isimler geldi önemli isimler işte Lukaku geldi doğru ama Kante var diyor Lukaku var diyor Skriniar yaş alıyor biraz takımın yaşından dolayı
1: Ake var
0: sıkıntı yaşayabiliriz demiş.
1: Yaşalan oyuncularla sürdürülebilirlik önemli deneyime ben hep önem veririm. Ama tabii bu saha içinde oyuncuyu üst tarafa çıkartır mı arka arkaya maçlarda? Çıkartmadığını gördük. Hep aynı formda, aynı kapasitede kalmasına belirli bir yaş grubundaki oyuncuların bence imkan yok.
0: İmkan yok. Bir dinleyicimiz demiş ki Galatasaraylıyım demiş. Transferlerden ziyade takımda bir doymuşluk var. Bu doymuşluğu giderebilecek transferler yapılmadı. Bazı oyuncuların değişmesi lazımdı diye bir yorumda bulunmuş.
1: Doymuşluk mu? Yaştan dolayı kapasitenin düşmesi mi?
0: Şimdi 4 sene mesela Torreira'yım ben. 4 senedir şampiyonum.
1: Evet.
0: Ya bu sene de ilk yılımdaki kadar koşmayabilirim Ercan abi sanki. Mücadele etmeyebilirim sanki.
1: Bıkkınlıktan mı?
0: Yani evet, çünkü Şampiyonlar Ligi de var, lig de var. Sürekli seyahat, git gel.
1: Her maçta aynı tempoyu niye ortaya koyayım der, değil mi?
0: Yani her maçta öyle kendini de ispatlama gereği duymayabilir. İlk senesinde genelde oyuncular daha motive oluyorlar diye düşünüyorum ben.
1: Dediğin gibi 4 yıl 4 şampiyonluk biraz üzer.
0: Biraz hani bu şeyi değil yani, oyuncunun karakteriyle ilgili bir problem olarak algılanmasın kesinlikle. Psikolojiyle alakalı.
1: Ya psikoloji de tabii ilgili.
0: Psikolojiyle ilgili yani, oyuncu kendini hatta motive bile hissetse o ilk yılındaki motivasyonu bulamayabilir. Hem 4 yıl yaşlandı, hatta 5. yıla geldi. Artık bir tane alacağı mağlubiyet, bir beraberlik onda ilk sezondaki yarayı açmayabilir. Onu demek istiyorum.
1: Evet. Yani bu her zaman konuşulan bir husus zaten. Hı-hı.
0: İşte bunu Pep Guardiola da dile getirmişti. Yani 4 sezondan sonra özellikle diyor, ya teknik direktörü ya da takımı değiştirmek lazım. Direkt olarak Pep Guardiola'nın ifadesi bu. Çünkü bir doymuşluk oluyor, ister istemez oluyor.
1: E tabii.
0: Ya teknik direktör değişecek dediği gibi Guardiola'nın. Onun da amacı şu, işte yeni bir oyun sistemim, yeni bir heyecan, ya bir farklılık ister diyor oyuncu. Bir şeylerin değişmesini ister. Hep aynı sistemi. Mesela İrfan Hoca röportajında hatırlarsan Ercan abi şey demişti. Oyunumuzu da değiştirmek zorundayız demişti. Hep aynı oyunu oynuyoruz 4 yıldır. Oyunu da değiştiremediğini ben görüyorum Galatasaray'ın. Aynı oyun devam ediyor.
1: Şimdi şöyle bir bakalım. Aynı oyun, ezberlenen oyun, fakat yapılacak takviyelerle hep aynı olan oyunda da başarı devam edebilir. Ya başarı yönünde istikrar devam edebilir. Hı hı. Örnek verelim. Bayern Münih hep aynı oyunu oynuyor.
0: Doğru.
1: Durmadan, yalnız transferle ben dikkat ederim, İki oyuncu monte ediyorlar. Biri banko 11 oluyor. Biri sonradan girme. Sonra o iki oyuncu tamamen oynamaya başlıyor. Ama hep aynı oyunu oynuyorlar.
0: O zaman
1: ya da başka takımlar aynı oynuyorlar. Hı hı.
0: Ha, bunun şöyle bir artısı olur. Makineleşebilirsin. Hep aynı oyunu oynadığın için.
1: Evet.
0: Bunun bir artısı bu olabilir. Ama şimdi Bayern'in kalitesi de çok yüksek olduğu için o oyunun tekrarı pek bir sıkıntı yaratmıyor muhtemelen onlarda.
1: Değil mi?
0: Evet. Kalite çok yüksek çünkü. Belki İrfan Hoca'nın demek istediği de buydu. Yani oyunu değiştirmek derken direkt 4-4-2'ye dönelim, şöyle yap, yani radikal bir değişiklikten muhtemelen o da bahsetmedi ama küçük bazı dokunuşlarla değiştirebiliriz demek istedi diye algıladım ben de. Şimdi Beşiktaş taraftarı bir dinleyicimiz diyor ki 6 numara ihtiyacımız varken diyor, bu kadar başarılı bir transfer sürecini bu denli kötü ve eksik bitirmek nasıl oluyor, inanın anlayamadım diyor. Salih sakatlansa ne olacak?
1: Endi'de oynuyordu. Yapacak bir şey yok ki. Bulamayınca, oyuncuyu alamayınca ve istenilen rakamlarda teklifler yapmasına rağmen oyuncu ya da kulüp kabul etmeyince Beşiktaş'ta hayali bir 6 numara bulup transfer yapamaz. Hı-hı. Beşiktaş birçok oyuncuyu transfer etti.
0: Bir de sınırlama böyle olmasa biraz daha farklı bir tabii dönem olabilirdi transferde. Her takım için. Mustafa Demirkaya da Galatasaraylıyım, takımın iskeleti korundu, ben memnunum diyor. Herkes aynı şekilde düşünmüyor. Herkesin farklı
1: tabii canım,
0: bakışı var.
1: Biz zaten sorumuzu sorduk. Değerli dinleyicilerimizin görüşlerini de canlı yayında paylaşıyoruz. Ve tabii ki her görüşe takımlarla ilgili saygı duymak zorundayız.
0: Tabii ki. Transferin son günü, o yüzden transferlerle ilgili bir kamuoyu yoklaması olarak düşünüyoruz. Evet. Bir nabız yoklayalım.
1: Beğenen var, beğenmeyen var. Eksik kalan, eksik oldu diyen var olabilir.
0: Diyarbakır'dan Önder Bey de demiş ki ben Ahmet Sporluyum demiş, çok memnunum demiş, bu sene ses getireceğiz demiş.
1: Olabilir.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
4: Doğrusu Carrefour.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın...

0: yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Radyo
1: Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bir bağlantı daha yapacağız. Telefon attığımızda eski FIFA Kokart Lanken ve futbol yorumcusu Deniz Ateş Bitnel var. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
2: Hoş geldiniz yayına.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Hocam, dünden başlayalım. Bursa Spor İstanbul Spor maçı çok konuşuluyor. Taçtan evet. Offside verildi. Futbol sahalarımızda bunu da gördük. Yorumunuzu evet. Merak ediyorum.
1: Ya şöyle, çok kaotik bir dönem yaşanıyor. Her hafta hakemler her maçta tartışılıyor. Yani o maç bu maç ayrımı yapmadan, dört büyüklerin ayrımını yapmadan Süper Lig'deki bütün maçlarda hakem hatası var. Hı. Ve tarihin en kötü dönemini yaşıyor. O dönemde böyle bir hata yapılması aslında biraz da hakem ve yardımcı hakemin nasıl diyeyim, herhalde konsantrasyon kaybından kaynaklı bir hata ve onlara patlamış oldu. Şöyle söyleyeyim, normal şartlarda hakemler bu tarz hatalar yapabilir. Hı. Ama yapmaması için işbirliğini çok iyi kendilerini çok iyi hazırlamalılar, işbirliğinde de iyi olmalılar. Yani doğru. Ben hakemlik yaptığım dönemde mesela yani top birinden sektiği zaman, offside'deki bir oyuncuya gittiği zaman defanstan mı sekti, hücumdan mı sekti, telsiz sistemiyle yardımcı hakemi uyarır ve yardımcı hakemin yanılmasını engellemeye çalışırdım. Yani defanstan sektiyse ya da defans vurduysa topa, defanstan derdim, yardımcı hakem offside pozisyonunda bir oyuncu varsa defanstan geldiğini süzerdi. Ya da yine işbirliğinde derdik ki top taçtan atılırsa bakın taçtan geliyor dikkat diye birbirinizi uyarın derdik. Ben de uyarırdım hakem olduğum dönemde ve yanlışlıkla da olsa taç pozisyonlarında offside kaldırılmasın isterdik. Ama yani hem yardımcı hakemin hem hakemin bu pozisyonda uyuyor olması, yani resmen maç içinde uyumuşlar çünkü.
0: Kim verdi kararı hocam? Orta hakem verdi diye.

0: başlatacaksa ok ceza sahası içinde ya da işte defans takımının kalecisine topu bırakır diyor. Hı hı. Ama ceza sahası dışında herhangi bir noktada durdurursa topun gittiği ya da gidebileceği, yani hakim olabileceği oyuncu kimse onun lehine ya da hakim olan takımdaki oyuncu kimse o takım lehine bırakır diyor. Şimdi bir hata yapıyorsunuz, bu hatayı telafi ederken başka bir hataya imza atıyorsunuz. Hele ki bu kaotik dönemde böyle bir hata yapınca gerçekten içler acısı bir durum oluyor. Ondan sonra Merkez Hakem Kurulu'na gelelim. Öyle daha maçlar bitmeden, yani daha hakemin başarılıymış gibi hafta sonu maça çıkmamış hakeme bir de dördüncü hakemlik verirse paşa paşa paşa tıpış tıpış o hakemi yaptığı bu hatadan dolayı sosyal medyada bu kadar infial olduktan sonra verdiğin o maçtan almak zorunda kalır.
1: Doğru.
0: Bu kadar infial olmasaydı, bu kadar tartışılmasaydı alacaklar mıydı?
2: Hayır.
0: Tabii ki almayacaklardı. İşte bu da Merkez Hakem Kurulu'nun ne kadar iş bilmez olduğunu gösteriyor. Yani bizim zamanımızda hep kıyaslıyorum. Bakın eskiyle kıyaslıyorum. Çünkü eskiler eskiden güzeldi diye bir laf var. Gerçekten öyleydi. Eskiden çok liyakatli bir sistem vardı. Eskiden hakem bir sarı kart hatası bile yapsa ertesi hafta maça çıkamayacağını bilirdi. Ama şimdi görüyoruz ki Yasin Kol geçen hafta herkesin tartışmasız kırmızı kart dediği, herkesin penaltı dediği pozisyonda oyunu devam ettiriyor. İki tane kemiksiz siyah beyaz hatası var. Ama Yasin Kol'un ne özelliği varsa bu hafta
2: maç
0: yine maçta. Maçta. Yani bakın bu akıl alır ve akıl sır erdirebilir bir durum değil. Dolayısıyla biz bu Merkez Hakem Kurulu'nu eleştiriyoruz. Burak Yılmaz zamanında çok doğru bir açıklama yaptı. Evet, biz eski hakemler olarak eleştiriyorduk. Ama bize diyorlardı ki ya çekemiyorsunuz, siz oraları hedefliyorsunuz. Benim Merkez Hakem Kurulu'nu falan hedeflediğim yok. Ben başarılı bir hakem camiası istiyorum. Liyakatli bir hakem camiası istiyorum. Hakem camiasında torpilli insanın olmamasını istiyorum. Benim eleştirilerim bundan dolayı. Dolayısıyla Burak Yılmaz dediği zaman herkes dikkate aldı. Biz bas bas bağırıyoruz. Bakın bu Ferhat Gündoğdu bu işi bilmiyor. Ferhat Gündoğdu'nun geçmişi ne ki geleceği ne olsun. Hakem camiasına ne faydası olsun diye bas bas bağırıyorduk. Burak Yılmaz istifa ederken ya da işte o dönemde tartışılırken kim var bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasında dediğinde o dönemde gündem oldu. Biz de diyoruz kim var bu Ferhat Gündoğdu'nun arkasında?
2: Serdal Adalı da buna benzer bir açıklamada bulundu. Evet. Ceza verdiler sonra iptal ettiler.
0: İşte yani bilmiyorum kim var? Yani
1: mesela Deniz Hocam Alanya Spor Beşiktaş maçının var hakemi sezonu kapattı iddiaları var biliyorsun.
0: Buna da karşıyım. Şöyle karşıyım. Bu pozisyonun önce işte o kadar algıcı bir Merkez Hakem Kurulu başkanımız var ki algıcı Merkez Hakem Kurulu başkanımız basına nasıl haberler pompaladı? Orada oyuncunun rakibinin yüzüne vurmuş ya da vuramamış, işte sıyırmış ihtimali varmış da var o yüzden müdahale etmemişmiş de diye bir açıklama yaptı ve böyle, yani açıklama yaptığı iddia edildi. Çünkü böyle haberler basına yansıtıldı birileri tarafından. Sonra Anthony Taylor seminerde dedi ki hayır, burada oyuncunun rakibin kafasına vurup vurmaması, temasın şiddeti önemli değil. Oyuncu rakibini hedef alarak bir hamlede bulunuyor ve kafasına bir hamlede bulunuyor. Evet. Burada vurup vurmamasının hiçbir önemi yok. Önemli olan burada gaddarlık, acımasızlık var mı? Ve rakibin kafasına doğru yapılan bir hamle var mı? Hepsi var. Tartışmasız kırmızı kart olan pozisyonu bile Ferhat Bey kendi kendine bir kural icat ederek, ya, oradaki var hakemini kurtarmaya çalışarak bir kendi kendine yine her zaman olduğu gibi batırdı. Yerle bir etti. Ama diyorum ya, nasıl bir gücü varsa, kim ya da kimler destekliyorsa, ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hakem camiasının son 3 yıl içerisinde %, Süper Lig kadrosunu söylüyorum, %95'i değişmiş, %95'i ve %95'lik değişen kısmı bu Ferhat Gündoğdu ve onun yanındakiler getirmiş. Ve 3 yılda hakem camiasında Dünya Kupası'na hakem gönderirken, Avrupa Şampiyonası'na hakem gönderirken, Şampiyonlar Ligi'nde sayısız hakemlerimiz görev alırken, 2 tane birincilik kategori hakemi, 1 tane elit kategori hakemimiz varken şu anda maalesef 1 elit kategori hakemimiz var, Şampiyonlar Ligi'nde görev alamıyor, Dünya Kupası'na gidemiyor. Avrupa Şampiyonası'na belki gidemeyecek. Ama diğer hakemlerimiz ikinci kategoride. Ya hakem camiasını küme düşüren, yerle bir eden bir Ferhat Gündoğdu var. Ve kim var halen, bakın ben de merak ediyorum. Kim var? Serdal Adalı biliyor belki. Bakın ben bildiğini düşünüyorum. Belki başkaları da biliyor ama ben bilmiyorum. Bilenler açıklasın, kim var bu Ferhat Bildoğdu'nun arkasında, nasıl, neden, niye?

0: istifa etmiyor? Neden, niçin, ne maksatla o koltukta oturmaya devam ediyor? Neden, niçin, nasıl bazı hakemleri özellikle desteklemeye devam ediyor? Bana bunları açıklasınlar. Ligin işte içinden geçen hakemleri geçtim bir kenara, ya da skandal karar verenleri geçtim. Ama birileri bir şekilde bir şeylerin bu şekilde olmasını istiyor ki herkes sesini çıkaramıyor. Ya da işte sesini çıkarmak isteyenler sesi kesiliyor, ceza veriliyor Serdar Adalı gibi. Ve sonra geri iptal oluyor ama orada da farklı hamleler var. Tahkim kuruluyla federasyon yönetimi arkasında bir çatışma durumu var dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Hı hı. Onun etkisinden dolayı o iptaller oldu. Ben gerçekten üzülüyorum. Yani şu Merkez Hakem Kurulu'nun ve başkanının yaptıklarının belki de %1'ini bile yapmamış olan Merkez Hakem Kurulu, bu camiayı hak eden, bu koltuğu hak eden Merkez Hakem Kurulu başkanları o koltukta oturtulmadı. Görevden alındı, istifa ettirilmek zorunda kaldı. Ama halen göz yumuluyor, halen bu adamın arkasında birileri var. Halen o koltuktan kalkmıyor. Ben akıl süre erdiremiyorum. Gerçekten hani dışarıdan üzülerek takip ediyorum. Nereye kadar gidecek onu da çok merak ediyorum.
1: Peki Halil Umut Meler, FIFA kokartlı elit hakem, derbiye atandı. Ben kağıt üzerinde gayet normal bir atama olarak değerlendirirken, geçtiğimiz sezonlara baktığımızda o yaşanan çok kötü olaydan sonra büyük maçlarda pek göremiyorduk kendisini. Bunu Deniz Ateş Bitlen olarak nasıl gözlemlediniz ve yorumlayacaksınız?
0: Yani hafta içi bana soran herkese ya yabancı hakem getirebilirlerse ya da Halil Umut Meler'i verirler, başka şansları yok diyordum. Çünkü denize düşen yılana sarılır diye bir söz var. Tabii bunu Ferhat Gündoğdu'nun düşündüğünü düşünmüyorum bu arada, Halil Umut Meler ismini. Anthony Taylor'ın burada etkin olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir ülkede bir derbi varsa, çok önemli bir maç varsa, düşmeye etkileyen bir maç varsa, iki takım arasında bir problem yaşayacağını düşündüğünüz bir maç varsa, yani maça bir 5 yıldız üzerinden 5 yıldız veriyorsanız o hafta için, yani zorluk anlamında söylüyorum, o ülkenin en iyi hakemi kimse ya da en formda hakemi kimse o yönetir.
1: Formda mı?
0: Biliyor ki en iyi hakemi bölümünü alacağız. Yani elit kategori hakemi bölümünü alacağız. Formda olduğunu ben de düşünmüyorum. Çünkü sezon başında Ahmet Spor, Erzurum Spor maçında da sıkıntılı kararları oldu. Sonraki maçlarda da tartışıldı. Ama en iyi bölümünü alacağız. Çünkü en formda hakemimiz yok. Batuhan Kolak ismi geçiyor. Batuhan Kolak formda gibi gösteriliyor, görünüyor. Ama ben Batuhan Kolak'ın da yıpratılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Bakın bir hakem eğer başarılıysa, üst üste 3 hafta maç verip 4. haftada maç vermeye çalışırsanız o hakemi bitirirsiniz. O doğru bir geri çekilme oldu. Batuhan Kolak'ın verilmemesi doğru oldu. Çünkü başarılı gibi görünüp bir yerde zor bir maçta hakemliğiniz bile bitebilir. Ozan Ergün olayında olduğu gibi. Yani bir FIFA hakemimiz var. Ben konudan konuya atlıyorum ama dinleyenler de hakim olsun bu olaya. 7 tane FIFA hakemimizden bir tanesi Ozan Ergün ve geçtiğimiz sezon yönetmiş olduğu Trabzonspor maçında biliyorsunuz Mustafa Eskiyerlacı ikinci sarı karttan atmış. Onaçu'nun attığı golü de iptal etmişti. Her ikisi de yanlış bu arada kararın ama hakem saha içerisinde yanılabilir o pozisyonlarda. Yani hakem %100 skandal mı kararlar verdi? Hayır, yanılabilir ama her ikisi de Trabzonspor aleyhine oldu. O tarihten beri Süper Lig'de görev verilmiyor. Bu bir mesajdır. Bu bir mesajdır. Kim tarafından kime verilmesi gereken bir mesaj ya da kimin hangi mesajı alması gerekiyor onu dinleyenlerin takdirine bırakayım ben. Ama Ozan Ergün maalesef herhalde 1 Ocak'tan itibaren FIFA kokartı olmayacak bir hakem ve TFF 1. Lig'de devam edecek bir hakem gibi görünüyor. Bence yetenekliydi. Bence iyi hakem olabilirdi ama bakın Batuhan Kolak'tan buraya sıçradım. Ozan Ergün de Batuhan Kolak'ın ileride yaşayabileceklerini yaşamış biri. Ya doğru. Da tam tersini söyleyeyim. Doğru. Batuhan Kolak da Ozan Ergün'ün geçmiş tecrübelerini ileride yaşayabilecek biri olacak. O yüzden hakemleri ben buldum, ben parlattım, ben çıkardım, ben başarıya götürdüm düşüncesi yerine hakemlere doğru zamanda doğru maçı bulabilmek ve doğruyu gösterebilmek önemli. Siz işte Bülent Birincioğlu'nun bugünkü çıkan haberlerden dolayı söylüyorum. Trossard'a atılan tokada müdahale etmediği için sezon sonuna kadar dinlendirilmesine değil, Bülent Birincioğlu'nun daha önceki maçlarda yapmadığı müdahaleler ya da yanlış yaptığı müdahalelerden sonra dinlendirseydiniz o zaman Bülent Birincioğlu daha dikkatli olur ve Trossard'ın pozisyonunu da görürdü. Ya da işte geçtiğimiz hafta Ahmet Spor Trabzonspor maçında ceza sahasına erken girip golü atan oyuncuya daha fazla dikkat ederdi diğer VAR hakemi. Bunları evet. Anthony Taylor yanlış değerlendirdi VAR hakemleri dediği için özellikle ben bunları biliniyorum. Merkezdeki bu işleri yapmıyor, yapmamaya devam ediyor. Ben diyorum ya, arkasında biri var ki halen bu koltukta oturuyor. Yoksa ben federasyon başkanı olsaydım zaten Berat Gündoğdu'nu getirmezdim de yine hani öyle bir konumum olsaydı herhalde bir 10 hafta falan sabrederdim ilk getirdikten sonra. Gençleştirme politikası dedi, hakemliği bu hale getirdi. Tartışmaya devam ediyoruz. Bu arada alt liglerde daha neler oluyor da o yüzden yani olacak da geçtiğimiz yılda söylüyorum, yıldan bahsediyorum oldu da biz göremiyoruz. Sadece basına yansıyanları ya da canlı yayınlanan maçlardakileri görebiliyoruz.
2: Peki Anthony Taylor'dan ne bekleyebilir Türk futbolu ve Türk hakemliği?
0: Ben bu hafta çıkıp derbiyi yönetmesini bekliyordum mesela.
2: Güzel olurdu. Yani, güzel fikir.
0: Çünkü halen fit, halen kurallara hakim. Yeni bırakmış, antrenmanda bizim hakemlerimizden daha iyi koştuğuna eminim ben. Zaten dil problemi yok. Futbolculara diyaloğu da iyi. Ben bu hafta ihtiyaç olur da belki maça çıkar diye düşünmedim değil açıkçası.
2: Ama güzel fikirmiş bu.
1: Vallahi güzel fikir.
2: Derbilerde sahada yani, görmek isteriz.
0: Fenerbahçe Galatasaray maçında görürsek hiç şaşırmıyorum Anthony Taylor'ı.
2: Ben bu fikre pozitif yaklaştım mesela.
0: Yani
1: keşke bırakmasaydı değil mi?
2: Evet.
0: Premier Lig tecrübesi var. Dolayısıyla ya biraz da şeye, hakemliğe ya da futbola biraz eğlence gözüyle bakmamız lazım. Bugün bir bana röportaj gönderdiler. İsmini unuttum şimdi. Eski İngiliz hakemlerden bir tanesi. Maçta diyor eğleniyorduk diyor. Hakemlerimle diyor işte yardımcı hakemlerimle iddiaya giriyordum diyor. Ben 25 dakika faul çalmayacağım diye iddiaya giriyordum ve 25 dakika faul çalmadım maçlar vardı diyor. Ama eşitlik ve adaletten sapmadan bunu yapmaya çalışıyordum diyor. Hatta bir maçta diyor orta sahadan çıkmadan 15 dakika zaman geçireceğim dedim. Ve orta sahadan o orta yuvarlaktan hiç çıkmadan maçı oradan yönettim 15 dakika boyunca diyor. Ama bunu eğlenceye çevirmiş. Hem yardımcı hakemlerini motive ediyor hem de kendisi motive oluyor. Orada kalmak sının kendisi açısından ne kadar tehlikeli olduğunu bildiği için pozisyonlara daha fazla fokuslandığından bahsediyor.
2: Hocam bu da doğru değilmiş yalnız.
0: Doğru değil.
2: Bunlar da doğru değil.
0: Ama eğlence gözüyle de bakmak lazım. Yani biraz şimdi adaletli olduğunuz sürece, yardımcı hakemlerinizi motive edip doğru kararlar verdiğiniz sürece biraz da eğlenmek hakemlerin de hakkı yani maç içinde.
2: Teşekkürler Deniz Ateş Bitner. Çok sağ olun.
1: Programa konuk olduğunuz teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
5: Ateş kırıldı, yerini aldı Taylar Hızır. Tatlı ve yarış başladı. Biraz yakın başladı Taylar birbirlerine ama bu arada evet bir safkan bariyerleri atlatıp jokeyini düşürdü. Çilekeş Ömer jokeyini düşürdü. 3 numaralı Çilekeş Ömer jokeyini düşürdü. Geçmiş olsun diyelim. Hem Akın Sözen'e hem de safkanın ilgilerine yarışa dönüyorum. 8 numaralı Gozeyoğlu da rakiplerinin oldukça gerisinde başlayabildi yarışa. Yarışın liderliğini ise 1 numaralı Şahin Yürek'te aldı. İkincilikte 6 numaralı İnci Parem vardı kulvarda. 7 numaralı Samsunlu Bey daha sonra 4 numaralı Devri Zaman iç kulvarda. Pamir Alp 1.5 bu o kadar geride de 2 numaralı Şöhret Hanım. Son 600 metreye doğru yarışın lideri 1 numaralı Şahin Yürek'li fark 1 bu o kadar. İkincilikte içeride 6 numaralı İnci Parem. Dışarıda 7 numaralı Samsunlu Bey. 1.5 bu o kadar geride. Dışarıda 4 numaralı Devri Zaman içeride de. 5 numaralı Pamir Alp var. Aralarında da 2 numaralı Şöhret Hanım. Taylar virajı döndü. Düzlüğe de bir numaralı Şahin Yürek'le önde çıkmıştı fakat düzlüğe çıkıldıktan hemen sonra 6 numaralı İnci Parem geldi. Onu yakaladı. Liderliği aldı. Dıştan 4 numaralı Devri Zaman. Ortadan 5 numaralı Pamir Alp'in onların dışına çıkan Şöhret Hanım'ın atakları var. Devri Zaman geldi. Şimdi İnci Parem'i yakaladı. Aspak döne geçti. Dışlarından da Şöhret Hanım geliyor. Son 100 metre. 4 numaralı Devri Zaman önde dışarıdan. Şöhret Hanım içeriden. İnci Parem'in atakları var. Devri Zaman önde Şöhret Hanım. Devri Zaman. İki tane beraber geçti. geçti fotoyu. 6 numaralı İncipare 3. 5 numaralı Pamirat 4. 1 numaralı Şahin Yürekli 5. oldu. 4 numaralı Devri Zaman mı yoksa 2 numaralı Şöhret Hanım'ı kazandı. Birazdan kazananı foto finişte göreceğiz.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
3: At yarışları heyecanı Radyospor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda.
12: Doğrusu Carrefour'sa.
3: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu akşam Galatasaray Başakşehir deplasmanında olacak. Biraz bu maçı sonrasında derbiyi konuşalım istiyorum Ercan abi. Az önce Alper Mert dedi ki Leao ilk 11'de olmaz. Diğer muhabir arkadaşlarımızdan aldığım bilgi şöyle. Sane solda, Yunus sağda başlayacak, Batrakov 10 numara, önde Osimhen. Diğer isimler aynı şekilde devam edecek. Savunmada Abdülkerim Davinson, sağda Singo olabilir diyenler var. Şalay yine başlar, Singo sonra girer diyenler var. Jakobs, Uğurcan, Torreira, Sara. Böyle bir 11.
3: Evet, Torreira, Sara 11'i. Onun önlerinde Batrakov, Yunus ve Sané. Tabii yerleri konusunda kimi sol kimi sağ diyor arkadaşlar.
2: Evet.
3: Ben yine Sané'nin yerinin değişmemesi gerektiğine inananlardanım. Barış'ı 11'de göremiyoruz. Muhtemelen 11'de. Abdülkerim Sanchez normal. Şalay sağ kanat. Jakob solda. Barış solda başlar mı? Bilmiyorum, ağrıları. Ya Jakobs'un yerine.
2: Yok, zannetmiyorum. Orada Eren de var.
3: Başakşehir sezona kötü başladı. Onu
2: doğru
3: söyleyeyim. Avrupa kupalarından elenmesi büyük bir sürpriz bence. Ligde de istedikleri sonuçları alamadılar. Savunmanın, ben Başakşehir'i izledim. Emin ve Okopu arasında bu uyumsuzluk var. Rahatlıkla onu söyleyebiliriz. Üretme konusunda yine bütün tabii ki gözler Şomuradov'da. Bu oyuncuya bağlanmış durumdalar. Deneyimli Selke var, Alman oyuncu. Ama oyun olarak maça bir türlü ağırlığını koyamayan ve geçen hafta Kasımpaşa maçının ikinci yarısında bayağı rakibe karşı istediklerini yapamayan, kendi evinde oynamasına rağmen bir Başakşehir izledik. Özetle geçtiğimiz yıllardan iyi bir kadrosu yok. Oyun sistemi iyi değil. Ve bu şu anlama geliyor. Bugün tabii daha farklı bir görüntü olabilir. Galatasaray'la oynuyorlar. Ben biraz Galatasaray'ı galibiyete yakın görüyorum.
2: Son yıllardaki istatistikler de aslında bu yönde. Başakşehir'e karşı Galatasaray'ın son dönemde bir üstünlüğü dikkat çekiyor açıkçası. Şimdi Başakşehir'in de sen muhtemel 11'ini verdin. Başakşehir'in bu ikinci büyük maçı olacak. Trabzon deplasmanında mağlup olmuşlardı mesela.
3: Ve çok pozisyon verdiler. Çok onu pozisyon. Da kabul edelim. Evet. Ya o maç 5-1 bitse şaşırmazdım.
2: Şimdi Başakşehir Galatasaray'la oynadığı 36 Süper Lig maçının 21'ini kaybetmiş Ercan abi.
3: Evet.
2: Lig tarihinde hiçbir rakibine daha fazla mağlup olmamış Başakşehir. En fazla mağlup olduğu takım Galatasaray. Fenerbahçe de yine 21 kez mağlup etmiş. Galatasaray da yine 21 kez mağlup etmiş Başakşehir'i. Galatasaray'ın Okan Buruk göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de puan vermeden en fazla karşılaştığı iki takımdan biri Başakşehir, diğeri de Antalyaspor. 8 galibiyeti var Okan Buruk'un Başakşehir'e karşı. İçeride dışarıda tüm maçları kazanmış eski takımına karşı Okan Buruk Galatasaray'ın başında. Yine Başakşehir Galatasaray'ı konuk ettiği son 8 Süper Lig maçını kazanamadı. 3 beraberlik 5 mağlubiyeti var.
3: Evet.
2: Son 4 karşılaşmayı da Galatasaray kazandı. Başakşehir Galatasaray'ı iç sahada en son 2017'de mağlup etti. Yani 9 yıl önce mağlup edebildi.
3: 9 yıl önce.
2: Evet.
3: Bu tabii rakamlar, her şey şu anda Galatasaray'ı gösteriyor.
2: Kesinlikle öyle. Evinde oynadığı son 8 Süper Lig maçını Başakşehir kaybetmedi. Burada iyi bir istatistik var onlar lehine.
3: Evet.
2: Ve kendi seyircisi önünde daha uzun bir yenilmezlik serisini son olarak Okan Buruk yönetiminde şampiyon olduğu sezonda yakalamış. 16 maçlı Başakşehir. Bu da bir başka dikkat çekici istatistik bu maçla ilgili. Galatasaray'ın şöyle kötü bir istatistiği var son dönemde. Süper Lig'de çıktığı son 8 deplasman maçının 4'ünü kaybetti Galatasaray. Yani geçen senenin o sıkıntılı dönemleri dahil buna. İstatistikler de Nuri Şahin'le ilgili bir bölüm var. Nuri Şahin'in Süper Lig kariyerinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı takım Galatasaray. 7 maç 6 mağlubiyet 1 beraberlik.
3: Onun için de kötü bir karne olmuş.
2: Evet.
3: Galatasaray maçları, bunu kabul edebiliriz.
2: Ve puan alamadan en fazla rakip olduğu meslektaşı ise Okan Buruk. 5 kez karşılaşmış, 5 yenilgi almış.
3: Evet.
2: Nuri Şahin Okan Buruk'a karşı.
3: Bir de Başakşehir dediğimiz gibi oyun olarak kötü.
2: Oyun olarak da tatmin edici bir başlangıç yapamadı. Osimhen'le ilgili çok çarpıcı bir istatistik var Ercan abi. Son 15 Süper Lig maçında da gol katkısı yapmış Victor Osimhen.
3: Büyük bir başarı.
2: Çok büyük bir başarı. 15 Süper Lig maçında 17 gol 7 asist, 15 maçta 24 gol katkısı muazzam bir başarı. Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin de sahibi konumunda 15 maçla Victor Osimhen. Bu sezon Galatasaray'ın ligde attığı 9 golün %78'ine doğrudan katkı sağladı. 5 gol 2 asist. Ne kadar
3: yüksek
2: büyük bir güç.
3: Evet.
2: Yani bu ligde olması zaten şaşırtıcı. Bunu hep söylüyoruz. Victor Osimhen'in çok büyük bir yatırım yaptı Galatasaray, ama bu sayılarda gösteriyor ki o rakamların karşılığını Victor Osimhen de veriyor.
3: Tabii ligin en değerli şu anda santraforu.
2: Kesinlikle, yani tartışmasız Victor Osimhen. Şomurodov'la ilgili bir istatistik var.
3: Geçen senenin bir kere onu bilgi olarak verelim. Onaçu'yla beraber gol kralı Şomurodov.
2: Evet, ve Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta birer gol atmış. Profesyonel kariyerinde üst üste 6 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdığı bir seri yakalayamadı. Yani Galatasaray'a gol atarsa böyle bir serinin de sahibi oluyor.
3: Galatasaray'ın en çok dikkat etmesi gereken oyuncu bu akşam savunmasının.
2: Evet. Geçen sene ben Ramspark'taki maçı hatırlıyorum. İlk yarıyı çok iyi oynamıştı. Yani tam bir Avrupa takımı gibi oynamıştı. Başakşehir. Ama ikinci yarıda
3: olmadı.
2: Olmadı. 3-0'lık bir Galatasaray galibiyeti görmüştük, ama ilk yarı çok, yani 0-0 bitse de oyun kalitesi çok üst düzeydeydi. Yani bir tatmin eden bir maçtı ilk yarısı. Başakşehir'de Galatasaray'ın üstüne gelmeye çalıştı. Galatasaray'da taktik olarak çok iyi durdu. Takımlar pozisyon belki bulmakta zorluk çekti, ama taktik anlamda iyi maçtı. Yine aynı şekilde bir mücadele de olabilir diye düşünüyorum. Bugün hafta açılıyor ve sonrasında Galatasaray Sporting maçını da düşünmeye başlayacak. Bugün en büyük merak konusu, Alper'e de sorduk. Leao süre alacak mı? Yani 3-5 dakika da olsa bir sahada görür müyüz? Göremezsek?
3: Galatasaray taraftarı tabii merakla bekliyor bunu. Ya, hazır olduğu için 11'de de başlayabilirdi diye düşünüyorum. Ama görünen muhtemel kadrolarda kesinlikle gözükmüyor.
2: Gözükmüyor, evet. Leao hafta arasında hatta bir antrenmana katılmamış, salonda ayrı çalışmış, sonra takımla beraber çalışmış, ama bu maçta oynaması beklenmiyor. Şimdi evet. Benim aklıma da şu geliyor. Şimdi bu maçta oynamayacaksa o zaman Sporting maçında da muhtemelen yedek kulübesinde olacak.
3: Ya da Sporting maçında belki 11'de başlar.
2: Başlar mı? O riski alır mı? Direkt olarak ilk maç Şampiyonlar Ligi.
3: Oyuncu hazır. Hazırsa, olan oyuncu, bir de Portekizli.
2: Sporting eski takımı. Değil mi?
3: Ya bir psikolojik etkenleri de düşünüyorum. Neden olmasın Mehmet?
2: Olabilir yani. O, ama bir risk midir? Bunu Okan Buruk da bir karar verecek. Çünkü geçen sene de tam Şampiyonlar Ligi maçında beklenmedik bir hamle yapıp Singo Davinson ikilisini koymuştu ve beşlik olmuştu.
3: O savunmadaydı.
2: Savunmada büyük hata yapmıştı.
3: Ya forvette risk olmaz.
2: Olmaz. Ya o maçta da mesela Leao olsaydı büyük ihtimalle skor 2-0'a gelmişti.

0: O artık geçmişte kaldı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de şöyle bir beklenti var muhabir arkadaşlarımızda. Rotasyon Galatasaray düşünmüyor, ligi çok önemsiyor Okan Buruk diye. Rotasyon yapmadan
1: götürebilir mi? Rotasyon yapmadan fizik olarak düşersin Mehmet. Ben söyleyeyim onu. Ya yani biraz gidersin.
0: Yoruyor Şampiyonlar Ligi Ercan abi.
1: İki yönden de yoruyor. Hem fizik hem psikolojik.
0: Kafa olarak da yoruyor. Kesinlikle. Başakşehir sallana sallana kazanır demiş bir dinleyicimiz.
1: Allah Allah.
0: Evet, öyle bir yorum yapmış. Bir Beşiktaşlı kendisi. Ligin favorisi Beşiktaş demiş. Ya oradan çıkardım tabii.
1: Evet. Ya Başakşehir için de tabii 4 puanı var. Ama oyun olarak beğenilmediğini, ben de beğenmedim oyun olarak.
0: Başakşehir
1: evet. Maçını izledim. O bu kadar çok pozisyon veren bir Başakşehir hatırlamıyorum.
0: Evet, biraz da derbiyi konuşalım. Bu maçı konuştuk. Derbide neler olur Ercan abi? Güzel maç bekliyoruz ama sen ben biraz, geçen beni korkuttun.
1: Ben biraz iki teknik direktörün de, ya bilmiyorum tabii ne düşünüyorlar ama daha tedbirli ve kompakt sahaya çıkacakları kanaatindeyim. Oyun olarak. Ya o iki takım da mesela Fenerbahçe Samsunspor maçında çok boşluklar buldu, hücum yaptı. Beşiktaş 6 tane atmasına rağmen Çorum maçında yine o boşlukları verdi. Hı-hı. Rahattı ama ben nasıl olsa gol atacağım diye düşünüyordu. Şöyle düşünüyorum, daha dikkatli bir görüntüyle sahaya çıkacaklarını tahmin ediyorum. Şimdi... Bu yüzden ya yani, maç iyi olur mu? Biraz uzağım o konuda. Ya endişelerim var. İyi olur mu olmaz mı diye.
0: Şimdi şöyle bir durum var. Ligin 4. haftası, iki teknik direktör de kaybetmek istemezse ben buna şaşırmam.
1: İşte ben de onu söylüyorum.
0: Çünkü evet, kazanan taraf için, kazanırsa bir taraf
1: önemli.
0: Önemli ama kaybeden taraf için de bir kayıp olacak. Önemli.
1: Moral bozukluğu olacak.
0: Moral bozukluğu olacak. O yüzden hani kaybetme riskini göze almayalım. Orta sahayı bir kalabalık tutalım, rakibi gel üstümüze getirmeyelim şeklinde, tempoyu çok yükseltmeyelim şeklinde bir oyun anlayışı olabilir iki takım içinde. Ama şöyle de bir durum var. Fenerbahçe çok tempolu başlıyor maçlara. Özellikle ilk 15 dakikada.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin bu sezon attığı gol sayısı rakiplerinin önünde.
1: Şimdi bunu İtalyan'ı biliyor.
0: Hı hı. Biliyor tabii.
1: Yani her bütün maçın analizini yaptı Fenerbahçe'nin. Hı hı. Tam tersi İtalyan'da o presle başlarsa, o zaman işte bizim hayal ettiğimiz maç olabilir.
0: Olabilir. O zaman olur. Aynen öyle.
1: Ya sen tempolu başlıyorsun, ben de tempolu başlıyorum derse.
0: Bende de var tempo diyebilir.
1: Evet.
0: Hı-hı. İşte senin araban 180 ise benimki de 180 diyebilir.
1: Evet.
0: Yani 180'e çıkarım ben de diyebilir.
1: Ya şimdi Salih'in orta sahada olduğu, Trossard, Orkun, Olaitan, sağda Çerni.
0: Hı hı.
1: Ben yine forvette Vlahovic'i bekliyorum. Bir savunmanın ortasında Emirhan Calo mu yoksa başka bir tercih mi olacak, onu merak ediyorum. Solda Rıdvan'la başlar herhalde. Sağda da Mourinho diyorum.
0: Ben de böyle bir 11'i bekliyorum.
1: İrfan Can oynayacak. Asensio yok çünkü.
0: Asensio yok.
1: İrfan'la da bağlantıda konuştuk onu. Greenwood zaten banko oynayacak. Oğuz oynar, Kerem belki kulübede bekler. Artık o da o sağlık problemini aşmış durumda. Kafa travmasını. Ama Oğuz'un oynadığı futbolla da Oğuz başlar.
0: Oğuz, 11'de. Oğuz'u konuşalım. Bayağı bir form yakaladı. Yani
1: ya formayı, kolay kolay iyi bir forma rekabeti oldu Oğuz ve Kerem arasında.
0: Formayı da Ercan abi kolay kolay vermeyecek gibi. Yani şansı çok iyi değerlendirdi.
1: Evet. Ben bu yüzden Oğuz'un büyük bir ihtimalle başlayabileceği kanaatindeyim. Kante, Gendouzi ondan vazgeçmez. Öyle tahmin ediyorum. Skriniar, Ake, solda Brown oynar.
0: Evet.
1: Sağda da klasik Semedo oynar. Ya yani 11'ler ve sürpriz olur başka değişiklikler olursa.
0: Sürpriz olur. Katılıyorum sana. Şimdi şöyle bir şey var. Geçen sene iki maçı da Fenerbahçe kazanmıştı.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin üst üste 3 veya daha fazla galibiyet aldığı tek seri 5 galibiyetlik seri 2007-2009 Mayıs arası.
1: Evet.

0: üste 5 maç kazanmış orada. Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe. Ama Beşiktaş için de şöyle bir önemli istatistik var. Fenerbahçe konuk olduğu son 6 Süper Lig maçının 3'ünü kazanmış Beşiktaş.
1: Bu da önemli bir gösterge.
0: Evet, yani deplasmandaki 6 maçın 3'ünü kazanıyor Beşiktaş. İkisini de kaybediyor.
1: Evet.
0: Birinde berabere kalıyor.
1: Evet.
0: İsmail Kartal yönetiminde bugüne kadar İstanbul takımlarını konuk ettiği 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybetmiş Fenerbahçe. 11 galibiyet, 2 beraberlik almış. Kalesinde 5 gol görmüş. Bu da önemli bir özellik. Tek mağlubiyetini de bundan tam 4,5 yıl önce Şubat 2022'de Başakşehir'den almış 1-0'lık skorla Fenerbahçe. İsmail Kartal yönetiminde. İç sahada İstanbul takımlarına karşı.
1: Tabii Fenerbahçe şunu da düşünebilir. Roma maçı var bu hafta.
0: Evet.
1: Öyle tempolu başlangıç çubu falan diyoruz da. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi anlamda da zorluğu ortada iki takım açısından. Fakat şimdi Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçı yok hafta içi. Fenerbahçe'nin var. Hı hı.
0: Akıllarda maç olur mu? Bir derbi çünkü bu.
1: Ben derbi oynarken Şampiyonlar Ligi maçı benim aklıma gelmez. Futbolcu olsam.
0: Evet, ben de zannetmiyorum. Ha, Şampiyonlar Ligi maçından sonraki yorgunluk belki bir sonraki maça yansıyabilir.
1: Olabilir.
0: Ancak öyle olabilir. Şimdi Italiano'nun deplasman performansı eleştiriliyor Ercan abi. Süper Lig'de çıktığı ilk deplasman maçını da kaybetti Alanyaspor'a 1-0'da.
1: Evet, ama Midland'ı yendi mesela.
0: Onu yendi. İşte son deplasman maçını Avrupa'da kaybetti 1-0'lık skorla ama 3-0 kazanmıştı Jalgiris karşısında. Evet. Rövanşını kaybetti.
1: O maç hiç ölçü olarak değerlendirmiyorum.
0: Hem ben de onu oraya geleceğim. Şimdi bu iki maç Italiano'nun deplasman performansının kötü olduğu anlamına gelir mi?
1: Bu yönde eleştiriler var. Midland'ı yendi. Aynı şekilde Çek takımını da yendi.
0: Yendi, evet.
1: Onu da belirtelim.
0: Devam ederiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Müzik Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. İtalyano'yu konuşuyorduk Ercan abi. Evet. Sen katılmıyorsun eleştirilere gördüğüm kadarıyla. Bu deplasman,
1: ben katılmadım, yok.
0: Yani daha çok erken bu deplasman konusunu konuşmak için ben de katılmıyorum aslında. Yani
1: deplasman diyorsun. İki Avrupa deplasmanında iki galibiyeti var.
0: Evet, ki o da Beşiktaş için yani yıllar sonra bir ilkti. İlkti. Evet.
1: Tur atladı. Hem tur atladı. Midland, herkes ne diyordu? Midland
0: çok zor diyordu. Evet.
1: Ve biz de konuştuk onu. Evet, Midland'ı biliyoruz. Öyle değil mi?
0: Evet. Zor dedik. Çok rahat geçti Beşiktaş oraları. Şimdi Vedat Muriç için de Fenerbahçe taraftarını sevindirecek bir istatistik var. Süper Lig'de 3 takımın formasını giydi. Gençler Birliği, Rize ve Fenerbahçe. Ve bu 3 kulübün formasıyla da Beşiktaş'a golü var.
1: Evet. Muriç İspanya'da oynarken de Real Madrid'de de Barcelona'ya da büyük maçlarında gollerini atmış bir
0: sever oyuncu. Değil mi?
1: Ya Muriç her zaman görevini yapan ve yarınki mücadelede yine gol yollarında etkili olabilecek isim. Hı hı. Derbide onu söyleyeyim. Lau işte yalnız oynarsa ki düzeliyor. Gittikçe zaten hat-trick yaptı son maçında. Škriniar ve Ake'yi zorlar.
0: Vlahović.
1: Evet.
0: Onunla ilgili o zaman bir şey söyleyeyim. Şimdi Serie A kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlere bakmışlar. En yüksek gol ortalamasını yakaladığı teknik direktör Vincenzo Italiano acaba.
1: Evet.
0: Vlahović. Bu da zaten
1: oyun planı demek ki
0: uyuyor.
1: Vlahović'e çok uyuyor.
0: Bu da birçok şey anlatıyor bize. 21 maça çıkmış İtalyano'nun teknik direktörlüğünde Vlahović 17 gol atmış.
1: Hiç az bir rakam değil.
0: Neredeyse maç başına bir gol. 0.81 maç başına.
1: Evet. Çok İtalya iyi. Ligine göre gayet iyi.
0: Çok iyi bir ortalama.
1: Defans zordur ya İtalya'da.
0: Evet. Yani bu açıdan baktığımızda da Vlahović'i de Muriç'i de ayrı gözlerle izleyeceğiz.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Peki golcülerin maçı mı olur? Kalecilerin maçı mı olur?
1: İkisinin de olur. %50-%50 bölüyorum ben.
0: Ederson form tuttu. Nübel formda.
1: Bir de Beşiktaş takımı rakip takımın forvetlerini pek ceza sahası içinde etkili olmasını sezon başından beri dikkat edersen Avrupa Kupası maçları dahil engelliyor savunma. Orta alanda koordinasyon içinde. Çok yakın oynuyorlar. Hı hı. Yani öyle net pozisyon verme ihtimalini hep düşürüyor. Beşiktaş'ın oyun yapısında bu da var. Bunu da belirteyim.
0: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki uçup kaçan Beşiktaş yenilirse diyor 4 haftada ikinci yenilgisini almış olacak.
1: Evet.
0: Evet. Bu doğru ama yarıştan kopmayacak. Hayatın gerçekleri. Ama yarıştan kopmuş olmayacak. Daha 4. hafta. Kötü denilen Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi sonrası derbiyi de almış olacak. Yani hem Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak hem de derbiyi almış olacak.
1: Çok affedersiniz dinleyicimizle ilgili değil de biz Fenerbahçe'ye kötü demedik. Kim kötü dedi?
0: Fenerbahçe'ye kötü diyen oldu mu?
1: Ya yani bu programda denilmedi.
0: Denilmedi.
1: onu söyleyeyim de.
0: Yok. Kimse Fenerbahçe'ye kötü demedi.
1: Ha, başka programları kastediyorsa çok onu değerli dinleyicimiz onu bilemem. Yani onlara da bir şey diyemem. Onların görüşü o.
0: Salih'in kırmızı kart göreceğini düşünüyorum demiş bir dinleyicimiz. Genelde bu maçlarda Orkun görür. Kırmızı kartı bakalım.
1: Bir kere gördü evet.
0: Evet. Bir tane de direkten dönmüştü görebileceği bir pozisyon. Trabzon maçında da olmuştu.
1: Evet. Arka arkaya olmuştu onlar.
0: Evet arka arkaya olmuştu.
1: Ya ben öyle kimse eksik kalmasın. Böyle aslanlar gibi iki takım da çıksın oynasın. Harika bir maç olsun düşüncesindeyim. Umarım öyle olur ama teknik direktörler de haklı olarak ya şimdi sezon başı kaybetmeyelim düşüncesiyle bir taktikle sahaya çıkarlarsa orada bir şey diyemem. Onu da söyleyeyim.
0: Dinleyicimiz diyor ki genel algıdan bahsediyorum. Ya genel algıyı bilmiyorum da Lyon ve Samsun maçlarından sonra Fenerbahçe'yi biz burada bayağı övdük. Yani iki tane çok zor deplasmanı kazandı.
1: Yani Fenerbahçe niye kötü oluyor? O algı yanlış bir algı. Kim söylüyorsa da onu.
0: Kim söylüyorsa onu bilemiyorum.
1: Ona katılamam. Onu kim söylüyor bilmiyorum kim söylüyor.
0: Lyon maçı
1: ama katılmam ona.
0: İnanılmaz bir taktikti bence. Çok yani İsmail Kartal'a yazar o.
1: Evet.
0: Samsun maçında da oradan gelip
1: çok rahat.
0: Samsun'u bu kadar rahat yenmek hani Samsun'un eksiği var vesaire deniyor da istediği kadar eksiği olsun Samsun deplasmanı zor deplasman.
1: E tabii canım hem de fark kaçıyor bir de.
0: Fark kaçıyor. Yani
1: ya 5 olacak maçtı Samsun maçı.

0: Koktilya 4 ay önce Galatasaray şampiyonluk maçına çıktı 4-7.
1: Evet.
0: Samsun'da yani. Değil mi? Şampiyonluk maçında 4-7.
1: 4-7 tabii canım.
0: Yani kimse Fenerbahçe'nin ya bu yayında küçümsemedi en azından. Diğer yayınları ya da canım. Sosyal medyayı bilmiyorum. Pok oynayamaz mı ilk 11'de diyor.
1: Şimdi İtalyan onun çıkaracağı kadroyu bilmiyorum. Böyle tahmin ediyoruz. Biz muhtemel 11'ler üzerinde konuştuk. Belki Poku'yla başlar.
0: Şöyle bir yorum yapayım. 2 hafta önceki Çerni'yi keserdi ama Çerni de yükseldi.
1: Ha, yükseldi diyebiliriz. Hı-hı. Fakat belki de Poku'yla başlar.
0: Ha, onu da bilemiyorum.
1: Ama Çerni'nin de Kadıköy'de attığı goller var.
0: Evet.
1: O da bir psikoloji.
0: Psikoloji tabii. Önemli. O da önemli.
1: Hem Glasgow Rangers formasıyla hem de Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de attığı goller var.
0: Hı hı. Fenerbahçe'ye kötü diyenler Fenerbahçeliler demiş dinleyicimiz.
1: Bu maçta artık bilemem.
0: Onu bilemeyiz biz. Bu maçta gol olmaz. Özellikle Galatasaray bu akşam yenerse demiş bir dinleyicimiz.
1: Etkiler mi tabii teknik adamları ve oyuncuları etkileyebilir.
0: Bugünkü maç etkiler mi ya? Daha çok ya erken sonucu, sanki ya.
1: Erken de. Hmm. Yani ne olur ne olmaz düşüncesi ön plana çıkabilir Mehmet.
0: Yani evet bilemedim. Ya beni etkilemezdi şahsen çok erken. Çünkü ligin sonu olsa hadi bir taktik yaparım düşünürüm.
1: 21. hafta olsa neyse diyorsun değil mi?
0: Evet ama daha 4'teyiz. Herkes kazanmak ister. Galatasaray da hem Fenerbahçe ile oynayacak hem Beşiktaş ile oynayacak. Çok Galatasaray maçının sonucunun bu maça yansıyacağını ben düşünenlerden değilim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı kurşun idi var. Kurşun idinin 1,5-2 boy kadar gerisinde bir numaralı Boğaz çocuğu. Onun da bir boy gerisinde 6 numaralı Sur Ertay. 1000 metre startına doğru 5 numaralı Kral Karıncı önde. Yine ikinciye şimdi sokulan 7 numaralı Sözü Geçer. İçeride 2 numaralı Atalım Bey 3.lükte. 4.lükte bariyer dibine yakın 3 numaralı Daş Fatih vardı. İşte 4 numaralı Fikret abi bariyer dibinde 8 numaralı Kurşun idi. 1 boy kadar geride 1 numaralı Boğaz çocuğu. 2 boy geride 6 numaralı Sur Ertay sırasıyla son 800'e girilmek üzere. 5 numaralı Kral Karınca bir boy farkla liderliğini koruyordu. İşte Sözü Geçer ortada. Atalım Bey öndeki rakibini kaçırmamaya çalışan iki safkan. Onların 1,5 boy gerisinde yine 3 numaralı Daş Fatih ilerliyor. Dışında 4 numaralı Fikret abi. Bariyer dibinde de 8 numaralı Kurşun İli var ortada. Boğaz çocuğu 5 boy geride 6 numaralı Sur Ertay sırasıyla viraj dönülüyor. 5 numaralı Kral Karınca düzeli lider çıktı. Dışta 2 numaralı Atılım Bey var içeride Daş Fatih. Ortada Kurşun İli dışında Fikret abi. Onun dışında da Boğaz çocuğu sırasıyla 400'de safkanlar. 5 numaralı Kral Karınca son 300 metreye de önde giriyor. Ortada Daş Fatih dışında Atılım Bey var. Geriden Kurşun İli'nin Fikret abinin gayretiyle son 200'e giriliyor. 5 numaralı Kral Karınca direniyor. İçeriden 3 numaralı Daş Fatih dışarıdan. Atılım Bey ve Kurşun İli geliyor ama Kral Karınca tekrar tazeliyor. 3 boy yapıyor farkı. Kral Karınca kazanıyor. 2 numaralı Atılım Bey ikinci. 8 numaralı Kurşun İli üçüncü. Yarışın dördüncülüğü için fotoyu beraber geçti 2-3 safkan. 5 numaralı Kral Karınca Gökhan Kocakaya ile kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
2: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyospor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyospor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
6: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün akşam İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. 9 koşu var. 4. koşuyla günün 2. altılı yayına başlayacak. Şartlı bir yarışla başlıyor. Hayattan

0: İki startına çıkacak. 2 yaşlı İngilizler 1200 kumda start alacak. Dişi safkanların start alacağı bu zorlu yarışta ve diğer şartlı bir de koşacak tüm terlerin ayaklara düz bassın diyorum. Burada hazırlıkları itibariyle öne çıkaracağım 4 isim var. 7 numaralı No Exit, 1 numaralı Bruce Wayne, 11 numaralı John Cahan ve 3 numaralı Devrim. 7-1-11-3 mutlaka kuponlarda olmalı. Bunun dışında tuttuğunuz at varsa ekleyebilirsiniz. Şartlı bir yarışlar her zaman için sürprize müsait yarışlar. İkinci ayakta şartlı 3 yarış 4 tıkları Araplan 1900 kumda start alacağı bu yarışta. 10 ayara sonrası gelip kazanan 3 numaralı Altın Tepe bu kez daha kondisyonlu, daha formda gideceği bu yarışta kazanılır. Banko olarak tercih edebiliriz. 2 tane rakip önereceğim. At yazmak isteyenler 8 numaralı Fotoroman ve 5 numaralı Toz Koparan'ı kuponlara ekleyebilirler. Üçüncü ayakta 3 yaş Arapların şartlı 4 yarışı 1200 kumda koşulacak. 1 numaralı Rüzgar Veysel 1200'ü 1.22'lik derecesiyle burada en iyi dereceye sahip bu mesafede bu safkan. Ancak Zafer Yıldız'ın kazanıp meydandan çıktığı 1400'ü 1.38 derecesinde hemen hemen aynı dereceye tekabül ediyor. Dolayısıyla 1 numaralı Rüzgar Veysel'in yanına ben 6 numaralı Zafer Yıldız'da yazılmalı diyorum. 3 numaralı Altın Esmer ve 5 numaralı Latife Sultan'da sürpriz aramak isteyen geniş oyunlara eklenebilir. Dördüncü ayakta 3 kar İngilizlerin 1900 kumda şartlı 5 yarışında önde tek başına kalacak, yarışın temposunu belirleyecek olan 6 numaralı Muchacho ilk sıradan yazılmalı. Sonlarda güçlü gelecek isimler 3 numaralı Angel of Gold, 2 numaralı Red Storm ve 4 numaralı Distance Runner. Bu safkanlarda 6 numaralı Muchacho'yu son metrelerde geçmeye çalışacaklar. 6-3-2-4 sıralama. 4. aya geldiğimizde şartlı 5 yarış 2 yaşlı İngilizlerin 1200 kumda start alacağı bu yarışta ilk yarışını iyi dereceyle ve rahat kazanan 4 numaralı Sayokan. Bugün bir kez daha kazanılır. Benim bugün banko önereceğim bir diğer isim olacaktır. Yanına at yazmak isteyenler için 2 numaralı Dönen Devran ve ilk kez koşacak olsa da çok iyi hazırlıklarıyla 5 numaralı Warflight'ı önerebilirim. Sonraya geldiğimizde yine burada da 4 numaralı Tanger Jest. 90 handikapla buradaki rakipleri arasında oldukça kalite olarak farklı duruyor. Ancak 6 numaralı Stormbell 2 yarışı kazanıyor. Daha iyi koşacak, günden güne daha iyi gruplarda yarış kazanacak kadar kaliteli bir isim. Yine 1.27 ile kazandığı yarışı çok tatminkar olan 5 numaralı piyasada Thunder Jest'in en ufak hatasını affetmeyecek isimler olacaktır. 4 küçük oyunlara tek yazılabilir, 6-5 geniş oyunlarda bulunmalı diyorum. Pazartesi günü yarışlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Dragon Spor'da. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Reklam.

Hyundai Beyond ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Radyo Spor.
3: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Sizlerden de yorumlar geliyor tabii ama biraz da Trabzonspor konuşalım istiyorum. Trabzon'da neler oluyor, neler bitiyor merak ediyoruz. Yeni teknik direktör kim olacak? Şehirde hava nasıl? Sevgili Nurgül, günaydın. Telefon attığımızda. Nurgül merhaba.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Hoş geldin Nurgül.
4: Hoş buldum, merhaba.
3: Nurgül, öncelikle ben şunu çok merak ediyorum açıkçası. Muazzam bir havayla Salah transferinin ardından sezona başladı ki Trabzonspor. Ama çok kısa sürdü bu hava. Fatih Tekker'in istifası. Şehirdeki durum ne? Onu merak ediyorum.
4: Şehirdeki durum ne? İnsanlar şimdi beklemedeler. Onu ifade edeyim öncelikle. Yeni hocayı merak ediyorlar tabii ki. Daha düne kadar, dün gelen yeni forvet oyuncusunu biliyorsunuz. Havalimanında biz de karşılamaya gittik. O gelinceye kadar gözler ondaydı açıkçası. Kim olacak yeni santrafor? O konuda da çok isim gündeme geldi. Çok şey yazıldı, çizildi ama tabii isim netleşip de işte havalimanı inene kadar o konu tamamen kapandı. Şimdi gözler yeni olacak.
3: İyi oyuncu olacak. Ama Francolino Ju iyi oyuncu.
4: Evet.
3: İyi fiyata da geldi.
4: Kesinlikle. Richarlison'un ismi geçti. Hatta işte Richarlison konusunda net de konuşuldu ama bir anda buna dönülmesi gerçekten bir sürpriz oldu aslında. Çok da fazla isim de yazıldı. Çok isim gündeme geldi ama dün dediğim gibi havalimanına inene kadar herkesin merak ettiği bir konuydu. O konuda netleşti. Trabzonspor bir santrafor arayışı vardı uzun zamandır. O da netleşince şimdi döndük yine hoca konusuna.
3: Hocaya yani, girmeden şunu sorayım. Bu da yine merak ediliyor. Şimdi Ju geldi. Tamam. Onuachu'nun sezona bu formsuz girişinin nedeni psikolojik mi, fiziksel mi?
4: Yani bence Onuachu'nun formsuzluğu sebebi ne? Çok şey söyleyebiliriz aslında. Yani niye? Onuachu geçtiğimiz yıl gol kralıydı biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Samorodolu'la birlikte 22 golde gol krallığına ortak olmuştu. Ama bu sezon yurt dışı kampında kötü bir başlangıç yaptı.
3: Doğru.
4: Yani, orada da 3 hazırlık maçında hiç gol atamadı Onuachu. Orada bir formsuzluğu vardı. Aslında kötü de bir kamp süreci değildi Trabzonspor için. Kaldı ki orada Trabzonspor'da Onuachu belki de Trabzonspor'un en büyük gol silahı olarak gözüküyordu. Bu gelinen aşamada işte Süper Lig işte hazırlık maçları, ardından hemen Göztepe ile oynanan jübile maçı, orada da yine aynı şekilde Onuachu'nun üretkenliğinin neredeyse sıfırın altına düşmesi. Tabii onda da biraz böyle bir sanki mental bir yorgunluk mu diyelim, fiziksel hazır olmaması mı diyelim.
6: Bir de transfer teklifi oldu mu olmadı mı?
4: Transfer süreci de vardı biliyorsunuz.
6: Evet.
4: O süreçte Onuachu gerçekten belki kafası karışmış olabilir ama şunu söyleyeyim. Mesela belki daha önce bahsetmiştim. Orada işte kampta bize bütün basın mensuplarına, yani kampı takip eden basın mensuplarına özel röportaj verildi. Onuachu'yu da talep eden arkadaşımızın röportajını biz de çok merak etmiştik aslında. Orada Trabzonspor'da kalmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Trabzon'da mutlu olduğunu ifade etti. Hani bir anlamda transfer söylentilerine de yani kapıları kapattı. Yani işte gidememiş olmanın üzüntüsü. Tabii ki iyi paralar bir onlar için. Hani futbolcular daha profesyonel bakıyorlar. Onlar işte yüksek rakamlar söz konusu olduğu zaman hani bizim kadar duygusal bakmıyorlar. Biz de onu düşündük. İlk etapta acaba hani aklı transferde mi kaldı dedik ama ben oradaki röportajının belki bir bu konuda kafasında soru işareti kalmadığı yönünde düşünceye sahip oldum. Hepimiz merak ettik. Moral motivasyon olarak kampta çok kötü değildi Onuachu. Antrenmanlarda da gayet iyiydi. Hani bizim takip ettiğimiz kadarıyla. Ama gelinen süreçte hani derler ya, yeni bir transfer yaparsanız, bir golcü alırsınız. İşte bir türlü gol atamaz. İşte bir atarsa açılacak. Hep onu bekledik bu sezon aslında. Taraftarlar da onu söylüyor. Bakın ben Diyarbakır deplasmanına gittim. taraftarlarla röportaj yaptım. Onu diyorlar. Onarço açılacak ama bir gol atması lazım. Bir gol atarsa açılacak ama bu değil bence. Yani hani bu o değil bana göre.
6: Evet, mesele o değil değil mi sanki?
4: Nasıl?
6: Mesele o değil.
4: O ya değilmiş gibi duruyor. Yani çünkü mesela şunu da söyleyeyim. Dün yeni transferi karşılamak için havalimanına gittik. Dış hatlardan geldi. Transferlerin zaten büyük çoğunluğu dış hatlardan.

0: esnadan geliyor. Orada beklerken biraz uçağında gecikme oldu bize. 16-15 denmişti ama daha sonra saat 17 gibi geleceği ifade edildi. Epey bekledik orada. Beklerken bir anda karşımızda Mendy'yi gördük. İşte takıma yeniden döndü biliyorsunuz. İşte Fatih Tekke düşünmemişti kendisini kadroda ve kulüp bulması yönünde kendisine, menajerine, Trabzonspor yönetiminde ifadede bulunmuştu. O da ayrılmıştı Trabzon'dan. Dün o akşam saatlerinde Mendy'yi gördük önce dış hatlardan gelirken. Hemen ardından Onaçu'yu gördük. Sosyal medyaya da çok düştü belki görüntüleri. Ben de görüntüledim.
1: Evet.
0: Orada belki basın mensuplarından bizden de rahatsız olmuşulabilir. Çünkü tepki de koydu. Yani bu nedir? Vadiziz dedi. Yani bu nedir? Bu eşiyle çocuğuyla birlikteydi. Basın mensupları da diğer golcüyü beklerken Onaçu'yu bulunca bir anda peşine takıldılar orada. Ben biraz erkenden döndüm onu söyleyeyim. Rahatsız olduğunu hissedince çok fazla ısrar etmek istemedim. Çünkü orada tepki de gösterdi. Orada gerçekten çok moralsizdi. Yani hatta bana özelden yazanlar da çok oldu. Onaçu gerçekten ne yapıyorsunuz? Bu nedir? Şeklinde ifadelerde bulundu. Ben orada biraz kendimize de öz eleştiri yapmak istiyorum. Basın mensupları olarak bizler de orada biraz abarttık. Yani taksiye gidiyor. Taksisine gidene kadar, binene kadar hani magazin muhabiri gibi hissettim ben orada. Arkadaş hatta ben uyardım arkadaşlara, dedim ki yani burada keselim artık dedim. Yani rahatsız oluyor ve gitmemek gerekiyor. Yani çünkü siz yeni transferi golcüyü bekliyorsunuz. Mevcut golcüyü...
1: Belki o golcünün geleceğini değil de kendisi için orada toplandıklarını zannetmiş olabilir.
0: Yani bilemiyorum ama o da biliyordur yani golcü oyuncunun da o saatlerde ineceğini, dış hatlarda o kadar basın mensubunun onun için geldiğini de düşündüğünü çok düşünmüyorum ben. Yani çünkü Mendy ilk önce geldi. Mendy o kadar öyle bir tepki de vermedi gerçi ama ona çok özellikle sanıyorum eşinin ve çocuğunun görüntülenmesi, eşi de söyledi çünkü orada fotoğraf istemiyorum, fotoğraf evet. çekmeyin dedi eşi. Orada da biz böyle dediğim gibi belki o fotoğraf istememenin verdiği moralsizlikte bugün de videolarının altına çokça yorum geldi, hatta yazdılar, çok soran da oldu. Ama ben fotoğraflara baktım hemen antrenmanda. Akşam yine beni birisi aradı İstanbul'dan, hatta ya niye böyle, bu çok moralsiz falan. Sonra antrenman fotoğrafını gönderdim. Burada gayet iyi dedim. Antrenmana çıkınca yüzü gülmeye başladı ama tabii iç dünyasını bilemiyorsunuz. Yani şu anda takımda 3 tane santrafor var. Bir tane de genç oyuncu bugün Bodrum Spor'dan sanıyorum Ali Habeşoğlu. O da ileriye dönük yetiştirilmek üzere. Belki kiralanacak farklı bir takıma. Trabzonspor bu anlamda geleceğe de yatırım yapıyor.
2: Teknik direktör konusuna gelelim sevgili Nurgül. Kim olacak teknik direktör?
0: Teknik direktör kim olacak? Aslında 2 gün önce Ertuğrul Dağ'ın, Sayın Başkan'ın televizyon kanalında söylediği gibi bu sezon beklentiler çok yüksekti. Fatih Tekke ile devam edecekti. İşte Trabzonspor, hatta işte hocam seninle şampiyon olacağız. Taraftarın beklentisi de çok yüksekti. Yani büyük bir heyecan, büyük bir beklentiyle başladı. İşte özellikle siz de biliyorsunuz yıldız oyuncuların gelişi taraftarların daha çok havaya girmesine sebep oldu. Ama Fatih Tekke'nin ayrılığıyla yani o coşkulu hava sizin de yayın öncesinde söylediğiniz gibi biraz yerini sanki belirsizliğe bıraktı gibi. Öyle bir hava var. Şehirde şimdi hep o konuşuluyor. Bir bekleyiş de var. O karamsarlık kısa sürede atlatıldı tabii. Bir bekleyiş var. Çünkü insanlar yani şu anda bu kadronun kalitesine inanıyor. Ortada bir gerçek var. Kaliteli bir kadro var. Ama tartışılan en net konu şu, onu söyleyeyim. Bu kadroyu kim yönetecek ve doğru teknik direktör seçilecek mi?
2: Şimdi yerli mi yabancı mı?
0: Böyle sorayım. Yani yabancı olacak.
1: Yabancı olacak. Ön plana çıkan isimler var mı Nurgül senin değerlendirdiğin?
0: Ön plana çıkan isimler, o kadar çok isim çıktı ki hatta 3 gündür bu konuda çok müthiş böyle bir alfabetik sıraya da koydum.

0: ismi var. Conte. Ama Conte zaten en başta konuşulan isimdi. Yani ben anlaşma henüz tamam diyebileceğimiz bir isim yok gerçekten. Ama bu isimler üzerine Ertuğrul Doğan'ın işte Sayın Başkan'ın yurt dışında olduğu da ifade ediliyor.
1: Peki çok keyifli. Şunu sorayım, yani isimler geçiyor da temas kuruldu mu bu oyun isimlerle, teknik direktörlerle, yoksa sadece ismi mi gündemde bu isimlerin?
0: Yani ismi gündemde tabii ki, yani temas kurulan, yani yerli anlamında bana gelmişti bir iki bilgi ama şöyle Sergio Conceição'yla ilk temas kurulduğu yönünde de bir bilgi var. En sağlıklı onu söyleyeyim. Görüşmede hatta hocanın mali beklentileri ve mevcut işte Trabzonspor kadrosuna ilişkin düşünceleri konuşulduğu, Vitor Pereira ile de görüşmenin sağlandığı bilgisi var. En sağlıklı bu iki isim üzerinde bana gelen bilgiler. Hocaların tabii kadroyla alakalı, takımın beklentileriyle alakalı yönetimle görüşme yaptığı da ifade ediliyor. Yani bugün itibariyle aday olduğu Marcelino'nun, özellikle Conceição'nun, Vitor Pereira'nın hani aday oldukları Trabzonspor teknik direktörlüğü için net, ama en böyle öne çıkan iki isim Pereira ve Conceição diyebilirim. Ama tabii teyit Başkan Ertuğrul Doğan'dan henüz yok. İsim vermeden tabii görüştükleri ve takımla ilgili rapor istedikleri teknik direktör olduğunu kendisi de söyledi. Çünkü gelecekleri takımı daha iyi tanımak, ama işte Salah gibi, Fabinho gibi transferleri en azından onlar da biliyordu. Temaslar var. İlk temaslar kuruldu. Onu ifade edebilirim. Tabii başkan da bazı teknik adamlardan yani kendisinden rapor istedikleri yöndeki bilgiyi de paylaştı. Hı hı. Süreç bekliyor. Şunu söyleyeyim ben. Yani benim edindiğim bilgiler iki gündür bu konuyla alakalı. Trabzonspor'un pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacağı maça Hüseyin Çimşir'le zaten çıkacak. Kulüp de bunu açıklamıştı.
2: Evet.
0: Deplasmanda önümüzdeki hafta Konya maçına da Hüseyin Çimşir'le çıkma ihtimali çok yüksek.
1: Hı hı.
0: Şöyle bir senaryo da var. Eğer Trabzonspor Gençlerbirliği ve Konyaspor maçlarını Hüseyin Çimşir'le kazanırsa milli ara öncesi neden Galatasaray maçına da çıkmasın düşüncesi de var. Yani olabilir. Ama tabii o saate kadar da hoca konusu netleşirse
2: bence netleşir maçına, ama o biraz herhalde olmaz o. Öyle tahmin ediyorum ben.
0: Yani ama hani olursa da bana göre sürpriz olmaz.
2: Hı hı.
0: Yani ben edindiğim bilgiler, hani bakalım denilebilir. Eğer bu iki maçı kazanırsa gerçekten çok önemli Hüseyin Hoca için de. Ki Hüseyin Hoca'nın kariyerini de biliyoruz. Özellikle büyük maçlarda Trabzonspor'un en fazla maç kazanan hocalarından bir tanesi derbi maçlarda. Çünkü görev yaptığı, işte Ünal Karaman ayrılmasından sonra, Şenol Hoca'nın ayrılmasından sonra o ekipte yer alan isim olarak kalıp devam eden bir isim ve başarılı da sonuçlar almıştır Hüseyin Çimşir. Hani görev adamı deriz ya, Trabzonspor'da bir köşede durur, gel dersiniz gelir, git dersiniz evet, gider. Hani ben şeyini de çok takdir ediyorum hocamızın, çok beğeniyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerde bir demeci yoktur. Hiçbir zaman da bir şey, yani gittiği gönderildiği zaman bile, yani işte yeni bir hocayla anlaşılmıştır, hocam görevim burada bitmiştir denmiştir. Hiçbir yerde bir demecine rastlayamazsınız. Yani oradaki duruşunu da çok takdir ediyorum ben Hüseyin Hoca'nın. O yüzden kulüpte her zaman Hüseyin Hoca'yı o şekilde onur ediyor.
1: Sevgili Nurgül, çok teşekkürler. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler.
0: Ediyorum.
2: İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
1: Evet, sevgili Nurgül günaydın. Bizimle birlikteydi. Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşımız. Ondan da son bilgileri
2: biraz
1: aldık.
2: Voleybol diyelim bence.
1: Evet, son bölümde de biraz voleybol diyelim. Voleybolla ilgili sorular da geldi çünkü. Yarın Sırbistan'da oynayacağız Ercan abi. Son
2: nedir Almanya maçındaki eleştirim varsa?
1: Ya eleştirim
2: düşüncen?
1: Şu, dünkü oyun yetmez. Ben net bunu söyleyeyim yani. Uzatmadan. Dünkü oyunu biz oynarsak Sırbistan'a kaybederiz. Oyunumuzun üzerine koymamız.
2: Net olarak söyledim.
1: Net.
2: Ama herhalde bu maçın havası da başka olacak diye ben bir görüş ortaya koyayım.
1: Tabii şimdi bizim Avrupa'da iki tane ezeli rakibimiz var. Biri Sırbistan, son dönemde de İtalya.
2: Evet.
1: Önce Sırbistan, sonra İtalya ile oynayacağız. Görüntü o yönde. Ben Sırbistan'ı bir şekilde geçeceğim.

0: Bize düşünüyorum ama dünkü oyunun üstüne koymamız lazım. Kesinlikle bunu söyleyelim. Yani Vargas bizi taşıyor. Tabii ki hep bu yorumu yapıyorum. Taşıyıcı kodon Vargas. En önemli silahımız. Yani Vargas olmazsa biz şampiyon zaten Milletler Ligi'nde de olamayız. 2023 Avrupa Şampiyonluğu da gelmezdi.
1: Evet.
0: Vargas bu kadar önemli bir oyuncu. Ama sadece Vargas'ta da bu iki tane önemli maçımız var artık sırada. Bu iki maçı kazanmamız mümkün değil. Vargas'ın yanında en az bir smaçör, ana en az bir tane de orta oyuncu katkısı lazım. Bu orta oyuncu katkısını ben Eda'dan alacağımızı düşünüyorum tek ayaklarıyla. Ama mesela
1: Yeterli olur mu?
0: ilkin çok formsuz, Hande'nin çok iyi bir maç çıkarması gerekecek bence Sırbistan'a karşı. Yani son oynanan çeyrek final maçlarına baktığımda Sırbistan, Türkiye ve İtalya'yı sıralamaya koyduğumda en düşük performansı biz sergiledik, açık konuşayım. Yani biz dünkü oyunla İtalya'ya da kaybederiz, Sırbistan'a da kaybederiz. Ama yarın biz kötü oynayacağız anlamına gelmez bu.
1: Ve ilkinin formsuzluğunu neye bağlıyorsun?
0: Onu Ercan abi 5 maç grupta, sonrasında da 2 maç, 7 maç yaptık. İlkin 5'inde beklentilerin altında kaldı.
1: Nedir acaba sebebi ne?
0: Onu bilemiyorum. Hoca da şimdi bu tarz oyuncular, büyük oyuncularda şu vardır. Hoca kazanmak istiyor ve ısrarla oynatıyor. Çünkü ilkinin oynadığında, formunu tuttuğunda Hande'den sonraki en iyi smaçörümüz olduğunu hoca da biliyor. O yüzden ısrarla oynatıyor. Ama şu ana kadar o beklentileri karşılayamadı. Ben mesela Azerbaycan maçında Salihayı bekledim, olmadı. Almanya maçında Derya'yı ilk altı olabilir dedim, olmadı. Hoca çünkü ilkinin toparlanmasını istiyor, oynatarak toparlamak istiyor. Bunlar gerçekleşmedi. İlkin 30'ların altında kalırsa hücumda, Hande de oralara düşerse bizim maç kazanma şansımız ortadan kalkar bu dakikadan sonra, onu söyleyeyim. Yani onların
1: Bu kadar kritik
0: tabii
1: konuşuyorsun.
0: tabii çok net. Çünkü rakibimizde Boşkoviç ve Uzelat'ın belirli bir standardı var. Hena Kurtagic hücumda belli bir standartta oynuyor. O standardın altına düşmüyor. Çok nadir düştüğü oluyor. Biz daha fazla düşüyoruz. Bizim acilen toparlanmamız lazım. Hücumda özellikle. Savunmayı bir şekilde hallediyoruz. Ama hücumda eksiklerimiz var.
1: Bu yarı final bir de yarı
0: Telafisi yok.
1: final. Şöyle bakarım ben uluslararası turnuvalarda hangi maç olursa olsun, ya futbol, voleybol, basketbol, %50 %50'dir yarı finaller ve finaller.
0: Evet.
1: Ya bu gerçeği unutmuyoruz.
0: Normal şartlar altında biz Sırbistan'dan iyi takımız. Normal şartlar altında. Ama dünkü oyunlara baktığımızda Sırbistan bizden daha iyi oynadı. Bunu da kabul edelim. Ben bu şerhi de koymak zorundayım. Biz daha iyi takımız. Kesin oynadığımızda günümüzde işte Vargas Boşkoviç'e üstünlük kurar. Hande Uzelat'sı üstünlük kurar. Zehra Eda rakibin ortalarına üstünlük kurar. Ama her maç farklı bir hikayedir. Kendi seyircimiz önünde ekstra bir motivasyonumuz olacak Sırbistan'a karşı. Bu kesin. Umarım bu sahaya da oyun olarak yansır ve kazanan taraf biz oluruz.
1: Başarılar dileyelim milli takıma.
0: Başarılar dileyelim. Zaten değerlendiririz ayrıntılarıyla Avrupa Şampiyonası'nı. Ercan abi ağzına sağlık.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi hafta sonları.
0: İyi akşamlar, iyi hafta sonları.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: At yarışları Bilyoner'de oynanır. Uzman yazarların kuponları, detaylı istatistikler, sahadan son gelişmeler, sabit ihtimalli bahisler ve daha fazlası Bilyoner'de.
10: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantanı okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
14: Hyundai Beyond ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.

0: Carrefour'salarda.
1: Doğrusu Carrefour'sa. Radyo Spor.
2: Reklam.
3: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
4: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
5: Merhaba.
4: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
5: Merhabalar abi. Merhaba.
4: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
3: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
4: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
3: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: 6. koşu meydanı yarışı için 2 yaşındaki İngiliz sahileri yerlerini almaya başladı. 4 ay var içeride. Old Guard, Pravda, Mushu ve Naldöken box'ın içindeler. Şimdi Shadow Genius 5. tay olarak hazırlanıyor. Köstenceli Bey de daha geri planda. Shadow Genius kullarına giriş yapacak. 2 numaralı Greatest Boy, 3 numaralı Hard Drink koşmaz. Geri plandaki, şu anda ekranlardaki 1 numaralı Köstenceli Bey, 6'lı Ganyan favorisi. 2 ve 3 numaralı Safkanlar koşmayacak. Shadow Genius giriş hazırlığı yapan Safkan. Shadow Genius da yerini aldı. Köstenceli Bey kaldı dışarıda. Bir numaralı Köstenceli Bey de kulvarına yakın Sercan Tırpan'la koşuya katılacak. Köstenceli Bey'in yerini almasını bekliyoruz ve o da yerini aldı. Taylar 6. koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. Liderliği 1 numaralı Köstenceli Bey aldı iç kulvarda. 4 numaralı Old Guard ikincilikte. En dış kulvardan 5 numaralı Pravda önlere geldi. O 3.'ye girdi. Pravda'nın hemen içinde şimdi 6 numaralı Shadow Genius var. Bariyer dibine yakın 8 numaralı Naldöken. Yine Naldöken'in de 6-7 boy gerisinde kalan sayı 7 numaralı Mushu. Son 800 metreye doğru 1 numaralı Köstenceli Bey Asparklı da olsa lider. 5 numaralı Pravda. Farkı oldukça azalttı ki hatta bir adım önüne geçti Köstenceli Bey'in. Bu ikilinin 3 boy gerisinde 4 numaralı Old Guard, 1.5 boy geride 8 numaralı Naldöken dışında 6 numaralı Shadow Genius var. İçerideki Köstenceli Bey tekrar öne geçmeye çalışıyor. Bunu başarmak üzere dışındaki Pravda da bırakmama çabasında 2 boy geride 4 numaralı Old Guard sırasıyla Safkanlar düzeye çıkıyor. İçerideki Köstenceli Bey düzeye lider çıktı. Dışta 5 numaralı Pravda. Geriden 4 numaralı Old Guard'ın atakları var. Dışta da 8 numaralı Naldöken sırasıyla son 400 metreye girildi. 1 numaralı Köstenceli Bey yarıştaki liderliğini koruyor. Geriden 5 numaralı Pravda. 4 numaralı Old Guard. 8 numaralı Naldöken'in atakları var. 1 numaralı Köstenceli Bey'in liderliği devam ediyor. Dışta Pravda var içeriden. 8 numaralı Naldöken. 4 numaralı Old Guard geliyor. Köstenceli Bey'in önünde içeriden Naldöken geliyor. Dışta da Pravda var. 5 numaralı Pravda ve içindeki 8 numaralı Naldöken beraber geçtiler fotoyu. 1 numaralı Köstenceli Bey 3. 4 numaralı Old Guard 4. 6 numaralı Shadow Genius da 5. oldu. 5 numaralı Pravda ve 8 numaralı Naldöken 1.'lik için fotoyu beraber geçtiler.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Drago Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
5: Nesine saatlerinden herkese merhaba. Haftanın son gününde sizlerle birlikteyiz. Süper Lig'de günün karşılaşmalarını konuşacağız. Trend Yol 1. Lig'de maçlar var. Premier Lig, La Liga, Serie A, Lig 1 dolu dolu bir bülten bizi bekliyor açıkçası. Hepsini değerlendireceğiz. Hafta sonu önemli karşılaşmalar var. Derbi var. Ondan sonrasında yine derbiyle de ilgili değerlendirmelerimiz olacak. Hepsindeki bütün ihtimalleri konuşacağız sizlerle birlikte. Sizleri de Radyo Spor'a yeniden hoş geldiniz diyerek karşılayayım. Karşılaşmalara geçelim. Bugün itibariyle Süper Lig başlıyor. Süper Lig'in 4. haftasında bugün Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Zorlu bir karşılaşma. İki takım açısından da Başakşehir sezona iyi başlayamadı, iyi giremedi. Galatasaray ise forum puan kaybından sonra açıkçası daha iyi bir görüntü vermeye başladı. Milli takım arası öncesi iki takım da galibiyet hedefiyle parolaya yola çıkacaktır. Bakıldığında Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi serüveninde başlamadan önce bu deplasmandan alacağı 3 puan çok ama çok kritik gözüküyor. İki takımın da muhtemel kadroları belli ki artık zaten bu hafta itibariyle maçlar da 8 seansına geldi. Bu süredir Ağustos ayının ortasından beri 21-30 olarak oynanıyordu maçlar. Bugün Galatasaray'da Leroy Sané'nin ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Barış Alper Yılmaz muhtemelen sakatlığı sebebiyle ilk 11'de yer almayacak. Nuri Şahin döneminde Başakşehir'in hemen hemen Şomurodov'u biraz daha geride kullanıp çift santrafor diziliminde olduğunu biliyoruz. Bugün santrafor tercihi önemli. Selke, Bertu gibi alternatifler var. Geçen maç Umut oynamıştı ama Şomurodov'un yeri garanti ki Başakşehir'in en büyük hücum silahı olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii Şükova Oysen transferi geldi. O da henüz gol anlamında katkı sağlayamadı ama bugün fırsatlar bulursa o da belki gol asist yapabilme ihtimalleri potansiyeli olan bir oyuncu. Galatasaray'da tabii en önemli isim Süper Lig'de 3 maçta 5 gole ulaşan Victor Osimhen olacak. Onun da Süper Lig'e çok iyi girdiğini söyleyebiliriz. Bugün belki Matlokov'u ilk kez ilk 11'de görme fırsatımız olabilir. Özellikle yeni transferlerin açılışları beni her zaman heyecanlandırmıştır. Geçen maçta sonradan oyuna girdi. Ama bu sefer ilk kez ilk 11'de olma ihtimali var. İlk 11'ler netleştikten sonra belki de Matlokov özelinde de tercihlerde bulunulabilir. Bunu da belirteyim. Bu maç özelinde baktığımız zaman tabii ben sezon girişi olduğu için ve açıkçası bir deplasman müsabakası olduğu için net bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum diyemem. Ki oran da 1.48 ve açıkçası evet kağıt üzerinde 4 yılın şampiyonu ve hali hazırda sezona iyi girmiş bir Galatasaray var ve Başakşehir'in de problemler yaşadığı, oyun anlamında da skor anlamında da problemler yaşadığı bir gerçek ancak bu maç üzerinde ben açıkçası kesin bir Galatasaray galibiyeti tarafında olmadığım için bu 1.48'lik ihtimal benim açıkçası çok fazla içime sinmiyor. Ben bu tarz durumlarda şu tahmini yapıyorum açıkçası ki çok da fazla başarıya götürüyor bence. Belki 1.48'lik Galatasaray ihtimali sizin aklınıza yatmıyorsa 3.63 handikap 1-0 beraberlik ihtimali yani 3-0 şansını deneyerek 3.63'lik bir Galatasaray'ın tek galibiyet ihtimalini değerlendirebilirsiniz. Çok fazla farklı bir karşılaşma olur tarafında değilim ben açıkçası ama goller vaat ediyor bu karşılaşma. Goller vaat ettiği için de özellikle ben hani ilk yarı, ikinci yarı karşılıklı gol var olasılıkları da geldikten sonra genel karşılıklı gol var ihtimali düşükse genelde ikinci yarı karşılıklı gol var tarafında kalıyorum ki bugün de ikinci yarı karşılıklı gol var 2.49 oranı var benim için makul tercihlerden bir tanesi. Beşiktaş sorun maçı özelinde geçen hafta söylemiştim. Bu maç kornerler vaat ediyor demiştim. Aynısını Başakşehir Galatasaray maçı için de söyleyebiliriz açıkçası. Bu maç kornerler vaat ediyor. İlk yarı 4.5 korner üstü 1.86 ki bence iyi bir oran. İki takımın da özellikle bu tarz kritik maçlarda fiziksel anlamda zorlu maçlarda duran topların önemi bir hayli koruyor. Bunu da çok kez gördük son dönemde hem Avrupa'da hem de ülkemizde. O yüzden 4.5 korner üstünün de ben açıkçası makul bir tercih olduğunu bu maç için düşünüyorum. Oran arttırmak isterseniz Çorum maçı yanıltmadı. Beşiktaş Çorum maçı yanıltmadı. Bu maçla ilgili kesin net bir düşüncem yok ama 5.5 korner üstü de ilk yarı özelinde 2.74'lük bir orana sahip denenebilir gibi duruyor. İlk kere en çok hangi takım korner kullanır kısmında ben Galatasaray'ın oyunun momentumunu çok fazla vereceğini düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray 1.81'lik tercihi yapabilirsiniz açıkçası. Gollü bir karşılaşma beklediğimi söylemiştim. Yani zaten hali hazırda 2.5 üstün oranında bunu bize kanıtlıyor ama maç üzerine gider mi derseniz yani 3.5 üstüne gider mi derseniz Ben çok yüksek ihtimal görmüyorum. O yüzden mesela 2.5 üstü 1.35'i değerlendirmek yerine 3.5 altı. Hani yani bir tonelde 3 golün çıkacağı bir maç bizim için daha akla yatar bir fırsat olabilir. 3.5 altında oranının 1.54 olduğunu belirteyim. 2.5 üstün yanına bu parantezi de açıkçası açayım. 2.5 üst ve KG var seçeneği mesela bence değerlendirilebilir ihtimallerden bir tanesi ki ben bu maç üzerinde dediğim gibi zaten karşılıklı gol var bekliyorum. 1.58'de bunun tercih edilebilir makul oranlarında yer almış durumda. Sizin de aklınızda bir köşesinde not olarak düşünsün. İlk yarı 1.5 üstü 1.87, 1.5 altı 1.56. Bence 1.5 altı için çok çok iyi bir oran. 1.56 ben açıkçası ilk yarı 1.5 alt kısmına giderim. Benim çok fazla alt tercihlerinde bulunmuyorum, onu belirteyim ama bu maç özelinde biraz daha fiziksel, biraz daha taktik anlamında mücadelenin olacağı bir maç bekliyorum. İkinci yarı daha fazla gol bekliyorum. İlk yarı 1.5 alt 1.56 benim açıkçası çok fazla aklıma yatan opsiyonlardan bir tanesi. Tabii oyuncu ve takım tercihlerine de bakabiliriz. Özel tercihler de var. Başakşehir Galatasaray karşılaşması güzel, özel bir maç. O yüzden açıkçası burada fazlaca opsiyon verilmiş. Başakşehir'in 15 faul 1.78 bence tercih edilebilir. Başakşehir'in 9 arttırıyorum ben. 10 kale vurusu 1.78 bence tercih edilebilir opsiyonlardan bir tanesi, onu belirteyim. Onun dışında taç kısımlarında ben çok fazla yapım ama oyuncu kısmında bakabiliriz. Şomurodov eşitlik oranı var onunla. Şomurodov Başakşehir'in en büyük gol silahı ama bu maç üzerinde ekstra dikkat kesileceğini varsayarsak Galatasaray savunmasının acaba Şomurodov'un önünde oynayacak oyuncu biraz daha gole yakın olur mu? Bu örneğin Umut Bozok olabilir. 3-18 Selke oynarsa Selke olabilir. Ertuğ'un durumuna bağlı olabilir. Bence daha makul bir Şomurodov'dan ziyade herkesin Başakşehir tarafında Şomurodov'a yükleneceğini varsayarsak belki önündeki adam daha kıymetli olabilir gibi duyuyor. Şimdi başka Tasaray tarafında hangi tercihleri yapabiliriz? Batokol 2.49 bence çok çok oran. Eller Oysane mesela formasına golle dönen ve bugün ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. 54 bence Sane için bu maç özelinde tercih edilebilir. Oranlardan bir tanesi. Oyuncu her iki yarıda da gol atar. Tabii burada tek tercih var aslında. Yani makul olarak baktığımızda
6: Victor Osimhen bu sezon zaten hem ligin en iyi santraforu artı ligin en iyi futbolcusu olduğu götürmez bir gerçek. Her iki yarıda da gol atar bir tercih yapacaksak bu Galatasaray'da Victor Osimhen olur bence. Benim Victor Osimhen tercihim bu tercih üzerinde net. Oyuncu gol atar takımı kazanır. Ben hani Galatasaray tarafında olmadığım için burada işte Osimhen gol atar Galatasaray kazanır diyemiyorum. Zaten oran da onu bana çok fazla vaat etmiyor. O yüzden kısmı pas geçeceğim. Başakşehir Galatasaray maçında oyuncu kafayla gol atar tercihleri var. Burada Başakşehirli futbolculara bakın derim. Yani Başakşehir duran toptan kenar ortalarından Şomurodov'u, Selke'yi buluşturursa belki kafa golü gelebilir. Benim açıkçası aklıma yatan tercihlerden bir tanesi. Oyuncu ceza sahası dışından gol atar, oyuncu fikrinden gol atar tercihleri var. Ama benim parantezim oyuncu asist yapar. Batrakov 31. 6-31'lik bir Batrakov'un asisti bence kulağa hiç fena gelmiyor. İlk maçında, ilk 11'de çıkacağı ilk maçında bu tercihi bence deneyebilirsiniz. Değil. Oyuncu şutları da var arkadaşlar. Oraya da bir döneceğim. Ama oyuncu gol atar veya asist yapar kısmında benim açıkçası oran ve oyunculara baktığımız zaman içime sinen bir tercih yok. Belki Şikov Olsen 2.41'den tercih edilebilir, onu belirtebilirim. Ama onun dışında ben biraz daha tercihten nasıl söyleyeyim, biraz daha uzağım. O yüzden oyuncu şut çeker kısımlarına da Galatasaray maçında son kez bir bakalım burada. Osimhen tabii son maçta yaklaşık 15 şut çekmişti. O bugün o kadar fırsat bulur mu? Ondan emin değilim. Çok fazla deniyor Osimhen Galatasaray'da. Bu maç özelinde ekstra bir Osimhen şut tercihi benim çok aklıma yatmadı ama Şomuradov Başakşehir kısmında 2.43'lük bence oranı var. Bence Şomuradov burada daha makul bir tercih gibi duruyor açıkçası. Özellikle Başakşehir Galatasaray maçındaki tercihlerim bunlar. Net bir favorim yok. Galatasaray tek farklı galibiyete gelebilir. Burada handikap beraberliği tercih edilebilir. Batukov'dan asist bekliyorum. Karşılıklı goller bekliyorum. Özellikle ikinci yere goller gelebilir düşüncesine sahibim diyeyim. Ve aslında Başakşehir Galatasaray maçıyla ilgili ufak bir toparlama yapmış olayım. Ipswich Town Liverpool karşılaşması Premier Lig'de. Tabii Liverpool aslında sezona istediği gibi giremedi. 2 maç 2 beraberlik. İkisi de 2-2. Galibiyet arıyorlar İraola yönetiminde ve Liverpool galibiyeti aslında hiç de fena bir oranda sahip değildi. Ama biraz tabii değişmiş. O yüzden Liverpool galibiyetinin o şeyini pas geçiyorum. Buradan maç sonucu 2.5 üstü ve Liverpool galibiyeti tarafına gideceğim. Direkt olarak Liverpool galibiyetindense burada 1.72'lik kıymetli bir oran var. Liverpool gol yiyebilen bir takım ki 2 maçta 4 gol yediler. Ama aynı zamanda atmayı da başarıyorlar. Burada Ipswich Town'u da tabii kalite anlamında eksik olduğunu söyleyebiliriz. İlk maç Sunderland galibiyetiyle başladılar ama Manchester United karşısında çok da fazla varlık gösteremediler. 5-2'lik bir mağlubiyet ki aslında öne de geçtikleri bir maçtı. Bu da yani kalitelerini aslında gösteren bir kısım. Manchester United'ın da önemli problemleri var. Hücum anlamında Ipswich Town'un tabii kaliteli oyuncuları, problem çıkaracak oyuncuları var. Zaten yeni transferleri birçoğu. Maeda yeni geldi Celtic'ten. Orada Emerson geldi. Onu da Göztepe'den tabii tanıyoruz. Geçen yıl Toulouse'da geçirmişti ki sezona da golle başlamıştı. Fatou geçen yıl Leicester'da önemli işler yapmıştı. O da hızıyla ön plana çıkabilen bir isim. Burada Liverpool tabii avantajlı duruyor bakıldığında ama aynı zamanda gol de yemesini de bekliyorum ben. O yüzden hani maç geneli 2.5 üst ve Liverpool kazanırı benim aklıma en çok yatan tercih. Ev sahibi gol yemeden kazanır, deplasman gol yemeden kazanır tercihlerinde ben açıkçası bu yüzden olmayacağım. O ekranda önümdeyken hatırlatma yapmış olayım. İlk yarı Liverpool galibiyeti bence denenebilir. 1.72 ben Liverpool'un iyi başlamak isteyeceğini düşünüyorum. Karşılaşmaya baskılı başlayacaklardır açıkçası. İlk yarı Liverpool galibiyeti de bence hiç fena bir skor olmaz. Karşılıklı gol var kısmında da maç geneli karşılıklı gol var. 1.40 bu maç üzerinde Ipswich tamamlı olması sebebiyle biraz daha riskli geliyor. Ama yani benim beklentim açıkçası bu maç özelinde yine karşılıklı gol var ama tabii oran şeyi karşılamıyor. Yani olur da Liverpool 2-0 kazanamaz mı bu maçı? Kazanabilir. O yüzden ben bu şey üzerinde, bu tercih üzerinde çok fazla durmayacağımı belirteyim. Kornerler kısmında ilk yere 4.5 üstü korner 1.62 ben her zaman deneme taraftarıyım. Bunu belirtebilirim kornerlerle ilgili. Liverpool maçını yine konuşmaya devam edeceğiz. Diğer karşılaşmalarda konuşacağız. Ufak bir reklam alır.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Radyo Spor.
8: Serkan.
9: Efendim abi.
8: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
9: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
8: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
10: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporda eğlendirin ilk adresi
2: Bilyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
5: İpsiç'ten Liverpool karşılaşmasını konuşuyorduk tabi. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi Liverpool'un da kadrosu. Oyuncu tercihleri benim için önemli noktada. Özellikle Liverpool'da İsa'nın dönüşü. Onun da performansını arttırarak devam edeceği düşüncesindeyim. İshak golü benim tercihlerimden bir tanesi olacak. Bugün özelinde İshak'ın hatta iki golünü dahi bekliyorum. Yıldızlaşacağı bir maç izleyeceğim. Düşüncesindeyim. Ipswich Town'da da skor yapma potansiyeli olan oyuncular var. Batalo ve Enciso gol veya asist yaparları benim için makul tercihlerden bir tanesi. Onu da belirteyim. Ipswich Town Liverpool maçı ile ilgili Liverpool'un tabi saat üzerinde favori olduğu 2.5 üstü bitmesini beklediğim bir karşılaşma. Real Betis-Real Madrid maçı. Real Betis İspanya'da benim Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid dışında takip etmekten en çok hoşlandığım, en keyif aldığım takım. Tehlikeli oyunculara sahipler. Ve evlerinde özellikle zaman zaman takımlara karşı da problemler oluşturabiliyorlar ki özellikle istatistiklere baktığım zaman son 4 daha karşılaşmasında Real Madrid'e kaybetmediklerini de görüyorum. Zor bir maç olacak Real Madrid için, benim için açıkçası belki sürpriz olarak mı nitelendirsiniz bilmiyorum ama ben bu maç özelinde henüz Mourinho'lu Madrid'i de hazır görmüyorum. Sürpriz tercihlerim bugün özelinde benim Real Betis kaybetmez tarafında. İki takım da goller bulur ama yüksek skora gider mi kısmında gider veya gitmez düşüncesinde değilim. Emin olamadığım riskleri taşıyor bu karşılaşma. Sadece karşılıklı gol var tercihi yaparım. Onun dışında Betis'in kaybetmeyeceği düşüncesindeyim bugün özelinde. Özellikle son 4 maçta sahada Real Madrid'e karşı gösterdikleri performans önemli. Açıkçası yine

0: Real Betis'in Real Madrid karşısında problem yaşamayacağını, problem yaşatacağını açıkçası düşünüyorum. Önemli bir maç iki takım adına da. Real Madrid çok fazla sezona iyi oyun anlamında giremedi bence. O yüzden Real Betis'in ben bu maç özelinde puan alacağı düşüncesindeyim. Real Madrid'in klasik skora katkı yapabilecek oyuncuları var. Bunlar Kylian Mbappe, Vinicius Junior tabii. O yüzden onlar özelinde bir tercih yaparsanız mantıklı ama ben bu maç özelinde Real Betis kaybetmez düşüncesindeyim. Tabii diğer karşılaşmaları da günün konuşmayı istiyorum. Daha sonrasında derbiye de bir bölüm ayırmak istiyorum açıkçası. Serie A'da Genoa-Como karşılaşması günün keyifli karşılaşmalarından bir tanesi. Net bir tercih verecek olursam ben bugün Como'nun kazanacağını açıkçası düşünüyorum. Como bugün de Serie A'daki uzun, yani geçen yıldan beri devam ettiği yola devam edecektir. Galibiyetle ayrılır zorlu Genoa deplasmanından. Bir de tabii Lyon Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra artık tüm odağı olacak bu net bir şekilde ortada. Kadro kalitelerini biliyoruz, oynadıkları oyunu net bir şekilde gördük. Bugün özelinde Lyon'un galibiyeti ve ev sahipliği 1.5 üstü Fransa Lig 1'de benim tercihlerimden bir tanesi. Paris Saint Germain Monaco maçı. Paris Saint Germain'in lige enteresan bir giriş yaptığını söyleyelim. İki maçta galibiyetleri yok. Lille maçında son anlarda kurtardılar puanı. Orada geriden geldiler. Rennes maçı, ligin ilk maçı yine aynı şekilde istedikleri zaman oyunu istedikleri şekilde yönlendirebiliyorlar. Bu gerçek. Ama lig 1'de galibiyetleri yok. Monaco'da Philippe Luis ile birlikte 2-2 ile başladı. Gol yemediler henüz ve Le Havre ile Monaco'yu geçmeyi başardılar. Önemli galibiyetler elde ettiler ki ben özellikle Philippe Luis'in de Avrupa futboluna ilerleyen zamanlarda daha önemli imzalar atacağını düşünüyorum. Ama bu maç özelinde tabii ki favorimiz Paris Saint-Germain. İstedikleri zaman istedikleri tempoya çıkabiliyorlar ve şu an dünyanın net bir şekilde en iyileri. Bugün özelinde de bence Paris Saint-Germain handikapı 1.59'luk makul bir tercihte. Ben o yüzden bu maç için Paris Saint-Germain handikapı tarafında kalıyorum. Paris Saint-Germain Monaco'yu bugün iki farklı mağlup edecektir. Stuttgart çok kötü başladılar lige onlarda. Bakıldığı zaman 5-1'lik bir Bayern Münih mağlubiyeti ki tabii kimse Bayern Münih mağlubiyetinden sonra çok büyük soru işaretleri barındırmaz ama özelinde şu hatırlatmayı da yapalım. Hafta içi Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacaklar. Evlerinde Viking'i ağırlayacaklar. Bir iki kafa biraz orada olur mu düşüncesine sahibim. O yüzden ben farklı tercihlere gitmektense karşılıklı gol var tercihinde kalacağım. Stuttgart Köln maçında Rotterdam Zwolle karşılaşması benim bugün özelinde goller beklediğim bir karşılaşma. Bence 3.5 üste gidecek bir karşılaşma ki onun da oranı 12'lik iyi bir orana sahip. Porto evinde Morinense ile karşılaşıyor. Tabii geçen yılı şampiyon olarak tamamladılar. Bu yıl 4-4 ile başladılar ve gol yemediler. Bu maç özelinde de ben açıkçası deplasman ekibinden gol beklemiyorum ama zaten karşılıklı gol yok. Henüz baktığım zaman işte cazip olmayan bir tercih durumunda. O yüzden Porto'nun belki 1.5 üstü ve galibiyeti bence en mantıklı tercih olacaktır gibi duruyor. Onun dışında Portekiz kısmında Porto özelinde başka bir tercihe gider miyim? Bu maç için ekstra bir tercih yapmam çünkü rakip bana farklı şeyler vaat etmiyor, onu belirteyim. Burada Kulüp Brugge maçı var. Kulüp Brugge maçı ile ilgili bir parantez açabiliriz. Kulüp Brugge bugün bence kazanacaktır. Maçta 2.5 üstüne gidecektir. Kulüp Brugge özelinde de bu tercihi yapabilirsiniz. Günün karşılaşmalarını ve hafta sonunu yine değerlendirmeye devam edeceğiz. At yarışına gidiyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine. başka bir seviye.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Tekrar 12 numarada Balaban Sümrü yüklendi geldi, aldı liderliği, gecenin gücü ikincilikte. Dışında 13 numarada Bold Steps ve 3 numarada Vaella var, bir o kadar geride 4 numaralı Mamdani. Bariyer dibinde 9 numaralı Hilda, daha sonra 7 numaralı Estocate ve 11 numaralı Tees Tempest sırasıyla. Safkanlar virajı dönmek üzere, 12 numaralı Balaban Sümrü önde. 3 numaralı Vaella ikincilikte, içeride 9 numaralı Hilda, dışta Estocate. Düzlüğe çıkıldı, 12 numaralı Balaban Sümrü düzlüğe lider çıktı. Ortadan 9 numaralı Hilda'nın, onun dışında 3 numaralı Vaella'nın, daha geriden 11 numaralı Tees Tempest'ın atakları var. 9 numaralı Hilda geldi, yakaladı Balaban Sümbülü'nün liderliği aldı. 3 numaralı Vaella'nın, 7 numaralı Estocade'in, daha geriden 10 numaralı My Life Fire'ın, dıştan da Mamdani'nin atakları var. Hilda direniyor. Vaella Estocade gelmeye çalışıyor. 9 numaralı Hilda kazanıyor. 7 numaralı Estocade ikinci oldu. Üçüncülük için 4 safkan. 10 numaralı My Life Fire, 3 numaralı Vaella, 11 numaralı Tees Tempest ve 4 numaralı Mamdani. Fotoyu beraber geçtiler değerli yarı severler. 9 numaralı Hilda Eren Kadirler'le kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
5: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Devam ediyoruz. Cuma gününün bugünün karşılaşmalarını değerlendirdik tabii ama en önemli olan karşılaşma yarın. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi, Süper Lig'in bu sezonki ilk derbisi, iki takım için de kritik ve yoğun öneme sahip bir derbi. Derbide ben size daha çok bu maç özelinde tercihlerde ihtimallerin hepsini aktarmak istiyorum. Daha sonrasında ufak ufak değerlendirmeler tabii yaparız ama tabii ki opsiyonu bol bir derbi olduğu için nesine sizlere hangi imkanları sağlıyor, hangi oranlar sağlıyor bunları da aktarmayı istiyorum. Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe'nin galibiyeti 1.72, Beşiktaş'ın galibiyeti 3.77'lik orandan değerlendirilebilir durumda. İddia nesine Fenerbahçe'yi favori göstermiş bu karşılaşmada. Karşılıklı gol var, 1.54'lik bir orana sahip. İki takımın da gol bulma potansiyeli yüksek ve bu maç özelinde karşılıklı gol var ihtimali de bir fırsat niteliği taşıyabilir 1.54'lik oranla. 4.5 korner üstü, ilk yarı 3.5 korner üstü, bunlar neler veriyor? İlk yarı 3.5 korner üstü 1.21, ilk yarı 4.5 korner üstü 1.56'lık bir orana sahip. İki takımın da ben her zaman söylüyorum, Beşiktaş'ın İtalyano ile birlikte özellikle duran toplarda, kornerlerde gelişim gösterdiği aşikar. Fenerbahçe ise yine ev sahibi olmanın avantajı ile birlikte baskılı oyunla ilk yarıda duran toplar, kornerler kazanabilir gibi duruyor. Bu nedenle bence kornerler fırsatı önemli bir nokta diyebilirim. Karşılaşmanın 2.5 üstü 1.58 ki biz Kadıköy'de son 3-4 Beşiktaş Fenerbahçe derbisi, gerçi 1-0'lık sonuçta bitti ama Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin skorunun her zaman yüksek olduğunu varsayarsak 2.5 üstü bence net bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor. 3.5 üstü 2.54, 4.5 üstü 4.55'lik orana sahip. 1.5 üstünün ise oranı bir hayli düşük, 1.10'luk bir oranı var. Çok tercih edilebilir durumda. İki takımın da takım şutlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin 15 şutu 1.35, 17 şutu 1.72'lik oranına sahip. Beşiktaş'ın 12 şutu 1.35, 14 şutu 1.77'lik orana sahip. Tabii favori Fenerbahçe olmasının nedenlerinden bir tanesi aynı zamanda şut oranlarında bu şekilde olması. Karşılaşma üzerinde hangi oyuncular gol atar, bunlara da bakmak istiyorum. Vedat Muriç 1.66'lık bir orana sahip ki Fenerbahçe formasıyla daha önce Kadıköy'de Beşiktaş ağlarını sarsmış bir oyuncu Vedat Muriç bu yıl takıma katıldı ama derbi atmosferini, Beşiktaş derbilerini iyi bilen isimlerden bir tanesi. Onun dışında Mason Greenwood Fenerbahçe'nin tabii hücumdaki en önemli silahı, 1.93'lük gol atma ihtimaline, oranına sahip. Bunu belirtebilirim. Fenerbahçe'nin derbideki en önemli gol silahlarından biri olması bekleniyor Mason Greenwood'un da. Tabii İrfan Can Kahveci muhtemelen Asensio'nun yokluğunda oynayacaktır. O da 3.94'lük bir orana sahip. Oğuz Aydın son zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığıyla birlikte formayı aldı ve iyi performans gösteriyor. Derbinin kilit oyuncularından bir tanesi olabilir. O da 3.68'lik bir orana sahip. Onu da belirtelim. Beşiktaş kısmında neler var? Beşiktaş'ta Dušan Blažević 2.36. O da Beşiktaş formasıyla ligde başladı. İlk 11'de başladı. İlk karşılaşmada hat-trick yaptı ve tabii ki Beşiktaş taraftarının bence bu maçtaki en büyük beklentisi olan isim. Leonardo Trossard 4.38'lik bir orana sahip. Onun da Beşiktaş formasıyla henüz daha golle tanışamadığını belirtelim. Trossard'ın da bu derbi özelinde 4.38'lik bir gol oranı var. Tercih etmek isteyenler, Kadıköy'de ilk golüyle buluşur diyenler için bence makul tercihlerden bir tanesi. Onun dışında oyuncu kırmızı kart görür, VAR'a gider, penaltı olur tercihleri bence Fenerbahçe Beşiktaş derbilerinin vazgeçilmez unsurlarından. Ben iki takımın da agresif bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin stadyum baskısıyla, seyirci atmosferiyle biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada açıkçası Fenerbahçe tarafından dolayı biraz daha hakem VAR'a gider, penaltı olur ve kırmızı kart tercihleri bence ekstra tercihler arasında en güzel tercihler, bunu belirtebilirim. Burada bakalım oyuncu özeller dışında hangi özel tercihler var? Ceza sahası dışından gol atılır 2.18. Kafa vuruşuyla gol atılır 1.94. Başka hangi tercihleri yapabilir? İki takım da en az 2 gol atar. Beşiktaş'ta 2 gol gelir mi? Ondan emin değilim. O oranı 4.65. Açıkçası benim için favori Fenerbahçe bu karşılaşmada. Fenerbahçe'nin galip geleceği bir maç, 2.5 üstte olacağı bir maç bekliyorum. İki takım için de önemli bir karşılaşma olduğunu belirtmiştik zaten ama Fenerbahçe kısmında İsmail Kartal'ın da derbileri İtalyanlara göre daha iyi oynayabileceği, çünkü daha tecrübeli olduğu da gerçek. Beşiktaş'ta özellikle yabancı teknik direktörlerle Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında kazanmakta zorlanıyor. En son Solskjaer yabancı teknik direktörler arasında Fenerbahçe'ye karşı galip gelmişti. Fernando Santos'un, Van Bronckhorst'un, Slaven Bilic'e kadar giden yolculukta Beşiktaş'ın yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe'ye şansı tutmadığı da istatistiksel olarak bir gerçek. Benim için Fenerbahçe özellikle iki yarıyı da kazanır kısmında bence ilk yarı bir MS1 kısmında da avantajlı gibi duruyor. Derbiye birkaç ufak noktaya daha değinmeye devam edeceğiz ama yine ufak bir reklam arasına gidiyoruz.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
8: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
10: HDI.

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam.

0: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Derbi ile ilgili sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle iki özel tercih üzerinde de durup derbi kısmını noktalayacağım. Yedekten giren oyuncu gol atar, 2.43'lük bir oranı var. Ben açıkçası derbinin kulübelerinin de skora katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bunu da bir fırsat olarak görüyorum. Bir de Kadıköy'ün atmosferi özellikle yerli teknik adamlarla bir başkadır. Fenerbahçe ilk 10 dakika içinde bence gol bulacaktır. Ve dakika 0 ile 10. dakika aralığında gol olur tercihi 4.37'lik. Çok iyi bir orana sahip. Ben biraz daha riske düşeceğim derseniz ilk 15 dakikada gol olur kısmı da 3.30'luk orana sahip. Açıkçası Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde erken gol beklentim benim mevcut. İki takım üzerinde de olabilir ama ben biraz daha bir Fenerbahçe kısmındayım ama kim atarsa atsın bizi üzmez böyle bir tercihte. Tabii yarın Erzurum Konyaspor karşılaşması da var. Erzurum lige çok kötü girdi. Ondan daha kötü giren tek takım da tabii Konyaspor. Ligin sonundaki iki takım. Erzurum Spor'un iddia avantajı kağıt üzerinde biraz daha ağır basıyor olabilir ama 2.75'lik bir Konyaspor galibiyeti tarafında ben bu maç özelinde kalacağımı belirteyim. Derlik Spor, Ümraniye Spor. Derlik Spor galibiyeti 1.57. Ümraniye'nin çok fazla problemi var. Ligde henüz galibiyete ulaşamadılar. Derlik Spor iyi olmuyor. Kazanmakta zorlanıyor. Transferlerle ilgili problemleri vardı onların da. Ancak iç saha avantajı olmak sebebiyle bu maç özelinde benim tercihim Derlik Spor olacak. Keçiören Gücü Sarıyer maçı. Bu maçın favorisi benim için Keçiören Gücü Sarıyer. Biraz özellikle son Derlik maçında da kazanmayı başarsalar da rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha iyi oyun oynamaya başladılar. Ben bu maç özelinde de Keçiören Gücü tarafındayım. Yarın dolu bir Premier Lig seansı var. Burada bakıyorum Fulham Crystal Palace maçı, Brighton Leeds maçı. Hani o Big Six takımlar dışındaki o diğer karşılaşmalar da bence bir hayli güzel. Hull City özelinde üzülerek söyleyeceğim yarın bence ligdeki ilk mağlubiyetlerini alacakları. Tabii önemli bir sezona giriş. Aston Villa'da aslında baktığımız zaman hiç iyi giremedi. 2-2 mağlubiyetle ancak yarın Aston Villa huzur deplasmanından 1.70'lik galibiyet oranını bence çıkaracaktır. Brighton'ın ilk maçı ki Brighton'ın sezonu aslında Aston Villa galibiyeti ve Chelsea'yi bayağı bir zorlayarak girdiğini söyleyebiliriz. Leeds'de 4 puanla başladı. Brighton bence karşılaşmanın avantajlı tarafı. Riski azaltmak isterseniz KGV tercihi yapabilirsiniz. Ama Brighton maçın favorisi derseniz 1.78'lik Brighton tercihi bence güzel bir tercih. Newcastle'ın evinde Bournemouth'u ağırlıyor ki bence 1.91'lik galibiyet oranı hiç de fena değil. Kaybetmediler. Aslında değişimi içerisindeler. Teknik direktör değişti. Oyuncular gitti ama ligde Liverpool beraberliği ve Tottenham galibiyetiyle başladılar. Bournemouth karşısında da St. James Park'ta bence sürprize mal vermezler. 1.91'lik Newcastle galibiyeti benim bu maç özelindeki tercihim diyebilirim. Nottingham Forest Tottenham maçı Tottenham'la ilgili yani bu sezonda artık ligi buralarda bitirirlerse belki artık Premier Lig'de Big Six'i bırakıp Big Five adı alınması gerekiyor. Son 3 sezondur küme düşmekten artık kurtulmaya çalışıyorlar. Bırakın şampiyonluk mücadelesini, Şampiyonlar Ligi mücadelesini, Avrupa Ligi mücadelesini sürekli kümede kalmak için büyük uğraş yapıyorlar ki bu sezonda önemli transferler yaptılar. Büyük paralar harcadılar. Ben beraberlik maçı olduğunu düşünüyorum. 3-0-3'lik beraberlik. Olivier Glasner takımları sağlam durabilen, iyi kontrolüye çıkabilen takımlar 3-0-3'lük beraberlik benim için ağır basan taraf. Manchester City evinde Coventry ile karşılaşıyor. Benim City ile ilgili söyleyebileceğim tek şey Enzo Maresca döneminin çok uzun sürmeyeceği düşüncesindeyim. Çok fazla transfer yaptılar. Çok para harcadılar. Coventry'de zaten lige yeni çıkmış. Hull'la birlikte kadro kalitesi

Ben karşılıklı gol var alırım bu maç özelinde ve hiçbir tarafın galibiyetine gitmem. Inter evinde Napoli'yi ağırlayacak Serie A'da. Inter galibiyeti 1.46'lık bir orana sahip. Napoli ile Allegri acaba maçı altta tutar mı düşüncesine sahibim. 2.5-6 1.62 orana sahip belirteyim. Benim yine bu maç özelinde galibiyetten vesaire bir kenara bırakırsak 2.5-6 tercihi bu maç için en iyi opsiyon gibi geliyor bana. Devam ediyorum. Serie A kısmıyla devam edeceğiz. Roma evinde Atalanta'yı bence geçecektir. 1.53'lük galibiyet oranı var. Fiorentina bu sezon kurdukları takımı çok beğeniyorum ama henüz golle bile tanışamadılar. 4-0 içeride özür dilerim deplasmanda Roma mağlubiyeti ve içeride Frosinone'ye karşı 3-0'lık bir mağlubiyet. Artık galibiyet vakti Fiorentina için 1.75'lik oran hiç de bence fena değil. Fransa Lig 1 Le Havre-Brest maçı ki Brest'in sezon başı çok acı bir kaybı vardı. Hikayesi sosyal medyada özellikle çok fazla yayıldı. Eric Roy toprağı da bol olsun. Brest adına çok önemli işler başardı o da. Özellikle metni de hikayesini de okumanızı tavsiye ederim. Brest maçıyla ilgili söyleyeceğim şey 2.5 üstü olur karşılaşma ama bir tarafın galibiyetine gitmem. Bayer Leverkusen Bundesliga'ya kötü başladı. Elversberg'e karşı 3-0 geriye düşmüşlerdi. 3-2'yi yakaladılar ama puan çıkarmayı başaramadılar. Bence bu maç özelinde yüksek skorlu ev sahibinin 1.5 üst yaptığı kazandığı bir maç duruyor. Benim Bayer Leverkusen maçıyla ilgili tercihim bu yönde olacak. Borussia Dortmund Niko Kovac yönetiminde bence çok iyi gidiyorlar. Uzun yıllar sonra istikrarı bence sağlamış durumdalar ve Hoffenheim deplasmanında da ben 2-0-2'lik galibiyet oranının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bence bir risk Hoffenheim deplasmanları problemli deplasmanlardır. Bunu belirteyim. Ama açıkçası kazanacaklarını düşünüyorum. Ajax-PSV maçı önemli takviyeler yaptı. Ajax Michel'le birlikte de iyi takım olma yolundalar. Sadece derbi Türkiye'de yok yarın. Ajax'ın 2-40'lık galibiyeti bence önemli. Peter Bosz'la birlikte Hollanda'da bu yıl da kaybetmiyor PSV Eindhoven ama sezonun ilk mağlubiyeti Ajax karşısında olabilir gibi geliyor bana. Ben maçın favorisinin Cruyff Arena'da Ajax olduğunu düşünüyorum. Bunu da belirteyim. Championship'te önemli maçlar var. Championship'te tabii özellikle temponun yüksek olduğu bir lig olduğunu belirtelim. Burada ben açıkçası Swansea ve Queen's Park Rangers bu sezon hani zaten iyi başladılar. Middlesbrough lige son anda çıkamayan takımlardan bir tanesi. Maçlar üzerinde duracağım. Queen's Park Middlesbrough maçı karşılıklı gollerin olacağı bir maç olacak bence. Swansea'de Wrexham karşısında galibiyete ulaşacaktır diyebilirim açıkçası cumartesi ile ilgili. Pazar Kocaeli-Samsun maçı. Samsun hoca ayrılığa doğru gidiyor bence. Kocaeli avantajlı durumda. Maç üzerinde Kocaeli'nin kaybedeceğini düşünüyorum. Trabzon Hüseyin Çimşir yönetiminde içeride Gençler Birliği 47 müthiş bir oranı var bence. Çünkü çok net doğru Trabzonspor kazanacaktır. Gençler Birliği'ne ligin ilk mağlubiyetini tattıracaktır diye düşünüyorum. Arsenal Chelsea maçı sürprize gideceğim. 4-29'luk Chelsea galibiyeti. Arteta ile birlikte uzun yıllardır istikrarlı görüntüde Arsenal. Geçen yıl şampiyon oldular ama Xabi Alonso bence teknik direktörlük anlamında Real Madrid'de istediğini veremese de Premier Lig'de kendini kanıtlayacaktır. 4-29'luk Chelsea galibiyeti bence bu maç özelinde değerli. Yine bir Londra derbisi hafta sonu derbilerle dolu. Marsilya evinde Paris'i ağırlayacak. Marsilya zor bir sezon oluyor ama Paris FC karşısında bence galibiyet gelecektir Marsilya tarafında. Tabii yine birincilikte karşılaşmalar var. Muğla evinde Van'ı bence kolay geçer. 1.63 büyük bir oran var. Van'ın problemli bir takım olduğunu maddi anlamda da kadro olarak da söyleyebiliriz. Sivasspor sezona iyi başlayamadı. Antalya

0: sporcu Bülent Korkmaz'la birlikte tutunmaya çalışıyorlar bence. Bir istikrarı sağlayabilmiş değiller. Ama ben Antalya Spor'un da bu maçta kazanacağını 1.95'lik galibiyet oranıyla bahisseverleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Hatta yine son karşılaşmaları biz de bence Alanya'nın geçen maç sonunda Göztepe'de pazartesi yine Antep karşısında galibiyete ulaşır 1.69'luk orana sahip diyelim. Haftanın son iş gününde hem bugünü hem cumartesi pazarı değerlendirdik. Pazartesi konuştuk, derbileri konuştuk. Nesine saatlerinin sonuna geldik. Pazartesi günü görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'u takipte kalın.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine saatleri sona erdi.
2: Reklam. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Radyo Spor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: At yarışı.

0: kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Xiaomi 17T veya 17T Pro akıllı telefon alışverişlerinizde Xiaomi Redmi Pad 9.7 128 GB tablet hediye.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
8: Sporla eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
9: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250.000 TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mar Sancaktepe'de.
10: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
11: Doğrusu Carrefour.
12: Reklam.
13: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
14: Radyo Spor
13: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemimizin

0: takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Derin Pas başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Eylül Cuma, saatler 18.30'u gösteriyor. Bugün 1,5 saat boyunca mikrofon başında olacağım. Saat 20'de Esport Plus Radyo Spor ortak yayınında Demir Lady programını takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, Amelie Kadın Voleybol takımı dün Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Almanya'yı mağlup ederek yarı finale kalmıştı. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na dair tüm gelişmeleri de 20'den sonraki programda takip edebilirsiniz. Ay Yıldızlar yarın 16'da Sırbistan'la yarı final maçına çıkacak. Bu maç öncesi de yine gelişmeler, takımımıza dair bilgiler bu programda olacak. Süper Lig'de 4. haftanın startı bu akşam Başakşehir'de veriliyor. Hemen haftanın programını da sizlerle paylaşayım. Saat 20'de İstanbul Başakşehir Galatasaray maçı var. Maç öncesi 19.40 gibi Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Galatasaray'da 11'lerde tabii birazdan belli olur. Üzerine de konuşuruz yine program içerisinde. Yarın 17'de Erzurum Futbol Kulübü Konya Spor maçı var. 20'de Fenerbahçe Beşiktaş derbisi bizleri bekliyor. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine dair de artık takımlar son hazırlıkları yaptı ve maç saatini beklemeye başladı. Birazdan Beşiktaş'a dair bir telefon bağlantımız olacak. 19.15'te de Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşacağız. Telefon bağlantısıyla iki takım derbiye nasıl hazırlandı, yarın nasıl 11'ler bekleniyor. Transfer dönemi bu gece sona eriyor Türkiye'de. Dolayısıyla iki takımda da son saatlerde beklenen transferler var mı? Bu sorulara yanıt arayacağız program içerisinde. Pazar günü saat 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif faaliyetler. Yine aynı saatte Arcaçorum Futbol Kulübü Eyüp Spor maçı var. 20'de Trabzonspor Gençler Birliği'ni konuk edecek. Kocaeli Spor Samsun Spor maçı da pazar 20'de oynanacak. Pazartesi saat 20'de iki maçta 4. haftayı kapatacağız. Çaykur Rizespor Corendon Alanya ve Göztepe Gaziantep Futbol Kulübü maçları oynanacak. Bugün tabi transferde Süper Lig kulüplerinde ciddi bir hareketlilik var. Artık son saatler, son 5,5 saate girdik Türkiye'de transfer döneminin kapanması için. Bu bağlamda Trabzonspor Francolino'yu kadrosuna katmıştı. Forvet transferinde Midtjylland'dan alınmıştı. Bugün de Bodrum Futbol Kulübü'nün genç oyuncusu Ali Habeşoğlu'yla anlaşma sağlandı ve Ali Habeşoğlu da Trabzon'a gitti. Trabzonspor'da İki de ayrılık var. Aslında biri beklenen bir ayrılıktı. René Mitingo bu sezon başında Belçika Ligi'nden transferiydi Trabzonspor'un. Şu durumda pek fazla oynama şansı olmayacak gibi. Trabzonspor yönetimi de oyuncuyu gelişmesi için Portekiz'deki takımlarından Estrella'ya kiralık olarak gönderdi. Umut Nayır'ın bir yıl daha kontratı vardı. O da artık Trabzonspor'la vedalaşmak üzere, Erzurumspor'la görüşme halinde, büyük ihtimal anlaşma sağlanacak gibi. Umut Nayır da kariyerine Erzurum Futbol Kulübü'nde devam edecek. Bu durumda Trabzonspor'un forvet rotasyonunda Francolino Onaçu ve Ali Ebeşoğlu'nu göreceğiz yeni sezonda. Hoca arayışları devam ediyor Bordo Mavri takımda. Tabii yeni isimler de temas kurmaya başladı Trabzonspor yönetimi. Onları da birazdan sizle paylaşacağım. Fenerbahçe bugün Adil Demirbağ için Konyaspor'la bir temas kurdu. Akşam saatlerinde bir anlaşma olacak mı? Dediğim gibi 19.15'te bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bu sorulara yanıt arayacağız program içerisinde. Galatasaray transferi kapatmış gibi görünüyor. Tabii ayrılması beklenen oyuncular var Galatasaray'da. İlerleyen saatlerde de bazı oyuncuların kiralık olarak takımla vedalaşması bekleniyor değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mustafa Hekimoğlu bugün Samsun Spor'la görüştü. Ama orada mali açıdan bir pürüz çıkmış. Samsun Spor uzun bir açıklama yaptı. Transferden vazgeçtiklerini açıkladı. Mustafa Hekimoğlu da şu an menajeri daha doğrusu Ahmet Futbol Kulübü ile görüşüyor. Bakalım ilerleyen saatlerde Mustafa Hekimoğlu

0: Süper Lig'den hangi takıma kiralık olarak gidecek? Genel hatlarıyla gündem bu şekilde değerli dinleyenler. Dediğim gibi birazdan Galatasaray'ın da Başakşehir karşısındaki 11'i belli olur. Hem Başakşehir'in hem Galatasaray'ın 11 üzerinden değerlendirme yaparız ama bugün Beşiktaş'ta program startını verelim dedim. Siyah beyazlarda hem hala yapılması beklenen transferler, transfer var daha doğrusu orta saha konusunda. Bugün de Beşiktaş yönetimi artık son kozlarını oynadı diyebiliriz. Siyah beyazlılar birçok oyuncuyla temas kurmuştu son bir haftada. İlerleyen saatlerde de bakalım sürpriz bir isim çıkacak mı orta saha transferi için. Tabii şunu bir kez daha hatırlatayım. UEFA'ya listeler 2 Eylül'de verildi. Bugün son artık yapılacak transferler sadece Süper Lig'de oynayabilecek Ocak ayına kadar. Tabii takımlar Avrupa'da devam ederse Ocak ayından sonra o oyuncuları Avrupa listesine de ekleyebiliyorlar. WhatsApp hattımız 0538-052-1487, soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz programa. Şimdi Alan Ricardo konusu da Beşiktaş'ta yani nereye gidecek, takımda kalacak mı diye bekleniyordu. Alan Ricardo'yu da Beşiktaş Macaristan kulübü, hemen söylüyorum kulübün adını, Avrupa'da kariyerine devam edecek Alan Ricardo. Bugün bir açıklama da geldi. Eto FC kulübüne gitmiş. Macaristan'ın Eto FC kulübüne kiralandı. Macar basını da yazdı. Böylece oyuncu kariyerine orada devam edecek. Serdal Adalı döneminin ilk transferlerinden ama Beşiktaş şu ana kadar pek de verim alamadı. Mustafa Hekimoğlu konusunda da şöyle bir gelişme var. Onu da paylaşayım hemen. Bu sezondan itibaren oyuncular %20 vergi ödeyecek. Aldıkları ücretin %20'sini vergi olarak ödeyecek. Mustafa Hekimoğlu'nun menajeri de bu paranın Samsun Spor tarafından karşılanmasını talep etmiş. Samsun Spor Kulübü de bunu kabul etmiyor tabii ve orada bir pürüz çıkıyor. Sonrasında da anlaşma iptal oluyor. Bakalım bu kural nasıl uygulanacak, çok merak ediyorum. Hep eleştirdiğimiz konulardan biriydi. Genelde oyuncuların vergilerini de kulüpler ödüyordu. Bu yıl %20'si oyuncular tarafından ödenecek. Önümüzdeki yıldan itibaren de %40 vergi ödeyecek oyuncular. Bu çok ilginç. Maliye son dönemde futbolcuların gelirlerine bir MASAK aracılığıyla araştırma yapmıştı. Yeni sezonda da sanki kulüplerde bu bir kriz olarak karşımıza çıkacak gibi. Beşiktaş'ı yakından takip eden bir meslektaşımız şu an telefon hattında, Sözcü Gazetesi'nden Doğan Gündoğdu. Doğan merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Derbiyi konuşuruz ama Beşiktaş'ta şu an bir hareketlilik var mı? Hala bir orta saha transferi bekleniyor mu?
1: Ya dün itibariyle aslında transfer tamamen kapandı Beşiktaş'ta. Dün saat 16-17 sularında transferin resmen kapandığını kulüp yetkililerinden aldığımız bilgiler ışığında duyduk. Transfer olmayacak Ayhan, artık dediğim gibi kapanmış durumda. Ama bir orta saha talebi, orta saha transfer konusu sıcak bir şekilde gündemdeydi. Son dakikaya kadar, yani dün saat öğlen 2'ye kadar bir orta saha transfer gündemi vardı ama öğlen 2 itibariyle belli başlı görüşmeler yapılsa da ilerleme kaydedilemedi. Saat 4 sularında da artık Beşiktaş transferi kapattı dün itibariyle.
0: Mustafa Hekimoğlu'nun Samsun'la anlaşması iptal olmuştu. Ahmet'le görüştüğüne dair haberler var. Gitme ihtimali hala var mı Mustafa'nın?
1: Var, çünkü Mustafa oynamak istiyor. Yani Mustafa'nın böyle bir talebi var. Dün Samsun'la anlaşmayı duyurmuştuk ama orada kulüpler arası bir anlaşmazlık çıktı. Öyle bir durum olunca da oyuncu tekrar İstanbul'a geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi Mustafa Erhan İstanbul'da ama oyuncu gitmek istiyor çünkü Mustafa Erhan oynamakla ilgili bir talebi var. Yani sürekli oynamak istiyorum diye bir talebi var kulüp tarafına. Bakılıyor şu anda, Ahmet Spor'un bir ilgisi var. Yasin Özcan'a da keza Ahmet Spor'un bir ilgisi var. Beşiktaş'ın geçen sene Aston Villa'dan Abraham'ı oraya transfer ederken takas olarak kullandığı oyunculardan biriydi. Ahmet Spor'un bilgisi var. Yani önümüzdeki zaten çok uzun bir süre yok Ayhan, biliyorsun. Ya 5-6 saat var. Bu saat aralığı içerisinde ben Yasin Özcan ve Mustafa Erhan ayrılığını çok kuvvetle muhtemel görüyorum.
0: Başka bekliyor musun ayrılık bu iki oyuncu dışında?
1: Yani kulübe gelen bazı teklifler var ama şu an şu minvalde ya çok ayrılık yaşanma ihtimali olan oyuncu genelde genç oyuncular olabilir ama şimdi Devrim'in Bodrumspor'a gittiği senaryoda Mustafa Erhan'ın da bir transferi, bir de Yasin Özcan transferi dışında ben çok kulüpten, takımdan ayrılacak oyuncu sayısının artacağını düşünmüyorum. Ayhan çünkü dün de hocayla hem yönetimin yapmış olduğu görüşmede de hoca kadrosunun kış transfer dönemine kadar yeterli olduğunu belirtmiş. Bu minvalde kadro artık bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor.
0: Ocak ayında da muhtemelen transfer yapılacak ilk bölge orta saha olacak gibi.
1: Ya şimdi ben biraz İtalyano'nun profiline bakmak istiyorum aslında. Çünkü hoca farklı farklı oyunculardan inanılmaz bir performans almaya başladı. Keza bunlardan biri Salih, 3 yıldır Dortmund'da. Ki Wolfsburg'a da gitti, orada da istediği şansları bulamadı. Salih başka bir seviyeye ulaştı. Keza Olaytan'ı buna katabiliriz. Keza Rıdvan, Emirhan, Jalo. Geçen sene denklemde yoktu Jalo. Bu sene denklemin en önemli oyuncusu oldu. Biraz sanki Ayhan hocanın dokunuşlarıyla beraber kış transfer dönemine doğru daha net bakabiliriz. Ama tabii ki majör olarak eksik neresi diyorsan bence de bir 6 numara. Yani Salih'i yedekleyecek bir 6 numara yok. Endidi var ama Endidi biraz daha Vincenzo Italiano'nun oyununa zıt bir oyuncu. Yani Italiano oyun kurabilen ve box to box oynayabilen, topla ilişkileri iyi olan oyuncu talebi diye. Endidi kesici bir oyuncu, rakibi durduran bir oyuncu ya da tam altı tarifine uyan bir oyuncu değil. Zaten kendi ülke milli takımında da Nijerya'da da Endidi 8-10 gibi bir bölgede oynuyor neredeyse.
0: Yarınki derbiye geçelim. Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı artık. Derbiyi bekliyor. Nasıl bir 11 bekliyorsun? Bir sürpriz bekliyor musun? Özellikle sağ açıkta Ernest Pocu'yu oynayacağını söyleyen bazı meslektaşlarımız.
1: Ihtimaller arasında.
0: Yani sen nasıl orada 11 bekliyorsun yarın?
1: Ya şöyle aslında ben kalede Nübel, Murillo, Jalo, Emirhan, Rıdvan dörtlüsünü savunma dörtlüsü olarak yazabilirim. Önlerinde Salih, Orkun, Olaytan, merkezi kapatan oyuncular. Solda Trostar, sağda Çerni parantez içinde Poku. Santrofor'da da Dušan Vlahović olur ama hocanın burada Poku ve Çerni özelinde Ayhan talebi ne olacak o önemli bence. Çünkü oyun hızını arttırmaya yönelik ya da hızlı bir oyun oynamaya yönelik bir oyun tercihi yapacaksa tabii ki önümüze Poku ihtimali çıkar. Çünkü ikinci bir gol ayağı da olabilir ama yine parantez açacağım. Başka bir parantezin içine. Ya biliyorsun senin de hafızan iyidir. Bilirim. Çerni'nin hem Rangers'ta hem de Beşiktaş'ta bir Kadıköy hatırası var hepimize.
0: Evet.
1: Yani onu da hoca şimdi bu denklem içerisinde tutacaktır. Yani oyunda hocanın ne talep ettiğine bağlı olarak Poku tercih, Çerni tercihi yapacaktır. Ya benim gözlemlediğim kadarıyla biraz da aldığım bilgiler dışında Poku'nun da oynama ihtimali çok yüksek ama sana şöyle bir örnek verebilirim. Vincenzo Italiano göreve geldikten sonra resmi maçta, hazırlık maçlarına bile çıkarken Beşiktaş'ta oyuncular Ayhan stada girdikten sonra 11 dolup olmadıklarını öğreniyordu. Yani bizim için de yani bizim meslek grubu için de aslında bu sene İtalyan anlamında zor geçecek. Biraz öngörülemez bir 11 planlaması var hocanın. Yarın artık maçtan 2 saat önce falan daha net konuşabiliriz gibi geliyor.
0: Son olarak da şunu sorayım. Şu an orta sahada Beşiktaş'ın kullanabileceği Salih, Olaytan, Orkun Kökçü, Endidi ve Miretti'ydi değil mi? Yanlış söylemedim.
1: Miret doğru.
0: 5 tane oyuncusu var. Ocak ayına kadar da transfer dönemine kadar da Beşiktaş'ın Avrupa ve Süper Lig'de 14-22 resmi maçı var. 22 resmi maçlık periyodu bu oyuncularla sağlıklı bir şekilde geçiştirebilir mi?
1: Şöyle yani orada ayırmak lazım bölgeleri. 6-8-10 diye ayırmak lazım Ayhan aslında. 6 için yani maalesef bu sayı yüksek bir sayı. 22 maç sayısı yüksek bir sayı. Bunu bize en güzel emsal örnek olarak Salih Özcan'ı oraya tek bir isim olarak yazarsak Salih Özcan'ın son 3 sezonda oynadığı maç sayısına bir bakmak lazım. Yani çift hanelerde maç sayısı oynamamış. Yanlış hatırlamıyorsam bir Wolfsburg ve Dortmund dönemi var 2023-24 sezonunda. 2023-24'ten itibaren 20 maçı yok Salih'in. Şimdi bu kadar uzun süre uzun maç trafiği oynamamış bir oyuncuya yarım sezonda 22 maç yüklemek biraz acımasızca olur.
0: Orada 22 de olmayacak sevgili Doğan. Çünkü Salih şu ana kadar Beşiktaş'ta 9 resmi maça çıktı.
1: Tabii. Ya 30 maça bağlayacak yani finali. Kış ayında, kış transfer döneminde. Ya ben oraya hocanın çözüm bulma ihtimalini yüksek görüyorum.

0: Belki orada başka bir aksiyon da olabilir. 2-8 de oynayabilir bazı maçlarda. Daha kolay maçlarda 2-8 de oynayabilir. Orkun Miretti tarzı, Orkun Olaytan tarzı da yapabilir. Ya aslında burada yeter herkes şunu söylüyor. Yani keşke 6 numara transferi son güne bırakılmasaydı. Raskin son güne bırakılmasaydı diyor herkes tabii. Ama Raskin'den önce daha operasyonel olarak görüşülen 5-6 tane de oyuncu vardı. Sadece Raskin aslında biraz son bölüme kaldığı için ve diğer oyuncular da başka takımları tercih edip daha yüksek meblağlar talep ettiği için olmadı diyebiliriz. Ama ben aslında Önder Özen'in de çok güzel bir sözü var. Beşiktaş biraz kadrolara imece usulüdür. Yani dardır, kısıtlıdır. Bu kısıtlı kadrolarla şampiyon olur der. Ama mevcut total futbolda maalesef efor sarf etmek ve oyunun hızı, oyunun gücü o kadar arttı ki. Ayhan, bir oyuncuyla 6 numarayı çevirmek zor olacak. Ya herkesin tesellisi, benim de keza bir gazeteci olarak, bu sürede Salih'e Allah bir sakatlık vermesin ve 22 maçı da rahat rahat çıkarsın deriz. Totalde 30 maça vuran maç sayısı anlamında.
1: Bir de tabii burada Vincenzo Italiano'nun oyun tarzı itibariyle de işte yüksek tempoda bir oyun talep ediyor hoca oyunculardan. Hani o tempodan dolayı biraz Salih'e fazla yük binecek gibi.
0: Tabii ki.
1: Ama senin de dediğin gibi Italiano'da çok fazla işte rotasyon yapmayı seviyor. Belki Beşiktaş'ta bir sezon içerisinde bir Avrupa Kupası maçı dönüşünde Ndidi, Olaytan, Orkun ya da Ndidi, Miretti, Orkun'u göreceğiz. Orada hoca bunu iyi bir şekilde organize edecektir düşüncesi.
0: Bunu Ayhan, aslında ben 2 yıl öncesinden bir örnek verebilirim. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage mesela bazı maçlarda o zaman 6 numarasını kesip mesela derin oyuncu kurucu olarak Orkun'u biraz daha sert bir oyuncu, hamleli bir oyuncu olduğu için Orkun oraları da becerebiliyor. Orkun'un biraz 6 gibi oynattığı maçlar vardı mesela. O minvalde de hem Miretti'yi hem Olaytan'ı kullanabilirsiniz ki hatta bu arada 10 numara mevkisine yazabileceğiniz başka bir oyuncunuz daha var. Leandro Trossard'ı da oraya yazabilirsiniz mesela. Yani takımda oynama yapılabilecek birçok bölge var. Ben hocanın bu konuda, yani hocanın alameti farikasını açıklayan konulardan biri budur. Hoca bu dokunuşları yapar. Bence bekleyip maç maç görmek daha doğru olur.
1: Şimdi soru soruyu açıyor. Şunu da sorayım, seni göndereceğim, tuttum biraz ama. Vincenzo Italiano hakkında tabii biraz daha böyle orta ölçekli takımlarda görev yaptı. Belki de kariyerinde yarın ilk defa büyük bir derbiye çıkacak. Hani ben biraz da bu açıdan bakıyorum yarınki derbiye. Hoca için de ilerisi için bize bir veri verecek. Vincenzo Italiano bu derbiye nasıl hazırlandı? Buna dair bir bilgi edinebildi mi Beşiktaş cephesinde?
0: Ya inan şimdi bazı konular evet bilgimiz oluyor ama çok detaylı bir şey anlatamam. Sadece şunu söyleyebilirim bu konuyla alakalı, hocanın maça bakışıyla alakalı. Evet, hoca büyük bir maç olduğunu farkında, büyük maç olduğunu biliyor. Ama 3 puan, yani her maç nasıl 3 puansa hoca bu maça da aynı şekilde 3 puan gözüyle bakıyor Ayhan. Sadece ilk 15 dakika, ilk 20 dakika üzerinde hocanın ufak belli taktiksel çalışmaları var. O bölümden sonra da ben Beşiktaş'ın özellikle bir 15 dakikalık baskı bölümünü kırdıktan sonra Beşiktaş'ın gerçek oyununu, gerçek saha oyununu net bir şekilde görebileceğimi söyleyebilirim. Belki sürprizler yaşanabilir Ayhan. Bekleyelim yarını. Yarın ben sürpriz bekliyorum özellikle maçla ilgili.
1: Konuğumuz Sözcü Gazetesi'nden Doğan Gündoğdu, Beşiktaş'ı da yakından takip ediyor. Doğan, çok teşekkürler. İyi akşamlar
0: diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi.
2: Derin pas devam edecek. Reklam. Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Radyo
3: Spor. Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastık.
7: Total Enerji İstasyonları, basketbol milli takımlar ana sponsoru.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlendiğin ilk adresi
4: Bilyoner. Hepsi Pro'da Premium günleri 7 Eylül'de başlıyor. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını kaçırma.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.

Radyo Spor'da saatleri 18.51 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Birçok Beşiktaş taraftarı orta saha takviyesinin yapılmamasından dolayı yönetimi eleştiriyor ki hocanın oyun sisteminde çok önemli bir yer kapladığını ve orta sahaya daha önceden takviyelerin yapılması gerektiğini paylaşan dinleyicilerimiz var. Tabii bunu anlayabiliyorum. Sonuçta bir beklentiye de soktu Beşiktaş yönetimi. İşte çok fazla isim konuştuk burada. Birçok arkadaşımız yazdı. Sanki şartlar oluşmadı ya. Beşiktaş da bu sezon yine ciddi paralar harcadı. 18 milyon euro Trossard için ödendi. Bakıyorum şöyle. Stoper Ümit Aktağ için 7 ödendi. 25. Nübel için 10 milyon euroluk bir yükümlülüğe girdi. 35. İlhan ucuz diyebiliriz. Yani çok büyük bir bonservis bedeli karşılığında gelmedi. Vlahovic'e ciddi bir yıllık maaş ödeyecek siyah beyazlar. Geçmiş yıllardan kalan borçlar var. Beşiktaş tabi son 2-3 yıldır Avrupa kupalarında yer almadığı için o gelirden de oldu. Biraz daha dengeli gitmek zorunda kaldı Beşiktaş yönetimi. Bunu da anlamak lazım derim. Şu an 5 tane orta saha oyuncusu var Beşiktaş'ın elinde. Az önce Doğan'la konuşurken Doğan da bahsetti. Yeri geldi Trossard'ı da 10 numara kullanıp İlhan'ı sola atabilir. Hoca da artık oyuncuların performanslarına göre, oyuncuların yorgunluk durumuna göre farklı yöntemler deneyecektir. Biraz hocalık mahareti de istiyor o Beşiktaş'ın kadrosu. Şu ana kadar da aslında o mahareti gösterebileceğini hissettirdi bize Vincenzo Italiano. Yarınki maç Beşiktaş için şu açıdan önemli olacak. Beşiktaş taraftarı takımının performansını, yeni takımın, yeni hocanın performansını ilk kez büyük bir maçta görme şansı olacak. Olası bir galibiyette rakiplerine ciddi bir mesaj vermiş olacak Beşiktaş. Oyun da önemli tabii. Beraberliğin de Beşiktaş için kötü olmayacağı kanaatindeyim yarın deplasmanda olacağı için maçın.

0: büyük maçlarda nasıl bir strateji ortaya koyacak Vincenzo Italiano? Ona dair işte bir izlenimimiz olacak daha doğrusu maçı sonunda. Bu açıdan merakla bekliyorum yarınki maçı. Yarın da yayınım yok benim. Maça gideceğim, stadyumda izleyeceğim. Pazartesi akşamı da artık detaylı konuşuruz değerli dinleyenler. Mustafa Hekimoğlu keşke yurt dışına gönderilseydi demiş bir dinleyicimiz. İşte bunun planlamasını maalesef yapamıyoruz. Yani Hollanda'dan, Belçika'dan bir takıma gitseydi daha mı iyi olur diye ben de düşündüm. Neden bunu söylüyorum? Emin Bayram'ı Galatasaray Belçika'ya gönderdi. Orada çocukta bir potansiyel vardı. Çok iyi bir şekilde döndü. Şu an Başakşehir'de ilk 11'in değişilmez oyuncusu. Muhtemelen bugün de ilk 11 başlayacak. Semih Kılıçsoy'un geçen sezon İtalya'ya gitmesi ona çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Eksiklerini görme şansı oldu. Dışarıdan bir gözle oradaki hocası, idarecilerin uyarılarını dikkate almıştır eminim. Şimdi içeride biri söyleyince biraz alınganlık yapabilirsin ama Cagliari'de sportif direktör, hoca Semih'i karşısına alıp senin eksiklerin bu, bunları geliştirmen lazım. Şurada şunu yanlış yaptın dediğinde bunu çok abartmaz. Çünkü der ki ya bu adam benim iyiliğimi istiyor der. Bu tip gidişler orada yeterli ders alınırsa çok daha güçlü bir şekilde dönüşlere sebebiyet veriyor. Mustafa Hekimoğlu konusunda da Beşiktaş keşke önceden planlamayı yapsaydı da yurt dışında bir kulübe kiralık gönderseydi. İşte Trabzonspor'da az önce paylaştım. René Mitingo, Trabzonspor'un gelecekte kadroda kullanmak istediği oyunculardan biri. Türkiye'de isteyen takımlar vardı, çok iyi biliyorum ama Trabzonspor yönetimi eleştirdiğimiz yanları da var. Ama burada doğru bir karar aldı. Portekiz'deki takımlarından Estrela'ya gönderdi ve burada mutlaka bu oyuncu kullanılacaktır sezon içerisinde. İşte Benfica, Porto, Braga, Sporting gibi belki güçlü rakiplere karşı oynama şansı olacak. O şekilde gelişme şansı olacak. Aslında oyuncuya bir yol da sunmuş oluyor böylece Trabzonspor yönetimi. Kariyer planlamasını öncülük de etmiş oluyor. Beşiktaş'ın Mustafa Hekimoğlu konusunda şu ana kadar zaten yeni sezon planlamasında kadroda yer almayacağı çok bariz belliydi. Keşke bu şekilde bir planlama yapılsaydı da bir yere gönderilseydi, oynayabileceği bir yere gitseydi, en azından orada bir rekabete girseydi, kendini orada bir görseydi. Tabi bunu bilmiyorum, belki oyuncu yurt dışına gitmeye hazır değil, sıcak bakmadı. Ama kulüplerin de burada biraz daha böyle karar verici konuda önde olması gerekiyor. Yani sadece oyuncuya bırakmaması gerekiyor bunu. Bu düşüncedeyim. Trabzonspor'dan devam edeceğim. Bu arada Galatasaray Başakşehir deplasmanında saat 20'de, maçın 11'leri henüz belli olmadı. Birazdan yine Başakşehir stadına da bağlanacağız. 11'ler üzerinden de değerlendirme yaparız. Ali Habeşoğlu'ndan bahsetmiştim. Bodrum Futbol Kulübü'nde çıkış yapan bir oyuncu. 22 yaşında. Bodrum'da da 52 maça çıkmış. 14 gol, 7 asistlik bir katkı sunmuş. Genel itibariyle scoutların da hakkında çok olumlu rapor verdiği, beğendiği bir oyuncu Ali Habeşoğlu. Trabzonspor'la anlaştı. Paolo Nacho ve Francolino ile forma rekabetine girecek genç oyuncu. Rakamlar bahsedilmemiş, transferin detayları açıklanmamış. Ama bir gerçek var ki Trabzonspor'da kariyerine devam edecek. Yine Umut Nayır da Erzurum Futbol Kulübü ile görüşme halindeydi. Salim Manav da yazmış bugün. Sanırım o da Erzurum'a gidecek gibi. Zaten Trabzon'da şu an oynama şansı pek kalmadı neredeyse. Umut Nayır'ın kontratı da bir yıl sonra sona eriyordu. Böylece Trabzonspor'a veda etmiş olacak. Bugün Sabah Gazetesi'nde Yunus Emre Selin haberini paylaşmak isterim ki Trabzonspor'u yakından takip ediyor sürekli kulübün içerisinde. 4 teknik direktörden bahsetmiş Yunus Emre. Kim onlar? Vitor Pereira, Sergio Conceição, Marcelinho ve Steven Gerrard. Steven Gerrard'a dün pek sıcak bakılmadığını paylaşmıştım sizde. Hatta Nurgül Günaydın'la da bir telefon bağlantısı yapmıştık. Şu an bu isimler arasında Sergio Conceição ve Marcelinho daha önde. Marcelinho Trabzonspor'un vizyonu hakkında, işte kadrosu, planları hakkında bir rapor istemiş doğal olarak. Sanırım pazar ya da pazartesi gün Bordo Mavi yönetime bir dönüş yapacak İspanyol teknik direktör. Vitor Pereira yabancı değil. Türkiye daha önce iki kere Fenerbahçe'ye geldi gitti. Nottingham'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmamıştı. Onun da son iki sezonu İngiltere'de geçti. Önce Wolverhampton, sonra Nottingham Forest. Sergio Conceição da Saadettin Saran döneminde Fenerbahçe ile adı geçen isimlerden biriydi. Dediğim gibi Steven Gerrard'da yazılmış ama Sayın Başkan Ertuğrul Doğan'ın pek sıcak bakmadığını bir kez daha paylaşmış olayım. Sanki ana hedef Marcelinho gibi, en azından şu ana kadar yaptığım konuşmalardan edindiğim izlenim bu şekilde. Trabzonspor'da, Portekiz'de olursa da öncelik Sergio Conceição, 3. sırada da Vitor Pereira var. Bakalım ilerleyen günlerde, önümüzdeki birkaç saat içerisinde farklı isimler gündeme gelecek mi? Şu anda da boşta olan çok fazla teknik direktör yok. Bu da tabii bir handikap oluşturabilir Trabzonspor yönetimi için. Trabzon'dan gelen bilgiler de, Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlarımızın paylaştığı haberlerde, Ertuğrul Bey'in yabancı teknik direktörü getirmek istediği yönünde. Son durumda bu şekilde Trabzonspor'da teknik direktör arayışlarında değerli dinleyenler. Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Rafael Leo'yu soran bir dinleyicimiz vardır. Leo'nun maç kadrosunda olması bekleniyor ama ilk 11'de olması beklenmiyordu. Bugün hemen 11'i de paylaşayım değerli dinleyenler sizlerle. Burada Fenerbahçe de bir açıklama yaptı. Çağlar Söyüncü ile yolları ayırdı. Çağlar Söyüncü de hemen aktarayım. Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu. Cengiz Ünder'in ardından Çağlar Söyüncü de Çorum Futbol Kulübü'ne transfer oldu değerli dinleyenler. Galatasaray'ın 11'inde şu an bir yerden açmaya çalışıyorum. Galatasaray'ın resmi sitesinden ama bir yığılma oldu sanırım. Site açılmıyor şu an. Hemen onu da sizlerle paylaşacağım. Şu an yine açılmadı. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında. Bugün birçok arkadaşımız savunmada Lemina'nın oynayacağını yazmıştı. Davinson Sanchez'in yanında. Barış Alper'in de maç kadrosunda olmayacağını, yani yedek kulübesinde başlayacağını, risk etmek istemediğini yazan arkadaşlarımız vardı. Kalede yine Uğurcan Çakır, Şalai, Sanchez, Lemina, Jakobs dörtlüsü, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus, Sana, Osimhen. Aslında bugün birçok meslektaşımız bu 11'i verdi. Sabah TRT Spor'da, Beyin Sports'ta bu 11'i görmüştüm. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Şalai, Sanchez, Lemina, Jakobs, orta alanda Sara, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus solda, Sané sağda, Victor Osimhen de ileri uçta görev yapacak. Bir yandan da bakıyorum, Rafael Leao maç kadrosunda var mı diye hemen onu da sizlerle paylaşmak isterim. Rafael Leao konusu şu an Galatasaray'da en çok merak edilen konu, hiç kuşku yok ki. Birçok dinleyicimiz de sormuş, Leao maç kadrosuna alındı mı diye. Deniz Gül'ün maç kadrosunda olacağını bugün öğrenmiştim. Yine açıp bakıyorum şu an, hemen sizi bilgilendireceğim. Galatasaray'ın internet sitesinde de bir yığılma var. Bakıyorum yedek kulübesine. Yedek kulübesinde hala o liste paylaşılmamış. İlerleyen dakikalarda yedek kulübesinde olup olmadığını da sizlerle paylaşacağım. Yarış vakti geldi mi? Yarışa gidelim.
1: Derin Pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bir Talih sunar.
3: Seren Rüzgar'ı da 5. oldu. Evet, Box'ın gerisinde şimdi sadece Yonca Han kaldı. Onun giriş hazırlığı başlıyor ve 11 numaralı Yonca Han da yerini aldı. Tyler Box içinde. Yarış başlamak üzere. start verildi ve İzmir'de ikinci altılı Ganyan başladı. Rakiplerinin 7-8 boy gerisinde kaldı. 1 numaralı Brosvin, 11 numaralı Yoncan lider başladı yarışa. Farkı bir anda 3-4 boya kadar çıkardı. İkincilik

0: 7 numaralı No Exit var. Onun hemen dışında 9 numaralı Royal Majesty var. Onların 3 boy kadar gerisinde 6 numaralı Lady Rivellia ilerliyor. 2 boy kadar geride dış kulvarda 8 numaralı Prenses Botanik var. Hemen içinde 2 numaralı Chillax ilerliyor. Bu safkanlarında yaklaşık 1 boy gerisinde. Şimdi 2 boy gerisinde 10 numaralı The Legacy var. 1,5 boy kadar geride 5 numaralı Kızım Öykü. Onun da yanında 4 numaralı Dream of Angel sırasıyla son 600 metreye giriliyor. 11 numaralı Yonca Han lider. Fark 1 boy kadar. 9 numaralı Royal Majesty ikincilikte, onun hemen yanında 6 numaralı Lady Rivellia var. 2 boy kadar geride 7 numaralı No Exit sırasıyla son 400 metreye girildi. 11 numaralı Yonca Han lider. Fark yaklaşık 3-4 boy kadar. İkincilikte şimdi 6 numaralı Lady Rivellia var. Arayı azaltmaya çalışıyor safkanlar bu sırayla. Son 200 metreye girmek üzere 11 numaralı Yonca Han lider. Dış kulvardan 6 numaralı Lady Rivellia'nın onun dışından 2 numaralı Chillax'in atakları var. Şimdi ortadan 6 numaralı Lady Rivellia geldi dışarıda. 2 numaralı Chillax içeride. 11 numaralı Yonca Han var dışarıdan. Chillax ortadan. Lady Rivellia geliyor iki safkan. Fotoyu birlikte geçiyor. 11 numaralı Yonca Han 3. oldu. 8 numaralı Prenses Botanik 4. olurken 3 numaralı Devrim, 5 numaralı Kızım Öykü ve 10 numaralı The Legacy tabelanın son basamağı için aynaya yakın geçti. 2 numaralı Chillax mi, 6 numaralı Lady Rivellia mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.06 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Başakşehir'in 11'i de belli oldu. Bu arada Galatasaray'da Deniz Gül, Rafael Leao ve Barış Alper Yılmaz maç kadrosunda var. Kulübede olacaklar. İlerleyen dakikalarda maçın gidişatına göre Okan Hoca'dan forma bekleyecekler. Ev sahibi Başakşehir'de kalede Deniz, savunmada Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi. Orta alanda Kemen, Kaluzinski, Umut. Hücum hattında Skov Olsend sağda, Fayzullayev solda, Eldor Shomurodov da ileri uçta görev yapacak. Galatasaray'ı bir kez daha paylaşalım. Galatasaray'da kalede Uğurcan, savunmada Roland Şalay, Davinson, Sanchez, Lemina, Jakobs. Orta alanda Torreira, Sara, Batrakov. İleride ise Sané, Yunus, Osimhen. Yunus bugün sol açık olarak başlayacak mücadeleye. Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eren Elmalı, Leste Ugoçuklu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz ve Renato Niega yer almakta değerli dinleyenler. Yedek kulübesi de artık çok güçlü diyebiliriz Galatasaray'ın. Rafael Leao, Barış Alper, Deniz Gül, Leste Ugoçuklu, Eren Elmalı. Şöyle ilk bakışta bakıyorum, oyuna girmesini beklediğimiz oyuncular. Abdülkerim Bardakçı'nın neden yedek olduğunu soran bir dinleyicimiz var. Birazdan Nevzat Dindar'a da bağlanacağız. 19.40 gibi o da stada ulaşacak. Son maçta bir ağrı hissetmişti iç sahadaki Göztepe maçında. Tabii sonrasını bilemiyorum. Hafta içi takımla beraber de çalıştı. Ama biraz da formsuz başladı. Takdir ederseniz Abdülkerim Bardakçı. Hoca belki Sporting maçına onu düşünüyor. Bugün Lemina ile Davinson ikilisini göreceğiz. Onlar da geçen hafta Göztepe maçının ikinci yarısında beraber oynamışlardı. Bugün Galatasaray'ın maçı rahat kazanacağını düşünüyorum demiş. 3-1 galibiyet bekliyorum diyor Ekrem Bey. Bir başka dinleyicimiz Galatasaray bugün kazanırsa yarın şampiyonluk adaylarından biri elenir demiş. Çok erken bence bunu söylemek için. Ben de bugün Galatasaray'da bunu sık sık paylaşıyorum ama bugün Batrakov Sané ortaklığından bir gol bekliyorum Galatasaray'da. Kaybeder maçı, kazanır o ayrı bir durum. Yunus çok formda. Yani iyi başladı kanat oyuncuların içerisinde. En formda olanı Yunus. Şu an Galatasaray'da Rafael Leao'nun ne olduğunu bilmiyoruz daha. Görmedik çünkü. Barış Alper, Sané, Yunus üçlüsünden en formda olanı Yunus. Onun oynaması gayet anlaşılır. Zaten Barış'ın da bir sakatlığı var. Sanen'in de oynamadığından dolayı bir rahatsızlığı olduğu bu hafta içi yazıldı, çizildi haberlerde. Bu Sané konusunda bir örnek göstermek istiyorum değerli dinleyenler. Bugün Luis Enrique'nin bir açıklamasını gördüm. Çok da hoşuma gitti. Luis Enrique diyor ki Bradley Barcola takımda daha fazla rol almak istedi, daha fazla oynamak istedi, süre almak istedi. Ancak diyor bu antrenmanlarda kazanılması gereken bir şey ve ben kimseye böyle bir söz veremem. Bu yüzden ayrılmak istedi diyor. Yani Leroy Sané'nin de biraz rahatsızlık duyması lazım. Yani Galatasaray'da ona ciddi bir yatırım yaptı. Galatasaray taraftarı ve teknik heyeti performansından pek hoşnut değil. İyi de bir başlangıç yapmadı sezonda, kabul edelim. Şunu eklemek isterim burada. Leroy Sané'nin dilinden anlayabilecek pek oyuncu da yoktu yani Galatasaray'da. İşte geçen haftalardan sık sık örneği vermeyi seviyorum. Muhammed Salah Ernest Muçi paslaşmasından Başakşehir'e atılan ikinci gol vardı Trabzonspor'da. Ben bugün Batrakov Sané ikilisinin performansını çok merak ediyorum. Aslında Galatasaray'da sezonun kalan kısmı için, daha zaten başındayız, hem Şampiyonlar Ligi serüveni için hücumda çeşitlilik, yani Osimhen dışında gol asist konusunda bir çeşitlilik kazanması açısından bu ikilinin uyumu çok belirleyici olacak. O denkleme sonrasında Rafael Leao da eklenecek tabii. Onu da bekleyip göreceğiz. Neden bunu söylüyorum? Leroy Sané bazen kanattan içe doğru kat ediyor. Merkez işte çizginin orada bir arkadaşına topu verip hareketleniyor. İçeri kendisine boş pozisyon yaratmaya çalışıyor. Topu geri alamıyor. İşte o topu geri atabilecek oyunculardan biri Batrakov. O zekaya sahip. En azından ilk maçtaki bende yarattığı izlenim bu. Bunu bugün biraz görme şansımız olacak gibi. Tabii daha fazla antrenman yaptıkça, daha fazla maç yaptıkça o pratik gelişecektir. Bakalım bu ikilinin uyumu nasıl olacak? Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'nde işte bunlara ihtiyacı olacak gol bulma noktasında. Şu an tüm yük Victor Osimhen'in sırtında hücumda. Rafael Leao konusunda da Nevzat Dindar'a da birazdan sorarız. 10-15 dakika hoca belki oynatmak isteyebilir. Ama şunu da bir kez daha hatırlatayım. Rafael Leao gelmeden 2 gün önce Ruben Amorim'in basın toplantısı vardı. Milan'ın hocası Ruben Amorim dedi ki oyuncu hazır değil dedi. Dünya Kupası'ndan sonra uzun süre izin yaptı. Bizimle çok fazla çalışmadı. Dolayısıyla biraz daha takımla vakit geçirmesi gerekiyor diye bir ifadesi vardı. Rafael Leao Galatasaray'da şu ana kadar yanlış hatırlamıyorsam 3 antrenmana çıktı. 3 antrenmanlık performansıyla da bugün yedek kulübesinde olacak. Muhtemelen Okan Hoca kendisiyle konuşmuştur. Kendisinin nasıl hissettiğini sormuştur. Bir sakatlığı yok şu an itibariyle. Yarın muhtemelen 11 başlayan oyuncular dinlenir. Diğer oyuncular bir antrenman yaparlar. Pazar antrenman, pazartesi, salı antrenman. Yani Rafael Leao'nun Galatasaray'da Sporting maçı öncesi 4 antrenmana daha çıkma durumu söz konusu. Sporting maçında da artık Okan Hoca ekibiyle nasıl bir plan hazırladı, rakibe önlem amaçlı olsun, hücumda etkinlik açısından ona göre de 11'i belirleyecektir ama sanki Sporting Lisbon maçına da Rafael Leao ilk 11 başlamaz gibi geliyor bana. Hani gidişata göre hoca ona şans verebilir düşüncesindeyim. Bu akşamki maçtan sonra da mutlaka Okan Buruk'a sorular olacaktır Rafael Leao konusunda. Yeni gelen transferler konusunda oyuncuların son durumu nasıl diye. Şimdi bir dinleyicimiz de yazmış hemen Rafael Leao'yu biz niye aldık o zaman Lisbon maçında başlamayacaksa diye. Lisbon maçı çok yüksek tempoda geçecek. Çünkü Lisbon hakikaten Şampiyonlar Ligi'nde dinamizmi yüksek bir takım. Genç bir takım. En genç takım. Yaş ortalaması en genç olan takım. Oyuncu hazır değilse böyle bir ortama direkt ilk 11 başlatırsanız o sonrasında soruna da yol açabilir. Bir sakatlık riski de oluşturabilir. Yani oyuncu baştan kaybetme riski de doğabilir. Bunu mutlaka Okan Hoca ekibiyle beraber değerlendirip kararını verecektir diye düşünüyorum. sanki Rafael Leão'nun oynamasını ben istiyorum, istemiyormuşum gibi bir algı oluşmuş dinleyicimizde. Onu da aydınlatmış olalım. Başakşehir Avrupa'ya katılamadığı için ligde kendini kanıtlamak isteyecektir demiş. Galatasaray'ın işi çok zor diye yazmış Akın Bey'in mesajı bu şekilde. Burada da çok ilginç bir istatistik gördüm bugün. Hangi gazeteydi unuttum. Okan Buruk Galatasaray'ın başında 5. sezonu. Daha önceki 4 sezonda Başakşehir'le 8 lig maçına çıkmış. Kupa maçı değil bu arada. Kupada kaybetmişliği var yanlış hatırlamıyorsam. 8 lig maçının tamamını kazanmış Galatasaray Okan Buruk döneminde Başakşehir'le oynadığı maçlarda. Bakalım bugün 9'da 9 yapabilecek mi? Nuri Şahin çok sevdiğimiz, hakikaten kişiliği, karakteriyle de böyle Türk futbolunda beyefendi bir duruşu var. Ama hocalık konusunda da artık bir şeyler görmek istiyoruz Nuri Hoca'dan. Yani bir farklılık, çeşitlilik görmek istiyoruz. Şu ana kadar onu gösterdiğini düşünmüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız bana? Katılan olur, katılmayan olur mutlaka. Bu sezonla da iyi başlamadı. Yani Başakşehir'in Inter Turku'yu elenmesi çok büyük başarısızlıktır yani. Hem bütçe açısından söylüyorum bunu hem de yani hedefler açısından söylüyorum. Ve Inter Turku'yla önde iki maçı da çok kötü performansla tamamladı Başakşehir. Yani maç iki maçı da şöyle hatırlıyorum gözümde. Rakibine hiçbir şekilde üstünlük kuramadı. Nuri Şahin'in normalde Konferans Ligi'nde kendisini gösterme gibi bir hedefi olması lazımdı. Şimdi diyebilirsiniz nereden biliyorsun bunu? Ama bunu sahada göremiyoruz. Ya yani o hedefi sahada görmemiz, yani Nuri Hoca'nın Başakşehir'le UEFA Konferans Ligi'nde bir hedef belirlediğini ben sahadaki futbolda göremedim. Normalde Başakşehir Süper Lig'deki Anadolu kulüplerine göre bütçe açısından daha iyi durumda. İmkanları daha iyi durumda. O imkanları da kullanıyorlar. İşte bugün de bir sol bek transferi yapmışlar. 2,5 milyon dolar bonservis bedeli ödemiş Başakşehir. Alım gücü yüksek. Türkiye'de çok sık kullandığımız, son 5 yılda ekonomide çok hayatımıza giren bir tabir. Alım gücü. Başakşehir Süper Lig'de 4 büyük kulüpten sonra alım gücü en yüksek. 5. takım konumunda. Hatta 4 büyük kulüpten mali açıdan daha iyi durumda, borç dengesini de gözeterek söylüyorum bunu. Bu imkanları Başakşehir'de futbol olarak sahaya yansıtamadı Nuri Şahin maalesef. Bunun da sıkıntısını yaşıyor. Şu ana kadar Süper Lig'de 3 maçta 4 puan topladı. Trabzonspor maçında iyi mücadele vardı, sonuca yansımadı. Kasımpaşa karşısında puan kaybı, Kocaeli'yi 2-0 mağlup etmişlerdi. Doğal olarak Nuri Şahin de bu akşam maçı isteyecektir. Galatasaray karşısında bir galibiyet hediye etmek isteyecektir kulübe. Araya gidelim, devam edeceğiz.
5: Derin Pas devam edecek.
6: Reklam.
7: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
8: Kredi? Radyo Spor. Bu takım çok özel, enerjimiz güzel, sonuna kadar bastır Türkiye.
9: Total Enerji İstasyonları Basketbol Milli Takımlar ana sponsoru.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Süper Lig'de 4. hafta heyecanı Bilyoner'de devam ediyor. Bu akşam saat 20'de Başakşehir'le Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sen de Bilyoner'e gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
14: Sporla eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı.

0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Derin Pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 19.20 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz değerli dinleyenler. Galatasaray Başakşehir deplasmanında maçın başlamasına 40 dakika kaldı. Az önce bir dinleyicimizin sorusu da vardı. Onu da yanıtlayalım hemen. Galatasaray'ın yan top, duran toplardan zaafını eminim Nuri Şahin çalıştırmıştır. Ben de Başakşehir'den duran top golü bekliyorum demiş. Evet, geçen hafta Galatasaray biri taçtan biri köşe vuruşundan yanlış hatırlamıyorsam 2 gol kalesinde gördü Göztepe maçında. Böyle bir zaafı da var. Eminim ben de Nuri Hoca da buna kafa yormuştur hafta boyunca. Galatasaray'ı nasıl, Galatasaray kalesinde nasıl gol bulabiliriz üzerine. Çok böyle kapalı, işte savunma ağırlıklı bir maç beklemiyorum. Yine gol bir maç bekliyorum. Galatasaray'ın da şu ana kadarki maçları genelde gollü geçti. Çorum maçı 2-2, Erzurum maçı 4-0, geçen hafta 3-2 bitti. Bugün de yine keyifli bir maç olacak gibi. Bu arada Merkez Hakem Kurulu'nun danışmanı Anthony Taylor da Başakşehir Fatih Terim Stadı'na gitmiş. Şimdi fotoğraf gördüm. Maçı yerinde izleyecekmiş. Maçın hakemi kimdi bugün? Onu da hemen bakayım. Tabii biz bu hafta hep Halil Umut Meler'e odaklandık. Kadir Sağlam. Kadir Sağlam maçın hakemi. VAR'da kim varmış? VAR'da Manuel Schütten var. Schütten Gruber. Sanırım Alman bu hakem. Bu sezonda Süper Lig'de maç yönetmemiş şu ana kadar. Maçın VAR hakemi de Alman. Yarınki maçın VAR hakemi belli değil. Onu soran bir dinleyicimiz vardı. Şimdi Fenerbahçe'den haberlere geçelim. Kısa bir Fenerbahçe turu yapalım. Adil Demirbağ konusunda sabah saatlerinde Fenerbahçe'nin Konyaspor'la görüştüğüne dair haberleri okuduk. Hatta 3 milyon euro seviyesinde bir teklif yapıldığı yazılmıştı Adil Demirbağ için. Fenerbahçe kulübü bunu yalanladı. Yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'de yeni dönemde bunu sıkça görüyoruz. Yani Fenerbahçe'de ilgili bir haber çıktığında eğer o haberin doğruluk payı ya da aktarılma şekli yanlışsa Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden durumu düzeltiyor. Fenerbahçe futbolcuyla anlaşıldığı ve Konyaspor'a final teklifi yapılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını paylaştı. Ama yine Yağız Sabuncuoğlu başta olmak üzere birçok arkadaşımız da Fenerbahçe'nin Adil Demirbağ olan ilgisini yazıyorlar. İlerleyen saatlerde de bir anlaşma olabilir denilmiş. Süper Lig'de Konyaspor yarın Erzurum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Konyaspor'un Erzurum maçı kadrosunda yer alıyor bu arada. Adil Demirbağ da takımla beraber Erzurum'a gitmiş bu maçı yarın 17'de. Tabii ilerleyen saatlerde, dakikalarda bir anlaşma olursa muhtemelen Adil de oradan ayrılır. İstanbul'a geçiş yapar. Fenerbahçe'den bugün ayrılan Anderson Talisca da El Cezire ile resmi sözleşme imzaladı. El Cezire'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Abu Dhabi'nin gururu Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı denilmiş. Yeni takımında 94 numaralı formayı giyecekmiş. El Cezire'nin kadrosunda da çok fazla tanıdık isim var. Göztepe'den Anthony Deniz, Trabzonspor'dan Salih Malkoçoğlu, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu gitti. Süper Lig'de oynamış Ravil Tagir, Christian Aslani ve Simon Ban.

0: Plaza gibi isimler de yer alıyor. Anderson Talisca'nın Fenerbahçe kariyeri de hiç fena değilmiş bu arada. 75 maça çıkmış Brezilyalı oyuncu. Bu maçlarda 44 gol, 7 asist kaydetmiş. Fenerbahçe'de sonuçta çok böyle hani şampiyonluk, Avrupa'da büyük bir başarı olmasa da işte bir Süper Kupa zaferi var Galatasaray'a karşı, kupa anlamında. Yine de iz bıraktığını söylemek mümkün herhalde. Bu sene Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında da performansıyla etkili oldu Anderson Talisca. Fenerbahçe taraftarının kötü hatırlayacağını zannetmiyorum Talisca'yı. Yani ileride birkaç yıl sonra da, birkaç gün sonra da, hatta biraz işler kötü giderse sezon içerisinde de çok erken arayabilir Fenerbahçe. Çünkü çok kritik gollerle Fenerbahçe'ye önemli maçlar kazandırmışlığı var Talisca'nın. Ona da yeni kariyerinde başarılar dileyelim. Bugün tabii son saatlere girerken Fenerbahçe ile ilgili bir haber daha çıktı. Boca Juniors'un 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu yazıldı. Tabii bu oyuncuyu alırsa Fenerbahçe Avrupa kupalarında oynatamıyor. Arjantin medyasında çıkan haber bu şekildeydi. Yayına girmeden önce baktığımda Türkiye'de pek konuşulmuyor. Ben de ilerleyen dakikalarda bir transfer beklemiyorum Fenerbahçe'den. Yani yurt dışından yabancı bir oyuncu beklemiyorum. Adil Demirbağ transferi için de artık Konyaspor'la anlaşma zemini oluşursa resmi açıklamalar gelecektir. Fenerbahçe bugün antrenmanını yaptı İsmail Kartal yönetiminde ve derbi için maç saatini beklemeye başladı. Sarı lacivertliler de yine bugüne dair çıkan haberlerde özellikle İsmail Hoca'nın geçen haftaki 11'i bozmayı düşünmediği, Kerem'in maça yedek başlayacağı, Mason Greenwood sağda, İrfan 10 numara solda, Oğuz Aydın ileride, Vedat Muriç orta saha, zaten Guendouzi, Kante. Savunma dörtlüsü de artık Fenerbahçe'de belli gibi. Nelson Semedo, Skriniar, Ake, Archie Buran. Kalede de Ederson. Bu 11'de farklı bir isim beklenmiyor. Belki bir kişi değişebilir diyor Fenerbahçe'yi yakından takip eden arkadaşlarımız. Beşiktaş'ta da bir yer belli değil. Fenerbahçe'de de belki bir değişiklik olabilir. Yarınki derbinin de 11'leri hemen hemen belli gibi. Bakalım bir sürpriz olacak mı? Beril'i bir arayabilir miyiz? Şu an hazırmış. Şimdi mesaj attı bana. Ona da bir soralım bakalım. Yarınki derbide nasıl bir 11 bekliyor? Fenerbahçe'den transfer bekliyor mu bu akşam itibariyle? Bazen tabii meslektaşlarımızı burada sağ olsunlar bağlıyoruz programlara. Kendi kurumlarında işler yaptıkları için saatler de bir anlaşmazlık oluyor. Ben de size söz vermiş oluyorum işte şu saatte şuraya bağlanacağız diye. Bu yüzden aksaklıklar da olabiliyor yayında. Sizlerin de affına sığınıyorum. Beril Böke de şimdi bana yazdı, hazırım dedi. Eğer şu an programın devam ediyorsa bir bağlantı yapalım diye. Beril telefon hattında şu an. Beril merhaba.
1: Merhabalar Ayhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bu gür sesini de özlemişim bu arada ya. Bayağıdır konuşmadık seninle.
1: Koşuşturmacalı bir gün, transferinde zaten son saatleri.
0: Tam onu soracaktım Beril. Şimdi Fenerbahçe taraftarı da merak ediyor. Akşam saatlerinde bir transfer bekliyor musun Fenerbahçe'den?
1: Fenerbahçe'den olursa bir U23 ya da yerli bir transfer bekliyorum. Ama düşük ihtimal görüyorum.
0: Adil Demirbağ konusu hala devam ediyor mu görüşmeler?
1: Adil Demirbağ konusunda kulüpten bir yalanlama geldi ama sözleşmenin ya da görüşmelerin içeriğiyle alakalı bir yalanlamaydı bu. Adil Demirbağ ile evet bir görüşme olduğu bilgisi bende de var ama görüşmelerin ilerlemediği bilgisi de var aynı şekilde.
0: Yabancı transferi beklemiyorum dedin ama U21 bir oyuncu da bahsettin sanki, yani olma ihtimali olabilir diye.
1: U23 transferi olabilir Fenerbahçe'nin çünkü şu an böyle bir transfere aslında ihtiyacı da var. Bek rotasyonunda ve stoper rotasyonunda sezon içerisinde sıkıntıya düşebilecek bir kadro planlaması var Fenerbahçe'nin. Bu yüzden olursa bu iki mevkiye aslında orta sahaya da bir transfer bekliyordu Fenerbahçe taraftarı ve olma ihtimali de yüksekti. Orta sahaya bir yerli isim bekliyorduk. Onun da Hakan Çalhanoğlu olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemiştim.

0: geçtiğimiz yayınlarda yaptığımız bağlantılarda. Ama şimdilik o da askıya alındı gibi gözüküyor. Fenerbahçe transferi kapatmış olabilir.
1: Yarın derbide nasıl bir 11 bekliyorsun? Bugün Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı, kampa girdi. Aslında 3 aşağı 5 yukarı 11 belli gibi ama sen bir sürpriz bekliyor musun?
0: Aslında sürpriz beklemiyorum Ayhan. Çünkü zaten Asensio'nun ve Jadon Osterwolde'nin sakatlığı olduğu senaryoda şu şartlarda çok da sürprizli bir 11 olmayacak. Tarişka da zaten ayrıldı Fenerbahçe'den. O yüzden kalede Ederson'u bekliyorum. Defans hattında Skriniar-Ake ikilisini bozmayacaktır İsmail Kartal. Beklerde Semedo sağ bek, Arşbran sol bek. Arşi'nin önünde geçtiğimiz maçlarda özellikle Lyon ve Samsunspor deplasmanında çok iyi performans ortaya koyan Oğuz Çetin'i değerlendirecektir. Semedo'nun önünde ise Greenwood olacaktır. İrfan Can Kahveci burada biraz da İrfan Can Kahveci'ye gün doğdu diyebiliriz. Çünkü Asensio'nun sakatlığında ve Talişka'nın gönderildiği senaryoda zaten orada 10 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci'ye yer verecektir İsmail Kartal ve en önlerinde de Vedat Muriç'i bekliyorum. Orta saha rotasyonu zaten şimdilik Genduzi ve Kante ikilisine emanet gibi görünüyor.
1: Sevgili Beril, bu Genduzi ile diğeri kimdi? Mason Greenwood. Greenwood konusu ne zaman netliğe kavuşacak, ceza alıp almayacakları?
0: Bu hafta UEFA'nın ceza alan futbolcuları açıkladığı listede bu iki isim yoktu. Zaten şu anda Fenerbahçe'nin savunmaları da, Fenerbahçe'nin bu oyuncular için yapacağı savunmalar da alınmış değil hala. Savunmaların futbolcuları kışkırtma ve tahriye üzerinden yapılacağını söyleyelim. Çünkü Lyon taraftarlarının, tüm statta bulunan taraftarların Fenerbahçeli futbolculara bir kışkırtması ve tahriye vardı. Ve bunun üzerine zaten olaylar gelişmişti. Bu açıdan baktığımızda Fenerbahçe savunmasını bunun üzerine yapacak. Önümüzdeki haftalarda netleşecek.
1: Beril, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
2: Derin Pas devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ve şimdi Altıntepe'de yerini aldı. Safkanlar vakti içinde. Start verildi ve koşu başladı. Rakiplerinin 2-3 boy gerisinde kaldı Altıntepe. Yine 3-4 boy kadar oyalandı Ildırlı. İlk metrelerde dış kulvardan gelen 7 numaralı Eski Toprak liderliği aldı. Hemen içinde 4 numaralı Şampiyon Gümbür var. Bu safkanların 4 boy kadar gerisinde 3. sırada 1 numaralı Akmeriç ilerliyor. Onun 1 boy farkla gerisinde 2 numaralı Afşıntay yer alıyor. Onun hemen dışına 5 numaralı Toskoparan geldi. O şimdi önlere doğru atak yaptı ve ikinciliğe kadar geldi 5 numaralı Toskoparan. Hatta şimdi 7 numaralı Eski Toprak'la önde buluştu bu ikili arasında. Liderlik uğraşı var. Eski Toprak az farklı önde. 5 numaralı Toskoparan ikincilikte. 4 boy kadar geride 2 numaralı Afşıntay var. 4.liğe gerideydi 4 numaralı Şampiyon Gümbür. Onun 1 boy gerisinde 10 numaralı Ildırlı yer alıyor. 1 boy geride 1 numaralı Akmeriç var. 2 boy kadar geride 8 numaralı Fotoroman ilerliyor. Yarım boy kadar geride içeride 9 numaralı Öykülü Kız. Onun 3 boy gerisinde 6 numaralı Balkıtay. 2 boy kadar geride 3 numaralı Altıntepe. 7-8 boy kadar geride 11 numaralı Gerard son sırada bekliyor. Son 1000 metreye bu sıralamayla girildi. Liderlik 7 numaralı Eski Toprak'ta. Fark yarım boy 1 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Toskoparan var. Onun 1 boy gerisinde iç kulvarda. 2 numaralı Afşıntay ilerliyor. Dışta 10 numaralı Ildırlı. 1 boy geride 1 numaralı Akmeriç var. 2 boy kadar geride iç kulvarda 4 numaralı Şampiyon Gümbür hemen yanına. 8 numaralı Fotoroman geldi. 2 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Öykülü Kız. Yanına sokuluyor 3 numaralı Altıntepe. Yarım boy kadar geride 6 numaralı Balkıtay. 3 boy kadar geride 11 numaralı Gerard sırasıyla safkanlar düz yüzeye çıkıyor. 7 numaralı Eski Toprak lider. İkincilikte şimdi 2 numaralı Afşıntay var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Toskoparan. Onun 1 boy gerisinde 6 numaralı Balkıtay hemen yanında. 3 numaralı Altıntepe. 1 boy farkla geride 8 numaralı Fotoroman sırasıyla. Safkanlar son 200 metreye girmek üzere. Şimdi ortadan bir anda sıyrıldı. 3 numaralı Altıntepe. Yanına da Balkıtay'ı aldı. 1 boy farkla geride 2 numaralı Afşıntay var. En dış kulvarda ise 1 numaralı Akmeriç. Son 150 metreye giriliyor. Balkıtay şimdi az farkla öne geçti. Ama içeride 3 numaralı Altıntepe mücadeleden düşmüyor. İki safkan arasında mücadele var. 3 numaralı Altıntepe ve Balkıtay. Foto'yu birlikte geçiyor. Bir numaralı Akmeriç 3. oldu.

0: 2 numaralı Eski Toprak 4. 2 numaralı Afşintay'da yarışı 5. olarak tamamladı. 3 numaralı Altıntepe mi, 6 numaralı Balkıtay mı kazandı? Karar varış hakemlerinin.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda. Doğrusu
2: Carrefour'sa. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Derin Pas devam ediyor.
8: Radyo Spor'da saatleri 19.38 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Birazdan da Başakşehir Galatasaray maçı öncesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bir bağlantı yapacağız. Şu saate kadarki süreçte hem şu ana kadar yapılan transferleri konuştuk hem de Beşiktaş, daha doğrusu Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi İki takımın durumlarına baktık. Bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'na bağlanmadan önce Süper Lig'de yapılan bazı transferler var. Onları da hemen size aktarayım. Özellikle Anadolu kulüpleri son gün tabii birçok takımın kadrosunda düşünmediği oyuncuları transfer etmek için girişimlerde bulundular. Erzurumspor Bandırmaspor'un Ümit Milli oyuncusu Emirhan Hacar'ı transfer etmiş, anlaşmış. Bu oyuncuyu çok beğendiğimi ve Bandırma İstanbul maçını izledikten sonra yayında bahsetmiştim. Erzurumspor iyi bir transfer yapmış umarım. Oyuncu da Erzurum'la beraber gelişir ve Türk futboluna katkı sunar. Ahmet Oğuz ki Süper Lig'de de oynayan, Trendyol 1. Lig'de de oynayan, böyle çok takım dolaşan bir oyuncu diyebilirim kariyerinde. Konya Spor, Kocaeli Spor'dan ayrılan Ahmet Oğuz'u transfer etti. Bugün son gün transferlerinden biriydi. Umut Nayır yine Erzurum Futbol Kulübü'ne gidiyor. Orhan Ak teknik direktör olarak bugün Gaziantep Futbol Kulübü'nde göreve başladı. Hafta sonu da takımın başında olacak maçta. Bakıyorum şöyle. Bu arada Ümit Akdağ da az önce sözleşmeyi imzaladı ve Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak istediğini söyledi. Yarın mutlaka ben geniş kadroda olacağını düşünüyorum. Ümit Akdağ'ın tabii 11 başlaması zor ama. Samsun Spor'da bir forvet arayışı vardı. Samsun Spor Muhammed Bayo'yu kadrosuna kattı. Lig 1'de Lille forması giyen Muhammed Bayo'yu kiralık mı almışlar bakıyorum. Gaziantep'te de kiralık olarak geçirmişti geçen sezonu. Süper Lig'e yabancı değil. Ve Muhammed Bayo Samsun Spor'da kariyerine devam edecek değerli dinleyenler. Bonservisiyle mi alınmış diye bakıyorum. Evet, bonservisiyle alınmış Muhammed Bayo 1 milyon 200 bin euro bonservis bedeli ödenecekmiş 28 yaşındaki oyuncu için. Geçen sezon da Gaziantep'te iyi işler çıkarmıştı ortaya. İyi performansları, iyi maçları vardı. Yüksel Bey de forvet sıkıntısı yaşadıklarını aktarıyordu sürekli. Bakalım Samsun Spor'da nasıl bir performans ortaya koyacak. Çağlar Söyüncü'den bahsetmiştim. Çağlar Söyüncü de Çorum'a gitti. O da artık kariyerine Çorum Futbol Kulübü'nde devam edecek. Nevzat Dindar telefon attığında. Nevzat abi merhaba.
9: Ayhan merhabalar, iyi yayınlar.
8: Stadyumda atmosfer nasıl Nevzat abi? Taraftarlar ilgi göstermiş mi? Genelde Başakşehir'in maçları boş tribünlere oynanıyor. O yüzden sordum.
9: Yani maçın başlaması 20 dakika var. Boşluk verdik gerçekten. Benim en çok dikkatimi deplasman tribünü çekti. Yani normal şartlarda Galatasaray deplasman tribünleri yani bayağı bir hareketli olur. Coşkulu olur. Bugün o şeyi göremedim. Bilemiyorum. Yani 20 dakika biraz boşluklar. Oradaki boşluklar dikkatimi çekti. Çünkü yani Başakşehir tribünleri pekala anlaşılabilir. Orada da yine boşluklar var. Belki hani maçın başlamasına doğru zaten önemli bir kısım olur ama bence yani böyle bir maç izlemek için ideal bir saat, ideal bir hava. Ama o heyecanı ben açıkçası tribünlerde göremedim. Galatasaray taraftarın kendilerine ayrılan bölümü doldurmuş değiller. Ki genelde Ayhan bilirsin Galatasaray, Fenerbahçe, işte Beşiktaş. Bu takımların deplasman maçlarında biletler çok yüksek tutuluyor. Halbuki bu maçın deplasman tribünün biletleri böyle abartılı bir rakamda değil. Galiba 2600 lira. Yani yine ekonomik çerçevesi de yüksek ama yani diğer deplasmanlarla kıyaslandığı vakit biraz daha bence makul bir rakam. Buna rağmen boşluklar dikkatimi çekiyor ama belki yani o 20 dakikada kalan boşluklar da dolar. Ama yani bu saatte maçı da özlemişim. Yani 20-30 falan hakikaten çok geç saatti. Sanki daha artık daha bir saatte oynanacak.
8: Bugün birçok dinleyicimiz de yazmış bana, soruyor Rafael Leao oynayabilecek durumda mı diye. Nevzat abi sen bekliyor musun ilerleyen dakikalarda oyuna girecek mi Rafael?
9: Oynayacak. Yani kısa bir sürede olsa hoca şans verecek. Yani şu an tam olarak hazır değil. Ama sonuçta Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor. Sporting deplasmanı oldukça zor. Okan Hoca da bütün kurallarını artık görmek istiyor. Sahaya sürmek istiyor bu çerçevede de. Leao'yu kısa sürede olsa hazırlamak maksadıyla bugün Başakşehir'de artık sıra verecek. Maçın gidişatına göre biraz daha belki öne çekilebilir. Ama ben bir 20-25 dakika bekliyorum.
8: Bugünkü 11'i nasıl buldun? Özellikle Abdülkerim Bardakçı konusunda bir soru işareti var. Oyuncunun performansından mı memnun değil yoksa bir sakatlığı mı var?
9: Ya ağrısı vardı ayağım. Yani son maçta bir ağrısı vardı ama eğer kadrodaysa sıkıntı yoktur diye tahmin ediyorum. Yani bunu biraz da ben Emina'nın geçen haftaki stoper performansını mükafatlandırmak için atılmıştır. Adım ya da karar olarak görüyorum. Zaten farkındaysan Galatasaray'da Emina'yla neden kontrat yapısı şeyi vardı. Yani bir tartışması vardı. Aslında yaz boyunca bunun fazlasıyla dile getirdik ya da dile getirildi. Bugün Okan Buruk bence Göztepe maçın ikinci yarısında çok verdi. İyi bir performans sergileyen Emina'yı burada görmek istedi. Oynatmak istedi. Ayrıca Emina'nın Galatasaray'da devam etmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesiydi. Aynı zamanda stoperde bir alternatif olmasıydı. Bu nedenle böyle bir karar aldığını düşünüyorum.
8: Birçok dinleyicimiz de şunu soruyor, yani Abdülkerim yoksa Singo'yu niye kullanılmıyor? Singo Galatasaray'da yeni sezonda nasıl bir planlama içerisinde olacak?
9: Ayhan bir daha tekrarlayacağım.
8: Yani Abdülkerim'in olmadığı senaryoda niye Singo'yu kullanmıyor Okan Hoca diyorlar. Singo konusunda ne düşünüyorsun? Nasıl bir planlama içinde olacak Singo Galatasaray'da?
9: Yani şöyle, Galatasaray sonuçta Abdülkerim'in önünde bir stoper tercihi de yapabilirdi. Çiabu'ya transfer ettiler. Bence yani sonuçta geleceği olan Paris Saint Germain, işte Leipzig olan bir oyuncu ama neticede bu kulüplerde gözden düştü. Galatasaray'ın daha net bir hamle yapması açıkçası daha isabetli olur gibime geliyor. Yani sonuçta Abdülkerim'in özellikle Şampiyonlar Ligi'nde o zorlu fikstürde, zorlu maçlarda yeterli olup olmayacağı konusunda bazı tereddütler var. Veya açıkçası oraya daha net bir hamle yapılması gerekir. Bir çabı o hamle midir? Değildir. Bu nedenle bence Lemina'yı biraz daha hoca ön plana çıkaracak. Yani Lemina'nın bir stoper versiyonunu bakalım Galatasaray için nasıl kendisini gösterecek. Ama neticede Lemina bu pozisyonda fark yaratabilecek bir oyuncu. Handikapları da var bu arada. Handikapların da uzun uzun konuşabiliriz. Ama netice itibariyle Okan Buruk Abdülkerim'i biraz daha ekonomik kullanacaktır. Yani Galatasaray'da 4 senede çok başarıları imza attı. Gerçekten de bu 4 senelik dominasyonda Galatasaray'ın kaptanı olarak Abdülkerim'i ayrı bir noktaya koymak gerekir. Ama sonuçta yani Dünya Kupası'ndan dönen oyuncuların ve sezonun yorgunluğunu da dikkate alırsak ara ara bu tarz dinlendirmeleri ben çok yadırgamıyorum. Yani sağlıklı buluyorum. Belki Abdülkerim'i de biraz daha öne çıkaracaktır.
8: Necdet abi iki sorum daha olacak izninle. Özellikle bugünkü orta saha kurgusu dikkatimi çekti. Sanki birçok Süper Lig maçında biz bu üçlüyü çok göreceğiz gibi. Torreira, Gabriel Sara ve Batrakov üçlüsü. Şampiyonlar Ligi'nde birkaç gün sonra, 4-5 gün sonra Sporting maçı var. Orada nasıl bir 11'i bekliyorsun? Tabii daha çok var ama...
9: Ayan bak şöyle, Galatasaray'da evet artık bu üçlü... Yani tabii ki Abdülkerim'in biraz daha kendini buldu, form yakaladı ya da sakatlık problemi olmadı denklemde. Ya da Galatasaray'ın biraz daha savunmaya ihtiyaç duyduğu bir ortamda ya da deplasmanda. O zaman Lemina Torreira önünde Batrakov'la o direnci arttırabilirsiniz. Ama eğer kazanmak istiyorsanız yani o maçın favorisiyseniz fazla defansif bir orta saha kurgusuna gerek yok. Yani burada hocanın önünde farklı denklemler var. Şu an bu üçlü gayet bir üçlü ama ben bu üçlü klasik üçlü olarak gözümüzde canlandırmayalım diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Batrakov'la beraber saha içi kurgusunun da özellikle Leão'nun gelmesiyle beraber ya da takıma yerleşmesiyle beraber Galatasaray'ın geleneksel kurgusunun da biraz değişeceğini düşünüyorum. Yani Galatasaray şu orta sahaya dönecektir. Neden bunu diyorum? Çünkü Batrakov klasik bir 10 numara değil. Batrakov oyunun iki tarafında da olan, kendi ceza alanında top çıkarıp rakip ceza alanında gol kovalayan bir 10 numara. 10 numara derken de pozisyon anlamında 10 numara. Yoksa 10 numara şu an sahnede.
8: Nevzat abi Galatasaray 4 oyuncu Şampiyonlar Ligi'ne bildirmedi. Kazımcan Karataş da o oyuncular arasında. Kaan Ayhan da keza öyle. Kaan bugün kadroda ama diğerleri yok kadroda. Son saatlerde ayrılık bekliyor musun Galatasaray'dan?
9: Yok. Bir ayrılık artık. Yani, flash bir ayrılık beklemiyorum. Singo olmayınca bir böyle şey oldu. Herkes acaba dedi. Ama Singo'nun da bir darbeye bağlı sakatlığı varmış son antrenmanda. Kazımcan'ı hoca sakın tutuyor. Sonuçta Jakob yani zorlu tersini kaldırabilecek güzel yapıda değil. Sezonun tamamını Jakob Eren'e bağlamak Jakob'un sakatlıklarını göz önünde bulundurursak biraz ciddi bir karar. O yüzden Kazımcan bir de çalışkan yani benim hakikaten böyle çok sevdiğim, örnek gösterebileceğim genç figürlerden bir tanesi, oyunculardan bir tanesi. Kazımcan o formayı bir şekilde alır diye tahmin ediyorum. Yani çok da seviliyor bu arada. İçini layıkıyla yapıyor. Yani burada biraz daha tabii hani sanki üçüncü rol geçmiş gibi gözükebilir ama sezon içerisinde Kazımcan'ı oynarken de göreceğiz.
8: Nezut abi çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum sana.
9: Teşekkür ederim. İyi akşamlar.

0: Derin Pas devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Serkan.
3: Efendim abi.
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli.
6: Tazesi ya denizde ya Carrefour'da. 6 Eylül'e kadar palamut 79 liraya Carrefour Online Market ve tüm Carrefour'larda.
7: Doğrusu Carrefour'sa.
8: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
9: Vakıfbank.
10: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Lenovo IdeaTab 128 GB tablet. Tekno Club'a özel 12.999 lira.

0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor. Devam ediyor.
1: Radyo Spor'da saatleri 19.53 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Maç öncesi hocalar ne söylemiş? Okan Buruk diyor ki, Rafael Leao'yu çok iyi bir şekilde hazırlamamız gerekiyor. En son hazırlık maçını 4 hafta önce oynadı. Bugün kadroda belli bir süre vereceğiz. Ancak devamını doğru bir şekilde görmek gerekiyor. Çok önemli bir oyuncuyu kadromuza kattık. Singo antrenmanda darbe aldı. Darbe sonrası kanama oluştu. Gerekli kontroller yapılacak. Barış Alper'in ufak sakatlığı var. Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncumuzu kullanacağız demiş Okan Buruk yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada. Rafael Leao konusunda aslında ben de biraz bunu anlatmaya çalışmıştım. Gelmeden de Ruben Amorim'in bu yönde açıklamaları vardı Milan teknik direktörünün. Okan Buruk da aynı şeyi söylüyor. Oyuncunun maç eksiği var diyor. 4 hafta önce bir hazırlık maçına çıktı. Onu yavaş yavaş hazırlayacağız. Aslında buradan şunu da anlayabiliriz. En azından ben öyle yorulmadım. Bilmiyorum siz katılır mısınız? Sporting Lisbon deplasmanında da Rafael Leao 11 başlamayacak gibi. Artık maçın gidişatına göre 15-20 dakika Okan Hoca süre verecektir. Galatasaray önümüzdeki hafta iç sahada Süper Lig maçında belki o süre biraz daha artacaktır. İşte 19'unda Trabzon maçı var. Sonrasında milli araya giriyoruz. Trabzon maçında süreyi biraz artıracaktır. Artık milli aradan döndükten sonra da Rafael Leao daha hazır olur düşüncesindeyim. Bu sürede de Galatasaray'ın ikilik bir ben bu maçı saymazsak bu maçla beraber 3 Süper Lig bir de Şampiyonlar Ligi maçı var. 4 maçlık periyotta sanki Rafael Leao'dan çok fazla verim alamayacak gibi. Bu Singo'nun talihsizliği mi artık yoksa oyuncunun bir kronik problemi var?

Tabii burada darbeye bağlı olduğunu söylüyor sakatlığın. Tam oyuncu toparlıyor, kendine geliyor, tekrar bir sakatlık. Biraz talihsizlik gibi Singo bugünün maç kadrosuna alınmadı. Yarın bir kontrolden geçecekmiş Wilfried Singo. Şu an durumunun ciddi olmadığını düşünüyor Galatasaray teknik heyeti. Barış Alper konusunda da sakatlık vardı ve çok fazla maç oynayacağımız için onu riske atmak istemedik demiş Okan Buruk. Nuri Şahin ne söylüyor? Hemen Nuri Şahin açıklamalarını da paylaşayım. Muhammed Şengezer'in küçük bir sakatlığı var. Dün denedi ama olmadı. Bugün genç Deniz oynayacak kalede. İlk defa oynamıyor. Çok enteresan bir şekilde inanılmaz özgüvenli bir kardeşimiz. Onun için de inşallah iyi bir başlangıç olur demiş Nuri Şahin. Pazar oynadık, şimdi cuma oynuyoruz. Sahada çok hazırlanmadık. Bir tane taktik antrenman. Çok güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Son yılların şampiyonu. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bu tarz rakiplere karşı cesur oynamamız gerekiyor demiş. Ya bu da çok böyle kolay bir bahane olmuş. Pazar oynadık. Pazartesi tamam. Hadi takıma pazartesi izin verdiniz diyelim. Salı, çarşamba, perşembe var. 3 günde taktik antrenman yapabilir takım yani. Sezon başından beri zaten çalışıyor. Sadece bir taktik antrenman yapabildik demiş. Arada 5 gün var Nuri Hoca, bunları dert etmemen lazım artık. Abartıyor muyum bilmiyorum da yani Başakşehir sadece Süper Lig'de, zaten Avrupa'da değil, geniş bir kadrosu da var. Yani 5 günlük arayı da dert edecek bir kadro da yok Başakşehir'de. Biraz bahanelere sığınmaya başladı Nuri Hoca. O da beni düşündürüyor açıkçası. Onun kariyer açısından söylüyorum bunu. 5 günü dert etmesi çok böyle dikkate alınacak bir dert değil gibi. Bilmiyorum. Katılır mısınız bana? Şimdi bu arada Adil Demirbağ konusunda bir haber geldi. O yüzden biraz dağıldım. Bir mesajı okuyordum. Gazeteci arkadaşım yazmış. Transferin gerçekleşme ihtimali şu an için yok diyor. Fenerbahçe ile bugün bir temas kurulmuştu. Görüşmeler vardı. Yayının başında da paylaştım neler olduğunu. Ama şu an itibariyle bu transferin gerçekleşme ihtimali çok düşük demiş. Onu da hemen sizlerle paylaşmış olayım değerli dinleyenler. Ben yayının başında programın 20'ye kadar olduğunu söylemiştim ama yayın akışımızda bir değişiklik oldu. 20-30'a kadar mikrofonun başında olacağım. Birazdan Başakşehir Galatasaray maçı da başlayacak. Maça dair de karşılaşma oynanırken pozisyonları, eğer gol olursa sizlerle paylaşacağım. Şu an iki takım oyuncuları sahada artık. Hakemler de son kontrolleri yapıyorlar değerli dinleyenler. Ümit Aktağ'ın açıklamalarını da hemen aktarayım ki az önce o da Beşiktaş'la resmi sözleşmeye imza attı. Murat Bey katılmış. Murat Kılıç imza töreninde hazır bulunmuş. 2030 yılına kadar, yani 4 yıllık bir kontrat yapılmış Ümit Aktağ'la. Romanya'da doğdum. Futbola Steaua'da başladım. Ablalarım üniversite eğitimi için İngiltere'ye, ablalarımın üniversite eğitimi için İngiltere'ye taşınmıştık. Chelsea'de beni denemeye aldılar. 2 senemi Chelsea'de geçirdim. Orada öğrendiğim şeyleri asla unutmam. Tekniğimi İngiltere'de geliştirdim. Ufak yaşta 10 numara oynuyordum. Sonra 6 numaraya geçtim. Sonra da stopere geçtim diyor. Bak bunu ben bilmiyordum. İngiltere kariyerinin olduğunu. Eminim o da hakikaten kariyerinde çok büyük katkı sunacaktır. Daha genç bir oyuncu. Türkiye'de büyük statlarda oynadım. En güzel atmosfer Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Beşiktaş stadından çok etkilenmiştim. Orada oynamak için sabırsızlanıyorum diye eklemiş Ümit Aktağ. Ona da bir kez daha hayırlı olsun diyelim Beşiktaş ve Ümit Aktağ'a. Victor Nelson Galatasaray'a veda etti. Tabii iyi bir veda olmadı. Yani ben her zaman diyorum, bazı oyuncuların değerini buldun mu göndermeniz lazım. 2023'te bu oyuncuya Sevilla 13 milyonla 14 milyon euro teklif etti. Galatasaray nedense o gün satmak istemedi. Sonrasında olmuyor işte. Oyuncunun da hevesi kırılıyor, motivasyonu kırılabiliyor. Mesela bu sene

0: İsmail Assar Crystal Palace'da yaşadığı süreç. Bakalım bu sezon nasıl bir performans ortaya koyacak İsmail Assar. Eminim o da etkilenmiştir yani. O da çok ayrılmak istiyordu, gitmek istiyordu. İyi teklifler de vardı. Nelson şu şekilde veda etmiş. Benim için de artık sona gelindi. Kalbimin en derinliklerinden bana ve aileme Galatasaray'da bulunduğum süre boyunca gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için çok teşekkür ederim. Burada geçirdiğim her dakikayı çok sevdim ve keyif aldım. Her zaman bir Galatasaray taraftarı olacağım ve bu kulübü uzaktan desteklemeye devam edeceğim. Galatasaray ailesinin bir parçası olmaktan ve kulübün tarihinin bir parçası olmaktan çok mutluyum, gururluyum. Bir gün sizi yeniden statta ve İstanbul'da görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla diye bitirmiş Victor Nelson. Bu arada Başakşehir Galatasaray maçı başladı. Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Başarılı. Daha 34. saniye. Sağ taraftan ortayı kim yaptı bakacağım. Yine Victor Osimhen ilk pozisyonda kendisine gelen ilk topta kafa vuruşu yapmayı başardı. Müsait de durumdaydı aslında, biraz daha böyle hani yere çarptırarak vursa golü de bulabilirdi gibi geliyor bana. Ben yayının başında Yunus'u solda, Sané'yi sağda demiştim ama şu an Sané solda, Yunus sağda başladı maça. Batrakov 10 numara pozisyonunda. Yine Galatasaray'ın hızlı bir maç başlangıcı oldu. Ortayı yapan da Batrak olmuş. Çok güzel bir orta yapmış bu arada hakikaten. Victor Osimhen de geçen hafta Göztepe maçında attığı bir kafa golü vardı. Offside gerekçesiyle sayılmamıştı, hatırlayacaksınız. Tam o noktadan bir kafa vuruşu yapıyor. Ona benzer bir kafa vuruşu kaleci Deniz çıkardı. Gabriel Sara'nın ortasında köşe vuruşunda tehlikeli bir atak olmadı. Top da taca çıktı. Galatasaray maçta 1 dakika 45 saniye geride kalırken 2 fırsat yakaladı. Yine hızlı bir maç başlangıcı yaptı Başakşehir deplasmanında. Şu anda da tüm oyuncular Başakşehir ceza sahası içerisinde. Bakıyorum, top kaleci Deniz'de kaldı. Evet, Galatasaray'ın hızlı bir maç başlangıcı olduğunu söylemiştim. Yarışa var mı? Bakıyorum bir yerden. Yarışa gidelim, ardından devam ederiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Başlayacak İzmir'de. Birinci altılı Ganyan'da noktadan alacak. Bu koşuyla birlikte Zafer Yıldız'ın hazırlığı devam ediyor. Henüz kulvarındaki yerini almadı. Bu koşudan sonra 3 koşu kalıyor geriye. Son 3 koşuda İngilizler start atacak. Ve yukarı yaşlı İngiliz atları 7. koşuda, 2 yaşlı İngiliz tayları 8. koşuda, İngiliz kısrakları ise günün son koşusunda mücadele edecek. Bu koşuda ise 3 yaşlı Arap taylarını izleyeceğiz. Ve Zafer Yıldız'ı da starttaki yerini almak üzere. Tam anlamıyla yerini almadı henüz. Tam anlamıyla hazır değil daha doğrusu, ama baksın içinde. Evet, şimdi Zafer Yıldız'ı da yarış için hazır. Safkanlar baks içinde. Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı Rüzgar Veysel 4 boy gecikti. İç kulvardan gelen 6 numaralı Zafer Yıldız'ın liderliği aldı. İkincilikte 8 numaralı Fahri Baba onu takip ediyor. Bir boy kadar geride dış kulvarda 5 numaralı Latife Sultan var. Hemen içinde 4 numaralı İlk Ejder yer alıyor. Onun bir boy kadar gerisinde 2 numaralı Adı Soylu bir boy kadar geride. 7 numaralı Teknik Taktik ilerliyor. Yarım boy kadar geride 7. sırada 3 numaralı Altın Esmer var. Onun bir boy farkla gerisinde son sırada 1 numaralı Rüzgar Veysel ilerliyor. Son 800 metreye bu sıralar sıralamayla girildi. 6 numarada Zafer Yıldız lider fark 1,5 boy. Dışta ikincilikte 5 numarada Latife Sultan var. Yarım boy kadar geride içeride 8 numarada Fahri Baba. 12 boy gerisinde dış kulvarda 2 numarada Adı Soylu. Hemen içinde 4 numarada ilk ejder var.

0: 1,5 boy farkla geride 1 numaralı Rüzgar Vesel içinde 3 numaralı Altın Esmer son sırada 7 numaralı Teknik Taktik var. Safkanlar düzlüğe çıktı. 6 numaralı Zafer Yıldızı lider. Fark 3 boy kadar. İkincilikte 5 numaralı Latife Sultan var. 1 boy farkla geriden ortadan 1 numaralı Rüzgar Vesel'in yanından 3 numaralı Altın Esmer'in en dış kulvardan 2 numaralı Adısoylu'nun ortadan ilk ejderin bariyer dibinden Fahri Baba'nın çabaları var. 6 numaralı Zafer Yıldızı rakiplerine direndi dışarıdan. 5 numaralı Latife Sultan geliyor. 6 numaralı Zafer Yıldız önde. Dışarıdan 5 numaralı Latife Sultan geliyor. 6 numaralı Zafer Yıldız'ı kazanıyor. 5 numaralı Latife Sultan ikinci, 1 numaralı Rüzgar Veysel üçüncü. 8 numaralı Fahri Baba dördüncü oldu. 4 numaralı İlk Ejder ve 2 numaralı Adısoylu da 5.lik için aynayı yakın geçen isimler oldular. 6 numaralı Zafer Yıldız'ı Ali Yıldız'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Derin pas devam ediyor.
4: Radyo Spor'da saatleri 20.06 yaptık. Derin pasa devam ediyoruz. Bu arada Galatasaray aradayken bir fırsat daha buldu. Yunus Akgün ceza sahası dışından sert bir şut attı. Kaleci Deniz topu kornere çeldi. Şu ana kadar iki önemli fırsat yakaladı. 6 dakika geride kalırken Başakşehir karşısında. Başakşehir'in henüz Galatasaray kalesinde bir şutu yok. Dediğim gibi baskılı, coşkulu bir Galatasaray var Başakşehir karşısında şu ana kadar. Ataklarda Batrakov'un etkinliği dikkat çekiyor. Şu an sağ taraftan yine Yunus Akgün'le Galatasaray yeni bir atak geliştiriyor. Ceza sahası içinde Batrakov rakibine faul yaptı ve bu atakta sonuç alamadı Galatasaray. Sane solda, Yunus sağda başladı. Ortada Gabriel Sara, Torreira ve Batrakov üçlüsü var. Ve topu da biraz daha hızlı dolaştırıyor Galatasaray. Yani 6 dakikalık periyotta dikkatimi bu çekti. Göztepe maçının ilk yarısını hatırlayacaksınız. Sürekli havadan toplarla rakip kaleye gitmek istemişti ve kötü bir görüntü vardı sağda. Şu an daha böyle topu yere indirip hızlı bir şekilde topu dolaştırıp oyunun yönünü değiştirip rakip kaleye gitmeye çalışıyor sarı kırmızılılar. Victor Osimhen ve Yunus Akgün'le de iki önemli fırsat yakaladı geride kalan 8 dakikada. Lemina sol stoper olarak görev yapıyor. Göztepe maçına da o şekilde başlamıştı. Başakşehir'de 5-3-2 gibi top Galatasaray'dayken rakibi karşılarken 5-3-2 şeklinde karşılıyor. Tabii bugün Uğurcan kalede Göztepe maçına göre, ki Göztepe maçında Can Kat'ın zaman zaman iyi kurtarışları vardı ama özellikle topu oyuna sokmada Uğurcan'ı aramıştı Galatasaray. Bugün Uğurcan tekrar kaleye döndü. Değerli dinleyenler, birkaç haber paylaşayım. Göztepe'de bir transfer var bugün. İyi başlayamadılar Süper Lig'de sezona. 3 maçta 1 puanda kaldı Göztepe. Chelsea altyapısında yetişen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tino Anjorin'i renklerine bağlamış. Torino forması, son olarak Torino'da görev yapıyormuş Anjorin. Ve bu akşam İstanbul diyorum, İzmir'e gelecek ve takıma katılacak. Kariyerinde Lokomotiv Moskova, Huddersfield, Portsmouth gibi takımlar da var. Bayern Münih'te takımda düşünülmeyen oyunculardan biri de Sasha Boydu. Hatırlayacaksınız. Bir ay önce yanlış hatırlamıyorsam şeyi açıklamıştı Bayern Münih. Sportif direktörü Max Eber açıklamıştı. 4 oyuncunun ismini vermişti. Fulham ve Celtic'de Sasha Boydu isteyen takımlar arasındaydı. Ama son birkaç günde yapılan görüşmelerden bir anlaşma çıkmayınca Sasha Boy da

0: bireysel olarak çalışmalarını ara verip takıma döndü. Ve Bayern'de kaldı. 24 kişilik Şampiyonlar Ligi kadrosuna da bildirmiş Bayern Münih Sasha Boy'u. Ve burada artık oyuncudan faydalanmak isteyecekler. Kulübün futbol akıllarından Christoph Freund da diyor ki doğal olarak artık diyor ondan performans almamız lazım ve onun takımla çalışmalara katılmasına karar verdik. Sezonun kalan kısmında artık belki Ocak ayında bir ayrılık olabilir. Geçen sene Ocak ayında hatırlayacaksınız kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Eğer tüm transfer piyasaları kapanır ve burada kalırsa takımımızın düzenli bir üyesi olacak demiş Sasha Boy. Her zaman bir profesyonel gibi davrandı ve kalması halinde diyor hala bir ihtimal de bırakmış. Yani şu an tabii Avrupa'da transfer dönemi birçok ülkede sona erdi. Arap Yarımadası'nda devam ediyor. Ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna da eklenmiş. Sanki bir ayrılık olmayacak gibi. Gençler Birliği Osman Diabate'nin Newcastle'a transfer için anlaşma sağladığını duyurmuştu. Diabate sezonu Gençler Birliği'nde tamamlayacak. Bu sene Gençler Birliği'nde kiralık olarak forma giyecek. Gençler Birliği kulübü de bugün bu açıklamayı yaptı. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
1: Derin pas devam edecek.
2: Reklam.
3: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
4: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Derin Pas devam ediyor.
0: Radyo Spor'da saatleri 20.15 yaptık. Derin Pas'a devam ediyoruz. Galatasaray Başakşehir deplasmanında ve 15 dakika golsüz eşitlikte geçilmişti. Victor Osimhen çaprazdan sert bir şut attı. Top savunmaya çarptı mı? Bakıyorum köşe vuruşu kazandı Galatasaray. Bu arada reklama gittiğimiz sürede Yunus Akgün'ün savunma arkasına hakikaten muazzam bir pası vardı. Victor Osimhen'i de offside'a düşürmeden topla buluşturmayı başardı. Victor Osimhen topu iyi kontrol etti ama son vuruşu iyi değildi. Top kaleci denizde kaldı. Yani Yunus Akgün öyle bir pas attı ki Victor Osimhen'i kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Orta sahanın biraz ilerisinden sağ çaprazdan savunma arkasına atılan bir top vardı. Galatasaray şu ana kadar 16 dakika geride kalırken 4 önemli fırsat yakaladı. Az önce Lemina'da Başakşehirli bir oyuncuyla girdiği ikili mücadele sırasında küçük çaplı bir sakatlık yaşadı. Abdülkerim de ısınmaya başladı. Hemen onu da paylaşayım. Lemina'nın sakatlığı sanırım ciddi değil. Şu an devam ediyor ama Okan Hoca Abdülkerim Bardakçı'yı da ısınmaya gönderdi. Program içerisinde maçta pozisyon ya da gol oldukça sizle paylaşacağım. Muhammed Salah'ın bir röportajı var bugün. Onu Trabzonspor'un resmi yayın organlarına yaptığı röportajda şöyle bir soru sorulmuş. Kariyerim boyunca pek çok zafer kazandın ve rekor kırdın. Böylesine bir kariyere sahip biri olarak sahip olduğun bu hırsı nasıl tanımlarsın diye sorulmuş. Muhammed Salah, bunun sadece bir şeye bağlı olduğunu söylemek oldukça zor. Sanırım gençliğimden beri motivasyonum üst seviyede ve buna borçluyum. Bu yüzden her zaman yoluma devam etmek için kendime yeni bir neden bulmaya çalışıyorum demiş. Bu arada gol mü diye bakıyorum. Ceza sahası dışından sert bir şut geldi Victor Osimhen'den. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Hakem Kadir Sağlam şu an VAR'la temas kurdu. Galatasaray'ın yakaladığı bir fırsat vardı. Victor Osimhen ceza sahası dışından çok sert bir şut attı. Pozisyonu bir kez daha şu an izliyorum. Top üst direğe çarpıp yere vurdu ama top içeri mi düştü? Ona bakıyor şu an hakemler. Pozisyon var da inceleniyor. Evet, gol olacak sanki. Golü verdi. Kadir Sağlam golü verdi. Galatasaray Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti Başakşehir deplasmanında. Victor Osimhen de Galatasaray kariyerinde gol repertuarına yeni bir ekleme daha yaptı. Çünkü ceza sahası dışından ben böyle bir golü hatırlamıyorum Galatasaray'da. Varsa hatırlayan dinleyicilerimiz lütfen paylaşsın. Yine Galatasaray'ın ön alan baskısı yaptığı bir durum. Batrakov mu? Torreira mı o? Bakıyorum. Baskıyı yapan Torreira. Torreira topu kaptı. Hemen Osimhen'e gönderdi. Osimhen de ceza sahası dışından çok sert bir şut attı. Deniz biraz öndeydi, kaleci Deniz. Top üst direğe çarpıp kalenin içine düştü. Hakem de Kadir Sağlam bir süre VAR'la temas kurdu. VAR pozisyonu inceledikten sonra gol kararı verdi. Kadir Sağlam da orta noktayı gösterdi. Şu an Başakşehir yeniden oyuna başladı. Yani hakikaten Galatasaray'dan böyle bir baskılı oyun beklemiyordum. Hani tamam Başakşehir iyi bir başlangıç yapmadı ama dakika 18, Galatasaray'ın 5 isabetli şutu var kaleye. Şu an 3-0'da olabilirdi maç. Abartmıyorum değerli dinleyenler. Başakşehir savunması da baskıda sürekli hata yapıyor. Leroy Sané, Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Torreira dörtlüsünün zaman zaman onlara Batrakov da katılıyor ve Başakşehir çıkmaya çalışırken o baskıda kazanılan topta Torreira hemen Victor Osimhen'e attı. Victor Osimhen etrafı aslında müsaitti bu arada. Sağında Batrakov vardı. Sané biraz yakında ama o ceza sahasının bir metre dışından kaleye şut atmayı tercih etti. Kaleci Deniz biraz öndeydi. 1,5 metre gibi biraz kalenin önünde duruyordu. Önde yakalandı. Top çok sert gitti kaleye. Üst direğe çarpıp ardından kalenin içine düştü ve Galatasaray Başakşehir deplasmanında durumu 1-0 yaptı. 4. haftadayız. Victor Osimhen de 6. golünü attı. Hakikaten çok iyi bir başlangıç Victor Osimhen'den. İşte Süper Lig'de forvet konusunda forvetin ne kadar önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta Vlahovic Beşiktaş'ta hat-trick yapmıştı. 3 gole ulaşmıştı. Vedat Muriç'in iyi giden bir performansı var Fenerbahçe'de. Son 3 maçta 3 golü var. Konya Spor, Lyon,

Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi'ye UEFA ikisi ertelemeli 4 maç. Mason Greenwood'a ise bir maç ceza vermiş. Çok yüksek geldi bu cezalar. Bakıyorum, UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu Lyon Fenerbahçe maçının kararlarını açıkladı. Fenerbahçe'den Matteo Guendouzi ile 4, Mason Greenwood'a ise ertelemeli bir maç ceza verildi. Guendouzi bu 4 maçın ikisini bu sezon çekecek. İkisini ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Eğer 1 yıl içerisinde herhangi bir olaya karışmazsa bu cezalar kaldırılacak ama şimdi bakmak lazım. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürüne de bakayım. Roma maçı ilk maç. Roma maçında yok. Ve Aston Villa deplasmanında Guendouzi yok. Fenerbahçe mutlaka itiraz edecektir bu karara verilen cezalar ama hakikaten çok büyük kayıp oldu. Roma ve Aston Villa maçları özellikle de Fenerbahçe'nin zorluk derecesi daha yüksek olması beklenen iki maçında Guendouzi'den faydalanamayacak. Mason Greenwood'un cezasını bir kez daha okuyalım. Mason Greenwood'a ertelemeli bir maç ceza verildi. Bu ne anlama geliyor? Mason Greenwood o zaman oynayabiliyor. Evet, Mason Greenwood ceza almamış görünüyor şu an. Bir yıl içerisinde dediğim, bir yıl içerisinde gözlem altında tutulacak tabii. Eğer bir yıl içerisinde herhangi bir UEFA nezdinde disiplin soruşturması geçirmezse bu cezayı çekmeyecek Mason Greenwood. Ama diğer tarafta durum farklı. Matteo Guendouzi ikisi ertelemeli 4 maç ceza aldı. Yani 2 maç cezasını bu sezon çekecek. O maçlarda Roma ve Aston Villa maçları. Kişisel fikrim tabii UEFA bu tip cezalarda böyle çok kararını değiştirmiyor. Umarım Fenerbahçe'nin itirazı sonrası oyuncunun cezasında bir indirim olur. En azından bir maça indirilir ama bir de tabii benim burada üzüldüğüm ayrıca bir konu Fenerbahçe'nin iki zor maçına denk gelmesi. Slavia Prag, Lask Linz onlar biraz daha diğerlerine göre hani Fenerbahçe'nin Guendouzi'de oynayabileceği maçlar ama Aston Villa ve Roma gibi fizik gücü yüksek iki takıma karşı Guendouzi'yi Fenerbahçe çok arayacaktır. Zaten Fenerbahçe'de son Lyon maçlarında da oyuncunun ne kadar önemli bir yer kapladığını hep beraber gördük. Umarım Guendouzi de sezon içerisinde bu tür olaylara bir kez daha karışmaz. Çünkü takipte olan bir oyuncu ve en ufak bir olayda o iki maçlık ceza dörde çıkabilir. Böyle bir risk de var. Bu yaz transfer döneminde en çok konuştuğumuz isimlerden biri Avrupa'da Julian Alvarez'di. Julian Alvarez de Atletico Madrid'de kaldı. Mecbur artık çünkü Atletico Madrid ile Barcelona'nın arasında bir böyle inatlaşmaya gitti. İş Barcelona'ya satmak istemedi Atletico Madrid. Çünkü kendilerinden izinsiz oyuncuyla görüştükleri için. Arsenal'la da Atletico Madrid arasında yapılan görüşmelerde bonservis konusunda bir anlaşma sağlanamadı. Oyuncu tabii psikolojik açıdan iyi bir durumda değil. Diego Simeone de bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki Julian Alvarez yarın maç kadrosunda yer alacak. İyi antrenman yapıyor ve tıpkı tüm takım arkadaşlarından olduğu gibi ondan da en iyisini bekliyoruz. Bana göre hayat fırsatlarla dolu. Alvarez'in de şu an önünde yeni bir fırsat var. Çoğu zaman hayatımızı insanları yargılayarak geçiriyoruz. Oysa bunu daha az yapıp daha fazla öğrenmeye odaklanmamız gerekiyor. Umarım bu süreç onun için bir tecrübe olmuştur ve şu an umarım kendisi mutludur. Yeni sezonda da ondan faydalanacağım demiş Diego Simeone. Bakalım bu hayal kırıklığının ardından Atletico Madrid'de yeni sezonda nasıl bir performans ortaya koyacak Julian Alvarez. Ve Avrupa'da tüm önemli liglerde transfer kapandı. Dünyada bu yaz transfere en çok para harcayan ülke yine İngiltere Premier Lig olmuş. 3,2 milyar dolar harcamışlar. İtalya Serie A 1

1,1 milyar yani İngiltere'den sonra İtalya geliyor ve üçte biri kadar. İspanya 940 milyon dolar, Almanya 904 milyon dolar, Fransa 641 milyon dolar, Türkiye bu listede 514 milyon dolarla 6. sırada Suudi Arabistan'da geçmişiz yani helal olsun bize. Galatasaray atakta orta ceza sahasına son anda savunma uzaklaştırdı. 26. dakika Başakşehir Fatih Terim stadında Başakşehir 0 Galatasaray 1 gol Victor Osimhen'den geldi. Radyo Spor'da günü ve haftayı kapatıyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı saat 20.30 18.30'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: bitti. Reklam.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
0: Radyo Spor. Reklam. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor!
0: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
10: Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Canlı yayın.

0: Jason İnşaat'ın sunduğu Demir Lady'ye hoş geldiniz. Bugün Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalindeki Almanya maçını, yarı finaldeki rakibimiz Sırbistan'ı ve diğer yarı final ayağını Neslihan Demir'le birlikte değerlendireceğiz. Neslihan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Viyener ve son Avrupa Şampiyonu olarak geldiğimiz 2026 Avrupa Şampiyonası'nda artık beklediğimiz gibi yarı finaldeyiz. Bundan sonra madalya mücadelesi vereceğiz ve umarım altın madalyayla bu işi tamamlayacağız.
1: İnşallah.
0: Ama işimiz de pek kolay olmayacak çünkü artık kalan herkes çok zorlu. O yüzden ben önce bir çeyrek final maçını seninle konuşmak istiyorum, Almanya maçını. Sonra da yarı finale geçeceğim. Zaten sen her şeyi önceden söyledin. Almanya maçını tamamen o gözle izledim. Hiç uyuturlar, daldırırlar, bir bakarsın maç başa baş gelir demiştin. Aynen de öyle oldu. Almanya her an maçın içinde kaldı. Maç sayılarına bile direndiler. Yani evet. Gerçekten çok inanılmaz, çok disiplinli bir ekip. Ama biz kazanmayı bildik. Sence nasıl bir maç oldu? Sahada istediklerimizi yapabildik mi?
1: Aslında bakarsan hani bu dakikadan sonra bence oynadığımız oyunun ne kadar iyi olduğu değil, nasıl kazandığımız. Ne güzel kazandık dememiz gerekiyor artık. Çünkü ya benim genel olarak aslında çeyrek final fobi gibi bir şey var bende. Çünkü çeyrek final oynadın, kaybettin, çantalarını topluyorsun. Yarı finalde kaybettiğinde en azından hala bir madalya şansın var. O yüzden hani ben çok daha gergindim. Mesela önümüzdeki maç için o kadar gergin değilim. O yüzden hani baktığımda ben istatistiklere, çok harika bir istatistiğimiz yok ama 3-1 gibi net bir skorla kazanmışız. Bu çok önemliydi benim için. Çünkü yani artık kazanmamız gerekiyor her maçı. Nasıl olursa olsun, kimle olursa olsun yani kazanmamız gerekiyor. O kazanmayı becerdik. Almanya bize bir baskı kurdu gerçekten. Defansıyla, bloğuyla, file üzerinde topu yavaşlatmasıyla. Yani ikinci set Vargas sadece bir sayı alabildi hatırladığım kadarıyla. Acayip bir baskı kurdu ama biz bu baskının üstesinden geldik. Orada da hani kalitemizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum yani.
0: Ben de sana katılıyorum. Ben geçen programda sana bizde neyi düzeltirdin diye sorduğumda sen bizde bir şey düzeltmezdim, Almanya'yı bozardım madem elimde sihirli değnek var gibi bir cevap, evet, vermiştin. Yeter kadar bozabilmiş misin sence?
1: Yani bence bozduk ya. Kazandığımıza göre bozmuşuz demek ki onlarda da bir şey. Çünkü hani baktığınızda evet, onlar ciddi bir defansla bizim hücum yüzdemizi normal şartlara göre çok aşağıya çekti ama biz de onlarınkini çektik. Yani biz bana göre en mükemmel oyunumuzu oynamadık ama onlar ciddi anlamda iyi bir oyun oynadılar. Demek ki bir de bir şeyleri bozmuşuz ki o bile yetmedi.
0: Bir de benim dikkatimi çeken bir nokta daha vardı. Santarelli çok oyuncu sahaya, hı-hı, sürdü. Önce Vargas, Elif, Zehra, Eda, Hande, İlkin ve Gizem'le başladı. Sonra Derya, Cansu, Salya gibi oyuncular da oldukça uzun süreler, evet, buldu. Sırbistan maçı öncesi çok fazla oyuncuyu izlemiş olduk böylelikle. Evet. Sen bir genel performanslarıyla ilgili ne söylemek istersin? Bu rotasyonu geniş kullanmak, elini rahatlatmak için mi sence Santarelli'nin yaptığı
1: yani
0: bu tercih?
1: Yani bana göre dışarıdan gelen tüm oyuncular çok katkı sağladı, faydalı oldu. Sıkıştığımız anlarda oyunu soğutmak adına, iki top dönmek için yani herkesi kullandık. Bence herkes iyi oynadı. O anlamda giren çıkanı aratmadı. Gayet iyi performans verdi. Bana göre hani bu kadar rotasyonlu oynamamızı da herhalde Sırbistan'ın video toplantılarını uzatmak. Şimdi normalde hani baktığında videoya girdiğiniz zaman ilk 6 oyuncunun hücumcuların hücum yönlerine bakarsınız. Şimdi herkesinkine biz de bakmak zorundalar. Çünkü herkes her an oyuna girebilir. Baktığınızda bu kadro derinliğimizi de ben çok seviyorum. Hani diğer hiçbir takımda bizim kadro derinliğimiz yok diye düşünüyorum.
0: Hem Almanya'da işe yaradı, evet, çünkü önlem alıyorsun, önlem alamadığını, evet, sokuyor. Aynen. İnşallah dediğin gibi Sırbistan'da da olur. Mesela İnşallah. Vargas özelinde. Vargas evet yine 26 sayılı en skorer oyuncumuzdu ama biraz durdurmayı da kendi çaplarında başardılar. Evet. Ama çok ilginç bir tarafı var. 17 hücum sayısının yanına 5 ace ve 4 blok ekledi. Yani 9 sayıya doğrudan servis ve bloktan üretti. Hücumda %41'de kaldı ama oyunun diğer alanlarından çok katkı verdi. Bu senin için ne ifade ediyor?
1: Ya işte dediğim %41 hani bence normal birisi için iyi bir şey yani. 45'e çekse iyi olur ama şimdi biz sezon başından beri %65'in altını görmediğimiz için hani yüzük şımardık biz de normal olarak beğenmiyoruz %41'i. Ama dediğim gibi hani ben hep derim yani bir yerde yavaş yani Vargas'ı durduramıyorsun. Yani yavaşlattılar evet. Hani yavaşlattılar. Yavaşlatmış hali 26 sayı aldı. Yani hücumda o gün yavaşlattınız mı? Ben gideyim biraz servis atayım. Orada faydalı olayım. İşte blokta ki bana göre benim şahsi fikrim blok Vargas'ın en iyi elementi değil voleyboldaki. Ona rağmen tamam ben blok yapayım. Yani hücum yapamıyorsam blok yaparım. Blok yapamıyorsam servis atarım. Servis atamıyorsam defans yaparım. Yani komple bir oyuncu olduğu için o yüzden durdurması çok zor. Yani ya bu kadar yavaşlatabiliyorsunuz. Ya maşallah diyelim de.
0: Maşallah diyelim tahtaları vuralım. Aynen. Ben burada arkada görmeyen köşemde.
1: Ben şurada bir tane buldum bir tane
0: ben
1: tahta.
0: Ben de burada buldum. Çifte vurmuş olduk. Hemen Eda'ya geçiyorum. Eda'nın dönüşünü Azerbaycan maçından sonra konuşmuştuk ama bugün önemli bir maçta çok büyük sorumluluk aldı. 22 kez hücum etti, 12 sayı üretti. Zehra da 9 sayı ve 3 blokla tamamladı. Sence Elif'in orta oyuncuları bu kadar fazla kullanması Almanya'ya özel bir tercih miydi yoksa Sırbistan maçı öncesi görmek istediğimiz hücum çeşitliliği tam olarak bu mu?
1: Bence her ikisi de hem yani baktığınızda Almanya'ya özel olsa en iyi bana göre Almanya'nın orta oyuncuları çok etkili bana göre. Hani ona rağmen bizim hani kızların bu kadar sayı çıkartması, üretmesi önemli. Ama bence Sırbistan'ın da bir provası olabilir. Çünkü ne kadar ortalardan oynarsanız o demektir ki manşetiniz iyi geliyor demektir. Yani ortaları ortalarla karşılıklı filenin önünde ne kadar uzun süre tutabilirsen köşe oyuncuların o kadar rahat eder. Hep bir, bir buçuk blokla oynarlar. O da hani dediğim gibi yine videoda izlediklerinde Sırbistan diyecek ki orta oyuncu orta oyuncuyu bırakmıyor diyecek. Hani atmıyor diye bir şey yok. Bırakmıyor. Önce kendi oyuncuna bakacak, sonra köşeye gideceksin. Ha oradan da köşelerden de çabuk top oynadığımızda aslında baktığınızda olayın %30'unu halletmiş oluyoruz. Biz orada defans blok sistemini yıkmış oluyoruz Sırbistan'ın. Bunun içinde yapılmış olabilir yani.
0: Çok güzel anlattın gerçekten. Peki senin maç sonu yayınını izledim ben ve şeye çok şaşırdım. Böyle bir ısrarla istatistiğe bakıyordun. İzlediğim maçın istatistiği bu olamaz diye birkaç kez söyledin. Gerçekten de mesela Hande Özel'in de bir sorun var. Hande'nin skor hanesinde sadece 6 sayı var.
1: Evet.
0: Ama görünmeyen tarafta maç boyunca tam 31 kez servis karşıladı ve doğrudan karşılama hatası hiç yapmadı. %52 pozitif karşılamayla oynadı. Biz bazen işte Hande gibi smaçörleri sadece attıkları sayıyla değerlendirirken belki böyle performansları da kaçırıyoruz. O yüzden özellikle sormak istedim.
1: Yani işte ben de ona şaşırdım. Yani baktığımızda bizim istatistikte herkesin ciddi bir düşüş var. Hani bu maçın hani Almanya'nın istatistiğine bakmayalım sadece Türkiye'nin istatistiğine bakalım. Sizce bu maç ne olmuştur? Veya kimle oynamıştır da böyle olmuştur dediği zaman yani Türkiye 3-2 falan 3-2 değil de yani 3-1 kaybetti herhalde düşük yani istatistikler. Ama abi nasıl ben hani o istatistikle bu maç sonucu beni şaşırttı açıkçası. İşte o görünmeyen dediğimiz yerlerde oyunun içinde aslında istatistik kağıdına girilmeyen anlar. İşte 24-24'te attığım bir servis. Oyunun kopma anında attığım bir servis. Hani atıyorum biz 6 tane galiba ace aldık ama hani öyle bir yerlerde aldık ki oyun koptu. Ondan sonra işte Hande'nin bilmem kaçıncı sayıda aldığı iyi manşetle ortaya gelen pas ve onu öldürüp yine bir kırılma anı yaratmamız. Aslında bunlar değişken. Yani bunları kağıtta göremiyorsunuz maalesef. O yüzden hani istatistik evet size bir bilgi bir data sağlıyor ama sonuçtan bağımsız birçok detayı kendi gözünüzle görüyorsunuz. Ya evet işte Hande'nin bir manşeti vardı ki o topu sıkıştığımız hücumda, sıkıştığımız bir anda öyle iyi manşet aldı ki orta oyuncularımız devreye girdi ve biz o turu döndük. Aslında öyle bir maçmış. Yani çünkü ben baksımda iyi oynadık gibi geliyor bana. Hani bireysel de o da iyi oynadı, o da iyi oynadı falan diye düşünüyorum ama istatistik işte her şey değil. Evet, orada hani her şeyi göstermiyor. Aslında bizim kırılma anlarında yaptığımız pozitif hareketler bana hani istatistiksel olarak da iyi oynadığımızı düşündürttü.
0: Sporu sadece istatistik üzerinden okumaya çalışanlara çok güzel ders gibi evet, bir bölüm oldu. Bunu döndürüp döndürüp izlesinler. Ben biraz da Almanya'dan bahsetmek istiyorum. Çünkü maçtan önce Almanya'nın hücum çeşitliliğini konuşmuştuk. Bir önceki maçta çok fazla oyuncusunun çift haneli sayılara geldiğini konuşmuştuk. Biz yine de buna karşılık Dünveski'yi %13'te, Grözer'i %36'da, Asmayer'i %34'te tuttuk. Ortman kenardan gelip biraz çözümümüz üretti ama biz Almanya'nın ana silahlarının hiçbirinin maçı domine etmesine pek izin vermedik doğrusu. Evet. İkinci sette sadece biraz sorun evet. yaşadık gibi gördü ama sanki genel olarak planımız başarılı oldu diyebilir miyiz?
1: Yani rüzgarı arkalarına hiçbir zaman vermedik. Evet ara ara yandan sağdan soldan o rüzgar esti onunla birlikte bir set aldılar ama hiç kimse yıldızlaşamadı. Hiç kimse yani pasörün baktığı zaman hani o gün öyle birisi iyi oynar ki hani gözün kapalı ona atarsın hiçbirine gözü kapalı atamadı. Çünkü hepsini yerinde ve zamanında durdurduk bence. O yüzden de diyorum yani bizim istatistikle onların istatistikle baktığımızda hani onlar bizden daha da kötü gözüküyor. Ama maça baktığınızda çok iyi oynamışlar gibi duruyor. Yani Veski zaten Veski'yi acil değiştirdi birinci setten sonra. Kindermann'la oynadı. Kindermann iyi başladı biz timingini yakalayana kadar. Solak bir de hani bir parça bize sert geldi. Aslında Almanya biraz da bize bana göre Sırbistan provası yaptırdı. Hani Boşkoviç gibi solak bir pasör çaprazıyla oynadılar. Biz de aslında bir güzel bir antrenman oldu bize de.
0: O zaman Almanya sorularımı burada bitiriyorum. Hatta kısa bir ara veriyorum. Aradan sonra yine Terzic'in açıklamaları var. O açıklamalarla başlayıp Sırbistan maçını konuşacağız.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
0: Biz Esport'ta bizim voleybolda genelde maç anlatımlarında sesini duyduğumuz ama turnuva boyunca muhabir olarak da gördüğümüz Batuhan Herdan var. Ona maç sonunda Santarelli'ye bu açıklamaları sordu. Santarelli gülerek yanıt verdi ve dedi ki geçmiş geçmişte kaldı. Biz gelecekteki maçı iyi oynamak için elimizden geleni yapacağız. Ben şahsen cevabı çok beğendim çünkü aslında sakin kalmak o akıl oyunlarına verilebilecek en iyi cevap olur genelde. Sen nasıl buldun?
1: Yani tabii ki de hani biz de işte 2003'te Avrupa ikincisi olmuştuk. Yani geçti o yani hani geçti hani bizim şu an hani bizim elimize top almamız mümkün değil artık. Hani geçmişteki olan bitti. Hani onu 2022, 2021'de galiba ya da ay hatırlamıyorum işte bir Avrupa Şampiyonası'nda yine Sırbistan'la her zaman çekiştiğimiz, genelde 3-2'lik maçlar oynadığımız ve onların kazandığı doğru. Bunda biz demiyoruz ki hayır hepsini biz kazandık ama son şampiyon biziz. Ve o günden bugüne üzerine koyduğumuz hem oyuncular hem mental bir sürü şey var. Şu an belki de gerçekten şartlarımız çok eşit. Onlar da çok iyi bir takım, biz de çok iyi bir takımız. Onlar da mental olarak güçlü, biz de mental olarak güçlüyüz. Ha, biz yarın kazanırız bu maçı. Ondan sonra önümüzdeki sene bu sefer ne diyecek? Anladın mı? Yani her sene bir şey mi bulmaya çalışacağız? Hani biz de yani bir çıkıp oynayacağız bu. Hani o an, o gün yani teknik ve mental olarak ayakta kalanın kazanacağı çok birebir bir maç yani. Ve hani ben bizim kazanacağımızı düşünüyorum. Bu kadar basit ve sade söyleyebilirim. Yani bu kadar dolandırmanın manası yok bence. Olayı bir çetrefilli haline getirmenin.
0: O bence bir kendi çapında bir amacı var ama yani ha, bakalım göreceğiz kime ne kadar yansıdığını. Bazen kendi takımında da gerilim yaratır böyle evet. Açıklamalar çünkü. Sırbistan Yunanistan'ı beklediğimiz ve senin daha önce söylediğin gibi 3-0'la geçti. Servis karşılamada %28 pozitif, %17 mükemmel karşılama yaptılar. Hücumda ama %51 ile oynadılar. Normalde sen hep bunun da altını çiziyorsun. Hı hı. Bir iki önceki programda da söyledim manşet, servis vesaire çok önemli diye. Normalde manşet bozulduğunda hücum kalitesinde düşmesini hı hı. beklersin. Ama Sırbistan hani sadece %28 pozitif, %17 mükemmel karşılamadan yine %51'lik bir hücum yüzdesi çıkardı. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Evet. Oyuncularının kalitesi mi? Hani Boşkoviç, Uzelak gibi yüksek top öldürebilen oyuncuları var. Sence onun faktörü mü yoksa başka bir açıklaması var mı?
1: Yani şimdi oynadıkları rakibin de hani blok defans sistemi görece diğer yani şu an yarı finale kalmış takımlara göre bayağı geride. O zaman hani size gelen yüksek topları çok daha rahat değerlendirebilir. Daha çok boşluk görebiliyorsunuz sahada. Ama hani bunu atıyorum İtalya, bizle, Polonya'yla bu manşetle öyle rahat oynamak biraz zor diye düşünüyorum ben. Çünkü hani onun o sistemi yani onların disiplini, blok şeyi henüz daha o seviyede olmadığı için hücumda bu kadar yüksek olabiliyorlar. Yoksa hani bu manşetle hani İtalya'yı, Polonya'yı, Türkiye'yi yenemezler diyeyim.
0: O zaman manşet aynen kalıcı bir evet. maça çıkarız diye umuyorum.
1: İnşallah.
0: Benim dikkatimi çeken bir nokta daha var. Yine tabii Boşkoviç yine 17 sayılı en skorer hı-hı. oyuncuları oldu ama Sırbistan sanki eskiden sadece onun üzerinden ona bağımlı oynar gibiydi. Ama artık öyle değil. İşte Uzelac 15, Tika 12 sayı buldu. Sanki bizim için, Türkiye için asıl problem Boşkoviç'i durdurmaktan ziyade diğer oyuncuları da oyuna sokmamak gibi olacak.
1: Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Senin de dediğin gibi daha önce Boşkoviç'in üzerinden dönen bir Sırbistan milli takımı vardı. Şimdi buldukları yeni genç oyuncu Uzelac, Kurtagić bunların hepsi skorda pay alıyorlar. Yani daha önce oynamadığımız bir takım tipi değil. Hani Almanya'da öyle üç köşesine topu dengeli dağıtan, yani oynamadığımız bir takım tarzı değil. Ha, Sırbistan daha önce böyle oynamıyordu ama biz zaten bu tip takımlarla oynamaya alışkınız. Bizim yapacağımız şey iyi servis, Ognjenović'i biraz koşturmak, saha içinde çok eline top göndermemek. Eline gönderdiğin zaman bu Ognjenović gerçekten iyi bir pasör ve topu elinde çok iyi saklıyor. Bizim yapacağımız tek şey hani iyi servisle biraz baskı kurup sonra da blok ve defansımızı iyi yerleştirip sistem dışı topları kazanmak olmalı bence.
0: Peki daha önce bu soruyu sana Vargas için sormuştum. Sen direkt kendini kenara yollamıştın ona karşı nasıl bir plan yaparsın sorusuna. Peki Boşkoviç olsa karşıda ona karşı nasıl bir savunma planı yaparsın? Böyle çaprazını kapatıp çizgiyi mi bırakırsın? Yoksa savunmayı belli bir köşeye, bölgeye mi yerleştirirsin? Ya da onu durdurmayı hadi o serbest diğer oyunculara bakayım mı dersin? Hiç onunla fazla emek harcamaz mısın?
1: Yani şöyle söyleyeyim, ben çapraza çok iyi bir defans kurarım Boşkoviç'e. Keskin çapraz, bir numara, altı numarada bir adım sağa doğru kaydı. Libero'yu paralelde bir iki top açıp ona öyle bir defans sistemi kurarım. Plaselerine dikkat ederim. Arada artık plase atıyor. Onun dışında da Boşkoviç arkadayken gelen kötü topları pasörün arkasına, yani Boşkoviç'in önüne atarım ki hücumdan düşsün, açılıp hücum edemesin. Ben 4 numaraya bloğumu kurayım tarzında bir oyun oynarım.
0: Bunu hemen maçtan önce hızlı bir şekilde yayına almamız lazım.
1: Yani bütün sen... kötü topları ona aldırırım ki hani açılamasın topa. Hani
0: orada kalsın.
1: Orada kalsın. Ben onun hücum şeyine diğer oyuncuları önlem alayım.
0: Onları daha kolay durdururum diyorsun. Peki demin senin bahsettiğin Ognjenović bak.
1: Evet, Ognjenović. Evet.
0: 42 yaşında.
1: Evet.
0: Ya bunun altını çizmek istiyorum. Hala müthiş bir seviyede çok voleybol oynuyor.
1: Öyledir zaten.
0: Hem pas kalitesi ama işte bence sende de çok olan bir özellik bu. Zaten her programda görüyoruz. Oyunu okuma.
1: Evet.
0: Yani bu bir deneyimi, böyle bir deneyimi de var ve bence fark yaratıyor.
1: Evet.
0: Sence onun varlığı, işte demin gerçi biraz söyledin ama onun varlığı bizim oyuncularımızı nasıl karşılamalılar?
1: Yani şöyle söyleyeyim, yani şu an baktığınızda evet Sırbistan 4 numara buldu, yeni orta oyuncular buldu ama hala yeni bir pasör bulamadı ve hala Maya orada senelerdir oranın pasörü ve birçok şampiyonlukta, birçok madalyada da izi olan birisi. Dediğim gibi hani onun eline gelen topu, yani çok eline geliyorsa o top çok rahat okuyamıyorsun, nereye atacağını bilemiyorsun ve hani muhtemelen kendi takımı da bilmiyor kime atacağını, o yüzden hepsi hazır. Hepsi hazır bir şekilde topa girmeyi bekliyor çünkü o kadar iyi saklıyor ki elinde topu. O yüzden hani bana göre birazcık onu koşturursak sağa sola en azından bir parça daha nereye atabileceğini anlayabiliriz yani.
0: Ya da bir zihin okumayla anca. Evet. Çünkü şöyle bir şey yaptılar. Bu Yunanistan'ın ana hücumcusu Antuli'yi %28'de tuttular. Evet. Şimdi Antuli'ye bunu tamam dediğin gibi Yunanistan'ın o kadar tecrübesi yok. Bizim kadar deneyimli bir takım değil. Ama Vargas'a da belli bir tuzaklar hazırlayacaklar.
1: Tabii
0: gibi.
1: Canım. Yani, ama işte avcı ne kadar şey biliyorsa avda o kadar yol biliyor yani. Onda şey yok. Bence sıkıntı olmaz. Herkes şu an kurdu tuzaklarını bekliyor.
0: O zaman öbür maça geçiyorum. İtalya-Polonya maçına. İtalya İsveç'i 3-1 ile geçti. İtalya'yı tabii ki konuşacağız ama bir Isabel Hak parantezi açmak istiyorum. İtalya karşısında 4 sette 42 sayı aldı. İsveç'in geri kalanında 33 sayı aldı. Turnuva genelinde de bütün takımlardaki diğer arkadaşlarının, yani bütün maçların toplamından daha fazla sayı buldu. Sence MVP verirler mi?
1: İki Avrupa şampiyonalık skor üretmiş yani. Bunu aslında iki Avrupa şampiyonasına bölebilirdi bu performansı. Öbür Avrupa şampiyonasına katılamayız falan diye ben iki Avrupa şampiyonalık skor üretim demiş herhalde. Gerçekten ciddi anlamda durdurulması çok zor, çok iyi bir yani şeyi de görüyoruz yani Imoko gibi çok iyi bir takımda oynuyor ama hani orada tabii ki de pas dağılımı daha az. Bence Santarelli de Imoko'nun antrenörü demiş ki bundan sonra bir tek tüm pasları şey atacağız kimse yorulmasın.
0: Senin de öyle bir maçı vardı ya. Değil mi?
1: Benim böyle üniversiteye attım ne 46 sayı falan böyle hani ne artık kime gelirse bana atıyordu yani. Top toplayıcı bile bana atıyordu.
0: Ne rekor peşinde miydin?
1: Yani o maçı kazanmak istiyorduk ama olmadı.
0: Nasıl olmadı? Kazanamadık.
1: Kaybettik. Yani.
0: Dünya literatüründe geçen. Evet, aslında
1: işte bu da bir baktığında ders. Hani evet. İşte o da 42 sayı aldı ama kaybettiler yani. Aynen. Maalesef. Doğru. Hani bir kişinin skor üretmesiyle olmuyor artık, 2-3 kişinin kolektif hareketiyle şey oluyor. Eskiden bazen oluyordu ama şimdi artık olmuyor.
0: Tam o noktadan geliyorum o zaman. Çünkü İtalya'da ikiye böldüler dediğin evet. gibi skor üretimini. Egonu 27, Antropova 22 sayı üretti. İkisi de %50'nin üzerinde hücum etti. Sence Polonya'nın İtalya'yı yavaşlatmak için ne yapması lazım? Çünkü ikisi de potansiyel rakip diyeceğim. Hani evet. final için İtalya daha ağır bassa da bize bir ipucu verir mi?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Benim hani bana göre o gün iyi olan smaçörü, o gün iyi olanı yani yere düşürmen lazım bir şekilde. Kısa servis at, önüne plase at. Yani ona kolay kolay hücum yaptırma yani. Yapamazsın. Sağına at topu, onun alacağı şey. Soluna at. Bilmiyorum yani, biraz çok taktik çalışmak. Böyle her sayı ilmek ilmek dokunması gereken. Bana göre her sayıda herkesin aynı hedefe odaklanması. Yani işte atıyorum pasör 5. Abi Egon'u 2'de. Önüne servis istiyorum, kısa servis. 2 ile 3 arasını onu aldırıyoruz. Ha, o zaman ne oluyor? Top %80 4 numaraya gidecek. O zaman 4 numaraya ikili disiplinli blok. Yani böyle tek tek her pozisyonun tek tek ayrı bir taktiği olmalı bence.
0: Gerçekten inanılmaz.
1: Kolay değil.
0: Hiç kolay değil. Şimdi Polonya'ya da bir sorun var. Çünkü VNL'de ilk 3 yılın ardından ilk kez çeyrek finallerde elenmişlerdi. Evet. Ama şimdi büyük turnuva lanetlerini kırdılar ve 17 yıl sonra aslında bu şampiyonada madalya mücadelesi Hı-hı. verecekler. Hollanda'ya karşı 17 blok yaptılar. İtalya gibi, İtalya'nın hücum tabii ki kalitesi çok daha hı hı. yüksek. Sadece yine blokla sence ayakta kalabilirler mi? Yoksa başka çözümler bulmaları mı lazım?
1: Ya mutlaka sadece blokla durdurulabilecek bir ekip değil İtalya. İtalya baktığınızda gerçekten iyi organize bir ekip. Yani dediğim gibi servisiyle, defansıyla... yani böyle hani derler ya 8 gezegen ard arda geldi. Öyle bir şey lazım. Yani bu sadece Polonya için değil. İtalya ile veya bizle bu tip takımlarla oynayan takımlar böyle bir şey gerekiyor. Yani sadece servisle ne bileyim Türkiye'ye karşı kazanan, sadece blok yaparak, çünkü Türkiye, İtalya, Sırbistan bunlar çözüm üretmeyi bilen ekipler. O yüzden her elementte belli bir seviyenin üzerinde olman lazım.
0: O zaman seyirci sorularına geçiyorum. Tamam. Programın sonlarına yaklaştık. İki tane sorumuz var. İlkine geldim. Beklendiği gibi Türkiye, Sırbistan ve İtalya yarı finale çıktı. Dördüncü favori de Polonya'ydı. Avrupa voleybolunun sürprizini kaybetmesi ve bu kadar öngörülebilir olması kötü bir şey değil mi diye sormuş bir izleyicimiz.
1: Ya tabii ama şimdi hani yapacak da bir şey yok yani. Şimdi hani bu takımlar iyi. Ne yapalım? Onlara başka bir lig mi kuralım? Hani daha sürprizli olsun diye başka Avrupa Şampiyonası, öz Avrupa Şampiyonası. Bir de normal Avrupa Şampiyonası.
0: En Avrupa Şampiyonası.
1: O yüzden hani ama şu an mesela işte Hollanda bir oluşum içinde, Almanya bir oluşum içinde. Hani ilerleyen senelerde jenerasyon yakaladık. Rusya gelecek şimdi. Bakın o zaman görün siz şenliği. Yani Rusya geldikten sonra o iş çok zor. Herkes için çok zor olacak. Yani hani İtalya, Sırbistan, Türkiye, Polonya herkes için zor olacak. İyi bir ekipler çünkü Ruslar. O zaman sürpriz bozulacak, merak et. Biraz daha sabretsin seyirci.
0: Rusya bütün büyük bir açlıkla gelecek. Evet. Yani bütün branşlara büyük bir açlıkla Doğru. gelecek. Orası kesin. Benim demin halk üzerinden sorduğum MVP sorusuna benzer bir soru var. Çünkü MVP genelde kazanan takımlardan seçilen bir oyuncuya evet. veriliyor. Ama halkın performansı ne olacak? Bu uygulama değişmeli mi? İki MVP mi olmalı? Kaybedenlerin MVP'si, kazananların MVP'si.
1: Ya şöyle bir şey olabilir. Eskiden şey vardı. MVP evet vardı. MVP'den önce de şey vardı. Best scorer. Yani şimdi best scorer olabilir. Şimdi o mesela iki maç daha eksik oynayacak. Çeyrek finalde elendi. Şimdi yarı final maçları var. Atıyorum onun Vargas belki de hani ona en yakın skor atıyorum. Eğer Bella 300 sayı ürettiyse oynadığı maçta, işte Vargas da 286'da kaldıysa onu best skorer olarak otomatikman seçebilirler. Ama MVP final maçının kazananıdır yani. Onu değiştirmek bu sefer final oynayana da haksızlık yani.
0: Doğru söylüyorsun. Ben de sana katıldım.
1: Yani best scorer, işte best server, best attacker, best digger, dıttırı onları koyarlarsa olabilir. Ama MVP de yani kazanan takımın hakkıdır ya.
0: Kazanan takımın en iyi oyuncusuna evet. Gitsin yani. Evet, evet. Yani. İnşallah Vargas'cığımıza gelsin yani.
1: İnşallah.
0: Şimdi maç programı ve tahminlerini alacağım ama öncesinde sana küçük bir sürprizimiz var. Çünkü geçen maçta birebir yani skorlara kadar çok ahtapot pastası çok aradık ama bulamadık.
1: Sana, çok tatlı.
0: Deniz anası pastası gibi bir şey geldi.
1: Ay çok komik.
0: O yüzden şimdi bu maç tahminlerini almadan.
1: Şimdi ama büyü bozuldu.
0: Neyse en azından bahanen olur diyerek soruyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok barıştınız.
0: Bu arada maç saatleri değişti. Evet. Onu da söyleyelim. Türkiye ilk defa saat 16'da oynayacak evet. Sırbistan'la. 19'da da Polonya İtalya olacak. Hem derbi maçı olduğu için hem de belki biraz daha fazla uzun dinlensin diye bilmiyorum artık neden böyle oldu. Skor tahminlerini merak ediyorum.
1: Yani Sırbistan'da ilk seti veririz. Dördüncü set çok zorlanırız. Çok zorlanırsak 3-2 biz. İtalya-Polonya maçı 3-1 İtalya gibi geliyor bana.
0: O zaman Demir Lady'nin sonuna geldik. Yarı final maçından sonra görüşmek üzere. Görüşmek. İnşallah Türkiye'nin galibiyetini konuşuyor
1: çok
0: olacağız.
1: Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah tutar söylediklerim yine.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
3: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
9: Radyo Spor.
8: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
9: Radyo Spor.
8: Maç merkezi başlıyor.

21.05'i gösteriyor. Yaklaşık 1,5 saat sizlerle birlikte olacağım. Ve bu 1,5 saatlik süre içerisinde gündemdeki konuları konuşurken Galatasaray'ın bu gece Başakşehir karşısındaki mücadelesinin ikinci yarısında da önemli anlarını sizlere aktaracağız. Stattan bağlantılar yapacağız, maç sonu bağlantıları yapacağız. Yani duymadığınız hiçbir şey kalmayacak maça dair bu program içerisinde sevgili dinleyiciler. İlk 45 dakika geride kaldı ve 1-0 önde tamamladı Galatasaray ilk 45 dakikayı. Ve bu ilk 45 dakikalık süre içerisinde golü atan Osimhen de 20. dakikaydı yanlış hatırlamıyorsam bir sakatlık yaşadı. Biraz böyle baldırını tuttu, kendini denedi. Tam o noktada da Okan Buruk hiç riske etmedi ve Barış Alper Yılmaz'ı oyuna alarak Victor Osimhen'i oyundan çıkardı. Bakalım Osimhen'in sakatlığı ile ilgili herhangi bir bilgi gelirse de yine yayın içerisinde sizlerle paylaşacağım. Bugün bir yarım saat geç girdim yayına. Nedeni biraz önce sizler de dinlediniz zaten. Demir'leydi programı. Türk voleybolunun önemli isimlerinden Neslihan Demir. Esport Radyo Spor ortak yayınıyla sizlerin karşısındaydı. Milli takımımız Almanya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi ve yarı finalde de yarın Sırbistan karşısında olacak sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma öncesindeki son gelişmeleri, görüşlerini aktardı Neslihan Demir. Sizlerle de buluşturmuş olduk. Ümit ediyoruz Filenin Sultanları'nın final yürüyüşü, Avrupa Şampiyonluğu yürüyüşü devam edecek yarın da Sırbistan karşısında. Aslında Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar oynadığımız en zor maçlardan bir tanesi olacak Sırbistan. Polonya'yla da bir maç oynamıştık hatırlarsanız. O da yine çok zorlu bir karşılaşmaydı. Umarım bu karşılaşmayı kazanarak finale yükselmeyi başaracak milli takımımız. İkinci 45 dakika başladı Başakşehir Galatasaray mücadelesinde ve 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü devam ediyor. İkinci yarı hızlı başladı Başakşehir. İlk pozisyonu yakaladı. Ön direkte köşe vuruşundan gelen topta ön direkte Kemen kafa vuruşunu yaptı ama top yandan avuta gitti sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayı takip etmeye devam edeceğim. Dediğim gibi önemli anlarını sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. İlk 45 dakikada maçın ilk 20 dakikasında çok etkili bir Galatasaray vardı. 6 şut attı kaleye, 4 isabet bulmuştu. Sonrasında ise işte o Victor Osimhen'in özellikle oyundan çıktığı anlardan itibaren de Galatasaray'ın özellikle hücumdaki etkinliğinin azaldığını söylemek gerekir. Belki maçın bütününe baktığımızda yine Galatasaray iyi bir oyun oynuyor diyebiliriz. En azından şu ana kadar 1-0'ı hak eden bir oyun oynuyor ama dediğim gibi özellikle hücumdaki o sıkıntı çok net gözle görülür bir şekilde bizim de fark ettiğimiz bir durumdu. 4 isabetli şut 20 dakikada, sonraki 25 dakika isabetli bir şut atamadı Galatasaray sevgili dinleyiciler. Bugün tabii birçok karşılaşma var, onlara da birazdan bakacağım, skorlarını sizlere aktarmaya çalışacağım ama önce bir stattan bağlantı da yapalım istiyorum. Şu anda Başakşehir stadında son gelişmeleri bir alalım. Orada çok önemli bir gazeteci arkadaşımız var, genç neslin önemli gazetecilerinden bir tanesi ve bize oradaki son gelişmeleri aktaracak sevgili dinleyiciler.

0: Evet, hemen şimdi bir stada uzanalım. Orada çok değerli bir gazeteci arkadaşımız bizi bekliyor. Enes Cevahirci Fotomaç'ta yazıyor ve yakından takip ediyor Galatasaray'ı. Enes, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Kolay gelsin diyeyim önce. İlk 45 dakika geride kaldı. İkinci yarıda başladı. İlk 45 dakikayla ilgili oradaki izlenimlerini paylaşabilir misin bizimle?
1: Şöyle, aslında oyunu iki taraflı değerlendirebiliriz.
0: Evet.
1: Osimhen'in öncesi ve Osimhen sonrası. Osimhen'in sakatlığı Galatasaray'ın oyununu çok etkiledi. Aynı zamanda rakibe de bir iştahlandırdı. Yani Osimhen öncesinde, sakatlanmadan önce Başakşehir rakip ceza sahasında, rakip sahada çok gözükemiyordu. Evet. Ama onlar da Osimhen'in çıktıktan sonra rakip Galatasaray sahasında daha fazla görünmeye başlandı. Galatasaray'da Sporting Lisbon maçı öncesi aslında Osimhen'den sonra bir şok daha yaşadı. Lemina da sakatlığı yüzünden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yerine Abdülkerim dahil oldu. Bu sakatlıklar moralleri de bozmuş gibi gözüküyor. Galatasaray'ın ikinci yarıdaki oyunu aslında çok istediği gibi de değil. Oyun Başakşehir'in istediği şekle büründü diyebilirim.
0: Peki bu sakatlıklarla ilgili herhangi bir bilgi geldi mi Enes? Ulaşabildiniz mi?
1: Yani henüz bir bilgiye erişemedik ama şöyle, Osimhen bir pozisyonda topu almak isterken ayağını çok fazla açtı. Kasığından sakatlandı. Aslında Okan Buruk da oyuncusunun sakatlandığını gördü, hemen almak istedi ama Osimhen biraz daha denemek istedi. Aslında orada biraz daha kendini riske attı Osimhen. İki pozisyonda da depara kalktığında daha da kötü oldu ve devam edemeyecek duruma geldi. Lemina'nın sakatlığı hakkında da üst adalesinden sakatlandı Lemina. O da bir pozisyonda ayağını fazla açtı, sakatlandı. Yani şu an maç sonunda hocaya soracağız son durumlarıyla ilgili.
0: Evet, tabii net belli olacaktır. Yarın belki MR'ları çekilecek. Ondan tabii, sonra daha net belli olacaktır. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacaklarını da orada göreceğiz diye düşünüyorum. Enes, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Enes Cevahirci Fotomaç Galatasaray muhabiri bize şu anda stat'tan son gelişmeleri aktardı. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. O da aslında benimle hemen hemen aynı düşünceye sahip. Osimhen öncesi ve Osimhen sonra, daha doğrusu Osimhen'li dönem ve Osimhen sonrası gibi ikiye böldü. Ki gerçekten öyle, Galatasaray'ın hücum anlamında çok ciddi ivme kaybettiğini söylemek lazım. Osimhen oyundan çıktıktan sonra sevgili dinleyiciler. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Dakikalar 55'i gösterirken şu ana kadar oynanan oyunda %51 topa sahip olan bir Başakşehir var. 5 şut attı, 1 isabet buldu, 5 köşe vuruşu kullandı Başakşehir. Gol atmaya muvaffak olamadı. Öte yandan Galatasaray'da %49 topa sahip olurken 7 şut attı, 4 isabet buldu. 4 köşe vuruşu kullandı ve buradan bir gol çıkarmayı da başardı Galatasaray sevgili dinleyiciler. Bakalım maçın ikinci yarısı neleri getirecek bize, onu da göreceğiz. İkinci 45 dakika başlayalı yaklaşık bir 10 dakika oldu. Başakşehir'in daha etkili bir oyunu var ikinci yarıda, bunu bir kez daha belirtelim. Yine ceza sahasına doğru bir orta, son anda Uğurcan tek eliyle kontrol etti ki gerçekten çok zor bir pozisyondu. Uğurcan tek eliyle yükseldi, o topu kontrol etti. Kaldı ki iki eliyle tutma şansı da çok yoktu. Bu nedenle tek eliyle kontrol etti. Eğer topa dokunamasa arkasında Kemen topu boş kaleye bırakabilirdi. Böylelikle Galatasaray bir golüne izin vermemiş oldu. Uğurcan Çakır bir golüne izin vermemiş oldu Başakşehir'in sevgili dinleyiciler. 55. dakika, Başakşehir 0 Galatasaray 1. Karşılaşmadan dakika skoru aktarmaya devam edeceğim sizlere. Önemli anlarını aktarmaya devam edeceğim. Maç sonunda canlı bağlantılarla yine maç değerlendirmesi yapacağız. Basın toplantıları olursa onları da sizlere ulaştıracağız. Radyo Spor'da Galatasaray'ın Başakşehir deplasmanındaki bu mücadelesiyle ilgili aslında duymadığınız bir şey kalmasın istiyoruz. Mümkün olduğu kadar da bunu sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Sevgili dinleyiciler, bugün oynanacak karşılaşmalara da şöyle bir bakalım istiyorum. Özellikle yine hepiniz hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftalarda da cuma maçlarında Almanya alt liglerde bol gollü maçlara şahit olmuştuk. Onlardan birisini yaşıyoruz bugün de. Başakşehir Galatasaray mücadelesinde Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Bunu bir daha belirtelim. Lyon Ögüzer maçında 53. dakika, Lyon 3-1 önde Ögüzer karşısında. Hollanda'da Sparta Rotterdam Zwolle maçı var. Eredivisie'de 14. dakika gol olmadı. Suudi Arabistan'da 2 maç başladı. El Ahli Cedah, El Riyad, El Şabab, El Hilal maçları gol olmadı henüz 12. dakikalar geride kalırken. Bunu belirtelim. Almanya 2'de dakikalar 83'ü gösteriyor. Hannover 2, Karlsruhe 1 ve Armenia Bielefeld 2, St. Pauli 2. Bunun dışında alt liglere bakalım. Hollanda Eredivisie'de 14. dakikalar geride kaldı. Herakles Degrasjaf maçında Herakles 1-0 önde götürüyor mücadeleyi Degrasjaf karşısında. Bu arada çok tehlikeli görüyor Başakşehir. İçeriye bir pas, bir vuruş yine Uğurcan mükemmel çıkardı. Kemen ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya pozisyondaydı. Uğurcan izin vermedi, açıyı iyi kapattı. Aslında Şamuradov çok daha net kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yapabilirdi. Ama o vuruşu yapmadı Şamuradov ve gitti pasını Kemen'e aktardı ki bence yani bu büyük de bir hataymış bu arada. Neden? Onu da söyleyeyim. Kemen bu golü atsa da offside'daymış. Yani Şamuradov kendi vurabilecekken o topu vurmayıp Kemen'e bıraktı. Kaldı ki Kemen offside'daymış. Çok net bir vuruş açısı vardı. Onu da söyleyelim. Evet, Hollanda Eredivisie'de golsüz maçlar var dedik. Herakles sadece Degrasjaf karşısında 1-0 önde. Danimarka Süper Lig'de 58. dakika Viborg 0, Lyngby 1. Norveç'te dakika 57. Aresund 2, Start 0, Fredrikstad 1, Bodoglimt 1. Bunun dışında var mı şöyle bakıyorum majör liglerde karşılaşmalar? Yok. Peki bu maçların yine aktaracağım sizlere yeni bilgileri olursa, yeni goller olursa. Mesela Sparta Rotterdam Zwolle karşısında 17. dakikada 1-0'ı yakaladı. İlk olarak bu bilgiyi paylaşmış olayım sizlerle sevgili dinleyiciler. 59 oldu dakika. Başakşehir 0 Galatasaray 1 skoru devam ediyor. Kısa bir reklam aramız var.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte. Şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
3: Radyo Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz. 21.18 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Sevgili dinleyiciler, karşılaşmada şu an itibariyle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Galatasaray'ın ama üst üste Başakşehir atakları da devam ediyor. Bunu da belirtelim. 61. dakika geride kalırken 1-0 Galatasaray önde. Maç öncesi Okan Buruk açıklamalarda bulunmuştu. Hatırlayacaksınız özellikle transfer konusundaki açıklamaları da dikkat çekiciydi. Okan Buruk transfer döneminin sonuna geldik. Her sene şunu söylüyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra gelenler gidenler netleşiyor. Takım içerisindeki havada daha net oturuyor. Kadro belli oluyor. Bundan sonraki dönemin performansların yukarıya çıkması gereken dönem olması gerekiyor dedi Okan Buruk. Çok iyi bir kadromuz var. Leao ve Deniz bugün kadroda. Geçen hafta Batrakov maç kadrosundaydı. En son transferimiz Bişiyabu çok geç geldi. Testlerine ve durumuna baktıktan sonra karar vereceğiz dedi. Leao için de bir paragraf açtı. Leao'nun küçük bir sakatlık süreci vardı. Burada yaklaşık 2-3 haftalık. En son hazırlık maçında 45 dakika oynamıştı. Onun üzerinden 4 hafta geçti. Onu çok iyi hazırlamamız gerekiyor. Ve bugün belirli dakikalar vereceğiz ona. Gerçekten çok önemli bir oyuncu aldık dedi ki işte ilerleyen dakikalarda Leao'yu da sahada görebileceğiz Galatasaray adına. Bu açıklamalardan bunu anlayabiliriz. Singo'ya bir parantez açmış. Singo antrenmanda bir darbe aldı. Onunla ilgili gerekli kontroller yapılacak. Bugün kadroda yok. Barış'ın bir sakatlığı vardı. Abdülkerim'in 2 günlük dinlenme süreci olmuştu. O da bugün kadroda. Çok fazla maç oynayacağız. Her oyuncuyu kullanacağız. Çıkan 11'e çok güveneceğiz. Haftaya lider olarak başlıyoruz ve lider olarak bitirmek istiyoruz dedi. İyi bir takıma karşı oynayacaklarını da belirtti Okan Buruk sevgili dinleyiciler. Evet, maçın ikinci yarısında dediğim gibi dakikalar şu anda 63'ü gösteriyor. 1-0'lık Galatasaray üstünlüğü devam ederken Başakşehir'in üst üste gerçekten pozisyonlar yakaladığını ve Galatasaray'ın da bu pozisyonlara şu ana kadar gole izin vermediğini, bunda da özellikle Uğurcan Çakır'ın çok net bir başarısı olduğunu söyleyelim. Bu arada yine tehlikeli geliyor Başakşehir. Geç kaldılar vuruşu yapmak için. Bir vuruş savunmadan döndü. İkinci vuruş olacak mı? Oldu ama yine savunmadan döndü. Başakşehir üst üste pozisyonlar yakalıyor. Son vuruş, son pas konusunda da şu ana kadar sıkıntı yaşadığını belirtti.

geriye doğru uzun vurdular. Şimdi topu takip ediyor. Yani ben çok emin olamadım. Pozisyona bir daha bakmak lazım. Ya bir çekme var mı? Yok, hayır. Dirseğiyle yüzüne bir darbesi söz konusu Roland Şalay'ın koşarken. Tabii bu hakem tarafından bir ihlal olarak değerlendirildi. Şurada işte geriye doğru kolunu açarak rakibinin yüzüne bir darbe gibi görünüyor. Ama tabii maçın hakemi de bununla ilgili bir kez daha söyleyelim, kararını verdi ama VAR'da da incelenecektir pozisyon diye düşünüyorum. Feyzullah yerde kalan isimdi ceza sahası içerisinde. VAR'dan bir uyarı gelmedi anladığım kadarıyla Kadir Sağlam'a. Galatasaraylı oyuncular Abdülkerim orada itiraz ediyor. Ya bana kalırsa çok aslında gereksiz bir müdahale olmuş. Çünkü özellikle ceza sahasında top kontrolü altında değildi oyuncunun. Ve belki de avuta gidecek bir top söz konusuydu. Orada Şalay elini açarak oyuncuya dokununca maçın hakemi de kırmızı kart, düzeltiyorum, penaltı kararını verdi ve sarı kart verdi. Bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Pozisyonu tekrar inceliyoruz. Yani burada tabii kasıtlı olarak bir dirsek söz konusu değil ama elini fazla açınca arkadan gelen rakibinin yüzüne müdahale etmiş oldu. O bölgede Roland Şalay'ı sevgili dinleyiciler. Okan Buruk da ısrarla penaltı olmadığını söylüyor aslında ama maçın hakemi penaltı kararını verdi. VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmedi. Yani penaltı değil şeklinde tekrar izlemesi yönünde bir uyarı da gelmedi. Şimdi Şamurodov topun başına geçti. Galatasaray kalesinde Uğurcan Çakır dikkatli. Bugün gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor Uğurcan Çakır. Ve şimdi Şamurodov bu penaltı atışını kullanacak. Bakalım beraberlik şansını yakaladı. Beraberliği yakalayabilecek mi Başakşehir? Onu da şimdi göreceğiz. Maçın hakemi vuruş iznini verdi. Şamurodov topun üzerine geldi. Kaleci Uğurcan Çakır dikkatli. Şamurodov vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-1'i yakaladı Başakşehir Futbol Kulübü. 66. dakika oynanırken sevgili dinleyiciler, Şamurodov'un penaltıdan attığı golle. Evet, tabii bu penaltıya çok ciddi itirazları vardı Okan Buruk'un, onu da söyleyelim. Ama sonuç itibariyle VAR'dan da dönmedi bu pozisyonunu da bir kez daha belirtelim. Yine söylememde fayda var. Dediğim gibi yani çok aslında tehlikeli bir pozisyon yok ortada. Roland Şalay'ı kolunu açmamış olsa belki top avuta bile gidebilir. Top havada çünkü yere sekerek yerden dışarıya doğru da gidiyordu. Peki biz devam edelim sevgili dinleyiciler. Bu arada bir son dakika bilgisi de önüme düştü. Hull City, biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın takımı. Hull City teknik direktör Sergei Jekirovic ile 2+1 yıllık yeni bir sözleşme imzalamış. Hak edilmiş bir sözleşme tabii, yani bunu söyleyelim. Bence yani hem takımı Championship'ten Premier Lig'e çıkarırken hem de Premier Lig'deki sezon başlangıcına baktığımızda gerçekten hak ederek elde edilmiş olduğunu söylemek gerekir. Evet, bir birlik beraberlikten sonra oyun tekrar hızlandı. Galatasaray oyuna başlayan taraf oldu sevgili dinleyiciler. İlk 45 dakikayı 1-0 önde kapatmıştı Galatasaray. İkinci 45 dakikada ise şu ana kadar Başakşehir'in üstünlüğü olan bir maç izlemiştik. Ve sonunda 65. dakikada, yani 20 dakikanın sonunda da golü Başakşehir buldu. İyi oyununun karşılığını da aldı diyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, gündeme de bakacağız tabii. Gündem yoğun. Yoğun gündem içerisinde. Bugün özellikle akşam saatlerinde, yani saat 19 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, Fenerbahçe ile ilgili bir haber geldi. Aslında bu da beklenen bir şeydi. Yani bir karar açıklanması bekleniyordu. Nedir o karar? Lyon maçında hatırlayacaksınız. Fenerbahçe-Lyon mücadelesinde turu geçmişti. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalmıştı. İşte o maçta maç sonunda yaşananlar. Maç sonunda özellikle Gendouzi'nin taraftarla bir yaşadığı bazı diyaloglar vardı. Maç sonu yaşanan bazı sıkıntılar vardı. İşte bundan dolayı UEFA Matteo Gendouzi ve Mason Greenwood'u sevk etmişti disiplin kuruluna. İşte disiplinden cezalar geldi. Aslında beklenenden de çok yukarıda geldi. Onu söyleyeyim. Yani belki hiç ceza bile gelmez dediğimiz bir durum söz konusuyken bir baktık bugün 4 maçlık bir ceza verildi Matteo Gendouzi'ye. Bunun ikisi uygulanacak ama diğer ikisi eğer
takip edilecek oyuncu. Eğer başka bir

0: bu anlamda ceza almazsa Matteo Guendouzi sadece 2 maçlık aldığı cezayla bu sezon onu çekerek de kapatmış olabilir. Diğer tarafta Mason Greenwood'a da 1 maç ceza geldi ama o da yine tedbirli. Ertelemeli daha doğrusu. O yüzden Mason Greenwood oynayabilecek Roma maçında. Yani eğer o da tekrarlamazsa, bu tip bir ceza almazsa yeniden bu cezasını bu sezon çekmeyecek. Onu da bir kez daha belirtmiş olayım. Burada yine söyleyeyim, hep bunu aktarıyoruz aslında. Özellikle Türk takımları olduğunda maalesef UEFA bu tip cezaları vermekte çok çekinmiyor. Yani herkese verilmeyen cezalar Türk takımları olduğunda çok daha fazlasıyla verilebiliyor maalesef. Bence bu 4 maçlık ceza da çok bir ceza. Tabii ki Fenerbahçe'nin bir itirazı söz konusu olacaktır. Bunu tahmin ediyorum. Bekleyip göreceğiz nasıl bir sonuç çıkacak bir üst kuruldan. Ama dediğim gibi 4 maç Matteo Guendouzi aldı. İkisi ertelemeli. 2 maçı çekecek. İşte Roma maçında da yok. Mason Greenwood ise 1 maç ertelemeli ceza aldı. O da bu sezon eğer herhangi bir yıl içerisinde herhangi bir ceza tekrar almazsa bu cezayı çekmeyecek. Yani Roma maçında sahada olacak Mason Greenwood. Evet, tekrar maça dönelim. Dakika 69 oldu. Bu arada Leao oyuna girdi Galatasaray'da. Biraz önce söylemiştim, Okan Buruk da Leao'yu bugün oyuna alacağını maç öncesinde zaten söylemişti. Süre vereceğiz demişti Leao'ya. İşte o süreyi vermiş oldu gördüğümüz kadarıyla. Ve özellikle de Galatasaray'ın skorun 1-1'e gelmesi ve Galatasaray'ın gole ihtiyacı olduğu dakikalarda hemen Okan Buruk Leao hamlesini yaptı sevgili dinleyiciler. Bakalım maça nasıl katkısı olacak, onu da takip ediyorum. Sizlerle de paylaşacağım elbette. Galatasaray golü yedikten sonra biraz daha rakip yer alanında bulunan taraf şu anda. Son 5 dakikadır özellikle daha fazla topa sahip oluyor rakip yer alanında. Başakşehir'de daha geride karşılayan taraf. Şimdi sağ kanattan Galatasaray'a gelmek istiyor. Yunus içeriye doğru bir orta yaptı ama topu uzaklaştırdı Başakşehir savunması. Top şimdi Barış'ın önünde kaldı. Barış pasını verdi. Leao, offside var mı yok mu? İtirazlar var orada ama şimdi göreceğiz. Bu arada nefis bir gol attı Galatasaray gerçekten. Yani özellikle sol kanattan paslaşmalar başladı. Sadece izledi bu pozisyonları Başakşehir savunması. En son topa vuran Torreira oldu. Sanıyorum 5 ya da 6 pas üst üste yapıp golü buldu Galatasaray. 71. dakika 2-1 öne geçti Galatasaray. Leao'nun pozisyonda bir offside var mıydı, ona bakılacaktır. Çünkü bir itiraz gelmişti orada. Leao biraz geride diye bakılıyordu. Şimdi şuradan anlayacağız. Top içeriye atıldı. Yo, yani alakası bile yok offside'da falan. Alakası bile yok. Net bir şekilde. Yalnız yani Başakşehir savunması gerçekten uyudu bu pozisyonda. Net bir şekilde onu söyleyeyim. Yani bir, Leao'nun önünde 3 oyuncu birden vardı. Arkada Barış Alper'i bomboş bıraktılar. Barış Alper Torreira'ya verdi. Torreira içeriye doğru pasını bıraktı. Sané'ye, Sané'den tekrar Torreira'ya. Torreira kaleye vurdu. Yani izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir gole imza attı Galatasaray takımı. 2-1 önde Galatasaray, dakikada artık 73'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler. İkinci yarıda aslında çok iyi bir oyun yoktu Galatasaray'da şu dakikaya kadar, bunu söylemek lazım. Ama Galatasaray golü yedikten sonra, 1-1 olduktan sonra biraz böyle bir 5 dakika topa sahip oldu ve golü atmayı başardı sevgili dinleyiciler. Evet, dediğim gibi UEFA'dan ceza haberini paylaştım zaten sizinle. Yarış için çok az bir zamanımız varmış. Peki bakalım, başlayacaksa eğer önce bir yarış arası verelim. Evet, İzmir'de 9. koşu başlamak üzere diyor arkadaşlarım. Uyarıyorlar beni. Hemen bir 9. koşuya gidelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

İlk şartlı bir yarışı Win Like a Man kazandı. Start'la birlikte liderliği almıştı. Süratli olduğunu da gösterdi. Tay ve çıktığı gibi bitirdi.

0: In Like a Man. İkinci şartlı bir koşu ise Chillax kazandı. Sonlarda yaptığı etkili sprintte içteki iki rakibi Yonca Han ve Lady Rivelia önünde koşuyu kazanmayı başardı ki son metrelerde Lady Rivelia ile aynayı birlikte geçmişti. Kazanan isim olmuştu Chillax. Evet, Thunder Jest yerini aldı. Son safkan Fireblade. O da yerini alınca son koşu başlayacak İzmir'de. İngiliz sıraklarını izleyeceğiz. Dişiler yarışacak. En dış box kullanacak Fireblade yerine yakın ve birazdan yerini alacak o da. Fireblade'de arka kapaklar kapanınca tam anlamıyla yerini almış olacak. Ve o da içeride. Sıraklar son koşu için hazır. Start verildi ve yarış başladı. 1,5 boy rakiplerinin gerisinde kaldı 4 numaralı Thunder Jest. İç kulvardan gelen 2 numaralı Duyarlı liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkardı. İkincilikte 3 numaralı Ramona var. Hemen dışına 6 numaralı Storm Bell geldi. 2 boy geride 5 numaralı Piazza. Yarım boy geride 1 numaralı Glazer. Onun 1,5 boy gerisinde 11 numaralı Fireblade ilerliyor. Yarım boy kadar geride 7 numaralı Fastest Çınar var. 12 boy kadar gerisinde 10 numaralı Freydis ilerlerken 2 boy geride 9 numaralı Rox Elena var. 12 boy farkla gerisinde dışta 4 numaralı Thunder Jest grubun son sırasında Oak Strike yer alıyor. Safkanlar bu sırayla son 1000 metreye girmek üzere. Liderlik 2 numaralı Duyarlı da takibe 6 numaralı Storm Bell geldi. 1 boy geride içeride Ramona ilerliyor. Onun 1 boy gerisinde 5 numaralı Piazza var. 2 boy kadar geride 7 numaralı Fastest Çınar. Sarısında 11 numaralı Fireblade ilerliyor. Onun yaklaşık 2 boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Freydis ilerlerken yanına Thunder Jest geldi. Onun içinde ise Glazer var. 4 boy kadar geride Roxelen, onun da 5 boy gerisinde 8 numaralı Oak Strike sırasıyla kısraklar son 600 metreye giriyor. Liderlik 2 numaralı Duyarlı'da. Takipte Ramona var şimdi. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Piazza hemen dışında. 6 numaralı Storm Bell var. 4 boy kadar geride 7 numaralı Fastest Çınar. Onun yanında Fireblade. En dışta 4 numaralı Thunder Jest var. Son 400 metreye giriliyor. Duyarlı'yı dış kulvardan gelen Ramona ve içeriden gelen Piazza yakaladı. Şimdi içeriden gelen 5 numaralı Piazza koşudaki liderliği aldı. Farkı da bir anda 3 boya kadar çıkardı. Son 200'e lider giriyor. Geriden Romano'nun, Thunder Jest'in, Festus Çınar'ın, içeriden Rock Selena'nın çabaları var ama fark 3-4 boy kadar 5 numaralı Piazza koşuyu kazanıyor. 9 numaralı Rock Selena ikinci oldu. 3 numaralı Ramona koşunun üçüncüsü olurken 4 numaralı Thunder Jest, 6 numaralı Storm Bell ve 7 numaralı Festus Çınar tabelanın son 2 basamağı için aynaya yakın geçti. Son koşuyu 5 numaralı Piazza Recep Ketme ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Dragospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Reklam.
8: Maç merkezi devam ediyor.
9: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç 2-2'ye geldi. Başakşehir golü buldu. Aslında sizlerle birlikte olmamız dakikalarda çok heyecanlı.

Canlı bir yaklaşık 5 dakika geride bıraktık. Önce Gabriel Sara'nın şutu direkte patladı. 3-1 yakalayabilirdi Galatasaray. Ardından köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada Davinson Sanchez kendi kalesine gönderdi topu ve 2-2'lik skor var şimdi sevgili dinleyiciler. Dakikalarda yavaş yavaş ilerliyor. Hemen sizlere dakikayı da aktarayım. Şu an itibariyle 79. dakika, Başakşehir 2 Galatasaray 2 skor sevgili dinleyiciler. Şimdi bir kırmızı kart kararı geldi. Başakşehirli futbolcu Umut Bozok kırmızı kart gördü sevgili dinleyiciler. Bakalım pozisyonu şimdi inceleyeceğiz. Maçın hakemi direkt kırmızı kart gösterdi. Leao'ya yapılan hareket. Bakalım pozisyona. İçeriye doğru bir orta geldi. Savunmaya çarpan top. Yani orada topa doğru bir müdahale etmek istedi. Ama tabii ayağının tabanıyla Leao'ya bir sert bir müdahalesi de söz konusu. Ama tabii bu müdahalenin sertliği belki ona bir bakılabilir. Dediğim gibi yani oyuncu evet ayağının tabanıyla topa doğru gidiyor. Leao'yla ayaklar birleşiyor. Orada Leao'ya bir müdahale net var. Ama burada kırmızı kart konusunda bakalım ne diyecek var. Ama sonuç itibariyle. Yine bir dikkat ederseniz ilk penaltısı hatırlarsanız Başakşehir'in orada şunu söylemiştim. Roland Çalay'ı biraz gereksiz noktada bir penaltı yaptı demiştim. Şimdi bu da Galatasaray ceza sahası içerisindeki bir pozisyonda. Umut Bozok rakibe doğru bu müdahaleyi yapıyor ve bir kırmızı kart geldi. Dakika 80. 2-2'lik beraberlik var sevgili dinleyiciler ve Galatasaray şimdi atak geliştiriyor ve Başakşehir'de kalan süreyi 10 kişi tamamlayacak. Leao, Rafael Leao sol kanattan girdi ceza sahasına. Son çizgiye indi. İçeriye ortaladı. Dönen top Barış Alper Avut'a attı. Leao o bizlere geçmişten hatırlattı enstantaneleri. Ya topla birlikte çizgiye doğru o kadar büyük bir hızla indi ki son çizgide içeriye ortasını da yaptı. Orada Barış Alper'in önünde kaldı top. Barış Alper vuruşunu yaptı ve top Avut'a gitti sevgili dinleyiciler. Yani Leao'nun önündeki savunmacı yetişemedi Leao'ya. İşte o alanı verirseniz Leao'ya bunları yapıyor. İtalya'da da çok yapıyordu. Bakalım burada da bunları daha fazla yapabilecek mi ilerleyen zamanlarda? Bunu da göreceğiz sevgili dinleyiciler. Bu arada Rafael Leao da bir sarı kart gördü. Onu da belirtelim karşılaşmada. Dakikalar 78'i gösteriyordu Leao bu sarı kartı gördüğünde. Şimdi Başakşehirli oyuncular tabii biraz daha geride karşılamayı tercih ediyorlar Galatasaraylı futbolcuları. Çünkü 10 kişi kaldı Başakşehir. Dakikada 82'yi gösteriyor şu anda. 2-2'likte beraberlik var. Goller anlamında güzel bir karşılaşma bunu söyleyebiliriz. Şimdi bundan sonraki kalan sürede Galatasaray muhtemelen biraz daha baskıyı artırarak 3. golü arayacaktır. Şimdi Barış Alper'e doğru ceza sahasının dışında savunma arkasına bir pas. Barış Alper orada topu kontrol etmek isterken Opoku müdahaleyi yaptı. Maçın hakemi de faulü verdi sevgili dinleyiciler. Orada Opoku da itiraz ediyor ben faul yapmadım diye ama maçın hakemi faul kararını verdi sevgili dinleyiciler. Oyuncu değişiklikleri var iki takımda da hem Galatasaray'da hem de Başakşehir'de bu oyuncu değişiklikleri birazdan gerçekleşecek. Sizlerle de paylaşacağız. Umut Bozok maça 74'te girdi. Kaluzinski'nin yerine ve 79'da kırmızı kartı gördü. 5 dakika sadece sahada kaldığını belirtelim. Ve Galatasaray'da Deniz Gül de oyuna girdi. Eren Elmalı ile birlikte Galatasaray Deniz Gül'le İşte o Osimhen'in boşluğunu da doldurmaya çalışacak o bölgeye. Deniz Gül'ü gönderdi şimdi Okan Buruk. Bakalım kalan sürede Galatasaray ya da Başakşehir bu skoru bozabilecek mi? 2-2'lik beraberliği bozabilecek mi göreceğiz. İçeriye doğru sert bir orta ve gol. Galatasaray golü buldu. Davinson Sanchez önce kendi kalesine şimdi de rakip kaleye golü attı. Yalnız muhteşem bir orta var orada. Kimden geldi onu görmeye çalışıyorum. Gerçekten ortayı yapan oyuncu golün %80'ini attı diyebilirim. Evet Davinson topa dokundu belki ya da çok böyle sıyırdı kafasını emin değilim. Ama orada orta Gabriel Sara'dan gelmiş evet yani. Sara muazzam bir orta yaptı gerçekten. Artık sadece birinin dokunması kalmıştı o topa. Ve gol geldi bir daha bakalım pozisyona. Bir offside var mı söz konusu mu hakem onu da inceliyor şimdi. Onu inceledikten sonra belki de
Yani Davinson Sanchez'in bulunduğu yerden bir offside var mı ona bakılıyor şimdi. Çizgi çekilecek muhtemelen bu ortada. Ondan sonra da ben de size son kararını hakemin aktarmış olurum. Hala bekliyorlar. O çizginin çekilmesi için bekleniyor. Davinson Sanchez offside yok diye hakeme itirazda bulunuyor. Ama sonuç itibariyle bu golden sonra o şeyi zaten incelemeyi yapıyorlar. Bekleyip göreceğiz. Dakika 84. 3-2 öne geçti Galatasaray. Golü atan Davinson Sanchez oldu. İlk golü de, daha doğrusu bir önceki golü de kendi kalesine atmıştı Davinson Sanchez. Onu da söyleyelim. Şimdi maçın hakeminin vereceği kararı bekliyoruz. Tam vuruş anında acaba Davinson Sanchez'in bulunduğu yer offside miydi? Biraz uzadı. Yani hakemin çevresinde de oyuncular var Kadir Sağlam'ın ama hakem de diyor ki yani ne yapayım bekleyeceğiz. Yani inceleniyor ve oradan karar gelecek diyor. Biz de o kararı şimdi hakem paylaştığında oyuncularla biz de sizinle paylaşmış olacağız sevgili dinleyiciler. Hala o incelemenin devam ettiğini de belirtelim. Evet, dakika artık 85. Maçın henüz başında 16. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçmişti Galatasaray. Ardından Şamurodov 66'da 1-1'e getirdi skoru. Sonrasında 71'de Lucas Torreira 2-1 yaptı. Davinson Sanchez'in 76'da kendi kalesine attığı golle skor 2-2'ye geldi. Ve az önce 83. dakikada Davinson Sanchez bu sefer Başakşehir ağlarını havalandırdı. Ve 3-2 öne geçirdi Galatasaray'ı. Ve şu anda offside var mı yok mu bu inceleniyor bu pozisyonda, yani kafa vuruşunda. Gabriel Sara ortayı yapmıştı ceza sahası içerisine, bakalım orada acaba hani Davinson Sanchez herkesten daha mı yakın kaleye, bu inceleniyor açıkçası. Tam topa vurulduğu anı görmek lazım tabii, onu bilemiyoruz, o yüzden de çok emin değilim ben de. Tam böyle topa vurulduğu anda bir çizgi çizilecek. O çizgiye göre de bir karar verilecek sevgili dinleyiciler. Çok ince bir offside var ya da yok. Yani ikisi de aynı. Offside varsa da yoksa çok ince bir pozisyon. Bunu söylemek gerekir. Hakemlerin bu kadar incelemesi de bu nedenle olabilir sevgili dinleyiciler. Kadir Sağlam da saha içerisinde oyunculara ben ne yapayım beklemek zorundayım diyor. O şekilde de bekleniyor şu anda. Okan Buruk kenardan offside olmadığı yönünde bir özellikle hakeme doğru bir işarette bulunuyor. O da çünkü izledi geçti şeyden. Ama o çizgi çekilmiş halini görmedi muhtemelen ama izledi ve göz kararıyla offside yok itirazında bulunuyor Okan Buruk. Bakalım maçın hakemi nasıl bir karar verecek. Dakikalar artık 87 oldu. Yani 83'te gol geldi. 3,5 dakikadır inceleniyor bu gol. Gerçekten ilginç. Yani bu kadar uzun sürmesini de beklemiyordum açıkçası. Tamam yani evet, böyle pozisyonlar, çok ince pozisyonlar aslında çok inceleniyor ama bu kadar uzun sürmesini de beklemiyorum. Şu anda 87. dakikadayız. 83'te gelmişti gol. 4 dakikadır gol inceleniyor. Sahadaki tüm oyuncular hakemin kararını bekliyorlar sevgili dinleyiciler. Maçın hakemi Kadir Sağlam da VAR'dan gelecek bilgiyi bekliyor açıkçası. Yani bu neden bu kadar uzun sürdü dediğim gibi gerçekten de şaşırtıcı. Ve maçın hakemi offside dedi. Evet, dakika 87'de offside dedi maçın hakemi. Davinson Sanchez'in kaleye en yakın isim olduğunu belirtti. Bakalım birazdan o çizgiyi göreceğiz. Orada da daha net görülecektir zaten. 2-2'ye döndü tekrar karşılaşma sevgili dinleyiciler. 83'te gelmişti gol, şu an 87. İncelemeden sonra maçın hakemi offside kararını verdi. Ve tabii maçta bir uzatma da olacaktır. Şu anda 88. dakikadayız. 2 dakika bir süre kaldı 90 dakikanın tamamlanmasına ama muhtemelen bir uzatma da gelecektir maçın hakeminden. Bu özellikle pozisyonun incelendiği bölümle ilgili. Şimdi maç tekrar hareketlendi. Başakşehir sol kanattan ileriye doğru uzun bir top gönderdi ama kimse yok orada. Top Galatasaraylı futbolcularda kaldı. Galatasaray şimdi yeniden hücum geliştirmek istiyor. Dakikalar 88'i gösterirken sevgili dinleyiciler.
Tabii karşılaşmanın özellikle kritik anları var. Dediğim gibi işte bir penaltı pozisyonu var. O penaltı pozisyonunu konuşulacaktır. Yine bu offside pozisyonu konuşulacaktır. Ama ben çizgiyi gördüğümüzde daha belki net bir karar verebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten çok ince bir offside var veya yok durumu söz konusuydu.

Bir orta ceza sahasına göğsüyle topu kornere gönderdi Başakşehirli futbolcu. 89 artık dakika ve şimdi bir köşe vuruşu kullanacak Galatasaray. Sevgili dinleyiciler, Başakşehir ceza sahasına doğru 89. dakika oynanırken ve ceza sahası içi kalabalık, 2, 4, 6, 7 oyuncu var Galatasaray'dan. İçeriye doğru orta geldi. Bir kafa vuruşu savunmadan döndü. Tekrar Galatasaraylı oyuncuların önünde kaldı. Uzaklardan bir vuruş Yunus'tan savunmaya çarpan top kalecide kaldı ama Yunus'a yapılan hareketin faul olduğunu belirtiyor maçın hakemi. Orada bir de sarı kart geldi bu arada. Sevgili dinleyiciler, Yunus topa vururken kayarak geldi bir Başakşehirli oyuncu Yunus'un önüne doğru. Ve orada Yunus da topa vurduktan sonra bir temas gerçekleşti dedi maçın hakemi ve burada bir faulü belirledi. Şimdi bakalım tekrar pozisyona. Top Yunus'un önünde kaldıktan sonra yapılan vuruş. Evet, yani burada tabii oyuncu kayarak geliyor. Yunus Akgün topa vurduktan sonra da, yani tabii burada çok net bir temas yok. Yani özellikle kırmızı kartı gerektirecek bir pozisyon yok, onu söyleyelim, ama maçın hakemi özellikle orada yerden yapılan o tehlikeli hareketi de faul olarak değerlendirdi. Şimdi çok tehlikeli bir noktadan Gabriel Saray'la bir serbest vuruş kullanacak Galatasaray. Dakika 90. 2-2'lik beraberlik var. Gabriel Saray topun başında. Şimdi maçın hakemi vuruş iznini verdi. Sara vurdu ve golü attı. Galatasaray 3-2 öne geçti. Aslında kaleci Deniz, Başakşehir oradaki barajı kuran Başakşehirli oyunculara ısrarla sağ köşeyi kapatmalarını söyledi. Ama orada dinlemedi belki oradaki oyuncular, bilemiyorum. Ya da sonrasında bozdular oradaki barajı. Gabriel Sara da o köşeyi gördü ve o köşeye de topu göndermeyi başardı. 3-2 öne geçti Galatasaray. 90 artı 7 oynanacak bu arada. 90 artı 1'de geldi Galatasaray'ın golü sevgili dinleyiciler. 3-2 önde Galatasaray. Gabriel Sara bugünün bana kalırsa bir asist bir golle en önemli oyuncusu oldu da diyebiliriz. Şimdi bakıyorum o bölgeye doğru. Evet, yani gerçekten bu çok kötü bir baraj kurdurmuş kalecide. Yani kaleci arkadaşlarına bir şeyler söylüyor ama yani ben şöyle kötü diyorum. Şimdi kamera tam Gabriel Sara'nın vuruş hizasından gösterdi pozisyonu. Ve barajı kurdurduğu taraf özellikle kalecinin bomboş. Yani orada yaklaşık herhalde bir iki oyuncu daha koyması lazım oraya ama koymamış. O da beraberinde bu golü getirmiş diyebiliriz. 3-2 öne geçti Galatasaray. Şimdi dakikalarda artık 92'yi gösteriyor. 90 artı 2'de gelen golle. Evet, bakalım bundan sonraki dakikalarda iki takımdan birisi bu skoru değiştirebilecek mi? Bunu da göreceğiz sevgili dinleyiciler az sonra. Bugün aslında maçın anahtarı iki takımın da özellikle yaptığı basit hatalar diyebiliriz. Yani ceza sahası içerisindeki o penaltı pozisyonu için bunu söyleyebiliriz. Umut Bozon kırmızı kartı çok basit bence bir hataydı. Şu pozisyonda da mesela o ceza sahası dışından free kick pozisyonuna pozisyonunu veren oyuncu hem Yunus Akgün'ün attığı şuta engel olamıyor. Yani çok net bir şekilde kaleye gidiyor o top. Sonrasında da öyle bir hareket yapıyor ki gidip faul yapıyor. Ya bunlar dediğim gibi çok basit hatalar. Muhtemelen tabii bu hatalardan da ders çıkaracaktır oyuncular. Yine şeyi de söyleyelim bu arada. Özellikle bu arada Leao gole gidiyor. Leao ilk golünü atacak mı Galatasaray formasıyla? Leao son anda topa dokundu savunma. Ardından offside bayrağı da zaten kalktı. Roland Şalai'nin dediğim gibi penaltı pozisyonunda da yine bence basit bir hata vardı. Onu da söylemek gerekir. Bir daha bakalım, Leao'ya offside bayrağı kalktı. Leao çok iyi önüne indirdi topu. Havadan gelen topu. Sonrasında bir çalım, ikinci çalım. Orada son anda müdahale geldi. Yani 27 numaralı formasıyla Başakşehirli oyuncu. Ya gerçekten önemli bir müdahale yapmış. İkinci yarıda oyuna girmişti bu oyuncu. Onu da söyleyelim. Hüseyino Bağ orada izin vermedi Başakşehir'deki savunma oyuncusu Galatasaray'ın dördüncü golüne.

0: Biraz önceki o Davinson Sanchez'in offside nedeniyle geçersiz olan golüne baktım. Sadece dizi önde Davinson Sanchez'in. Yani aslında baktığınızda omzu ve işte elleri falan aynı hizada oyuncuyla ama dizi biraz önde. Bu da işte pozisyonun offside olma nedeni. Dediğim gibi çok ince bir şeydi zaten offside'di. Bu arada Başakşehir tehlikeli gelebilir. Şamurodov topla buluştu. Şimdi geriye doğru Kemen'e bıraktı. Olivier Kemen sağ kanada doğru açtı oyunu ama Galatasaray savunması da toparlandı. Başakşehir tabii beraberlik için geliyor. Sağ kanattan ceza sahasına girdi. Arkaya doğru bir vuruş direkten döndü. Dönen top Şamurodov bir daha ortaladı ama savunmada Galatasaray uzaklaştırdı. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Sağ kanattan vuruş geldi. Başakşehir'le oyuncu aşırtma bir vuruş yaptı. Uğurcan müdahale edemedi. Top direğe çarpıp tekrar oyuna döndü. O bölgede topu takip etmedi belki de Başakşehir'li oyuncular. Bu nedenle de o pozisyonda golü bulamadılar da diyebiliriz. Çünkü eğer topu takip etmiş olsalar direkten dönen top çok net boş önlerinde kalabilirdi. Dönen top biraz daha geride ve çaprazda Şamurodov'un önünde kaldı. Şamurodov da içeriye doğru çevirdi. Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı. Dakika 90+5. 3-2'lik Galatasaray üstünlüğü var sevgili dinleyiciler. 7 dakikalık bir uzatma vermişti maçın hakemi. 5. dakikadayız. Bunu da bir kez daha belirtelim. Bu arada Leao'nun biraz önce yakaladığı pozisyonda çok ince yine bir offside var. Yine dizi önde Leao'nun. Bugün Galatasaraylı oyuncular belki dizlerini biraz daha geride tutabilseler 2 gol daha atabilirdi Galatasaray. Çok net bir şekilde bunu da söyleyelim. Şimdi 90+5 bitmek üzere 6. dakikanın içerisindeyiz artık. Ve 7 dakikalık uzatma vermişti maçın hakemi. 3-2 Galatasaray üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray kendi yarı sahasında pas yaparak şimdi çıkmaya çalışıyor. Uğurcan Çakır sağ kanada doğru gönderdi topu. Orada Roland Şalay kontrol edemedi. Top taca çıktı. Bir itiraz var. Faul yapıldığına dair Roland Şalay'a maçın hakemi. O bölgede şu anda Şalay'a bakıyor ama maçın hakemi devam kararını verdi. Pozisyona bakalım biz de. Yani Roland Şalay'da orada bir ikili mücadele var. Faulü yaptı bana diyor maçın hakemine. Maçın hakemi devam dedi. Ardından topu kaptı Galatasaray. Barış Alper'de kaldı. Barış Alper'e yapılan hareket bu sefer faul. 90+6. dakika bitmek üzere. 7'ye giriyoruz artık sevgili dinleyiciler ve maçta şu ana kadar 3 gol Galatasaray'dan, 2 gol Başakşehir'den, toplam 5 gol var. Güzel bir mücadele, gollü bir mücadele. Bunu söyleyelim. Özellikle bireysel hataların ön planda olduğu, basit hataların ön planda olduğu da bir maç. Bunu da söylemek lazım. Ama futbol böyle tabii. Yani hatalar oyunu, o hataları değerlendirebilenler de kazanıyor işte. Öyle söyleyebiliriz. Daha fazlasını değerlendiren diyelim ya da. Şimdi Galatasaray bir serbest vuruş kullandı. Top sol kanada Leao'nun önüne geldi. Rafael Leao. Birebir de etkili. Leao çalımına attı. Vuruş avuta gitti. Gerçekten etkili bir vuruş geldi. İçe doğru kat etti topla birlikte. Çalımına attı. Kaleyi gördüğü anda sağ ayağının içiyle kesme bir vuruş yapmak istedi ama top kaleyi bulmadı sevgili dinleyiciler. 90+7'nin içerisindeyiz. Şimdi Başakşehir bir uzun topla çıkmak istedi. Galatasaray savunması müdahale etti. Ardından yeniden Başakşehir oyuncularda mı kalacak? Hayır. Top Galatasaraylı oyuncularda kaldı ve maçın hakemi Kadir Sağlam maçı bitiren düdüğünü çaldı. Galatasaray 3-2 kazanan taraf oldu sevgili dinleyiciler. Başakşehir karşısında son anlarda geldi gol Galatasaray adına. Bunu da belirtelim. Gabriel Sarı'nın frikikten attığı golle Galatasaray kazanmayı başardı. Son dakikalarda gelen golle böylelikle maç 3-2 tamamlanmış oldu. Kısa bir ara vereceğiz. Reklamlar. Ben de bir nefesleneceğim. Ardından hemen stat bağlantısı yapacağız.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor.
4: Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
5: Evet.
4: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
6: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'e telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
7: Merhaba.
6: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
7: Merhaba.
6: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında. Yağız merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
6: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Maç merkezindesiniz. Galatasaray az önce tamamlanan karşılaşmada 3-2'lik skorla Başakşehir'i mağlup etti. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu. Gerçekten maçın bütününe baktığımızda heyecanlı, keyifli bir karşılaşma, bol gollü bir karşılaşma. Bir futbol severin aslında severek izleyeceği bir karşılaşma. Ama takım taraftarları için hem Galatasaraylılar hem Başakşehirliler tabii yürekler ağızda izlediler maçı diye tahmin ediyorum. Maçın bütününde basit hatalar, bireysel hatalar belki de belirledi diyebiliriz. Maç içerisinde Davinson'un kendi kalesine attığı gol, Orhan Çalay'ın penaltısı, Umut Bozok'un kırmızı kartı, son golde Gabriel Sara'nın o faul atışını kullanmasından önce yapılan faul, hani hem orada vuruşu engelleyemeyip hem de çok böyle amaçsızca bir kayarak gelen bir Başakşehirli faulü yapması vesaire derken, bana göre bireysel hatalar tabii ama daha teknik değerlendirmeyi çok değerli bir futbol adamından, futbol yorumcusu, teknik direktör sevgili Mahmut Alparslan'dan alacağız. Hocam merhaba.
1: Merhaba, iyi akşamlar Vedat'cığım.

0: Akşamlar dilerim, çok teşekkür ederim. Ben şöyle bir kendimce bir özetledim ama mutlaka
1: Estağfurullah.
0: sizin gördüğünüz çok daha farklı şeyler var. Şimdi bir kere çok iyi başlayan bir Galatasaray ilk 20 dakika gerçekten etkili bir futbol oynadı. Sonrasında Osimhen'in sakatlığı ve oyundan çıkması, Lemina da ardından oyundan çıktı biliyorsunuz ilk yarının sonunda. Bunlar mı etkiledi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir oyun başlangıcına bakalım isterseniz önce.
1: Önce galip gelen tarafı hep kutlanır,
0: Evet.
1: kutlarız ve hep onlar da başarılı gözükürler, başarılı diye ad edilir. Şimdi Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray. 20 dakikada dediğim gibi aktif gözüken ama işte Osimhen faktöründen kaynaklanan bir şey. Onun çabaları sizi de ön tarafa taşıyor. Çok ağır oynayan bir Galatasaray. Şimdi bir sürü defa var. Osimhen de oynasa, siz Şampiyonlar Ligi'nde bu orta sahayla falan oynarsanız geçmiş olsun. Yani biz o tarafa bakıyoruz. Türkiye Ligi'nde bir türlü götürüyorsunuz. Bir türlü birisi çıkıyor, alıyor, maçı kurtarıyor size. Ama Şampiyonlar Ligi'nde ne bir oyun, ne bir orta saha, ne bir müdafaa şey yapamazsınız. Yani baş edemezsiniz. Biz tabii Türkiye liglerinden ziyade Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyoruz. Oraya yapılan transferleri aşıyor ki Galatasaray bu kadroyla da çıksa belli kontratak futbolunu oynayacak. Yani çok hücuma çıktığınız zaman orta sahanız bir kere hele bilhassa ilk devre var mı yok mu hiçbir şey belli değil. Bakma Başakşehir çok ağır oynayan, temposuz oynayan bir takım. Sonra ikinci devre biraz toparlandılar. Galatasaray'ın da bir de çözemediği 11-11 oynarken çözemediği Temenni'yi bir attılar öne. Şamarov'la bütün pozisyonları ürettiler dikkat edersen.
0: Evet.
1: Yani burada oyunu da çözmek lazım. Oyunu da okumak lazım. İki tane adam sizin bütün ceza sahasında cirit attı. Sanchez'in defoları işte onun yanında oynayanların defoları hepsinin defoları çıkmaya başladı. Ben sözcüsü şöyle bir bakarsam en ayakta kalan belki ben de hiç tahsis etmedim ki kendi pozisyonu olmadı diye hep söylerim. Şalaydı. Bütün
0: Tabii.
1: kademelere giren, bütün oyunun içinde olmaya çalışan ikili penaltı penaltı boşlar. Onlar yapılır. Onlar insanlar hata yaparlar. Hata herkes ama oyuna bakacaksın. Girdiği kademelere bakacaksın. Nerelere girdi? Yani bravo tebrik etmek lazım. Ama öbür türlü bu oyun ve bu tempo Şampiyonlar Ligi için hiç yeterli değil. Bir de tabii kasık sakatlanmaları Lemina bir açtığı zaman ayağını orada belli oldu. Sabretti 45 dakika. Osimhen dayanmadı ki akıllı yaptı. Profesyonel dedim abi boşu boşuna kendisini ne zorlayacak ki Allah göstermesin yırtık da olabilirdi. Ufak bir iğne gibi bir batışı hissettiği zaman çıktı. Yalnız şu var Vedat, yani çok tatmin edici bir oyun değil.
0: Evet.
1: Çok fazla orta sahalar boş, müdafaalarda yapılan bariz hatalar var. Çıkarken geri dönüşlerde hatalar var. Yani burada isim demeyeceğim ben. Yani orta sahada kimler oynadıysa ise bir tek Torreira'yı kaldıramazsınız büyük. Bakın bu karşınızda bugün Başakşehir var. Yürüyerek oynayan bir Başakşehir. Her takım bu şekilde oynamaz. Biraz hareketlenden ne diyorum kemeni bir attılar ikinci pozisyona Şomarov'un arkasına. Orada gelemediniz gitti pozisyonu üretmeye başladılar. Galibiyet ama galibiyet kaleci hatalı durur hatalı yer onlar hep güzel ya sen daha iyi bilirsin vakıfsındır konuya
0: Estağfurullah.
1: Saran'ın ilk frikik golü değil mi bu geldiğinden beri
0: Yani hocam hatırlayamadım açıkçası ama çok tehlikeli frikikler kullandı ama dediğin gibi direkt ilk vuruş olarak olabilir.
1: bence de ilk yani kurtar geldiğinden beri attığı ilk frikik golü olacak galiba.
0: Olabilir hocam, olabilir. Dediğim gibi çok
1: Olabilir
0: emin
1: yani
0: değilim.
1: şöyle söylemek lazım. Zevkli gibi gözüküyor tamam taraftarlar için bakarsınız o şekilde ama bir de oyunun ince nüanslarını, püf noktalarını falan izlemeye kalktığınız zaman da maalesef bütün aksaklıklar meydana çıkıyor. Fiziksel olarak yeterli değilsiniz. Oyun temposu olarak yeterli değilsiniz. İşte Sané var mı yok mu bilemiyorsunuz. Batagol var mı yok mu Batragol bilemiyorsunuz yani bu tempolar sizi kaldırmaz. Türkiye Ligi'nde de kaldırmaz. Tekrar söyleyeyim her takım böyle Başakşehir gibi yürüyerek oynamaz.
0: Şimdi Okan Buruk maçtan önce bir açıklama yaptı ve şöyle dedi. Dedi ki artık kadrolar belli oldu ve takımda daha iyi motive olacaktır maçlara ve bundan sonra performansların yükselme zamanı dedi. Ve özellikle de işte yani birebir oyuncularla ilgili ben de soracaktım. Siz de söylediniz.

0: Mesela Leroy Sané. Ya maça sanki çok böyle çok geç geldi gibi geldi bana.
1: Abi
0: 60'tan sonra falan mı oynamaya başladı?
1: Ya o da değil. O geniş alanlar bulunca oynamaya başladı. Bakın bazıları vardır. Geniş alan topçusu, bazıları da bütün Torreira gibi her alanı kullanmak ister. Her alanda olmak ister. Mesela bir Osimhen. Dünyada hiçbir santrafor koşmayacak, boş toplara gider. Böyle bir santrafor örneği yoktur dünyada. Bir tek bu var. Evet. Ama hep başarılı. Hep başarılı. Onun oralara gitmesi sana da işte alanları kapatmaya ve hatta hücuma çıkmayı eder. Osimhen bir olmadı, darmadağın oldu. Tamamıyla gitti. Ne diyorum, adamlar bir ikili hareket yaptılar. Kemeni, Şamura bunun arkasına bir yattılar. İkisi bir başladılar dönerek oynamaya. Daldın. Pozisyon üretildi. O kaleci Uğurcan şu kurtardı. Avuta attılar. Yani pozisyon olmayacak yerde pozisyonlar çıkmaya başladı. Bu neden kaynaklarını sen çıktın geri dönemedin. Zaafların fazla var. Çok fazla var. Yine söyleyecekler biz hazır değiliz. Her zamanki gibi aynı şeyleri dinleyeceğiz. Daha hazır değiliz. Geçen gün Alman Ligi'nde kupa maçını izliyorum. Osnabrück, Bayern Münih.
0: Evet.
1: Bir tek Neuer yok. Geri kalanı bütün kadro oynuyor. Keyine kadar hepsi oynuyorlar. Osnabrück deplasmanında ikincilik takımına karşı bak. Hepsi oynuyor. Onlar demiyor ki rotasyon yok.
0: İlk golü de yediler bu arada hocam.
1: Efendim?
0: İlk golü de yediler ama.
1: İlk golü de yediler. Mükemmel bir gol attı adamlar.
0: Evet doğru.
1: Vallahi var şimdi. Çok iyi bir gol attı. Ben seyrettim maçı 90 dakika. Kalkıp şimdi bu adam bu hafta sonu da oynayacak. Ne rotasyonu var ne bir şey var. Çıkıyorlar oynuyorlar ve tempodalar. Tempo. Oyunun her yerinde varlar. Bizler abi şu anda kaçıncı, dördüncü maç oynuyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Nerede? Ya kusura bakmasın kimse abi. Ve doğruları söylemek bizim, biz madem sunuculuk yapıyoruz, madem bu işin içindeyiz, gerçekleri de kaçırmayacaksın. Bunun ismi kim olursa olsun, hangi takım olursa olsun.
0: Ya mesela bu kadar Galatasaray'la ilgili eleştiriler var ama yine lider olarak, lider başladı abi, haftayı lider bak, olarak kapatıyor Galatasaray.
1: Orada bak tekrar söylüyorum, hemfikiriz orada. Galibiyette derler ki insanlar ya galibiyete bakın. Evet galibiyete bakacaksın. Ama bu kadro bak şu andaki elindeki kadro senin iki maçı kaldıracak seviyede değil. Göreceğiz bunu. Geçen sene kaldıramadın. Geçen sene daha böyle oturaklı bir kadron vardı, kaldıramadın. Bu sene senin orta sahan yine geçen sezonki gibi aynı. Hiçbir yenilik yok, hiç dinamiklik yok. Hiç aktivite fazla agresif olan yok. Aynı kadroyla Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Kusura bakma. Bu Türkiye Ligi'ne de sirayet eder. Bak bu sezon sirayet eder. Her şey Osimhen'in üzerine binmiş belli. Oyun gidişatı da öyle.
0: Öyle hocam bir de yani Osimhen'e gerçekten bir şey olmasın diye herhalde herkes dua ediyordur.
1: Geçen sezon da aynıydı. Bu sezon da aynı. Şimdi şu var. İkinci bir şey var. Leal. Çok katkısı olacak. Hele bir de o geniş alanları falan bulduğu zaman tutamazsın.
0: Tabii.
1: O da bir patlayıcı güç. Bak o da bir patlayıcı. Şimdi ne olacak? Galatasaray'da açıklarda şöyle bir alternatif olur. Solda Leal oynar, sağda Barış oynarsın. Veyahut da Yunus oynarsın. İş oraya gidiyor. Gözüken o Osimhen de tekrardan inşallah çok büyük bir şey yoktur ki. Herhalde yoktur. Yani üçlü, öndeki üçlü o şekilde gözüküyor. Olması da gereken o. Yoksa hep söyledik, Stajic'te de bahsettik. Evet iyi oyuncu, çok iyi oyuncu şu. Ama bizim Türkiye'nin oyun prensiplerine hiç uymadı. Uymuyor da.
0: Yani aslında şunu da söylemek lazım herhalde. Galatasaray özellikle orta saha için çok konuşuldu. Hep oyuncu ve bir iki transfer de yapıldı oraya ama yine Lemina Torreira çıktı mesela maça. Lemina da çok erken bir sakatlıkta yaşadı. Orta sahada nasıl buluyorsunuz Galatasaray? Yeterli görüyor musunuz oradaki
1: onu
0: derinliği?
1: Onu söyledim zaten. Başlamaz söyledim. Orta sahada siz bu orta sahada ilk devreye çıkan orta sahada çıktığınız andan itibaren hüsran olur.
0: Yok şey açısından dedim hocam. Kadro derinliğini yeterli buluyor musunuz orta sahada?
1: Kadro derinliği de ben buna derinlik demem. Derinliktedir. Giren çıkanı aratmayandır.
0: Tabii.
1: Hemen hemen aynı seviyede aynı tempoda oynanlar. Çünkü sen bu kadar kaliteli bir kadro kurmaya çalışıyorsan, bu kadar paralar harcıyorsan, her mevkin alternatiflere en aşağı bir tık altı olması lazım. Bir tık ama. Çok fazla uçurum olmaması lazım. Şu anda Lemina sakatlandığı zaman orta sahada kimle oynayacaksın? Sana salı günü Sporting Lisbon'da bu orta sahayla oynadığın zaman adamlar çok çabuk gidiyorlar, çok çabuk çıkıyorlar. Mahvolucu. Yine eğer Lemina'da bir şey yoksa Torreira, Lemina, Sara en ideali gözüküyor. En ideali gözüküyor.
0: Bugün Sara'nın performansını öne çıkarmak lazım ama değil mi? Yani ben çok...
1: Ya şimdi performansından tekrar söylüyorum. Galatasaray'dan eğer çıkacaksak ortaya, ben Şalay'ı bir ekstra bir yer açıyorum Şalay. Evet. Yani oyunu ben başka yönden okumaya çalışıyorum.
0: Saray yok, yapması anlıyorum hocam yapıyor. Söylediğinizi. Ben sadece hani maçtaki bir oyuncuyu tabii, da öne çıkaralım.
1: Sara'nın yapması gerekeni yapıyor. Bu mudur? Değildir. Bunun çok çok üzerinde olması lazım. Çok fazla beklentileri olması lazım. Çok fazla skora fazla katkısı olması lazım. Saysanız geldiğinden beri kaç tane golü var?
0: Tabii.
1: Ya bir elin parmakları kadar bile yok. Ya bu mudur yani? Sadece topu alıp ya ara pas yap, yok diagonal pas kullan. Bunlar değil. Bunlar olmaması da lazım. Yani futbol bu şekilde değil. Daha aktif oynanıyor. Bunu biz Şampiyonlar Ligi'nde erken başlıyor da Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Temponun ne şekilde olduğunu. Yani şu andaki Galatasaray'ın temposu yani normal bir 90 dakikaya bakarsan %50'lerde bile değil. Çok az. Çok az. Fiziksel olarak da çok az.
0: Sporting Lisbon maçı içinde pek umut vermedi galiba oynanan oyun, öyle anlıyorum konuştuklarınızdan. Onu da
1: bir
0: sorayım.
1: Ben şimdi umut bizde şöyle takımlarımız hep alıştık artık onlara söylenmeye. Hep 7. 8. haftadan sonra açılacağız ama ya Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Türkiye Ligi oynamıyorsun. Türkiye Ligi'ni sen zaten kazanıyorsun. İşte Osimhen çıkıyor zaten yaratıcılığına gidiyor. Öbürü bir tanesi geliyor arayı bırakıyor bir de alıyorsun maçı. Ama Şampiyonlar Ligi öyle değil. Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla efor sarf edeceksin, arkasından geleceğin oynayacaksın. Geçen sezon gördük neler oldu. Şampiyonlar Ligi'nden sonraki maçları gördük, hepimiz şahit olduk. Herkes ne dedi? O Galatasaray çalışmıyor, Galatasaray'da tempo yok, Galatasaray'da işte Şampiyonlar Ligi seni yoruyor. Ondan sonra da sakatlıklar başlar ki dikkat edersen birkaç kişi de adelelerini tutuyor ve kasıklarını tutuyor. Ya inşallah büyük boyut sakatlıklar gelmez.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. İyi yayınlar olsun. İyi geceler.
0: Mahmut Alparslan bizimle birlikteydi. Teknik direktör, futbol adamı bizimle düşüncelerini paylaştı. Başakşehir Galatasaray maçı özelinde. 3-2 Galatasaray kazandı. Radyolarını yeni açanlar için bir kez daha aktaralım ve Galatasaray 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu sevgili dinleyiciler. Haftanın ilk karşılaşmasıydı bu. Özellikle Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin olduğu haftada Galatasaray kazanarak rakiplerinden birinin ya da belki ikisininle aradaki puan farkını açma şansını da yakalamış oldu. Bakalım hangi takımla olacak bu ya da iki takımla birden, bunu göreceğiz. Galatasaray şu anda 4 maçta 10 puana yükseltti puanını. Namağlup devam ediyor Galatasaray. Gençler Birliği yine namağlup diğer takım. Onlar da hafta sonu oynayacaklar. Şu an itibariyle 7 puana sahip Gençler Birliği, belirtelim. Fenerbahçe ve Beşiktaş 6'şar puanla takip ediyor Galatasaray'ı. Onu da yine hatırlatalım sizlere sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz Radyo Spor WhatsApp hattımıza. Maça dair sizlerin düşüncelerini de yayına yansıtalım istiyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Siz nasıl değerlendirdiniz Başakşehir Galatasaray karşılaşmasını? Mesajlarınızı lütfen yollayın. Çok kısa bir aramız var.
2: Maç merkezi devam edecek.
3: Reklam.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

Evet, son bölümdeyiz artık programda. Birazdan Görkem Tezer burada olacak ve o da yayınlarına devam edecek, bunu söyleyelim. Bugün sizlere aktarmıştım programın başında. Fenerbahçe'nin iki oyuncusu Mason Greenwood ve Matteo Guendouzi UEFA'dan gelen cezaları açıklamıştık. Bu iki isme gelmişti ceza. Fenerbahçe bununla ilgili bir açıklama yapmış. Hemen ona bir bakalım isterseniz. Diyor ki Fenerbahçe, kamuoyuna duyurulur. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından Lyon takımıyla oynadığımız UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan olaylara ilişkin yürütülen disiplin soruşturması sonucunda kulübümüze ve futbolcularımız Matteo Guendouzi ile Mason Greenwood'a yönelik almış olduğu kararlar tarafımıza bildirilmiştir. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yürütülen disiplin uygulaması süreci sonucunda UEFA Disiplin Talimatı madde 11'e 2b kapsamında temel sportmenlik ve uygun davranış kurallarına ihlal, madde 15'e 1 kapsamında futbolculara veya müsabakada bulunan diğer kişilere hakaret, madde 15'e 1 kapsamında yine seyircileri provoke etme gerekçesiyle sevk edilen futbolcumuz Matteo Guendouzi'ye ikisi kesin, ikisi 1 yıl süreyle ertelenmiş 4 maç ceza vermiştir. Yine UEFA disiplin talimatı madde 11b kapsamında temel sportmenlik ve oyun davranış kurallarını ihlal gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen futbolcumuz Mason Greenwood ise bir maç men cezası almış olup söz konusu ceza 1 yıl süreyle ertelenmiştir. Kulübümüz UEFA tarafından verilen kararları ve kararların gerekçelerini hukuk birimlerimiz aracılığıyla değerlendirmekte olup verilen cezalara karşı UEFA Tahkim Kurulu'na gerekli tahkim başvurusu ve itiraz süreçlerini yürütecektir. Kamuoyunun bilgisine sunuldu dedi Fenerbahçe yönetimi yaptığı açıklamada sevgili dinleyiciler. İşte bu açıklamaların ardından bir kez daha belirtelim. Roma ile oynanacak karşılaşmada Matteo Guendouzi olmayacak ama Mason Greenwood yer alabilecek sevgili dinleyiciler. Paylaşalım bu bilgiyi sizlerle. Mesajlarınız geliyor. Ne demiş dinleyicimiz? Kocaeli'den yazmış. Diyor ki yarın oynanacak olan karşılaşma, yani Filenin Sultanları'nın Sırbistan karşılaşmasını soruyor. Bu karşılaşmanın saati hangisi olacak? Bir yerde 19, bir yerde 16 gördüm diyorlar ki maçın saati değişti 16 olarak. Yani 19'da başlayacaktı karşılaşma. Evet, öyle de duyurulmuştu ama 16 olarak maçın saati değişti. Yani yarın saat 16'da milli takımımız, kadın voleybol milli takımımız Sırbistan karşısında yarı finalde olacak. Finali ve Avrupa şampiyonluğunu kovalayacak sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle bir bakalım, oynanan maçlar vardı. Oradan da skorlar aktaralım sizlere sevgili dinleyiciler. Liverpool Ipswich Town karşısında 2-0 önde şu anda. Dakika 19. Real Betis Real Madrid mücadelesi golsüz devam ediyor 19 dakika geride kalırken. İtalya'da Serie A'da Genova 1 Como 2 dakika 32. Fransa Lig 1'de 15. dakika Paris Saint-Germain Monaco maçında gol yok. Almanya'da Bundesliga'da dakikalar 45, hatta ilk yarı bitti. Stuttgart 1 Köln 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 63 Sparta Rotterdam 1 Zwolle 1. Portekiz Premier Lig'de 3. dakika Porto Moreirense maçı golsüz devam ediyor. Suudi Arabistan'da 2 maç var, 56. dakikaları oynanıyor. El Ahli 3 El Riyad 0, El Şabab 0, El Hilal 1. Belçika Pro Lig'de dakika 35 Lombel United Kulüp Brugge maçında henüz gol olmadı. Ve şöyle bakalım, Hollanda 2'de gol haberleri var, onlara bakalım hemen hızlıca. Heracles içi 2 De Graafschap 0, Helmond 2 Venlo 1, Walvik 2 NAC Breda 0, Vitesse 1 Os 1, Almer City Ajax maçı golsüz devam ederken Emmen 3 Volendam 0 şeklinde devam ediyor sevgili dinleyiciler. Mücadeleler böyle. Açıkçası Cuma günü yine gollü maçlara sahne oluyor. Görünen o şu dakikaya kadar. Ipswich Liverpool maçı 2-0 ile başladı neredeyse. Yani dakika 20, 2 gol birden geldi Liverpool'dan. Bakalım devamı gelecek mi, onu göreceğiz. Paris Saint-Germain Monaco maçında henüz gol yok. Biraz o beklenenin dışında gelişiyor, bunu söyleyebilirim sizlere. Bunun dışında Real Betis Real Madrid maçında da henüz gol sesi çıkmadı. Orada da tabii beklentimiz yine karşılıklı gollerle maçın tamamlanması yönünde olacak. Evet sevgili dinleyiciler, artık dediğim gibi son bölümdeyiz. Birazdan tamamlayacağız programı. Sizlerden gelen mesajları okumaya devam edelim. İyi yayınlar Vedat Bey, bir şey demiyorum, sadece iyi yayınlar demiş. Peki, Hasan Koyuncu'ya teşekkür ediyorum. Göndermiş olduğu mesaj için size de iyi geceler dilerim.
Var mı yeni bir mesaj? Selamlar kardeşim. Yayın için teşekkür ederiz. Şimdi açtım. Koskoca Galatasaray Osimhen çıktı. Ne hallere düştü? İnşallah uzun süre

Ve zaten Şampiyonlar Ligi'nde kevire çevirirler bizi. Galatasaray olacak, üzüldük diye düşünüyorum. Okan Buruk hocam artık hatalarından vazgeçmeyecek. İşimiz çok zor bu yıl. Vedat Parlak kardeşim sevgiler saygılar demiş. Derfin Yunustane'den gelmiş bu mesajda. Yani çok böyle karamsar bir tablo çizmişsiniz ama henüz daha tabii bunun için bence erken. Özellikle Şampiyonlar Ligi bambaşka bir seviye. Oraya bambaşka bir motivasyon olacaktır. Uğurcan Çakır diyor ki zor bir maçtı. Başakşehir iyi bir takım. Burada onlarla oynamak zor.

0: istiyoruz demiş Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın kalecisi ki özellikle maçın ikinci yarısının başında maçta tutan oyuncuydu Galatasaray'ı, öyle söylemek lazım. Çok önemli pozisyonlar çıkardı sevgili dinleyiciler. Uğurcan Çakır, bunu da belirtelim. Leao ilk maçındaydı. Bence Leao belki çok fazla şans bulamadı ama özellikle bir pozisyonda topu atıp sol kanattan gidişi var ki yani her şeyi aslında gelecekte neler yapabileceğini de gösteren bir görüntüydü. O yüzden Leao'nun da Galatasaray'a faydalı olacağını zaten başından beri söylüyoruz. Bu maçta belki biraz olsun üzerine sizler için en azından oynanan karşılaşmadaki bu pozisyonlar söylediklerimizin üzerine biraz daha kuvvetlendirmiştir diye düşünüyorum sizin de düşüncelerinizi. Peki var mı mesaj? Yok. Hemen tekrar şöyle yapalım. Bir haber vardı bugün. Pota'nın perileri. Yani kadın basketbol milli takımımız FIBA 2026 Dünya Kupası'na Belçika yenilgisiyle başladı maalesef. Farklı bir mağlubiyet aldı kadın milli takımımız. Umarım toparlayacaklardır. 89-75 14 sayılık bir mağlubiyet. 14 sayı farklı bir mağlubiyet. Ya çok sayı yedik açıkçası. Yani attığımız sayı yine fena değil ama bu kadar çok sayı yediğiniz bir karşılaşmadan zaten galibiyet çıkarmak da çok kolay değildir. Kadın basketbol milli takımımıza da başarılar dileyelim bundan sonraki karşılaşmalarında sevgili dinleyiciler. Kadın voleybol milli takımımız yarın Sırbistan'la oynayacak ve bu karşılaşma saat 16'da başlayacak sevgili dinleyiciler. Yarı finali geçip finale ardından da şampiyonluğa ulaşacağını ümit ediyoruz. Bir mesaj daha gelmiş. Vedat abi, bana göre maçın kaderini 3 olay etkiledi demiş sevgili Tuncay. Neymiş onlar bakalım. Galatasaray açısından belki de kolay olacak maç. Osimhen'in sakatlanması ile Galatasaray çok büyük bir oyuncusundan yoksun kaldı. Son dakika zor kurtardı. Başakşehir için ise ısınma esnasında kaleci Muhammed'in sakatlanması ve kaleye yedek kaleci Deniz'in geçmesi ve maç 2-2 giderken Umut Bozok'un takımını 10 kişi bırakması maçın kaderini etkiledi demiş. Teşekkür ederim. Gabriel Sara'ya sorular sorulmuş. Torreira'nın golü mü senin golün mü daha güzeldi diyor. Gabriel Sara, Lucas'ın ki bence inanılmaz bir asisti bence. Jacobs'un asisti. Lucas'ın golü daha güzel bence demiş. Ki ben de nefis bir gol attı Galatasaray demiştim hatırlarsanız. Yani böyle 4 pas yapıp 5 pas yapıp böyle üst üste tık tık tık tık golü attı Galatasaray. Tabii burada Başakşehir savunması da uyudu, onu da söylemek lazım. Yani ancak idmanlarda atılabilecek bir gol. O kadar sabit, o kadar hareketsiz kalması da ilginçti. Başakşehir savunmasının bugün dedim ya birçok aslında bireysel hata bugünkü maçın sonucunda belirleyen önemli faktörlerden diyebiliriz. Böylelikle günü de tamamlamış olduk. Birazdan Görkem Tezer burada olacak ve sizlere saat 24'e kadar eşlik edecek sevgili dinleyiciler. Yoldaysanız, işteyseniz size eşlik edecek. Ben hepinize teşekkür ediyorum yine yalnız bırakmadığınız için. Umarım her şey sizin için güzel olur, gönlünüzce olur. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde Radyo Spor'da yeniden yayında olacağım. Eğer o saatlerde radyo başında olursanız beklerim efendim. Hoşçakalın.
1: Maç merkezi sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
3: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
4: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
5: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 10

0: 24/87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor. Radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
0: 30-0097 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum. Ben Görkem Tezer. Saatler 24'ü gösterene kadar sizlerle birlikte olacağım. Galatasaray galip ayrıldı. Çok zorlandığı bir karşılaşmada son dakika 90. dakikada Gabriel Sara'nın frikik golüyle Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 3-2'lik skorla geçmeyi başardı. Torreira'nın açıklamaları vardı maç sonrası. Yine yayıncı kuruluşa verdiği bir demet. Şampiyonlar Ligi'ni biliyoruz dedi başarılı oyuncu. Geçen senenin üzerine çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızla birlikte iyi bir mücadele istiyoruz. Orası farklı bir seviye. Zor bir maç bizi bekliyor. Sporting Lisbon'da Şampiyonlar Ligi'nde deneyimli bir takım. En iyisini yaparak kafamız dik bir şekilde geri dönmek istiyoruz dedi Lucas Torreira. Gabriel Sara şöyle bakalım neler söylemiş. Çok zor bir maçtı. Sakin kalan bir takım. Hatalarımızı beklediler ve onları değerlendirdiler. Osimhen ve Lemina'nın çıkması da bizi zorladı. Sonrasında ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu hatırladık ve kazanmayı bildik. Önümüzdeki maçta bu şekilde performans göstereceğimize eminim demiş Gabriel Sara. Ya şunu söyleyeyim eleştiri olarak kimse kusura bakmasın. Yani Galatasaray önümüzdeki maçta da bu şekilde performans gösterirse yani Sporting Lisbon rahat mağlup eder Galatasaray'ı. Yani ligde de kolay kolay maç kazanamaz. Yani Galatasaray'ın orta sahası hadi yine vasat diyemem. Mücadele anlamında oyuncu bireysel kalite anlamında söylemiyorum. Vasat değildi tamam. Gabriel Sara ilk haftalara göre daha iyiydi. Lucas Torreira verkaçlara girdi, pas bağlantılarını sağladı. Onu kabul edelim. Ama savunma Abdülkerim'in kanadından çok etkili geldi Başakşehir ve çok ağır kalan bir oyuncu. Ya bunu her zaman söylüyorum, her seferinde dile getiriyorum. Alçağları şu an Başakşehir karşısında oynat. Çorum'da şu an yeni sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alçağları koy Galatasaray'a sırıtmaz. Onu söylüyorum. Galatasaray bu oyun anlayışıyla, bu oyun felsefesiyle devam ederse Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamaz. Buna eminim. Gabriel Sara'nın açıklamalarına devam edelim. Bir soru gelmiş tabii ki orada yayıncı kuruluş tarafından. Torreira'nın golü mü, senin golün mü daha güzeldi? Lucas'ınki bence daha güzeldi demiş Gabriel Sara. İnanılmaz bir asisti. Bence Jakobs'un asisti. Lucas'ın golü daha güzeldi demiş Gabriel Sara. Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri bugün de en kritik anda çıktı sahneye ve takımına 3 puanı kazandırdı. Şimdi soracaksınız ilerleyen dakikalarda, öncesinde benim yorumlamamı bekliyorsunuz belki ama şöyle söyleyeyim. Size göre bu karşılaşmada hakem konuşulabilecek bir durum var mıydı? Yani illaki hakemle alakalı görüşler gelecek, yorumlar gelecek. Onları da bana lütfen WhatsApp hattından gönderin. Kendi düşüncelerinizi bekliyorum. Üzerine de ben tabii ki konuşurum. Kendi yorumlarımı katarım. Ama size göre bu karşılaşma beklediğiniz gibi miydi? Yoksa orada kırmızı kart hatalı ağır bir karar mıydı? Galatasaray'ın bulduğu golde offside var mıydı yok muydu? Başakşehir'in kazandığı penaltı size göre penaltı mıydı? Öncesinde sizin yorumlarınızı

0: Cevaplarınızı bekliyorum. Üzerine ben de kendi düşüncelerimi aktaracağım. Okan Buruk'un açıklamalarına şöyle bir bakalım. Maça iyi başladık demiş deneyimli teknik adam. İyi bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarıda Osimhen ve Lemina'nın çıkmasıyla ilk yarıdaki oyunumuzu kaybettik. Penaltı olarak görmedim. Çok basit oldu o penaltı diyor yine Okan Buruk. Onu saymıyorum ama onun dışında verdiğimiz pozisyonlar vardı. Defansif anlamda performansımızı geliştirmemiz gerekiyor. Duran toplarda hem Osimhen'i hem de Lemina'yı kaybettik. Burada da duran topta diziliş hatası yaptık demiş Okan Buruk. Açıklamalar gelmeye devam ettikçe bunları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yani Galatasaray'ın oyun anlamında ben üst seviyelerde olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir Galatasaraylı şu an dinleyicim de çok iyi oynadık, çok iyi mücadele ettik Görkem. Bu takım kesin şampiyon olur inancına sahip değildir. Onu söyleyelim. Ya savunma, savunma, savunma. Çok basit hatalar yapıyor. Hepsi golle sonuçlanmadı. Karşında Başakşehir var. Tabii ki belli bir seviyede olan takım. Ya sen bu hataları, bu savunma hatalarını Fenerbahçe Beşiktaş maçında yaparsan, 6. hafta Trabzonspor deplasmanında yaparsan, yani işler çok kötü olur. İşler çok kötü olur Galatasaray adına, onu söyleyeyim. Okan Buruk'un açıklamalarıyla devam edelim. Lemina'nın dün antrenmanda hafif bir kasık ağrısı vardı. Osimhen de bugün hissetti. Bunları görmek gerekiyor. MR'larını çekmek gerekiyor. İnşallah önemli bir şey yoktur. Onları Şampiyonlar Ligi maçına yetiştiririz demiş Okan Buruk maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği demeçte. Victor Osimhen'in olmadığı bir Sporting Lisbon deplasmanı yani Galatasaray için çok zorlayıcı olabilir. Çok zorlayıcı olabilir. Bir forvetten öte Victor Osimhen Galatasaray'da orta sahaya geliyor, kanada geliyor. Yani yorulmuyor. Eskilerin tabiriyle bunu parantez içerisinde söyleyeyim. Yani ciğersiz derler ya, ciğersiz mi bu adam? Yorulmuyor. 90 artı 5 hala koşuyor. Daha önceki maçlarda da gördük. Yani Osimhen ve Osimhen sonrası olarak ben bu karşılaşmayı ikiye ayırırım. Galatasaray'ın performansını değerlendirecek olursak. Osimhen varken Galatasaray 3 gol 4 golü bulurdu ama kalesinde bu kadar gol görmezdi. Buna eminim. Çünkü Başakşehir çıkamıyordu. Ne zaman Osimhen çıktı oyundan? Hatırlayın. Ne zaman Osimhen oyundan çıktı? İkinci yarıda bambaşka bir senaryo yaşandı. Ha bunda Okan Buruk'un da direktifleri önemlidir tabii ki. Yaptığı değişiklikler tartışılabilir. Ya ben Barış Alper Yılmaz'ın hücum bölgesinde Osimhen'in yerine oynatılmasını doğru bulmuyorum. Deniz Gül. Ne kadar hazır, ne kadar hazır değil. Bu tartışılır. Ama forvet oyuncusu. Forvet oyuncusu. Forvet'in ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir hücum anlamında önemli işler yapabilecek potansiyelde bir oyuncudan bahsediyoruz. Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın son vuruşlarını yani konuşmaya gerek yok. İkili mücadele konusunda zaten iyi seviyede bir oyuncu. Ama forvet oyuncusu mücadelenin yanı sıra da iyi vuruşlara sahip olması gerekiyor. Penaltı noktası üzerinden kaçırdığı bir top vardı hatırlayın. İkinci yarının en kritik anlarında yaşandı. Yani ben Deniz Gül'ün o pozisyonu yakalasaydı golü atacağını düşünüyorum. Bence Deniz o golü atardı. Okan Buruk'un da seçimleri biraz tartışılabilir. Yani sen koy Deniz Gül'ü oyuna. Madem oyundan çıkıyor Victor Osimhen, ya Barış'ın ne işi var hücumda? Son yıllarda bu alışkanlığı kazandı bizim takımlarımız. Milli takım keza aynı şekilde. Ya Kerem ya Barış Alper Yılmaz hücumda oynuyor. Fenerbahçe'de de ya Talisca oynuyordu ya Kerem Aktürkoğlu. Hücum oyuncusu oyundan çıkıyor. Forvet çıkıyor. Kerem o bölgeye geçiyor. Yani nereden bu konuya geldik? Nereden bu konu özelinde artık doğrusu budur mantığını konuşmaya başladık bilemiyorum. Çünkü sizlerden bu konuyla alakalı birçok mesaj geliyor. Şu an mesajlara bakıyorum. Ne demiş dinleyicimiz? Buradayız abi. Hoş geldin demiş. Peki teşekkür ediyorum. Bu arada Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk açıklamalarda bulunuyor. Şimdi kısa bir süreliğine kendisinin açıklamalarına kulak verelim. Victor Osimhen'in sakatlığıyla alakalı belki önemli açıklamalarda bulunur. Sporting Lisbon maçı öncesinde önemli açıklamalarda bulunur düşüncesine sahibim. Galatasaray 2. Başkanı Sayın Metin Öztürk'ün açıklamalarına şöyle bir bakalım.
1: Geçenlerde bir rakibimizin yöneticisi federasyonun içinden geçti. Haklı haksız. Herkesin başına geliyor. Önce 15 gün hak mahrumiyeti. Ondan sonra bilmem 2,5 milyon para cezası. Ondan sonra pardon ya biz sana bunu yanlışlıkla vermişiz deyip kaldırdılar.

0: Ümit ediyorum ki bana da aynısını yaparlar. Hakem, hakem mi diyeyim bilmiyorum, nasıl hakem dediğiniz zaman bir formatı olur. Ya Osimhen'in attığı gol. Var gol dedi de öyle verdi. Çizginin, yani filenin ortası ya. Ortası. Bunun varlık neyi var? Hakem görecek, verecek. Penaltı. Ya güldürmeyin, böyle penaltı mı olur? O zaman her maç 8 tane penaltı olur. Attığımız gol. Ya bir ofsayt çizgisini çizmeyi beceremiyorlar. Yanlış adamdan ofsayt çizgisi çizdiler. Yazık değil mi? Bu emeğe, bu yatırıma. Orta hakem, yan hakem anlaşamıyor. Yan hakemin 3 metre önündeki faul ya. Faul, faul, faul. Yani dünyanın her yerinde faul. Ona verilmiş, buna verilmiş. Önemli değil. Görmüyor. Onun verdiğini öbürü kabul etmiyor. Belli ki bu sene zor geçecek. Belli ki Galatasaray'ın şampiyonluğu engellenmeye çalışılacak. Ama bilin ki ne yaparsanız yapın, Galatasaray alnının akıyla, taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla gene şampiyon olacak. Bu kadar arkadaşlar. Var mı sorunuz?
1: Başkanım, Osimhen'in sakatlığı ile ilgili bir
0: bilgimiz yok. Onunla ilgili hiç bilgimiz yok. Çok taze o. Var mı başka bir şey?
2: Başkanım, ofsayt çizgisinin yanlış oyuncudan çizildiğini
0: ifade. Onu söyledim, evet.
2: Bununla ilgili bir var dinleme talebiniz olacak mı?
0: Ya olsa ne olur? Olsa ne olur? Evet.
1: Bir çözüm öneriniz var mı yabancı hakem gelmesi gibi?
0: Yok, şu anda da bir yabancı hakem geldi. VAR'a gelen yabancı hakemleri bize kimi gönderiyorlar? Orada tutmayan adamları gönderiyorlar. Zaten iyi olduğuna emin olan hakemlerini o hafta kendi maçlarında oynatıyorlar. Olmayanları da buraya gönderiyorlar. Yani bu Galatasaray'ın lehine aleyhine diye söylemiyorum. Bu maalesef bizim hastalığımız. İşte federasyon bir gün yabancı VAR gelmeyecek, hakemlere güveniyoruz diyor. Bir gün güvenmiyoruz diyor herhalde ki yabancı VAR getiriyor. Teşekkür
2: başka
0: ederim.
2: Yarın öbür günde böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelirsiniz. Nasıl bir reaksiyon almayı düşünüyorsunuz?
0: Arkadaşlar, bunlar hayali senaryolar. Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: Teşekkür ederiz.
3: Evet, açıklamalar bu şekildeydi. Yani ben fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Maç sonu hakem konuşmasını zaten sevmiyorum da sizlerin görüşleri, soruları olursa, yorumları olursa yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Ben saha içerisinde kalmayı tercih ediyorum. Penaltı penaltı mıydı? O şöyle miydi, böyle miydi? Ya bunlar hakkında tabii hepimizin bir yorumu vardır. Ya ki gelmeye devam edecektir mesajlar. Eminim buna. Sizler bana aktarın. Ben pek hakem konusuna girmeyi sevmiyorum. Hakemlerimiz kötü. Kötü. Sadece Galatasaray lehine aleyhine değil. Ya bu ülkede daha kısa bir süre içerisinde taçtan offside verildi. Daha ne diyebilirim? Bugün offside çizgisini bir VAR'daki hakem 4,5 dakikada çekti. O çizgiyi 4,5 dakika içerisinde çizebildi. Ya İngiltere Premier Ligi'nde ya da Avrupa'nın diğer ülkelerinde bunlar yaşanmıyor. Ben bir taraf yerine lehine hata yapıldı, aleyhine hata yapıldı yorumlarını sevmiyorum. Onları konuşmuyorum. Ama hakemlerin genel performansına baktığımızda yani çok kötü performanslar görüyoruz. 5 dakika boyunca neredeyse ortalama 5 dakika o offside çizgisini çekemiyorsak ve bir offside için bu kadar oyun duruyorsa söylenecek zaten pek fazla bir şey yok. Pek fazla bir şey yok. Yok penaltı değildi, hakem öyle yaptı, böyle yaptı. Bunlar tamamen konu dışında kalıyor benim için. Benim futbola bakış açım gereğince. 5 dakika boyunca bir çizgi çekilemez mi? 5 dakika, 5 dakikadan bahsediyoruz ya. Eski Başakşehir yok, bu da bir gerçek. Nuri Şahin takımına yakışmıyor demiş. Deniz kötüydü demiş. Yani Galatasaray'da şu oyuncu çok iyiydi ya da Başakşehir'de şu oyuncu öne çıktı diyebileceğimiz isim var mı? Yok. Victor Osimhen yine kalitesiyle Galatasaray'da gol attı. O oyundan çıkınca da Galatasaray'ın oyun şablonu tamamen tersine döndü. Yani rüzgar Başakşehir lehine esmeye başladı. Burada bireysel yetenekler devreye girdi. Gabriel Saras frikikten golü attı. Yoksa aman aman ciddi pozisyon yok ki Galatasaray'ın yakaladığı. Bir Barış'ın kaçırdığı vardı ikinci yarıda benim hatırladığım. Bir de Gabriel Sara'nın yine uzaklardan şut çekip de topun direkten döndüğü bir anı hatırlıyorum. Hani öyle organize ataklarla gelişen bir pozisyon kaçtı diyebileceğimiz bir mücadele değildi. Icardi bir nesli Galatasaraylı yaptı. Okan hareketleri konuşmalarıyla da iki nesli Galatasaray'dan soğuttu demiş dinleyicimiz. Görkem Bey iyi yayınlar. Başakşehir'in kırmızısı 10 kere kırmızı diyor dinleyicim. Galatasaray'ın iptal edilen golü skandaldı. Bu sene şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Gençler Birliği arasında kıyasıya bir yarış geçer demiş dinleyicimiz. Ama bence asıl heyecan verici kısım göndermeli bir mesaj. Burada Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu dinleyicilerim bu dinleyicimize cevap verebilir. Bak özgür o konuda. Ne diyor? Bence asıl heyecan verici kısım Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un üçüncülük yarışı olacak. Antalya'dan Selim. Bu mesajı göndermiş yani. Selim Bey kusura bakma, istediğin kadar Galatasaraylı ol, Galatasaray'da fanatik ol, fanatik bir taraftar ol. Ya bu oyunla Galatasaray'ın ileride sıkıntı yaşayacağını herkes söyler. Kusura bakma, Galatasaray'ın savunmada ciddi sorunları var dedik. Başakşehir karşılaşmasındaki bu savunma tandemiyle sen Paris Saint Germain deplasmanına, hadi o uzak bir mücadele, yakına gelelim Sporting Lisbon. Sporting maçına sen bu hatalarla çıkarsan yani Allah korusun orada üçlük dörtlük olursun. Sporting Lisbon çok hızlı önde basan bir takım. Çok hızlı hücuma çıkan bir takım. Aralara çok hızlı sarkan oyuncuları var. Yani Abdülkerim ve Sanchez ikilisini bugün gördükten sonra umarım korktuğum başıma gelmez. Ha tabii Şampiyonlar Ligi'nde takımlarıma başarılar diliyorum. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Bir de işin realistik boyutu var. Onu da göz ardı etmeyelim. Şöyle bir bakalım ne demiş dinleyicimiz. Galatasaray zorlansa da kazanmasını bildi. Derbiyi şimdi çekirdek çitleyerek yiyeceğiz demiş. Derbiyi çekirdek çitleyerek izleyeceğiz demiş. Peki. Sizler de Başakşehir Galatasaray mücadelesiyle alakalı yorumlarınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Onun dışında sorunuz varsa iletin ya da bir bölümde maçın bölümünde şöyle olmasaydı hakem burada hata yaptı dediklerinizi yine WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Şu an benim keyfim yerinde. Benim keyfim yerinde ama bu Galatasaray'ın galibiyetiyle alakalı bir durum değil. Bildiğiniz gibi Uğur Böceği Şans Oyunları firmasında kuponlarımız paylaşılıyor. Zaman zaman da hediyelerimiz oluyor. Forma hediyesi vesaire. Bu hediyeleri dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Bugün de yapmış olduğum kuponların %80'i, evet %80'i başarılı oldu. Ha Osimhen oyundan çıkmasaydı %100 olacaktı, ona eminim. İki tane isabetli şutu kalmıştı Osimhen'in. Genelde başarılı oluyoruz ve ben o açıdan mutluyum. Kazanan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Henüz kuponlarımı görmediyseniz, ilk defa denk geliyorsanız da şöyle bir hatırlatmam olacak ki sürprizlerden sizler de mahrum kalmayın ilerleyen günlerde. Sonra ben duymadım Görkem, benim haberim yoktu demeyin. Şimdi iddia.com'a giriyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir daire var. Gördün mü? Oraya basıyorsun ve kayıtlı bayim seçeneğine tıklıyorsun. Sonrasında kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından il seç, ilçe seç, haritalar, konumu, hiç gerek yok oraya. Aynı sayfada bulunan büyütece basıyorsun. Evet, büyütece basıyorsun. Arama çubuğu ekrana gelecek. 30-0-97. 30-0-97 birleşik olarak bu rakamı yazıyorsun ya da Uğur Böceği Şans Oyunları yazıyorsun, enter'a basıyorsun. Kayıtlı bayim olarak ekle diyorsun. Yapman gereken işlem bu kadardı. Aramıza hoş geldin. Kuponlarımıza ulaşmak istiyorsanız da ki kazandıran kuponlar, sadece kupon dersek emeğime haksızlık etmiş olurum, onu da ifade edeyim. Yani bizim fenomenlerimiz, ben dahil, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yani bir maçı izleyerek, not alarak tahminlerde bulunuyoruz. O kuponları görmek istiyorsan da 0540-300-0097. 0540-300-0097. Bu numaraya mesaj gönderebilirsin. Aklına bir şey takıldıysa, numarayı kaçırdıysan ya da bayi kodunu kaçırdıysan da adımı soyadımı yazarak Instagram'dan bana ulaşabilir Görkem Tezer yazdığınız takdirde diyelim. Şimdi Antalya'dan Selim Bey'e yaptığı yorumu yorumlamak isterim. Tamam güzel, bak böyle mesajları seviyorum ama lütfen hakaret olmasın. Dinleyicilerimizin kendi aralarında atışması benim hoşuma gidiyor. ama belli bir seviye içerisinde. Sevgili Serdar Bey ne demiş bakalım? Antalya'daki Selim Bey'e yaptığı yorumu da ben yorumlayayım diyor. Kendisi futboldan uzak, ne demiş? Su topu müsabakaları izlemesini öneriyorum demiş kendisinin. Sevgili Serkan Bey, bundan sonra Serkan diyorum ya, sevgili Selim Bey, su topu maçlarını izleyin lütfen. Bak Serdar Bey öyle söylüyor. Diyorum ya, istediğin kadar Galatasaraylı ol. Ya Galatasaray istenilen düzeyde oynamıyor. Oynamıyor. Ya bu oyun anlayışıyla şampiyonluk zor Galatasaray için. Ha şu anki mevcut oyunu yorumluyorum. Yoksa kadro kalitesi olarak çok iyi seviyede Galatasaray. Ha eksikler var, o var, şu var. Tamam, onları zaten masaya yatırırız ilerleyen haftalarda, sorun değil. Ama şu anki oynamaya çalıştığı oyun keyif veriyor mu, güven veriyor mu? Vermiyor. Bunu çevremdeki Galatasaraylı taraftarlar da, arkadaşlarım da söylüyor. Hepsiyle konuşuyoruz sonuç itibariyle. Yolda görüyoruz bir Galatasaraylıyı, sohbet ediyoruz. Abdülkerim'le olmaz diyor. Bu savunmayla olmaz diyor. Ben bunu defalarca söyledim. İlerleyen günlerde, haftalarda belki kendilerini toparlar, ona bir şey söyleyemem. Ben bugünkü mevcut durumdan bahsediyorum. Abdülkerim kaç tane çıkmaya çalışırken uzun pas denemesi ya da pas hatasının kaynaklı Galatasaray çok net pozisyon verdi Başakşehir'e. Çok çabuk adam geçmesine müsaade ediyor. Hem Davinson Sanchez hem de Abdülkerim. Şalai çok yoruldu. Yani Sanchez'in o açığını kapatacağım diye öyle deparlar attı ki. Ya dedim bu 90. dakikayı göremez bu oyuncu. Ya bir şey olur Allah korusun böyle oynarsa. Hem bekte oynuyor, hem ileri çıkıyor, kanat bölgesine geliyor, hem savunmasına yardıma geliyor. Stoper tandemindeki hataları bloklamaya çalışıyor. Çok enteresan bir oyuncuydu bugün itibariyle. Performansını beğenirsin beğenmezsin. Çok koştu, çok yoruldu. Hakemle kazanan Galatasaray'ı tebrik ediyorum demiş Kenan Bey. Onun görüşü bu şekilde. Şöyle bakalım, mesajlar geliyor. Osimhen olmadıktan sonra Galatasaray'ın ne duruma düşebileceğini bugün gördük demiş. Yani Galatasaray'ı çok kötü bir durumda olduğunu da düşünmüyorum. Yani Başakşehir 90 dakika baskı kurdu. 3 tane topu direkten döndü. 5 tane kaçan neti var. Galatasaray kendi ceza sahasından çıkamadı gibi bir durum söz konusu değil. Galatasaray savunmada bireysel hatalar yapıyor. Onu söylüyorum. Ve çok basit hataların temel sebebi orta sahada çıkmaya çalışırken kaptırılan toplar. Mesela kimi söyleyebiliriz? Bugün Gabriel Sara'nın performansını eleştiremeyiz. Tabii ki iyi bir oyun ortaya koydu da yine kaptırdığı bir top vardı orta alanda. İkinci yarının yine başlangıcında. Yani burada bu seviyede bu hatalar yapılmaması gerekiyor. Ha, diyebilir dinleyicim. Oyun bu, futbol bu, hatalar oyunu. Tamam, hatalar oyunu da onu maç esnasında bir kere yaparsın, iki kere yaparsın. Abdülkerim'in 4 tane hatası var. Davinson Sanchez kaç kez adam geçmesine izin verdi. İkili mücadelede çok yavaş kalıyor. İyi günler Görkem Bey. Başkent'ten Hulusi. Sizi dinliyorum ama gece saat 11.30'a doğru benim uykum geliyor. Hanım radyoyu kapatıyor. Seni uyutuyor. Sesin uyutuyor beni demiş. Kötü bir yorum mu, iyi bir yorum mu anlayamadım ya. Sesin uyutuyor beni demiş. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu da yazarsan çok sevinirim dinleyicimize. Başkentimize de selamlarımızı göndermiş olalım. Şöyle bakalım, devam edelim. Canlı skorlarımızı hatırlatayım bir yandan. Sizler de karşılaşmayla alakalı görüşlerinizi bana aktarın. İkinci saatimizde de derbiyi konuşmaya çalışacağız. Derbiyle alakalı skor tahminlerinizi merak ediyorum. Kim kazanır? Fenerbahçe, Beşiktaş. Beraberliğin iki takıma da yaramayacağını ben düşünüyorum. Galatasaray kazandı bu akşam çünkü. Arada 4 puanlık bir fark oluştu. Yani kaybeden takım 4 puan zirve yarışının uzağında kalacak. Beraberlikte de iki takım 3 puan geride kalmış olacak. Tabii ki bunlar telafi edilebilecek karşılaşmalar. Süper Lig'in daha 4. haftası. Daha uzun bir maraton var. Ama detaylar da şampiyonluğu belirliyor. İlerisi adına, moral bulabilmesi adına bir takımın seri yakalayabilmesi için de tabii derbi galibiyeti çok ama çok kritik diyebilirim. Genova Como maçı 3-1 Como'nun üstünlüğüyle devam ediyor 46. dakika. Real Betis Real Madrid mücadelesi 45. dakika, henüz gol sesi çıkmadı. Şöyle bakalım, Ipswich Town 0 Liverpool 2, 8 dakikada gelen 2 gol ve Liverpool o dakikadan sonra 3. golü bulmak için pek fazla bir şey yapmadı. Stuttgart 2, Köln 0, Porto 0, Morelliense 1. Portekiz Premier Ligi'nde sürpriz sonuçlardan biri

diyebilirim şu an için. Devam edelim. Lommel United 0, Kulüp Brugge 1. Belçika Pro Ligi'nde dakikalar 48'i gösteriyor. İspanya 2. Ligi'nde Las Palmas 0, Leganes 0. Yine burada da 65. dakikayı tamamladık. Hollanda Ligi'ne şöyle bakalım. Emmen 5, Volendam 3. 90. dakika gollü geçen bir karşılaşma. Almere City 0, Ajax B 1. Ve Emmen-Volendam maçı da an itibariyle sonuçlandı. 5-3'lük Emmen'in galibiyeti vardı. Diyelim, son olarak da Polonya Ligi'nden bir maçı aktaracağım sizlere. 60. dakikayı tamamladık. Piast Gliwice 2, Katowice 0, Portekiz Ligi'ne şöyle bakalım. En çok dinleyicimizin merak ettiği karşılaşma. 3-4-5 kişinin gol beklediği bir maç. Porto Moreirense karşılaşması 1-0. Konuk ekibin üstünlüğüyle devam ediyor. Sürpriz tabii ki Porto'nun ilk yarıda 2 gol bile bulması muhtemeldi maç öncesi. Yani açılan oranlara baktığımızda oranı yoktu ya, benim hafızam beni yanıltmıyorsa. Farioli'nin öğrencileri Porto ilk yarıda pek varlık gösterebildi mi? Topu daha fazla kendi yarı alanında gezdiriyor şu an Porto. Paslaşıyorlar. Ha, pozisyon bulabiliyorlar mı? Hayır. 35 dakika geride kalırken sadece bir isabetli şutu olan Porto'dan bahsediyoruz. Farioli'nin öğrencileri şu ana kadar Moreirense savunmasını aşamadı. Bir gol bulması gerekiyor. Erken bir bölümde, ikinci yarının başında gol bulması gerekiyor. Şöyle bir bakalım abi, merak ettiğim bugüne kadar bildiğin en büyük iddia oranı neydi? Merak ediyorum, teşekkürler demiş dinleyicimiz. Yani hatırlamıyorum geçmişe dönük de. Ben tek maçlık kombinler oluşturuyorum. Dediğim gibi Uğur Böceği şans oyunları resmi iddia bayisi üzerinden kuponlarınızı oluşturursanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Genelde canlıdan öneriyorum ya da böyle önemli karşılaşmalar, Süper Lig maçları, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi karşılaşmaları oldukça da özel bayislerden bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bugün neydi, benim bir tahminim vardı, onu hatırlamaya çalışıyorum. Şimdi telefon kullanmadığım için yayın esnasında 3 küsürlük bir oranı bildim mesela. 3 küsürlüktü. Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Göztepe mücadelesinde şov yaptım. 7 küsür bir oranı bildik. 5'lik bir oranı bildim. Tek maçlık kombin. Bunları takip edin. Bakın sizin için söylüyorum. Bunları takip edin. iddia.com'da kayıtlı bayinizi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştirin. Ardından da 0540-300-0097 bu numaraya mesaj gönderin. Ha tabii zorlamıyorum. Zorlamıyorum da kuponları merak eden dinleyicilerimiz olursa bir baksınlar. Yani pişman olmazlar, onu ifade edeyim.

0: İyi yayınlar Görkem abi. Hoş geldin demiş. Şöyle mesajın devamına bakalım. Hoş geldin. Maçın adamı bence Şalay. Defans ve orta saha kötü olduğunu herkes gördü. Bir Galatasaray yönetimi ve teknik direktör göremedi maalesef. İstanbul'dan Hasan, saygılar sunarım demiş. Yani Şalay tamam, iyi performansı var ama koşmanın dışında bir becerisi var mı? Hani orta açar, tehlikeli orta açar, buz orta derler ya. Ya da şut çeker, skora katkı sağlar. Ya bunlar yok. Mesela burada eleştirebileceğimiz başka oyuncu yok muydu? Vardı. Sane hakkında kimse yorum yapmıyor. Batrakov yeni transfer diye mi? Ya neden yapmıyorsunuz mesela, merak ediyorum. Şimdi ben sadece Abdülkerim özelinde savunma tandemi üzerinde gidiyorum da. Yani Sane bugün hiçbir şey yapmadı. Sane'nin dokunulmazlığı mı var? Barış Alper Yılmaz kötü oynadığında ıslıklanıyor. Sane neden bir tepki görmüyor mesela taraftar nezdinde? Sane çok mu iyi oynadı? Aldığı topu ezdi. Aldığı topu ezdi, çok yavaş. Topu kaptırdıktan sonra rakibe müdahalede bulunmuyor. Oyuna küsüyor o süre içerisinde. Bir 10 saniye oyuna küsüyor. Galatasaraylı oyuncu basar. Biz Galatasaray'ı böyle anlatıyorduk. Barış Alper Yılmaz ya da Yunus Akgün en azından kanatta topu kaybettiğinde de basıyor. Bir baskı uyguluyor, bir pres uyguluyor. Çaba içerisinde. Sane'de onu göremiyoruz. Tabii ki bir kanat böyle çalışmayınca geriden kim gelecek? Şalay gelecek. Şalay'ın daha fazla ortası vardır. Daha fazla ortası vardır, daha fazla bindirmesi vardır. Buna eminim. Galatasaray nasıldı, Leo nasıldı? Galatasaray ilk yarı iyi diyebiliriz. İlk yarı iyiydi. Özellikle başlangıca çok hızlı bir giriş yaptı. Yani bir maçın daha 3. 4. dakikasında Osimhen faktörü ön plana çıktı. Bir kafa vuruşu kalecinin çıkardığı. Yani Osimhen faktörü bambaşka bir seviye. Osimhen sakatlanıp oyundan alındığı için de onun sonrasında Barış Alper Yılmaz forvet bölgesine Okan Buruk tarafından geçirildi. Ha, o bölümden sonra oyun kontrolü bir 20 dakika diyebilirim, 15-20 dakika Başakşehir'deydi. Onların da, Başakşehir'in de çok etkili hata yoktu. Ama top kontrolü, oyunu yönlendirme, rakip yarı alana geçiş hızı daha fazlaydı Başakşehir'in. Ve Leo nasıldı derseniz de, yani bir hareketi var, anlatamıyorum şu an. Bir çalımı var, bir vücut çalımı var, onu tarif edemiyorum. Zaten Galatasaray'ın attığı bir gol vardı. Mutlaka onu izlemenizi tavsiye ediyorum size. Muhteşem gollerden biriydi. Muhteşem gollerden biriydi. Organize atak anlamında son yıllarda benim gördüğüm en güzel gollerden biriydi. Lucas Torreira'nın attığı golü söylüyorum. Peki, sizler de yorumlarınızı göndermeye devam edin. Canlı kuponlarınız varsa, gol beklediğiniz karşılaşmalar varsa onları da yine bana WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Bir de yarınki derbide nasıl bir skor bekliyor dinleyicilerim? Ben sizlerin skorlarını önemsiyorum çünkü Radyo Spor dinleyicileri ya bu konuda benim için bir numaradır. Söyledikleriniz çıkıyor. Yani çoğunluk şöyle biter diyorsa genelde o karşılaşma öyle sonuçlanıyor. Hem Başakşehir Galatasaray mücadelesini yorumlamaya devam edin. Hem de Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla alakalı tahminlerinizi, skorlarınızı bana yazabilirsiniz. Çok kısa bir araya gideceğim. Yaklaşık bir 3 dakika sonrasında tekrardan karşınızda olacağım. Hiçbir yere ayrılmayın. Yorumları göndermeye devam edin.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz devam edecek. Radyo

Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 30-0-97 Uğur Böceği iddia bayinin sunduğu Görkem Tezer'le bahse gireriz devam.

Birliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle mesajlara geçmeden önce bir skorları hatırlatayım. Beklediğimiz goller geliyor mu? Porto'dan beklenilen gol geldi. 44. dakika, hatta 45'e girdik. Porto 1, Moreirense 1 şeklinde devam ediyor bu karşılaşma. Diğer maçlarımızda neler oluyor? Liverpool Ipswich Town karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Genoa 1, Como 3, 57. dakika. Paris Saint-Germain Monaco karşısında yine ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Stuttgart 2, Köln 0. Şöyle bakalım, Las Palmas Leganes mücadelesinde 75 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. Gliwice Katowice mücadelesi, Polonya liginden bir mücadele, 72. dakika 2-0 ev sahibi Piast'ın, Gliwice'nin üstünlüğü devam ediyor. İrlanda Premier Ligi'nde Shamrock Rovers 0, Shelburne 0. Burada da 46. dakika oynanıyor. İkinci yarı az önce başladı diyelim ve şöyle bakalım, başka karşılaşmamız var mı? Yok şu an için söyleyebileceğim bir maç yok. Fleury 90, 1-1, Lyon 6. Fleury 91, takımın adı 91 canım. Fleury 91, 1, Lyon 6. Böyle söyleyince ilginç geldi bana. O yüzden tekrarlama gereğinde bulundum. 6-1 Lyon, kadın futbolunda Fransa Ligi'nde 6-1 önde olan taraf. Skorlarımız bu şekilde ve şimdi sizlerden gelen mesajlara bakalım. Hem Başakşehir Galatasaray mücadelesini dinleyicilerimiz değerlendiriyor. Bir hakem hatası varsa görüşlerinizi bana yazın demiştim ve mesajlar gelmiş. Bir de Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesiyle alakalı skor tahminlerinizi, olası senaryolarınızı yine WhatsApp hattına iletebilirsiniz demiştik. Şimdi onları bir okuyalım. Sesin çok etkileyici. Peki, teşekkür ederim. Pek okumayı sevmiyorum böyle mesajları ya. İyi yayınlar, Galatasaraylıyım. Şalay hakkındaki yorumum, hiçbir işe yaramayan ama her işe yarayan adam demiş. Ya koşuyor, mücadele ediyor. Ben mücadele eden futbolcuları severim. Ha Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlarda mücadele etmenin yanı sıra da bir bireysel yeteneğin olması gerektiğine inanıyorum. Ya Şalay normalde o bölgede oynamıyordu Şalay'ı. Ve Galatasaray neden o bölgeye transfer yapmadı? Mesela en çok konuşabileceğimiz konulardan biri bu. Şimdi gelenlere bakalım. Leo, Batrakov, Ugaçku, Deniz Gül, bir de Bitşiabu. Gidenlere bakalım. Icardi, Lang, Sasha Boy, Aspirella, Ahmet, Nelson, Metehan, Halil ve Yelert. Yani gidenlerin sayısı gelenlerin neredeyse iki katı. Burada kim önemliydi diyebiliriz. Sasha Boy, evet, zaman zaman o bölgede eski Sasha Boy olmasa da kalitesiyle bir fark yaratıyordu. Aspirella'ya fazla şans verilmedi. Ya bence yetenekli bir oyuncu, değerlendirilebilirdi. Mauro Icardi konusunda Galatasaraylı taraftarların bir tepkisi vardı. Mauro Icardi gitti. Yeri doldurulabildi mi? Deniz bakalım ne şekilde performans sergileyecek? Yani Icardi kötü, Icardi şöyle, Icardi böyle diyorsunuz ama Icardi'nin kaç tane golü var? Ya geçtiğimiz sezon oynamadığı halde, tam hazır olmadığı halde, kafasında futbolu bitirdi denilen Icardi'nin kaç golü vardı geçen sezon? Öyle de bir hamle oyuncusuydu. Şimdi Deniz Gül mü, Icardi mi? Bunun yorumunu dinleyiciler

Ben bırakıyorum. Galatasaraylı dinleyicilerime özellikle. Lang kanatta daha hareketli bir oyuncuydu. Onun yeri doldu mu tartışılabilir. Gerçi Leo transferi o defteri kapattı. Sacha Boey durabilirdi Galatasaray'da. Maliyeti çok yüksek olan bir oyuncu değil. Mesela iyi bir hamle oyuncusu olabilirdi. Aspirella keza aynı şekilde Galatasaray'a bir şeyler katabilirdi. En azından ben bu görüşe sahibim diyelim ve şimdi sizlerden gelenlere bir kez daha dönelim. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3 demiş. Böyle bir skor tahmininde bulunmuş sevgili Tolga Bey. Çok çok teşekkür ederim. Maç sizden korktu. Maç bizden korktu mu? Aa. Mesajımı daha okumadan gol atıldı ve 2,5 üst geldi. Kartal'dan Nuri ben demiş dinleyicimiz. Ha, bir önceki mesajdan bahsediyorsunuz. Peki şöyle bakalım. Stuttgart Köln bir gol attırır mısınız efendim demiş. 2,5 gol üstü oynamış dinleyicimiz. Ben mesajı daha yeni görüyorum. Yani tek tek okuyorum. Onu da söyleyeyim. Arka arkaya aynı mesajı gönderdiğinizde okunma süresi daha da uzar. Yani bu açık ve net. Bu kurallarımdan biri. Çünkü ben rastgele mesajlara tıklamıyorum. İlk mesaj gönderen dinleyicilerimizin mesajlarını aşağıdan yukarıya doğru tek tek okumaya çalışıyorum. Tabii okunması gereken mesajlar, bazılarını okuyamıyorum. Benim mesajımı okumadın. Okunulacak düzeyde olmadığı için olmuştur. Sonuçta burası mahalle, mahalleden birine seslenmiyorum. Mahalle sohbeti de yapmıyoruz. Bazı mesajlar öyle. Peki teşekkür ediyorum Cem Bey. Okumayalım bu mesajı yine. Bir tepki göstermiş hakemlerle alakalı. Muhatabı ben değilim. Öyle söyleyeyim. Muhatabı ben değilim. Şöyle devam edelim. Ne demiş dinleyicimiz? Galatasaray bu sonuçta bence şampiyonluk yolunda büyük avantaj etti, elde etti. Ne demek istediğimi sezon sonunda herkes anlayacak demiş. Peki ya, önemli bir viraj tabii Başakşehir deplasmanı. Ama ligin daha 4. haftası. Yok burada önemli bir galibiyet, kötü oyun, iyi galibiyet, iyi skor. Şampiyonluk için önemli. Bilmiyorum, ben katılmıyorum ya böyle görüşlere. Daha çok uzun karşılaşmalar var. Çok uzun bir maraton. Daha çok su akar bu limanın altından, öyle söyleyeyim. Daha çok suyu görürüz. Çok suyu görürüz. Ama önemli galibiyet miydi? Evet, Başakşehir deplasmanında kazanmak önemli. Hadi ne kadar kötü oynasa da Başakşehir, ya bu sahada özellikle kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda şampiyonluk potasındaki takımları zorluyor. Daha önceki karşılaşmaları da hatırlayın. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da Trabzonspor'u da zorluklar çıkartabilen bir takım. Ha, Nuri Şahin başarılı oldu mu? Olmadı. Yani Nuri Şahin yollar ayrılabilir. Yani bunu da sizlere bir bilgi olarak paylaşayım. Nuri Şahin'le yakın bir zaman içerisinde yollar ayrılabilir ki bir yerden bir duyum falan almadım. Futbol tecrübeme dayanarak bir yorumda bulundum. Tamamen kendi görüşüm, kendi bir iddiamdır. Fenerbahçe kazanacaktır. Beşiktaş lige bu sene Ocak ayında havlu atar. İyi yayınlar demiş dinleyicimiz sevgili Tarık Bey, İstanbul'dan gönderiyor bu mesajı. Beşiktaşlı dinleyicilerim de şimdi bu Tarık'a, sevgili Tarık'a diyelim, yanlış anlaşılmasın, sevgili Tarık'a cevaplarını gönderebilir. Yani ne demek Beşiktaş Aralık Ocak ayında lige havlu atar? Yani bu kadro şampiyonluk potasında yer alır. Yani şampiyon da olabilir Beşiktaş takımı, öyle küçümsemeyelim. Geçtiğimiz sezonlarda yaşanılan o başarısız sonuçların ardından bu sene iyi yatırım yaptı Beşiktaş. Nokta atışları yaptığını ben düşünüyorum. Belki kadro kalitesi olarak yine Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aşağısında kalmış olabilir. Bu tartışmaya açık bir konu ki Transfermarkt'ta takım değerine bakıldığında Galatasaray 1. sırada, Fenerbahçe 2., Beşiktaş 3., Trabzonspor 4. sırada yer alıyor. Ama oradaki verilere güvenip şampiyonu belirlemek ya da en iyi takım bizde demek de biraz mantıklı değil. En azından benim düşüncem o yönde. Paris Saint-Germain'in iki golünü bekliyorum. Sen totemlerin kralısın. Hadi kral, yap krallığını demiş. Peki, şöyle güzel bir mesaj olduğu için devam edelim. 47. dakika, Paris Saint-Germain 1-0 önde, 2 gol. Bakalım ya, kısmet diyelim. Zor geldi bir an. Paris Saint-Germain o eski Paris Saint-Germain değil. Bu sene lige kötü bir başlangıç yaptı. Güvenebilir miyim? İlk yarı 5 tane isabetli şutu var Paris Saint-Germain'in. Tamamen oyunun kontrolü ev sahibinde Luis Enrique'nin öğrencilerinde. Paris Saint-Germain daha iyi oynuyor. Bu kabul edilebilir bir durum.
gibi gözükse de ikinci golün geleceği dakika önemli. Şayet Paris Saint-Germain farka koşacaksa, rahat bir galibiyet elde edecekse, o ikinci golün dakikası önemli. Şimdi Philippe Luis, Monaco'nun hocası, başarılı, deneyimli teknik adam. Yani kurt hoca diye tabir edebileceğimiz antrenörlerden biri. İkinci yarıda öyle bir fark olur mu? Zor gibime geliyor. Zor gibime geliyor. Paris Saint-Germain bu sene özellikle Fransa Lig 1'de oynadığı karşılaşmalarda o ikinci, üçüncü golü bulup hadi bu farkı açalım modunda oynamıyor. Bir tane atıyor, sonrasında da oyunu rölantiye alıyor ve kalesinde golü görüyor. Nihayetinde de puan kaybı yaşıyor gibi. Göreceğiz şimdi Paris Saint-Germain'in umarım iki golü gelir. Dinleyicimiz için söylüyorum bunu. Seedl der ki Tarık hayal kuruyor demiş. Sevgili Tarık Bey'e göre az önce gönderdiği bir mesaj vardı. Beşiktaş lige Aralık-Ocak ayında havlu atar. Fenerbahçe Beşiktaş'ı mağlup eder ve ondan sonra toparlanamaz demeye getirdi dinleyicimiz. Bakalım. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlar, dinleyicilerimiz de cevabını veriyor. En sevdiğim demiştim az önce. En sevdiğim böyle dinleyicilerimizin arasında tatlı rekabet, atışmalar oluyor ya. Al çekirdeğini, çayını, kahveni izle. Tabii ben bunu yapamıyorum. Yayında konuşmak zorundayım. Şöyle bakalım. Cem Bey diyor ki 3-1 biter, Fenerbahçe kazanır. İyi yayınlar kardeşim demiş. Peki Fenerbahçe'nin 3-1 kazanacağını düşünen dinleyicimiz. Berabere biter diyen yok ya. Bu maçın berabere biteceğini düşünen bir futbol sever var mı acaba? Genelde ya Fenerbahçe kazanır ya Beşiktaş kazanır diyor dinleyicilerim, bilemiyorum. Şimdi Galatasaraylı bir dinleyicim diyor ki Lucas Torreira'nın oynadığı sezonlara göre kıyaslama yapabilir misin? Daha önce kaç maçta ilk 11'de oynuyordu ki bu maçta bu sezon demiş değil mi? Evet, bu maçta bu sezon demiş. Kaç maçta ilk 11 oynayabilir? Yani benim hatırladığım 2022-23 sezonunda 34 maçın 30'unda oynadı. İlk 11'de başladı Torreira. 2022-23 sezonunda yine neredeyse hepsinde oynadı. 47 maçın 46'sında ilk 11'de forma giydi. 2024-25 sezonunda da yine bence orada bir rekor kırdı. Tüm maçlarında, Galatasaray'ın resmi tüm karşılaşmalarında ilk 11'de süre aldı. 48 maçta ilk 11 başladı yanlış hatırlamıyorsam. Geçtiğimiz sezona bakacak olursak da yine Lucas Torreira 46 maçın 41'inde ilk 11'de görev aldı. Yani bir sakatlık yaşamadığı takdirde Lucas Torreira Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olur. Özellikle Lemina'nın bu kadar kötü performansını gördükten sonra tabii Galatasaraylı taraftarlar için ayrı önem taşıyan durumlardan biri Lucas Torreira'nın orta alanda vereceği katkı. Bugün gol attı. Golün dışında da o eski geçtiğimiz haftalardaki kötü performansı yoktu. Maçı 90 dakika izledim. Benim gözlemlediğim buydu. Gabriel Sara'yı da beğendim. Victor Osimhen ceza sahası dışından şık bir gol attı. Yine burada da VAR 2-3 dakika bekledi ya. Enteresan bir şekilde. Bunu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş için söylemiyorum. Neden bu kadar bekleniliyor VAR'da? Yani gol mü değil mi? Bakarsın bir kere izlersin, iki kez izlersin, üç kez izlersin farklı açılardan. Yani iki dakika, üç dakika zaman ayırmak. Yani cetveli çıkartıp orada hakem monitöre götürüp onu mu ölçüyor acaba bilmiyorum. Yani çok akıl alır gibi değil. Katılıyor musunuz onu da bilmiyorum. Ya üç dakika bir gol mü değil mi izlenir mi? Ne izleniyor onu çok merak ediyorum. Doğru açıdan gelecek, yan açıdan kaleyi tam kale çizgisini çeken açıdan yayıncı kuruluş izleyenlere de futbol severlere de o açıyı gösterdi. Orada yavaş çekimde izlersin 20 saniye 25 saniye hadi garanti olsun hata yapmayayım dersin. Diğer açıdan da 20 saniye izlersin burada. Ya bir dakika sürmez. Ya biz neden böyle 2,5-3 dakika gol mü değil mi VAR'dan haber bekliyoruz televizyon karşısında? Oyuncular soğuyor, oyun duruyor, duraksıyor. Oyun temposunu biz nasıl yükselteceğiz diyoruz. Ya VAR'dan gelecek kararı beklerken oyun kendi kendine soğuyor. Enteresan. Offside mi değil mi? Çizgi neden bu kadar geç çekiliyor mesela? Saydım ben 4,5 dakika. Ya el insaf 4,5 dakika çizgi mi çekilir? 4,5 dakika. Bir penaltı pozisyonu değildi Allah'tan. Penaltı pozisyonu olsaydı 4,5 dakika izleyip maçın hakemi gidecek 1,5 dakikada VAR monitöründe izleyecek o pozisyonu. Gitti 6 dakika minimum. 6 dakikada bir hakem karar versin. Her şeyde VAR'dan beklemeyelim.
yani sahadaki orta hakem de görsün bir zahmet bazı pozisyonları. Ama bunu Bursaspor İstanbulspor maçında bu sezon ne olacağını biz gördük. Ben gördüm. Bu hakemler maalesef form seviyesini bir türlü yukarıya çıkartamıyor. Tecrübesizler mi desem değil birçok hakemimiz, FIFA kokartlı hakemlerimiz var. Yani enteresan bir şekilde kararlar veriyorlar. VAR'daki hakemleri eleştirenler var. Hadi ben de eleştireyim. Yabancı var. Şöyle zannediliyor. Yabancı hakemler gelsin maçları yönetsin. Hata olmasın. Ya daha beter olacak. Daha beter olacak. Büyük bir kaos olacak ülke futbolunda. Vallahi de billahi de kaos olacak. Elin adamı sana Portekiz Ligi'nden, Portekiz Federasyonu en iyi hakemini göndermiyor ki. Göndermiyor. Neden göndersin? Kendi liginde süre veriyor zaten iyi hakemine. Hata yapan, puanı düşük olan hakemleri sana gönderiyor. Ve o hakem zaten Portekiz Ligi'nde yönettiği bir maçı yani çok kötü yönetmiş. O yüzden senin ülkene gönderiyorlar. Böyle düşünüyorum ama ülkemizdeki hakemler VAR'a geçsin. Biz kendi hakemlerimizle yolumuza devam edelim diyeceğim. Al işte. Taştan offside kararı. Sen de Görkem hep taştan offside'ı söylüyorsun. Hakem bu hata yapabilir. Yapamaz. Taçtan offside'ı yapamaz. 15 yaşındaki mahalle arasında top oynayan ve hakemliğe özenen vardı bizim zamanımızda. Hala var mı bilmiyorum. Birisi hakem olmak isterdi. Maçı yönetirdi. Hatırlıyor musunuz? Vardır ya. Şu anda vardır bence. Halı sahalarda vesaire. Mahalle aralarında pek artık oyun oynayan, top oynayan çocuklar görmesem de halı sahada bazen hakemler oluyor. Profesyonel falan değil. Hakem. Adı sadece hakem. Gördüğünü çalıyor. Oradaki bir hakem bile 10 tane hakem getirin amatör, mahalle maçı yöneten ya da lise turnuvası, üniversite takımlarının maçını yöneten bir hakem getir bu maça koy, pozisyona offside demez. Görmüş olmasına da gerek yok. Bursaspor, İstanbulspor maçındaki pozisyondan bahsediyorum. Tacı kullandığını gördün mü sen oyuncunun? Topun nereye gittiğine bakmana da gerek yok. Offside olamaz çünkü. Taçtan gelen top offside olmaz. Yani bu enteresan bir karardı. Ülke futbolunu şu an hakemlerimizin geldiği noktayı özetleyen tek bir pozisyon. Defalarca bunu söyleyeceğim. Defalarca bunu söyleyeceğim. Hata yapabilir. Herkes hata yapabilir. Şu an ben de bir hata yapabilirim yayında. Ama böyle de bir hata yapılmaz. Şimdi benim hata yapmam dil sürçmesi olur. Yanlışlıkla fonu çalarım. Bir şey olur yani sesim az gelir. Bu şekilde konuşurum. Sesi açmayı unuturum. Gibi gibi. Yani insani böyle hatalar olabilir. Ama gidip de şu an ben konuşurken şarkı çalıp yarım saat boyunca arka arkaya 20 tane, 10 tane, 5 tane şarkı çalıyor. Benim mikrofonum kapalı ve konuşuyorum. Aslında mikrofon kapalı. Böyle bir hata kabul edilebilir bir hata değil. Hakemin yaptığı hata da öyle bir hataydı. Yani en basitinden örnek veriyorum. Amatör bir hakemi getir öyle hata yapamaz. Futbol kurallarını bilmiyor gerçeği çıkıyor ortaya. Şimdi konuşacağım. Hakem konuşmuyorum diyorum ama yani... Neyse. Görkem Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde genelde iyi oynar ama Galatasaray iyi değil. Ümit verici top oynamıyor. Hele Osimhen oynamazsa eğer sonucu düşünemiyorum. Çok acı bir skor olabilir. Lisbon acımayan bir takım. 5 olsa 6'ya atar, 6 olsa 7'ye atar. Durum bence çok vahim. Anadolu Hisarı'ndan Levent abi bu mesajı gönderdi. Galatasaray'ı değerlendirmiş. Yani katılabilir miyim? 5-6-7 olmaz. Tamam. Kendi liginde alt seviyedeki takımlara karşı evet 3'ü atınca 4'ü de atmaya çalışan bir takım. Kabul. Ama Galatasaray'ın da o kadar kolay kalesinde gol göreceğini bugünkü performansa rağmen söylüyorum. Öyle 4'lük, 5'lik, 6'lık olacağını düşünmüyorum. Yani dağılmaz Galatasaray. Osimhen oynamasa dahi dağılmaz ama kazanamaz da. Osimhen olmadığı takdirde Galatasaray bambaşka bir boyuta geçiyor. Osimhen'li Galatasaray, Osimhen'siz Galatasaray olarak ben ikiye ayırabilirim. Yani bir oyuncuya bu kadar bağlı kalmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Yani burada da tabii ki sorulması gereken soruların cevabı kimde? Okan Buruk'ta. Osimhen'in yerine Deniz Gül ya da Barış Alper Yılmaz oraya geçtiğinde neden takımın performansı bu kadar düşüyor?
Bu da yoruma açık bir soru olur diye düşünüyorum. Sporting Lisbon maçında ben Galatasaray'a başarılar diliyorum. Keza aynı şekilde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'ye de Roma karşısında başarılar diliyorum. Hele hele Roma karşısında, bakın Roma benim en sevdiğim takım değil mi? Biliyorsunuz Roma

oynarlarsa vah Şampiyonlar Ligi'ndeki halimize diye düşünüyorum demiş Derfin Yunus Tane. Böyle bir yorumda bulunmuş ki katılıyorum. Katılıyorum kesinlikle. Galatasaray'ın savunma kurgusu kötü. Bu geçen sezon da bilinen bir gerçekti. Abdülkerim çok yavaş oluyor. Çok yavaş oynuyor. Bir pırpır oyuncu çıkarsa karşısına, hele hele Portekiz deplasmanı. Sporting Lisbon çok hızlı atağa çıkabilen genç bir takım. Ben genç olduklarını düşünüyorum. Bir sisteme bağlı bir takım. Kanatları çok hızlı kullanıyorlar. Orta alanda paslaşırken hiç anlamıyorsun. Araya bir uzun top atıyorlar. Araya bir oyuncu kaçıyor. İşte o pırpır oyuncular diye tabir ettiklerim. Kaleciyle karşı karşıya kalınıyor. Yani kesinlikle Portekiz deplasmanında Okan Buruk'un öncelikli olarak bu hızlı atakları savuşturması gerekiyor. Bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Hücumu bir kenara bırakın. Galatasaray bu kadrosuyla zaten hücumda pozisyon üretir. Antrenmanda hücum çalışmasa bile üretir. Bireysel yetenekler çıkar. Ama Galatasaray'ın acil savunma kurgusuna bir çözüm üretmesi gerekiyor Okan Buruk'un diye düşünüyorum. Savunması gerçekten kötü. Ya geçen sezonlarda diyorduk ki Abdülkerim yavaş ama Sanchez kapatıyor onu. Bu akşam izlediğim karşılaşmada Sanchez de çok ağır kalıyor. Çok basit hatalar yapıyor.

Galatasaray çok iyi oynadı. Bence tüm kararları Başakşehir lehine verdi. Karşılaşmanın hakemi diyor sevgili Özgür Bey, değil mi? Doğru okuyorum, yanlış olmasın. Evet, sevgili Özgür Bey. Tüm hakem takdir hakkını Başakşehir'den yana kullandı. Galatasaray'ın puan kaybetmesi için elinden geleni yaptılar ama unuttukları bir şey var. Galatasaray her zaman kazanır demiş. Hadi böyle toparlayayım. Niye böyle yazdınız son cümleyi ya? Klima açık olmasaydı terlerdim şu an bu yorumdan dolayı. Peki, teşekkür ediyorum da öyle bir yazarken dikkatli olalım. Yapmayın öyle, yapmayın. Ağzımızdan kaçar bir şey olur. Aman, aman diyelim. Skor tahminleri geliyor bir yandan. Derbi karşılaşmasında nasıl bir skor bekliyorsunuz diye sorduk dinleyicilerimize. 2-1 Beşiktaş kazanır. Orası bizim kendi evimiz. Beşiktaş kaybetmez diyor. Yine bir başka dinleyicim, sevgili Burak Öztürk. Değil mi? Evet, sevgili Burak Öztürk. Beşiktaş kaybetmiyor karşılaşmada demiş. Onun dışında berabere biter diyen henüz bir dinleyicim yok. Şöyle görebilir miyim ya, berabere biter. Derbi bence berabere bitecek diyen tüm futbol severlerin şöyle bir yorumlarını göreyim. Skor tahminlerini göreyim. Göndersinler Radyo Spor WhatsApp hattına. Arka arkaya beraberlik tahminleri görmek istiyorum. Real Betis Real Madrid mücadelesinde 58 dakika geride kaldı. 0-0'lık bir eşitlik var. İtalya Serie A'da 80. dakika Genoa 1 Como 4. Como da çok tehlikeli bir takım oldu. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum da Fabregas'ın önderliğinde muhteşem bir kadro yapısına büründüler. Piyasa değeri şu an ilk 11'e bakınca 178 milyon euro olduğunu görüyorum. Son yılların gerçekten en ciddi takımlarından biri. Zirve yarışı mücadelesi verir mi? Ha, o tartışılır ama ilk 4'ün içerisinde ben yer alabileceğini düşünüyorum. İlk 5'i 6'yı kesinlikle zorlar Como takımı. Şu an bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı takdirde de puanını 7'ye yükseltmiş olacak. 3 hafta sonunda 2 galibiyet 1 beraberlik almış olacak Como takımı. Roma'da lige iyi başlayan takımlardan biri. Yani Fenerbahçe'nin daha dikkatli olması gerekiyor. Fiorentina'yı 4-0'la geçti açılış mücadelesini hatırlıyorsunuz. Son olarak da Lecce'yi yine deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup etti İtalyan ekibi, Roma takımı. Tabii burada da Gasperini'nin, başarılı teknik adamlarının olması bu sezon için farklı bir Roma görebileceğimizin sinyallerini verdi. Dikkatli olmamız gerekiyor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine. Diyelim diğer karşılaşmalarımıza şöyle bakalım. Paris Saint Germain 1, Monaco 1. Monaco golü bulmayı başardı. Şu dakikalar şöyle bakayım 57'yi gösterirken Flavi Nazinho sahneye çıkmış. Jordan Teze. Teze. Bir harf daha olsaydı bak soyadım olacaktı. Tezer olacaktı. Tüh, bir harfle kaçırdık. Jordan Teze'nin asisti, Flavio Nazinho'nun golü 58. dakikada, yani yaklaşık 6 dakika önce Monaco Paris Saint Germain deplasmanında beraberlik golünü buldu. Shamrock Rovers Shelburne karşılaşması 0-0 devam ediyor. Burada da 70. dakikaya girdik. 51.

1 dakika Porto 1, Moreirense 1. İkinci yarı 5-6 dakika yorumlamam gerekirse Porto daha istekli, daha fazla rakip yarı alanda gözüken taraf. Ki gayet de makul karşılayabileceğimiz senaryolardan biriydi. Son olarak yine aktaracağım bir karşılaşma var. Alianza Atletico 2, Cajamarca 0. Peru Premier Ligi Clausura Ligi karşılaşması 12. dakikası oynanıyor bu mücadelenin. Şimdi gece seansındaki maçları merak ediyorsa dinleyicilerim bakın gece seansı bence kaçırmayın. Yani öyle söyleyeyim ve ilerleyen günlerde ilerleyen haftalarda yine desteklediğiniz takımın orijinal formasını kazanmak istiyorsanız çekiliş vesaire söz konusu değil. Yayınlarımda soru soruyorum. Üyeyseniz şayet. O soruya en hızlı doğru yanıtı Radyospor WhatsApp hattına gönderen kişi istediği takımın formasını kazanıyor. Bunu geçtiğimiz günlerde yaptık. Formayı İzmir'e verdik. Bir de sevgili Vedat Parlak bir forma verecek. İlerleyen haftalarda yine ben bir forma vereceğim. Bu sefer umarım Fenerbahçeli birine gitmez. Şundan dolayı hani hakkaniyet olarak değerlendiriyorum. Fenerbahçeli birine gitti. Şimdi de ya Beşiktaşlı, Trabzonsporlu ya da Galatasaraylı birine gitsin. Hani sürekli Fenerbahçeli taraftarlara gitmesi tabii ki kazanıyorsa güle güle kullansın da hani Galatasaraylı biri de kazansın ya da Beşiktaşlı, Trabzonsporlu bir takipçimiz de kazansın. Ben o açıdan değerlendiriyorum. Yoksa herkes güle güle kullansın hediyelerini. Tribünlerde, gol sevinçlerinde özellikle akıllarına da bizi getirsin. Getiriyorlar mıdır? Getiriyorlardır, değil mi? Bu hikayenin bir parçası olmak istiyorsanız da yapmanız gereken işlem çok basit. İlerleyen saatlerde güzel gece kuponum olacak. Sabaha kadar uyumuyorum. Maçları takip ediyorum evime gittiğimde. Genelde benim geceleri paylaştığım canlı kuponlar meşhurdur. Ya bugün de güzel Galatasaray maçında neredeyse tüm tahminlerimi bildim ya. 8'de 6'ydı değil mi? 8 maçın 8 kuponun 6'sı başarılı oldu. Yani daha ne diyebilirim? Canlıdan da bir şeyler vereceğim ilerleyen dakikalarda. Tüm bunlara ücretsiz olarak ulaşmak istiyorsanız yapmanız gereken işlem çok basit. iddia.com'a giriyorsun. İster tarayıcıdan ister uygulama üzerinden giriş yapıyorsun. Sağ üst köşede adının ve soyadının yer aldığı bir daire var. Gördün mü? Gördün mü? Baş harflerin yer alacak orada. A, T, M, T yazıyor. Sağ köşede üst tarafta. Ona tıklıyorsun. Kayıtlı bayim bölümüne geliyorsun. Kayıtlı bayimi değiştir diyorsun. Ardından da bir büyüteç var aynı sayfada. Ona tıkla ve açılan sayfada arama çubuğuna. Bak burası önemli. 30 çift 0 97. 30 çift 0 97. Birleşik olarak bu bayi kodunu giriyorsun ve enter'a basıyorsun. Uğur Böceği şans oyunları bayisini kayıtlı bayim olarak ekliyorsun iddia.com'da. Bundan sonra 0540 300 çift 0 97 0540 300 çift 0 97 bu numaraya da mesajını gönderiyorsun. Ben kayıt oldum. Yayından geliyorum. Kuponları görebilir miyim? Şeklinde yazabilirsin. Saat geç oldu diye düşünmeyin. Hiç sorun değil. Oradaki arkadaşlarımız sizlere geri dönüş sağlayacaktır. Benden size küçük bir hatırlatma. Bence bunu yapın. Benim kazandıran kuponlarımdan mahrum kalmayın derim. İddia oyuncularına özellikle bunu söylemiş olayım. Sonrasında DM'den geliyor, DM'den geliyor Instagram'da. Abi benim haberim yoktu, forma vermişsin benim haberim yoktu. Tüm gelişmeleri de hikaye bölümünden paylaşıyorum Instagram'da. Bir gelişme olduğu takdirde oradan da beni görebilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Instagram'da Görkem Tezer yazmanız yeterli olacaktır diyelim. Ki şöyle bir 2050'yi de geçelim artık takipçi sayısı olarak ya. 2030'larda kaldık. Bakın Instagram kullanan dinleyicilerimizin takibini bekliyorum. Bir de Radyospor'u sosyal mecralardan takip etmeyi unutmayın. Görkem Bey merhaba, iyi yayınlar. Bana göre Kaan Ayhan bugün oynayan defanstan iyi oynar, katılır mısınız? Ya bir maç özelinde değerlendireceksek evet. Yani Kaan Ayhan çok eleştiriliyor ama ben karakter olarak kıyasladığımda çok sevdiğim insanlardan biri. Ha tanışıklığım yok, yanlış anlaşılmasın. Ama geldiğinden beri eleştiriliyor ya Kaan Ayhan. Geldiğinden beri eleştiriliyor enteresan bir şekilde. Ve bu adam forma şansı bulduğunda 5 maçın ardından, 6 maçın ardından sahaya çıktığında elinden geleni yapıyor.
daha önceki yıllarda Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük karşısında o golü attı. Belki de Galatasaray şampiyon.

sorumluluğu getirdi. Yani pes etmiyor. Tam bir görev adamı ve eleştiriliyor. Ha sorunuza gelecek olursak, şimdi Abdülkerim önemli stoperlerden biri. Kusura bakmayın ama şu anki form düzeyiyle evet Kaan Ayhan oynasa daha iyi verim alabilir Galatasaray. Belki, belki. Ama şöyle de bir gerçek var, onu da atlamayalım. Ne dedim eleştirirken? Fenerbahçe'den ayrılan ve Çorum takımına transfer olmak üzere olan kimdi? Çağlar. Çağlar bugün Galatasaray'da oynasa sırıtmaz. Şu savunma tandeminde sırıtmaz düşüncesine sahibim. Yani bunu Galatasaray yönetimi nasıl değerlendirmedi, nasıl bir takviye yapmadı? Yani onun da yorumunu tabii yine Galatasaraylı taraftarlar yapsın, haddime değil. Ama kesinlikle takviye gerekiyordu. Özellikle Şampiyonlar Ligi için. 2-2 biter diyen dinleyicimiz oh be sonunda. Bir kişi de berabere biter dedi derbi hakkında. 1-1 biter diyen dinleyicim İlyas Bey'e teşekkür ediyorum. Antalya'dan selamlar. Umarım seneye Süper Lig'e çıkan taraf Antalya olacak. Derbi mücadelesi de bence golsüz bitecek. Herkes gollere yöneldi. Gol sesi çıkmaz o karşılaşmada demiş dinleyicimiz. Antalya'ya da selamlarımı ileteyim. İyi geceler, iyi yayınlar Görkem Bey. Ben İstanbul'dan taksici Selim. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe Beşiktaş maçı mouse'u düşürüyordum ya mesajı okurken. Peki böyle ya canlı yayın kazaları diyoruz da siz göremiyorsunuz tabii. Bir tedirgin de oldum. Mouse'u çok hızlı çektim ya. Mouse'u düşürüyorduk canlı yayında. Tekrar okuyalım. Sevgili Selim Kaya. İyi geceler, iyi yayınlar Görkem Bey. Ben İstanbul'dan taksici Selim. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe Beşiktaş maçı 2-2 olsun, bizim olsun diyorum demiş. Gayet makul karşılanabilir. Ha ben beraberlik isteyen, berabere biter diyen dinleyicilerimizi göreyim derken bu konudan bağımsız söyledim. Yoksa beni ilgilendirmiyor kim şampiyon olmuş, kim ne yapmış. Hani işin o kısmında değildim. Ama hiç berabere biter diyen dinleyicimin olmayışı beni şaşırttı. O yüzden berabere biter diyenleri görebilir miyim dedim. A milli takım ve Galatasaray eski teknik direktörümüz demiş. Fatih Terim'in doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyorum. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin demiş Derfin Yunus Dane. Seedl der ki sadece tek bir ihtimal var, o da Fenerbahçe 1, Beşiktaş 3. Bir de Galatasaray altılık oldu demiş. Ne zaman, hangi sene altılık oldu? Yani Galatasaray ya da diğer takımlarımızın Avrupa'da böyle hüsrana uğradığı maçlar var. Biz tabii şu an afaki konuşuyoruz. Yani tamamen olmayan bir şey üzerinden değerlendiriyoruz. Yani çıkar orada Sporting Lisbon 10 kişi kalır ya da Galatasaray 5. dakikada Victor Osimhen kırmızı kart görür. Ha görmesin Allah korusun tabii de. Hani öyle bir senaryoda ne söyleyebiliriz ki, ne konuşabiliriz? Şu an gelinen noktayı baz alacak olursak.

3-2 Beşiktaş yener, ben Galatasaraylıyım demiş. Herkes gollü de geçmesini bekliyor. Benim dikkatimi çeken diğer detaylardan biri bu oldu. Hani berabere biter diyen dinleyicilerimiz de 2-2 biter diyor genelde. Hani 1-1 biter diyen biri var. Ha bir kişi vardı, hakkını yemeyelim. Yani golsüz geçecek, 0-0 biter diyen bir kişi vardı. Ama mesajların %99.9'u 3-2, 3-3, 2-2, 2-1, 3-1, 3-2, 3-0, yani bu tarzda skorlar geliyor. Ya yani böyle gollü bir derbi mi bekliyor gerçekten dinleyicilerimiz? Görkem, derbi nasıl biterse bitsin, ilk yarı karşılıklı gol var bitsin, yüklü oynadım demiş. Yani yüklü oynamayın ama sizin tabii bileceğiniz işlerden biri. Ben haddimi de aşmak istemiyorum. Bir gün böyle yorum yaptım bir dinleyicimize. Bak, bu konu hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Bir gün dedim ki, daha doğrusu o bana kupon gönderdi. Dedim hangi baydan oynuyorsunuz? Canlı yayında yaşanıyor bu olay. Hangi baydan oynuyorsunuz? Bakın iddia.com'dan kupon gönderdiniz de kayıtlı bayinizi Uğur Böceği olarak değiştirin dedim. Görkem haddini bil. Benim nereden oynadığım seni ilgilendirmez diye bir tepki almıştım. Yani papatya çayı ikram edecektim kendisine ama tabii çok uzak mesafelerde olduğumuz için edemedim. Şimdi yüklü girmeyin desem, kardeşim seni ilgilendirmez gibi bir tepki alırım diye tereddüt ediyorum. Sevgili Serkan Bey, bildiğiniz gibi yapın.

Gerisi önemli değil demiş. Ayrıca bence Beşiktaş kazanır. Galatasaraylıyım bu arada diye de eklemiş mesajınızın sonuna. Şunu hatırlatayım. iddia.com'da kral oran farkıyla kuponları oluşturuyorsunuz. Bir de bizim kazandıran tahminlere tabii ki ulaşıyorsunuz. O da ayrı konulardan biri. Hani kendime güveniyorum bu konuda. İnanmıyorsan gel bak. İnanmıyorsan gel bak. Sadece kayıtlı bayimi Uğur Böceği şans oyunları olarak değiştiriyorsun. Ha bir şey sormak istiyorsan da Instagram'dan bana ulaşabilirsin. Adımı soyadımı yazıp istek göndermen yeterli. Bak istekler gelmiş. Şöyle bakayım. Bu akşam 2050'yi geçiyoruz herhalde. 2050'yi geçeceğiz takipçilerim. 7-8 takip isteğine ihtiyacım var. Sabaha kadar oynansa Beşiktaş kazanamaz. Fenerbahçe handikaplı kazanır. Net. Anadolu Hisarı'ndan Levent. Çok iddialı mesajlar geliyor. Çok iddialı mesajlar geliyor. Peki şöyle bakalım. Berabere bitmeyeceğini düşündüğüm için bence bu maçın skor tahmini 2-1 ya da 2-0 Fenerbahçe lehine olacaktır. Kadıköy'den çıkış yok demiş sevgili Cüneyt Bey. Şöyle devam edelim. Kazanan takım şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum ama Galatasaray bugün önemli bir maçı kazandığını düşünüyorum diyen yine sevgili Dursun Bey. Dursun değil mi? Yanlış okumayayım ya şöyle bakayım. Bazı arkadaşlarımız ismini yazmıyor. Ben profiline tıklayıp da oradan görmeye çalışıyorum. Evet sevgili Dursun Bey böyle bir mesaj gönderdi. ...2-0 gelmiş Cem Bey. 2-0 biter ama kimin kazanacağını söylememiş. Hadi tahmin edelim hep birlikte. Sevgili Cem Bey, telefon rakamının son iki hanesini söylüyorum. 06. Ankaralı mı bilmem ya da denk mi geldi. Bu dinleyicim 2-0 biter demiş. Herhalde gerisini bize bırakıyor. 2-0. Düşünelim kim kazanır demek istedi acaba 2-0. Bence 2'yi başta yazdığı için Fenerbahçe kazanır demek istiyor bu arkadaşımız. Yani böyle bir tahmin bulabildim, yürütebildim. Ne diyeyim? Fenerbahçe 5, Beşiktaş 1 skor oynayan kazanır demiş. Kanada'dan selamlar Ahmet ben. Hani 5-1'lik skor olur mu? Herhalde Kanada'da henüz uykunuzu alamadınız sevgili Ahmet Bey. Ya 5-1 bitmez bu derbi. Beşiktaş 5, Fenerbahçe 1 de olmaz. Yani olmaz. Realist yorumları bekliyorum, cevapları bekliyorum lütfen. Skor tahmini anlamında 5-1 Fenerbahçe kazanır demiş. Zor. Bir de Liverpool'a gol attırmamız lazım acil olarak. Her iki yarıyı kazanır dedik diyor sevgili Serkan Bey. Risk alayım mı sevgili Serkan Bey? Kuponlarınızı nereden oynuyorsunuz diye sorayım mı? Yani merak ettim uyuyamam o yüzden dolayı. Fenerbahçe Beşiktaş maçları hep çok gollü olur. O yüzden yine bu maç gollü geçer demiş Sinem Hanım. Bak Sinem Hanım evet olabilir. Bu da farklı bir bakış açısı. Onun dışında iddia bayi kodunu da sormuş aynı dinleyicimiz. 30097 bayi kodu. Kayıtlı bayim bölümüne geldiğinizde bu kodu yazmanız gerekiyor. O kadar 20 saniyenizi alacak bir durum. Ardından da WhatsApp'a ben kayıt oldum şeklinde mesajınızı gönderin. Paris Saint Germain mücadelesinde enteresan bir skor ortaya çıktı. Monaco 1-0'dan 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Paris Saint Germain hani hücum konusunda sınıfta kaldığı bir maçı daha geride bırakacak gibi gözüküyor. Ön alanda çok iyi oynadılar ama son vuruş konusunda özellikle Marquinhos'un golü sonrasında tamamen Monaco'nun atakları olan bir karşılaşmaydı. 58'de Flavio Nazinho 1-1'e getirdi. 71. dakikada yine Muzamba sahneye çıktı. Alexander Golovin'in asisti. Güzel de bir vuruş. Idombi Muzambo topu ağlarla buluşturdu. 72'de 2-1'lik üstünlüğü yakalamış oldu Monaco. Paris Saint Germain deplasmanında diyelim ve geçelim diğer skorlarımıza neler varmış. Porto 2-1'i bulmuş Morariense karşısında. Güzel. Burada da Porto'nun galibiyetini bekleyen birçok dinleyicim vardı. Shamrock Rovers-Shelburne karşılaşması henüz gole sahne olmadı. 83. dakika 0-0 devam eden bir mücadele. Allianz Atletico 2, Cajamarca 0. Ya bu Cajamarca'yı söylerken o kadar keyif alıyorum ki neden bilmiyorum. İsmini telaffuz ederken çok hoşuma gidiyor. Cajamarca. Umarım bir gol atar. Hiçbir bilgim yok Cajamarca takımıyla alakalı. Yani Allianz Atletico'yu zaman zaman takip etmiş olsam da yani burada yalan söylememe gerek yok. Yani dinleyicilerimi kandırmaya gerek yok. Öyle bir durumda söz konusu değil. Cajamarca'yı izlemedim. Yani uzun bir zaman oldu izlemeyeli.
ama ismini telaffuz ederken hoşuma gitti. 2-0. Alianza Atletico Cajamarca önünde üstünlüğü yakalamış. Diyelim Leonas Atletico mücadelesi yine Kolombiya Clasura Ligi karşılaşması. Burada da Atletico 1-0 önde olan taraf. Başka bir gol var mı? Yok. Liverpool mücadelesi 2-0 devam ediyor. Ipswich Town 0, Liverpool 2. Erken gol sebebiyle mi acaba? Çok erken dakikalarda geldi. 9 dakikada Alexander Isak sahneye çıktı. Hem 2'de hem 6. dakikada hem de 9. dakikada gollerini attı. Gakpo'nun 2 asisti, Isak'ın 2 golü. Sonrasında Liverpool pek fazla bir şey yapmış değil. 2-0'ı koruma içgüdüsüyle mücadelesine devam ediyor. Ki ileriye çıksa, 3'ü arasa ben Liverpool'un 3'ü 4'ü de bulacağını düşünüyorum. İngiltere Premier Ligi'nde oynanan bir karşılaşma. Liverpool ilk galibiyetine adım adım gidiyor. Sevgili Radyospor dinleyicileri, skorlarımız bu şekilde demiştik. Şimdi sizlerden gelen mesajlara döneceğiz. Ben sonucu verdim. Niye Fenerbahçeli kardeşler bu kadar hevesli kazanmak için demiş. Bilmiyorum. Onlar cevap versin. Merhabalar Ankara'dan Mehmet Koç Yiğit. Fenerbahçeli futbolcuların aklı hafta içi oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında olacak. O yüzden beraberlik kokan bir maç bizi bekliyor demiş dinleyicimiz. Nereden oynadığını göndermiş dinleyicimiz. Normalde Uğur Böceği'ne kayıtlıyım demiş. Peki teşekkür ediyorum. Şöyle devam edelim. Ama oradan da oynamaya devam edin.

İstekleri arkadaşlarım kabul ediyor şu an. Hem Radyo Spor'u hem de Instagram'da beni takip edebilirsiniz demiştim. Görkem Tezer yazarak ve Radyo Spor yazdığınızda da Radyo Spor'un sosyal mecralarını takip edebilirsiniz. Son dakika gelişmelerine ilk sizler ulaşabilirsiniz demiştik. Birazdan gönderdiğiniz isteklerin devamına bakacağım. Herkesi kabul etmiyorum. Öyle sıfır takipçili istekler geliyor, onları kabul etmiyorum. Kimdir, necidir belli değil yani. Lütfen sadece profil fotoğrafı olan dinleyicilerim bana istek göndersin. Bununla alakalı da yayından sonra güzel bir video paylaşacağım Instagram'da, izlersiniz. Yani bir abimizin bir isyanı vardı. Ona benzetiyorum şu an yaşadığım durumu. Peki 2-1 biter, Fenerbahçe kazanır demiş Selçuk Bey. Hızlı hızlı geçiyorum. Çok mesaj birikti. Sizler de radyosunun başına yeni geçtiyseniz Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesiyle alakalı skor tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Nasıl bir derbi bekliyorsunuz? Ha, Başakşehir Galatasaray defterini kapattık tabii. Onu yayınımızın ilk bölümünde konuşmaya çalıştık. Ama o maçla alakalı da yorumda bulunmak istiyorsanız tabii ki yine Radyo Spor WhatsApp hattına iletebilirsiniz. 2-1 biter demiş dinleyicimiz, ismini paylaşmamış. Peki İzmir'den yazan sevgili Tansu Bey 3-2 Beşiktaş kazanır demiş. Devam edelim hızlı hızlı sevgili Burak Bey. 2-0 olsun, Fenerbahçemizin olsun demiş. Devam ediyorum. 1-1 biter, beraberlik. Ha işte beraberlik diyen bir dinleyicim daha. Hakemlerle maç kazanan Galatasaray'ı nasıl yenebileceğiz ki? Kim kazanırsa kazansın, futboldan soğudum diyor dinleyicim. Ha, böyle mesajları okuyorum. Kimin aleyhinde böyle yazan olursa da yine okuyorum. Yani takım fark etmeksizin. Şimdi Galatasaraylı biri çıkıp bak Galatasaray'ı kötülüyorlar, okuyorsun. Hepsini okuyorum. Fenerbahçeli ya da Beşiktaş'ı kötüleyen biri çıkarsa da kötülüyorum. Onu söyleyeyim. Hepsine yer veriyorum. Sadece benim tek bir kuralım var. Hakaret olmasın mesajın içerisinde. Yoksa böyle düşünen bir dinleyicimiz tabii ki görüşünü beyan edebilir. Bunda bir hakaret yok. Aynı yorum Fenerbahçe tarafından da geliyor. Beşiktaş'ı da eleştiriyor bazı dinleyicilerim, taraftarlar. Yani spor radyosu bu. Tabii ki olacak. Yani takımları birazcık kendi desteklediğiniz takımları ayrı noktada gördüğünüzü ben kabul ediyorum. Ya fanatik yorumlar gelebilir. Bunlar normal. 3-1 biter. Peki sevgili Cenk Bey, teşekkür ediyorum. Yine kimin kazanacağını söylemeyen dinleyicimdi. Devam edelim. 2-0 Fenerbahçe kazanır. Şampiyonlar Ligi'nde Roma 3-4'lük yapmazsa bize iyidir. Umarım ligdeki motivasyonumuzu bozmaz.

yazmaz diyor dinleyicim Berat Bey. Onun dışında Galatasaray'la alakalı bir yorumda bulunmuş. Galatasaray'ın oynadığı tüm maçlara baktığımızda hak ederek kazandığı bir maçı ben hatırlamıyorum. Umarım Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ülkemize puanlar kazandırır. Ben Avrupa'da destekliyorum demiş peki. 4-3 biter ama kim alır bilmiyorum diyen sevgili Oğuz Bey. 4-3 vay be 7 gollü bir derbi. Umarım öyle bir senaryo olur ya 4-3. Kim kazanırsa kazansın hiç önemli değil ama burada birinin kazanması ya da kaybetmesinden ziyade 7 gollü müthiş bir derbi olması çok keyifli olacaktır. Hastalığın nasıl oldu diyen dinleyicimiz hiç girmeyelim oralara. Hiç girmeyelim canım sıkılıyor. Yani şu gencecik yaşımda uğraştığım işler beni moralmen birazcık üstse de mikrofonumu düşünüp bir sonraki gün tekrardan yayına çıkmanın verdiği o heyecan, o mutluluk bunları düşünmemi öteliyor biraz. Bir de kolesterol çıktı şimdi. Yani gel de uğraş kolesterol. Neden oluyormuş? Doktorun diyor çok fazla mı et yiyorsun diyor. Yani dedim bir insanın tüketmesi gereken miktarın kadar tüketiyorum. Ama şunu bilmiyor tabii. Gecenin 4'ünde 5'inde bir ekmek kokoreç yediğimi de bilmiyor. Yani onu da söylemedik. Utandım. Onu söylerken söylemeye utandım daha doğrusu. O yüzden söylemedim. Görkem abi ben Eskişehir'den Burak. Fenerbahçe ve Beşiktaş derbi maçında bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş 3-1 kazanır diyor. Yine bir şey daha dikkatimi çekti. Yani tüm Galatasaraylı dinleyicilerim ya berabere biter diyor ya da Beşiktaş kazanır diyor. Var mı Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünen bir Galatasaraylı dinleyicim? Çok merak ediyorum. Yani gelen mesajlar şöyle bakıyorum göz ucuyla henüz okumadığım mesajlar. Beşiktaş kazanır ama ben bir Galatasaraylıyım. Acaba yani sizin istediğiniz skor o mu? Gönlünüzden geçen skoru mu yazıyorsunuz? Ondan mı Beşiktaş kazanır diyorsunuz anlayamadım. Greenwood mu, Trossard mı? Yarın belli olacak. O yüzden şimdi sana bu soruyu sormuyorum. Tabii ki de Trossard demen gerekiyor demiş dinleyicimiz ama sormadınız. Ben tabii ki şu oyuncu da demem. Yani ikisi de iyi oyuncu. Demem. Şöyle bakalım devam edelim. Skor tahminlerini eriteyim. 1-1 sevgili Emrah Bey 1-1 biter demiş. İlk yarıdan bir gol çıksın Fenerbahçe atsın da gerisi pek umurumda değil diyen bir başka bahissever. Teşekkür ediyorum. Abi geçen gün çok hayal kurdum. O forma benim olması gerekiyordu. Önümüzdeki haftalarda umarım sen kazanırsın. Bak ben seni destekliyorum. Ben tüm dinleyicilerimize bunu söylüyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Sonra gider harbiden de ona çıkar. Şimdi o kazanır. Görkem sen zaten biliyordun değil mi? Cevabı ona verdin. Yorumlara olmasın. Zaten burada kazanan kişinin gönderdiği dakika aralığındaki o mesajı, diğer mesajların hepsini Instagram'ımda paylaşıyorum. Yani aklınıza bir şey gelmesin diye. Hatta çevremde yani 20 tane forma alıp sokaktaki insanlara dağıtabilecek arkadaşlarım, dostlarım, eşim dostum soruyu önceden bana söyler misin dedi. Bak dostlarım, arkadaşlarımı buradan size şikayet ediyorum. Şahitlerim var. Soruyu önceden söyle de ben bileyim ya ben alayım o formayı. Yok kusura bakma buradan biri kazanacak. Ben öyle hakkaniyetli bir insan olduğum için kesinlikle öyle bir şey olamaz. Yani ben sana cebimden verip alırım demiştim. Ben sana cebimden alayım. Yani oradaki dinleyicilerin hakkına girmemi isteme. Böyle bir şeyi teklif dahi etme. Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Ben sana alayım. Ki sen de alabilirsin. Yani var. Sen her hafta kendine bir forma alabilirsin. Belki bir öğrenci kardeşim kazanacak orada ya. Onun ben hakkına niye gireyim? Bence Beşiktaş yenilmez. Fenerbahçe 2, Beşiktaş 3. Ben Orhan Çağlayan'dan demiş. Peki. Merhabalar Beşiktaş taraftarıyım. Fenerbahçe hakem yardımıyla maçı tek farkla kazanacak çok yüksek ihtimalle diyor dinleyicim. Beşiktaş'tan Salih veya Orkun kırmızı kart görecek. Zaten Orkun hani Fenerbahçe derbilerinde biraz agresif mi oluyor? Gereksiz fauller yapıyor. Hani Orkun'un daha dikkatli olması gerekiyor tabii ki Beşiktaş adına söylüyorum. Skor tahminim de Fenerbahçe 2, Beşiktaş 1 demiş. Tamamen objektif bir Beşiktaşlı olarak 3-1 kazanırız. Aksi düşünülmez bile diyor.

Teşekkür ederim. Osimhen'in durumu nedir abi demiş. Zaten karşılaşma sonrasında Okan Buruk'a da soruldu bu soru. Yani hiç kimseden bir bilgi alamazsın şu an. Yani söyleyen biri varsa bak sosyal medyada görüyorsan inanma. Açık açık söyleyeyim. Yani işin belli boyutları var. Şimdi Osimhen'in nesi var? Lemina'ya ne oldu? Bunları öğrenmen için öncelikle MR'a girmen lazım. MR deyince de tüylerim diken diken oluyor. Geçen girdim ya. Bir hastalıktan dolayı 1 saat 15 dakika rekor kırdım ya. Çok mu kımıldadım içeride bilmiyorum. Ya zaman geçmiyor. Acaba dedim beni unuttular mı burada? Bir an onu düşündüm. Sadece böyle değişik değişik sesler çıkıyor. Yani MR ilk tecrübemdi. Çok ilk başlangıçta bir ürktüm ama sonradan da keyif aldım. Öyle söyleyeyim. Tüm hastalarımıza da geçmiş olsun bu vesileyle birlikte. Sorunuza gelecek olursam da Osimhen'in durumu. Yani çekilecek olan MR'dan sonra belli olur. Şu an belli değil. Ha, Osimhen'in ciddi bir sakatlığı yok ama onu söyleyeyim. Maç sonrası da zaten Osimhen hep maç esnasında yedek kulübesindeydi. Golden sonra ayaktaydı. Sevinç gösterisinde bulundu. Maç devre arasına giderken yedek kulübesinden oyuncularla gitti. Sonra tekrardan yedek kulübesine geldi ikinci yarı. Ha, Osimhen tedirginin tabii ki anlıyorum ben. Yani şu an ben de tedirginliği yaşıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Lisbon maçında Portekiz deplasmanında Osimhen'in olmayışı yani Galatasaray için kötü olur. Maalesef kötü olur. Sadece Osimhen'in bir şeyler yapıp kazandığı Galatasaray demek de istemiyorum ama şu anki görünen tabloda bu maalesef. Tek skor yükünü çeken oyuncu Galatasaray'da genelde. Peki süremizin sonuna gelmişiz. Bugünlük benden bu kadardı demeden önce son kez hatırlatıyorum. Birazdan ilerleyen dakikalarda güzel kuponlarımız olacak, canlı kuponlarımız olacak. Bunları ücretsiz olarak görmek istiyorsanız iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne giriş yapın ve orada bayimi değiştir deyin. Ardından arama çubuğuna gelebilmek için de büyütece tıklayın. Büyütece tıkladıktan sonra o boşluğa 30 çift 0 97 yazın ya da Uğur Böceği şans oyunları yazın, enter'a basın. Ardından kayıtlı bayim olarak ekleyin. Yapman gereken işlem bu kadar. Aramıza hoş geldin. Belki ilerleyen haftalarda yine o güzel hediyelerin sahibi sen olacaksın. Bilmiyorum şu an her kimsen. Ben seni destekliyorum, seni tutuyorum. Ve bu işlemi yaptıktan sonra da 0543 300 çift 097. Bu numaraya da yayından geliyorum. Görkem'in kuponlarını görebilir miyim? Yazabilirsin ya da bana Instagram'dan ulaş, ben yönlendirmesini yaparım. Şunu kaçırdım bak, kodu yazamadım gibi soru ve görüşleriniz varsa, gündelik hayatımda neler yaptım merak ediyorsanız, ha beklentileri yüksek tutmayın. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşamayın, onu da söyleyeyim. Gün içerisinde hikaye bölümünden birçok şey paylaşıyorum. Onları da görebilmek için sosyal medyada, Instagram'da Görkem Tezer yazman yeterli olacaktır. Bana ulaşabilmen için diyelim. Bizim forma ne oldu? Yayında söz vermiştiniz. Yani siz de Yunanistan'dan bana bir söz vermiştiniz. Böylece ödeşmiş olduk sevgili İsmail Bey. Beşiktaş'ta kahve dükkanı işleten bir tanıdığımız diyelim. Yıllardır tanıdığımız isimlerden biri. Bizim forma ne oldu? Yayında söz vermiştin. Yani sen de bana 3 ay önce bir şeyin sözünü vermiştin. Yunanistan'da ikinci gittiğimde ben sana onu getireceğim. Şimdi bugün ne söyledin bana? Yazdığım mesaja bakıyorum. Ne yazmış dinleyicim sevgili İsmail Bey? Diyor ki hiç aklıma gelmedi. Kısa durdum zaten. Bilemem. Söz vermiştin yani. Söz vermiştin. Sen neyin sözünü verdiysen ben de onun sözünü verdim. Yani bir bir bitti. Maç berabere sevgili İsmail Bey. Hatta İsmail'cim diyeyim. Adını söyler misin? Neyin adını söyler miyim? Bayin adını mı? Uğur Böceği Şans Oyunları. Bayinin adı Uğur Böceği Şans Oyunları. Ha benim Instagram'daki adım da şu an radyospor.com'a gir. Bak orada yazıyor adım soyadım canım. Görkem Tezer yazdığında bana ulaşabilirsin diyelim ve vedamızı gerçekleştirelim. Yarın sizlerle birlikte olamayacağım diyecektim. Hayır, yarın pazar günü sevgili Caner Aydaş'ın yokluğunda ben varım. Üstelik saatler 19'u gösterdiğinde karşınızda olacağım. Bakın altını çiziyorum. Saatler 19'u gösterdiğinde karşınızda olacağım 24'e kadar. Yani konuşacağımız çok konu var. Derbi öncesi, derbi esnası, derbiden sonraki konuşulanlar, çizilenler hepsi ve daha fazlası için Radyo Spor'u takip etmeye devam edin. Güzel bağlantılarımız, önemli bağlantılarımız da olacak. Derbi heyecanını sizlere yansıtmaya çalışacağım elimden geldiğince diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: 30-0-97 Uğur Böceği İddia Bayi'nin sunduğu Görkem Tezer'le Bahse Gireriz sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.

0: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu başlıyor.
2: Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül 2026. Cuma günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Gündemi özetlemeye ben bir kez daha maçlarla başlayacağım. Voleybolla başlangıcı yapacağım. Amirli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde dün Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem spor salonunda oynandı mücadele ve milliler karşılaşmayı 4 set sonunda 3-1 ile kazanmayı başardı. İlk sette 25-18'lik üstünlüğümüz vardı. İkinci sette Almanya 25-22 kazandı. Üçüncü set 25-18 bize gitti ve son sette de 25-22'lik set skoruyla beraber kazanmayı başardık ve adımızı yarı finale yazdırdık. Yarı

Finaldeki rakibimiz de Sırbistan oldu. Onlar da bir önceki gün 3-0'la turu geçmeyi başarmıştı. Artık yarı final eşleşmeleri de dünkü karşılaşmalarla birlikte belli oldu. Diğer tarafta da İtalya ile Polonya oynayacaklar. Polonya'da dün bizim maçtan önce Sinan Erdem de Hollanda ile karşı karşıya geldi. Burada da bizim maça benzer bir senaryo. İlk seti Polonya alıyor. Sonra Hollanda 1-1'e getiriyor. İki setle birlikte 3-1 Polonya karşılaşmayı kazanmayı başarıyor. Bugün maç yok Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ama cumartesi günü yarı finaller başlıyor. Bizim normalde maçımız 19'daydı. Fakat şimdi okuduğum bir habere göre federasyon o günkü derbiyi gerekçe göstererek maçın 16'ya alınmasını talep etmiş ve Sev'den de onay gelmiş. Biz 16'da Sırbistan'ı ağırlayacağız. 19'da Sinan Erdem'de Polonya-İtalya yarı finali olacak ve pazar günü de üçüncülük ve final karşılaşmaları var. Umuyoruz final maçına çıkacağız ve şampiyonluğa bir kez daha ulaşacağız. Dün birinci ligde hafta tamamlandı. 5. hafta sonunda Bursaspor İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmeyi başardı. Kelechi Iheanacho yeni transfer, o da lige adeta bomba gibi bir giriş yaptı. Bu maçta da 2 gol attı Nijeryalı oyuncu. 5 maç sonunda 6 gol, 2 asiste yükseldi. Çok iyi bir başlangıç. Bodrum Esenler Erokspor'la 0-0 berabere kaldı ve Iğdır'da Manisa'yı 4-2 mağlup etti. Bu maçta da enteresan. Dakika 25'te Iğdır 3-0 öne geçti ve 32'de Manisa'da teknik direktör 3 değişiklik birden yaptı ilk yarı bitmeden. Çok alışık olduğumuz bir tablo değil ama yeterli olmadı Manisa için. 4-2 karşılaşmayı kaybettiler. Fransa Lig 1'de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lille, Toulouse deplasmanından 3 puanla döndü. 1-0 kazanmayı başardı ama kalesinde de bayağı bir pozisyon vermiş. Berke'nin yanılmıyorsam 10 kurtarışı var karşılaşmada. İlk 11'de sahaya çıkıyor Lille formasıyla. Başar Önal da bir başka milli oyuncu. O da 71'de Lille'de oyuna dahil oluyor. La Liga'da Sociedad 0, Celta Vigo 0 golsüz biten bir maç. İtalya'da iki kupa maçı vardı dün. Suudi Arabistan Ligi. İskoçya'da Hibernian Hearts bir derbi mücadelesi. Hearts deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı. Şimdi bugün Süper Lig'de yeni hafta başlayacak. Saat 20'de Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya gelecekler. Bununla beraber Premier Lig'de, La Liga'da, Serie A'da, Lig 1'de ve Bundesliga'da da karşılaşmalar oynanacak. Programın son bölümünde haftanın fikstürünü de sizlere aktarmak istiyorum. Ve geçiyorum kulüp gündemlerine. Transfer sezonu bugün kapanacak Türkiye'de. Avrupa'da mücadele eden takımlar bir gün önce büyük oranda transferlerini bitirdi demiştik. Nitekim dün de öyle yeni bir gelişme olmadı takıma takviye konusunda. Haberler çıkmıyor değil. Özellikle Fenerbahçe'de ve Trabzonspor'da hala belli başlı bazı girişimlerin olduğu konuşuluyor. Trabzonspor'da Richarlison'un transferi bugüne bitimine kadar kovalanacak gibi bir haber var. Trabzonspor şartları zorlayacak. Richarlison'a Tottenham'ın Premier Lig kadrosuna yazılmadı. Onun da ayrılığı söz konusu. Trabzonspor'a transferi gündemde, onu söyleyelim. O defter kapanmamış. Diğer tarafta da Fenerbahçe için bir stoper transferi haberi, Adil Demirbağ'ın gündemde olduğu söyleniyor son gün. Bakalım Fenerbahçe bir takviye yapacak mı? Dün Fenerbahçe'deki önemli gelişmeler, bir, Anderson Talisca'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğinin açıklanması, Talisca'ya veda. Diğeri de Asensio ile ilgili gün içerisinde yapılan haberler. Serdar Çelikler ve Yusuf Kenan Çalık'a Fenerbahçe kulübü cevap verdi resmi siteden. Asensio'dan görüntülü bir paylaşım yapıldı Fenerbahçe Twitter hesabı aracılığıyla. Asensio da takımın istikrarını bozmak isteyenlerin olduğunu anlayabiliyorum. Bizim için çok önemli bir derbiye 2 gün kalmışken her şey yolunda, çok yakında takıma döneceğim dedi. Asensio'nun ameliyat olmak istediğini yönetime söylediği iddia edilmişti
Biliyorsunuz

0: Geçen yıl bir sakatlık yaşadı. Kariyerinde bir çapraz bağ sakatlığı var yıllar öncesinde. Bununla ilgili sıkıntıları olduğu, işte bu gidişte çok ciddi sakatlık yaşayabileceği, yaşamamak için bir ameliyat gerektiği gibi şeyler söylendi. Ama dün Asensio Fenerbahçe ile birlikte saha çalışmalarına başladı. Derbi kadrosunun olup olmayacağı da herhalde bugünkü antrenmandan sonra belli olacaktır. Ama beklenti kadroda olmaması yönünde İspanyol oyuncunun. Onu da dediğim gibi bugün öğleden sonra öğrenmiş oluruz. Trabzonspor'da da Richarlison takviyesiyle beraber Dragoş'un da takımdan ayrıldığını söyleyebiliriz. Yani Richarlison takviye ihtimali var. Resmiyete dökülmüş bir şey yok ama Dragoş'un ki resmi oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. 2 gün önce Lundstram'ın sözleşmesi feshedilmişti. Batista Mendy Trabzonspor'da takımda kaldı. Öyle ki UEFA'ya bildirilen listede de oyuncu kendisine yer buldu. Bu da dünün sürpriz gelişmelerinden bir tanesiydi. Batista Mendy kadroda kendine yer bulurken bu sezonun önemli isimlerinden biri şu ana kadar Melih Kabasakal listede kendine yer bulamadı. Metehan Mimaroğlu yeni transferlerden o da bulamadı. Ama Mendy buldu. Bu da enteresan bir konu. Francolino da listeye dahil edildi. Onuachu var. İşte Salah, Savio'da Aral. Klasik. Geri kalan kadroda çok bir sürpriz yok ama Melih'in ve Meta'nın olmaması, Mendy'nin olması ilginç bir gelişme. Bakalım bunu Trabzonspor cephesi nasıl açıklayacak? Bu listeyi bu arada kim verdi? Hüseyin Hoca mı? Yönetim mi? Şu an hoca yok tabii. Ya da görüşüne adaylara danışılarak mı verildi? O da İlginç bir konu, ilginç bir döneme denk geldi UEFA kadrosunun verilmesi. Diğer takımlarımızda da Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta listeler verildi. Galatasaray'da Kaan Ayhan listede yok. Niyaga var mesela, o enteresan. Fenerbahçe'de herhangi bir sürpriz yok. Ben dün 23 kişi yazabiliyor dedim ama Mert Günok'un altyapıdan çıktığını unuttum. O yüzden 23 demiştim. 24 kişiyi dün Mimoviç'le birlikte Fenerbahçe bildirdi. Orada takımda kalan herkes listeye dahil edildi. Beşiktaş'ta da Raşitsa listede yok şu an takımda olan isimlerden birisi. Ama onun haricinde bütün oyuncular, Yasin Özcan dahil, yeni transferlerden Ümit Akdağ dahil listede yer aldılar. Onu söyleyeyim. Derbi hakemi dün açıklandı. Bu hafta az önce de söyledim. Cumartesi günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var. Hakem merak ediliyordu. Dün bir setri yaparken açıklanmamıştı. Biraz gecikmeli geldi açıklama ama iki aday konuşmuştuk. Batuhan Kolak, Halumut Meler ve Halumut Meleri tercih etti MHK. Dördüncü hakem olarak da Batuhan Kolak'ı karşılaşmaya atadılar. Bu iki isim karşılaşmada görev alacaklar. Trabzonspor'un hoca konusuyla alakalı öneriler olduğu söyleniyor, isimler yazılıyor ama çok sıcak bir gelişme yok, onu söyleyebilirim. Ve son haber olarak da şimdi notlarıma bakıyorum. Mustafa Erhan Ekimoğlu, onun da Samsunspor'a transferi gündemde. UEFA listesinde de bildirilmemişti genç oyuncu. Sezonun geri kalanında Samsunspor'un başarısı için ter dökecek o da diyelim. Özeti bu şekilde yaptım. Bir şarkı reklam aramız var. Aradan sonra da değerlendirmelere başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.17 saatlerimiz Sabah Sporu'nda. Yine Ali abiyle birlikteyiz diyerek gireceğim ama nasıl birlikteyiz? Bugün Ali abi stüdyoda değil. Telefon hattının diğer ucunda bizimle birlikte olacak. Programda Ali abi, günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın, hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Bugün böyle bir farklılık olsun dedin herhalde. Evden şey yapayım, bağlanayım.
2: Senle zaman zaman konuşuyoruz. Hayat, sen planlarını yaparken başına gelenlerdir.
0: Evet.
2: Dün kızların maçı öncesinde evde ufak bir temizlik yapayım dedim. Yaptım da ama bana bir parmağa mal oldu o temizlik. Ayağımı çarptım çok kötü sandalyeye. Ondan sonra biraz kan oturdu, şişti. Çok ayakkabı giyilebilecek gibi değil. O yüzden bugün uzaktan seninle programı bu şekilde yapacağız.
0: Evet, geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Dinleyicilerden de gelir mesajlar.
2: Teşekkür
0: Onlardan da
2: ederim.
0: ben de sana geçmiş
2: Teşekkür
0: olsun.
2: ederim. Ameliyatlık bir durum yok zannedersem. Kırık çıkık bir durum da yok.
0: Emin misin? Doktora
2: Ama
0: gitmedin ama, değil mi?
2: Gitmedim. İşte dün hemen klasik buz tedavisini yaptım. Hı. Ondan sonra bakayım dedim ne olacak. Çok hareket edemiyor şu an ama ayakkabı giyilemeyecek olduğu için yani yürürken çok bir şey yok. Oradan anlayabiliyorum diye düşünüyorum. Hı. Ama ayakkabı giyilebilecek gibi değildi. O yüzden gelemedim.
0: Evet. Kırık olsa duramazsın derler. Durabildiğine evet. göre herhangi bir kırık
2: evet.
0: yok. Kırık tespitini o şekilde yapıyoruz biz ülkece. Peki
2: boşuna,
0: Ali abi.
2: Boşuna tıp okumadık.
0: Evet. Çok tıp okuduk. Çok bilgimiz var. Sosyal medyayla birlikte bilgimiz de her konuda var. Maşallahımız var. Benim biliyorsun en son kolum kırılmıştı. Geçen yıl mı? Evvelki yıl mı? 2025'te miydi? 24'te miydi? Bak şimdi hatırlayamadım. Durulacak gibi değildi mesela orada. Yani çok net anlaşılıyordu. Kırık oldu. Uzun da sürmüştü tedavisi. Umarım sen daha hasarlı atlatırsın.
2: Seninki bayağı ciddi bir şeydi ya. O evet, bayağı ciddiydi. Evet.
0: Valla atlattım gibi gözüküyor şu anda. Pek bir eser kalmadı.
2: Ama futbol hayatın bitti senin de.
0: Valla ya o bana bağlı aslında. Sonuçta kolu kırılıp futbola devam eden çok futbolcu var ama ben...
2: Sen sahaya çıkmıyorsun ama.
0: Çıkmıyorum. Üzerimde de yoğun bir baskı var. Hem şirkette futbol konusunda hem işte benim lise arkadaşlarım voleybol konusunda. İçim yiyor. Spor da yapmak istiyorum. Biliyorsun çok seviyorum oynamayı da normalde izlemek kadar. Oynamayı da seviyorum ama... İşte orada kendime güvenemiyorum. Yaşlandım artık. Allah kendi adıma. Senin kadar olmasa da. Ben de 38 oldum. Ve son yıllarda sürekli her turnuva sakatlık yaşayınca kimisinde omuz, kimisinde parmak, kimisinde kol kırığı. Şimdi bir de Alp doğduğu için de o riske girmek de istemiyorum. Bilmiyorum çok kafam karışık. Her gün burada şirkette zorluyorlar. Bilmiyorum yani nasıl olacak. Çok ikilemde kalıyorum.
2: Oynamak çok keyifli de yaşanan bir işte sakatlık olduktan sonra onun çilesi bayağı uzun sürüyor. Dün hatta seninle konuştuk bizim radyo trafikte çalışan arkadaşlarımızdan aynı zamanda Esport'un da spikerlerinden Soner Sancak halı sahada yürürken aşil tendonunu kopardı.
0: Yürürken mi?
2: Yürürken evet yani bir mücadele bir şey yok. Ondan sonra o hep onu anlatırlar böyle bir ses gelmiş. Yanındakilerin de dikkatini çekmiş. Ondan sonra dün de operasyon geçirdi mesela. Yarın çıkacak galiba şeyden, hastaneden. Hı-hı. Bir gece kalacakmış. Yani bunlar olabiliyor tabii. İşte o sporu yapmak isterken başına böyle bir şey geldiği zaman da tabii ondan sonrası bayağı çileli oluyor açıkçası. Yani şimdi aşil tendonu diyoruz. Düşün bak benim bir parmak bile ayakkabı giymeni engelliyor. O kadar hassas konular.
0: Aşil tendonunda da büyük ihtimal evde bayağı yatırır yani seni o operasyon.
2: Yatırır diye tam olarak bilmiyorum. Bazen yürüyebiliyorlar.
0: Öyle mi?
2: Ama alçıya da bulunuyor operasyon sonrası bildiğim kadarıyla. Hı-hı. Çok zor işler yani.
0: Ya bir de futbol abi çok riskli sakatlık konusunda. Temas var. Halı sahalar bazen zemini çok kötü olabiliyor. Bileğini burkabiliyorsun. Onun böyle vücuda ekstra yorduğu da söyleniyor o halı sahanın zemininin. Doğru. Voleybol biraz daha güvenli geliyor açıkçası. O yüzden hani başlarsam ben başlangıcı voleyboldan yapacağım gibi gözüküyor. Voleybolda işte, temas yok sonuçta. Mücadele yok.
2: Süper Lig'de başlayacaksın. Çünkü Süper Lig'de her temas faal olduğu için sen güvende olursun.
0: Her temas. Ya Süper Lig'de ama her yabancı futbolcu da çok sert bir lig diyor. Çok sert. Yani, ben uçarım yani o ligde. Mücadele edersen.
2: Sertlikleri var ama hakemler biliyorsun koruma altına alıyor seni. Hı-hı.
0: Evet. Yani biraz da yıldız futbolcuysam ya da büyük takım futbolcusuysam evet dediğin gibi. Ama yok ya futbol şu an senin dün o söylemiştin Soner'in sakatlığını. Ondan sonra yani döneceğim varsa bile kısa vadede mümkün değil şu an futbol evet. hani.
2: Dediğim gibi durduk yere olmuş.
0: Aynen aşil tendon dediğin yani bir yıl kadar sürüyor bildiğim kadarıyla iyileşmesi futbolcularda bile en ciddi sakatlıklardan biri.
2: Evet şu an en ciddi sakatlık olarak görülüyor gerçekten de.
0: Peki sen dedin ki dün kızların maçını izlemeden önce temizlik yaparken sıkıntı yaşadın. Kızların maçı 19'daydı.
2: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya geldi. Grup aşamasında da oynamıştık. O maçı da 3-1'lik skorla kazanmıştık. Ben dün açıkçası 3-0'lık bir galibiyet olur. Artık hani finale doğru yaklaştıkça daha konsantre, daha motive bir milli takım görürüz diye düşünüyordum. Genel olarak tabii gördük yine ama ikinci seti de verdik. Son sette de Santarelli sıkıntı yaşadık diyor maç sonu yaptığı açıklamada. Ama önemli olan tabii burada kazanıp yarı final bileti almaktı. Onu da başardı kızlar ve yarı finalde de Sırbistan'la şimdi cumartesi günü karşı karşıya geleceğiz. Neler dersin maçla ilgili?
2: İzledim ben de maçın tamamını. Şöyle ki hani bir Avrupa şampiyonasında çeyrek final mücadelesinde mesela sen 3-0'lık bir galibiyet bekliyorum diyorsun. İşte gün içerisinde başkalarıyla da konuştum ben. Hı hı. Herkesin aklında ya 3-0 ya 3-1 var. Ve bahsettiğimiz seviye Avrupa şampiyonasında çeyrek final. Bunun rahatlığıyla geçtim ben de açıkçası ekran başına. Hani kazanacağız da nasıl kazanacağız? Rahat mı olacak? Biraz zorlayacak mı Almanya bizi diye. İlk set başlangıcımız çok kuvvetliydi. Özellikle Vargas'la eslerimiz geldi. Öne geçtik. Ondan sonra da pek arkamıza bakmadık. İkinci sette ilk setin biraz tersi gibi oldu. Bu kez Almanya çok iyi başladı. Çok iyi girdi sete. Biz yaklaşmaya çalıştık. Birkaç kere farkı iki sayıya kadar düşürsek de setin sonunu getiremedik. Almanya o seti aldı. Üçüncü set kolay geçti. Dördüncü sette de biraz çekişme oldu tabii doğal olarak. Almanya'nın turnuvada kalma setiydi. Ama genel olarak maçın tamamına baktığımda yani bir Avrupa şampiyonası çeyrek finali için az önce söylediğim gibi herkeste o rahatlık, o galibiyet beklentisi vardı. Sonunda da o galibiyet geldi. Ya ben tabii biliyorsun öyle tekniğini anlayamadığım için voleybolun çok sıradan bir spor sever olarak takip ediyorum. Ama yine tabii büyük bir keyif aldık. Büyük bir gurur da duydum açıkçası.
0: Evet, Eda Erdem bizim takımın kaptanı. O da bu karşılaşmada süre alan isimlerden biri oldu. Son 16 turunda yaklaşık 4,5 aydan sonra ilk resmi maçımı oynadım diyor o da. Biliyorsun Milletler Ligi'nde dillendirilmişti Eda. Kendimi iyi hissediyorum. Maç daha iyi olacağımı da düşünüyorum. Bugün takımdaki kızlar da bana çok yardımcı oldu. Direncimin arttığını düşünüyorum. Umarım Sırbistan maçında da daha iyisini yapabilir ve takım arkadaşlarıma katkı sağlayabilirim. 2005 yılından beri milli takımda oynuyorum diyor. 2005. 21 yıl.
2: Evet, 21 yıl.
0: İlk defa İstanbul'da bir turnuvaya denk geldim. Evde oynamak çok keyifli. Ailem burada, arkadaşlarım burada. Seyircimiz zaten bizimle beraber. Çok keyifli bir şey. Benim için de güzel bir hatıra olacak. Umarım sonu da güzel biter. Demiş. Yani o zaman ilk defa ev sahipliği yapıyoruz bir turnuvaya. Bu da büyük bir avantaj. Biliyorsun biz basketbolda ev sahibi olduğumuzda Dünya Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda ikincilikler aldık. Voleybolda da neden bir şampiyonluk çıkmasın? Basket takımına göre çok daha favori çünkü voleybolcularımız bizim.
2: Evet, maç öncesinde spiker arkadaşımız 2023 yılına gönderme yaptı. O zaman işte Milletler Ligi'ye Avrupa Şampiyonu olmuştuk. Şimdi tamam, Milletler Ligi tamam, sırada Avrupa Şampiyonası var dedi. Hı hı. Herkes de tabii beklenti o. Artık iki adım kaldı. Dün de biraz konuştuk maç öncesinde. Dedik ki aslında Avrupa Şampiyonası da direkt olarak böyle bir dörtlü finale doğru, hani dört takımın çok net belli olduğu ve o finale doğru giden bir turnuva gibi gözüküyordu. Şimdi önümüzde Sırbistan var. Sen girişte söyledin o karşılaşmayı da 16'ya almışlar. Hı hı. 16'da oynanacak. Sırbistan'la son maçlarımıza baktım. O karşılaşmalarda tabii son 4 maçta 2-2 galibiyet sayıları. Son 5 maça çıktığında 6 maça çıktığında bizim biraz daha fazla galibiyetimiz oluyor. 2023 Haziran'dan itibaren baktığında biz 6 maç yapmışız. 4'ünü kazanmayı başarmışız. Hı hı. Sırbistan karşısında. Yine çok zor bir karşılaşma olacağı kesin. Ama artık zaten yarı final ve final ayakları kaldığı için o da anlaşılabilir. Yani umudumuz tabii ki kazanmaları. Müthiş keyifli, müthiş güzel olur. Ben de inanıyorum kazanabiliriz. Mehmet Sevinç'in o kadar iddialı konuşmasından sonra
0: yani
2: bekliyorum açıkçası. Şampiyonluk bekliyorum artık.
0: Tabii o da çok daha yakından takip ettiği için bize kıyasla o bu kadar iddialıyken biz de hani bir bildiği vardır diyoruz kendisinin. Tabii karşımızda Boşkoviç olacak Sırbistan'da. Çok yakından tanıdığımız bir isim bizim. Uzun yıllardır ülkemizde. O da voleybol hayatını sürdürüyor. Dünyanın sayılı isimlerinden birisi. Bizde Vargas var. İkisinin kapışmasına dönüşecek bir yerden sonra. Büyük ihtimalle karşılaşma. İzleyenlere de eminim çok büyük bir keyif verecektir. Tabii bizim kazanmamız keyfimizi çok daha fazla arttırır. Umarız öyle olur. Ama hani dışarıdan bir voleybol severin de izlemek isteyeceği bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Türkiye-Sırbistan maçının.
2: Kesin. Saat 19'da Polonya-İtalya var. Orada da herhalde İtalya değil mi? Bir adım önde gibi gözüküyor.
0: Evet. Takım. İtalya şu an dünyanın sayılı takımlarından biri. Gerçi son Milletler Ligi'nde onlar da sürpriz şekilde yarı finalde Brezilya'ya kaybetmişlerdi. Beklenmiyordu.
2: Doğru.
0: Net favorilerdi. Yeni o oluşturdukları teknik

0: Pazar günü 16'da. Üçüncülük
1: evet,
0: maçı daha da erken oluyor o zaman.
1: Üçüncülük maçını görmedim açıkçası. Hı-hı. Yazmamışlar. Olmama ihtimali yok değil mi?
0: Yok, üçüncülük maçı gözüküyordu benim baktığım kaynaktan. Hı-hı. Üçüncülük
1: ben
0: maçı
1: de
0: var.
1: Burada final 6'sında 16 gözüküyor. Bakayım tekrar bir.
0: Çünkü üçüncülük maçı var. Bizim de geçtiğimiz yıllarda üçüncülüğümüz var, dördüncülüğümüz var. Hani o şey de belli oluyor hep. Üçüncü, dördüncü. Kendi
1: evet.
0: arasında bir maç yapıyorlar yarı finalde. Elenenler tabii umarız bizi ilgilendirmez. İşin üçüncülük, dördüncülük tarafı, biz gözümüzü şampiyonluğa dikmiş durumdayız. Peki voleybolcularımızı bir kez daha tebrik edelim ve cumartesi günü artık yarı finalde onları destekleyeceğiz. Sinan Erdem'e gidenler yakından destekleyecek. Ekran başında bizler destekleyeceğiz. Umarız pazartesi günkü programa da Fener Sultanları'nın şampiyonluğuyla başlarız diye temennimizi yapalım. 7.30 saatlerimiz, araya gidelim. Aradan sonra diğer konularla devam edelim.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.33 saatlerimiz, Sabah Sporu'na devam ediyoruz. İlk bölümde Fener Sultanları'nı konuştuk, onları tebrik ettik. Şimdi futbol gündemine geri dönüş yapacağız. Ama geri dönmeden önce de bir hatırlatma yapayım. Şu anda WhatsApp'la alakalı bir problem yaşıyoruz. O yüzden WhatsApp'tan gelen mesajları şu aşamada göremiyorum. Bakalım o sorun çözülürse anons ederim. Çözülebilir yakın zamanda. Çözüldüğü zaman mesajlarınızı da döneceğimi söyleyeyim. Okumamamın sebebi şu anda bu. Peki dönelim futbol gündemine. Transfer sezonu artık bugün itibariyle sona erecek. Takımlar zaten büyük oranda takviyelerini yaptılar. Özellikle Avrupa'da mücadele eden dört büyükler. Geri kalan takımlarda da hareketlilik var bayağı. Görüyorum haberleri. Ve ayrılıklar tabii ki bugün transfer dönemi bitene kadar yaşanacak. Dün onlardan biri gerçekleşti. Fenerbahçe Anderson Talisca'ya resmen veda etti. Oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedildi. Fenerbahçe güzel bir veda klibi hazırladı Brezilyalı oyuncu için ve yeni dönemde artık o da El Cezire forması giyecek. Dün aslında konuştuğumuz gibi herhangi bir bonservis geliri de elde edemedi Fenerbahçe bu transferden. Sonuçta oyuncu burada daha avantajlı konumdaki taraftı listeye yazılmayacağı için ve Fenerbahçe'de feshetti. Bir bonservis geliri yok ve çok önemli bir katkıdan da olacak gibi gözüküyor Talisca'nın yokluğunda. Fenerbahçe için büyük bir kayıp ama bir tercih yapıldı. Fenerbahçe yönetimi ve teknik heyeti tarafından artık bu saatten sonra Fenerbahçe de önüne bakacak. Mevcut kadroyla nasıl daha iyi oynayabilirim onu düşünecek ve o şekilde hedef odaklı gitmeye çalışacak. Ali abi sen neler dersin? Sürpriz bir gelişme değil ama yine de çok kısa bir yorumunu alayım.
1: Fenerbahçe için tam olarak senin dediğin gibi Fenerbahçe bir şeylerden vazgeçti. O vazgeçtiği şey de çok büyük bir skorer. 75 karşılaşması var Fenerbahçe'de. 44 gol atmış. 7 asist yapmış Talisca. 75 karşılaşmada 51 gole direkt katkı. Fenerbahçe kariyeri öyle çok uzun sürmedi ama 51 gol katkısı verdi bu kısa kariyer içerisinde. Ki Beşiktaş kariyeri Türkiye'de çok fazla konuşulmuştu. Beşiktaş kariyeri Fenerbahçe kariyerine çok yakın geçmiş. Beşiktaş kariyerinde Talisca'nın 80 karşılaşması var. Fenerbahçe kariyerinde 75 mücadeleye çıkmış. Beşiktaş'ta attığı gol daha az. 37 gol atmış. Fenerbahçe'de 44 ama asisti fazlaymış Beşiktaş'ta. 14 asist yapmış. Fenerbahçe'de 7 asist yapmış. Ama ikisinde de baktığında oynadığı takımlara Süper Lig'de büyük katkı verdiğini görüyorsun. O yüzden Fenerbahçe zor bir karar verdi. Baktı takımın sağına soluna, önüne arkasına ve böyle bir karar verdi. İşte o karar verdiği noktada tabii gözler hemen Asensio'ya çevrildi. İşte dün de Asensio ile alakalı olarak yaşananlardan Fenerbahçe'nin ne kadar rahatsız olduğu hem yapılan açıklamalar hem de Asensio'nun hani bir video çekip durumunu anlatmak durumunda kalmasından zaten anlaşılıyor. Hı hı. Yani Fenerbahçe'nin sezon boyunca ortaya koyacağı performansa bağlı olarak bu Talisca kararı ısıtılıp Fenerbahçe'nin önüne gelebilir.
0: Aynen öyle. Yani dün Asensio haberleri ben gün içinde görmemiştim. Sonra şeyi gördüm. Bütün muhabirler ameliyat olmayacak diye haberler yapmaya, tweetler atmaya başladılar. Ben de nereden

0: çıktı diye bakarken hani Serdar Çelikler bir şey söylemiş. Yusuf Kenan Çalık yine
1: Evet.
0: başka bir şey söylemiş. İkisinin de ortak noktası hani bir ameliyat vurgusu olmuş. Talişka'nın gittiği günde bu haberler çıkınca tabii Fenerbahçe yönetimini de bayağı zorda bırakabilirdi bunun gerçek olması. Sonuçta o bölgede iki oyuncun var. Birine gönderiyorsun. Kalan da ameliyat olacak ve 2-2,5 ay kadar sahalardan uzak kalacaksa o planlamada bir sıkıntı vardır. Oraya bir eleştiri net şekilde gelirdi. Ama Fenerbahçe dediğin gibi bunu yalanladı. Asensio video çekti, yalanladı. Hatta dün saha çalışmalarına başladığı da bildirildi Asensio'nun. Sahada yani şu anda oyuncu. Ama derbi kadrosunda olup olmayacağı belli değil. Ben bilmiyorum, çok düşük ihtimal görüyorum olmasını. Olursa da zaten yedek kulübesinde başlar. Burada bilemiyorum tabii ki tam olarak ne yaşanıyor perde arkasında. Ben hep biliyorsun şüpheci yaklaşıyorum bu tarz konulara
1: Doğru,
0: da,
1: doğru.
0: açıklamalara da. Çünkü ya açıklamalar bir tarafa, bir de yaşanacaklar var. Şimdi bugün ameliyat yok dersiniz. Yarın çıkabilir yani. Bu ihtimal bence her futbolcu için de var. Asensio gibi geçmişte gerçekten ciddi bir bağ sakat yaşamış bir oyuncunun etkilenmesi de söz konusu olabilir. Bir de yaz dönemindeki haberler, bir türlü o istenen seviyeye çıkamaması Asensio'nun, geçen yılki sakatlığı, bu yıl Osterwolde'nin yaşadığı sakatlık ve şimdi o sakatlıktan bir süre geçmişken ameliyat olma kararı çıkması. Bak orada bile hani ilk başta ameliyat yoktu. Oyuncu Roma'ya transfer olacaktı.
1: Doğru.
0: Fakat hani Eylül'de döneceği söyleniyordu. Aralık oldu şimdi Osterwolde'nin dönüşü. Şimdi hani o dönem Fenerbahçe şöyle bir açıklama yapmadı ameliyat yok falan diye, ama yapabilirdi. Ama gelinen noktada ameliyat oldu. O yüzden hani dünkü açıklama belki kısa süreli bir hani pansuman etkisi yapmıştır. Ama ben tamamen bu ihtimalin ortadan kalktığını, Asensio'nun eski haline döneceğini de kesin olarak söyleyemem. Ben burada hani ne o ne o sürece bakacağım. Şu an öyle bu açıklama geldi diye çok ikna olmuş değilim. Onu söyleyebilirim.
1: Geçen sene Talisca'nın Galatasaray, düzeltiyorum, Asensio'nun Galatasaray maçına yetiştirilmek için biraz acele ettiği tedavisinde belki hem kulübün hem oyuncunun işte dün de yine söylenenler arasındaydı. O yüzden de şimdi az önce konuştuğumuz konuyla alakalı olarak tabii ki Asensio'nun şu an sahada olması gerekiyor Fenerbahçe adına. Fakat bu sakatlık olduğunda da artık onu da dış etkenlerden, Talişka'dan, taraftar baskısından farklı şekilde değerlendirmek lazım. Oyuncu üzerinde baskı kurmak ya da oyuncunun işte illa ameliyat olmayacak, öyle bir şey söz konusu değil demek bana da açıkçası hani çok şey gelmiyor, mantıklı gelmiyor. Olabilir eğer tedavisinin bir sürecinde şu an uygulanan tedavi sonuç vermezse, istenilen seviyeye de gitmezse ameliyata da karar verilebilir. Hani
0: Tabii.
1: bunlar bizde çok abartılan şeyler ama bunlar hayatın içinde var. Önce bir doktor bakar, öyle bir karar verir. Verdiği karara işte sürece bakarlar. Ama istediği gibi gitmezse de o karar verilebilir. Ama tabii bizde komple teoriler üzerinden gidildiği için bu tarz durumlar normal süreç olarak karşılanmıyor. Hep böyle bir kaosa doğru itme, kaosa doğru sokma, işte oradan bir şey çıkartalım, oradan bir konu çıksın gibi bir yaklaşım var. Ama bunu bence Fenerbahçe taraftarı biraz bizim konuştuğumuz şekilde değerlendirirse biraz daha normalleştirecektir. Var yani hayatın içinde bunlar var. İlk anda operasyona da karar verebilirsiniz. O operasyon olur, yapılır. Ama bazı sakatlıklar var. İşte operasyon olmadan da tedavi edilebiliyor ya da operasyona karar verebiliyor aynı sakatlık içerisinde. Bunu daha önceden de gördük. Herhalde Asensio için de en kurtarıcı olan nokta milli ara olacaktır. Yani o milli araya kadar Asensio kendini bir şekilde atabilirse o aradaki 3 haftayla beraber dönüşte daha iyi bir Asensio izleyebiliriz diye düşünüyorum operasyon olmazsa.
0: Aynen dediğin gibi. Geçen yıl Yunus Akgün'de galiba benzer bir süreç oldu Ali abi. Onun da bir sakatlığı oldu. Ameliyat mı olsun olmasın mı?
1: Aynen.
0: Olmamayı tercih etmişti. Çok daha kısa sürede dönmüştü. Ama mesela döndükten sonra da bölüm bölüm performansı da sallanmıştı. Milli takımda bile böyle yeteri kadar hani formda olmadığı hep söylenmişti. O zor kararlar gerçekten. Hani olmak ayrı dert, ameliyat çok uzun süre belki sahalardan uzak kalacaksın. Olmadığında da %100'ünle değil belki %70'inle oynayacaksın ama maç kaçırmayacaksın.
1: Evet.
0: Çok zor bir denklem yani hem
1: Ama
0: oyuncu hem kulüp için.
1: istediğin seviyede çalışamıyorsun. Çalışmadığın zaman o maçtaki performans direkt olarak etkileniyor. belki bazı hareketler

0: istediğin seviyede yapamıyorsun. Ama biz dinleyenler de defalarca görmüştür. Özellikle sezonun sonuna doğru 1-1,5 ay kaldıysa operasyonlar ertelenip sezon bittiği gibi operasyon geçiren çok oyuncu da var.
1: Doğru.
0: Onu da hani bir şekilde iğneyle, fedakarlıkla oynuyorlar, yapıyorlar. Öyle bir karar alınıyor. Sezon bittiği anda operasyonu oluyorlar. Çok gördük bunları. O yüzden aslında çok üzerinde konuşulacak bir durum değil. Yani üzerinde konuşulması gereken konu Asensio'nun sağlıklı olarak dönmesi Fenerbahçe adına. Yoksa bir iki maç kaçırabilir. Ben de derbide olacağını ihtimal etmiyorum. Hatta Roma maçında da çok zor diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Ya bugün MR'ı çekilecekmiş haberlere göre. MR'ın sonucuna göre işte kadroda olup olmayacağı belli olacak demiş dün Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe muhabirlerinden. Son haber bu, bugün MR sonucuna bakacağız. Ama dün hani saha çalışmalarına başladığına göre çok büyük bir sıkıntı da olmasa gerek. Eğer göstermelik bir düz koşu yapmadıysa Asensio, bir iyileşme olduğu aşikar. Yavaş yavaş o da çok riske atılmadan geri dönebilir. Yalnız Asensio'nun da bu yeni dönemde sürekli bir gündem olması ve genelde de olumsuz haberlerle gündem olması da oyuncu için de pek iyi bir şey değil. Fenerbahçe için de iyi bir şey değil. Yani bir türlü o sarmaldan sanki Asensio konusunda Fenerbahçe çıkamadı Ali abi. Bir İsmail Kartal'la anlaştı, anlaşamadı. İsmail Kartal sıcak bakmıyor vesaire dendi. Şimdi bu sakatlık ameliyat konusu çıktı. Bir türlü biz Asensio'nun saha içindeki performansını o geçen yılın ilk bölümünde gösterdiği gibi konuşamadık. Yani bu da bir dezavantaj diye düşünüyorum. Bir an önce Asensio da tahmin ediyorum ki bundan kurtulmak istiyordur artık.
0: %100 öyle. Fenerbahçe adına da çok büyük dezavantaj. Sadece oyuncu değil, Fenerbahçe adına da. Az önce konuştuğumuz konuyla alakalı olarak şimdi Fenerbahçe Talisca ve Asensio'yu aynı anda takımda tutsa şu anda Asensio'nun konuşulduğu %10'u kadar konuşulacaktı. Hı hı. Ama Talisca'yı gönderip Asensio'yla artık devam kararı aldıktan sonra Asensio'nun hani bırak sakatlığı bundan sonraki her maç performansı da çok fazla ilgilenilecek, konuşulacak. Çünkü o bölgede, kritik bir bölgede Fenerbahçe'nin tek alternatifi. Fakat ne kadar büyük katkı verdiğini de o senin söylediğin geçen sezonun ilk bölümünde hep beraber gördük. Fenerbahçe şimdi tekrar o katkıyı arıyor Asensio üzerinde. Ama senin dediğin gibi yani bu sezona da talihsiz başladı. Önce İsmail Kartal hazır değil dedi. Sonra Asensio'dan hazırım açıklaması geldi. Hatırla. Hı hı. Orada bile bir adım yanlış başladı gibi. Yani gömleğin düğmesi yanlış iliklendi gibi oldu bu sezonki hikaye. Ama önemli olan işte tekrar söylüyorum. Hani Asensio'nun bu baskıyla beraber erken döndürülmesi değil, sağlıklı döndürülmesi. Olabilir, 2 maçta kaçırabilir, 3 maçta kaçırabilir. Belki milli aradan sonra dönebilir. Ama asıl olan oyuncunun artık döndükten sonra bir daha bu sakatlıkla ilgili problem yaşamaması, iyi çalışması ve performansını yükseltmesi olacak.
1: Evet.
0: Başka bir şey düşünmek Fenerbahçe için bence hata olur.
1: Peki tabii iş işten geçti artık, kararlar verildi ama geriye dönüp hep biz o kararları sorgulamayı da seviyoruz. Mesela olası bir hani performans düşüklüğü ya da ne bileyim sakatlık operasyon ihtimalinde yani Asensio liste dışı bırakmak bir tercih olabilir miydi acaba Talisca'yı tutup Fenerbahçe'de? Fenerbahçe'nin de tabii şanssız bir dönemine geldi. Osterwold de benzer şekilde sakatlandı. Asensio ile ilgili şimdi sakatlık şeyleri çıktı. Tam listeler oluşturulacakken yani bilmiyorum, çok büyük de bir risk. Bunu birkaç gündür konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi çok yüksekte ama oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de büyük endişeler var. Ki Asensio'nunki de çok somut, yani çok somut bir endişe. Geçen yıldan bu yana devam ediyor çünkü.
0: Öyle. Tabii bu kararı verirken Fenerbahçe sağlık heyetiyle de görüşüldüğünü düşünmek istiyorum açıkçası. Yani bunun dışında bir karar verilmemiştir diye umuyorum. Sonuçta oyuncunun maaşına bakılıyor. Oyuncunun takım içindeki durumuna, konumuna bakılıyor. Takım içi dengelere bakılıyor. Performans bir şeyler düşünülüyor teknik anlamda. Ama bunun yanında bir de o iki oyuncu arasında karar verdiğinizde oyuncunun sağlık durumuyla alakalı olarak da ben o raporlar alınmıştır diye umuyorum, düşünüyorum. O yüzden de hani çok da hata yapabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Hı hı.
0: Bu seviyede bir karar verirken.
1: Değil mi? Bayağı bütün sezonu etkileyebilecek, tabii, bir karar sonuçta.
0: Yani kalkıp bunu Asensio'nun sağlık durumundan bağımsız bir şekilde vermek bence mümkün değil.
1: Burada da artık hani olası B planında şimdi kısa vadede Asensio dönene kadar İrfan Can Kahveci bir numaralı aday gözüküyor son maça baktığımızda. Ama olmazsa da Greenwood'un işte zaman zaman oraya kayması. Belki bir çift forvet Vedat Lukaku çok iddialı olur ama olabilir. İsmail'le bir tercih sen söylüyorsun birkaç gündür orta sahada Guendouzi ve Kante'ye eşlik edecek. Böyle alternatifleri var. Belki Oğuz'un eneği çekmek gibi şu anda düşünmediğimiz, söylemediğimiz şeyler. Kerem'le bir çift forvet mesela. Opsiyonları var tabii ki İsmail Kartal'ın. Olmasa bile yaratmak zorunda. Sonuçta takımın teknik direktörü Fenerbahçe'de. Sonuçları aldığı müddetçe bunlar çok göz önünde olmaz. Almadığı zaman tartışılır. Bakalım bu hafta Fenerbahçe için hem derbi var, üzerine Roma maçı var. Gerçekten kritik iki eşik var Fenerbahçe'nin önünde. Bunlardan iyi şekilde çıkarsa ne ala, çıkamazsa da işte yapılacak tartışmalar aşağı yukarı belli diye düşünüyorum. Ve
0: bu şeyde Mert, senin söylediğin formüllerde ben İsmail Yüksekli orta sahaya bayağı sıcağım. Açıkçası beni heyecanlandırıyor. Neden heyecanlandırıyor? İşin hücum tarafında değil ama hani Kante, Guendouzi ve İsmail Yüksekli bir orta sahanın çok az takıma merkezde teslim olacağını düşünüyorum. Buna Şampiyonlar Ligi de dahil. Bu üç oyuncu bir araya geldiğinde orta sahayı parsellemeleri, fizik güçleri, zaman zaman hareketli oyunları ve sertlikleriyle kolay kolay merkezi bırakmaz Fenerbahçe. Tabii orada bir hücum oyuncusundan vazgeçmiş oluyorsunuz böyle bir merkezi seçtiğinizde. Fakat orada da işte beklerin oyuna katılımı ve tabii ki hücum oyuncuların performansı kaderinizi belirliyor. Ama hani senin o söylediğin formüller içerisinde özellikle böyle bir tık zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda ben İsmail Yüksekli merkezin bayağı bir iş yapacağını düşünüyorum. Tabii bu teori. Şimdi İsmail Yüksek karşılaşmaların belli anlarında üçünü beraber oynattı. Orada Fenerbahçe ile alakalı olarak hani çok olumsuz bir şey görmedik. Yani bu üç oyuncunun sahada olması hücum performansını geriye götürdü anlamında. Ama rakiplerin gücünü de tabii düşünmek lazım. Fakat benim bayağı bir hoşuma gidiyor o ihtimal.
1: Bir de bu üçlü Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı olduğu anda mı oynadı yoksa genelde skoru tutmak istediği bölümlerde mi girdi? Herhalde o da fark ediyor Ali abi şu anda. %100. Mesela son Lyon maçına bakıyorum. Hani skor 2-1, Talişka çıkıyor, İsmail giriyor. Hani skoru koruması gereken bir nokta. Şimdi başlangıçta eğer üç bir arada oynayacaksa bu sefer gol atması, öne geçmesi gerek. O tabii farklı bir senaryo. Diğeri daha farklı bir senaryo. Daha şey test edilmedi. Bu sezon için konuşacak olursak herhalde o üçlünün oynadığı bölümde 0-0, gol atma gerektiği.
0: 0-0'ı test edilmedi. Evet. Doğru söylüyorsun ama bu üçlü seni çok önde tutabilir diye düşünüyorum. Geri koşma konusunda, rakibin çıkma konusunda sıkıntılı olur. Senin de geri koşmama konusunda bir lüksün olur. O baskıyla beraber baskıdan kazanılan toplarla da skor üretebilirsin bir iki pasla. Öyle ihtimaller var. Ama haklısın. Sonuçta bu üçlüyü mutlak surette bir 0-0'da belki geriye düştüğü bir dönemde de görmek lazım.
1: Evet, normalde işte Galatasaray'ın Okan Buruk'la mesela Lemina Torreira gibi bir düzene dönmesi, ki Okan Buruk'un ilk dönemini hatırla. 8 numaralar böyle daha ofansif olan, hani Sergio Oliveira, işte ertesi sene Endombele, Kerem Demirbay gibi isimlerle oynadı. Ama bir yerden sonra o baskının şiddetini arttırmak için diğer merkez orta sahanda daha defansif gücü yüksek bir isim. Böyle adeta çift altılı düzen düşünüldü. İşte Lemina Torreira ile de o ideal ikiliyi buldu ama mesela buna bir de üçüncü oyuncu Okan Buruk en azından eklemedi. Evet. Genelde bir işte Yunus, Sara, Mertens varken işte bu sezon Batrakov. Galatasaray o şeye hiç dönmedi. O yüzden hani bu düzen tabii olmaz demiyorum, dönülmez diye bir şey yok ama çok iddialı bir büyük takım için diye düşünüyorum.
0: Katılıyorum, yani bunlar doğru endişeler. Bu söylediklerine bir itirazım yok. Ama ben yine de görmek istiyorum açıkçası. Evet. Ben merak ediyorum.
1: Tamam, senin için yapacağız. Gerçi şimdi iki maçta kendi evinde değil mi Fenerbahçe'nin? Beşiktaş ve Roma karşılaşmaları. Doğru. İç saha. Deplasman olsa deneme ihtimali daha yüksek olurdu ama bilemiyorum, hani Fenerbahçe kendi evinde bir derbiye çıkarken İsmail'i 10 numara işte o pozisyonda kullanır mı, kullanırsa nasıl bir karşılık bulur? Onlardan
0: ya
1: çok
0: bunu aslında şey olarak düşünmemek lazım bence. Yani 10 numarada İsmail gibi düşünmemek lazım. Merkezi üçlemek gibi düşünmek lazım. Ben öyle bakardım. Hani 10 numara rolünü İsmail Yüksel ya da orada Gendüzü'ye vermeyeceksiniz. Hı-hı. Belki herkesin 6, herkesin 8 olduğu bir düzeni düşünmek gerekir. Oyuncularla konuşurken sağ içi parselizasyonunda oradan o şekilde yürümek gerekir diye düşünüyorum. Yoksa hani İsmail'e direkt Asensio görevleri verilirse olmaz tabii. Hı-hı. İsmail kendi oyununu oynayacak. Gendüzü kendi oyununu oynayacak. Kante kendi oyununu oynayacak. O zaman ben zor geçilmesi mümkün bir orta saha görüyorum. Onun da fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Hı-hı. Ama işte sen de söyledin. Herkes de zaten dinlerken düşünüyor. Bunun 0-0'da da görmek lazım. Belki üretkenlik konusunda kilitlenebilirsin bir noktada. Hı-hı. Ama orada da işte Mason Greenwood gibi, Vedat Muriç gibi, işte sol tarafta kim oynarsa, Oğuz ya da Kerem oynarsa, onların neler yapacağı da tabii belirleyici olacak.
1: Peki 7.53 bir reklam arasına daha gidelim. Aradan sonra da Fenerbahçe'de ve diğer Avrupa'da mücadele eden takımlarımızda UEFA listeleri verildi. Onlara böyle kısaca bir değerlendirelim, neler olmuş, kimler alınmış, kimler alınmamış.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 7.56 saatlerimiz. Ali abi şu anda evden bağlanıyor, onu hatırlatayım. Onunla böyle programı yapıyoruz. Güzel de gidiyor şu ana kadar. Fenerbahçe en son konuşuyorduk. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi listesi de belli oldu. Fenerbahçe'deki belki tek sürpriz olarak söylenebilecek şey Mimović'in UEFA listesine dahil edilmesi oldu. Bir hakkı vardı Fenerbahçe'nin. 24 kişi yazabiliyordu listeye. Altyapıdan 3 oyuncu var şu anda A takımda. 4 oyuncu olması gerekiyor ya da olmuyorsa da bir kişi eksik yazıyorsunuz. Fenerbahçe'de o şekilde listeyi gönderdi. Yeni transferlerden son olarak gelen Opong da listede kendine yer buldu. Levent Mercan var, Bartu Elmaz var ve geri kalan aklınıza gelebilecek A takımdaki herkes mevcut. Olmayanlar, hani Osterwold'e zaten düşünülmüyor. Çağlar yok, işte gidecek. BK yok, gidecek. Mert Hakan dışında cezası devam ediyor. O da Ekim ayıyla birlikte galiba sahalara geri dönebilecek ama UEFA karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Burada hani Fenerbahçe bu liste konusunda en rahat takımlardan biriydi ve bir sıkıntı gözükmüyor açıkçası.
0: Evet ama 5 kaleci var biliyorsun. Hani 24 oyuncunun 5'i kaleci.
1: Yok, 24'ten fazla o diye düşünüyorum.
0: Ha şey diye.
1: Onlar zaten B listesinde de yazılabilecek oyuncuları zaman zaman yazıyorlar takımda. Galatasaray da yazdı mesela bir oyuncu.
0: Doğru, ona dikkat etmedim ben, haklısın. Onun dışında zaten hiçbir şey yok. Fenerbahçe temiz bir liste verdi kendi adına.
1: En tartışmalısı Trabzonspor liste konusunda, girişte de bahsettim. Mesela Batista Mendy listede kendisine yer buldu. Şu ana kadar Mendy'nin M'sini görmedim ben Trabzonspor'da. Fakat listede yer buldu ve şu ana kadar takımın hani iyilerinden biri Melih Kabasakal listede kendine yer bulamadı. En büyük şey bu dünkü listeler konusunda. Metehan Mimaroğlu kendine yer bulamadı. Hadi Metehan'ı bir derece anlayabilirim, bir derece. Ama Mendy'yi tercih edip Melih'i etmemek herhalde sözleşme feshiyle ilgili endişelerden kaynaklı diye düşünüyorum. Yani sadece Türkiye Kupası'nı oynatmak da yeterli gelmeyecek diye düşünüyor herhalde Trabzonspor. Bu şekilde bir yola mı gitti? Tam ne oldu? Mesela Ozan Tufan var, Melih yok. Hani bu tercih de gerçekten açıklamaya muhtaç ve girişte de söyledi. Bu tercihi kim yaptı? Şu anda takımın hocası yok. Bu listeyi kim son olarak yazdı? Kimin onayından geçti? Başkanın onayı mı? Nasıl oldu? Onu da merak ediyorum.
0: Vallahi merak edilmeyecek gibi değil. Fakat 2 gün önce ya da 3 gün önce biz seninle Trabzonspor'u konuşurken gönderilecek oyunculardan bahsediyorduk. Bir ara Mendy dedik. Birbirimize baktık. Hani Mendy ile ilgili bir haber okuduk mu? İşte okumadık dedik. Ondan sonra sen kontrol ettin. Hala kadroda dedin. Ardından da tabii transferin bitmesine orada listeler için ya bir gün vardı ya 2 gün vardı. Hani ne diye düşündük? Artık Mendy'yi de Trabzonspor bir şekilde gönderir. Ondan sonra da Mendy konusu kapanır dedik. Ama bir anda Batista Mendy Avrupa kadrosuna yazılmış oldu. Demek ki kontratı çözemediler Mert. Mendy istediği bir teklifi bulamadı. Trabzonspor için de Mendy'yi takımda tutma kararı verildi. Ama kararı kim verdi? Yani bilmek mümkün değil.
1: Evet, şu an bir teknik direktörü yok. Büyük ihtimal başkan ve onun ekibi, yakın ekibi, futbola ilgilenen yönetim kurulu üyeleri bu kararı verdiler. Batista Mendy'ye böyle tekrar baktım. Hani maç kadrolarına hiç girdi mi diye bu sezon. Ferencvaros maçları vardı, lig maçları vardı ama hiçbirinde yok Batista Mendy. Maç kadrosuna yer bulmamış ve şimdi UEFA listesinde yer buldu. Burada Mendy'yi gerçekten kullanacak mı Avrupa maçlarında? Çünkü ligde de oynatamayacak bildiğim kadarıyla. Eğer Avrupa'da da oynamazsa, hani Fabinho var orta sahada, Buçuari, Ozan Tufan ve Malinovski ve Yabol Folcarelli.
0: Evet.
1: Gerçi yine fena değil sayısal olarak da. Melih gibi bir performans aldığım bir oyuncu varken onun olmaması bir dezavantaj yaratabilir.
0: Yani burada kontrat üzerinden gidiyorum ben Mert. Kontratla alakalı olarak çözemedikleri için Batista Mendy ile herhalde oturup konuştular. Seni Avrupa'da oynatırız, Türkiye Kupası'nda oynarsın. Belki anladığım kadarıyla. Öyle bir herhalde söz kesildi. Başka bir şey aklıma gelmiyor benim şu aşamada. Batista Mendy ile ilgili olarak.
1: Valla bu da bir tercih tabii ki. Ben Melih'in olabileceğini düşünüyordum. Mesela hani şu anda rotasyonda Ozan Tufan'dan da önde Melih. Hadi diğerleri yabancı mesela. Buçari de yabancı. Hadi onu da listeye yazmak zorunda kaldın takımdan gönderemediğin için. Ozan Tufan'ın yerine düşünebilirdi. Ama onu da düşünmemiş Trabzonspor cephesi. Ozan şu anda listede, bu sezon çok daha az süre buldu Melih'e göre. Ama onu tercih etmedi. Melih için de moral bozucu bir şey olsa gerek bu. Yani sezonu böyle başlamışken kadroda kendine yer bulamayınca o da üzülmüştür. Artık onu da yeni gelecek teknik direktör yönetmesi gerekecek. Bu tarz şeyleri tabii daha göze alıyor yönetimlerde, teknik heyette. Sonuçta yabancılar daha büyük problemler çıkarıyor. Yerliler çıkarsa bile çok geniş etkileri olmuyor. O yüzden herhalde o göze alındı yani çok net.
0: Evet, genelde biliyorsun bunlar yerli oyuncuların başına geliyor. Hani çok büyük problem çıkarmayacak. Böyle bir durumla karşılaştığında isyan etmeyecek, gemileri yakmayacak oyunculara böyle şeyler oluyor ne yazık ki. Melih de biraz bence onun dezavantajını yaşadı. İşte Beşiktaş'ta yıllarca ben anlattım ya, hep Necip'ten şey yapılırdı, fedakarlık istenirdi. Hani Necip'in kontratıyla bakılırdı. Necip fedakarlık yapardı Beşiktaş'ta. İşte yerli oyuncu, çok isyan etmeyecek oyuncu. Başlarına bu geliyor. Ben sana şunu sorayım. Mesela Batista Mendy Trabzonspor'la sözleşmesi olan bir isim. Geçen sene 30 tane maça çıkmış. La Liga'da 27 karşılaşma, Süper Lig'de 2 maç, Kral Kupası'nda da 1 maç oynamış. Yaklaşık 1700 dakika süre almış. Şöyle bir La Liga macerasına göz attığımda son 4 haftada kadroda olmasına rağmen oynamıyor. Bir tanesinde de kadroda yok. Onun dışında hani sezonun başından işte son haftalarına kadar aslında istikrarlı bir şekilde seviye kadrosunda yer almış. Çoğu karşılaşmada oynamış. Çoğu mücadelede 90 dakikayı tamamlamış. Mesela hiç düşünülmemesi ne diyorsun? Yaş olarak da uygun bir oyuncu.
1: Tabii. Belli 26 yaşında var. Ya.
0: Aynen. 2000 doğumlu bir oyuncu. Hiç düşünülmedi mesela. O da enteresan. Çünkü 2027'ye kadar da sözleşmesi varmış.
1: Bir yıl sözleşmesi kalmış yani aslında. Evet, yani iyi bir dönem.
0: Evet, bu sene de değerlendirebilirsin oyuncuyu. Hiç düşünülmedi.
1: Vallahi evet, enteresan yani. Bu saate kadar bir takımla anlaşmaması, düşünülmemesi Batista Mendy'nin. Trabzon için de kötü oldu. Kendi için de büyük ihtimal çok kötü oldu. Menajeri için de kötü oldu. Ama bu yıl herhalde alacağı ücret onun için teselli olacaktır. Avrupa'da bulamayacağı parayı Trabzonspor'da büyük ihtimal alıyor. O kurtarıyordur. Başka türlü çoktan o da ayrılmayı kafasına koyardı diye düşünüyorum.
0: Tabii. Kesin.
1: Peki şimdi Mendy listede kendine yer buldu dedik. Geçen yıl şey aklıma geldi. Melih örneğini verdim ya az önce, morali bozabildi. Musaba da benzer bir şey olmuştu hatırlarsan.
0: Tabii.
1: Devre arası gelmişti. Listeye yazılacağı düşünülüyordu. Fakat olmadı, yazılmadı. Liste dışı kalmıştı. Ve sonrasında da bir daha o eski Musaba'yı açıkçası görememiştik. Onun etkisi oldu, hep konuşulmuştu. Bakalım Melih'te ne olacak? Şu anda Fabinho'nun forma girmesi, Yabol Folkali'nin bir an önce dönmesi tabii Melih konusunu unutturur. Bunlar, bu isimler formda olduğu müddetçe zaten bunlar oynar. Malinovski oynar. Buçari takımda kaldı gözüküyor. Buçari oynar. O çok konuşulmaz. Performanslı olduğu müddetçe, ama Melih'e iş düştüğünde performans veremezse de büyük ihtimal bu konu üzerinden okunacak. Beşiktaş'a geçtiğimde, Beşiktaş'ta da herhangi bir sürpriz yok Ali abi. Yeni transferler, bu son gelen Ümit Akdağ, Miretti, Poku hepsi listeye dahil edildi. Raşitsa dahil edilmedi. Mustafa Hekimoğlu dahil edilmedi. Ama onun haricinde hani Yasin Özcan dahil herkes dahil edildi. Beşiktaş'ta rahat bir liste süreci geçirdi. Burada herhangi bir soru işareti yok herhalde senin de kafanda.
0: Yok. Raşitsa ile alakalı ne karar verildi onu tam olarak bilmiyoruz. Acaba bugün gitme ihtimali olur mu? Süper Lig'den bir takıma. Olabilir diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda takımda kaldığı noktada hücum hattında, kanatlarda 5. alternatif olması da çok kötü mü dersen, bence hayır. 5. alternatif olarak rahat rahat tutabileceğim bir oyuncu. Ama gitme ihtimali de var. Diğer tarafta Mustafa Hekimoğlu'nun da transferi konuşuluyordu. Daha dün konuştuk seninle. Olmadı. Gidebilir mi hala? O da gidebilir diye düşünüyorum. Hatta Mustafa'nın gitme ihtimali Raşitsa'ya göre çok daha yüksek. Mustafa bugün başka bir takıma kiralanabilir.
1: Samsun'a gidiyor abi o da. Samsun yanında.
0: Değil mi? Aynen. Evet. Yani o çok normal zaten. Ben görmemiştim. Sen söyledin şimdi. Onun gitmesi çok daha olası. Yani Beşiktaş açısından da biraz Fenerbahçe gibi. Yani çok zorlayıcı bir şey kadrosu olmadı. Avrupa kadrosu olmadı. Yani çok fazla beyin yakmamıştır Beşiktaş'ta bu listeyi vermek.
1: Mustafa'nın da Samsun'a transferi şöyle konuşuldu. Satın alma opsiyonu yok. Kiralık olarak direkt Samsun Spor'a gidecek. Samsun Spor'da da biliyorsun Santrfor'da bu ara sakatlık krizi var. Muandil Maci sakat. Üzerine Fatih Kaya da sakatlandı. Takımda Santrfor kalmadı. Son maç orta sahalardan Sekongo ileri hatta geçmişti. O yüzden Mustafa'ya da iyi bir fırsat gelebilir. Kısa vadede Samsun Spor'da forma şansı bulabilir. İlk 11'de herhalde çıkacaktır. Eğer bir iyileşme olmamışsa Muandil Maci ve Fatih Kaya'da. O açıdan da hani kısa vade için mantıklı gözüküyor, ama Muandil Maci iyileştiğinde tabii o formayı alır. Mustafa da bir rol oyuncusu olur.
0: Evet. Zaten hani birinci lige gitmediği sürece Mustafa büyük ihtimalle Süper Lig'de alternatif santrafor olarak görev yapacaktı. Samsun'da da öyle olur. Ama birinci lige gitse belki bir orta alt takımda hani direkt santrafor oynayabileceği bir pozisyonda kazanabilirdi. Mustafa'nın oynaması lazım. Mustafa oynadıkça daha iyi gidebilecek bir oyuncu. Dün yine konuştuk Mustafa'yı değerlendirirken. Ben bu yaşta Avrupa'ya çıkmasının daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Orada da olmadı Schalke ile anlaşma. Artık bu saatten sonra yurt içinde Mustafa değerlendirilecek.
1: Bu arada az önce Trabzonspor'un listesinden bahsettik ya Ali abi. Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği listede tam 16 yabancı futbolcu var. Biliyorsun ligde 10+4. 14 yabancı kullanabiliyorsun. Zaten Mendy'yi kullanmayacağı aşikar. Diğer kullanmayacağı ismin de Buçari olması bekleniyordu Franculino takviyesiyle birlikte. Şimdi bu isimleri listeye de verdiğine göre göndermeyecek de mi bugün? Mesela yani öyle bir ihtimal kalmadı o zaman listeye. Yani 16 yabancı, ikisi artık UEFA'da ve Türkiye Kupası'nda süre bulabilecekler. Ve sezonu o şekilde ligde oynamadan geçecekler. Yani başka bir çözüm yok şu anda orada.
0: En azından ilk 6 ayı. Ocağa kadar, evet, ocağa kadar süreci bu şekilde değerlendirecekler. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor ve bunun ben tamamen sözleşmelerle alakalı olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, oyuncuları gönderemedin, takımda tuttun. Sadece evet, Türkiye Kupası oynatmak riskine de girmek istemedin belli ki.
0: Aynen öyle. Sana orada belli katkı da verebilirler Avrupa'da. Trabzonspor için özellikle Konferans Ligi'ndeki 5 karşılaşma hani oldukça düşük seviye takımlarla oynanacak. O bakımdan bu oyuncuları orada da değerlendirebilirsin. Hani orada biraz iyi oynarlarsa Ocak ayında satış için biraz daha Trabzonspor'un eli kuvvetlenebilir. Bir anlamda merkezde bir rotasyon da yapmış oluyorsun. Avrupa Lig ayırmış gibi oluyorsun. Mendy ve Buçari'yi dediğim gibi kısmen kullandığın zaman sonuçta ligde oynayan oyuncular biraz dinlenecek. Tabii ideal bir senaryo mu? Değil. Orası kesin. Federasyon böyle bir karar almasa bir şekilde bu oyunculardan takımlar çıkmak zorunda kalacaktı. İşte diğer takımlar için çok büyük problem olmasa da Trabzonspor böyle bir çözüme gitmiş oldu.
1: Burada da yalnız tabii sadece Avrupa, sadece kupa deyince hani Avrupa'da zaten toplam 6 maç var. Kupa'da da kim bilir hani devre arasına kadar bilmiyorum. Fikstür nasıl açıklandı mı Türkiye Kupası bilmiyorum ama 2 maç olsun hadi. 8 maç, oyuncuların maç ritmi de olmayacak. Çok idealden uzak bir durum. Yani dünyada böyle bir örnek kaç takımda, kaç ligde vardır? Sadece Avrupa listesine yazılıp ligde oynatamadığın oyuncu. Bizde bir Kent vardı bir ara. Ryan Kent, Fenerbahçe'de hatırlarsın.
0: Doğru.
1: Lig listesinde yoktu.
0: Nereden Avrupa'da hatırladın Kent'i ya birden?
1: Kent'i yok hatırımda ya. O spesifik bir örnekti. O aklımda kalmış yani. Hiç çıkmadı nedense. Çok bir yer dolduruyor benim hafızamda gereksiz şekilde ama. O vardı. Hani bu da iki oyuncu birden şimdi. Trabzonspor'da olacak ilginç bir durum.
0: Ryan Kent peki nerede biliyor musun?
1: MLS'te miydi?
0: Şu an kulübü yokmuş. Seattle'dan Ocak ayında ayrılmış.
1: Ha, MLS'teymiş. Evet, tamam. Doğru.
0: Ondan sonra Ocak ayından beri, 2026'ın Ocak ayından beri kulübü olmayan bir oyuncu. Çok enteresan.
1: Yaşı da 29 gözüküyor ya daha.
0: Evet, evet, evet.
1: Allah Allah. Nasıl bir düşüş. Ya bu da bir araştırma konusu. Hani Süper Lig'de oynayıp sonra kariyeri tepe taklak giden futbolcular yani Kent demezdim mesela. Adam Liverpool çıkışlı bir oyuncu değil mi? Liverpool altyapısı.
0: Tabii tabii. Ve Rangers'ta da Rangers'ta. Hani dolu dolu oynayıp Rangers'ın iyi oyuncularından biri olarak Fenerbahçe'ye geldi. Evet. Fenerbahçe'ye geldiğinde hatırla sözleşmesi bittiği için Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bonservis bedeli vermemişti. O bakımdan da Ali Koç yönetimi övülmüştü bayağı Ryan Kent transferinde. Hani doğru bir oyuncu transfer etti denmişti. Hı hı. İyi bir takip, iyi bir transfer. Ama ondan sonra dediğin gibi hani Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra darmadağın olan bir kariyer. İşte João Pedro'ya benzer şey olmuştu Fenerbahçe'ye geldikten sonra. Hı hı. O da İtalya'da çok saygıdeğer iyi bir oyuncuyken Fenerbahçe'ye transfer yaptı. Sonrasında kariyer düşüşe geçti. Başka aklına gelen böyle örnek?
1: Valla başka bir çırpı da gelmedi sonra senin dediklerinden sonra.
0: Max Kruse belki yine Fenerbahçe'ye geldikten
1: doğru
0: sonra
1: olabilir.
0: Bir türlü dikiş tutturamayan oyunculardan biriydi. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'da mutlaka vardır da bir çırpı da benim şu an aklıma gelmedi.
1: Şimdi birkaç, bu arada WhatsApp'ımız düzeldi. Program içinde bir anons yapmıştım. WhatsApp'la ilgili sıkıntı yaşadık ama şimdi mesajlar geliyor. O mesajlardan biri Sabahattin Serdar göndermiş. Trabzonspor UEFA listesine iki kaleci yazmış. Sakatlanma ya da kart cezası gibi durumda kalecisiz kalma durumu yok mu? Altyapıdan gelen oyuncuları yazmaya gerek yok gibi şeyler söylenmişti. Ne kadar doğru bilmiyorum demiş. Evet, Trabzonspor'da Onana ile birlikte Ahmet Doğan Yıldırım listeye yazılan kaleci oldu. Normalde Onur Alp Çevikkan biliyorsunuz orada 2 numara gibi gözüküyordu. Dönem dönem tabii değişiyor. Tam net bir 2 numara var mı bilmiyorum. Ama buradan tahminimce o B listesinden Onur Alp de listededir. O yüzden kaleciyle ilgili bir problem olmaz.
0: Evet evet, onları yazmakta sıkıntı çekmiyorsun. Sen evet. Doğru söyledin. Ben ilk şeyle alakalı, Fenerbahçe'yle alakalı olarak söylediğimde orada bir sıkıntı yok. Yazabiliyorsun.
1: Evet. Yani bu arada Onur Alp tabii Trabzon altyapısı değil aslında. Trabzon'la Altınordu'dan geliyor ama 3 tam sezonu Trabzonspor'da geçirdi. 4. sezonuna girdi. Ve 21 yaşına gelmeden de bu işte 2 sezon galiba tamamlamak gerekiyor. O şarta sahip 2005 doğumlu ve sonrası bir oyuncu olduğu için tahmin ediyorum ki B listesinde olacaktır. Orada birisi girmez Trabzonspor. Bence onu söylemiş olayım ve buradan da Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ı konuşmadık liste konusunda şu ana kadar. Galatasaray'da da en büyük sürpriz Kaan Ayhan'ın listeye yazılmaması oldu dün. Kaan'la birlikte Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın hala takımda gözüküyor, o yok. Can Armanda Gürer gibi isimler listeye dahil edilmedi. Niyaga listede kendine yer buldu. İşte yeni transferlerden orta sahada Leslie Ugochukwu kendisine yer buldu. Diğer zaten Leao'dur. Batakov'dur. Bunlar bitişi bu hepsi listede kendilerine yer buldular. Burada en büyük sürpriz Kaan Ayhan'ın olmaması oldu.
0: Nasıl değerlendirmek lazım?
1: Valla Niyaga'yı tercih etti. Orta saha için Kaan'ı düşünüyorsa. Savunmada da tahminen Kaan oranın da bir alternatifi ya. Lemina ve Singo ve bitişi buyu düşündü. Sağ bek desen Singo'yu büyük ihtimalle yine Şalay'ın alternatif olarak düşündü. Bir şekilde ben orayı tolere ederim dedi Okan Buruk ama yine de sürpriz bir karar. Yani Kaan Ayhan çok tutulan bir oyuncu. Performansı çok yüksek olması da milli takımda da tutuluyor. Okan Buruk da hep tuttu. Galatasaray geçen yıl mıydı? Onun sözleşmesini uzattı. Takımda tuttu. O yüzden ben beklemezdim. Hani Kaan değil mesela Niyaga'nın olmamasını ben beklerdim Galatasaray'da. Bu açıdan Okan Buruk beni şaşırttı.
0: Bence doğru işi yaptı Okan Buruk. Kaan Ayhan'ın Galatasaray takımı içerisindeki ağırlığından Okan Buruk bahsetmişti. Fakat iş sadece performans üzerinden değerlendirilecekse ki performans çok daha önemli tabii takım içi dengelerle birlikte değerlendirildiğinde. Ama Kaan Ayhan uzun süredir beklenen performansın uzağında. Milli takım için de bence keza öyle. Milli takımda hatta Dünya Kupası kadrosunda olması da çok tartışılmıştı. Fizik olarak da çok iyi gözükmüyor Kaan Ayhan. Ki bu da uzun süreden beri öyle. Bu noktada artık çok da fazla Kaan Ayhan üzerinden bu seviyede gitmenin pek bir anlamı yok bence. O yüzden Niyaga gibi bir genç oyuncu, potansiyelli oyuncu varken bence genel olarak doğru karar verilmiş Mert.
1: Hı hı. Mustafa Dürüst de
0: performans üzerinden. Efendim?
1: Hı. Mustafa Dürüst de şöyle diyor. Galatasaray Kaan Ayhan'ı mı parlatıp satabilir? Bu çocuğu mu demiş Niyaga'yı herhalde kastediyor. Tabii ki Niyaga'yı parlatıp satabilir. Performans olarak da bakarsan da tabii ki yine Niyaga tercih edilebilirdi. Diyelim listeleri konuştuk. 8.17 olmuş saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra mesajlarınızla önce geri dönelim. Sonra diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Daha tabii ki derbiyi konuşacağız. Bugünkü Başakşehir Galatasaray maçına bir ön bakışta atacağız.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.20 saatlerimiz dinleyici mesajlarıyla bu bölüme başlamak istiyorum. Tuncay Yapıcı demiş ki Aziz Yıldırım bütün iddialarına karşın yeterince güçlü bir takım kuramadı. Potansiyel bir başarısızlıkta nasıl bir yol izleyecek ki öyle gözüküyor diye söylemiş. Büyük enerji ve iddialarla başladı ama sanırım süreç maç sonu gerginlikleriyle devam edecek diyor. Alt alta okuyorum mesajları. Onun altında 1982 diye yazıyor iki dinleyicimizin. Beşiktaş'ın o kadar eksiği varken yabancı hakkını boş bırakması tam bir skandal demiş. Aslında şu aşamada boş bırakma söz konusu değil. Raşit Sala Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu gönderebilirse evet boş kalmış olacak ama gönderemezse de takımda 10+4'te Beşiktaş yoluna devam edecek. Mahmut Bey o da Melih Trabzonspor altyapısında oynadığı için Avrupa kadrosuna yazılmadan oynayabiliyor demiş. Eğer 2005 doğumlu ve sonra doğmuş olsaydı evet. Ama Melih deneyimli bir oyuncu artık 30'una merdiven dayadığı için böyle bir durum söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Onu söyleyeyim. Asensio konusuyla ilgili yorumlarımızı sormuş Şaban Tatlı ama program içerisinde konuştuk Asensio ile ilgili. O yüzden bir daha konuşmayacağız. Belki podcast'ten dinleyicimiz sonra ilgili kısmı dinleyebilir.
0: Şey enteresan, her takımın taraftarı kendi kadrosuyla ilgili bir şikayette bulunuyor.
1: Evet, çok acımasız da şeyler oluyor böyle.
0: Dün de buna benzer bir mesaj geldi. Bugün de mesaj geldi. Sadece bize gelen mesajlar değil, sosyal medyaya baktığımda da benzer şeyler görüyorum. Kendi takımlarının kurdukları kadrodan şikayetçiler ve kadroları taraftarın çoğu, bilmiyorum katılır mısın Mert? Bizim aksimize çok daha büyük problemler olan kadrolu olarak görüyorlar. Hı hı. Hani biz baktığımızda bazı problemler olabilir. Şurada olsa daha iyi olurdu tarzı konuşuyoruz. Ama genel olarak ben takımların kurdukları kadroların iyi olduğunu düşünüyorum. Rekabetçi olabileceğini düşünüyorum. Ligde ve Avrupa'da. Fakat taraftar baktığında İşte burası acayip eksik, bunu nasıl bıraktılar, bunu nasıl böyle yaparlar, İşte buraya nasıl takviye olmaz gibi yorumlar var. Hı hı. Bakalım zaman neler gösterecek. Her takımın, tekrar söylüyorum, kendi içinde problemleri var. Yani bugün Fenerbahçe kadrosuna bakıp biraz derinlemesine incelediğinde Fenerbahçe'nin yaş ortalamasının bir problem olabileceğini herkes görüyor. Buna çok fazla bir itirazım yok. İşte dün bir dinleyici Beşiktaş'ın yaptığı transferlerin yaş ortalamasını göndermiş. Fenerbahçe'nin yaptığı transferler işte yaş ortalamaları, oyuncuların sakatlık riski beraber düşünülmüş. Evet, o zaman bir fark çıkıyor. Galatasaray'ın kadrosunda işte merkezle alakalı olarak senle de konuştuk. Güvenilebilecek bir oyuncu. En fazla hangi oyuncuya güvenirsin sorusu biraz riskli gibi gözüküyor. Hı hı. Var. Çeşitli defolar var. Ama ben taraftarların bu kadar böyle hani yangın yapmasını gerektirecek kadar kötü şeyler de yapılır düşünmüyorum.
1: Yani tabii ki yangın ayrı, eleştirmek ayrı, eleştiri hepsine getirebilir. En az Trabzon'a mı geliyor eleştiri kadro planlaması konusunda? Hani Franculino transferi de oldu. Onacho'ya da bir alternatif geldi. Kanat rotasyonu sağlam. İşte Fabinho merkeze geldi. Stoper sağlam, bekler sağlam, kale sağlam. Herhalde en net şey Trabzon gibi oldu. Beşiktaş'ta da hani o merkez orta sahaya gelse belki Beşiktaş derdim. Ki Beşiktaş'ın da hala bence çok iyi de taraftar nezdinde konuşuyorum. O bir ekstra oyuncu gelmediği için merkeze bir eleştiri yapılıyor. Sol stopere bile takviye yaptı Beşiktaş. Evet.
0: Raskin gelseydi herhalde Beşiktaş taraftarı en yüksek notu kendi takımına verirdi.
1: Evet.
0: Ama mesela bir Raskin gelmedi diye de yangın da orada da az değil yani. Onu da söyleyeyim.
1: Tabii tabii. Bakıyorum. Yangınlık bir şey yok yani. Yangın abartı. Eleştiri ayrı. Yangın bambaşka. Yani yangınlık gerçekten hiçbir durum yok Beşiktaş'ta.
0: Bence hiçbirinde yok. Bence hiçbirinde yok.
1: Ha bu arada evet. Yangın tabii çok fahiş bir şey olması lazım. Şu aşamada o kadar fahiş hatalar, eksikler yok takımlarda.
0: Öyle görülmüyor ama.
1: Burada ben yine Fenerbahçe'yi ilk sıraya koyarım ama. En sıkıntılı kadro planlaması olarak. Sonra Galatasaray'ı koyarım. Sonra Trabzon'da Beşiktaş hani genel olarak benim nazarımda yakınlar. Planlama ve başarı olarak. En iyi ikisinin olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz bu az önce büyük takımlara gelip tepe taklak olanlara Zaha ve Tete demiş. Böyle bir mesaj göndermiş. Tete'ye de baktım, Gremio'da oynuyormuş. Şu anda Zaha da boşta bildiğim kadarıyla. Sözleşmesiz.
0: Doğru. Zaha da güzel bir örnek. Çünkü o da geldiğinde nerenin kralıydı?
1: Crystal Palace'ın.
0: Yani gerçekten kralıydı. Hı hı. Ve Premier Lig'de çok saygı duyulan bir oyuncuydu. Doğru bir örnek, güzel bir örnek.
1: Berisha benim geçmiş favorilerimden Salzburg'dan gelmişti. Veli Bey onu göndermiş.
0: Berisha ama sonra galiba Bundesliga'da toparladı biraz.
1: Şu an Bundesliga 2'de Kaiserslautern forması giyiyormuş. Piyasa değeri de 1,5 milyon euro gözüküyor. Yaş 28. Hani bayağı bir düşüş olmuş aslında yine. Beklenti çok daha fazlaydı Berisha'dan, olmadı. Bakıyorum gelen mesajlara. Aziz Yıldırım'la ilgili kadroyu güçlü yapamadı diyenler için bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Anlayamadığım konu kimi getirmesini bekliyorlar ki demiş. Euro'nun 60'a dayandığı ülkede kurduğu kadro Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Bunu da unutmayalım diyor Tezcan Bey'in. Mesajı bu şekilde bir cevap olarak az önceki dinleyicimize gelmiş. İstanbul'dan Mehmet, geçmiş dönemlere bakarsak Beşiktaş bu sene müthiş işler yaptı. Ali Bey plajı da Şezlong'dan bağlanıyor sanırım demiş.
0: Ah keşke.
1: Evet. Evden bağlanıyor Ali abi. Program girişini anlattı. Evde ufak bir sıkıntı yaşamış. Ayağını çarpmış. Ayakkabı giyilecek gibi değil diyordu. O yüzden evden bağlandı. İlk defa galiba seninle Sabah Spor'unda böyle bir şey yapıyoruz. Böyle denk
0: geldi. Evet, genelde böyle ufak tefek sorunlar yaşadığımızda bağlanmıyorduk ama bu kez bağlamamak için hiçbir sebep yok.
1: Evet.
0: O yüzden de
1: hasta olduğumuzda genelde bağlanmıyoruz da şu an senin enerjin var da acın büyük olduğu için ayağındaki, o yüzden gelememiştin. Ali Bey'in söylediği Galatasaray'daki merkez eksikliği 4 senedir var zaten ama 4 senedir şampiyon oluyoruz demiş Fatih Baker. Mesajını bu şekilde göndermiş. Reşit Bucak günaydın demiş. Talişka'nın gidiş mantığını bir türlü oturtamıyorum. Neden gitti sizce ya da gönderildi demiş. Vallahi bu konuyu da konuştuk. Tekrar o tartışmalara bence girmeyelim. Artık olan oldu. Bundan sonra Fenerbahçe'nin Talişka'sız hayata alışması gerekiyor. Artık elindeki diğer gol silahlarından o gol katkısını alacak. Vedat Muriç forma giriyor yavaş yavaş. Greenwood zaten belli bir seviyenin üzerinde. Lukaku daha iyi olacak oynadıkça. O da gelişecek. Oğuz şu anda öne çıktı. Sol kanattaki performansıyla. Kerem kıpırdanabilir. İrfan Can takımla birlikte yükselebilir. Asensio dönerken dönerse zaten o sahadayken her zaman iyi performans veriyor. O şekilde Fenerbahçelilerin düşünmesi gerekecek artık. Talişka defteri kapandı.
0: Geçen sene çok affedersin Mert.
1: Tabii.
0: Geçen sene Talişka gibi maç çözebilecek oyuncusu kimdi Fenerbahçe'nin? Asensio'ydu.
1: Asensio evet, uzaktan gol atıyordu.
0: Aynen, böyle bir anda ekstra bir iş yapabilecek oyuncu Asensio'ydu. Belki bu sene Fenerbahçe yönetimi Mason Greenwood'un da takımda olmasıyla bu kararı biraz daha kolay vermiş olabilir. Belki Mason Greenwood takımda olmasa Fenerbahçe yönetimi Asensio ve Talişka'yı aynı anda tutma kararını verebilirdi. Ama Mason Greenwood da yani bir anda o golü çıkartabilecek bir yeteneğe sahip. Örnek mesela Lyon'un ilk karşılaşmada attığı gol ikinci yarının başında, değil mi?
1: Evet.
0: Yani bir anda o topu çekip öyle bir şut attı ki çok da herkesin yapabileceği bir gol vuruşu, bir hareketi değil o. Belki onun da bir rahatlığı olmuş olabilir Fenerbahçe'de.
1: Tabii yani bunlar hesaba katılmıştır. Ben de katılıyorum. Greenwood'un varlığı etkili olmuştur. Mustafa Çalışkan, Ali Bey herhalde Beşiktaş orta sahaya takviye yapmayınca evde bir şeye tekme attı. Bu yüzden sakatlandı deyip senin foyanı ortaya çıkarmış.
0: Yok ama Raskin gelseydi bence Beşiktaş ciddi anlamda bir fark yaratabilirdi. Hı hı. O konuda dinleyiciye katılıyorum. Çok bence direkten dönmüş Beşiktaş o konuda.
1: Başka oyuncuları da gitmiş son gün. Bir dün yazıldı Moriba diye bir isim. Celta Vigo'nun orta saha oyuncusu. İtalyan basında yazdı, Türk basında yazdı. Fakat Celta Vigo o teklifi de reddetmiş. Ve Beşiktaş bugün bir takviye yapabilir hala. Ama yapacağı takviye tabii sadece lig ve kupada mücadele edebilir. Bakalım, bugünü de beklemek lazım. Sürpriz şeyler çıkabiliyor. Az önce girişte okudum özeti yaparken. Fenerbahçe'de bir Adil Demirbağ gündemi var. Trabzonspor'da da Ali abi gördü mü bilmiyorum. Hala Richarlison için bir girişim olduğunu Yağız Sabuncuoğlu yazıyor. Kadrosundaki bir yabancı oyuncuyu transfer dönemi bitmeden gönderebilirse Richarlison transferini de bitirecek. Aksi halde transfer iptal olacak demiş mesela dün gece yarısından sonra attığı tweette. O da enteresan yani. Ben hiç ihtimal vermiyordum ama Richarlison da Tottenham'ın listesinde yok. Premier League listesinde.
0: Evet.
1: O yüzden herhalde zorla Richarlison'u da Tottenham veya kendi menajeri pazarlamaya çalışıyor sağa sola.
0: Richarlison Türkiye'ye gelmezse alternatifleri ne Mert?
1: Türkiye'ye gelmezse Suudi Arabistan'da eğer devam ediyorsa transfer penceresi, ona da bakmak lazım. Orası olur.
0: Başka Brezilya.
1: Da, neresi? Brezilya.
0: Brezilya kendi ülkesi.
1: Ha, Brezilya da olabilir. Doğru. Suudi Arabistan'ınki de bu arada 6 Eylül'de bitiyormuş. Bugün 4'ü. 6 Eylül'de bitiyor. Portekiz'de 5 Eylül'de bitiyormuş. Mesela Richarlison için Portekiz. Porto Deniz Gül'ü gönderdi. Gerçi yerine Jimenez aldı dedik. Olmaz. Brezilya olabilir. Şu an açık şeylere bakıyorum ben de.
0: Brezilya açık değil mi?
1: Ya Brezilya'nın evet 12 Eylül gözüküyor onların da. Son tarih.
0: Peki onu açıyor aldım. Ranculino'yu aldım. Richarlison'u nasıl konumlayacağız takımda?
1: Mesela burada Yağız'ın kastetti acaba onu açıyor mu göndermek? Yabancı oyuncu derken bir oyuncuyu gönderirsem den kasıt onu açıyorsa mantıklı, yoksa dediğin gibi nasıl konumlayacağız hepsi birlikteyken ben de bilmiyorum. Salah da var takımda.
0: Yani Richarlison'u kanat da oynatabilirsin.
1: Evet, sol açıkta oynuyor. Franculino'yu da bence oynatabilirsin zorlasan.
0: Doğru. Ama bilemedim ya. Çok pahalı bir oyuncu olacak. Çok pahalı bir oyuncu. Aynı zamanda biraz da sorunlu bir oyuncu Richarlison. Ne yazık ki onun da performans aralığı pek benim tutmadığım performans aralıklarından bir tanesi. Çok geniş bir performans aralığında oynuyor. Bazen sahada tanıyamıyorsunuz. Bazen de hem akıl almaz goller atabiliyor. üstünde. Fizik olarak çok kuvvetli gözüküyor. Aslında hala yaşı 29. Neticede geçen gün anlattık. Tottenham'la Everton anlaşabilse aslında eski takımına dönecekti. Hani hala Everton'un da istediği Premier Lig seviyesinde rahatlıkla oynayabilecek değerli bir oyuncu. Ama hani sadece ligde kullanılıyor olması, çok pahalı olması, performans aralarının genişliği ve biraz da sıkıntılı bir şey olduğu için ben bu saatten sonra pek kapısını çalmazdım ya Richarlison'un, Mert. Bilmiyorum, sen de düşünüyorsun.
1: Yani ben de zaten dün de hani olmamasının çok iyi olduğunu düşündüğümü söyledim. Franculino da gelmiş. Franculino'ya bir de verilen bonservisle dün öğlen konuştuk. Hani 17 açıklandı ama 25 aslında bonuslarla birlikte ve kolay bonuslar. 5'te daha bonus 30'a kadar çıkabiliyor. Zaten o yatırımı yapmış artık Trabzonspor. UEFA listesi verilmiş. Bu saatten sonra hani ancak ve ancak Onuachu'nun gönderildiği senaryoda bir nebze mantıklı. Ama Onuachu da kalıyorsa bana da çok anlamsız geliyor.
0: Evet, geçen sezon Premier Lig'de hani Tottenham felaket gitmesine rağmen 32 maçta oynamış. 11 gol 4 asistlikte bir katkı yapmış. Yaklaşık 2000 dakikada sahada kalmış. Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi macerasında da genelde sahadaymış Richarlison. 7 maçta görev almış. 480 dakika. Bir gol bir asist yapmış Şampiyonlar Ligi'nde de. Yani böyle bir performans.
1: Evet.
0: Sen dün şey demiştin. Toplumdaki maaşının 3 katı mı demiştin?
1: Evet. Fabio Romano öyle yazmıştı.
0: Üç çok acayip anlaştı. Bir şey bu.
1: Yani Tottenham'dan zaten çok iyi alıyordur da evet. Trabzon nasıl 3 katını verebiliyor? Yani bilmiyorum, inşallah doğru değildir o haberler. Hani menajerlerin gazetecilere yaptırdığı haberlerden biridir diye ümit ediyorum ben.
0: Trabzon. Evet, geçen sene bir de ocağın ortasıyla Şubat'ın ortasına kadar bir sakatlık yaşamış. Oyluk sakatlığı. Hı-hı. Yaklaşık bir ay sürmüş. Onun dışında da bir sakatlık geçirmemiş.
1: Ama ondan önceki sakatlıklarına da bak Ali abi. Hepsi uzun uzun böyle bir ay, bir buçuk, iki aylık sakatlıklar diye dün sanki öyle hatırlıyorum. Önünde varsa.
0: Sen dün baktın mı? Bakayım ben de.
1: Ha, dün bakmıştım da şimdi sen geçen sezon evet tek sakatlık gözüküyor ama ondan önceki yıllardaki sakatlıkları da sanki daha fazlaydı ve sakatlandı mı da tam sakatlanıyordu. Mesela ondan önceki yıl 57 gün, 73 gün, 54 gün, 66 gün. Hani evet, son 6 sakatlığının 5'inde minimum 1,5 ay uzak
0: doğru
1: kalmış.
0: Kaçırdığı maç sayısı da yüksek olmuş tabii ona paralel olarak.
1: Aynen öyle. O da bir risk Richarlison için. Trabzonspor'da bugün şöyle bir transfer olabileceği düşünülüyor. Hasan Tuncel yazmış. Bodrum'un 2004 doğumlu santrforu Ali Habeşoğlu transfer edilebilirmiş. Edildikten sonra tekrar kiraya gönderilebilirmiş. Böyle bir haber var. Ali de Ayvalık Belediye Gücü'nden geçen yıl Bodrum'a gidiyor. Bodrum'da 38 lig maçının tamamında oynayıp 38 haftaydı herhalde geçen sene. 30 ya da 40 mıydı? Neyse 12 gol 5 asistlik bir performansı var. Dikkat çeken bir isimdi. Hatay doğumlu oyuncu. Onun transferi de gün içerisinde olabilir. Yani bugün dört büyüklerden de bu tarz takviyeler de daha genç potansiyel isimlere yönelik takviyeler de görebiliriz. Onu söyleyeyim. Hazır Trabzon'u konuşuyorken Dragoş'un sözleşmesi feshedildi ve Saviolo ile ilgili de sakatlık açıklaması geldi. Saviolo son maçta ilk yarıda sakatlık yaşadı. Omzundan yürümekte de zorluk çekiyordu. Kanama ve kemik ödemi tespit edilmiş omuz arka kas grubunda. O da herhalde birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. Onun yokluğunda da şu an Aral Şimşir ve Muçi, Salah ve ileri uçta da Onuachu dörtlüsü herhalde düşünecektir diyelim. Ekleyecek bir şey var mı Ali abi bu bölümde?
0: Yok, şu an için yok.
1: Tamam, 8.37 yaptık saatleri, araya gidelim. Aradan sonra yavaş yavaş artık bu hafta sonu ya da bugün işte Başakşehir Galatasaray maçı, onlara bakalım.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.40 saatlerimiz, bu hafta oynanacak maçlara geçeceğim dedim ama reklamda mesajlara bakarken İzmir'den Orhan Varol demiş ki sizler Bursalı olarak dün akşam Bursa maçındaki taçtan verilen offside pozisyonunu izlediniz mi? Ali Bey geçmiş olsun demiş. Sağlara ne zaman dönecek? Parmak arası terlikte gelebilirdi stüdyoya diye de bir öneride bulunmuş. Taç pozisyonu gördün mü Ali abi sen?
0: Sosyal medyada gördüm.
1: Değil mi? Ben de gördüm. maalesef bizim ligimize dair dünyada da viral olabilecek bir pozisyon. Vallahi yani
0: ya o herhalde konsantrasyon kaybı ya. Evet.

0: Hangi gol oluyor? Üçüncü golde. Iheanacho da Duran Şahin, bu kendi kalesine golü atan oyuncu, ona böyle bir ufak serzenişte bulunuyor. Yani niye kendi kaleni attın? Bıraksaydın da ben arkada atsaydım gibi bir vücut dili tespit edilmiş. Videoda vardı. O da enteresan bir enstantane. Iheanacho da bayağı iyi başladı. Her maç gol attı.
1: Çok.
0: En az bir gol attı. Bu maç iki gol attı. Beş
1: Evet.
0: maç altı gol oldu. İki de asisti var. Hakkını veriyor transferin.
1: Vallahi çok büyük fark yarattı. Zaten Bursaspor açısından birinci lige iyi başlamak bence çok önemliydi. Dün maçı izlemedim ama maçı izleyen biriyle konuştum Bursa'dan. İstanbulspor'un bayağı zayıf olduğunu söyledi bana. Özellikle Bursaspor kalesine gitmekte çok zorlanmış İstanbulspor. Hani Bursaspor açısından da sezonu iyi başlamak, o havayı yakalamak çok derece önemliydi. Dün tribünleri görmüşsünüzdür sosyal medyada.
0: Evet.
1: Yine tribünler çok iyiydi. Iheanacho da o bakımdan büyük katkı verdi. Çok iyi bir başlangıç. Geçen hafta Kayseri galibiyeti. Bu hafta böyle rahat bir galibiyet Bursaspor adına. Son derece önemliydi. Bu arada birincilik demişken herhalde Tekliç'in golünü de herkes görmüştür.
0: Evet, ben dün girişte bahsettim ama üzerine tabii sen de programda konuşamadık. Olağanüstü bir gol ya, dönüşü.
1: Ya, gerçekten yani
0: Olağanüstü.
1: tek dönüşle iki kişiyi bir anda
0: Ya,
1: geçmesi,
0: olağanüstü.
1: birinin kaleci olması gerçekten olağanüstü bir gol attı. O da şimdiden hani kesin sezonun en güzel gollerinden biri. Herkes
0: Valla
1: yazmış zaten yılın golü de olabilir diye.
0: onun üstüne çıkılması çok kolay değil ya, Süper Lig'de de, Birinci Lig'de de. Çok
1: Olabilir.
0: etkilendim ben de o golden.
1: Katılıyorum. Ya, gerçekten çok olağanüstü bir gol. Harika bir gol.
0: 5 hafta geride kaldı birinci ligdeki tabloyu da, hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Batman Petrolspor ligin yeni ekipleri 2-2 sırada şu anda. 5 maç 13 puan. Üst üste 4 maçtır kazanıyor onlar da. Liderler. Bursaspor 12 puanla şu anda ikinci basamakta yer alıyor. Sarıyer 10 puanla 3. Kayseri 3'te 3'te başladı ama son 2 hafta puan kayıpları, 10 puan 4. basamakta. Iğdır ve Mardin 9'ar puanla 5 ve 6. Mardin de ligin yeni ekibi. Yeni ekiplerin 3'ü ilk 6'da şu anda, ilk 5 hafta itibariyle. İyi bir başlangıç yaptılar. Ve Muğla Spor'da bu Muğla da yeni ekip. Değil mi? 4 takım geldi değil mi? Bir alttan.
1: Tabii,
0: Hepsi
1: tabii.
0: ilk 7'de. Enteresan. Çok iyi başlamışlar yeni sezona. Küme düşme hattında da İstanbulspor 19. Bolu 20. Bolu'nun puanı da iyi, yok. 0 puan. İstanbul 2 puan. Sivas ve Ümraniye'nin de 3'er puanı var. Galibiyetleri yok. 3 beraberlikle küme düşme hattında yer alıyorlar. Tablo bu şimdilik.
1: Çok zor. Yani birincilik gerçekten, şöyle bir takımlara baktım sen söylerken, ben de açtım puan cetvelini. Bayağı da uzun sürecek, 38 hafta. Çok şey değişecektir lig içerisinde. Ama şu aşamada hani Bursaspor böyle üst üste ligleri geçerek tekrar Süper Lig'e gelirse tabii onlar açısından müthiş olacak. Bakalım, ben de merak ediyorum sezon boyunca performansları nasıl olacak diye.
0: Evet. Hüseyin abi şeyi göndermiş Taç'tan offside'da. Hakem ceza sahası dışında oyunu durdurdu. Sonra ceza sahası içinde hakem atışı yapıp topu kaleciye verdi. Halbuki top oyunu durdurduğunda top ayağında olan takıma vermesi gerekiyordu deyip orada bir hata daha yapılmış Taç üzerine. Dördüncü hakem şeyin yardımcı hakemin hatası üzerine. Orta hakem de bir hata yapmış. Ben onu bilmiyordum açıkçası. O da tuzu biberi olmuş yani dünkü pozisyon üzerine. Maalesef iyi başlamadık şey konusunda, hakem kararları konusunda. Ne yerli hakemlerimiz ne yabancı varlar. Bu sezon başlangıcı pek iyi olmadı şu ana kadar. Peki Ali abi, şimdi dün senin merakla beklediğin hakemler açıklandı. Etriye yetiştiremedik ama akşamüstü galiba açıklandı hakemler. Ben hem hakemlere hem bu vesileyle de fikstürü söylemiş olayım. Bugün saat 20'de Başakşehir Galatasaray mücadelesi var. Kadir Sağlam karşılaşma yönetecek. Sezon başlamadan önce, hazırlık döneminde Galatasaray'ın bir yazı karşılaşması yönetmişti. Okan Buruk hatta kırmızı kart görmüştü ve orada şu denmişti. Bir önceki sezon hazırlık döneminde yine Galatasaray maçını yönetip sezon içinde hiç Galatasaray maçı yönetmedi denmişti. Ve şimdi dördüncü haftada Kadir Sağlam bir Galatasaray maçı almış bulundu. Cezası bitti herhalde ya da neyse artık geçen sezon onunla ilgili durum. Bu sezon MHK atamayı tercih etti.

0: Evet, yani bunu meyake yapıyorsan zaman zaman söylüyorsun teamüllerin dışında. Teamül demeyelim de buna. Hani böyle bir şey medyaya, kamuoyuna düştüğünde bir hakemle alakalı olarak kısa süre içerisinde öyle olmadığını ispatlarcasına kararlar verdi bu meyake. Bence bu da biraz onunla alakalı.
1: Evet, olabilir. Devam ediyorum. Cumartesi 17'de tek maç var. Erzurumspor, Konyaspor. Yasin Kol bu karşılaşmada düdük çalacak. 20'de derbi var. Fenerbahçe, Beşiktaş ve burada da Halimut Meler bu karşılaşmaya atandı. Ve 4. hakemi de Batuhan Kolak oldu. İki isimden biri bekleniyordu. Biri orta, biri 4. hakem olarak atandı. Burada da herhangi bir sürpriz yok Ali abi.
0: Yani ya şimdi dün Beşiktaşlı bir arkadaşımla konuşuyorum ben. Ondan sonra hakem kim olur tartışması tabii biliyorsun derbiler öncesinde hemen bir noktada sohbetin içine geliyor. Halil Umut Meler favori dedim ben. Tabii dudak büktü Beşiktaşlı arkadaşım. Ama ondan sonra mesela o olmasa kim olabilirdi sorusunu sordum ben de. Tabii onun da cevabı yok. Şu an bunu tüm Türkiye'deki futbol severler arkadaşlarıyla yaptıkları futbol sohbetlerinde yaşıyorlar. Hani o hakemi istemiyorsun ama onun yerine hangi hakem yönetmeliydi sorusunun cevabı da yok. Geçen sene sen bana bu soruyu sormuştun. Ben cevapsız kalmıştım. Artık senden öğrendim. Ben bu soruyu soruyorum insanlara. İnsanlar cevapsız kalıyor. Ne yazık ki böyle. Yani Halil Umut Meler atamasından bence çok memnun olan taraftar yoktur. Buna Fenerbahçelileri de ekliyorum ben. Ali Umut Meler iyi bir hakem ama ne yazık ki kestirmeden söyleyeyim maçları yönetirken Eyyam'a giden bir hakem Ali Umut Meler. O bakımdan zor bir derbi olabilir iki takım içinde.
1: Evet, bakalım bu yani hakem şansı yanında olsun. Varlar tabii henüz açıklanmış değil. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yabancı var talebinde bulunabileceklerini söylemişti eğer Fenerbahçe'de isterse. Herhalde orada yabancı var bu maça gelir yani yabancı var her hafta geldi şu ana kadar.
0: Bence kesin gibi.
1: Bu hafta da hani bu maçı boş geçip başka maçlara yabancı var atanırsa ortalık yangın yerine döner. Eğer yangın yerine döndürmek istiyorlarsa tabii yapabilirler de. Normalde yapmamaları lazım böyle bir şeyde.
0: Bence yabancı var kesin gibi bu
1: Evet.
0: maçta.
1: Gelir. Bir de şey olması önemli. Bu yabancı varın da bugünkü maçta görev alan bir yabancı var olmaması daha iyi olabilir. Çünkü biz de biliyorsun getiriyorlar iki maç en az var da
0: Doğru.
1: görev verip gidiyorlar. İlk maçta bu adam hata yapıyor. Mesela diyelim. İkinci maç daha büyük tartışma. O yüzden eğer olabiliyorsa tabii bilmiyorum. Onu da zaman gösterecek. Başakşehir Galatasaray maçında olmaması ya da oluyorsa yabancı var orada başka derbide başka yabancı varın olması da tartışmaları bir nebze daha azaltabilir. Bu da.
0: Onu belki şey yapabilirler. Trabzonspor Gençler Birliği maçı pazar günü. Belki Fenerbahçe Beşiktaş'la başladı. Trabzon Gençler Birliği ikinci maçı verebilirler
1: Ama
0: adamlara.
1: genelde şey yapıyorlar benim gördüğüm cuma cumartesi biri işte pazar pazartesi. Diğeri ya da bir hafta 3 hakem 3 maça birden aynı hakemi vermişlerdi böyle. Herhalde cumartesi pazar pazartesi gibi bir şeydi. O yüzden bilemiyorum hani
0: Öyle de olmayabilir diyorsun.
1: olmayabilir ya da bugünü işte boş geçip bugün Türk bir varla gidip yarın ilk derbiyle başlatmak daha makul olabilir. Bakalım
0: Olabilir.
1: onu. Galatasaray'ın maçındaki varı bugün öğreneceğiz tabii ki maç bugün olduğu için ama Fenerbahçe'dekini herhalde yarın öğrenmiş olacağız. Ben fikstürü söylüyordum. Pazar günü 17'de Kasımpaşa Ahmet Sportif Faaliyetler Mücadelesi var. Oğuzhan Çakır bu karşılaşmada görev alıyor. Aynı saatte Çorum Eyüp Spor maçında Davut Dakul Çelik var. Pazar 20'de iki maç. Kocaeli Spor, Samsun Spor, Reşat Onur Coşkun Ses ve Trabzonspor Gençler Birliği Çağdaş Altay. Pazartesi 20'de iki maç var. Çaykur Spor, Alanya Spor, Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Göztepe Gaziantep, Ümit Öztürk. Haftanın hakem atamaları. Birinci lige de bakayım dedim. Tabii birinci ligde daha hakem atamaları yok. Fakat Ozan Ergün'e yine bir birinci lig maçı hafta içi gelmiş Ali abi.
0: Ha, ben de sana onu söyleyecektim. Yine Süper Lig'de yok.
1: Karagümrük Kayseri Spor mücadelesini kendisi yönetmiş
0: Evet.
1: bu hafta.
0: Atilla Karaoğlan bu hafta yok.
1: Evet, Süper Lig'de

0: Onun maçı yok. Mehmet Türkmen'in yok. Ne bileyim. Hakemlerin yok. Birinci ligde de hafta içi mesaisi vardı. Şimdi hafta sonuyla birlikte devam edecek. Ozan Ergün'ün de bu ikinci maçıymış bu arada. İlk maçı yine Bursa Iğdır. İkinci maçı da Karagümrük Kayserispor. Henüz Süper Lig'de maç alamadı FIFA hakemimiz Ozan Ergün. Bu da yine açıklamaya muhtaç bir durum normal şartlar altında ama tabii ki öyle bir açıklama gelmeyecek. Mustafa Dürüst ben derbi Cihan Aydın yönetebilir diye düşünüyordum demiş. Cihan Aydın'ın da bu hafta maçı yok. Onu söyleyeyim. Evet daha farklı mesajlar var ama onlara pek girmeyeyim. Şimdi fikstürü konuştuk. Bir reklam arasından gidelim. Aradan dönüşte de önce bir bugünkü Başakşehir Galatasaray maçını konuşalım. Ardından da derbi ile ilgili yorumlara başlayalım.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.56 saatlerimiz Başakşehir Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. Süper Lig'de 4. hafta bugün bu karşılaşmayla birlikte başlayacak. Galatasaray 4. hafta liderlik koltuğunda girdi biliyorsunuz. İlk maçta Çorum'la berabere kaldıktan sonra Erzurumspor deplasmanda 4-0 ve Göztepe'yi de kendi evinde 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı Sarı Kırmızılılar. Bugün de Başakşehir önünde çok net şekilde Galatasaray favori olacak. Şöyle bir istatistik var Ali abi belki görmüşsündür. Okan Buruk Galatasaray'ın başında Başakşehir'e karşı ligde 8 maçta 8 galibiyet almış. Puan dahi kaybetmemiş hem kendi evinde hem deplasmanda. Bu maçlarda 21 gol atarken Galatasaray kalesinde de sadece 3 gol görmüş. Psikolojik olarak da büyük bir üstünlük burada dikkat çekiyor. Form olarak da şu anda Galatasaray kıpırdandı son 2 hafta aldığı skorlarla beraber. Başakşehir hala tam olarak kendini bulabilmiş değil. Konferans liginden elendiler. Lige de güçlü bir başlangıç gelmedi. İlk hafta Kocaeli galibiyeti, sonra Trabzon mağlubiyeti ve son haftada Kasımpaşa ile berabere kalan bir Başakşehir var. Yani bugün sanki yine bir Galatasaray galibiyetine doğru gidiliyor der misin? Sen genelde böyle maç önü farklı yorumlar yapıyorsun. Galatasaray fark atar ya da böyle puan kaybı. Sen ne hissediyorsun bugünkü maç için?
2: Vallahi Galatasaray'da sinirlenmesin ama ben gene rahat bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Başakşehir önünde.
0: Tamam.
2: Ben böyle söylediğim zaman biraz strese giriyorlar ama.
0: En son Çorum maçını önce söyledin çünkü 2-2 biter.
2: Evet aynen Çorum maçını önce söyledim ama orada yanıldığımı çok düşünmüyorum. Hep söylüyorum. Hani skor 2-2 bitse de oyun olarak Galatasaray o maçı net şekilde kazandı. Ondan sonra mesela Erzurum'da da söyledim rahat bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum diye. O maçta Galatasaray açısından rahat geçti. Bu kez isabetli oldu. Bu karşılaşma öncesinde şöyle bir istatistiklere baktım. Mesela Başakşehir şu ana kadar gole değil ama şuta sebep olan hatada, bireysel hatada ligin en kötü takımıymış. Maç başına iki kez Başakşehirli oyuncular böyle hatalar yapmışlar. Galatasaray'ın da gol beklentisi zaten ligin en iyisi. 2.95 Galatasaray 3 karşılaşmada gol beklentisi ortalaması tutturmuş. Ligin ortalaması 1.33 sadece. Galatasaray'ın ortalaması 2.95, gol beklentisi ortalaması ligin 1.33. Ayrıca Galatasaray'ın attığı maç başına şut 27.3. Bu inanılmaz bir ortalama. Ligin 2 katı. Ligin ortalaması 13.6. Ve Galatasaray'ın rakiplerin ürettiği gol beklentisinde de ligin en iyi ikinci takımı olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar Galatasaray'ın rakipleri ortalama olarak sadece 0.58 xG üretebilmişler. Bunları neden söyledim? Galatasaray'ın tabii iki maçı iç sahada oynadığı gerçeğini unutmamak gerekiyor. Galatasaray'ın çünkü iç saha istatistikleri ve oyunu çok güçlü oluyor. Deplasmanda biraz daha doğal olarak bu istatistikler geriye gidiyor. Ancak Erzurum deplasmanında da bireysel hatalar çok fazla ön plana çıkmıştı. Hani Galatasaray neredeyse o maçın ikinci yarısını hiç oynamamıştı. Oynamasına da gerek yoktu zaten. Hani Galatasaray'da taraftarın tabii bir memnuniyetsizliği var oyunla alakalı olarak. Hatta geçen hafta yine Galatasaray'ı konuşurken dinleyicilerimizden Mehmet Ünlü şöyle bir şey söylemişti. Hani Galatasaray'da oyunla skor arasında bir fark var. Hani Galatasaray taraftarı oyunu gördüğü zaman pek mutlu olmuyor ama skor Galatasaray'da oyunun çok önünde gidiyor diye. Burada da biraz Osimhen faktöründen belki bahsetmek gerekir. O senin yarattığı farkla beraber Galatasaray maçlarında şu ana kadar fazla zorlanmadı. Bir tane puan kaybı yaşamasına rağmen. Ben Başakşehir'in 3 maçını da bölüm bölüm ağırlıklı olarak izledim. 3 karşılaşmada da ortada iyi bir oyun vardı diyemem. Buna kazandıkları Kocaeli maçına dahil. Kocaeli Spor'u 2-0 mağlup ederken Kocaeli Spor'un da o karşılaşmada pozisyonları vardı. Yani Başakşehir'de bir şeyler eksik Mert. Başakşehir'i izlediğin zaman hani şu an takımda Şumrodov dışında öyle çok formda göze batan bir isim yok. Tek tek baktığında kesinlikle kötü bir takım diyemezsin. Ama tempo olarak, topu dolaştırma hızı olarak, savunma güvenliği olarak pek üst seviyede olduğunu da söyleyemiyoruz. Diğer tarafta Galatasaray, hani sen de söyledin, Başakşehir karşısında tulum çıkarmış şu ana kadar Okan Buruk. Ben bu akşam da Galatasaray'ın çok zor bir maç olacağını düşünmüyorum. Galatasaray belki gol yer ama yediğinden fazlasını atarak bu maçı kazanacaktır.
0: Evet, Şomurado bu sezon her maçta gol attı. Evet. Bu maçta tabii yine atabilir, gole yakın bir oyuncu ama dediğin gibi Galatasaray daha da fazlasını bulabilir. Bugün Batrakov'un ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Leao'nun da kadroda olması bekleniyor ama ilk 11 beklenmiyor. Barış Alper'in yedekte başlaması bekleniyor. Dün gerçi o ufak sakatlığını atlatıp son antrenmanda takımla birlikte çalışmış Barış Alper. Evet. Kadroda olacak. Ama hani yedek başladığı senaryoda da Sané olağan şüpheli şu anda. Son maçlarda o da Yunus'un arkasına kalmıştı. Bugün Yunus ve Sané kanatları görebiliriz. Bakalım Okan Buruk neyi tercih edecek. Herhalde Batrakov konusunda bir şüphe yoktur. Bugün ben net şekilde sahaya atacağını düşünüyorum Rus oyuncuyu.
2: Zaten atması da gerekir. Batrakov'a Galatasaray çok iyi bir yatırım yaptı. Şu an o pozisyonda Batrakov'un çok ciddi bir rakibi de yok. Evet, Galatasaray orada işte Yunus'u da oynatabilir, Sané'yi de oynatabilir, İlkay'ı da oynatabilir. Ama genç bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmışken Galatasaray Batrakov'la, Batrakov iyice alışana kadar devam etmeli. Ona o güveni vermeli diye düşünüyorum. Hani Batrakov'u bir kenara al, bir 11'e koy, bir oyna işte hiç sokma. O şekilde giderse biraz daha uyum süreci zorlaşır. Geçen hafta oyuna girdikten sonra zaten iyi sinyaller de verdi. Topu alıp vermesi bence biraz şey oynadı, garanti oynadı geçen hafta. Çok fazla risk almadı. Bu hafta belki biraz daha güvenli başlayabilir. Çünkü o da Rusya Ligi'nde skora çok büyük katkı veren bir 10 numaraydı. O etkisini de Galatasaray'da göstermesi gerekir. O beklentiye alındı zaten. Hı hı. Ben bugün biraz daha iyi bir performans çıkartabileceğini düşünüyorum.
0: Evet, bir dinleyicimiz Galatasaray bugün rotasyon yapar Şampiyonlar Ligi maçı dolayısıyla puan kaybı gelebilir demiş ama şimdi bugün maç oynanıyor Cuma, Galatasaray'ın Sporting deplasmandaki maçı Çarşamba.
2: Evet.
0: Yani bayağı var arada. O yüzden hani rotasyon yapılacak maç bu maç değil, belki dönüşündeki Kocaeli Spor maçı olabilir. Başakşehir maçında da ben en iyi kadrosunu çıkarır diye düşünüyorum.
2: Tabii. Öyle olması gerekir zaten.
0: Aynen. Deplasman sonuçta bir de. Risk alınacak maç değil. Kocaeli maçı da tabii hiçbir maç risk alınacak maç değil ama tercih ettiğinde herhalde kendi evindeki bir maçta o ufak rotasyonu yapmak istersin. Kocaeli'nin deplasman performansı da çok iyi seviyede değil Selçuk İnan'la. O yüzden bugün iyi kadroyla Galatasaray sahaya çıkar diye düşünüyoruz. Peki şimdi haberlere bakarken Twitter'a Ali abi Jakobs'un bir röportajından kesit önüme düştü. Tam kaynağını bulamadım. Demarke paylaşmış. Ama nereye verdi? Onu da bulursam onu da söyleyeceğim. Şöyle demiş Jakobs. Okan Buruk bir gün kulüpten ayrıldığında insanlar o zaman adam aslında ne kadar büyük başarılara imza attı diye farkına varacak. O zaman antrenör olarak mutlaka bir efsane olacak. Fatih Terim'e inanılmaz derecede büyük bir saygı duyuluyor ve o yüzden de böyle bir efsane statüsüne sahip. Okan Buruk'sa hala aktif olarak görevde. Bu yüzden de tüm o iniş çıkışları hala yaşıyor. Bence şu an için o statüye sahip değil demiş İsmail Jakobs. Takımın sol beki böyle bir açıklama yapmış. Herhalde yurt dışı basında yapmıştır. Türk basında böyle bir röportaj vereceğini ben pek düşünmüyorum.
2: Ne diyorsun?
0: Olabilir abi, Okan Buruk sonrası Galatasaray'ın gidişatı iyi olmazsa, şampiyonluktan uzaklaşırsa, ya aslında Okan Buruk da bu takımın hani mimarıymış, onsuz olmazmış denebilir. Bu işler Türkiye'de böyle ilerliyor. Yani
2: Her yerde böyle ama.
0: Ya Türkiye'de evet, dünyada da böyle. Tabii bir şeyi kaybettiğinde başına, farkına varıyorsun, kıymetini anlıyorsun.
2: Bir takımın başına geldin herhangi bir birlikte. O takımınla beraber 4 sezondur 4 şampiyonluk yaşadıktan sonra zaten o ekiple ilerleyen dönemde yollarının kesişeceği garanti. Bunu seninle zaman zaman Okan Buruk dönemi için Galatasaray'ı değerlendirirken konuşmuştuk. Okan Buruk bugün ayrılsın. 2 sene sonra ya da 1 sene sonra Galatasaray'ın başına tekrar geçebilir. 3 sene sonra tekrar geçebilir. Ayrılıp tekrar da gelebilir. Bence bu hemen hemen garanti. Galatasaray'da 2. ve belki 3. Okan Buruk dönemlerinde göreceğiz. Burada tabii sportif başarı fazlasıyla geldi Galatasaray'da. Orasını tartışmaya bile gerek yok. Fakat Galatasaray'ın oyun olarak Fatih Terim dönemindeki Galatasaray kadar ikna edici olmadığını çoğu Galatasaraylı düşünüyordur ki Okan Buruk'un daha iyi istatistikleri de olabilir.
0: Olabilir tabii. Büyük ihtimal daha iyidir hatta.
2: Evet. Hani gol ortalaması belki, kazanma yüzdesi, işte yenilmeme serisi, iç sahadaki seri, hepsini düşündüğün zaman istatistik anlamında belki Okan Buruk dönemi daha ağır basabilir. Ama o dönem artık çok geride kaldığı için mi hani böyle eskiler çok daha iyi hatırlanır ya, arada bir işte büyük Avrupa başarısı olduğu için mi tam olarak bilmiyorum, belki onun da biraz etkisi olabilir. Sonuçta bahsettiğimiz dönem artık 30 yıllık bir dönem, 1996'dan bahsediyoruz. 30 sene önce başladı Fatih Terim'in Galatasaray'daki ilk sezonu, 96-97 sezonu olması lazım. 30 sene öncesinden bahsediyoruz. Belki onun da biraz romantikliği olabilir. Fakat işin bence gerçek tarafı da hani Okan Buruk'un elindeki kadroların Fatih Terim'in elinde olmadığı ve Okan Buruk'un elindeki kadrolarla oyununun da zaman zaman Galatasaray taraftarları tatmin etmediği. Ancak burada yine bir ekleme yapmak lazım. O da şu: o zaman sosyal medya yoktu, şimdi var.
0: Aynen.
2: Yani onu da unutmayalım.
0: Evet.
2: Yani tersi olsaydı belki farklı şeyler de söylenebilirdi.
0: Yani sosyal medya evet bir sürü şey değiştirdi dünyada. Ama yine de hani Fatih Terim sosyal medya olsa da ya da eşit şartlarda olunsa da Okan Buruk'tan her zaman daha farklı algılanırdı diye düşünüyorum. Benim hani düşüncem o. Fatih Terim'in daha farklı bir aurası var. Okan Buruk'un kendine az var. Ama Fatih Terim biraz daha farklı. Kendini hani daha iyi pazarlıyor diyeceğim. Bunu iyi anlamda söylüyorum. Okan Buruk'ta pek o yok. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla. Onun dezavantajını yaşadığını düşünüyorum. Jakob Spor'da evet yurt dışında bir YouTube kanalına röportaj vermiş. İnternet üzerinden bir yayın yapmış. Orada Okan Buruk'tan bahsetmiş. Galatasaray'da ilk yılımda sorunsuz geçmedi diyor. Çok sakatlık yaşadım. Zor oldu benim için. İkinci şampiyonluk benim için daha özeldi. Kendimi gösterebildim. Tüm yıl formdaydım ve iyiydim demiş İsmail Jakobs. Aslında biraz da eski bir röportaj sanki ama yeni böyle popüler olmuş. 31 Ağustos'tan da bir sekans var mesela. Ama Demarke'de yeni atmış. Ben de yeni gördüm. Bugün de Jakobs'un bir aksilik olmazsa ilk 11'de başlayacağını da dile getirelim. Peki Başakşehir Galatasaray maçıyla ilgili ekleyecek bir şeyin var mı Ali abi?
2: Başakşehir Galatasaray maçıyla ekleyeceğim alakalı bir şey yok. Abdülkerim'in durumuyla alakalı bir şey okudun mu?
0: Yani o ufak bir sakatlık denmişti. Uğurcan Çakır için de öyle. Hani oynamayacaklarına dair bir şey okumadım açıkçası.
2: Tamam. Burada bendeki muhtemelde Lemine yazılmış. Merkeze Torreira'nın yanına Gabriel Sara yazılmış ama ben böyle olacağını düşünmüyorum. Açıkçası o yüzden bir sana sorayım dedim. Vallahi, Başakşehir tarafında da Yusuf Sarı ile Oysen kanatları olacak gibi gözüküyor.
0: Benim okuduğumda da Yusuf yerine Feyzullahev var. Benim muhtemelde. İleri uçta da Selken var seninkinde. Şomurodoğlu'la birlikte.
2: Yok. Umut Bozok yazmışlar.
0: Umut Bozok
2: yazmışlar. Ama mesela bu maçta Yusuf Sarı'yı büyük ihtimalle Nuri Şahin tercih edecektir. Yani Yusuf Sarı'nın kontra gücünden kullanmak için. Çünkü Feyzullahev iyi bir oyuncu ama fizik olarak çok ufak tefek olduğu için hani kaleden böyle topu 40-50 metre uzakta aldığında kaleye gitmesi çok kolay değil açıkçası. Çok bir ufak bir darbeyle hemen avantajını kaybedebilir. Yusuf Sarı biraz daha sağlam basan bir oyuncu olduğu için bence Olsen Yusuf Sarı kanadı Başakşehir açısından bu karşılaşmada biraz daha mantıklı olabilir. Bir de şimdi Yusuf Sarı hangi tarafta oynayacak?
0: Bu arada şimdi onu diyecektim. Şimdi ikisi de sağ kanat aslında abi. Olsen'le Yusuf sağda oynamayı daha çok seven oyuncular. Kim solda oynar bilmiyorum. Olsen de geldiğinden beri sağda oynadı bildiğim kadarıyla. Sol ayaklı bir oyuncu.
2: Yok hani Fazlullayev'i sola koysan Fazlullayev direkt Şalay ile eşleşecek. Yani Şalay'ı mahveder.
0: Evet.
2: Fizik olarak. Olsen Yusuf Sarı'ya göre biraz daha dengeli. Hani gitme açısından daha şey bir oyuncu. Yusuf Sarı'ya göre geride olan bir oyuncu. Ama örnek veriyorum Yusuf Sarı'yı şeye alsan, sağ tarafa alsan, yani İsmail Jakobs'la gene bir ölçüde mücadele eder. Şalay ile de belli mücadele belli ölçüde mücadele eder ama Fazlullayev için zannetmiyorum ben. Çok zor olur.
0: Evet. Orası kesin ona hiçbir itiraz yok ama bu sefer de hani solda Yusuf mu oynar, Olsen mi oynar? İkisi de çok sevdikleri mevkiler değil bildiğim kadarıyla. Sol tarafta sol ayakla oynamak.
2: Ya, olabilir. Ona da ben bir şey demiyorum.
0: Risk olarak düşünebilir. Bakalım akşam Nuri Şahin'in de tercihini göreceğiz diyelim. 9-11 reklama gidelim. Aradan sonra kripto para bölümünde Bitcoin'in fiyatına bakacağız. Ondan dönüşte de artık Fenerbahçe Beşiktaş derbisini konuşmaya başlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.
0: Alternatif piyasalar bölümüne geldik. BTC Türk'te şu anda bir Bitcoin 80.929 dolardan işlem görmekte. Düne göre fiyat 3.000 doların üzerinde arttı. 80.000 doların üzerinde de güçlü bir yükseliş yaptı. Bitcoin 82.208 doları tepede gördü gece. Ve oradan da şu an çok uzakta değil. Bu da Bitcoin açısından olumlu bir tablo. Dün öğleden sonra akşam üzeri fiyat 80.000 dolar üzerine çıktı ve şu ana kadar da orada kalıcı olmayı başardı. Böyle kalıcılık sağlarsa tabii ki önü çok daha açık Bitcoin'in, onu söyleyebilirim. TL olarak da 3.898.348'de.
1: BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu.
0: 9.16 saatlerimiz, şimdi derbiyi konuşmaya başlayacağız. Yarın akşam saat 20'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Gruplar belli oldu. Fikstür belli oldu. Transfer büyük oranda Fenerbahçe'de de bitti artık. Gidenler gitti. Gelenler geldi. Bizim için de eminim teknik direktörler için de iyi bir dönem başlayacak. Her şey netleşiyor çünkü takımlarda. Ama bu maçın aması şu. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş şu ana kadar oynanan fikstürde birer ekstra kayıp yaşadılar. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında kaybetti ilk hafta. Beşiktaş da ikinci hafta Alanyaspor'a puan kaybetti. Normalde şampiyonluk yarışında bu tarz işte Anadolu takımlarına karşı puan kayıplarını minimumda tutmak gerekiyor. Ama daha ligin henüz başında 3'er puan gitti. Bir avantaj Galatasaray'ın da puan kaybetmesi bu bölümde. Galatasaray kaybetmedi ama berabere kalarak puan kaybetti. Ama şimdi derbi olacağı için olası bir beraberlik iki takımın da ikişer puan kaybetmesi anlamına gelecek. Olası bir mağlubiyet, dört maç sonunda iki mağlubiyet olacak. İyi bir tablo değil. Tabii ki galibiyette de çok büyük bir fırsat öne çıkacak. Direkt rakibine karşı alınmış bir galibiyet olacak sonuçta. Hani sezon başı tabii ki çok hani kırılma maçı, kaybedenin ligi havlu atacağı maç değil. Ama kazananın da çok büyük şeyler devşirebileceği, itici güç olarak kullanabileceği bir derbi karşılaşması olarak görüyorum. Böyle genel bir giriş yapmak istedim Ali abi.
2: Doğru da söyledin. Ama iki takım kazanmayı mı öncelikler yoksa yenilmemeyi mi, orada emin değilim. Hı hı. Çünkü az önce sen de söyledin zaten ekstra kayıpla beraber şimdi bir mağlubiyet daha, 4 maçta 2 mağlubiyetlikte ne olursa olsun çok erken 2 mağlubiyet. Artı Fenerbahçe'nin hemen kısa süre sonra zorluk derecesi yüksek bir karşılaşmasının daha olması. Bizde bu işler çabuk imeleniyor. Beşiktaş açısından olası bir mağlubiyette yine kadro yetersizliği üzerinden yorumlar yapılacaktır. İşte yeteri kadar bu kadroyu güçlendirmediniz. Şöyle böyle. Beşiktaş'la alakalı olarak biliyorsun hep şu konuşuldu. Sezon başında Beşiktaş iyi başladı. Kazanarak başladı. Gol yemeden başladı. Ama işte bir Alanya maçını görelim. Alanya maçı asıl test. Mesela Beşiktaş o testte mağlup oldu. Tabii ki Beşiktaşlı taraftarlar hemen o karşılaşmada hakem yönetimi unutma diyecektir. Haklılar. Doğru. Hakem de o karşılaşmada skora etki etti. Fakat Beşiktaş için bence asıl test Alanya deplasmanı değildi. Bu karşılaşma. Beşiktaş için asıl test. Burada Beşiktaş İtalyano ile beraber maça nasıl yaklaşacak? Topla ilişkisi nasıl olacak? Neyi hedefleyecek? Ben bayağı merak ediyorum. Çünkü işte Doruk Keskin, Esport yorumcusu, İtalyano'yu yakından takip eden isimlerden bir tanesi kariyeri boyunca. Hocanın Spezia döneminde bile topla oynamayı çok seven bir teknik adam olduğunu, topun takımında kalmasını isteyen bir teknik adam olduğunu anlatmıştı. Şimdi Beşiktaş bu mantaliteyle mi çıkacak, yoksa biraz daha geri çekileyim, kontra yönelik mi oynayayım diye düşünecek? Onu merak ediyorum. Yaklaşımını merak ediyorum Beşiktaş'ın. Fenerbahçe için biraz daha farklı. Çünkü Fenerbahçe iç sahada oynayacak. Az önce sen de söyledin. Hani ben Fenerbahçe merkezinde İsmail Yüksek'in Kante ve Gendüzi ile oynamasını teorik olarak kafamda beğeniyorum. Onu anlatmaya çalıştım ama sen de dedin ki hani bir derbide Fenerbahçe böyle bir seçim yapmaz. O yüzden Fenerbahçe herhalde orada İrfan Can'la başlayacak. Asensio'nun oynamasını beklemiyoruz. Yani Kante Gendüzi'nin önünde İrfan Can olacak. Bir tarafta Mason Greenwood olacak. Sol tarafta da Kerem mi, Oğuz mu sence?
0: Bence Oğuz.
2: Oğuz. Oğuz'la başlayabilir. İleride de Vedat Muriç olacak. Bu noktada Samsun deplasmanında da İrfan Can ve Greenwood başladı. Ama karşılaşma içerisinde pozisyonların kaydığını gördük. Büyük ihtimalle Beşiktaş önünde de benzer şey olacaktır. Yani Greenwood'un merkeze yaklaştığı, belki İrfan Can'ın zaman zaman kanada yaklaştığı bir düzen Fenerbahçe'de görülebilir. Bununla birlikte Beşiktaş'ta da zaten 11 belli gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta herhangi bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum.
0: Stoper'de ne bekliyorsun?
2: Stoper'de Agbadu Jalo bekliyorum. Neden diye sorma.
0: Bekliyorsun. Öyle.
2: Öyle düşündüm. Hani bilmiyorum neden. Sonuçta Vedat Muriç'le kim daha rahat oynar? Yani Emirhan'ın da Osimhen'le hemen o şeyi hatırlatılacaktır.
0: Tabii tabii, kesin. Aynen.
2: Hani Osimhen'i iyi savunmuştu bayağı Emirhan. Rahatsız edici de bir oyuncu. Çünkü rakibine çok yakın oynayabiliyor. Jola ve Agbadu Emirhan kadar yakın oynamıyorlar. Fizik olarak daha üstün oyuncular olsa da, daha sayılı oyuncular olsa da Emirhan kadar rakibe yaklaşarak oynamıyorlar. Bunu Agbadu'yu da eklemek lazım. O yüzden Emirhan tercihi olursa da çok şaşırmam. Ama benim ilk aklımda Agbadu ve Jalo ile çıkacağı var.
0: Bu maça kadarki 3 lig karşılaşmasında Agbadu hepsinde 90 dakika sahada kaldı. Emirhan 2 maç yedek kulübesine oturdu. 1 maç oynadı. Jalo da 2 maç oynadı. Yani en çok kullandığı ikili Jalo Agbadu olmuş ligde.
2: Evet. Evet.
0: Ama Avrupa'da da full Emirhan Jalo ile başladı bu arada. Hiç Agbadu'nun başladığı maç yok Avrupa'da, ligde, ama Agbadu'dan da vazgeçmeyen bir İtalyanı var şu ana kadarki 9 resmi maça baktığımda. O yüzden benim, dediğin şey mantıklı şu anda.
2: Benim kafamdaki senaryoda merkezin belirleyici olma ihtimali var. Onu da şöyle söylemek istiyorum. Beşiktaş'ta Salih, Orkun ve Olaytan üçlüsü merkezde rolleri iyi paylaşan bir üçlü haline geldi. Ve çok kısa süre halinde buna ulaştı Beşiktaş. Burada Orkun ve Olaytan'ın zaten takımda hali hazırda olan oyuncular olduğunu düşünürsek farkı yaratan isim Salih oldu. Orada Salih çok büyük bir güç kattı Beşiktaş merkezine. Şimdi Beşiktaş'ın merkezi rolleri iyi paylaşan bir merkez. Bunu neden söylüyorum? Yani Salih dışında Olaytan da Orkun da kaleye yakın olabiliyorlar. Asist yapabiliyorlar. Gerektiğinde şut atıp gol de üretiyorlar. Salih arkayı süpürüyor kendi söylediği gibi. orada iyi bir rol paylaşımı var. Ama Orkun mesela koşmayan bir oyuncu mu? Mücadeleden kaçan bir oyuncu mu? Hayır. Olaysan öyle bir oyuncu mu? Hayır. Yani bu iki oyuncunun, hatta Orkun'un ben sana zaman zaman gereksiz hücum presi yaptığını ve kendini yorduğunu da söylüyorum. Hı-hı. Normalde bunu yapmaması gerektiğini de seninle konuşmuştuk. Şimdi böyle bir merkeze karşı Fenerbahçe merkezde sadece Kante ve Gündüz ile oynarsa bunun Beşiktaş'a avantaj yaratacağını düşünüyorum. Sadece diyorum çünkü hani İrfan Can ve Mason Greenwood az önce bahsettik. Hani 10 numara pozisyonda ve kanat pozisyonda değişerek oynayabilirler. Fakat Salih Olaytan ve Orkun kadar kompakt ve merkezde olma ihtimalleri düşük diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden de merkezde Beşiktaş'ın bir avantaj yakalayabileceğini, o avantajla beraber de en azından maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Benim maç öncesi belirleyici olan işin merkez olduğu yönünde bir görüşüm var.
0: Evet, dün bir de sol bekten Rıdvan'ın katkısı, Trossard'ın varlığıyla beraber oradan da bir sayısal üstünlük kurabileceğini söyledin değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
2: Evet, yani bu karşılaşmada mesela normalde Beşiktaş'ın daha etkili hücum eden beki sağ beki Murillo, ama Trossard'ın top tutma özelliğiyle beraber Fenerbahçe'nin biraz daha Beşiktaş'ın üzerine geldiği için ben Rıdvan'ın ekstra katkı veren bayağı hücumu olabileceğini düşünüyorum Beşiktaş adına.
0: Evet, o da bir kesinlikle opsiyon. Orada da hani Rıdvan'ın verdiği katkı da ben de şöyle eklemiştim. Greenwood'da da çok boş olan bulabilir o zaman da.
2: Tabii. Hani Fenerbahçe hani oralarda topu kapıp hemen Greenwood atabilirse o zaman zaten Beşiktaş'ı rahat çözer. Öyle bir şey olursa.
0: Evet. Diğer tarafta sen Uriel'in çok fazla ileri çıkacağını düşünmüyorsun bu karşılaşmada, bir derbi olduğu için herhalde ve deplasman olduğu için ve Çerni'den kaynaklı herhalde.
2: Ama çıkmadı sen... Çerni'den kaynaklı değil, değil mi? Direkt olarak bunu ben taktiksel olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Hani çünkü Beşiktaş çıplak gözle izleyenler görmüştür. Yani Murillo'nun konumlanması Beşiktaş'ta çok enteresan. Çok ileride, çok içeride. Ve Beşiktaş hücumlarında genel olarak da böyle. Hani Beşiktaş 10 hücum yapıyorsa 6'sı 7'sinde Murillo bu şekilde konumlanıyor. Bunu derbide yapmaz diye düşünüyorum. Hı hı. O yüzden söyledim.
0: Yapar yapmaz bilemiyorum ama yapmazsa dahi Murillo'nun savunma konsantrasyonu çok yüksek değil. Orada da Fenerbahçe herhalde orayı bayağı işlemeye çalışacak. Oğuz oynarsa Oğuz, Kerem oynarsa Kerem Aktürkoğlu üzerinden. Zayıf karnı da işin savunma kısmında Beşiktaş'ın net şekilde orası gözüküyor değil mi birebir eşleşmede?
2: Tabii. Yani Murillo desen ki gel bundan sonra kariyerinin devamında hiç savunma yapma, hemen seninle anlaşır.
0: Vallahi evet.
2: Öyle bir havası var yani.
0: Niyeti yok yani adamın. Hani niyeti yok. Çıksın, çıkmasın. Geride kaldığı senaryoda da çok konsantrasyon düşük bir oyuncu.
2: Aynen.
0: Fenerbahçe'de orada hem tabii Oğuz'u hem Archie Brown da sonuçta topsuz destek vermeyi seven bir bek. O da ileri çıktığında orada bir sayısal üstünlükte Fenerbahçe
2: olabilir. Şöyle bir örnek vereyim Mert. Geçen hafta Samsun maçında Fenerbahçe ilk bölümde sol kanadı müthiş etkili kullandı.
0: Evet.
2: Herhalde katılırsın.
0: Tabii Archie Brown kaç kere ceza sahası içine topla buluş. Bayağı yüksekti evet. Sayısı beke göre.
2: Evet. Uğur Meleke Fenerbahçe maçının devre arasında güzel bir şey söyledi. Dedi ki Greenwood oradaki kaynağı görünce biraz sorumluluk aldı ve kendini hem merkeze hem de sola doğru attı. Orada bir fazla oyuncu, bir pas opsiyonu daha oluştu dedi. Hı-hı. Fenerbahçe adına. Fenerbahçe benzer şeyi Beşiktaş karşısında uygulayabilirse bu da Fenerbahçe'nin en büyük avantajı olur.
0: Evet, büyük ihtimalle uygular. Dediğin gibi oradaki madeni düşününce hem bekten gelen katkı hem rakibin bekinin savunmadaki hı-hı sıkıntısı sayısı olarak orada çoğalmak isteyecektir Fenerbahçe.
2: Yani oraya Vedat Muriç'in yaklaşması, çünkü Vedat Muriç de beki kaçırabilecek bir oyuncu. Kanat oyuncusunu kaçırabilecek bir oyuncu. İşte zaman zaman merkezde artık pozisyona göre İrfan Can ya da Greenwood'un oraya yaklaşacak olması Beşiktaş açısından en büyük sorun olur. Beşiktaş da orayı yine merkezden bir oyuncuyu oraya yakınlaştırarak ve doğal olarak da tabii Çerni'nin biraz daha geride kalarak savunmaya çalışacak diye düşünüyorum ben.
0: Evet, orada Salih'in performansı da hem merkezi tutmak hem belki bek stoper arasında yardımcı olmak, tabii, onun da iş yükü artabilir. Bunun şu ana kadar üstesinden geldi Salih Özcan. Yani bugün değil tabii maçı, yarın. İki oyuncu desem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de Ali abi derbide en belirleyici olarak düşündüğün kimleri söylersin?
2: Salih'le Orkun derim.
0: Hı hı. Aslında birer bire istemiştim iki takımı.
2: Ha birer bire mi? Ha evet. İkişer anladım ben, özür dilerim. Beşiktaş'ta gene Salih derim. Hı hı. Çünkü Salih az önce de söyledim müthiş fark yarattı. Aynı şekilde oynarsa, o performansı gösterirse Beşiktaş açısından büyük kazanç olur derbide de. Fenerbahçe'de Greenwood derim.
0: Greenwood. Evet. Valla Beşiktaş'taki yani Vlahovic ve Trossard'ı düşününce onlar denmeyip Salih denmesi de yani Salih'in ne kadar yüksek seviyeden sezonda başladığını bir göstergesi. Ben çok itiraz geleceğini düşünmüyorum bu arada Salih şeyine. Ya, yorumu.
2: Hani biri Trossard söylese ya da Vlahovic söylese bence çok itiraz olmaz. Ama şu Beşiktaş takımında benim gördüğüm şu an en büyük farkı yaratan oyuncu Salih. Mesela Salih olmadığı zaman eyvah derim sana, biliyor musun? Hı hı. Ama Vlahovic olmadığı zaman oh var mesela. Hani arada evet farkın ben de anlıyorum. Ancak Salih olmadığı zaman şu an tam olarak merkez o performansa ulaşabilir mi emin değilim. Artı az önce de bahsettim yani Olaytan ve Orkun'un da performansının yükselmesinin ismi bence Salih. Hı hı. Arkasındaki isim Salih.
0: Peki hiç konuşmadığımız bir şey, bu derbinin de konusu değil ama aklıma geldi. Sonra milli arada tekrar konuşacağız. Salih bu performansla milli takımda acaba İsmail Yüksek'in de rotasyonda önüne geçebilir mi?
2: Geçebilir. Şu an önünde zaten net.
0: Şu anki kesin bence ama hani Montella bazen şeye bakıyor, hani statü mü dersin artık, milli takım tecrübesi mi dersin. İsmail normalde hani İsmail, Hakan, İsmail, Orkun ilk üçlü bu. Salih dördüncü oyuncu gibi gözüküyor ama bu performans eminim Montella'nın da bayağı dikkatini çekmiştir. Milli takımda da yine Hakan eğer sağlıklı olursa orada da kim oynayacak tartışması yine döner. Çünkü Hakan Orkun yaptığında çok zayıf kalıyor sanki orta saha. Salih'i koysan, Orkun'u koysan Arda'yı kanada atıyorsun falan. Montella'nın başı bayağı ağrıyabilir Eylül'deki milli maçlarda.
2: Evet ama Montella senin dediğin gibi genel geçer şeylere pek yaklaşmıyor. Biraz kendi kafasından kafasındaki kurguyla giden bir teknik adam. Bunu da zaten kabul ettik. Fakat hani milli takımdan bağımsız Salih'in bu performansını zaten fark etmemek imkansız. Güneş gibi parlıyor adam merkezde.
0: Aynen öyle. Peki 9.31 saatlerimiz, birkaç mesaj okuyayım. Derbiyi biz konuşuyorduk. Fenerbahçe Beşiktaş. Dinleyicimiz Hamit Bey demiş ki Fenerbahçe İrfan Can'la başlarsa 10 kişi başlar demiş. O da biraz daha herhalde sana yakın İsmail Yüksek tercihini istiyor. Orta sahada gerçi onu yazmamış ama başka da çok hani alternatif var ama İsmail kadar olası değil diye düşünüyorum.
2: Çok kısa bir araya gireyim mi?
0: Tabii.
2: Gion deplasmanında mesela olabilir deniyordu, yapmadı. İsmail Kartal, onu da bence hesaba katalım.
0: Hı hı. Ya asıl hani yapabileceği bu yer değil mi? Lyon deplasmanı.
2: Evet, Lyon deplasmanı da yapabilir diye konuşuluyordu. Muhtemeller hatırla öyle verildi.
0: Evet.
2: Biz de onun üzerinden konuştuk. Ama pat diye orada Kante'nin düzünün önünde gene bir hücum oyuncusu koyarak çıkmayı tercih etti İsmail Kartal. O yüzden iş derbiye geldiğinde Mert senin dediğin olacak gibi gözüküyor.
0: Hı hı. Evet bakalım, yarın belli olacak. Bugün de son taktik antrenmanı yapacak Fenerbahçe. Muhabirlerden de bilmiyorum, derbi öncesi çok 11'de paylaşan da var, paylaşmayan da var. Tepki toplayan da oluyor bu 11'ler sızdığında. Geçen sezon Galatasaray'da olduğu gibi. Bakalım bir muhtemel çıkacak mı muhabirlerden. Kaan dinleyicimiz İrfan Can'la başlarsa Tarişka'yı boşa göndermiş olurlar diye bir mesaj göndermiş. Servet Bey, bilmiyorum onu, ben de çok anlamadım. Servet Bey de Miretti iş yapar mı demiş, ya da Barkın ismini kullanıyor galiba, Barkın Bey. Miretti iş yapar ama bu maç Salih'in yerine diye sormuş bu arada. Salih'in yerine Miretti iş yapar mı? Miretti Aykut abi mi demişti, biraz daha ona yakın bir oyuncu, evet. Orta saha profili.
2: Evet.
0: O yüzden hani Salih'in olmadığı senaryoda şu anda Endidi var takımda, en ona muadil olarak. Ama Endidi'nin de hani savunması da Salih kadar etkilemedi bu arada değil mi şu ana kadar? Hani Salih'inki bambaşka. Savunmada da hücumda zaten top kullanma becerisi Endidi'den çok daha iyi. Ama yapacak bir şey yok yani. Salih'in yerine Endidi var.
2: Yani çok anlıyorum Beşiktaşların kafasındaki soruları ve endişelerini. Fakat bu rotasyon, yani Beşiktaş'ın son yıllarda orta sahada böyle bir rotasyon olmadığını da düşünmek gerekiyor. Onu da unutmayalım. Yani Beşiktaş şu an Miretti ve Ndidi'yi yedekleyebiliyorsa bu iyi bir rotasyon diye kabul etmek lazım.
0: Bence
2: farklı profiller, artıları eksileri var, kabul. Ama bir de özellikle Miretti beklenen performansı sergileyebilirse o zaman bayağı rahatlatır Beşiktaş merkezini.
0: Aynen, onu da hani tam net şekilde
2: tabii
0: göremedik
2: son maç.
0: Aynen. Az bir dakika kaldı ama belki bu maçta birlikte daha net görme fırsatımız olur ikinci yarıda. Fatih Özgider, Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın oyunu geçiş yemeye çok müsait. Bu büyük bir risk ama öte yandan dominant bir oyun oynamaya çalışıyor. Bence demiş, oyuna hükmetmesine nazaran üretkenliği çok düşük. Trossard ve Vlahovic belirleyici olacak yarın için demiş.
2: Vallahi... Baskın oyuna göre üretkenlik düşük mü? Evet.
0: Yani bence son maç hariç herhalde genel evet. Tespit doğru.
2: Bence doğru bir tespit. Ama henüz Trossard'ın da birkaç süreden beri dile getiriyorum ben. O gol ve asist katkısını görmedi Beşiktaş. O da yavaş yavaş gelecek. Yavaş yavaş katılacak. Şimdi mesela fizik olarak Trossard'ın daha iyi hale geldiğini topu ayağına daha fazla yapıştırmasından anlayabiliyoruz. Hı hı. İlk geldiğinde böyle değildi. Şu an mesela topu aldığında kolay kolay Trossard'ın ayağından topu alamıyorlar. Ve Trossard da yıkılmıyor. İlk geldiğinde böyle değildi. Bu da oyuncunun fizik olarak daha iyi duruma geldiğini net göstergesi. Şimdi buna bir de yavaş yavaş asist ve gol katkısı da ekleyecek. Hele bir Vlahovic'le bağlantı kurabilirse, Vlahovic'le bir frekans yakalayabilirlerse o zaman Beşiktaş açısından bu üretkenlik sorunu da kısmen azalır.
0: Hı hı. Bir başka mesaj Serkan Sarıefe. Poku'nun iptal edilen golünde ne kadar potansiyelli olduğunu gördük. Ali Erim Çerni ile mi Poku ile mi başlar demiş.
2: Nasıl bir oyun oynamak istediğinizle alakalı. Eğer biraz daha oyun merkezini Beşiktaş geride kabul edecekse direkt Poku ile başlamak lazım. Hı hı. Çünkü adam uçak gibi. Hani daha o driplik özelliğini görmedik ama saniyeler içerisinde rakip kaleye inebilir. Sonra kaçırır büyük ihtimalle ama yine de Poku eğer kendi oyun merkeziniz geriye çekecekseniz direkt olarak başlanması gereken oyuncu. Biraz daha dominant oynamak isterseniz ve tecrübe isterseniz o zaman Çerni'ye gidersiniz. Hı hı. Bence ikisi arasında ciddi bir fark var şu an. Beşiktaş'ın kanatlarında.
0: Bozkurt Celtemen o da Demirege Tıknaz kalmalıydı. Şu an orta saha rotasyonu tamamlanmıştı demiş ama buna Beşiktaş taraftarının büyük bölümünün katılacağını pek zannetmiyorum. Demirege'nin oyun karakteri pek hani Süper Lig'in bir büyük takımına uygun değil gibi o bölgede. Yani o bölge biraz daha sertlik de isteyen bir bölge. Biraz daha hız isteyen bir bölge. Demirege'de onlar yoktu. Çok yetenekli oyuncu. Ayağına çok hakim. Hani Busquets gibi bir ara benzetiliyordu hazırlık döneminde. Ama şu an hani Demirege'yi arayan kaç taraftar vardır? Dinleyicimiz Bozkurt Beyarcı bilmiyorum. Çok emin değilim.
2: Aynı zamanda İtalyano Demirege'yi ister mi sorusunun cevabı da bence hayır. Hı hı. Çünkü benzer karakterde Acamet Öğüş tutunamadı dikkat edersen.
0: Evet. Doğru. Doğru. Demirege'de olmazdı. Kartal da biraz hani şartlar gereği takımda kaldı gibi gözüküyor.
2: Aynen öyle.
0: Altyapıdan çıkması işte bir kişi orada sonuçta ekstra olacak 6 futbolculuk bir merkez orta saha rotasyonu var. Kartal'ı da gönderse 5 kişi kalacak 3 bölge için. O da az. Kartal da mecburiyetten kaldı diye düşünebiliriz. Greenwood Talişka pozisyonu oynasa daha iyi olmaz mı? O da uzaktan kaleye şut çeken bir oyuncu demiş. Ama işte son maçta da konuştuk ya çok merkeze de geliyor zaman zaman. Maçtan maça değişiyor. Ama alışık olduğu bölge onun sağ kanat Greenwood'un. Onu da unutmamak lazım. Talişka'da nasıl merkezse Greenwood da bir sağ kanat, sağ forvet oyuncusu. O yüzden zaman zaman merkeze gelebilir ama genelde onu sağ kanatta izleyeceğimizi düşünüyorum. Galatasaray'ın bugün beraberliği veya mağlubiyeti halinde yarınki maçın berabere bitme ihtimali nedir sizce demiş Zafer Şahin gönderdiği mesajda. Bugünkü maçın skoru da etkiler değil mi? Yarınki maçın gidişatını.
2: Bence ligin sonuna doğru olsaydı biraz daha bu yorum yapılabilirdi. Ligin başında çok fazla etkilemez diye düşünüyorum stratejileri. Hmm. Yani yarın için öncelik yenilmemek olabilir. Öyle olursa da ben çok şaşırmam. Hmm. İki takım için de söylüyorum bunu.
0: Hmm. Peki 9.38 derbiyi de konuştuk. Bir reklam arasına gidelim. Reklam vaktimiz geldi. Reklamdan dönüştü. Artık Son bölümde haberleri toparlayacağız.
1: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu devam ediyor.
0: 9.40 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Trabzonspor bu hafta pazar günü lig karşılaşmasına oynayacak. Gençler Birliği'ni konuk edecek. Fatih Tekke'yle yollar ayrıldı. Hüseyin Çimşir maça Trabzonspor'u hazırlayacak isim. Geçici olarak tabii takımın başında yeni hoca gelene kadar. Yeni hoca geldikten sonra da Trabzonspor yapılanması için de kalacağını Ertuğrul Doğan da duyurdu geçen günkü A Spor yayınında. Trabzonspor'da da yeni teknik direktör konusunda henüz somut bir gelişme yok dünden bugüne. Dün Salim'in Ajans Spor'da yaptığı bir haber vardı. Steven Gerrard önerildi dedi. Trabzonspor'da biliyorsunuz eski Liverpool'lu oyuncuları kadrosuna kattı. Muhammed Salah ve Fabinho. Gerrard'la da böyle bir bütün Liverpool'ların gözünün kulağının burada olacağı bir durum yaşanabilir. O da enteresan bir tercih olur. Ama tabii Gerrard'ın teknik direktörlük kariyeri şu ana kadar pek iyi seviyede başlamadı. Onu da söylemek lazım. İsmi çok büyüktü tabii futbolculuk döneminde ama hoca olarak da en son 30 Ocak'ta görevinden alınmış Al-Ittifak'ta görev almış. Teknik direktörlük deneyimi olarak ondan sonra da herhangi bir takım çalıştırmadığını görüyorum. Ondan önce bir Aston Villa dönemi var. 40 maç kadar. Rangers dönemi zaten en uzun süren teknik direktör deneyimiydi. 192 maç, 3,5 sezon orada görevde kalıyor. Ama son yıllarında dediğim gibi pek göz önünde değildi. Ama Gerrard için de değişik bir meydan okuma olabilir. Trabzonspor, Salah'ın, Fabio'nun varlığı onun için ekstra bir motivasyon olabilir. Trabzon iyi kadro, Avrupa'da mücadele edecek. Konferans liginde hani biz hep şampiyonluk iddiasından bahsediyoruz ama bir türlü oraya yaklaşamıyoruz ama bir iddia yine konuşulabilir. Ne dersin Gerrard için?
2: Ya aslında şimdi Gerrard için bir şey söyleyemiyorum. Çünkü nasıl oynattığını bilmiyorum teknik direktör olarak. Oyun anlayışıyla alakalı bir fikrim yok. O yüzden hani futbolculuğu üzerinden yorum yapamayacağımıza göre teknik direktörlük kariyerinde şu aşamada bir şey söylemek yanlış olur ama ben genelde bu yaklaşımlara karşıyım Mert. Hani Liverpool'un eski iki tane oyuncusu var. Steven Gerrard da bir Liverpool efsanesi. O zaman niye Steven Gerrard gelmiyor ki? Yaklaşımı bana çok basit ve sığ geliyor. Böyle yaklaşmamak gerekir diye düşünüyorum. Ama oyun anlayışıyla alakalı olarak da eğer araştırılıp Trabzonspor'a uygun olacağı düşünülüyorsa olabilir tabii. Ama Liverpool bağlantısı var diye sırf oradan çıkılıyorsa bence tamamen yanlış olur.
0: Tabii burada bu tercihin sebebinin hani eşitler arasında bir pozitif ayrımcılık olarak Gerrard denebilir. Evet. Hani iki eşit aday olduğunu düşünüyorsanız Gerrard'la da böyle bir bağ varsa işte Salah Fabio arasında o tercih edilebilir. Ama sadece bunun için tercih edilmesi tabii ki ben de doğru bulmam.
2: Zaten artık
0: Söyle abi sen söyle.
2: Artı Trabzonspor yönetiminin de kısa sürede etki edecek bir teknik direktörle anlaşması gerekiyor. Yani böyle kendi sistemimi, kendi yapımı kurayım, bana biraz zaman verin, bu zaman içerisinde biz daha iyi takım olacağız. Bunun geçerakçı olmadığını Trabzonspor yönetimi biliyor. Fakat teknik direktör, gittiği teknik direktörün de mutlaka bunun farkında olması lazım.
0: Aynen.
2: Geldiği zaman kimse senin bir ayın var, bir buçuk ayın var, iki ay sonra bu takımı iyi hale getireceksin diye öyle bir süre vermeyecek. Hemen etki eden bir teknik direktöre ihtiyaç var. İşte onu da nasıl bulacak Trabzonspor yabancı bir teknik direktör olarak çok kolay bir iş değil açıkçası.
0: Evet, Başkan Doğan da Aspor'daki o yayınında çok kritik olduğundan bahsetti teknik direktör tercihinin. Ya da o farkında yani Gerrard önerildi diye o da kabul edecek değil ama bu dönemde de eminim çok öneri de geliyordur kendisine.
2: Mutlaka.
0: Trabzon'un da kafasında isimler vardır ama menajerlerin de önerdiği isimler arasından birini seçecek Bordo Mavili ekip. 3 maç sonunda 4 puanı var Trabzonspor'un. Lider Galatasaray'la 3 puanlık bir fark var. Hani hala yakın mesafede ama bu haftaki maçta tabii kritik Gençler Birliği karşısında ki Gençler Birliği de sezona iyi girdi. 2 maç galibiyet, son maç beraberlik, 7 puan Galatasaray'la puan puana 3. haftayı bitirdi Gençler Birliği. O yüzden kolay da bir maç olmaz. Şöyle şeyler okuyorum Ali abi sosyal medyada Trabzonspor sayfalarında. Fatih Tekke'nin gidişinden sonra hani bir zamandır paylaşım yapmayan oyuncuların paylaşım yapmaya başladığı sosyal medyada antrenmandan böyle keyifli pozlar verdiği işte Onana'nın, Onuachu'nun, Aral'ın paylaşımlar yaptığı söylenmiş. Fatih Tekke ile de bilmiyoruz tabii ki içeride neler yaşandı ama takımın da çok kötü durumda olmadığını bilmiyorum. Tabii kısıtlı bir yorum olacak bu. Kısıtlı bilgiye dayalı ama öyle bir hava var gibi bir tepki gelebilir yani. Ona bağlayabilirim buradan.
2: Tabii genelde biliyorsun futbolcular bir başarısız dönemin ardından. Gerçi Trabzonspor'da hangi dönemi başarısız olarak nitelendirebilirsin? Belki Avrupa'ya veda etmesi başarısız oldu denebilirsin. Ama süre gelen bir başarısızlık yok Trabzonspor'da. Sadece belli aralıklarla kısa düşüşler yaşadı Trabzonspor Fatih Tekke döneminde. Genelde istikrarlı gitti. Fakat teknik direktörler ayrıldıktan sonra oyuncular hani suç bizde değildi, teknik direktördeydi bakış açısını adeta ispatlamak için böyle bir iki karşılaşmada daha üstün performans verebiliyorlar. Bunu futbol severler defalarca gördü. Aslında ben de konuyu oraya getirecektim. Gençler Birliği maçında mesela daha coşkulu, daha tempolu bir Trabzonspor, daha ısıran bir Trabzonspor görebilir miyiz? Eğer onu görürsek hani oyuncuların bir mesajı olarak da algılanabilir.
0: Aynen, doğru. Dün bir de Trabzonspor sayfalarını karıştırırken Onuachu'nun havalimanında taraftarla yaşadığı bir sıkıntı, hatta muhabirlerle de belki yaşadığı sıkıntı denebilir. Frankuna transferi için havalimanına gelen taraftarlar Onuachu'yu görüyorlar. Bir tanesi fotoğraf çekilmek istiyor. Onuachu o anda bu arada eşiyle ve çocuğuyla, bebeğiyle birlikte. Eşinin işte kucağında bebek var. Bir taraftan taksi bulmaya çalışıyorlar. Onuachu da işte taraftar geliyor arkadan, böyle koluna dokunuyor. Böyle çekiyor gibi. Hani gel fotoğraf çekilelim diye. Onuachu da hiç orada olmuyor. Hatta sanki biraz sinirleniyor ve taksiye biniyor. Bu da sosyal medyaya düşünce, o anda çünkü canlı yayın yapıyor Trabzonsporlu muhabirler, kamera açmışlar. Onuachu'ya da çok büyük bir tepki olmuş. Ben tabii çok sonra bunu gördüm akşam haberlere bakarken. Hasan Tuncel, yine çok sıklıkla burada kendisinden bahsediyoruz. O kamera kaydını açan isimlerden biri, olayı birebir yaşayanlardan biri. Sonrasında o da yayın açmış ve o durumu özetlemiş. Hani Onuachu'ya çok yüklenildi ama hani o an stresli bir andaydı. Eşi, çocuğu vesaire vardı. Öyle çok büyütülecek bir şey yoka getirmiş ama tabii taraftar genelde ilk anda bir reaksiyon geliştiriyor bu tarz durumlarda. Onuachu da bir de performans da vermiyor ya şu anda ligde ve
2: Avrupa'da. Aynen öyle. Aynen
0: Mimli. Üzerine de bu olay gelince taraftar işte ters dedi, fotoğraf çekilme isteğini reddetti. Ki futbolculuğun ve ünlülüğünde sıkıntılarından biri 9 fotoğraf çektirsin, birini çektirmezsin, o çektirmediğin olay olur, 9'u gündem bile olmaz. Onuachu da bunun sıkıntısını dün yaşamış. Yani Trabzon için böyle işler kötü gidince hep olumsuz açıdan bir çekiliyor ister istemez haberler.
2: Bunu defalarca gördük Mert. Hani Beşiktaş'ta gördük, Fenerbahçe'de gördük, Galatasaray'da gördük, Anadolu takımlarında gördük, Trabzonspor'da gördük. Yani eğer bir şey bulmak istiyorsan o görüntülerden bulursun tabii. Onuachu ile alakalı olarak ama en azından bir Trabzonspor'u yakından takip eden gazeteci sağduyulu yaklaşmış yani o anda. O şey olabilir, stresli bir durum olabilir. Aynen. Arka senin dediğin gibi yani 10 kişinin şeyini karşılarsın, isteğini karşılarsın, 11.yi karşılayamadığın anda kötü adam oluyorsun. Yani buralara çok fazla takılmamak lazım. Bir de ben şeyi anlamıyorum, bu sosyal medyada yani hemen böyle parlamaya hazır bir kitle var. Hani trafikte de öyle ya insanlar. Hı hı. En ufak bir böyle gerginlikte bir anda birbirini öldürecek noktaya geliyorlar. Yani sosyal medyada sanki öyle, hani bir şey göreyim de onun olumsuzluk üzerinden gideyim diye sanki bekleyen böyle bir güruh var gibi geliyor bana. Her şeye böyle bir olumsuz tepki, her şeye çok böyle sert keskin yaklaşımlar, çok sert keskin fikirler. Çok garip geliyor bana ama işte çağın gerçeği, zaman zaman seninle konuşuyoruz. Yani dün Onuachu olayı büyük bir olay değil. Hı hı. Ayrıca Onuachu büyük ihtimalle kendi de şu an mutlu değildir. Onu da unutmayalım.
0: Tabii yani morali bozuktur.
2: Tabii.
0: Kendi performansından da, Trabzon'daki durumdan da. Belki maaştan da ilgili sıkıntı söylemiştik. Onunla ilgili yönetimde belki problem var. Ama sahada performans verirse de zaten tüm bu yaşananlar unutulur. Onuachu'nun da bu saatten sonra yapması gereken hani sahaya konsantre olup elinden geleni yapmak olur. Şimdi Ali abi 9.50 programın Son 5 dakikalık dilimindeyiz. Bugün tamam. A Milli Kadın Basketbol Takımımızın Dünya Kupası macerası başlıyor saat 18.30'da. C grubundaki ilk maçına çıkacak Pota'nın Perileri. Saat 18.30'da

0: getiren takımlar ise eleniyorlar. Burada ilk hedef tabii ki yani grupta Avustralya olduğu için liderlik zor ama en azından ikinci veya üçüncü olup o playoff hakkını kazanmak, sonra zaten adım adım gidecektir milli takımımız. Onlara da başarılar dileyelim. Çok kısa soluklu bir turnuva olacak bu arada, onu da söyleyeyim. Bugün ne günlerden? 4 Eylül Cuma. Gelecek pazar günü turnuva bitiyor. Pazar günü final var. Üçüncülük maçı var. Böyle 9 günlük kısa bir turnuva olacak Dünya Kupası formatı bu şekilde kadınlar basketbolda. Kadınlar voleyboldaki zaten dün maçı konuştuk. Yarı finale çıktık. Cumartesi günü saat 16'da Sırbistan'da Sinan Erdem'de karşı karşıya geleceğiz final için. Motiveyiz, istekliyiz. Rakibimizi inşallah bekliyor olacağız o galibiyet sonrası. 19'da da İtalya-Polonya mücadelesi var. Pazar günü de saat 16'da Ali abi söyledi. Final karşılaşması olacak. Ve yine kapalı gişe iki maçı da oynayacağız. İki milli takımıza da başarılar dileyelim programın sonunda. Son bir notum da Ali abi, bu Mike Dean eski İngiliz hakem, eminim gözüne çarpmıştır dün.
1: Gördüm ya, çok enteresan. Ben.
0: Yaptığı açıklamalar ilginç yani, Premier Lig seviyesi bir hakem. VAR öncesi diyor, Premier Lig'de maç yönetirken yan hakemlerle oynadığımız oyunlar olurdu. Bir keresinde eğlencesine düdük çalmadan ne kadar dayanabiliriz dedik. 20-25 dakika düdük çalmadan oynattığım oldu diyor. Bazı zamanlar şunu yapmış, Santra yuvarlandı o ya işte, Santra'nın oradaki şeyde. Ne kadar uzun süre kalabilirim diye zorlamış. 15 dakika kadar o dairenin dışına hiç çıkmamış. Mike Dean kendi anlattığına göre, dediğim gibi bu Premier Lig seviyesindeki bir eski hakemin yorumları. Kim bilir neler neler oluyor hakemlerin dünyasında da hiçbirini biz bilmiyoruz.
1: Vallahi ben şoka girdim okuduğum zaman bunları.
0: Ben de.
1: Çünkü çok uç şeyler söylüyor. Söylediği şeyler çok uç. Hani bir futbol karşılaşmasında orta saha yuvarlağından çıkmadan ne kadar gidebiliriz diye bir hakemin, yani bunu yapmaması gerekir. En kestirmeden öyle söyleyeyim. Hani Mike Dean'i severdik falan filan ama yani böyle bir şey denediyse bu biraz mesleğe ihanet gibi oluyor. Hani neyin bahsi, neyin, canın o kadar mı sıkıldı? Hani canınız bu kadar mı sıkılıyor da böyle denemelerde bulunuyorsunuz? Yani düdük çalmadan kaç dakika giderim? Hani sanki araba kullanırken bir deneme yapıyormuş gibi. Hep sol şeritten gideyim. Şu kadar da şu sürede gitmeye çalışayım gibi, çok inanılır şeyler değil. Futbolun doğasına çok ters bir kere.
0: Evet.
1: Ve bunu söyleyen de çok üst düzey bir hakem. O bakımdan zaten herkes şok oldu. Şimdi ben İngilizleri de takip ediyorum. Yani onlar da tepkililer böyle açıklamalarına. Çok inanılır gibi değil.
0: Vallahi evet, neler neler kim bilir olduğunu bana da düşündürdü Mike Dean'ın. O söylemese tabii bilmeyeceğiz ama söyledikten sonra kim bilir hangi hakemler neler yapıyorlar. İnsan oldu sonuçta yani. Yapabilir her şeye. Biz genelde işte bahis üzerinden şeyler de konuşuyoruz hakemlerde. Öyle endişeler de var. O da büyük ihtimal yapanlar vardır muhakkak. Ama başka böyle eğlencesine, keyfine yaptıkları şeyler de çıkacak yani.
1: Güzel oldu senin kullandığın kelime. Çok keyfine. Hani şunu diyebilirsin mesela hakem olarak karşılaşma öncesi ekibine. Ya bugün az düdük çalalım. Oyunu akıtmaya çalışalım. Kolay faul vermeyelim. Bugünkü anlayışımız o olsun. Ya da genel anlayışımız o olsun. Bunu kabul edilebilir. Ama düdük çalmadan kaç dakika gidebilirim demek,
0: evet,
1: işi çok farklı bir noktaya getiriyor.
0: Aynen. İkisi çok ya, farklı.
1: Bunu kabul edilebilir bir tarafı yok.
0: Aynen.
1: Yani, öteki daha da felaket. Yani orta saha yuvarlağından çıkmayarak kaç dakika gidebilirim ne demek ya? Yani hani hiç yakışmamış bence böyle şeyler yaptılarsa. Bayağı da dediğim gibi tepki çekiyorlar şu an.
0: Evet, 9.55 Ali abi, programın sonuna geldik. Bugün fark ettiyseniz tabii birkaç kez anonsunu yaptık. Ali abi evden bağlanmak durumunda kaldı. Sen evden bağlanınca programda bayağı iyi anlaştık, farkındaysan Ali abi. Arada yapalım bunu. Ben evden, sen stüdyodan.
1: Zaten genelde iyi anlaşıyoruz ya. Bunun yok, bence bir şeyi yok.
0: Yok, iyi anlaşıyoruz. Evet. Ben şey olarak, fikir olarak iyi anlaştık. En azından bugün.
1: Son dönemde bir şeyimiz olmadı seninle. Ne derler? Uyuşmazlığımız olmadı. Normalde biliyorsun hani bizim Radyo Spor'da çok istediğimiz bir şey değil. Hatta hiç istediğimiz bir şey değil. Yayıncıların uzaktan bağlanması. Ama bugün ne yazık ki işte benim de biraz sakarlığımla beraber böyle bir durum ortaya çıktı. Bunun için özür dilerim dinleyicilerden. Bir daha da olmamasını umalım ama teşekkür ederim sana da. Sen de idare ettin.

0: Ne demek abi?
1: Sağ olasın.
0: Pazartesi stüdyoda beraber evet, görüşmek umarım dileğiyle diyelim, dinleyicilerimize de veda edelim. Pazartesi görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Mert Elan ve Ali Erim'le Sabah Sporu sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
8: Spor! Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Transfer Ateşi başlıyor.
9: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. Transfer Ateşi'ne hoş geldiniz. Haftanın son gününde bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Burak Alaca. Saatler 12-13 arasında Salim Manav'ın yerine Transfer Ateşi'nde bu hafta son kez sizlerle birlikte olacağım. Sonrasında 13-14 arasında da 6. adamla biraz basketbol konuşacağız. Herkese keyifli cumalar diliyorum. Ümit ediyorum haftanın son günü de sizin için kolaylıklarla geçer. Birçoğunuz bugünü bekliyordu herhalde. Genel itibariyle pazartesi, cuma çalışanlar için. Cuma güzel bir gündür. Hafta sonu tatilinin başlamasına başlamadan önce son gün olduğu için WhatsApp hattımızı bir hatırlatalım, sonra gündemle hızlı bir giriş yapalım. 0538 052 1487, tekrar ediyorum, 0538 052 1487, ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Süremiz yettiğince sizlerden gelecek mesajları burada değerlendirmeye gayret göstereceğiz diyelim ve başlayalım. Evet, dün Fenerbahçe 2 gün evvel Anderson Talisca'nın ayrıldığını açıklamıştı. Al Jazeera ile yeni sezonda boy gösterecek Brezilyalı futbolcu. Al Jazeera ile alakalı dikkat çeken detaylardan biri, daha önce Süper Lig'de oynamış birçoğu yıldızı barındırıyor Al Jazeera kadrosunda. Bu, dediğim gibi, birçok kişinin dikkatini çeken hususlardan biri oldu. Hemen paylaşalım kimmiş o isimler. Beşiktaş Ersin Destanoğlu yaz aylarında biliyorsunuz Al Jazeera ile 3 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Eski Başakşehirli ve Altın Ordulu Ravil Tagir. Yine Anthony Deniz, daha önce biliyorsunuz Göztepe forması giyiyordu. Salih Malkoçoğlu, Simon Banza eski Trabzonsporlu ve son olarak Anderson Talisca da gelecek sezon Al Jazeera forması giyecek. Hakikaten ilginç oldu. Burada Türkiye Ligi'ne yakından bir ilgisi olduğunu biliyoruz Al Jazeera'nın, artık bunu gözlemlemek çok zor değil. Hal böyle olunca tabii artık şey yapmak da kolay oluyor. Yani elde kalan oyuncuları menajer vasıtasıyla vesaire böyle kulüplere önermek hayli kolay oluyor. Bu yüzden şimdilik Al Jazeera'da bir Süper Lig yıldızı daha oldu diyebiliriz. Devam edelim. Burada Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yaklaşıyor. Yarın bir derbi var. Bugün onun üzerine de konuşalım isterim. Derbi ile alakalı tahminleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum. 0538-052-1487. Sizce nasıl bir maç olacak? Kimi galibiyete yakın görüyorsunuz ve nedenleriyle beraber açıklarsanız biraz burada beyin jimnastiği yapmış olalım. Burak kardeşim, iyi yayınlar olsun. Gerçi iyi yayın olacağı kesin, sen yaparsın da kötü mü olur demiş Önder Bey. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir iki saati daha geçiririz. Bu haftayı da tamamlamış oluruz açıkçası. Ufaktan yorgunluk belirtileri var üzerimde, yalan olmasın, ama dediğim gibi haftanın son günü, ilerleyen cumartesi pazar günleri, cumartesi saat 10-11, 12-14, pazar günü de saat 10-11, 12-14 ve 17-19'da sizlerle birlikte olacağım. Hafta sonu da iyice, yani burada hasretin bizi zorlamaması için elimizden geleni yapıp sonra önümüzdeki hafta Perşembe'ye kadar küçük bir off vereceğim. Bakalım, devam edelim. Buradan Önder Bey'e güzel mesajı

için çok teşekkür ediyorum. Ben Esenler'den Hüseyin Mecit. Hoş gelmişsin Burak Alacı. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Batıkan kardeşime de çok selamlar. Tüm radyo spor çalışanlarına hepsine selam olsun. Delfin Yunustane'den bugün Fatih Terim'in doğum günüymüş. Kutlarız. Ben Salim Manav'a da çok Salim Manav'a da benden çok selamlar. Rabbim işini gücünü rast getirsin, ayağına taş değdirmesin. İyi ki varsın Burak Alaca demiş. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey'e güzel mesajı için. Hepiniz iyi ki varsınız. Alemin kralı hoş geldin. Selamlar, saygılar, iyi yayınlar dilerim demiş Ali İmran. Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz. Ümit ediyorum. Keyifli bir iki saat geçiririz günümüzün tam öğle vaktini. Yani zordur bu arada öğle saatleri. Ben daha önce 9-5 mesaiyle çalıştığım oldu. Şey oluyor, sabah bir afyonun patlayana kadar, uyanana kadar 11-12'ye kadar zaman bir şekilde geçiyor. Ondan sonra öğle arası saati geliyor ve ondan sonrası asla geçmiyor akşam 5'e kadar. O yüzden burada bu süreci sizler için biraz daha az sancılı ve daha çabuk geçecek şekilde eğlenceli geçirtmek benim açımdan da güzel olur. Gerçekten öyleydi. Yani ben 9-5 çalıştığım dönemde de dediğim gibi öğle saatleri bir şekilde geliyordu. Ki ben şeye de çok alışık değilimdir. Hani hep medya sektöründeyim uzun senelerdir. 6 yıl falan oldu ama sabah 6'da kalkıp işe gitme düzenine de çok alışık biri değilim açık söylemek gerekirse. O dönem zorlanıyordum ve gün geçmek bilmiyordu. Şimdi bakınca yine işte öğlen kalkıp yayın yapmak ya da ne bileyim işte öğle saatlerinde burada olmak benim açımdan biraz daha güzel. Dediğim gibi ümit ediyorum sizin için de güzel kılabiliriz bugünü. Selam Burak Bey, iyi yayınlar. Ahmet ben, Galatasaray taraftarıyım. Yönetim istifa, orta saha alınmadı demeyeceğim. Kurulan kadrodan çok memnunum. Bugün sonsuz başarılar diliyorum. Gelecek hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde takıma da çok güveniyorum demiş. Selamlar kendisine de, ümit ediyorum Şampiyonlar Ligi'ndeki iki temsilcimiz de başarılı olur. Günaydın futbolcular, taraftarlar gibi düşünmüyor. Haftaya Şampiyonlar Ligi maçları başlıyor. Fenerbahçe BJK maçlarında futbolcular sakınarak oynayacaklar. Bu yüzden Beşiktaş en kötü yenilmeden çıkar Kadıköy'den demiş. Fena bir bakış açısı değil. Onu söyleyebilirim. Fenerbahçe biraz da Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kendini sakınabilir ama derbide de yapılacak bir puan kaybının sancısı büyük olur, bilemedim. Çok da kesin gözüyle bakmıyorum ama fena bir mantık değil. Selam Burak, Galatasaray'ın boy ortalamasına dikkat çekmeye başlamıyor mu? Ayrıca Cuma günü mübarek gündür. Düğün ve gözleme açılış günlerini Cuma'ya denk getir. Yani şu an gözlemeci açma işi düğünden daha yakın diye tahmin ediyorum ama Yenal Bey yazmış Manisa'dan. Yani gözlemeci belki bir 5-10 seneye açılır da ötekini bilmiyorum. Çok bana hitap etmedi. Ne diyeyim bilemedim. Teşekkür ediyorum. Cuma günü mübarek gündür tabii. Herkese de hayırlı cumalar dileyelim. Günaydın Aygün abi. Aygün abi bugün gördüm, günaydın kendisine de, gelmeden gördüm yayına. Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde maçı kazanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın istikrar sağlayamayacağı kanısındayım. İstanbul'dan Serdar Akdoğan, hekim Serdar Akdoğan. Buradan Serdar Bey'e selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Aygün abiye de ayrıca selamlarımızı gönderelim. Mesajı düzeltmiş şimdi Serdar Bey, Burak yapmış ama espri yapıyorum. Böyle şeylere çok takılmıyorum biliyorsunuz. Yanlış anlamayın o yüzden. Hemen mesajlar başladı, çok iyi ya. Derbi tahminlerinizi bekliyorum. Yarın oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçı için. Yarın bu saatlerde burada olmayacağım ya da olacağım ama bir bahis programında burada olacağım için rahat rahat konuşalım. Derbi ile alakalı tahminleriniz, hangi oyuncular derbiye damga vuracak? Kimden bir performans bekliyorsunuz? Kim maçın kaderini etkileyecek ve maçın sonucuyla alakalı düşünceleriniz? İyi yayınlar kardeşim. Talisca'nın gitmesi fiyaskodur. Ana forvet Muriç olmak üzere Talisca'nın rotasyonda gol yükünde önemli bir parça olduğunu düşünüyorum. Lukaku'nun henüz ne vereceği belli değil. İzlediğimiz kadarıyla da Talisca'yı yaratacaktır. Talisca'nın kalıp Lukaku yerine yerli veya U23 bir yıldız alınsa Can Uzun benzeri kadroda daha üretken olunabilirdi. Umarım Muriç sakatlanmaz, sakatlanırsa Talisca'yı mumla ararız demiş Selçuk Bey Konya'dan. İyi yayınlar dilemiş. Selamlar, sevgiler Selçuk Bey'e de, ümit ediyorum. Sancılı bir sürece gebe olmaz Fenerbahçe'de Talisca'nın ayrılığı. Ben doğru olduğunu düşündüğümü daha önce de söylemiştim. Merhaba, Rize İli Muradiye beldesinden selam. Galatasaraylıyım. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi yarı final. Ligde de 5 üst üste 5. şampiyonluk bizi bekliyor. Lig olabilir de yarı final biraz iddialı geldi, bilmiyorum ya. İnşallah olur tabii. Tünaydın, iyi yayınlar. Pahalı ve bol transfer yapmanın değil, en iyi takım olabilmenin
başarılı başarı getireceğini düşünüyorum. Derbide beraberlik bekliyorum. Beşiktaş taraftarı

0: İzmir merkezden Ömer Bey yazmış. Selamlar sevgiler Ömer Bey'e. Ben de bir gollü beraberlik beklentim var açıkça söylemek gerekirse. 2-1 Fenerbahçe alacak ama Talişka'yı göndermeleri büyük hata oldu demiş İstanbul'dan Taha Pehlivan. Talişka konusunda taraftarın ciddi tepkisi var ama onu şu an gözlemlemek çok rahat bir şekilde mümkün. İzmir'den Halil Demir, selamlar, iyi yayınlar Burak kardeşim. Beşiktaş'ta bir orta saha oyuncusu transferi daha olsaydı çok iyi olurdu. Böyle bir sürpriz transfer bekleniyor mu? Ya bir fırsat gelir olur onu bilemiyorum ama şu an kapattı diye düşünüyorum Beşiktaş, ki Endidi de kaldı biliyorsunuz. O yüzden hani Salih Özcan'ın ikamesi biraz daha rahat maçlarda muhtemelen Wilfried Endidi olacak, onu da söyleyebiliriz. Kaldı çünkü. Onunla da yollar ayrılamadı. O yüzden dediğim gibi burada artık bir orta saha transferi beklemediğimi söyleyebilirim. İyi yayınlar. Beşiktaş'ın en büyük avantajı yıllar sonra belki bir derbiye, ligin başı dahi olsa yarışın içinde başlayacak. Yıllardır genelde ise havlu atmış ya da puan olarak hep geride derbilere çıktık. İstanbul'dan Emre Bey yazmış. Ya Beşiktaş'ın bu sene daha rekabetçi olduğunu ben de düşünüyorum. Şimdiye kadarki görüntü itibariyle yaptığı transferler, oynadığı oyun, teknik direktörü genel itibariyle çok hani puan farkı açıldı ya da puan kaybettik diye sinip köşesine çekilecek bir tarzda değil. O yüzden katılırım. Beşiktaş'tan net bir galibiyet bekliyorum. Maçın adamı Olaytan olur. Çok formda demiş bir dinleyicimiz. Ahmet Bey. Olaytan çok formda. Maçın kaderi ne kadar etkiler bilmiyorum ama Olaytan'ın çok formda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım bakalım. WhatsApp hattımızı bir daha hatırlatayım. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14.87 ne olur, Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.
0: Evet, transfer ateşinde kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Bugün için şöyle bir konu başlığı belirlemiştik. Derbideki tahminleriniz. Yani burada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbide kimden galibiyet bekliyorsunuz? Kimden maçı belirleyecek performansların gelmesini bekliyorsunuz? Genel itibariyle derbi üzerine yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerden gelecek yorumları burada süremiz yettiğince değerlendirip üzerine biraz beyin jimnastiği yapacağız. Bunlar önemli. Devam edelim, devam edelim. Bayağı da bir yorum gelmiş bu arada. Sağ olun, var olun. Selamlar, iyi yayınlar. Bugün Trossard'dan Redmond performansı bekliyorum inşallah. Şimdi Trossard'ın Fenerbahçe derbisinde daha etkili oynayacağını şimdiki maçlara nazaran ben de düşünüyorum. Argümanımı söyleyeyim. Katılıp katılmamak tabii ki sizin takdiriniz olsun. Şimdiye kadar Kralove maçında, Kaunas-Jalgiris maçında, ligde oynanan Eyüpspor, Alanyaspor ve son Çorum FK maçlarında hep dikkat et, maçları izleyenler anlayacaktır ne demek istediğimi. Hep sürekli olarak yardım savunması getirdiler Trossard'da 2 kişi, 3 kişi. Hal böyle olunca oyuncu gerekli alanı bulamadı kendine. Burada şimdi Vlahovic'in varlığıyla, yine Fenerbahçe'nin de bir derbi olması ve ev sahibi olmasından mütevellit oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeyeceğini varsayarsak, Trossard burada gerekli alanları bulacaktır. Yani o meşhur Redmond performansı çıkar mı çıkmaz mı onu bilmiyorum ama şimdiki maçlarına nazaran daha iyi bir Trossard olmasını bekliyorum. En azından bunu öngörenlerden biri de benim. Katılırım sizlere. Bugünkü Başakşehir-Galatasaray maçı da bir derbi midir? Özkan Bey yazmış. Aziz Yıldırım Başkan Beşiktaş şampiyon diye dipnot düşmüş. Derbi değildir bence. Yani iki İstanbul takımı ama ya tarihsel olarak biri 121 yıllık bir takımdan bahsediyoruz. Yani derbi olması için üzerinden çok hatıra, çok çekişme geçmesi lazım. Hani Başakşehir'in şampiyonluk potasında olduğu, şampiyon olduğu sene var ama henüz değil. Bir de yani işte stadyuma gittiğinde maçı izlerken ya da derbi atmosferi karşına çıkacak mı? Bence şüpheli. Hayır, çıkmayacak açık söylemek gerekirse. Ya hal böyle olunca bir derbi demek bence çok mümkün değil bu maçı. İki İstanbul takımı evet ama bu kadar. Bence hepsi bundan ibaret. Diyelim. Aziz Yıldırım Başkan Fenerbahçe şampiyon yorumu da tabii mizahla karışık ama hani şey var biliyorsunuz. Geçmişte Fenerbahçe çok iyi kadrolar kurduğunda işte şey örneği verilmişti. Nani'li, Van Persie'li kadro kurulduğunda Pereira ile Beşiktaş şampiyon olmuştu. Ertesi sene yine aynı şekilde falan. Böyle bir kehanet de var ama bunlar tabii gelir geçer şeyler. Sürekli olarak karşımıza çıkacak tarzda şeyler değil. Merhaba, iyi yayınlar. Yarın yine o büyük gün. Derbi heyecanı şimdiden tüm ülkeyi sardı. 90 dakika boyunca nefeslerin tutulacağı, her pozisyonun ayrı ayrı heyecan yaratacağı bir mücadele bizi bekliyor. Böyle maçların favorisi olmaz. Sahaya yüreğini koyan, baskıyı kaldıran ve son düdüğe kadar savaşan kazanır. Bizim beklentimiz büyük, heyecanımız tarifsiz. İnşallah kazanan futbol, kazanan Fenerbahçe olur demiş. Çok güzel bir mesaj. Niyet olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe Beşiktaş kazansın meselesi değil. Sezer Alican. Ya, centilmenlik çerçevesinde futbol sever bir bakış açısıyla yazılmış bir mesaj. O yüzden söylüyorum. Yoksa Fenerbahçeli değilim zaten. Yani hep söylüyorum. Beşiktaşlıyım hatta. Derbi öncesi de ondan erinmiyorum. Ama güzel bir maç olsun. Hakem konuşmayalım. Bol gollü olsun. Ondan sonra da ne oluyorsa olsun. Genel bakış açım bu yönde. Burak Bey, İstanbul'dan Hamza ben. Galatasaray taraftarıyım. Benim sorum şu. Türkiye'de dört büyükler ve Anadolu takımları diye bir tabir ediliyor. Ne zaman bir Anadolu takım bu dört büyüklerden birini yendiği zaman bu takımın başarısından çok yenildiği tartışılır. Kamuoyuna aslında biz bir bakıma da burada da kamuoyunda da dört büyüklerin sanki hiçbir takım yenemez algısı yaratılmıyor mu kamuda? Sormak istiyorum. Bu yenilmez algısı diye beklenti çok yüksek oluyor ya. Neden diye sorarsanız burada hani dört büyük olduğu için değil. Bir Anadolu takımının mesela 30 milyon euro senelik bütçeyle hareket ederken 4 büyük takım dediğimiz takımların 150-200 milyon euro bütçesi var. Yani bu atıyorum şu an Alanya Spor tutup bir yıl 100 milyon euroluk yatırım yapıp kupada atıyorum Keçiören Gücü'ne elense onlara da bir tepki olur. Ama tepkinin büyük olma sebebi de şu. Ülkemizde 90 milyon insan varsa zaten bunların 80 milyonu bu 4 takımı tutuyor. Hatta 80 milyonu 3 takımı tutuyor neredeyse. O civarda bir tahminim var. Hayır, böyle olunca tepki gösterecek kişi adedi artıyor. O yüzden biz gözümüzde çok büyüttüğümüz için değil de çok fazla destekçisi ve yüksek bir hacmi olduğu için en azından onu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin hedefi Avrupa ise Talişka'dan kurtulmak çok mantıklı ama birinci hedef lig ise 1,5 yılda 45 gol atmış ligin kilidini açabilen en iyi oyuncuyu gönderdiler. 30 gol atan Valencia'yı gönderip ne vereceği belli olmayan Pedro'yu aldıkları gibi Galatasaray bile Mertens'i geçen sene çoğu maçta aradı. Çünkü bizim lig kapanan bir lig. Talişka bence aranacak demiş bir dinleyicimiz. Valla ligimizde kapalı savunmalara karşı dediğiniz mantıklı ama Avrupa'da hücumları buradaki gibi sürekli top ayağında olmayacağı için verimli kullanman gereken denklemlerde Talişka zarar yazar. Merhaba Burak Bey, sana öyle alıştık ki sesini duymadan zaman nasıl geçecek onu bilmiyorum inan. Mesaj attığım tek programcı sensin. Fikret Bey yazmış, dün evladının da bir fotoğrafını atmıştı. Akranımmış bu arada, çocuğun da 8 yaşında Burak'mış, futbol oynuyormuş. Buradan selamlar sevgiler, küçük kardeşimizi de gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim güzel mesajınız için. Ya zaten çok sayıda program var, hafta sonları da beklerim. Hani burada bu programda tanıştığım insanlar da oldu. Burada farkındalık kazanan insanlar da oldu. Basketbolla çok ilgisi olmayıp da hafta sonu ya da perşembe cuma günleri saat 1-2 aralığında hafta sonu da 10-11'de yine buradayım. İlla ki hani bu programdan ben çıktıktan sonra tekrardan katılım sağlamak isterseniz beklerim. İyi yayınlar. Bence İsmail Hoca'nın ne oynayacağı belli. Belli ki İtalyan Hoca aynı sistemde oynayacak. Fenerbahçe'nin orta sahası zayıf, bence Beşiktaş iyi kullanırsa rahat alır demiş Spor Sergi Hüseyin Bey. Ya orta saha bence zayıf değil ya. Guendouzi, Kante, İsmail oynarsa Asensio. Ben zayıf olduğunu düşünmüyorum ama Beşiktaş da bir şekilde dirayet gösterebilir bu orta sahaya karşı. Selamlar, saygılar, güzel insan. Salim Bey, ben Sefaköy'den satılmış saat. Burak Bey, Beşiktaş'tan ve Çorum Spor'dan bugün son günde transfer bekliyor musunuz? Ayrıca Beşiktaş basket kadrosu yeterli mi? Teşekkürler, Allah'a emanet olun demiş. Bayağı da mesaj varmış bu arada, çok iyi. Beşiktaş'tan transfer beklemiyorum son gün. Çorum FK tarafında bir hamle gelir mi? Emin değilim. Kadro yeterli mi? Bunu daha önce YouTube'da tartışmıştım. Yine sezon başı bir takım incelemesi yapacağım Fenerbahçe, Efes ve Beşiktaş ekseninde. Bakalım, konuşuruz bunları ama dediğim gibi kadro bence biraz tartışmalı, onu söyleyebilirim en azından kısaca. Allah'a emanet olun demiş. Sizler de buradan Sefaköy'den satılmış saate selamlar. Burada da kendisinin ismiyle alakalı Ozan Özturan tanımadığı için dinleyicimizi bizi konuştuğumuz takımla alakalı bir eleştiride bulunmuştu. Uzun saat konuşmuştuk ya, satılmış saat isminin de altına belirttiği için sevgili Ozan abi de saate, yayın saatine gelen bir eleştiri zannetmişti. Orada hemen almıştık yanlış anlaşılmanın ama o da komik bir detaydı. Abi merhaba, iyi yayınlar İstanbul'dan Cemre. Yarın derbide Beşiktaş için rahat bir galibiyet bekliyorum. Basket maçına döner bence, 5-1 veya 6-1 Beşiktaş kazanır.

Vlahov 3-3, Orkun 2, olursa bir tane de Çerni atar, iyi yayınlar abi demiş. 5-1 biraz fazla olmamış mı ya? Gerçi 6-1 demişsiniz ama. Bilemedim. Bilemedim. Ben dediğim gibi taraf olarak bakmıyorum. Bol gollü olsun, güzel maç olsun. Sonrası sağlık olsun, daha ne diyelim yani. Çünkü şey olmuyor ya. Hani genel iş bakış açısı olarak ben hani diyorum Beşiktaş. Şimdi burada Beşiktaş böyle fahiş bir skor kazansa da gülüp eğlenmeyeceğim buraya gelip. O yüzden her türlü futboldan keyif almaya çalıştığım için dedim güzel maç olsun. Hakem konuşmayalım. Onun haricinde bir mesele yok. Burak, dünkü Alman kızları tebrik etmemiz gerekir. Bence iyi direndiler ama tabii ki bizimkiler sonraki maçı düşünmese o seti de zor alırlardı. Yarı finalde başarılar. Evet, buradan Filenin Sultanlarını tebrik edelim. Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıktılar. Bu sene içinde bir Milletler Ligi şampiyonluğu vardı bildiğiniz gibi. Voleybol kadın milli takımımızın. Yarın da Sırbistan karşısında yarı finale çıkacaklar. Öteki tarafta yarın 16'da karşılaşma bu arada Esport ve Esport Plus'tan takip edebilirsiniz. 19'da da Polonya İtalya maçı var. Yani burada ben Türkiye İtalya finalini öngörüyorum açıkça söylemek gerekirse. Bakalım. Türkiye İtalya finalini öngörüyorum. Devam edelim. Yenal Bey yazmış bu arada mesajı. Teşekkür edelim. Burak Bey, merhabalar. 3-2 Beşiktaş alır. Vlahovic, Trossard, Orkun ve tabii ki Ali Umut Meler bizi katletmezse umarım adil bir yönetim olur demiş. Ya ben Halil Umut Meler tercihini beğendim bu arada. Genel kanı ne bilmiyorum ama ya geçen sene dün bir dinleyicimiz yazmıştı. Mert Yazıcı. Jason Arm olmasındansa Halil Umut Meler daha iyi ya. Bir de Halil Umut Meler hani zamanda çok sorguladığımız bir hakem ama şu an dönüp baktığımız zaman diğer yeni jenerasyon hakemlerin hepsinden de daha iyi. Açık söyleyeyim. Yani. Bu arada Galatasaraylılar niye endişe ediyor? Yönetimden memnun değiller, Okan Buruk'tan memnun değiller. Peki 4 yıl bu takımı kim şampiyon yaptı? Onlar da çok iyi biliyorlar ama kral çıplak demiş. Bu arada cuma günü gittiğim bir mekanda sevgili Okan Buruk'a denk geldim. Hani gidip laflayıp bir şey yapma durumundan değil, aynı yerdeydik sadece. İnanılmaz sakin, inanılmaz kendi halinde, inanılmaz beyefendi. Arkadaşlarıyla gelmiş falan, hakikaten çok kendi halinde, çok efendi bir insan. Gördüğümde bir kere daha takdir ettim kendisini. Yani daha önce bir ayaküstü tanışma fırsatım da olmuştu. Dediğim gibi inanılmaz keyifli bir kişi, inanılmaz sakindi, oturdu sodasını içti, ben kalktım zaten sonrasında falan, çok sakindi, ne etrafında bir kalabalık vardı ne insanları kırdı fotoğraf çekilmek isteyen vesaire, zaten sakin bir yerde seçmişti, bunun için gayet klas biri gibi gözüküyordu. Dediğim gibi daha önce ayaküstü sohbet etme fırsatımız olmuştu, Salim Manav'ın çektiği bir, daha doğrusu yaptığı bir röportajda ben çekim ekibindeydim, 3 sene falan oldu herhalde, gayet başarılı da buluyorum Galatasaray döneminde. Hala bu kadar tukaka yapılmasını da anlamıyorum. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuşsun. Hala teknik direktörü, başkanı eleştirmek bana çok makul gelmiyor. Bilmiyorum. Derbi 3-2 veya 3-1 kazanır Beşiktaş. Gendouzi kırmızı kart görür. Vlahovic ve Trossard bence en iyi oyuncular olur. Özler Atakul yazmış. Ya Vlahovic'i bilmiyorum ama Trossard'dan iyi bir performans bekliyorum. Sebebini az önce açıklamıştım. Selam, Fenerbahçe deplasmanında Beşiktaş kazanmak istiyor ise orta sahada agresif olmak zorunda. Kazandığı topları hızlı şekilde dikine yerden Çerni veya Trossard'a aktarır ya da yüksekten direkt Vlahovic'e ulaştırırsa indirdiği toplarda gol bulabilir. Ama orta saha agresif olmazsa Fenerbahçe maçı bırakmaz. Totalde 3'ten fazla gol olur. Gol olursa Beşiktaş 2-3 gol bandında kalırsa Fenerbahçe alır. İlginç. Bol gollü olmasını bekliyorum ama yani Beşiktaş'ın 2-3 gol bandında kaldığında Fenerbahçe 4-5 atar mı? Ya her şey olabilir, bilmiyoruz ki yani. Bol gollü olacaktır ama onu hemfikirim. Hepimiz de böyle düşünüyoruz. İnşallah 1-1, 0-0 falan bitmez yani, ne diyeyim. Yani bunu seyir zevki olarak söylüyorum, yanlış yere gitmesin. Benim Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakkındaki yorumum şöyle olur. Skor ne olursa olsun maç sonunda veya maç içinde şiddet olaylarını görmediğimiz bu iki köklü kulübün kendine ve taraftarlarına yakışacak bir oyun oynandığı, seyir zevki yüksek kaliteli bir maç olsun. Maç sonunda da futbolcular birbirlerini tebrik etsin. Hatta birbirleriyle forma değiştirdiği bir maç sonu görmek isterim demiş Önder Bey Ankara'dan. Valla çok güzel. Keşke öyle olsa. Yani dediğim gibi centilmenlik olsun. Herkes keyif alsın oynadığı maçtan. Maç sonunda çünkü şey var hani. Maç bitti, kavga ettin. Rakibin gırtlağına sarıldın. İttin, kalktın, bağırdın, çağırdın. Ne değişiyor? Sonucu etki edecek bir şey değil ki bu.
Bir de daha ligin başındayız ya. Rakibine saygı duyacaksın. Bunu kim kazanır kim kaybeder diye söylemiyorum. Bakın ortadan konuşuyorum. Rakibine saygı duyacaksın. Hakem hataları vesaire bir şey varsa maçın tesirini etkileyen o da

0: ekibinin suçu değil ki. Öyle bakınca bu mesaja katılıyorum. Dediğim gibi Önder Bey mesajına katılıyorum. Burada futbolcuların da taraftarların da birbirine saygısını sevgisini yitirmemesi lazım ki ben genel Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının arasındaki frekansı da pozitif buluyorum. Hani orada çok ciddi bir sürtüşme gerilim olduğunu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Bilmiyorum sizin farklı bir gözleminiz var mıdır ama. Burak kardeşim iyi yayınlar. Öncelikle seni dinlemekten çok zevk alıyorum. Bence Başakşehir Galatasaray karşısında puan alırsa yarınki maç daha tempolu daha rahat olacaktır. Daha zevkli bir derbi izleyebiliyoruz. Umarım Galatasaray puan kaybeder demiş. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani. Selam Abdullah. Ben iki aynı şehrin takımının her maçı derbidir. Ben katılmıyorum. Ya kağıt üstünde teoride evet derbidir iki aynı şehrin takımı ama şimdi yarın Fenerbahçe Beşiktaş maçında bir tribünleri düşünün, sokakları düşünün, Beşiktaş semtini düşünün, Kadıköy'ü düşünün. Yolda göreceğiniz formalı insanları düşünün, o heyecanı düşünün. İşte arkadaş gruplarınızdaki Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların sürtüşmeleri, takılmaları birbirlerine bunu düşünün. O derbi enerjisini düşünün. Enerjiden bahsediyorum. Hani bu bir enerji kütlesi ve şehrin tamamına yayılıyor ya. Kadıköy, Beşiktaş, Taksim, Maksim her yerde formalı insanlar görüyorsun. Herkes bir heyecan paylaşıyor. Bugün bu enerjiyi yükseltecek bir Başakşehir taraftar grubu olduğunu ya da tarihi olarak bu maça anlam yükleyen bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? İsminizi de bir kontrol etmek isterim. Abdullah Bey. Var mı böyle bir derbi emaresi, derbi hissiyatı? O zaman mesela şey de diyebilir miyiz? Ne bileyim Beşiktaş'ın geçen sene Karagümrük'le oynadığı maçlar derbi sayılıyor muydu ya da ne bileyim Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla oynadığı maçlar derbi diyebilir miyiz? Ya derbi hani bir kelime kalıbına bir şey sokuyorsun ya atıyorum Fenerbahçe Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray maçlarıyla aynı kefeye bunu koymak bana mantıklı. Aynı sıfatı kullanmak bana mantıklı gelmiyor üzgünüm ama ya genel tanıma belki uyuyordur ama benim için derbi değil üzgünüm. Yani. Burak Bey iyi yayınlar. İstanbul'dan İlker, Beşiktaş taraftarıyım. Umarım Fenerbahçe ve Beşiktaş derbileri daha öncekiler gibi yine zevkli bir karşılaşma olur ancak hakem umarım maçın önüne geçmez. Beşiktaş adına bir galibiyet olur. Oyuncularına gelecek olursak da bu maçta orta sahalara büyük iş düşecek. Salih ve Orkun'un performansı bence belirleyici olacak demiş. Fenerbahçe'nin çok iyi bir orta sahası var. Burada Beşiktaş orta sahasına büyük iş düşeceğine ben de katılırım. Kolay olmayacaktır orada orta sahada iki takımın birbirine üstünlük kurması. Bakın mesela bir öneri değil bu ama bir tespit. O yüzden paylaşacağım. İstanbul'dan Mustafa Burak Alaca kolay gelsin. Biletleri kara borsaya düşmeyen maç derbi değildir demiş. Talep yoğun anlamında söylüyor bunu yani kötü bir şey değil. Doğru söylüyor. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani sırf veto etmek için de kendi inanmadığınız şeyler söylemeyin Allah aşkına. Çok manalı bir argümanınız vardır. Tamam derim ama öylesine söylemek için çok da fark etmez diyelim. 0538-052-1487 diyelim. Kısa bir araya gidelim sonra devam edelim.
1: Salim Manav'la transfer ateşi devam ediyor.

Evet, transfer ateşinde kaldığımız yerden devam edelim. Hazır ve nazırsanız bakalım neler var. Derbi ile alakalı yorumlarınızı sormuştum. Kim kazanır, maç nasıl seyreder, hangi oyuncular ağırlık koyar, hangi oyuncular belirleyici olur derbinin kaderi için? Sorularımız bunlar. Hayırlı yayınlar Burak Bey. Ben İstanbul'dan Fikret. Yarınki maçta Beşiktaş'ın kadrosu Fenerbahçe'den daha iyi bekliyorum. Bir Fenerbahçeli olarak beraberlik diyorum. 2-2 demiş. Ve Beşiktaş'ın kadrosu daha iyi değil ama geçen senelerdeki kadar Fenerbahçe lehine bir üstünlük yok. Fikret Bey yazmış. Abi hafta içi 1-2 bizim yemek paydosuna denk geliyor. Maalesef dinleyemiyoruz. Ve hafta sonları belki denk geliriz. Sağlık olsun. Fırsat olmuyorsa yapacak da bir şey yok. Neticede burada çok fazla programda yine fırsat buluyoruz. İlla ki denk geliriz. Gönüller bir olsun. Gerisi çok mühim değil. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Herkese hayırlı cumalar. Bugün galip gelirsek derbi maçı bizim açımızdan daha keyifli olacaktır. Öncelikle bu keyif Türk futbolu için olsun. Beşiktaş ve Fenerbahçe ne goller attı diyebileceğimiz, uzun zamandır böyle mükemmel bir hakem görmemiştik diyebileceğimiz, hakemin bu yönünü konuşacağımız bir maç olsun. Henüz ligin başı ama beraberlik bizim için iyi bir sonuç olacaktır. Ama yine de hak edenin kazanacağı bir maç olsun dileklerimi iletiyorum. Yunus Delfindane abime selamlar. Musti'yi kocaman öpüyorum. Size de tekrardan iyi yayınlar demiş sevgili Mustafa Demirkaya. Bir de şöyle bir not olsun. Yenilecek takım henüz dördüncü haftada alınacak ikinci mağlubiyet ile psikolojik olarak sıkıntıya düşebilir demiş Mustafa Bey. Katılıyorum. Psikolojik olarak zor olacak. Yani şöyle, daha dördüncü haftada iki mağlubiyet almak, biraz zirveden işte geri düşmek vesaire, bunlar yıpratıcı olur, telafisi olabilir ama işte iki takımın da daha yeni teknik direktör takımları olması, şampiyonluk yarışında biraz ivme kazanamadan bu kadar tökezlemiş olmaları yaramaz. Bence de beraberlik sanki en sağlıklı skor olabilir şampiyonluk yarışının seyir zevki açısından. İyi yayınlar. Bence bu yıl Fenerbahçe'nin en iyi transferi Talisca'yı göndermek oldu. Büyük takım böyle oynamaz. Evet, bir Anadolu takımına koy koşmasın, geri kalan 10 kişi koşsun, Talisca geleni gol yapsın, katılırım ama Fenerbahçe'de o kadar gol atmasına rağmen 7 gollerin de %80'inde Talisca'nın kaptırdığı goller, toplardan demiş Ercan Sürücü. Oyuna katkısı yok. Fenerbahçe 10 kişi oynuyor. Sadece hücumda işte topu buluşturursan bir varlığını hissediyorsun Talisca'nın. Başka da bir şey yok. Beşiktaş taraftarıyım ama gollü beraberlik bekliyorum Burak Bey. 2-2-3-3 gibi. Valla ben de 2-2-3-3 gibi bir skor hissediyorum ya da 3-2 bir tarafa dönecek bir skor hissediyorum. Aynı sayfadayız. Bence de bol gollü olacak. Radyo Spor'un en hadil spikeri güzel kardeşim. Sağlıklı bir maç olsun. Sakatlanan olmasın. Bol gollü olsun. Eğlenelim demiş bir dinleyicimiz. Hemen isminize bakalım. Akın Çakır. Teşekkür ediyorum. En adil demeyelim de, yani adil olduğumu düşünüyorum. Daha şeyleri de vardır. Radyomuzda tabii ki daha saygıdeğer kıymetli meslektaşlarımız vardır. 1-5 yazan arkadaş Çorum'da kalmış haklı sanırım. Hayal dünyası çok geniş. Keşke olsa ben Galatasaraylıyım ama o kadar da değil demiş Burak Bey. Yani ya, o kadar fahiş bir fark olacağını düşünmüyorum. Ben yani her şey olabilir atıyorum. Fenerbahçe de 5-1 kazanabilir. Beşiktaş'ta ama hani onlar sürpriz sonuçlar. İdeal. Kafa patlatıp ne olabilir dediğimizde çok aklımıza gelecek tarzda sonuçlar değil.

Almanya'dan selamlar, iyi yayınlar. Galatasaray transferi kapattı mı? Bir de kadrosu Avrupa için yeterli mi? Teşekkürler demiş Arif Tiflis. Yani derinlik olarak artık stoper rotasyonunu genişlettim. Bir orta saha takviyesi daha gelebilirdi ama artık burada bizim atıl olmasını beklediğimiz Leslie Ugochukwu biraz süre alabilir. Belki İlkay Gündoğan iyi gözükürse süre alabilir. O haliyle işte Batrakov, Sara, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan, Ugochukwu adet olarak yeterli. Yani nitelik ve katkı olarak yeterli olacak mı onu sezon başlayınca göreceğiz. Sezon başlayınca göreceğiz. Yeterli olduğunu düşünüyorum ama. Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. İç sahada da olsa İsmail Kartal'ın fanteziden uzak, sabırlı ve üçüncü alanda çok baskının ikinci alanda yoğun, üçüncü alandan çok baskının ikinci alanda yoğunlaşacağını düşünüyorum. Ancak oyunun kalitesi maalesef hakem yönetimiyle doğru orantılı olacağını, hakemin ise Halil Umut Meler olduğunu göz önünde bulundurursak çok durağan bir maç olacağını düşünüyorum. Her şeye rağmen ülkemizin iki güzide kulübü arasında centilmenlik içinde sakatlıktan uzak ve güzelliklerin konuşulacağı bir maç olmasını temenni ediyorum. Skor olarak da 2-1-2-0 Fenerbahçe kazanır diye ümit ediyorum. Herkese selamlar, sevgiler demiş. Ayrıca biz Filenin Sultanlarını tebrik etmekten yorulduk. Onlar başarı üstüne başarı koymaktan yorulmadılar. Göğsümüzü kabartıyorlar, yolları açık olsun demiş. Kesinlikle katılıyorum. İnanılmaz bir sezon içinde ikinci turnuvayı kazanmaya doğru gidiyorlar. Yunus abi hoş geldin, hayırlı yayınlar olsun demiş. Vargas futbolun Osimhen'i yakıştırması yapsam sussam demiş. Bu arada olabilir, ikisi de fiziksel olarak, atletizm olarak karşı konulamaz iki oyuncu. A milli takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörümüz İmparator Fatih Terim'in doğum gününü enişten dileklerimizle kutlarız. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin inşallah demiş. Fatih Terim 73 yaşına girmiş bugün. Biz de buradan nice mutlu seneler dileyelim. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Derbi için tipik 1-2 maç kazanınca Beşiktaş taraftarının gaza gelmesi durumu yaşanıyor. O sebeple bu maçı Fenerbahçe kazanacak ve yine Beşiktaş geleneksel büyük maç kaybı sonrası havlu atma etkinliği yaşanır diye düşünüyorum. Throw the towel olur yani. Demiş. Özellikle Greenwood çok etkili olur kanısındayım. 2-1'lik galibiyet olur diyorum. Maç sonunda da Beşiktaş havlu attıran bir...